0: maddeler var. Bu maddeler
1: bu arada tarafların kabul etmediği, Amerika'nın var deyip İran'ın yok dediği.
0: Aynen öyle.
1: Var.
0: İşte o yüzden elimizde konuştuğumuz şeyin üzerinde neye dayalı konuştuğumuz gibi net bir durumumuz da yok. Ha, ve en önemlisini söyleyeyim size. İran tarafı herkesin düşündüğü gibi tabii ki ekonomik olarak da askeri olarak da bu iş bitsin istiyor ama ben son katıldığım yayınlardan biriydi galiba. 1,5 ay olmuş. 1,5 ay önce bir şey söylemiştim. İran rejiminin nasıl konsolide ettiğini gücü anlamak istiyorsanız 1990'lara ama daha da önemlisi 80 ile 88 arası Irak-İran savaşına bakacaksınız. Irak-İran savaşını muazzam bir şekilde kendi içerisindeki tasfiyeleri yapmaya ve rejimi güçlendirmeye yönelik kullandı. Bu benim gözümde ikinci bir İran-Irak savaşıdır. İkinci bir rejim konsolidasyonu meselesidir. Şimdi tekrar rejimin yeni dünya düzenine adaptasyonu meselesidir. Son söyleyeceğim de şu. Hamaney var ya. Hamaney'i gören var mı?
1: Yok.
2: Bu anlaşmanın maddeleri gibi.
0: Hocam, duyan var görelim.
3: Ne anlaşmadan haberimiz var.
0: Ne Hamaney'den haberimiz var. Hiçbir şeyden yok. Dolayısıyla bu kadar afaki, bu kadar havada duran bir şey ancak konuşuruz. Biz konuşurken arada da 5 kere olay değişir.
1: Bir tek Trump galiba dün mü bugün mü kimse İran'ın başına geçmek istemiyor gibi bir şey söyledi yine.
2: Dedim.
1: Ama dediğiniz gibi Hamaney'den.
0: Yani Hamaney'in hiç görünmemesi, hiçbir şey söylememesi. Bu arada dün değil, Hamaney'i biz hiç gördük.
1: Evet görmedik. Trump şunu söyledi, ona şaşırdık siz yokken. Çok isterim görüşmek, eğer görüşürse benimle gurur duyarım gibi bir şeyler söyledi.
0: 3 kere de öldü muhtemelen dedi.
1: Evet daha önce de öyle dedi.
2: 4 Temmuz günü Ali Hamaney'in cenaze töreni var. Herhalde.
1: Evet hem de 3 ayrı törenden bahsediyor.
2: Katılır yaşıyorsa.
4: Şimdi Burak hocamın tabii ki disiplin bilim alanında girmek istemem ben. Haddim de değil. Ama yani kendi gazetede...
0: Gir abi, Türkiye'de girmeyen kalmadı bizim alana zaten.
1: Hocama bunu demeyecektiniz. Evet.
4: Şimdi şunu söyleyeyim. Ya şöyle bir şey var tabii. Dünya değişiyor. Hocam da söylüyor bunu sık sık, zaman zaman söylüyor. Amerika en hızlı değişen ülkelerden birisidir. Şimdi o ölçekte bakmamız gerekiyor. Amerika değişti, değişiyor. Değişmek zorunda. Bu Trump'ı üreten bir Amerika var. Yani Trump denilen siyasi aktörü durduk yerde ortaya çıkmış değil. O Amerika'nın geldiği noktanın ürünü. Hı hı. Ne demek bu? Yani bir Obama değil, bir Clinton değil. Nixon'a biraz benzer mi? Benzer. Nixon'a, Reagan'a, Bush'lara baktığın zaman, mesela ben Nixon'ın belgesele baktığım zaman Nixon da şunu, Büyük Amerika, Great Amerika. Reagan'a bakıyorsun, Büyük Amerika, Great Amerika. Bush'a bakıyorsun. Hep aynı çizgiyi devam ediyor. Bu biraz söylemde farkı var bunun. Şimdi bu burada şöyle bir noktaya da gelmiş olabilirler diye düşünüyorum. Bir, bu eski dünya düzeninde ya da işte Kissinger'ın tarif ettiği soğuk savaş sonrası dönemdeki dünya düzeninde bir değişim var. Bu değişimi Amerikan bürokrasisi görmedi ya da ayak uyduramadı. Mesela Obama anlaşma yaptı İran'da. Ne oldu? Hiçbir şey. Yani sistemi değiştirecek hiçbir şey yapmadı. Yansın ne yapıyorsun? Bir yerlere gidiyorsun herhalde. Kaçıyorsun. Şimdi böyle bir şey yapmadı ama bu sistemi değişti.
1: Konuklarım da bana benzedi galiba değil mi?
0: Nereye gidiyorsun?
2: Bu kadar doğrucu olmaya
1: gerek yok. Ben yönetmenimi bir şeyden kurtaracaktım ama konuklarım da bana benzedi. Evet.
4: Şurada durun lütfen.
1: Tamam geliyorum yerime.
4: Benim yanımdan kaçma. Sistemi değiştiremediler bak. Bu yeni sistemi değiştiren o çomak soktu sisteme. Değiştiriyor. Alt üst ediyor. Yani Venezuela'yı aldı. Yanı başındaki Kolombiya'da seçimleri etkiledi. Avrupa'yı tokatlıyor. Yani bir şey yapıyor. Bir sallıyor. Sallıyor yani bir biçimde. İran meselesinde. Bakın şimdi Hamaney var veya yok. Bakın en başta ne söylüyordu Trump? Oradan birisi var diyordu. Bakın Kalibaf'ın konuşmalarına bakın.
1: Evet.
4: Sanki Trump'ın sözlerini onaylarcasına konuşuyor.
1: Bu orada da bir bölümde
4: değil.
1: Var.
4: Demek ki Trump da öyle sıradan bir ilişki ağı oluşturmuş değil. İran'daki değişimi bir biçimde motive ettiler. Yani İran'ın hani diyor ya hocam küresel sisteme uyum, yeni dünya düzenine uyum sağlatacak. Evet, uyum sağlatacak bir noktaya getirdiler. Ve İran'ın vekalet savaşı verdiği güçleri pasifize ettiler. Yolları kapattılar. Her tarafı bombaladılar. Yeni yolların açılmasını sağladılar. Yeni ilişkilerin kurulmasını sağladılar. Şimdi bakın Orta Doğu'da ya bildikleri, onların tarifiyle söylüyorum, o bölgede bambaşka bir yeni bir yapılanma göreceğiz. Aa, bu kolay bir şey midir? Hayır. Bakın İran'ın içine

0: İran içindeki radikal muhafazakarlar şimdi ses vermeye başladılar. Kime karşı veriyorlar? Yine aynı muhafazakarların bir parçası olan Kalibaf'a karşı veriyorlar. Kime karşı veriyorlar? Pezeşkin'e karşı veriyorlar. Evet. Şimdi bu ne demektir? Orada da bir iktidar savaşı var. Bu savaşta kim galip gelecek? Bence Trump'la paralel yürüyenler galip gelecek.
1: Şimdi konuklarımın ikisi de aslında aynı paralelde bir şey söylediler. O yüzden ben Tuğba'dan rica edeceğim. Muhabir arkadaşlarıma gittikten sonra Serkan şu balkonumuz vardı ya. Kim Trump'ın yanında Amerika'da savaş barış mevzusunda, İran'da kim yan yana. Aslında bu konudan bahsedildi. Biraz onun detayına bakalım. Bunu es geçmeyelim ama hem Amerika'ya gidelim. Hem İran'a gidelim. Amerika'da İrfan Sapmaz hazır bizi bekliyor. İran'da da Ekber Karabağ hazır bizi bekliyor. İkinize de hoş geldiniz diyeyim, kolaylıklar dileyim. Ekber'le başlayayım. Ekber'in ardında hem yine bir kalabalık var meydanda, hem de Ekber. Burada aslında konuklarım yorumlarken iki şey sordular. Bir, Hamane'yi gördük mü? Hayır, görmedik. İkincisi de Mahmut Övür az önce dikkat çekti. İran'da da bir karşıtlık var aslında. Radikal düşünce grup yeniden aslında harekete geçti dedi. Neler oluyor buna dair senin izlenimlerin, bilgilerin neler, merak ediyoruz. Hoş geldin yayına.
2: Cansın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sana değerli konuklardan ilk yayınlar dilerim. Evet, İran'da da karşıt gruplar vardır. Yani bu uzlaşmaya karşı çıkanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde masaya aslında karşı çıkan bazı gruplar vardır. Ve bunun işte muhafazakarları, aşırı radikal sertlik yanlıları, muhafazakarları gösterebiliriz. Ki örnek vermem gerekiyor, sürekli bir şekilde paydari cephesi üyelerini söyleyebiliriz. Sürekli bir şekilde İran Devlet Televizyonu'nda veya farklı sosyal medya hesaplar üzerinden sürekli bir şekilde bu yönde de değişik ifadelerin söz konusudur. Yani bu ifadelerin de saklandığıdır. Onlar sürecin bir şekilde ilerlemesi, bu uzlaşmaya karşı olduklarını ifade ediyorlar. Gerekçeler de vardı. İşte neden hürmüzü biz açtık diyorlar. Hürmüzü bu şekilde çok kolay bir şekilde açmamalıydık. En çok eleştirdikleri nokta budur. İran'ın nükleer meselesi konusunda işte uranyumun İran'ın içinde seyredilmesini, yani bir şekilde yok edilmesine karşı içinde çıkmaktalar. Yani diğer sebepleri de söz konusudur. Hatta üstüne de ekleyeyim. Mesela Muhammed Bakır Kalibaf İsviçre'ye gittiğinde İran Devlet Televizyonu'ndaki bir yorumcu, tırnak içinde özellikle şunu söyleyeyim ki İran Devlet Televizyonu da aynı zamanda bu grupların önemli oranda etkisi altında, eli altında olduğunu söyleyebilirim. Oradaki bir yorumcu, keşke havalanını kapatsaydık da bunlar buraya gitmeseydik yönünde bir ifadeye getirdi. Kalibaf da şu anda da fotoğrafı görüyoruz. İsviçre'den dönüp dönmez havalanında yaptığı açıklamada bu ifade kendisini hatırlandırdığında, işte eğer oraya gitmeseydik Lübnan'da daha fazla Şia hayatını kaybederdik yönünde yaptığı ifadeyle bu süreci savunmuş oldu. Özetlemem lazımsa evet, İran'da bazı gruplar buna karşı çıkmaktadır. İleriyle ilgili bugüne kadar değerli hocalarım da belirttiği üzere görüntülü bir mesajı söz konusu olmadı. Önümüzdeki hafta babası Ayetullah Ali Hamdi'nin için cenaze töreni yapılacaktır. Hatta gelen bazı bilgilere göre Şahbaz Şerif Pakistan Başbakanı da bugün yaptığı, Türkiye'de yaptığı son görüşmede kendisinin de bu etkinliğe bizzat katılacağını duyurmuş oldu. Tahran'da milyonlarca insanın bu kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor. Acaba babasının etkinliği kapsamında kendisi ortaya çıkar mı, çıkmaz mı tartışılmaktadır. Tek son olarak ben şunu belirteyim, Cansın. Geçtiğimiz günlerde İran Yedidir'in Mustafa Hamine'yle yaptığı bir konuşmada esasında kendisinin de bu uzlaşmaya karşı olduğunu, ancak Mesut Pezeşkiyan hükümet ve diğer güvenlik konseyi üyelerinin kendisine bu sürecin, bu uzlaşmanın ülke halkına ve direniş gruplarının yararına olacağından dolayı buna onay verdiğini ve onların da bu kapsamda kendilerine söz verdiğini duyuyor. Esasında o konuşmadan sonra, yani dediğim o açıklamasından sonra daha doğrusu, çöpe planlıca biraz atmosfer değişti ve muhalif kesimden daha fazla bağırtan gitmeye başladı.
1: Peki şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Orada Kalibaf'ın açıklaması var. Diyor ki devlet televizyonu programlarının birinde müzakere heyetinin İsviçre'ye gitmemesi için Mehrabat Havalimanı'nın kapanmasını dilediklerini gördüm diyor.
0: Yapar mısın? Yani?
1: Sevgili dostlara diyorum ki eğer biz İsviçre'ye gitmeseydik Lübnan'da daha fazla kan akacaktı diye tepki gösteriyor.
0: Bir şey daha var, bir sözü daha var diyor ki eğer Hürmüz'ü askeri bir
1: ablukayı
0: şekilde almaya kalksaydık, var sende belki.
1: Var, ablukayı müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak.

0: uluslararası yasalara uyulacaktır ve Hürmüz Boğazı bu yasalara uygun olarak İran düzenlemeleriyle İran tarafından yönetilecektir açıklaması yine dikkat çekiyor. Şimdi İrfan'a da döneyim. İrfan, galiba şu sıralar yanlış mı biliyorum, Trump'ın açıklama yapması bekleniyor zannediyorum, doğru mu?
1: Doğrudur. Beyaz Saray'da toplantıları var ve toplantılar sırasında da malum medyaya sık sık açıklamalarda bulunuyor. Onun için bir taraftan da gözümüz kulağımız Donald Trump'ta. Ben çok başlıklarla buradaki gelişmeleri bir aktarmak istiyorum. Hı hı. Trump işte İran nükleer denetimleri kabul etti. Tabii bu Amerikan gazetelerinin, ana akım medyanın manşetleri konumunda. İşte İran uzun vadeli kapsamlı uluslararası nükleer denetimleri kabul ettiğini söylüyor. Beyaz Saray bunu anlaşmanın en önemli kazanımı olarak sunuyor. Ancak Tahran yönetimi malum bu konuda henüz kesin bir taahhütte bulunmadığını ileri sürüyor. J.D. Vance, Başkan Yardımcı J.D. Vance, İsviçre görüşmeler ardından tabii İran uluslararası denetçilere kapıyı açmayı kabul ettiğini ve bunun nihai anlaşma için önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. İşte Trump son 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 19 milyon varil petrol geçtiğini söylüyor. Beyaz Saray bunu enerji piyasalarının normale dönmeye başladığının işareti olarak gösteriyor. Petrol fiyatlarında gerileme olduğunu söyleyebilirim. Yakından takip ediyorum malum. Şu an itibariyle 3 dolar 30 sentlere kadar düşmüş vaziyette ki 4 dolar 50 4 dolar 60'lardaydı memorandum imzalanmadan önce. Şu an itibariyle nereden baksa 1 dolarlar düşmüş vaziyette. Trump Avrupa'nın kaldırıldığını ancak ABD savaş gemilerinin bölgede kalmaya devam edeceğini söylüyor. Beyaz Saray İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor. Tabii Trump sık sık malum yaptığı açıklamalarla da hem J.D. Vance'in Cenevre'deki toplantı sırasında da yaptığı açıklamalarla oldukça gergin bir ortam oluşturmuştu. Ona çok kısaca bir değinmek istiyorum. J.D. Vance'i takip eden muhabir arkadaşlarımızın notlarından bunları anlatacağım. İşte toplantı devam ederken İran heyetine, Dışişleri Bakanı'na birisi geliyor. Elinde bir kağıtla işte Donald Trump'ın o andaki tehditlerini gösteriyor. Onlar da bu kağıdı havaya kaldırıyorlar ve terk ediyorlar orayı. Arkasından Donald Trump emir veriyor ve diyor ki hava sahasını kapatın. İran hava sahasını kapatın. Kapatıyorlar İran hava sahasını. Oradan Donald Trump hatırlarsanız bir açıklamada bulunmuştu. Bu iş bitmeden oradan ayrılırlarsa İran'a ulaşamayabilirler gibi bir mesaj. O mesajın arkasında hava sahasını kapatması meselesi vardı. Daha sonra yine J.D. Vance'in deyimiyle orada anlaşma sağlanıyor ve görüşmeler devam ediyor. En önemli kritik nokta şüphesiz Lübnan dosyası. Malum ABD-İran görüşmelerinin önemli maddelerinden biri Lübnan ve Washington, İsrail ve Hizbullah arasında kalıcı ateşkes için yeni bir mekanizma kurulmasını destekli. Bu çerçevede ona da geleceğim. Dışişleri Bakanı Marco Rubio şu an itibariyle Orta Doğu'da. İşte İsrail geri çekilmeye direniyor. 60 günlük kritik süreç başladı. Donald Trump bu arada 300 milyar dolarlık bir fon tartışması meselesi var. Bunu da Donald Trump 300 milyar doları da özellikle de İran halkına gitmesi gerektiği yönde açıklamalar var. Kısaca.
0: İrfan çok teşekkür ediyorum. İrfan'a da Ekber'e de kolaylıklar dileyim. Yine ilerleyen dakikalarda muhabir arkadaşlarımızla konuşuruz. Zaten Trump da açıklamalar yapacak. Bakacağız. Şimdi bu ilk turda 60 günlük süre önemli. Bunu bir konuşacağız ama bu 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası. Az önce Burak Hocam dedi ki biz ne gördük? Hani resmi olarak gördük mü anlaşmayı, maddeleri? Hayır. Taraflar farklı açıklamalar yaptığı maddeler var. Ama şunu biliyoruz. Lübnan için çatışmasızlık bir bölgesi, hücresi ne dersek artık ona. Bir yandan da Hürmüz için doğrudan iletişim hattı kurulması ki bunu her iki tarafta çok önemsedi. Ama İran hala şunu söylüyor tabii. Hocam sizi yanıma alayım mı biraz? Şunu söylüyor İran. Benim kontrolümde. Trump da bugün ne dedi? Hocam da bugün bize ne oldu? Hocam da geliyor. Trump da bugün dedi ki ben kabul ettim ve Hürmüz'ü açtım. Evet. Açmayı kabul ettim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Daha geride bıraktığımız saatlerde. Bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran petrolüne blokajın kaldırılması. Şimdi en azından bu çerçevedeki krizleri ya da olumlu başlıkları konuşuyoruz. Buraya kadar baktığımızda geçen haftayla hemfikir misiniz?
2: Peki.
0: Peki.
2: Şöyle hemfikiriz. Hani klişe değil ama bir realite olduğunu görelim. En kötü barışın bile bu savaşlardan daha iyi olduğunu, en azından artık binlerce çocuğun hayatını kaybetme riskinden arındığını, on binlerce sivilin göç etmek zorunda kaldığını, Lübnan'daki rakamlar 4500 resmi rakamlar, bilmiyoruz kaç bin olduğunu, İran'da sayı 4000'i geçti, bilmiyoruz gerçekten kaç olduğunu, yıkılan bina sayısı 20 bin, içme suyu tesisleri vuruldu, sivil hedefler vuruldu. Bir hukukçu olarak

0: her biri savaş hukukuna ilişkin ceza. Yani savaş hukukunun bütün kuralları ihlal edildi. Bunların hepsi suç. Ama izleyiciler diyecek ki, hocam kim yargılayacak? Ya bir uluslararası mahkeme var mı ki bu insanları yargılayacağız? Var diyeceğim. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu sefer de Amerika taraf değil. Kendi koyduğu normların tarafı olmayan bir devletten bundan daha iyi bir barış beklememek lazım. Ben buna ikinci Marshall Planı diyorum. Bu da İran'ın Marshall Planı. Eğer 1947-48 dönemine doğru dönmek onlar için bir fırsat olsaydı zaten İran batılıydı.
1: Evet.
0: Özellikle Pehlevi döneminden sonra en azından 60'larda 70'lerde böyle gördük. Fakat şimdi gelinen noktada Lübnan için çatışma önlemi bir birim kurulacak deniyor. Tabii ki şunun farkındayız değil mi? İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeyecek. Bunu İran da biliyor. Bunu muhtemelen oraya
1: İsrail de söylüyor zaten.
0: İsrail de söylüyor. Hatta daha da artıracağım diyor. O zaman orada şöyle bir formül masaya koydular. Golan gibi. Mesela nasıl Suriye'de Golan'dan İsrail çekilmedi ama harita üzerinde Golan Suriye'nin diye görüyoruz. Bununla beraber dondurulmuş bir çatışmasızlık alanı var. Belli ki aynısı Lübnan'da olacak. Ama burada İsrail şunu isteyecek. Madem anlaşmanın, görmediğimiz antlaşmanın son maddesinde tüm bu maddeler BM Güvenlik Konseyi'nin garantörlüğünde olacak diyor. O zaman belli ki Litani'nin kuzeyine bir Birleşmiş Milletler barış gücü gelecek ve taraflara diyecek ki burada durun. Daha fazla çatışmayın, savaşmayın. Sonra bu sınırlar fiili olarak İsrail tarafından işgal sürdürülecek. İran buna evet diyor mu? Bilmiyorum ama şunu gördük. İran heyeti gitti, geri dönüyoruz dedi, dönemedi. Artık öyle gerçekten İran hava sahası kapatıldığı için geri dönemediler, anlaşmayı imzalamak durumunda kaldılar gibi durum varsa İran açısından çok daha enteresan bir süreç doğmuş demektir. Normalde yine olmayan bir şey söyleyeyim ben. Hani uluslararası ilişkilerin bittiği yer ama iyi kötü devletler genel hukuku diye bir şey var. Diyor ki antlaşma hukuku sözleşmesi de 1969. Taraflardan biri diğeri üzerinde tehdit, baskı ve temsilci üzerinde şantaj uyguluyorsa o antlaşma geçerli değildir. Hepsi var. Hepsi var. Medeniyetini mahvederim. Ülkeni bombalarım. Hava sahanı kapatırım. Dönemezsiniz, sizi burada rehin tutuyorum. Dönerseniz İran'a giremezsiniz. Eğer taraflar bu baskıyla anlaşmayı imzaladıysa o zaman zaten bu anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Ama kime anlatıyorum? Konu ABD olduğunda, konu İsrail olduğunda uluslararası hukuk diye bir şeyi tanımayan bir devletler silsilesi var. O bakımdan İran eğer bunu aldı ve cebine koyduysa ve Kalibaf'ın dediği gibi daha fazla
1: ne dediğine bakalım mı? Seyircilerimize paylaşalım. Ne dedi Kalibaf? Hocam tam oraya getirdi sözü.
2: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıyız. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı. Elbette uluslararası yasalara uyulacaktı ve Hürmüz Boğazı bu yasalara uygun olarak İran düzenlemeleriyle İran tarafından yönetilecektir.
1: Biz daha fazla kan akmasını önledik diyor.
3: Hayır, onu demiyor.
1: Demiyor mu?
3: Mali diyor. Niye o kelimeyi kullanıyor anlamadım.
0: Yani yaptırımlar kalkacak.
1: Yaptırımlar yok.
3: Hayır, yaptırımlar ayrı bir şey de deniz ablukasını kaldırmak için mali kayıplarımız olacaktı diyor. Yani normal sen deniz ablukasını nasıl kaldırabilirsin? Savaşarak kaldırabilirsin. Yani savaşarak kaldıracağın bir düzende de mali kayıptan ziyade çok fazla insan kaybımız olabilirdi.
0: Belki onu diyememiştir.
3: İşte bir acayip bir dil kullanmış eğer tercüme hatası yoksa.
0: Ben katılıyorum şimdi. Şöyledir değil mi? Ben ablukayı, Amerika ablukasını kırardım. Tamam. Ama binlerce askerimiz de öldürdü. Normali bu, öyle demiyor ama.
3: Demiyor.
0: Kırardım. Ama çok mali kaybımız olurdu diyor. Askerin muzaffer diyor. Askerin muzaffer.
1: Ama İran'dan böyle bir açıklama gelmesi ya onlar normal. Hani normal değil mi daha?
0: Normal.
1: İran olduğu için normal. Yani ben yapardım bunu. Çünkü baştan beri öyle söylüyorlar. Biz
3: hayır, şimdi deniz ablukasını kaldıracak İran'ın hiçbir gücü yok. Mümkün değil.
1: Tamam ama İran bunu tabii söylemedi, ha, söylemeyecek.
3: Ama
1: tabii.
3: Bu yokken bile mali kayıplarımız olacaktı. Yani aslında Trump'ın söylemlerini destekliyorlar. Bize yalvarıyorlar bir anlaşma yapalım diye. Bunu mu teyit ediyor?
1: Bu da bir bakış açısı.
0: Öyle şimdi. Ama zaten dikkat edin. Mali yaptırımlar 6 milyar dolar. Katar'da zaten görüşülmüştü. Ama imza atmamız gerekiyordu. O yüzden İsviçre'ye gittik. Paralar bırakılacak. Yaptırımlar kalkacak. Abluka kalkacak ve petrol.
1: Ben yani, Lübnan'a ilk gözümü
0: çevirdim. O çok makul. O bizim insani anlamda beklediğimiz. Ama Kalibaf toplam 9 cümle 78'inde parasal mevzular var. Yaptırım, abluka, ambargolar gidiyor. Dondurulmuş mal varlıklarımız çözülüyor. Petrol satabileceğiz demiş. Yani ABD İran'ı parasal anlamda sahip olduğu maddi imkanlar boyutunda gel seni tekrar batıya kazandıralım. Zaten ülkende petrol ve doğalgaz satamaz hale geldim. Buna ikna etmiş durumda.
4: Evet.
1: Ama ya onda da
4: zaten şöyle söyleyemez ki yani şimdi askeri kayıplar verir evet, denir yani. Mi? Denmez yani.
0: Denmez.
4: Siz ya askersiniz bilirsiniz bunu.
3: Olur mu ya?
4: Yani ne denir yani askeri kayıplar
1: verir demek. Askeri zayiat verirdim der mi yani?
3: Dersin tabii. Çünkü bakın deniz ablukası dediğiniz şey askeri bir harekatın çeşidi. Tamam. Zaten deniz ablukasını 17 Nisan'da koymasalardı İran yine saz çalıyordu.
1: Ama komutanım savaş ortamında bir savaşın üyesi olan ülke yani içinde olan ülke ben savaşmadım çok asker kaybedecektim evet. Ondan savaşmadım.
3: Hayır biz ne diyoruz mesela Çanakkale'ye geçilmez dedik 250 bin şehide onlarca gaziye rağmen Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Ya çok Çanakkale'ye geçilmez kılmak için çok para harcadık demiyoruz ki. Böyle bir şey diyemezsiniz devlet adamı olarak. Burada bir şey var. Yani yine yani bu Farsça ne diyor onu bilmiyorum ama eğer ki tercümede bir hata yoksa bu doğru bir dil değil. Eğer bu dili kullanıyorsa Amerika'nın suyuna giden bir bakış açısı var burada.
0: Anlaşma yapılmış. Zaten ne dedi? Katar ziyaretinde bunu çözmüştük. Gitmem gerekiyordu.
3: Evet.
0: İmzayı attım evet. Ve çözüldü diye söylüyor. İran'ın en büyük kazancı şüphesiz Batı'nın yaptırımları kaldırmaya ilişkin bir kapı aralamış olması. O yüzden Marshall planları dönemi dedim. Yani ABD İran ekonomisini yeniden dizayn ediyor ve bahsi geçen 300 milyar dolarla beraber petrol ve doğalgaz şirketlerinde uluslararası şirketler ortaklık isteyecek ve alacak da. Katar'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgazını sadece o devletler milli olarak mı yönetiyor? Hayır. Uluslararası şirketler var ve onlar sunuyor piyasaya. Şimdi İran'da böyle bir şeye evet dedi ve zaten Pezeşkiyan bunu yapalım demişti.
3: Tabii savaştan önce. Savaş başlamadan önce konuştukları nokta bu.
0: Evet. Hocam, oraya tekrar geldiler evet. Ama binlerce insan hayatını kaybetti.
1: Burak hocam aklınıza ne yatmadı?
5: Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak. Bir.
1: Hiçbiri mi yatmadı?
5: Hiçbir şey yatmıyor ki. Neden? İran'ın bir devlet başkanı vardı. Devlet başkanı diyorum. Cumhurbaşkanından bahsetmiyorum.
1: Tamam.
5: Kimdi? Ali Hamaney. Öncesinde de kısa bir dönem ölene kadar Hümeyni. Doğru mu?
1: Hı hı.
5: Şimdi bir şey oldu ve Amerika geldi birden. Bak nelerin yatmadığını söyleyeyim. Nereden birden geldi Amerika'ya da? Bu kadar yıl durdu. Birden bir şey oldu ve İran'ı vurdu. Netanyahu dün gelmedi iktidara ben hatırlarım. Daha üniversitede değiliz. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemler.
4: 96'dan beri.
5: 96'da Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz arasında şey görüşülüyor. Allah rahmet eylesin Mesut Bey de o vesileyle anmış olalım. Dönüşümlü başbakanlık hatırlarsınız. Model olarak da Netanyahu'nun İsrail modeli falan deniyordu. Bizimkilerin hepsi siyaset sahnesinden çekildi. Adam 95 kaç yaptı 30 yıl mı yaptı? 30 yıldır ortalıkta ve hep başbakan. 30 yıldır da Amerika'da bunu yaptırmak istiyor. 30 yıldır da buna benzer şeyler istiyor. Olmadı birden bir saldırı oldu. Aklıma yatmayan, tabii yatmayan derken mübalağa mahiyetinde biraz söylüyorum. Koyun kenara bir. İki, başta söylediğim güme gitmesin. Bak Hamaney yok ortada, hiç de görmedik. Bu süreçleri yöneten bir ortak irade, devlet iradesi var mı bilmiyorum. Var yok da demiyorum. Bilmiyorum. Görmüyorum çünkü. Üç. Bir tablo vardı ya sizde arkadaşlar rejiden çok güzel çıkarmıştı. Hamaney altında bütün İran'ı yöneten kadro diye.
1: Hı, var buluruz.
5: O kadronun neredeyse dörtte üçü yok bugün. Biraz önceki beyefendi gibi bazı kişiler kaldı. Acaba asıl rejim değişikliği değil de kişiler üzerinden yeni bir kurgulamaya mı gidiyor?
4: Evet.
5: Dört. Okuyabilir miyiz bunu şu an? ortada, ama bu isim

0: İki gün sonra çok farklı bir İran'a doğru halk hareketiyle değil, tamamen içeriden giden bir sistemle bir değişime gittiğini görebiliriz. Dört, tabii yalnız bunları afaki konuşuyoruz. Çünkü daha açıkta önümüzde bir şey yok. Beş ne mi yatmıyor aklıma? Söyleyeyim. Şu yatıyor. Şu bölge var ya. Amerika'nın askeriyesi de her şeyi de o su da bu su da şuraya gelip askerlerini yığar. Tamam, yapar bunu.
1: Tamam, ilk günden beri bu olur dedik.
0: Tamam, peki niye olmuyor? Çünkü bir yere vurmak, askeri gücünüz olması, bunu ben bile biliyorum, asker değilim. Bir yere vurmak, orayı ele geçirmek ayrı bir şey. Orada tutunabilmek ve muhafaza etmek ayrı bir şey. Bir, Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'yi 10 sene kökünden silersiniz böyle bir operasyon yaparsanız. Vietnam sendromu aşılmış bir şey değil. Bu da iki. Yani şimdi bütün bunları topladığınızda İran ne diyecek? Ya Trump bütün gün bize giydiriyor. Ne de güzel giydiriyor. Haklı mı diyecek? Trump ne diyecek? Ben bir işe girdim. Gaza geldim. Situation room diye tabir ettikleri odada. Hatırlayın, burada konuştuk bunları. Hep birlikteydik. Şey çıktı, bize briefing verdi Netanyahu ve adamı. Tamam, o zaman saldıralım dedik. Çünkü ben tahmin ediyordum ki, bana dediler ki Hamaney ve yakınları gittikten sonra, zaten iki hafta önce isyanlar vardı.
1: Evet.
0: Beş dakikada devirirler İran hükümetini. Hatırla, burada konuştuk.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben de bunun gazına geldim. Çünkü dış politika tecrübem sıfır. Kimseye de danışmak gibi bir huyum yok. Dolayısıyla nasıl olsa bu böyle olacak dedim. Fakat elimde patladı mevzu. O da öyle mi diyecek? O da öyle demeyecek. Netice. İki tarafta bu işten, yine hep baştan beri söyledim, şerefli, karizmayı çizdirmeden bir çıkış arıyor.
2: Aynen.
0: Ama çıkışı yaptıktan sonra da hani bir şöyle durursun, köşene çekilirsin, dur bakalım diye bir durumu tahayyül edersin. Çünkü daha kimse neyin ne olduğunu da anlamadı. Amerika'daki zarar içeride. Kasım seçimleri gitti. Gitti, bir tanesi gitti.
1: O, ama hocam, istediğini şöyle bir bulana şey yok kadar mu? Şu kişileri verelim mi Tuğba, verelim bir yandan? Ah, buyurun.
2: Şöyle bir şey yok mu? Şimdi bütün bu hikayenin sonunda ortaya çıkan fotoğrafta kim nereye geldi? Ne elde etti? Şimdi Trump'a bakın. Trump dizayn, ya kafasındaki dünyayı dizayn etmek istedi. Dünyayı etmeye başladı. Bakın, burada insanın ölmesi, bu coğrafyanın kan gölüne dönmesi için bunda değil. Geriye dönün bakın, Demokrat Obama çok mu farklıydı? Suriye'de binlerce insanı katlettiler. Burada mesele şu, emperyalizm ya da yeni şekliyle bu Trump Amerikası ne planlıyor? Sonuçta elde etti bir şey. Ne elde etti? İran'ın güçlü liderlerinin hepsini yok etti. Kendisine müzahir olabilecek siyasi aktörler çıkardı mı? Çıkardı. Bu bölgede vekalet güçlerini etkisiz hale getirdi mi? Getirdi. Bölgeyi dizayn etmeye başladı mı? Başladı. Şimdi burada İran mı, Amerika mı? E Amerika, baksana şimdi geriye dönün bakın. Petrol biraz düşünce Amerika'da hava değişiyor. E Trump şu anda artıya geçmiş durumda. Yani bize dayattıkları şey şu. Ben sizi savaşta değiştiriyorum. Değiştirdiler. Yani bize bunu kabul etti. Biz bu bölgede, defalarca bunda da konuştuk. Bu bölge halkları, o körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, işte Suriye, Irak, şunu İran en başta, şunu görmesi gerekiyor. Ya birisi geliyor 10 bin kilometre öteden, bizi dizayn ediyor. Biz kendi işimize değişemiyoruz, bizi dizayn ediyor ve başarıyor da. Lanet olsun, başarıyor. E şu anda Trump'ın dedikleri bence gerçekleşti. Bu buradan bir ders çıkartılması gerekiyor. Ben bir Trump rastgele konuşuyor. Bir dediği, iki dediği tutmuyor. Tutmuyor, doğru. Ama sonuçta elde ediyor mu? Ediyor. Venezuela'yı dize getirdi. Kolombiya'yı değiştirdi. Avrupa'yı tokatlıyor. Burayı çiziyor. Şimdi bakın, hikayeye bakın.
3: Tarafları bulup ve getiren ne oldu?
2: G7'ye gidiyor. G7'de eli sırtında hava atıyor. Yarın Türkiye'ye gelecek. NATO için. Müthiş bir savaşı durduran adam havasıyla gelecek.
3: Bu sefer durduran değil, kazanan.
2: Kazanan ve şöyle bir şey. Bakın, orada binlerce çocuğu katletti. Gazze meselesinde bir somut anlaşma var mı ortada? Var.
3: Yok. Hani?
2: Ne yapıyor İsrail? Gene uymuyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bak hocam bilir bunu. Şimdi Amerika'da şu tartışılıyor. Efendim, Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları örtüşmez. Mörşaymir falan bunu savunuyorlar. Tamam, örtüşmüyor. Ama Amerika'da hepsi İsrail'i destekliyor. Hiç de vazgeçmiyor. İlk defa belki de İsrail'in karşısında bir Amerika duracak. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu anda kolay mıdır? Kolay değil. Ama hem Amerika

0: Arap'taki, dünyadaki Yahudi sermayesi hem İsrail, Siyonist İsrail ilk defa dizginlenebilecek bir noktaya gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani bu tabii şöyle görünüyor. Trump deli doludur. İşte şunu yapar, bunu yapar. Yahudiler Siyonist sermaye korkutacak onu. Evet, korkutuyor. Suikast bile yapabilirler. Ama... Bu olabilir ama İsrail'i durdurabilecek şu anda odur. Şu ana kadar hiçbir lider, demokratlardan belki Obama birisi biraz durdurdu. Onun dışında durduran
1: tarihte
0: yok.
1: Tarihte sadece İsrail'in, bak bütün tarihte 47'den beri Reagan
0: birisi
1: uçak
0: durdu,
1: satışını durdurdu. Dedi ki çıkın o Lübnan.
0: Öyle bir şey oldu. Bakalım. 82.
1: Onun dışında ikinci 82. bir örnek yok.
2: 1955
3: krizi var farklı bir şekilde. Ama tam İsrail değil orada.
1: Orada bayağı desteklediler ya Süveyş.
2: Netanyahu'nun bu son açıklamalarını da yine konuşacağız. Hocam istediğiniz hemen buldular. Buydu birlikte yaptığımız isim isim gittiğimiz Barco. Buradan diyorsunuz isimler
1: gitti. Bu aile.
2: Gitti. Aileyi mi verdik?
1: Bu aile.
2: Aileyi verdik. Ben de Serkan'a evet bu biliyorum diyorum ama.
1: Ama bu da önemli.
2: Bunun içinde de bu zaten önemli. Saldırıya uğradılar. Ama o dediğiniz isimlerin dışında şimdi bugün geldiğimiz noktada şu reklama gitmeden şu şeyi verelim. İsimleri. Hocam sizi de yanıma alayım. O da şöyle. Hocam reklamı benden iyi bildiği için saate baktı gerek var mı kalkmaya diye. Orada da mesela biraz önce Mahmut Övür'ün söylediği Amerika'nın içerisinde bir karşıtlık, İran'ın içerisinde bir karşıtlık var dediği isimler. Yani Trump'ın yanında olan isimlerin kimi savaş dursun devam etsin ya da niye gittik diyenler var. İran'ın yanında bizim eskimiz var, geçmişimiz var, tarihimiz var, bunu görmezden geliyor diyenler var, bize yakışmıyor diyenler var, bir de destek verenler var. Böyle baktığımızda bu ne gibi tehlikeleri bu süreçte beraberinde getiriyor?
4: Yalnız iki tarafta da olumsuz senaryodan yana oy kullananlar alternatif model geliştiremiyor. Yani niye imza attık, şöyle yapsaydık diyemiyorlar.
2: Evet, Amerika için de bu geçer.
4: Siz için de.
1: Bir kere ben Mahmut abinin dediklerinin hepsini rasyonel bulmakla beraber katılmıyorum ya da katılıyorum diyemiyorum. Niye diyemediğimi söyleyeyim. Elimde o kadar done yok. Trump'ın sadece biraz fazla anlam atfettiğini düşünüyorum abi. Yani çok böyle planlı, böyle rasyonel karar veriyor gibi düşünüyorsun bence. Gerçekten olayı farklı.
0: Ben şöyle düşünürüm hocam, kusura bakma.
1: Bak sistemle ilgili dediğin her şeye katılıyorum.
0: Uzmanısınız ama şöyle bir şey var. Bu Trump dediğimiz aktör Amerika'da büyük ihtimalle büyük sermayenin, yani savaş baronlarının, finans sektörü demeyeyim hukuk vesaire de, enerji sektörünün arkasına durduğu bir yapıyı temsil ediyor. Yani onlar dünyayı değiştirmek isteyen bir yapıdan bahsediyor.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Ben öyle düşünüyorum. O yüzden Trump sadece Trump değil, bir Amerikan aklı dünyada yeni bir sistem, Çin'in yükselişini görüyorlar. Trump 2016'da geldiğinde 17'de şöyle bir laf söyledi. Bu kuşak yolu durdurmamız gerekiyor. Ya durdu babası. Düşünün Trump gibi bir adam, yani şöyle diyoruz. Trump siyasi derinliği olmayan bir aktör. Trump'ın aktöre bakar mısın? Diyor ki kuşak yolu durduracağız. Kuşak yol ne? Dünyayı kuşatmış. Yani Buz Denizi'nden Körfez'e kadar her tarafta kuşak yol, Afrika'ya kadar her tarafa Çin yavaş yavaş etkili hale geliyor ve 17'de Trump diyor ki bunu durdurmamız gerekiyor.
2: İran içerisinde bir bölünme ve beraberinde gelebilecek riskler dolayısıyla Kayıbaf'ın açıklamasını vermiştik. Aslında o açıklama bir televizyonda yapılan bir açıklama sonrasında gelmişti.
4: Cevap niteliğinde. Yani,
2: evet, bir cevap da aslında. Zaten söyledi de devlet televizyonunda, izledim, böyle böyle yorumlar yapılıyor ama eğer biz bu adımı atmasaydık işte Lübnan'da daha çok kan akacaktı, parası olarak mevzuları açıkladı. Bir yandan da İran Devlet Televizyonu'nda Arakçı'nın başında olduğu mevcut müzakere heyeti Hamaney'in çizdiği kırmızı çizgileri aşarak itaatsizlik etti. Müşteba Hamaney'in müzakerelere ekibinin yetki sınırlarını aştığını belirten gizli mektupları gördüm. İran Devlet Televizyonu'nda yapılan açıklama, Mahmut Nabavian tarafından yapılan bir açıklama. Kim derseniz, İran Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı. Bunun üzerine de Kayıbaf'tan açıklama geldi. Şimdi Amerika için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Trump'ın yanında da siyaset bilmeyen isimler var. Orada da bir karışıklık var diye. Bu iki denklemi doğru nasıl okuyacağız şimdi?
1: Şimdi bir ricam olabilir mi? Buyurun. Aileyi bir daha bir çok kısa getirebilir miyiz? Tamam. Sonra da bundan bir öncekini. Önce tamam. İran'ı okuyalım. Tamam. Amerika kolay. Çünkü açık.
2: Tamam.
1: Kaynak açık, olay açık, ne olduğu belli. Şimdi ben bile şimdi o aile geldiğinde yıllardır belki

0: Dikkat etmedim, bir şeye dikkatimi çekti.
1: Nedir?
0: Hamaney ailesi. Bu arada Hümeyni tabii bir figür Hümeyni. Ama Hümeyni çok duramadı, öldü. Asıl bu rejimi alıp 79'dan neredeyse itibaren bugünlere getiren kim? Hamaney'di, doğru mu? Yavaş yavaş, bu çok dikkatimi çekmemişti. Yani bakmıyorsunuz işin içinde okurken ederken. Aile baya baya çok önemli noktalara konsülde olmuş bir şekilde girmiş ve İran yönetiminde rejim, devlet, bunları ayrı ayrı tutuyorum. Ve aynı zamanda finansal olarak da birçok şeyin içerisinde hak ve güç sahibi. Doğru mu? Sarsılmaz da bir yapı var. Bu savaştan sonra şöyle bir şey olacak belki. Tekrar söylüyorum, laflarımı bugün çok iddiasız seçiyorum. Çünkü dönem yok. Elimde bilgi yok. Ama bir şey var ki, aile de dahil olmak üzere, ki en büyük soru işaresi Müçteba Hamaney, çünkü hiç görmedik dediğim gibi. Bu resmin dışında, şimdi öbür tarafa gelirsek sevinirim bir sonrakine, önemli bazı figürler de gitti. Ta Kasım Süleymani'den itibaren çok önemli figürler gitti. Şimdi bütün bu figürlere baktığınız zaman İran'da Hamaney ailesini ve o giden figürleri devreden çıkardığımızda tamamen ortaya laf atıyorum. Bambaşka ve biraz daha bakış açısı nispeten dünyaya entegre olmalıyız tarafında olan bir grupla, bu tarafını çok bilmediğimiz, çünkü bu taraf öyle çok aleni olarak ortada değil. İşte ancak birinin açıklamasından data gelecek de bileceğiz de vesaire. Hayır, biz aynı biraz önce dediğim gibi İran-Irak harbinde olduğu gibi yeni sistemi yeni ekolle konsülde edecek bir yapı kuralım diyen bir ekip arasında bir gerginlik olduğu kanaatinde.
2: Hocam yalnız burada anlaşma istemeyenlerin içerisinde Müçteba Hamaney'in olması mümkün değil.
0: Ben anlaşmada değilim daha. Anlaşma. Yok,
2: zaten, şu ayrımı neye göre yapıyorlar?
3: İstemeseydi olmazdı.
0: Ben anlaşma işin son kısmı.
2: Olmaz yani.
0: Anlaşma çok sonraki iş. Evet. Buradaki mesele şu.
1: Ama anlaşmanın yapıldığı gün ve tarihe bakarsak, hocamın nerede dediği Hamaney olmadığını düşünürsek, o zaman ne olur?
0: Anlaşmayı bir kenara koy. Bak, anlaşma çok sonraki
3: kim
0: hikaye.
3: Kim konuşuyor onu yani?
0: İran'da
1: i̇şte o kim yani, o kim?
0: Çok basit bir soru soruyorum. Güç kimde? Şimdi Mahmut abinin dediği gibi, arada da iki kelam ettik. Şimdi tabii bu arada biz böyle böyle ayrıldığı için böyle konuşuyoruz.
1: Bu arada başka isimler de var. Biz
0: onu
1: buraya
0: diyeceğim.
1: Taşıdık
0: adını
1: yani.
0: Bildiğimiz, burada olmayan bir sürü önemli figür var. Şimdi daha artık yeter. Şu batıya, dünyaya, batı da demeyeyim, entegre olalım, bu kapalı sistemden çıkalım diyen bir ekol var. Bunu biliyoruz. Bir de hayır, aynen 80-88 gibi ikinci bir reformun sertleşme durumuna ihtiyacımız olan diyen bir ekol daha var. Bunu da biliyoruz. Bak, anlaşmadan falan hiç bahsetmiyorum. Şimdi Amerika ile olan hadisi ve o ölümler belki bir grup için kendilerinin siyasi ikbali açısından fırsat olarak bile görünebilir. Tamam, İran'da durum bu. Şimdi gelin anlaşmaya. Anlaşma bu tartışmalardan sadece bir tane. Bunun gibi içeride yaşanan bir sürü kriz var. Çok basit bir felsefi duruşu var. Biz değişip dünyaya açık bir hale mi geleceğiz? Yoksa yeniden rejimin 2020'ler, 2030'lar
4: hocam,
0: versiyonunu mu kuracağız?
4: Bir açalım, bir şey söyleyeyim, devam edin bence. Şimdi dört ana akım var şeyde, İran'da. Yani geçmişteki devrim öncesini bir tarafa bırakıyorum. Birincisi şeyle ilgili, yani Rafsanjani falan dediğimiz isimler var. Ekonomistler deniyor, pragmatistler deniyor onlara. Onlar var. Reformistler var.
0: Haşimi Rafsanjani ekolü diyorsun.
4: Evet. Pragmatistler var, bir de şeyler var. Neydi onun ismi? Radikaller var. Bir de yeni nesil muhafazakarlar var. Şimdi bu iki ekip, muhafazakarlar ve yeni nesil muhafazakarlar, içinden değişim çıkıyor. Mesela Rafsanjani ve neydi, Hasan Ruhani bunlar gibi değiller.
0: Ruhani.
4: Kendi yeni muhafazakarlarla yeni muhafazakarlar daha radikal. Onların başı Müçteba Hamaney. Enteresan bir şey. Niye İran savaşından
0: yeni muhafazakarlar ekip? Yeni muhafazakarların
4: başı. Yeni muhafazakarlar daha radikaldir. Ama bu ekipte muhafazakarlar da bunlarla birlikte hareket eden ekiptir. Şimdi bunun içinden bir değişim çıkıyor. Yani İran'da eğer bir değişim olacaksa muhafazakarların içinden çıkan bir ekip yapabilir bunu.
3: Tabii, kesin.
4: Büyük ihtimalle kesin. De onun işaretlerini görüyoruz.
3: Yani şunun kararını verecekler. Kuzey Kore gibi bir yola doğru mu gidiyoruz? Ya da Çin'e tamamen bağımlı bir İran mı çıkacak, yoksa entegre mi olacağız?
1: Şöyle sorayım, içerideki unsurları da düşündüğümüzde yani, burada kazanan kaybeden doğru olmaz da bu

0: Halk hareketi olmadı.
1: Arkasına halk hareketi takılır.
0: Hayır, onlar denedi olmadı
1: ama,
0: değil mi?
1: Evet, içeride.
2: O bir başlangıçta olmuş olabilir ama.
1: Ama ondan umut yok.
2: Oradan bir güç de almış olabilirler.
1: İçerideki mevcut kurulmuş olan o sert yapı ona müsaade etmediği için ancak yapının başındakileri değiştirebiliriz. Bunu hedefliyor. Şimdi buradaki durum bu. Biz iki gün sonra ne göreceğimizi size söyleyeyim. Bir, bu işler biraz durulup savaş aşaması bittikten sonra bir kere arada çok net söylüyorum. İç savaş tabiri çok iddialı ve çok büyük olur ama ne diyelim? Hiç adını duymadığımız bazı bilhassa bu taraftaki figürlerle bu taraftaki figürlerin birbirine sert çatışmalarını göreceğiz sözlü önce.
0: Başladı zaten İran'ın çok takipçisi hain ilan edildiler.
1: Pezeşkiyan'ı ben çok çalışmadım. Çok tanımıyorum. Tanımıyorum derken üzerine çalışmadım anlamında tanımıyorum. Ama bu ekibin içinden ciddi anlamda yeni bir İran liderliğine bu akımlar lider çıkarır. Yani lider ben oldum diye çıkmaz. Bir hareket olacak, bir şey olacak oradan çıkarsın. Buradan bir hareket çıkabilir. Bütün bunları alın, koyun. Bakın bir şey söyleyeceğim. Çok ilginçtir bu. Hala İran'ın nasıl olduğunu, nasıl bir devlet yapısı olduğunu ve nasıl propagandalarda önemli olduğunu bilin. Zayıf değil. Şimdi biz bu gece konuşuyoruz ya. Siz bu videoları paylaşıyorsunuz ya. Altında bak çok ilginçtir. İran'la ilgili bir şey söylendiği zaman hemen altında sosyal medyada
0: evet,
1: başka bir ülkeyle ilgili olmaz. Amerika ile ilgili bile olmaz. İran'la ilgili milyon tane şey yazılır. Evet. Son zamanlarda dikkat ediyorum. Bunlar tabii kurgulu yazılardır. İki tane geliyor. Hem nalına hem mıhına. Yani söylediğiniz şeyi hem bu tarafa alan hem bu tarafa alan bu bir profesyonel şey. Organizasyon. İran dünyanın her ülkesinde televizyonda konuşulan bir konuya sosyal medya cevabını organize etmiş. Hala güçlü bunlarla ilgilenen bir yapısı var. Şimdi bunu burada tuttuk gelin. Bizim öbür tarafı meşhur.
0: Bir dakika geçmeden uzatmak tabii istemiyorum ama merak ettiğim için. Dediğiniz diyelim ki iki seçenekten biri oldu. Anlaşma isteyen ekip bir şekilde sizin söylediğiniz gibi işte batıya, dünyaya entegre olalım dedi. Ve bir şekilde belki Amerika destekli, belki değil. Orayı karıştırmayayım, daha da karışır iş. Bir dönüşüm oldu İran'da. Orta Doğu, İran'daki Orta Doğu değişti. Yani Orta Doğu'da değişti, İran'da değişti o zaman denklemde. Eğer İran değişirse. O zaman ne konuşacağız? İsrail-İran çatışmasını konuşamayacağız. İran'ı bambaşka Orta Doğu'da
1: Türkiye
0: konuşacağız.
1: Türkiye mi gelecek diyorsun?
0: Yok, Türkiye mi gelecek demiyorum ama İsrail açısından biraz bakmaya çalışıyorum. İsrail'e yeni bir düşman mı gerekecek? İsrail işlevselliğini mi yitirecek bu konuda? O denklem nasıl değişecek o zaman?
1: Şimdi, bir kere bak, bugün sıkıcıyım biraz.
0: Estağfurullah.
1: Yok öyle.
0: Çok tarihe geriye mi gideceksiniz?
1: Hayır, gitmeyeceğim. Ha. Tam tersine elde, daha çok başında bu hikaye. O kadar başında ki bu arada neler çıkar. Bak 79 devrimine bakın. O sana da verdiğim bir kitap vardı hatırlıyorsun değil mi? Şah'ın bütün adamları. Mesela orada çok net bir şey görürsün. 50'deki Musadık devriminden 50'lerdeki 79'a kadarki sürece bak. Oho arada neler geldi geç. Ne liderler çıktı Şah'a karşı. Fakat Hümeyni tak tak tak tak yavaş yavaş gelirken İttifaklar, başka isimler de geliyordu. Hatta devrim yapıldığında bile 2-3 tane alternatifli geldiler. Ama Hümeyni çıktı.
3: Ben arkadan Hamane çıktı. Ben öyle bir şey düşünüyorum. Batı'nın da çok ön açtığı gibi bir şey olabilir mi?
0: İran ama.
3: Hümeyni'nin önünü açmak. Yeşil kuşak hareketi.
1: Hümeyni döneminde kesinlikle.
4: Evet. Hümeyni zaten Batı'nın desteği olmadan. Bak bu Batı'nın içerisinde Türkiye'de dahil.
1: Bizim Bursa'daydı adam ya.
4: Tabii tabii.
1: Benim memleketteydi. Hatırla Bursa Emniyeti'nde fotoğrafları var adamın. Neyse ya şunu ama sonuna kadar katılıyorum. Yani bu aslında tartışılacak bir şey dedi. %100 doğru. Böyle bir yeşil kuşak teorisinde etkisiyle geldi. Tam da tarihler yani 80'ler. Dediğin olur mu?
0: Çok
1: ben görmem.
0: Böyle
1: ben görmem. Yani niye? Bu bahsettiğin işlerin içinden şu kadronun tamamı değişip yepyeni adamlar çıkıp bir daha değişip bir daha çık öyle değişim 10 günde olmuyor. İran. İki Amerika ile birlikte artık 3 günde de o olmaz. Bak anladım. Açık bir şey konuşalım. Bu adamı babasını öldürdüler. Tamam mı? Babasını öldürdüler.
4: Zaten şimdi, ölecekti Nasrettin Hocanın hikayesi gibi.
1: Şimdi ömrü bazı ama, hocam yorumlara bakıyorum.
4: Şekil iyi değil.
1: Şey taktik, kaçıyor. Müçteba yani. Hamane. Ya gerçekten biraz abartıyoruz bazen televizyonlarda ciddi söylüyorum. Şey duydum ya. Babasının yerine gelmek için Amerika'ya göz kırptılara kadar
4: yok,
1: gelen enteresan yorumlar görüyorum.

0: iş, o çocuklar var ya, kız çocukları öldü okulda. Bunların o kan kokusu orada hala. O işler öyle iki dakikada gel elini sıkayım biz sana yeni açılım yapalım, öyle olmaz. Hele İran yani gibi bir toplumda.
1: Kendisi de yaralandı, eşi öldü, çocuğu da yaralıydı tabii, tabii. Ama ya, ölmüş müydü
0: bu taraf
1: çocuğu?
0: İçinde geçerli.
2: Eşi de vefat etti, çocuğu da, annesi, gelindi. Babası yani evet. Büyük bir kayıp yaşayan bir adam bu.
0: Hayır bak evet. Onu bırak bu evet. Tarafa da gel. Ya, bu adamlar da şey değil. Fransız değil, İngiliz değil, Japon değil. Bunlar da İranlı. Bunlar da milliyetçi insanlar. Bunlar da devlet yöneticisi. Ve bu insanların topraklarına saldırı düzenlendi. Yani kimse iki dakika sonra gidip Amerika falan öyle beklemez.
1: Bir de İran'dan.
0: Şimdi son olarak da İran kısmıyla ilgili şunu söyleyeyim. Senin dediğin olmasının öyle üç günde olacak iştir. Yani kimse heveslenmez. Ama magazin olarak konuşuruz. O öyle yapacak, bu böyle yapacak da çok afaki.
1: Ben aldım mesela.
0: Gel öbür tarafa.
1: Geçelim.
0: Amerika'ya geldiğin zaman Amerika net. Trump
1: nasıl net?
0: Çok net. Trump özel bir ekibi var. Bak bu hiç açık ve net söylüyorum. Trump'ın oy oranı iyi gitmiyordu. Bireysel. Biz bakarken bazı şeylere bireysel, ulusal ve uluslararası. Eğer bir şey denk gelmişse oradan olay çıkar. Yani bir şeyin bireysel, ulusal ve uluslararası sebebi varsa bak darbelere. Yani bak uluslararası olaylara, o üçü denk gelecek.
2: Söylüyorsunuz.
0: Efendim?
2: Sistemsel yaklaşım mı?
0: Tabii bir üçü evet. Olacak. Şimdi Amerika'da bir Trump oy ve popülarite kaybediyordu. Adam bir şekilde bir kahramanlık hikayesine ihtiyacı vardı. Şak diye denk geldi. Bireysel. Ulusal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bir Yahudi lobileri, aslında daha doğru tabir Yahudi lobisi değil, Yahudi diasporası.
3: Diasporası.
0: İkincisi evet, de İsrail lobisi. Tam doğru tabiri kullandım. Hazır Trump başta, bu adam Kudüs'ü tanıdı. Golan Tepelerini tanıdı. Amerikan tarihinde olmamış bir şey yaptı. Ya biz şu işi bir şekilde kotaralım. Hangi işi? İran'ı değil. Bütün bu meselede İran meselesi patladığından beri bir şeyin farkında mısınız? Konuşmadığımız konu ne?
1: Ne?
0: Filistin.
1: Nasıl konuşmadığımız konu demeyelim. Ha, en son konuştuğumuz.
0: Hayır.
1: Konu.
0: Konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz?
2: Unutturulan konu diyelim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok çok güzel tarif. Evet. Niye?
1: O doğru.
0: Hatırla komutanım. A şeridi, değil mi? Ne tabii. Renkliydi onlar. B şeridi, tabii. C şeridi. Herkes sevindi. Hadi bakalım anlaşma yapıldı. Bunlar geri gidecek diye. Nerede şu an İsrail? Çekildi mi?
2: Yok canım.
0: Çatır çutur yani. Duruyor. Tabii. Üstüne Batı Şeria'ya da daha çok girdi. Bak Filistin takır tukur gidiyor. Lübnan'a bakarken, İran'a bakarken bir gün bir bakacaksınız. İçeride Filistin'de dünyanın gözü önünde ama görmediği bir alanda bunlar gitmiş. Bu da işin ulusal tarafıydı. Ha gelelim işin uluslararası tarafına. Trump çok açık ve net şekilde kafasında çok basit bir 2 kere 2 4 matematiği var. Bunu da müsaadenle şurada açıklayayım.
1: Estağfurullah, Trump'ın mı 2 kere 2 4 matematiği?
0: Yani düz mantık bakıyor. 2 kere 2 4.
1: Tamam.
0: Evet. Net.
1: Tamam.
0: De. Siyasette 2 kere 2 öyle yapmıyor. 1 yapıyor, 7 yapıyor, 10 yapıyor, 20 yapıyor, 30 yapıyor. Yapmıyor. Çarpılamıyor, bölünemiyor, toplanmıyor. Değişik oluyor. Netice Obama'nın bir tasarısı vardı. Hocam dedi ki kötü anlaşma diye. Obama'yı çok eleştirdi.
3: Trump'ı söyleme.
0: Cumhuriyetçiler çok eleştirdi. Ne dediler? Ya Obama'nın anlaşmasını unutmuş olabilir herkes. Kısaca hatırlatıyorum. Dediler ki, Obama diyor bunu. Bak diyor İran. Ben diyor senin paran 15 milyon dolar. Şey,
3: milyar.
0: Ben de çerez parası yaptık işi.
3: Güzel.
0: Milyar
3: 15
0: dolar.
3: Milyar dolar.
0: Milyar dolar. Bir sıfır eksik gitti. Ne bir sıfırı?
3: 3.
0: 3 sıfır eksik gitti. 15 milyar dolar şey yaptık söyle.
3: Serbest
0: bir
3: bıraktım.
0: O da peyderpey. Sen de şu uranyumunu indireceğim. Devreye P5 bak. Yanına da P5 artı bir ülkelerini almış. Tamam, başkaları da var yani Avrupa. Ben de paraları işte rahat bırakacağım. Birlikte dünyaya entegre olacağız. Amerika'da kıyamet koptu abi. Cumhuriyetçiler dedi ki illa nükleer silah uranyum zenginleştirerek yapılmaz. Bunun paralarını bırakıyorsun, o paralarla satın alabilir. Ve kıyamet koptu. Trump geldi 2016'da. İki şeyi attı. Birincisi bugünün konusu olmayan Obamacare, sosyal sigorta yasasını. İkincisi de bu anlaşmayı bozdu. Kafada şu var cumhuriyetçilerde. Biz İran'ın bütün nükleer tesislerini bombalayacağız. 2016, 2026, 10 sene mi oldu? En az 10 kere Trump yönetiminde Hep dediler ki ve Netanyahu bunu zaten senede bir diyor. 3 aylık bir pencere kaldı İran'ın nükleer silah sahibi olmasına. 3 ay kaldı. Hep böyle yani 30 senedir 3 ay kalıyor.
2: Hocam 2 hafta dedikleri de oldu.
0: Tabii.
1: En sonunda bir imha etmişlerdi
0: tabii,
1: bir ara.
0: İmha edildi bitti dendi.
1: Evet.
0: Fakat netice itibariyle baktığınızda bu vaka hiçbir zaman nükleer silahla alakalı bir şey değil. Bak söylüyorum. Buna da şimdi altta bir sürü yorum
1: geliyor. Bunda artık herhalde bütün dünya hemfikirdir yani.
0: Alakası yok nükleer silahla. Oradaki mesele o değişen dünya düzeni içerisinde Orta Doğu'nun neresinde olacaksın? Bir, İran, Çin ve Rusya hattında önemli bir kapı. Orta Doğu'ya açılan mühim bir kapı. Bak yanına bakın, Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'da önemli bir kapıdan bahsediyorsunuz. Bu da işin uluslararası kısmı. Netice itibariyle Trump başarılı oldu mu? Hayır. Ben buna katılmıyorum. Trump başarısız oldu mu?
3: Hayır. Çok iyi.
0: Demirel gibi oldum ama.
3: Evet, Demirel gibi oldum.
0: Doğrusu bu. Çünkü tam olarak bu işin verisini almamız bize açık konuşayım 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra tam önümüze çıkacak. Evet. Ama şunu biliyoruz ki Kasım ayına kadar ki bir Trump izleyeceksiniz. Her an bu tarz hareketleri görün. Kasım ayından sonra asıl korkum. Kasım ayından sonra ya çok daha agresif, çok daha sert ya da İyice umursamayan ve meclis baskısından dolayı geri çekilmiş bir Trump izleyeceksiniz. İşte o an biraz ortam durulduktan sonra İran'da ne olduğunu o zaman göreceğiz.
1: Şimdi o zaman komutanım, önce Netanyahu'yu bir dinleyelim. Dostlarına teşekkür ediyor. Diyor ki artık bağımsızlığımızı özellikle de silah konusunda bir sağlayalım biz diyor. Biz o evreye geldik. Bir ne dediğini dinleyelim. Hepsi iç içe zaten konuların. Bir Netanyahu ne dedi? Ekranı taşıyalım.
4: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים, היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.
1: Diyor ki bağımlılıktan kurtulmamız ve bağımsız bir silah sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Amerikalı dostlarımızın desteğini çok takdir ediyorum ancak durum bu diyor. Biz son 2 haftadır ne konuşuyoruz? Özellikle 2 haftadır. Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor? Gerçekten bir problem mi var? Yoksa her iki kendince liderde seçim süreci boyunca sen bunu yap, sen bunu yap diye bir anlaşma mı yaptılar? Bu işin içinden çıkamıyorduk. Hatta Netanyahu bir önceki açıklamasını da hatırlatayım seyircilerimize de size de. Dedi ki Amerika'da Trump'ı öyle görüyorlar. İsrail'de beni böyle görüyorlar. Birbirimizin sözünden çıkmıyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Biz bağımsız ülkeleriz ve o ülkelerin liderleriyiz. Şimdi bu açıklama nereden çıktı ve ne kadar olması mümkün sürece baktığımızda?
2: Şimdi ABD olmadan İsrail'in mevcut yapısıyla silahlı kuvvetlerinin Orta Doğu'da kendi yayılmacı emellerine yönelik bir silahlı güç seviyesine ulaşması mümkün değil. Amerikan silahları olmadan kendini savunması da mümkün değil. Amerikan koruması olmadan, yani Güvenlik Konseyi dahil, siyaseten İsrail'in o bölgede var olması da mümkün değil. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde 30 yıllık bir davanın adamı olarak Netanyahu kendisine İran'ı hep tehdit olarak gördü. Onu kullanmak suretiyle bölgedeki yayılmacı emellerini, özellikle nükleer silah kartını kullanarak İsrail'i bir yerlere getirmeye çalışıyor. Şimdi 1978'deki Camp David hatırlayalım. Mısır denklemdeydi. Onu dışarıya çıkardılar. Mübarek döneminde hiç İsrail'e ses çıkaran bir Mısır görmedik biz. Ama 79'da da Hümeyni'yi getirdiler. Yani Orta Doğu'nun şekillenebilmesi ve İsrail'in yaptıklarına bir kılıf bulunabilmesi için ABD'nin devrede olduğu siyaseten bir yapıya ihtiyaç vardı. Radikal bir ülkeye, o da İran. Şimdi İran'daki şu ana kadar 47 yıllık iktidara baktığımızda bölgeye ne getirdi? Radikalizm haricinde hiçbir şey getirmedi. İslam toplumlarına da bir fayda getirmedi. Mezhepsel bölünmeyi bir devlet politikası haline getiren İran var. aynı şekilde Yahudiliğin üzerine inşa edilmiş dünyadaki en katı şeriat kurallarına sahip bir ülkenin başbakanı olarak Netanyahu yayılmacılığı diyor ki artık ABD desteği de yapamayacağız. Biz diyor kendi silahlarımızı üretelim ki bu kendi milli davamıza, o Nil'den Fırat'a kadar olan topraklara ulaşabilelim. Bunun başka yolu yok diyor. ABD bizi artık desteklemeyecek veya desteklediği noktada desteğini keserse bizim elimiz kolumuz bağlı. Bu gerçeği artık görelim diyor. Şimdi söylediklerinde ben bunu anlıyorum. Örneğin sen Lübnan'da savaşmaya devam edersen, benim İran'la yaptığım anlaşmayı engellersen ben sana silah vermeyeceğim dediği noktada Netanyahu bir şey yapamıyor. Yani biz şimdi tabii ki İsrail'in elindeki bir hava kuvvetlerini görüyoruz. Hava kuvvetlerinin elindeki uçaklara bakın. F-35 var, F-15 var, F-16 var. Amerikan şeyleri. Bir tane adam gibi tankı var kara kuvvetlerinde, Merkava. Onun da her şeyi Alman. Yani İsrail'in elektronik harp, siber harekat, bilgi harekatı haricinde dünyaya sunabileceği öyle fazla bir şey yok. Onu bildiği için şu anda bağımsız bir savunma sanayini inşa etmemiz gerekir diyor. Yani eğer ki o dünyada yaratılan algı doğru olsa idi, bizim savunma sanayimiz her türlü silahı en kısa sürede yapar, biz ABD'ye hiç ihtiyaç duymaz derlerdi. O çok övündükleri Arrow sistemi dahi Amerikan sermayesiyle yapılmış ve hala bu savaşta da çok fazla işe yaramadığı, ABD'nin o savunma mürüpleriyle savunması olmasa veya hatta hatırlayın 2024 Nisan ayında İranlılar balistik füzeleri gönderdiğinde, kamikaze dronları gönderdiğinde ya İsrail orada çakılıp kaldı. Ürdün,
1: evet.
2: İngiltere, Fransa, Amerika, herkes destek verdi. O sayede İran belirli oranda kendisini, İsrail kendisini koruyabildi. Şimdi bu gerçeklikleri bence Netanyahu ortaya koyuyor ve diyor ki bakın size liderlik eden adam benim. Ben olmasaydım İran nükleer silaha sahip olacaktı. Ama şu an geldiğimiz noktada Amerikan siyaseti artık bize destek verme noktasından uzaklaşıyor. O zaman kendi yağımızda kavrulacağız diyor. Beni desteklemeye devam edin ki 27 Ekim'de ben tekrar iktidarda kalayım. Ben olmazsam bu dava düşer. Bu davada İran'ı diz çöktürebilecek tek adam benim. 30 yıllık davama destek vermeye devam edin diyor. Bunu niye diyor? Hapse girecek adam kaybederse.
1: O zaman bu iş dedikodu olmaktan artık biraz çıktı Netanyahu açıklamasıyla. Yani Amerika ile, daha doğrusu Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor söylemi biraz daha böyle, eğer bu da bir, onu da söyleyeyim, o da bir oyun değilse eğer.
5: Olabilir.
1: Yani çok evet. Mümkün. O da olabilir. Tabii. Ona da hayır diyemeyiz. Gazeteci diyor ki Trump'a, Netanyahu güçlerinin Lübnan'dan ayrılmayacağını söylüyor. Trump da diyor ki buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm. Sorunları hızlıca çözebilirim. Bibi ile de dahil tüm sorunları ben çözebilirim diyor. Hatta yine bir gazeteciyi de azarlıyor, sanım söyledi diyor. Netanyahu oradan çekilmeyeceğini diyor. Şimdi durum böyle. Trump diyor ki ben çözerim. Yani Bibi'yi de durdururum. Onu da çözerim. Bibi de diyor ki hayır. Yani bizim silaha ihtiyacımız var.
5: Daha
1: bizim,
5: devam edeceğiz.
1: Daha devam evet. edeceğiz diyor. Onun da bu söyleme ihtiyacı var tabii bir yandan. Hocamın biraz önce söylediği mesela benim yeniden canımı sıktı, öyle söyleyeyim. Konuşamıyoruz Filistin meselesini. Orada devam ediyorlar mesela. Söylediği de doğru. Yalan değil. Devam ediyorlar. Orada çoluk çocuk öldürmeye de bir maalesef. Damla su girmiyor yine içeri. Evet. O durumdalar. Şimdi ne olacak?
5: Cansın Hanım, şöyle bir durum var. Orta Doğu coğrafyası gerçekten kalıcı istikrar ve barışı ABD ve İsrail arasında bir gerginlikten kaynaklı olarak olacağına dair bir umut besliyorsa vay halimize. Yani Trump'la Netanyahu arasında bir problem olsun noktasından medet umuyorsak vah vah vah. Olmayacak. Olmayacak tabii. ABD'de Netanyahu karşıtlığı %58 bandına yükselmiş vaziyette. Cumhuriyetçiler içerisinde %75'lerde. Trump oradan oy almak zorunda.
1: İsrail'de de Trump karşıtı.
5: Bu bir. ABD'si de bu. İsrail'de de ABD ve Trump karşıtlığı %60'ların üzerine çıktı. Netanyahu da oradan oy almak evet. zorunda. Bu ikisi tabii ki konuşmuştur. İkisinin de algı yönetimi ve propaganda teknikleri konusunda danıştıkları birileri var. Eğer siz bu sandalyede kalmaya devam etmek istiyorsanız

0: diyorsunuz ki bu Netanyahu için daha önemli.
1: Evet, tabii.
0: Yoksa evet gerçekten hapse atacaklar ama katil olduğu için değil. Hak ettiği ceza o değil. Rüşvet, yolsuzluk gibi iddialardan alacaklar ve orada öldürecekler muhtemelen. Çünkü zaten yaşı başı çok ciddi hastalıkları var. 10 yıl ceza alsa konuşamadan gidecek. Belki birileri bunu istiyor. O zaman Netanyahu biraz Amerika, biraz Trump karşılığında oynayacak ki tabanını yeniden konsolide edebilsin.
2: Ne güzel dünya.
0: Çok makul. Evet. Onlar açısından çok makul. Trump Kasım seçimini kaybetti dedi Burak Hocam. Evet gerçekten. Temsilciler Meclisi'nde tekrar toparlama ihtimali çok zayıf. Senato'da 3 sandalye önde belki oraya koruyabilirim diye bakıyor. Çünkü 1/3'ü değişecek oranın. Eğer Senato'yu tutmayı başarırsa o zaman azledilmeye yönelik cümleler ortadan kalkacak. Zaten azledilemez. Öyle 2/3 çoğunluğu kimse elde edemez ama onun oraya gitmesi, bütçesinin geçmemesi, kararnamelerinin veto edilebilecek olmasını kabullenemez. O zaman önüne koydular bir kağıt. Şu anda dünyada en çok ne prim yapıyor ve popüler bir söylem? İsrail ve Netanyahu karşıtlı. O zaman sen haddini aşmadan, lobileri ürkütmeden, Musevi finans gerçeğini de hesaba katarak ara ara espriler yap. Ara ara Netanyahu'ya kız. Zaten onun üslubu buna çok uygun. Böylece çok güçlü bir tiyatronun iki tane oyuncusu, kalan herkes figüran. ABD ve İsrail'in yan yana yol yürümeme ihtimali yok.
1: Tabii tabii öyle bir yok. Şey olamaz.
3: Ben orada bir şey söyleyeyim hocam, devam edersiniz de. Şimdi tabii bu şöyle bir noktaya geldik. Ben İsrail yükünü artık taşıyamayacak bir Amerika olduğunu düşünüyorum. Niye? Şundan, bu düzeni, yeni bir düzen kurulacak ya, o düzeni kurması için bu bölgedeki ülkelere ihtiyacı var Amerika'nın.
1: Hocam İsrail'e ben de sizin lafınızı keseyim. Şimdi, sadece İsrail'in değil, ABD geçen hafta biraz söylemiştim. Hem Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun yükünü taşıyamayacağını söylüyor. Yeni düzenini tamam işte kurmak zorunda ve 2025 yılındaki ilan ettiği ulusal güvenlik strateji de tam da bunu söylüyor.
3: Tamam hoca, şimdi bunu söylüyor. Tam bunu anlatıyorum evet. Ben de. Şimdi bu nedenle Trump'ın biraz önce Hüseyin Hoca söyledi. İran şeriatçı bir iktidar. O yüzden İsrail ya da Amerika orayı kendisine muhatap aldı. Bu bölge ilgisi yok. Bence yok. Bahane üretti. Bahane bu. Emperyalizmin bahanesi. Yani Irak'ta Saddam vardı. Onu da bahane ettiler. Bırakın onu, İsrail, Türkiye, ABD eksenine bakın. Geçmişte yaşadık. Az kalsın neredeyse karşı karşıya geliyordu. Türkiye'yi bile karşısına düşman alan bir Amerika yönetimi vardı. Yok muydu? PKK'ya silah verdiler. YPG'yi desteklediler.
0: Yıllardır.
3: Niye? Çünkü bölgede Amerika'nın çıkarı bir hegemon devlettir. Hegemon devletin çıkarı başka hiçbir şeyin çıkarıyla örtüşmez. Bu şu demek değil. İsrail'in kendi çıkarı, Siyonistlerin kendi çıkarı, kendi planları yok mudur? Var. Yani hiçbir ülkenin kendi içinde problemler var da İsrail'le olunması mümkün değil. O yüzden şu anda geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri, Trump Amerikası İsrail yükünü aşağı çekmek zorunda. Bu tabii ki bugünden yarın olmayabilir. Yani bir problem çıkacak. Filistin meselesini unutturmaya çalışacaklar. Tamam doğru, Gazze'yi unutturdular gibi. Ama sonunda bu bölgeyi bir biçimde stabil hale getirmeden Amerika bu iş, bu dünya düzeninde ömrünü uzatamaz. Çünkü ne? Ömrü tehdit altında. Yani egoman devlet olarak Amerika'nın Çin karşısındaki pozisyonu sarsılıyor. Şu anda durum ne? Bence artıya geçmiş durumda.
0: Bu yatsınamaz
3: bir teori. Artıya geçmiş
2: ama
3: durumda.
2: Ama İsrail'in yükünü taşımayacak olması çok ediyor. Böyle akla yatan bir teori değil mi? Yani daha tabii fazla İsrail'in yükünü taşımak istememesi Amerika'nın.
0: Bu bir teori. Ya bunu düşünenler, bunu yani dillendirenler olacak tabii. Ama bunun bir tane aması var. ABD bir ulus devlet değil. Uluslararası şirketlerin o hegemonyada çok büyük bir payı var. Ve o şirketlerin çok büyük bir kısmı Yahudi sermayesinden müteşekkil. Yani uluslararası, hani diyorlar ya Amerika Birleşik Şirketleri diye bir tez. Bunlar yıllarca finans, ya Hollywood üzerinden sanat ya alanı. Hocam,
3: ortada başka bir oynası tartışma var. Bakın bu
0: ABD,
3: mesela
0: İsrail'den,
3: geçen yata yazdın.
0: Bir dakika. İsrail'de İbrahim Antlaşmanı dayatmadı mı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a? Bak,
3: ben geçen de yazdım. Bu 400-500 yıllık bir meseledir. Hristiyan Siyonizmi diye bir şey de var. Yani kapitalist, emperyalist, sömürgecilikten gelen o sistem Yeri geliyor Siyonizmi kullanıyor.

0: kullanıyor. Yeri geliyor İslam'ın en uç noktalarını kullanıyor. Yeri geliyor Batı'da liberalizmi kullanıyor. Bu bir sistem meselesidir. Yani öyle bakmak lazım. Şimdi bu sadece Yahudi sermaye, tamam Yahudi sermaye çok güçlü. Ama bir şey söyleyeyim. Rahmetli Alev Alatlı'nın yazılarında var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gazların üretilmesini Rothschild'ler yapmış yani. Yani kendi halkını, Yahudilerin katledilmesini Yahudi sermayesi yapmış.
1: Belki şimdi İsrail'e gelsinler diyedim.
0: Sermayenin sınırı yoktur. Sermayenin acıması yoktur. O yüzden sermaye üzerinden meseleye bakmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki şuna katılıyor musunuz? Hocam diyor ya kesinlikle İsrail ve Amerika'nın öyle dediniz değil mi?
1: Katılmadığını beyan ettim.
2: Hayır ayrıldığını öyle demiyor.
0: Ben zaten şunu savundum yıllarca. Amerika olmadan İsrail olamaz. İsrail Amerika'nın bir aparatı diye düşünüyorum. İkinci tez şudur. Deniyor ki hayır İsrail Amerika'yı yönetiyor. Değil mi? Üçüncü iki böyle diyenler var. Amerikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Mersheimer 2004'ten beri söylüyor bunu. İsrail lobisi Amerika'nın çıkarlarını zedeliyor. Amerika'nın Orta Doğu'da bölgede İsrail'le çıkarları örtüşmüyor diye 2004'ten 2003'ten bir kitap yazdı adam İsrail lobisi diye. Bu şu demek değil. Öyle bir görüş var. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Amerika buraya bir hançer gibi sapladığı bir İsrail var. Bu olmazsa başka bir şey. Biden'ın 2006'da söyledi. İsrail olmasaydı başka bir ülke olurdu. Çünkü Amerika, burada Amerika var tamam İsrail üzerinde var. Peki şeyde nerede var? Pasifik'te nasıl var? Var. Avrupa'da da var. Avrupa'da da kendi uzantısı var.
1: Bir fark var.
0: Yani var.
1: İsrail
0: yani,
1: vaat eden ABD. Ama örneğin Güney Kore'yi vaat eden ABD değil.
0: İşte bu var. Yani
1: Belçika'nın varlığı sebebi Amerika'ya borçlu değil. İsrail ve Amerika'nın çıkarları örtüşmese bile o büyük hatta aynı yolu yan yana yürümeye devam ederler. İkisi de katliam yapar, sessiz kalır. İkisi de İran'ın vurulmasında yan yana pozisyon alır. Bu iş bittiğinde İsrail'in Lübnan'daki işgalini legalize etmeye gayret eden, Batı Şeria'yı ve Gazze'yi bize unutturan İsrail olmadı. Amerika oldu. O bakımdan İsrail'in burada büyümesini, Golan'ı ve civarını işgal etmesini sağlayandır ABD. Ama bu iş bittiğinde eğer yeni bir sistem olacaksa İsrail'e rağmen olmayacaktır.
3: Hocam hemen bir parantez
1: ABD
3: okuyayım.
1: İbrahim Antlaşmalı herkesi sessiz hale getirecek, evet. Ve çekilecekse tamam hepiniz zaten İsrail'e karşı boyun eğdiniz deyip öyle çekilecek.
3: Ya Suriye'deki rejimi değiştiren kim? Tam Türkiye'de destek verdi ama ABD değil mi? Suriye'deki rejim değişiyor 8 Aralık 2024'te. İsrail Suriye'nin topraklarına giriyor. Zaten Golan'ı büyük oranda işgal etmiş. 1774 kilometre kare toprağı da şu an ilaveten işgal etmiş. Dürzüleri silahlandırıyor. Yani ABD ile İsrail beraber yürürken böyle taktik alanlarda İsrail gerçekten büyük açılımlar yapıyor ve ABD onu ya durduramıyor ya da durdurmuyor.
1: Durdurmuyor.
3: Evet. Yani bu Gazze'de de aynısı oluyor. Lübnan'da da aynısı oluyor. Şu anda de facto Litan Nehri'nin güneyini adamlar işgal ettiler. Yani bu anlaşma olsun olmasın hiç önemli değil. Hatta onun batıya doğru uzantısındaki o hidrokarbon yataklarını İsrail de facto bundan sonra benim dedi. Bak, bu da bunun bir parçası. Bunu de jure hale getirmeye çalışıyor. Eğer hukuken de Litan Nehri'nin güneyini alırsa ve hukuken yine Golan Tepelerini o 1774 kilometre kareyi sana veririm der Suriye'ye. Karşılığında Golan'daki hakimiyetimi kabul et derse 1967 sınırları Birleşmiş Milletler'in kabul yani şeyine aldığı karara hilafında ne yapacak? İsrail toprak kazanıyor. Yani İsrail'in ABD'nin şımarık çocuğu olma pahasına yürüttüğü bir politika var. Acaba ABD bundan vazgeçebilecek mi, geçemeyecek mi? Çünkü ABD'nin normalleşmiş bir Orta Doğu'ya artık ihtiyacı var. 1945 yılında izah edilen Orta Doğu değil.
1: Peki diğer Arap devletlerinin İsrail'e sürekli karşı karşıya kalmasıyla mı normalleşir? Yoksa Arap devletlerinin her biri İsrail'i tanır, sınırlar bağlanır, İbrahim Antlaşması'nı imzalar, bu da istiyor.
3: İsrail normal bir devlet olursa Suudi Arabistan dahil bütün Arap devletleri tanır.
1: Normal devlet olmaz.
3: Hayır.
2: Ama işte
3: olmak zorunda işte.
2: Bu taraf size katılmıyor.
3: Lazım.
2: Sevdim ben bu işi. Ne Mahmut Öbür ne de komutanım şu an sizin tezinize katılmıyor.
0: Ya şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi bak 7 Ekim bir dönüm noktası oldu. İsrail 40-50 yıl o mağduriyet üzerinde.
2: Evet. Yıkıldı o.
0: Hitler'in mağduriyet üzerinde. Batı'nın ürettiği evrensel değerler bile yerin dibine battı.
2: Evet.
0: Yani sadece Amerika yok İsrail'in arkasında. Yani İngiltere vardı, Almanya vardı.

0: Halen varlar. Bakın şimdi İngiltere'de İşçi Partisi'nin lideri gelip diyor ki ikinciyen bir İsrail. Bir batıda böyle bir İsrail hattı var. Fakat o İsrail hattı bunların hepsini aşağı çekti. O yüzden değişiyor dünya
1: ama
0: zaten.
1: Şimdi
0: bir, iki, bak bölgeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hı hı. Babasının hayrına yapmayan periyodizm önlem alıyor. Sömürgecilikten kapitalizme geçerken nasıl önlem aldıysa şimdi de önlem alıyor. Tehlike geliyor. Ne tehlike geliyor? Orta ölçekli ülkelere çıkıyor. Bölge ama... ülkeleri kendine geliyor. Diyor bir dakika dur. Suudi Arabistan bir şey kendine gelmeye çalışıyor. Türkiye kendine geliyor. Ayakları üstünde duruyor. Pakistan harekete geçmiş. Bütün bu ülkede bir ortak zemin oluşmasını da istemeyen bir Amerika var.
1: Bölge de eskisi gibi değil. Tıpkı bölge de eskisi gibi
0: bölge
1: değil.
0: Bölge de değişiyor. Artık. Adam bunu görüyor, buna önlem alıyor.
1: Ama bir yandan mağduriyeti oynamaya devam etmek istedikleri yerler de var. Biraz önce Burak Hocam dedi ki bunun nükleer için olmadığını, İran'daki nükleer için olmadığını tüm dünya artık biliyoruz dedi. Ama Ben Gvir mesela bu dönemde de en böyle liste başı kanlı isim olarak kanlı isimlerin başında anacağımız tarih kitaplarını öyle geçecek. İlerleyen yıllarda hocam bana kitap verdiğinde onun ismini ayrı parantezde okuyacağımız Ben Gvir'in de bu nükleer meselesine bir atıfta bulunan açıklaması var. Yine Amerikalıları işaret ediyor. Ne dediğine bir bakalım.
2: Tegili, yeşe sikuy şenahonu nizgorta zira iranit bekarov.
3: אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים מאוד מאוד תמימים לחשוב שהאיראנים יחדלו מתוכניות הגרעין שלהם ויבטלו ויפסיקו את כל החלומות שלהם על להשמיד את מדינת ישראל אבל אני חושב שקרוב הרגע שמדינת ישראל צריכה להבין לפחות שזה על אחריותנו, זה שלנו המדינה הזאת והממשלה הזאת ומה שמשל בנימין נתניהו צריך להגיד את זה גם עשה עבודה מאוד מאוד טובה יש להם לאיראנים פגיעות של מאות מיליארדים שפגענו בהם.
2: טראמפ הולך לסגור לכם את הבחירות. אם באיראן לא תנצחו, והוא ממסמס את הניצחון באיראן, והוא הולך לסגור לכם את דרום לבנון, פשוט מחסל את הימין בבחירות
3: אני
2: האלה.
3: אני חושב שעם כל הכבוד לטראמפ הוא לא הסיפור. הוא הסיפור כאן זה בנימין נתניהו. ראש ממשלת ישראל הוא ראש ממשלה עצמאי. ישראל היא לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. וראש ממשלה צריך לקבל את ההחלטות. וזה הרבה תלוי בביבי.
4: Bibi de gerekeni söyledi zaten.
1: Ben. O da böyle diyor. Şey onu da zorlamıyor değiller yani evet. Bir yandan. Hala mağdurlar bölgede mesela.
5: O, ağır mağdurlar. Onlar o kadar mağdur ki bütün dünya onlar yüzünden mağdur aslında.
1: Yani onu da zorluyorlar.
4: Şimdi müsaadenizle bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
4: Erdoğan Trump görüşmesi. Erdoğan Obama görüşmesi. Baş manşetlerdedir değil mi? Türkiye'de. Hı hı. Özal Bush, Özal Reagan görüşmesi. Demirel Clinton görüşmesi. En tepededir ve hep konuşuruz ne oldu, ne görüşülecek, ne konuşulacak diye. Neden? Çünkü Türkiye'nin Amerika ile olan münasebeti beğenin beğenmeyin 1940'lardan itibaren. Yani ciddi anlamda kurumsal olarak. Yani 100 yıllık değiliz daha. Tamam mı? Daha taze. 100 yıllık değiliz. Ve lider ilişkileri Türk-Amerikan ilişkilerinde çok çok önemli çünkü kurumsal veya diaspora veya lobi veya ticaret veya o veya bu daha oturmamış. Tamam. Dolayısıyla iki liderin arasındaki diyalog iyi seyrediyorsa Türk-Amerikan ilişkilerini etkiliyor. Kimse buna itiraz edemez. Böyledir bu.
1: Evet.
4: Ama İsrail-Amerika ilişkileri ne Trump'ı takar, ne Netanyahu'yu takar, ne başka bir şey takar. İsrail-Amerikan ilişkilerinin içinde Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisi var mı? Tabii ki. Finans çevrelerinin var mı? Tabii ki. Tarihsel olarak bağlar var mı? Tabii ki de. Kimse de şunu unutmasın. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arkasına 1947'lerde geçtiğinde Orta Doğu'ya bakacaksın nasıl bir durumdaydı. Bütün Arap ülkeleri daha ikinci devrimlerini yapıyor. Yani harp bitmiş. İkinci Dünya Harbi'ne giriyor. İkinci devrimlerinden üçüncü devrimlerine geçiyor. Ekseriyeti Batı düşmanı. Amerikan düşmanı. Amerika'nın orada bir tane sabit kaleye ihtiyacı vardı. Bu kale neresi?
6: İsrail.
4: Var mı itirazı oğlum? Bitti. Bak sadece o lobiler mobiler değil. Başka bir şey
0: ama
4: daha
0: onu
4: var.
0: Önce de İngilizler planladı.
4: İngilizler
0: planladı yani.
4: Lazım.
0: Evet.
4: Hatta ben hep Mahmut'a bak şunu söylerim yıllardır bilirsin. Kürt devleti hikayesi olmaz derim. Bunu şimdi burada girmeyeceğim ama uzun bir hikaye anlatırım uzun uzun. Bir kere de anlattım. Niye olmaz? Çünkü o her zaman için Amerika'nın gözünde İsrail'e bir alternatif, bir yedek plan olarak düşünüldü. Ama önemini, etkisini kaybetti çünkü bir sürü alternatif çıktı. Bir, Suudi Arabistan. İki, Katar. Üç,
5: hepsi. Kuveyt.
4: Ürdün. Şimdi artık öyle bir noktadasın ki bu ülkelerin her biri bir, İsrail için artık tehdit değil. İkincisi, Amerika'nın birçoğu İsrail'den daha fazla şeyi, rahat hareket ettiği ülkeler.
5: Öyle öyle.
1: Tamam da var. İşte o soruyu ondan sordum size. Siz dediniz ya daha olmaz diye. Mesela, ama İran'ın nükleeri hep gerekli değil mi o zaman bu bahaneleri?
4: Geliyorum.
1: Pardon.
4: Ben bir şeyi 5 dakikada anlatabilseydim Real Madrid'de oynardım.
1: Ben de dayanabilseydim soru soran olmazdım. Buyurun.
4: Şimdi mesele şu. Bütün bu hikayeyi bir yere koyduğunuz zaman evet, liderlerin çok üstünde İsrail-Amerika tamam. ilişkileri. Ama dünya değişiyor dedi ya Mahmut abi. Zamanla insan değişiyor, öncelikler değişiyor, demografi değişiyor. Bak, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 10-15 senedeki nüfus yapısı son 250 senedekinden farklı. Beyaz ırk minority olmuş, yani şeye gitti. Azınlığa düştü.
0: Azınlığa düşmüş.
4: Bakış açısı farklı. İki, bak çok önemli bu. Buna da dikkat edin. Hani finans, finans, finans diye atıp tutuyoruz ya. Bu arada atıp tutmuyoruz, doğru. Ama ya 20 yıl önce, hatta 20 dedi bak, 15 yıl önce Amerika'nın en zengin 20 iş adamına, şirketlerine bakın. Tamam, 15 yıl öncesine kadar. Warren Buffett'ler, böyle hep konvansiyonel işler, onlar, sanayiciler, finansçılar, işte tekstilciler vesaire, araba üreticileri, inşaatçılar. Tamam?
5: Market zincirleri var.
4: Ve bunlar aynen, ve Walmart'lar, doğru. Bunlar 15 seneden 400 sene öncesine kadar da neredeyse aynı trend. Yani aynı tiplemeler. Abi 15 senedir bir şey oldu. Bezos.
6: Bezos çıktı, işler bozuldu.
4: Evet. Yani dünya değişiyor ya. Finans değişiyor ya. İnsanlar değişiyor ya. Amerika'daki üniversitelerdeki Yahudi öğrenciler çıkıp İsrail'i eleştiriyor. Böyle bir şey göremezdiniz. Bernie Sanders çıkıyor. Amerikalı baba yiğit bir senatör. Yahudi, adam İsrail'i yerden yere vuruyor. Bunu göremezdiniz. Yani Amerika ile İsrail'in zaten bakış açısında farklılaşmalar olacak. Bu normal ama yavaş yavaş İsrail'in Amerika'yı etkileyebilme endeksi azalıyor. Bunun sebebi de evet, değişen dünya. Ama hala bir şeyi de unutmayacağız. Bir Türkiye'nin, bir Fransa'nın, bak İngiltere'nin hala o kadar etkisi olması mümkün değil Amerika'da. Tabii. Çünkü dibine kadar girmiş, içine kadar sirayet etmiş bir şey var.
6: Organik.
4: Ama o da
6: organik.
4: Değişiyor mu? Değişiyor. Yani. Netice ez cümle şunu söylemek istiyorum. Değişecek mi? Ben bak size zaman da söyleyeyim. Tamamen demografik konuşuyorum. 20-30 yıl içerisinde
1: İsrail-Amerika evet. ilişkisi için diyorsunuz.
4: İsrail'in aleyhine.
1: Tamam.
4: 20-30 sene içinde çok bariz değişecek. Çok tamam, bariz. Niye?
1: 20-30 sene hayır. içerisinde.
5: Doğru. Hayır bakın. Yani.
6: Bence konu İsrail değil.
1: Ayda.
6: Evet. Bakın konu ABD dünyadaki hegemon sistemde sınırına ulaştı. ABD bundan sonra dünyaya bir şeyi diretecek noktada değil.
1: Komutanım, ek bütçe istiyor Trump.
6: Hiç fark etmez. Amerikan askeri
1: nereye savaş açacak diye merak
6: bakın,
1: ediyorum.
6: Dünya çok
5: rıza
6: değişti
5: üretemiyor
6: ya.
5: Diyor aslında komutan. Yani rıza üretemiyor evet. hegemonya artık.
1: Umrunda mı?
5: O yüzden savaş devreye girdi.
6: Savaşamıyor işte. Adam. Yani ABD şu anda eski Amerika olsa, ben daha önceki programın savaş esasını söyledim. Eski Amerika olsa Hürmüz Boğazı'na girer dağıtır. ABD'yi kimse durduramaz. Ama Amerika'nın ölecek askeri yok. Amerika külfet paylaşmak istemiyor. Bedel ödemek istemiyor. O yüzden saçma sapan bu anlaşmaya baktığımızda 14 maddeye, ya kim yendi kim yenildi hiçbir şey belli olmamasına rağmen, o çok eleştirdiği Obama'nın dönemindeki atılan imzaların atıldığı anlaşmanın bile daha kötüsüne razı olan bir Trump var. Çünkü ABD savaşarak bir şey elde edemeyeceğini iyice gördü. Bu Roma'nın sınırlarına gelmesi gibi. Yani kadim dünya, kadim devletler, buna Türkiye'de dahil, İran'ın kendisi de dahil, Mısır'da olacak, Rusya olacak, Çin olacak, Hindistan olacak. Bunlar ayağa kalkıyorlar.
1: İki haftadır benim o kadar kafamı karıştırıyorsunuz ki. Hayır, yani seyircimizin de kafası karıştı. Hayır, şöyle, Mount Everest gülmeyin. Vallahi şimdi ya, Trump demedi mi? Ya, Trump gelirken ne dese, ben savaş

0: gemilerini bile bana bunlar külfet. Hepsine barış getiriyorum ben. Savaşları da bitireceğim. İstemiyorum. Savaşmayacağım. Tamam. Biz buraya yığıldığında yine aynı cümleyi kuracağım. Sizinle şurada konuşmadım. Bu kadar parayı niye harcadı? Topyekun işte, İran için buraya
1: ABD
0: geldi.
1: ABD başkanı bu şeyi siyasi irade olarak
0: tamam.
1: Savaşta 5 bin 10 bin Amerikan askerinin ölmesine rıza gösterebilse idi. Yani eski Amerika olsaydı, ya bu 2. Dünya Savaşı'nda 8 milyon askerini şey yapmış, bütün sanayisini savaş makinesine döndürmüş bir Amerika var. O sayede 1945'te kendi düzenini kurabildi, bir bedelini ödedi.
0: Tamam.
1: Şimdi aynı ABD yok diyorum.
0: Tamam, doğru. Tamam.
1: O zaman İran'ı dize getiremiyor. Orta Doğu'yu da dize getiremez. Yarın göreceksiniz Orta Doğu'daki o üslerin çoğunu alıp götürecek. ABD değişim içerisinde. O yüzden
0: Amerika Orta Doğu'daki üslerini dağıtacak mı diyorsunuz? Zorunda.
1: Bakın nasıl Avrupa'da azalıyorsa Orta Doğu'da da azalacak. ABD'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da.
2: Ve o zaman hegemon ülke olamaz hocam.
1: Ya zaten hegemonyasını sürdüremiyor. Yani.
3: 11 tane Orta Doğu'da kalmaya devam ettiği müddetçe o askerler de burada kalıyor.
2: Belli Hayır. alanlar var hocam.
0: Ama komutanım çıkacak diyor.
1: Şimdi diyorum ki yarın olacak
3: bir
1: şeyden bahsetmiyorum. Bakın ABD'deki trend azalacak. Çünkü bir de şu var. Dünyada bakın üreten her zaman yönetir. 1800'lü yıllarda üreten kimdi? İngiltere. İngilizler dünyayı yönetti. Sonra kim üretti? Amerikalılar. Onlar yönetti. Almanlar iki kere denedi, beceremediler.
0: Trump
1: üreten
0: diyor ki nükleer
1: rağmen.
0: Bir silah depresyonu gölgede bırakır diyor. Hani şimdi dedi ya Burak hocam artık bu nükleer olduğunu bütün haklı doğru söylüyor. Tamam. Kimse inanmıyor. Bu çıkıyor. Neydi bu Ben Gvir?
1: Evet.
0: Nükleerden diyor mağduruz biz diyor.
1: Bunlar hayal görüyor bakın. Bunlar
0: o diyor ki
1: delusion dediğimiz.
0: Tamam ama sonuç olarak bazı coğrafyalarda bazı şeyleri böyle ısıttığınız zaman o tutuyor ya. Bir bunu hala yani bu savaş niye çıktı?
1: İsrail'de yapabilir.
3: O %4 o sadece artık %4.
0: Allah aşkına Serkan sesini de aç da bir komutanım duysun.
3: Bunun değil.
0: Bu stüdyoda kalalım Tuğba sana zahmet.
4: White depression, as you noted, Mr. President, are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran
5: well,
4: again?
5: Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression.
4: Yes, but if they don't abide by the
5: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression much more quickly. The way we're doing it, we have the opposite of a depression. We're doing really well. The numbers are incredible. The oil is at a level that nobody's ever seen before.
0: Trump böyle diyor işte yani.
3: O da bize buradan faydalanıyor işte.
0: Hayır. Böyle herkesin kimse hocama katılmadı ya.
3: Faydalanıyor İsrail. Ama Trump kimseye katılmadı.
2: O dönem
3: deseydiniz
2: bitti.
3: Deseydiniz nükleer bombayı o zaman görürdünüz.
0: Duydunuz mu?
2: O dönem bitti hoca artık. Bak,
3: bitti miyorsun?
2: Hem Amerika için hem İsrail için artık iç politikayı karıştırmak. O sistemi domine etmek ya da işte başka yönlerle içerideki lobilerle işler yapmak, darbe yapmak bunlar geçti.
3: Netanyahu yüzden diyor ki artık ABD'ye güven olmaz, kendi silahlarımızı kendimiz üretmeyiz. Bakalım hangi Arap devleti çıkıp da Netanyahu'nun dediğine benzer bir şey diyecek. Artık ABD'ye güvenmeyelim, Türkiye ile Pakistan'la Mısır'la yan yana gelelim. İnşallah bizim de umudumuz o. Yani. İsrail bile bunu söylerken bir Arap devletinden ben daha güçlü cümleden bekliyorum.
2: Bu da şunu gösteriyor. İsrail'in sıkıştığını, daha doğrusu Netanyahu İsrail'in sıkıştığını gösteriyor. Yoksa bugüne kadar İsrail'den böyle fazla bir ses çıkmıyor.
3: Ya da Ekim seçimi için Netanyahu'nun
0: tamam
3: yatırım yaptığını
0: öyle
3: gösteriyor.
0: Öyle diyorsunuz. Bir yandan
3: Ekim seçimi için belki de Netanyahu bu cümleleri bilerek kuruyor.
2: Evet. Kurtarmaz diye düşünüyorum. Evet.
3: Olabilir.
0: Olmayabilir.
3: Olmayabilir.
0: Şu bütçe meselesine bir bakalım. Asıl işin tam özeti de o yani. Trump rekor bir bütçe istemişti o savaş öncesi. Neydi rakam? Yazdım şuraya. 1,5 trilyon. Yani 3 Nisan 2026'da istedi. 1
1: trilyon onu 1,5 trilyon yapmak istedi.
0: 1,5 trilyon yaptı savunma harcamaları. Şimdi
1: bir şey değil.
0: 22 Haziran'da bugün en kaçı? 23'ü. Yani dün ya da dünden önceki gün bir Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir daha bütçe istiyor. Diyor ki 80 milyar dolar savunma için ek bütçe istiyorum. Yeni bir barış gelecek herhalde
1: o,
0: bir yere.
1: Sene
3: maalesef. Her bütçesinde yeni bir savaş geliyor. Evet. Keşke bir barış planlayabilse.
0: Geldi o da. Aynen söylediğimiz gibi işte.
3: Küba'ya istemiştir.
0: Bir sonraki adres olabilir mi diye konuşuyorduk. Hocam elini ovuşturmaya başladı. Büyük harita şu an gözünde canlandı.
3: Sadece

0: Değil. Hocam aylardır biraz orayı konuşalım diyor. Küba'yı konuşalım, Antilleri konuşalım, Venezuela'dan aşağıyı konuşalım diyor. Yaklaşıyoruz.
1: Hayır bakın, buradaki istenen şey İran savaşı ABD için bir maliyet değil ki. Zaten o gemiler orada dolaşıyordu. En fazla attığı bomba sayısı da o şeyler var. Jasmine'lar falan var. JDM'ler var. Tomahawk'lar falan var. Stokları yok etti. O stokları zaten yok edip arsenalini yenilemesine ihtiyaç vardı. 2000 işte bu savaşın başlangıcında Şubat ayında şirketleri topladı. İşte Patriot denleri, sen 100 tane üretiyorsan 2000 tane üreteceksin. Sayıları arttırdı.
0: Bunlar Amerikan devlet üretmiyor galiba.
1: Amerikan şirketler üretiyor tabii ki. Ama sonuçta ne olacak? Türkiye'dir aynısı değil mi? Yani sonuçta Rockefeller üretiyorsa Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretecek. Yani buradaki 29 milyar dolar veya 50 milyar dolar olsun, 80 milyar dolar olsun, ama Trump'ın esas istediği para 500 milyar dolar ekstra. Zaten 1 trilyon dolar, yani dünyadaki büyüklük 2.7 trilyon dolar idi. Onu 3.2 trilyon yapalım diyor.
0: Yani barış inşa etmek için daha fazla savaşa mı ihtiyaç var?
1: Yani hayır, şöyle, ABD nedense şu anda öyle bir makine icat etti ki ordu adı altında, savunma sanayi adı altında dünyadaki savunma harcamalarının yarısını ben yapacağım diyor. Yani 3.2 trilyon dolara çıkacak. Bunun diyor 1.5 trilyon doları bana ait olacak diyor. Hatta diyor biz üreteceğiz diyor. Ey Avrupa diyor, siz de diyor silah satın almak zorundasınız diyor. Bunun bir sonraki adım da Orta Doğu ülkeleri, siz benden silah alacaksınız, kendinizi koruyacaksınız. Külfetine katlanacaksınız. Ben orada üsleri tutmak istemiyorum. ABD'nin bütün söylemleri buraya gidiyor.
2: Orta Doğu'da oradaki üsler dediğiniz Orta Doğu'daki
1: üsler. Tabii tabii. Yani burada tabii ki Çin'i kuşatmayı falan söylemiyorum. Ama kadim dünya ayağa kalkacak. Ben Çin'in dünyayı klasik İngilizler gibi, Amerikalılar gibi işgal etme bir politikasının olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığını mı, olamadığını mı?
1: Yani adam tarihsel olarak böyle bir şeyi yapacak beceri üretememiş. Çin hep kaldığı yerde kendi dünyasını inşa etmiş. Dışına çıkmaya çalışmış, Talas Savaşı var işte. Orada tokadı yemiş, geri çekilmiş. Kuzeyde Türkler gelmiş, surları yapmış filan.
0: Japonlar.
1: Yani kuşak yol gibi bir şey inşa edecek. Niye bakın, Çin doğusunda Pasifik Okyanusu olan bir ülke, okyanusu açılamıyor. Ne yapıyor? Karasal bir politika geliştiriyor, kuşak yolu üretiyor. Yani kuşak yol projesini çıkaran Xi, ABD gibi bakmıyor dünyaya. Yani denizlere egemen olamayan dünyaya egemen olamaz söylemi, Mahan'ın lafı. Şimdi ABD böyle bir politika üretiyor. Bunun da zaten merkezinde İngiliz politikası var. İngilizler denizci bir ulus olmasaydı Fransa orayı mahvederdi, İspanyollar mahvederdi. Yani sonuçta denizlere hakimiyet şart. Uzay da tabii ki bir parça ama Çin'in böyle bir derdi yok. Çin'in dünya hakimiyeti derdi belki finansal olarak olabilir. İnsan gücüyle işte diaspora üretebilir. Bunu Hindistan da kısmen yapabilir. Ve üretip dünyaya bir şeyler satmak istiyor. Dünya ürettiği şeyleri satabilmesi için kime ihtiyacı var? Her şeyden önce Amerika'ya ihtiyacı var. Üretebilmek için enerjiye ihtiyaç var. Aslında belki bu savaş bunlarla ilgili taşların oynadığı bir savaş da oldu. Yani eskisi kadar enerji güvenliği yok. Yani ABD sayesinde o okyanuslarda sağlanan tankerler rahat rahat bir yerlere gidiyor, mallar bir yerlere akıyor, sigorta şirketleri düşük fiyata bunları sigortalıyor gibi, navlun ücretleri falan düşük. Bunu bir 2019'da salladılar, şimdi bir daha sallıyorlar. Yani dünyadaki küresel sistem, yani o serbest piyasa artık o kadar serbest değil ve bunun da bir maliyeti var. Bu maliyete kim katlanacak? ABD şu anda 1945 yılında kurduğu düzen gereği katlanmaya istekliydi. ABD geri çekiliyor.
0: Çin'le
1: savaşır mı savaşmaz mı bilmiyoruz.
0: Ki, serbest piyasaya zarar vermeyin. İyi. Komünist Çin diyor
2: bunu. Tamam, Çin başlığında o aşamadan bakalım. 80 milyar dolar daha ek bütçe Küba için gerekli
3: Küba
2: mi?
3: Küba için değil ki sadece.
1: Değildir o.
2: Bu kadar süreye başka ne sığdıracak? Ne var hedefte? Hayır, başka? Şimdi, barış gelecek noktalar.
3: Bir kere şu bütçe işine bakalım. Bunu şöyle görmesin kimse. 80 milyar daha verin, ben 80 milyarlık füze alacağım. Amerika'nın dört bir yanında, Amerika'nın değil dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçeleri var. Bunun en büyük kısmı da tank top tüfek değil. İnsan maliyeti.
1: Tabii o her yerde aynı, evet.
3: Yani İK maliyeti, insan kaynakları, maaş vesaire şu bu. Her sene ekstra bütçe ister. Sadece bu seneki bütçenin biraz artmasının sebebi orduya yatırımın
2: Bu biraz artmış mı yoksa?
0: Türkiye'nin yıllık bütçesinin iki katı.
2: Hayır, Amerika için.
3: Geçtiğimiz bütçelere baktığımız zaman ara talepler devamlı geliyordu. Trump orduyu kapasite olarak da büyütme derdinde. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bunu doğru okumakta fayda var. Komutanım, Aselsan, Roketsan kimin?
1: Roketsan mı?
3: Aselsan, Roketsan.
0: Kamu ortaklık.
1: Hayır. Devlet Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bunun içerisinde bir paydaş ama esas bu borsaya açılmış bir şirket olduğu için Aselsan kamuya ait sayamayız. Fakat mesela TUSAŞ'ın %45'i 45'i Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Çünkü Amerikalılardan kalan o payı Savunma Sanayi Başkanlığı'na
0: yani hazine aldı. Kamu ortaklığı değil mi? %55'ini
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı elinde tutuyor. %0.1'i de ait, Türk Hava Kurumu'na ait. Tamam. Yani şimdi mesela TUSAŞ bir özel bir şirket gibi yönetilir ama sermayesi kamuya ait.
0: Amerika'da durum farklı. Üzerinden.
1: Efendim? Şimdi Amerika'da böyle bir şirket yok.
3: Dur, şunu söylemek istiyorum.
1: Evet.
3: Teknik olarak bir Amerikalı Aselsan'ın hissesinin %20'sini alabilir mi?
1: Yani bizde öyle bir altın hisse olmadığı için alabilir.
3: Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Her defasında da söylüyorum. Bu globalleşme babam, globalleşme. Konuşuyoruz ya. Bu iş öyle enteresan bir noktaya geldi ki. Kafalarda bazen şu oluyor. Türk ordusu silahını yapıyor. Amerikan ordusu silahını. Hayır, öyle değil. Şimdi mesela dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri açık ara Lockheed Martin'dir değil mi?
1: Evet,
3: yani F-16'ları falan yapan adamla. Lockheed Martin'in aklımda bak sadece şöyle aklımda kalan 3 baba sahibini söyleyeyim mi size? State Street Group diye bir firma, bir holding düşünün. State Street Group galiba 15-16 hissesi onda. İki yakınsınız buna. Vanguard, yani çok duyuyorsunuz. Vanguard Group, bu da büyük bir holding. 3 meşhur BlackRock. Bunların da kırılımlarına bakın, bunların sahibi kim diye.
4: Çok var abi.
3: Hintlisinden gir, Çinlisinden çık. Bu firmalar neyin sahibi aynı zamanda diye bak, Çin'in silah üreticisinin de sahibi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada artık iş o kadar entegre bir hale gelmiş ki. Hani tamam, kanunlarla silah satışları muhafaza ediliyor bizde de onlarda da vesaire, evet. Ama eskiden mesela meraklıları bilir, Amerikan arabası diye bir şey vardı. Böyle herkes alıp,
2: evet.
3: Benim arabam o. Çünkü niye Amerika'da üretilirdi o koca koca motorlar, koca koca arabalar. Japon, ne bileyim, söyle Alman. Ya Allah aşkına, dünyadaki o en baba yiğit firmaların ortaklıklarına bakın. Dünya öyle bizim Soğuk Savaş, ne bileyim, 1. 2. Dünya Savaşı gibi analiz ettiğimiz durumdan çıkmış, bitmiş. Farklı bir yerdesin. Dünyada ben ne Trump'a bakarım, ne Netanyahu'ya, BlackRock'a bakarım. Ne bunlara bakarım, ne başka bir şeye. Vanguard ne yapıyor'ya bakarım.
4: Tam Black geldi Türkiye'ye. Ne olacak onu söyleyin bize.
3: Abi bakarım da her baktığımızın nasıl neticesini anlayacağız anlamına gelmiyor. Biz şu an bakıyoruz daha.
1: Ama hocam o zaman bakmıyorsun demek ki, söylemiyorsan.
3: Hocam adamla öyle bir samimiyet yok. Mahmut abi tanır onu. Değil mi? Sahibi senin ahbap.
0: BlackRock mı?
3: BlackRock'ın sahibi.
4: Abi şu an söylüyorum.
3: Mahmut abi biliyor.
0: O zaman ben oraya oturayım. Komutanım yer değiştirelim. Biraz Mahmut'a yakın oturmak lazım.
3: Hocam sen kime katılmadığını dikkat et ya. BlackRock'ın sahibi.
2: Öyle tarafınızı.
3: Ay Allah ya.
0: Mahmut Bey ne diyorsa doğru yani.
3: Doğru yolu buldu. Şunu söylemek istiyorum. Benim en büyük bakış açım da hep budur. Ve buraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Alıştığımız devlet merkezli, devlet lideri merkezli bir dünyadan artık yavaş yavaş firma merkezli, uluslararası firmalar merkezli bir dünyaya gidiyoruz.
0: Çok uluslu şirketler.
3: Ve burada da analizi yaparken artık Trump öyle dedi. 80 milyar istedi. O 80 milyarın bir kırılımı öyle değil. İkinci istiyor mu daha öncesine göre daha çok? Evet. Ama baktığınız zaman
2: bir şey ifade ediyor mu?
3: O kadar aman aman değil. İçerideki kavgadan dolayı siz bunu çok duyuyorsunuz. Niye? Amerika'da başkan ek bütçe istediği zaman olay çıkarmak için güzel fırsattır. Çünkü dersin ki, bak sen söyledin, çok güzel bir örnek. Halk, muhalefet lideriyim, ben de diyeceğim ki kardeşim sen bizi dünyadaki savaşlardan koru, make America great again demiyor muydun?
2: Ne oldu şimdi?
3: Gidiyoruz işte boyuna, yine para istiyorsun. Benim süt fiyatım bilmem ne oldu, yumurta fiyatım
0: oldu.
3: Bunu kullanacaksın muhalefet olarak. Dolayısıyla burada Küba'nın, bu paranın tamamını zaten Küba'ya versen, Kübalılar Küba'dan çıkar.

0: Konuşmaya gerek kalmaya. 80 milyar doları Küba'ya verse adayı boşaltıp giderler. Bütün tütünleri falan da bırakırlar ya. O kadar. Tabii gülme.
1: O kadar da değil hoca ya.
0: 80 milyar dolar diyorsun.
2: Hemen buraya da.
3: Mahmut Bey'in burada olduğu bir ortamda bu olmadı.
1: Bir vatan bir şey var. Toprak diye bir şey var. Kübarlılar bu baskıya rağmen.
0: Abi 15 kişi kalmış
1: elektrikleri içeride. Elektrikleri yok şu anda. İlaç yapamıyorlar. Ona rağmen Kübarlılar direniyor.
3: Küba önemli bir sembol.
0: Bak hadi söyledin de direniyor diyorsun ya. Bak.
1: Ne yapsınlar yani? Be?
0: Dünyanın.
2: Ama güzel soruyor.
0: Sakıncalı
2: madde.
0: Ne
2: yapsınlar yani?
0: Söyleyebiliyor muyuz? Yani tütün ürünleri var ya.
2: Öyle söyleyin.
1: Yasak.
0: Bu yasaktı şu an dedim.
2: Bu kadar tamam.
3: Hepsi zararlı.
1: Bu kadar söylüyorsun hoca ya.
2: Bu arada çok zararlı. Hani onu çok, da söyleyelim.
3: Böyle, Küba deyince anladılar zaten.
0: Anladınız işte. Evet.
1: Alt kırılımın ne olduğunu. Ya, evet.
0: En böyle adı çıkmış. Küba ile birlikte Küba tütün ürünleri vardı ya.
3: Havana diye.
0: Onların dünyada en çok ve en ucuza satıldığı yer neresi?
1: Duke Olin.
3: Amerika'da.
0: Florida. Dünyada, ne, duymadım ne dedi?
2: Dünyada verdi en çok, adresi verdi.
3: Dünyada en çok Kübalı da orada yaşıyor bu arada. Ha,
0: dünyada en çok Kübalı da orada
3: Küba'dan
0: yaşıyor.
3: Küba'dan daha fazla
0: arada
3: Kübalı
0: Küba'yı
3: yaşıyor.
0: Küba'yı ayakta tutan Florida'da Kübalı'nın oraya gönderdi bu
2: arada.
1: Marka Rubio da oradan gelmiş. Bu
0: kim abi?
1: Kübalıların işine
3: yaramış. Rubio da oradan geldi.
2: Rubio da oradan geldi.
1: Rubio.
2: O zaman şöyle yapalım mı? Madem böyle Küba dedik, keyiflendik.
3: Bir Buena Vista Social Club dinleyelim. Mesela hep Trump'ı dinliyoruz. Hep Trump'ı dinliyoruz.
1: Ben burada aslında hoca bir şey söyledi.
2: Nasıl heyecanlı buyurun.
1: Bir şey söyledi. Diyor ki şirketler yönetecek. Şimdi bugünlerde bir şey tartışılıyor. Bizim bugün Haşmet de yazmış. PayPal'ın sahipleri. Gördüm. İnanılmaz bir tarikat gibi bir şey kurmuşlar. Yani şimdi bu şirketler bütün dünyadaki şu anda kavga o. Küreselcilerle devletler arasında, milli devletler arasında kavga o. Bu şirketleri nasıl durdurabiliriz? Bugün dünyanın yaşadığı temel problemlerden birisi budur. Şimdi ben mesela kendi adıma şunu düşünüyorum. Tamam şirketler ekonomi gidişat şeyi belirliyor. Gidişatı belirliyor, siyaseti belirliyor doğru. Ama devletler de artık önemli bir aktör halinde dünyada. Şimdi o devletleri sermaye sahiplerinin etkisi var ama siyasi aktörlerin de onlar üzerinde etkisi var. Bence orada bir kapışma yaşanıyor. Küreselcilerin hayal ettiği dünyayla yapmak istedikleriyle milli devletlerin pozisyonu bir süre daha dünyada bu tartışma devam edecek. Öyle kolay bir şekilde şirketler egemen hale gelemezler diye düşünüyorum.
2: O da bugünden yarına bitti mi olamaz.
4: Şirketler kanun koyucu değil. Kanun dediğim şey güçle koyabilirsin.
3: Bence şirketler kanun koyuculara etki edebiliyor artık.
4: Etki edebiliyor ama doğru. Şu anda kadim dünyaya baktığımızda Çin'de şirket demek devlet demek. Rusya'da şirket demek devlet demek. Hatta Türkistan coğrafyasında da devlet demek şirket demek. Yani böyle bir bütünleşik bir yapı var. Batı dünyasındaki ayrışma yok Doğu dünyasında ama Batı dünyasının uzantıları mutlaka bu devletlerin içerisinde de var. Biraz önceki Aselsan örneğinde gibi yani bu tabii o teorideki gerçekte olan.
3: Belki değil. Demokrasi dayatması bundandır.
4: Tabii.
3: Belki demokrasi adı altındaki liberal söylemler şirketlerin dayattığı söylemler.
4: Olabilir.
3: Belki Churchill haklıdır. Daha iyisi gelinceye kadar demokrasiyle idare edeceğiz diyordur.
4: Tamam.
3: İşin felsefesine
2: doğru. O zaman şöyle yapalım. Ne yapalım diye merak etti hocam Küba deyince.
1: Küba'ya gidiyoruz.
2: Yo, Küba'yı da geçtim, Amerika'yı da geçtim, İran'ı da geçtim.
0: Ne kaldı?
2: İsrail'i de geçtim.
0: Aha.
2: Türkiye'yi hiç konunun içine bile katmadım.
0: Tamam.
2: Biz NATO'da ev sahipliğimizi yapacağız. Biz her yerde arabulucu olarak dış politikadaki adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Temiz siyaseti konuşuyoruz orada. Larry'den bahsedeceğim. Kedi Larry'den.
3: Nereden?
2: Ya.
0: Hocam 10 numaralı.
2: Ama hemen.
0: 10 numarada yaşayan arkadaş İngiltere'nin o caddedeki başbakanlardan daha
2: Larry
0: uzun süreli ev sahibi.
2: Bu arada ne kadar iyi bakıyorlar demek ki helal olsun. Çünkü kedi en kedi fazla 17-20. Bakıyor. İşte bakıyor ama ona
0: onlar
2: da
0: gidiyor, kedi
2: ekip
0: kaldı.
2: 10 numaranın ekibi de Larry'ye iyi bakıyor demek ki.
3: Kaç başbakan eskitti?
2: Aldı.
1: O hancı ötekler yolcu.
2: Evet aynen öyle. Kimler gelmiş kimler geçmiş yani.
1: Ben de siyasi iktidarlara öyle
2: kedi geliyor. Benimle. Kedi geliyor. Tuba arıyor kedi.
3: Kedi evde o sırada. Kedi evde zaten evin sahibi.
2: Kedi içeride. Geldi. Serkan da papyonun halini buldu Larry'nin. Larry de benim rahmetli kedime benziyor biraz. O yüzden çok bakmıyorum Larry'ye. Şimdi 19 mu 17 mi? Karar verin. Ben yayına girmeden önce baktım 17 idi Serkan. 19'sa daha da iyi bakmışlar o zaman.
1: Kedi siyaseti yapacağız ya. Vallahi.
2: Baktın mı? O zaman 19. Yani zaten

0: Tamam.
1: E tabii Leri'nin 2011'de geliyor Leri.
0: Leri şey Victoria'nın Abdül'ü gibi sonradan entegre oldu sistemin içerisinde. Ha,
1: geldi ama evin sahibi oldu yani. Güzel. Ha, yazmışlar işte arkadaşlarım.
0: Ne olduğuna gelelim mi?
1: Ne oldu? Leri'yi sevmediniz mi?
2: Bir türlü kendinden vazgeçemedi ya. Ha? Kediden vazgeçemedin ya bir türlü.
1: Tamam geçiyorum.
2: Kedi ne anlatıyor? Bak kedi istikrarı anlatıyor. Bir de istikrarsızlığı anlatıyor. Şimdi bak orada kedi sabit kalıyor. Siyasette inanılmaz bir değişim var. Bir şeyi hocam açıklar belki. Ya dünyanın en köklü demokrasisi neresi? İngiltere. 7 tane başbakan.
1: Ne güzel yazdı Kerem'le Serkan.
2: Bize dayattıkları şey benzer bir şey. Oysa onlar oturmuş sistemleri var. Bizde bizim gibi ülkelerde yok böyle bir sistem.
1: Oturmuş sistemleri. Gerçekten o nasıl oturmuş sistemleri? Ne oluyor gerçekten?
3: Sistem oturmuş diyor zaten Mahmut Bey.
1: Hemen, isimler. Tabii de, duydunuz siz dostlukları. Şimdi iş. Destek
3: bir daha çatışır mıyım ya?
1: Hocam Mahmut siz yaptınız. Hocam siz yaptınız. Mahmut Bey'e destek koşulsuz geliyor
3: Mahmut
1: bu taraftan.
3: Mahmut Bey katılıyorum. İsimler değişse bile diyor sistem değişmiyor.
2: Ama işte ben bir şey daha ekliyorum hoca. Orada bozulma başladı.
1: Buna da katılıyor Mahmut Övür, emin olun.
3: Bunu hiç tereddüt yok zaten.
4: Ne diyorsa tamamdır Mahmut.
2: İngiltere sarsılıyorsa o sistemin sarsıldığı anlamına geliyor. Yani o demokratik parlamenter sistemin sarsıldığı anlamına
1: tabii
2: geliyor.
1: Tabii sizin dostlarınızı öğrendikten sonra Levent Hocam size ne derseniz koşulsuz şartsız katılmaya devam edecek.
3: 2-0 yazın size.
1: Evet hocam hadi buyurun gelin anlatalım. İsimler üzerinden anlatalım. Ay ne güzel görüntülerini de bulmuşlar. Leri'nin tasması ayrı. Ev sahibi ayrı canım.
0: Leri'yi anlatmadım kalmıştı.
1: En güzeli.
0: Leri'yi de anlattığım zaman
1: Kerem'le Serkan yazdı. En istikrarlı 10 numaradaki
0: hocam,
1: çalışan.
0: Hocam bundan sonra isminiz Burak Leri.
5: Tamam hocam oldu.
1: Eyvah ne şimdi oldu orayı kaçırdık.
0: Hazır mıyız?
1: Biz hazırız. Ne oluyor? İsimleri de verebiliriz Leri'yi geçip.
0: Leri aslında bütün Batı medyasında son bir haftanın önemli figürü. Niye? Aynen biraz önce konuştuğunuz gibi istikrarı ve istikrarsızlığı sembolize ediyor. Ben 46 yaşındayım. Benim jenerasyonum Margaret Thatcher'a doğduk. Demirleydi. Değil mi? Sağlam. Queen Elizabeth vardı. O zaten
3: o hep vardı.
0: Hep vardı yani. Ondan sonra onun havasıyla bir şey götürdü vaziyeti. John Major.
2: John Major götürdü.
0: Sonra da bakmayın İşçi Partisi büyük bir reform yaptı. Yerine Tony Blair geldi. O da bir müddet götürdü. Yani benim jenerasyon hep böyle işe başladığımızda istikrarlı İngiltere demek 10 yıllık başbakanlar, 6-7 yıllık başbakanlar falandı.
3: 3 seçim gördüler.
0: Fakat sanmayın ki bu hep böyleydi. Ondan önceki dönemlerde de Churchill akabinine, Churchill öncesine aralara bak oralarda da çok gelgitler oldu. Chamberlain'ler onun evveline sonrasına falan. Yani İngiltere'de biz bunu ilk defa yaşamıyoruz Johnson Hanım.
1: Tamam.
0: Bu bir yer. Peki ne sorun? Bir kere Margaret Thatcher.
1: Subay isimleri versene sana.
0: Hemen üstüne John Major. Hemen üzerine Tony Blair'dan sonra bir böyle İngiltere'de iki önemli değişiklik oldu. Birincisi İngiltere'nin artık dünyanın hegemon gücü resmen üzerinde güneş batmayan imparatorluk olduğu dönemden bir çıkış oldu. Bir, İşçi Partisi'nin reformları İngiltere'yi yeni bir yere oturttu ama yeni bir muhafazakar kana ihtiyaç vardı. Ve 2010'la birlikte yani Larry'e tekabül eden süreçte biraz da öncesine geliyor. Tony Blair'a dayanıyor dedim ya. David Cameron geldi. Fena da değildi. Hani iyi bir havası vardı. 6 yıl yaptı. Ben aslında bu resmi ona eklemiyorum. Yani Cameron'u bu işin biraz ben dışında bırakıyorum. Niye? Hala o seçimi alıp başarılı bir şekilde götürdüğü sürecin bir sembolüdür. Ama bu tarihlerde bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Brexit.
1: Evet.
0: Şimdi Brexit'i niye yaptı İngilizler?
2: Biraz daha sonra.
0: Brexit döneminde hatırlayın atladı gitti. Hatta İskoçya'ya gidildi. Onlar da dediler ki sen bizden ayrılma bilmem ne yapma falan. Hep bunların neşriyatı yapıldı. O günkü en önemli hadise şuydu. Arkadaş bu Avrupa Birliği bizi zarara sokuyor. Brexit bakış açısı. Eğer bu Avrupa Birliği'nde kalırsak ekonomik olarak zarar göreceğiz. Sıkıntı olacak, şu olacak,
3: küresel
0: bu olacak.
3: Küresel güç yeteneğimiz kaybolacak.
0: Evet, aynen öyle. Ve İngiltere daha ne diyelim? Sofistike bir şekilde tepeden bakmalı süreçlere. Biz zaten farklıyız. Zaten İngiltere sürecin içerisinde parasını elinde tutuyordu. Pound, euro oldu mu? Olmadı.
3: Olmaz.
0: Vize almaya gidiyorsun. Sen Schengen'le İngiltere'ye gidebilir miydin?
3: Gidemez.
0: Gidemezdin. Vizesi ayrı duruyor. Kısacası sistemin istediği kadarına girmiş, avantajlarından istemiş.

0: İstifade ediyor ama dezavantajlarından istifade etmeyen bir sistemi vardı İngiltere'nin. Brexit'ten çıkınca avantajı olan kısımları da kaybetti. Bak bu kısmı anlatabilmek çok önemli. Tekrar söylüyorum. Kendini koruyan en ayrıcalıklı üyesiydi Avrupa Birliği'nin. Fransa, Almanya falan böyle değildi. Artılarını kullanıyor, eksilerinde de kendini koruyor.
1: Ki İngiltere Avrupa Birliği'ne iki defa müracaat etti. İkisinde de De Gaulle giremezsin dedi. De Gaulle düşünce Fransa'da İngiltere zorla girdi Avrupa Birliği'ne. Kuruculardan değil yani.
0: Velhasıl kelam. Buradan sonra artık bir değişim süreci başladı. Ama bu değişim içerisinde bir ekonomik sıkıntıyı, iki ve çok önemlisi, dünyada, Orta Doğu'da da şu tarihlere baktığınız zaman yok Arap Baharı'nın gelişi, yok Orta Doğu'da Suriye'deki meselenin çıkışı derken büyük bir göç dalgası başladı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Birçok öğrenciyi görüyorum. Ben üniversitede hocayım değil mi? Çocuklar yurt dışına gitmek istiyor. Herkes bir batıya gitmek istiyor. Herkes. Macaristan'a gidiyorsun, o da Hollanda'ya gitmek istiyor. Hollanda'ya gidiyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun. İngiltere'deki Amerika'ya gitmek istiyor. Oradaki de tekrar dünyayı tur yapıyor. Bir öteye gitme derdi var yeni jenerasyonda. Dünyanın her yerinde. Herkes bir batıya doğru gitmeye çalışıyor. Orada daha refah, orada daha ferah olduğunu düşünüyor. Oysa ki dünyanın ekonomisinin sıkıştığı devirlerde bu çok doğal bir süreçtir. Ama o gittiğiniz yerde de orada yaşayan vatandaşın refahıyla yaşayamazsın. Hep ikinci olarak kalırsın. Onunla karşılaşma dönemleri oluyor. Bunun da en baba yiğidini şu an İngiltere yaşıyor. Theresa May geldi. Çok zor yıllarıydı. Hatırlayın, bunlar çok yazıldı, çizildi. İyi dayandı. Yani bu 3 sene zor bir 3 senedir.
1: Brexit oylaması orada oldu.
0: Tabii. Şey, o yüzden Cameron'u ayırdım. Boris Johnson.
2: Çok aklımızda kaldı o.
0: Boris Johnson. Biraz skandalları, biraz yaşadıkları tavırları vesaire, tam da işte Covid hikayeleri vesaire, onların içerisinde Covid partileri, bunları gördük. Onunki biraz daha farklı bir durumda ama İngiltere'nin ekonomik sıkıntısı ve göçmen meselesinden kaynaklı eleştiriler artmaya başladı. Liz Truss'ın adını bir gün kimse hatırlamayacak çünkü Liz Truss'ın adını öğrenirken gitti.
2: Şu an bile hatırlamıyorlardır belki de. 44 gün.
0: En önemlisi Rishi Sunak'tı.
2: Evet.
0: Bütün dünya dedi ki İngiltere ya, dünyanın Anglo-Sakson sisteminin içerisinde yıllarca hep sömürge sistemini kurmuş ülkenin başına o sömürgelerinden gelen biri geçiyor. Büyük olaydı artık İngiltere'de, aynı New York'ta bugün yaşanan belediye reisliği olayı gibi. Bak onun da havası yakında sönüyor. Bütün herkes çok umutluydu, artık İngiltere değişti, hop bu da gitti. Burası gittikten sonra asıl mesele büyük bir seçim galibiyetiyle geldi Stormer. Bak Stormer öylesine parti içi seçimle değil, seçim galibiyeti alarak geldi bu adam. Doğru mu? Peki ne oldu da İşçi Partisi'ni tekrar iktidara taşıyan, büyük zafer kazanan bu adam ne oldu da kendi partisi, abi senle biz bir daha seçime gidersek, daha ikinci seçim göremedi bu adam. Zaferle getirdi kaç yıl sonra partiyi. Bir dahaki seçime senle biz gitmeyelim dedi. Ne oldu? Bir, hiçbir zaman bilemeyeceğimiz, hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir skandal patlamış.
3: Evet, onunla. Arka planda bir şey olması lazım.
0: Tabii, onu ama biz hiçbir zaman bilmeyeceğiz.
2: Ama Trump biliyordu.
0: O bilir yani,
2: bir
0: Trump.
2: Bir gün önce dedi.
1: Söyledi.
0: Ne diyorum? Biz bilemeyeceğiz.
2: Tamam ama
0: yani benim MI6'de CIA'ya
1: oturup Trump biliyorsa biz de öğrenebiliriz
2: arada
1: yani.
2: Arada onu soruyorum o yüzden. Yani Trump bir gün önce açıklaması ne demek?
0: Yani orada bir vukuat var.
1: Trump tamam. Söyleyebilir.
0: Var demeyin. Olabilir.
1: Söyler ya. Yani
0: elimde olabilir. Olmadığı için konuşamam. Ama ikinci kısım şu ki.
2: Size katılmak gibi olmasın.
1: Sakın. Hiç tavsiye etmiyorum.
0: Yerel seçimler oldu. Ve bu yerel seçimlerde açık konuşalım. Stormer ve İşçi Partisi beklediğinden çok kötü bir netice aldı ve çok dayak yedi. Ekonomi iyi gitmiyor. Göçmen meselesi patladı ve parti içerisinde benim de şahsi kanaatim biraz figür olarak partiyi yönetmekte zayıf kaldığını düşünüldü. Ve parti içerisinde 6 aydır başlayan, 1 senedir hatta devam eden bir şey de var ha. Çalkantı da var. Netice uzun lafın kısası, Kuzey'in kralı da yandan yandan muhalefet yaptı. Kuzey'in kralı kim? Tony Blair döneminde ufak bakanlıklar yapan. Sonra Manchester'da belediye başkanlığına seçilen ve Andy Bergman, Kuzey'in kralı diyorlar ona. Bugün İngiltere'deki sıkıntı görülen meseleler nedir bunlar? Sosyal meseleler, konut, sıkıntıları.

0: Sağlık.
1: Pahalılık, sağlık vesaire
2: halkı
1: gibi noktalarda.
2: Aynen.
1: Yani İngiltere'nin bugün kanayan yarası olan mevzulara Manchester'da nispeten belediye reisliğinde çözüm bulmuş ve o çözüm süreci içerisinde de Kuzey'in Kralı lakabını almış önemli bir adam. Bugün İngiltere kuralları gereği, kanunları gereği premier olabilmeniz için, başbakan olabilmeniz için, prime minister olabilmeniz için şey olmanız lazım. Mebus olmanız lazım. Özel bir kanun var. Onunla birlikte yemin ederek milletvekilliği verildi. Ve
2: trenle geldi oraya.
1: Tabii kendisi yeni başbakan olarak da çok yakın zamanda göreve başlayacak. Aynı zamanda partinin de lideri olacak. Fakat mesele şu. Ekonomik sıkıntıları Manchester'da çözebildiğin gibi dünyadaki değişim yeni bir havaya girmeden İngiltere'de bambaşka bir boyut yaratabilir misin? Hayır. Brexit'in etkilerini tek başına ister Kuzey'in Kralı ol ister Güney'in Kralı ol 5 dakikada çözebilir misin? Bence hayır. İşçi Partisi'nin kazandığı o gidişat ve söylemleri göçmen karşıtlığı ve genel trendin karşısında. Önümüzdeki seçimde buna direnebilir misin? Bilmiyorum. Netice
2: monarşide başlıklardan biri olur mu içeride?
1: Ne olur mu?
2: Monarşi.
1: Hayır, asla olmaz.
2: Olmaz.
1: Ya monarşi İngiltere'de yani şey var, magazinel bir durumu. Ya yok ki adamcağızların bir şeyi.
0: İyi bir turizm geliri.
1: İyi bir turizm, aynen öyle. Çok güzel bir turizm geliri. Niye elleyeceksin? Yani kral işte geliyor, seremoniler, her gün magazinde şey yazıyor, dergilerde
0: kolay
1: falan.
0: Kolay da gündem değiştirebiliyor.
1: Tabii. Yani onu
2: tamam, merak ağırlıyor. Edildiği için.
1: Öyle mi yok? Buradaki mesele şu. Muhtemelen Larry bir tane daha eskitebilir. Çünkü ekosistem, Churchill'i getirsen, Thatcher'ı getirsen, Chamberlain'i getirsen bugünkü dünya ekosistemi kurtaramaz.
2: İyi geceler.

0: Ajans Yeni Güne hoş geldiniz efendim. Ben Esra Akkürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Efendim, Van'da meydana gelen trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kazada 3 jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Şehit Karabulut'un naaşı toprağa verileceği memleketi Adana'ya gönderildi.
1: Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran jandarma minibüsüne arkadan çarptı. Kazada jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit Karabulut'un ailesine başsağlığı diledi. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına silah arkadaşları omuzlarında getirildi. Saygı duruşu ve edilen duaların ardından şehit uzman çavuş Karabulut'un naaşı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla toprağa verileceği memleketi Adana'ya uğurlandı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi külliyede ağırladı. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin ortak hedefinin NATO'nun caydırıcılığı olduğunu söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin de 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktığını açıkladı.
2: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan İki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
3: Polonya ile işbirliğinin güçlendirileceği mesajı verdi. Önceliklerinin NATO'nun caydırıcılığı olduğunu söyledi.
2: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

0: çalıştım.
1: Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik.
0: Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.
0: Konuk Cumhurbaşkanı Navrovski, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşilecek NATO zirvesi nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.
2: Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
0: Navrovski, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesinde ziyaret etti. Savunma sanayi işbirliği vurgusu yaptı.
2: Polonya, Türklerden alınan Bayraktar İHA'larını kullanmaktadır. Bu işbirliği ülkelerimizin NATO ittifakı için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden İncirlik üssünde görev yapan askerlerin varlığını devam ettirmek, uzatmak da istiyoruz.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste gerçekleştirilen grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. ABD ile İran arasında varılan mütabakata değindi. Kan ve kaostan beslenen İsrail'e karşı uyardı.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakata değindi. Gelişmeleri insanlık adına olumlu karşılıyoruz dedi.
4: ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste gerçekleştirilen grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gerginliğin ABD ile İran arasında varılan mutabakatla bir nebze olsun durdurulduğuna dikkat çeken Bahçeli, kan ve kaostan beslenen İsrail'e karşı uyardı.
4: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır.
2: MHP lideri konuşmasında önemli bir çalışmadan da söz etti. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan vizyon belgesini tanıttı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir.
2: Bahçeli, vizyon belgesinin süper güç Türkiye yolunda stratejik bir kaldıraç olduğunu dile getirdi.
4: İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı gelen Türk asrı geleceğin gücü Türkiye ülkesinin iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır.
3: Efendim, CHP'de olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Delegeler noter imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkemenin tedbir kararını hatırlattı. Kurultay olamaz dedi. Peki bundan sonra ne olacak? CHP'yi neler bekliyor?
5: Çağrısı gibi algılandı ama.
6: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
7: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
8: Ne kadar sürecek?
7: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
8: Ne kadar sürecek?
7: En fazla 4-5 ay sürer.
8: 4-5 ay sürer.
7: Tabii, nereden bakarsan.
2: Özgür Özel çağrı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu rest çekti. CHP'de tansiyon her geçen gün yükseliyor.
9: Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz.
10: Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel Merkez tedbir var, kurultay olmaz diyor. Peki bundan sonra ne olacak?
2: İmzaların 26 Haziran'a kadar işleme konulmaması durumunda özel yönetimi olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıyacak. Ayrıca 27 üyenin istifa etmesi sebebiyle CHP-PM hakkında mahkemeye yetkisizlik başvurusu da yapılacak.
7: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu?
2: Özel mahkemeden de ret yanıtı alırsa yeni parti hazırlıklarını hızlandıracak.
9: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
11: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
9: Olabilir.
3: Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edilmişti. İfade işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Akpolat görevden uzaklaştırıldı.
2: Başkan ve yardımcılarının belediye üzerinden kurdukları kirli çarkı başsavcının soruşturması bozdu. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 35 şüpheli tutuklandı. Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Yolsuzluk Ağı, belediyenin güvenlik daire amirinin savcılığa verdiği ifadeler ve kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Heybeliada'daki bir malikanenin ruhsatı için yapılan pazarlıkta "Ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim" dediği teknik takibe takıldı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
12: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 kişinin işlemleri tamamlandı. 3 kişi emniyet ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
2: Ali Ercan Akpolat ve 2 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Adalar İlçe Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak.
3: Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin eli kulağında efendim. Başkan Erdoğan MKYK toplantısında yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dedi.
2: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için gün sayılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde meclise gelecek dediği öğrenildi.
13: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye çerçevesinde bir kritik eşik daha aşıldı.

0: Sıcak. Hazırlıklar tamamlandı. Yasal düzenlemenin mecliste gündeme gelmesi için Başkan Erdoğan'ın tarih verdiği öğrenildi. Basına kapalı olarak yapılan MKYK toplantısında Erdoğan, yasanın ne zaman gündeme geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koyan açıklamalarda bulundu.
1: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
0: Edinilen bilgiye göre Erdoğan hızlı adım atılacağını, MHP ile de istişare halinde yasal sürecin yürütüleceğini söyledi. Yeni bir adım atıyoruz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dedi.
2: Efendim, Yükseköğretim Kurulu öğrencilerin istihdamını artırmak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Artık üniversite dışında alınan kurs ve sertifikalar diplomalara yansıyacak. Eğitimde mikro dönem başlayacak.
3: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimlerde bu sisteme dahil olacak.
2: 2025'in sonunda ve 2026'nın ilk yıllarında en çok konuşulan yatırım aracı kuşkusuz altındı. Yükseliş trendi epey yüksekti. Rekor üstüne rekor kırıyordu. O günlerde yatırımcısının yüzünü güldüren altında bugünlerde ibre tersine döndü. Altının değeri yaklaşık 6 ay önceki fiyatlara geriledi.
4: Altın fiyatları bu sene nasıl gidiyor?
5: Vallahi çok dalgalı, yani dalgalı deniz gibi diyebiliriz. Çok hareketli. Biz de şaşırıyoruz yani.
6: Güvenilir liman ama insanlarımız biraz tedirgin olduğu için.
4: Beklemede mi?
6: Evet, daha çok beklemedeler. Alım düştü biraz.
7: Bir iniyor, bir çıkıyor. Orta Doğu'daki savaş fırtınası altını fırtınada savrulan yelkenlilere çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran altın aylar sonra sene başındaki değerine döndü.
4: Gram altın 2026 senesine yaklaşık 6200 liradan başlamıştı ve İran savaşının günler öncesinde biz gram altında canlı piyasada 8500 rakamını görmüştük. Ancak bugünlerde altında ciddi düşüşler var. Öyle ki gram altın sene başındaki fiyatına yeniden yaklaştı. Sene başında 6200 liraydı gram altın. Bugün de gram altın 6250 lira.
5: 8500 liradan bir gram altın. 8500 liraya 24 ayar. Şu anda 6250 TL. Yani inanılmaz fark var. Biz de bu kadar beklemiyorduk yani.
4: Altın fiyatlarındaki rekor düşüşü size bu setle anlatacağız. Yaklaşık olarak kaç gram bu set?
5: 60 gram 20 kâr bir set bu.
4: Gram altın 8500 liraya çıktığı dönemde İran savaşının hemen öncesinde bu setin fiyatı ne kadardı?
5: 510 bin TL.
4: 510 bin TL. Bugüne döndüğümüzde gram altın 6250 lira yaklaşık olarak. Şimdi soralım, bu 510 bin liralık set bugün ne kadar?
5: Şu anda 375 bin TL.
4: Sadece bir sette. Yaklaşık 3-4 ay içerisinde 135 bin liralık bir düşüş yaşandı. İşte böylesine dalgalı bir altın piyasası var.
7: Altın uzmanlarına göre düşüşün ana nedeni İran-ABD savaşında ateşkes sürecine girilmesi ve birçok ülkede yaşanan faiz arttırımları.
4: İşte bu da 100 gramlık bir set. Yaklaşık 4 ay önce bu setin fiyatı 850 bin liraydı. Altındaki düşüşle birlikte bugüne geldiğimizde bu setin fiyatı 625 bin lira oldu. Yani 4 ay içerisinde

0: Bu sette 225 bin liralık bir düşüş yaşandı.
1: Hani güvenilir liman ama insanlarımız biraz tedirgin olduğu için...
2: Beklemede mi?
1: Evet, daha çok beklemedeler. Alım düştü biraz.
3: ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun vadeli ve kapsamlı uluslararası nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Beyaz Saray bunu anlaşmanın en önemli kazanımı olarak sunuyor. Ancak Tahran yönetimi bu konuda henüz kesin bir taahhütte bulunmadığını savunuyor. ABD tarafı denetim konusunda anlaşma sağlandığını söylerken İranlı yetkililer nükleer program ve uluslararası atom enerjisi kurumu denetimleri hakkında yeni bir anlaşma yapılmadığını öne sürüyor. Tarafların aynı metni farklı yorumladığı değerlendirmeleri yapılıyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre görüşmelerinin ardından İran'ın uluslararası denetçilere kapıyı açmayı kabul ettiğini ve bunun nihai anlaşma için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Donald Trump son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı. Beyaz Saray bunu enerji piyasalarının normalde dönmeye başladığının işaret olarak gösteriyor. ABD yönetimi Hürmüz'deki normalleşmenin küresel petrol fiyatlarını aşağı çektiğini savunuyor. Enerji piyasaları İran anlaşmasının kalıcı hale gelip gelmeyeceğini izliyor. Donald Trump ablukanın kaldırıldığını ancak ABD savaş gemilerinin bölgede kalmaya devam edeceğini açıkladı. Beyaz Saray İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor. Donald Trump'a göre serbest bırakılan İran fonları doğrudan Tahran'ın kullanımına verilmeyecek. Fonlar ABD kontrolündeki emanet hesaplarında tutulacak ve yalnızca gıdayla tıbbi ürün alımlarında kullanılacak. Donald Trump İran'ın ihtiyaç duyduğu mısır, buğday ve soya fasulyesinin ABD'den alınacağını açıkladı. Washington'da bunun aynı zamanda iç politikaya yönelik bir tarım desteği hamlesi olduğu yorumları yapılıyor. ABD-İran görüşmelerinin önemli maddelerinden biri de Lübnan cephesi oldu. Washington, İsrail ve Hizbullah arasında kalıcı ateşkes için yeni bir mekanizma kurulmasını destekliyor. Lübnan yönetimi İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi için takvim isterken İsrail tarafı Hizbullah silahsızlandırılmadan çekilmeye yanaşmıyor. Bu konu anlaşmanın en hassas başlığı olarak görülüyor. Bu arada Marco Rubio ve J.D. Vance Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşerek yeni ateşkes izleme mekanizması kurulmasını ele aldı. Beyaz Saray İran anlaşmasının Lübnan'da bozulmasını istemiyor. Mevcut mutabakat tarafları nükleer program, yaptırımlar ve füze programı gibi konuları çözmek için yaklaşık 60 gün bir müzakere süresi tanıyor. Bu arada anlaşma çerçevesinde İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için 300 milyar dolarlık fon planı Washington kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Trump zaman zaman bu rakamlarla ilgili haberleri eleştirirken Reuters kaynakları fon planının masada olduğunu aktarıyor. ABD ana akım medyasındaki genel havaya gelince Reuters, Washington Post ve diğer büyük kuruluşlar süreci askeri baskıyla diplomatik açılımın aynı anda yürütüldüğü en kapsamlı ABD-İran girişimi olarak değerlendiriyor. Ancak denetimler Lübnan ve Hürmüz konularında ciddi belirsizliklerin sürdüğü vurgulanıyor. Yeni anketler Cumhuriyetçi tabanda bile İran anlaşmasına yönelik görüş ayrılıkları bulunduğunu gösteriyor. Bir kesim anlaşmayı desteklerken diğer kesim İran'a fazla taviz verildiğini düşünüyor. Beyaz Saray'ın öndeki temel soru şu: İran'la nükleer anlaşma mı önce sonuçlanacak, yoksa Lübnan cephesinde yaşanabilecek yeni bir kriz bütün süreci yeniden raydan çıkaracak. Şu an Washington'da en fazla tartışılan konu başlığı bu.
3: ABD-İran hattında varılan anlaşmada zaferin kime ait olduğu hala tartışılırken Tahran'ın çok önemli kazanımlara imza attığı su götürmez bir gerçek. Onların başında ise İran petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması geliyor. Peki 60 günlüğüne askıya alınan ambargo sonrası Tahran yönetimi petrol satışına başladı mı? İran'ın ne kadar petrol rezervi bulunuyor? Şimdi ona bir bakalım.
5: Beyaz Saray yeşil ışık yaktı. İran petrolü piyasalara akmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınladı.
6: En önemli nokta şu ki yaptırımlar hala yürürlükte. Bu nedenle petrolümüzü satabilmemiz ve bankacılık faaliyetlerimizi yürütebilmemiz

0: Biz için muafiyetler almamız gerekiyordu ve bunu sağladık.
1: İsviçre'deki barış müzakereleri kapsamında yürürlüğe koyulan geçici muafiyet 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu kapsamda İran 60 gün boyunca ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını ve teslimatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ödemelerin Amerikan doları cinsinden yapılacak olması da dikkat çeken detaylar arasında.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan son uzlaşmayla birlikte İran yeniden petrol pazarına döndü. İsviçre'de yapılan son görüşmelerle birlikte bu mesele o resmiyete oturdu.
1: Bu lisans karşılığında ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçiş yapılmasına izin verecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verilmesi de İran'ın öne çıkan taahhütleri arasında.
2: İran petrol rezervleri konusunda oldukça zengin bir ülke. Ancak yıllardır uygulanan ambargolar dolayısıyla bu alandaki zenginliğini istediği gibi değerlendiremiyor. İran'da hükümet bu alandaki yaptırımların kalkmasını kendi açısından büyük bir başarı olarak tanımlıyor. Öyle ki hükümet tarafından basılan İran gazetesi bu konuyla ilgili haberi birinci sayfasından sur manşetten izleyicilerine aktardı.
1: ABD-İran hattında varılan uzlaşı Tahran için olduğu kadar dünya enerji piyasaları açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü İran 208 milyar varillik petrol rezerviyle Venezuela ve Suudi Arabistan'dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İran petrolünü savaş sonrası oluşan arz açığını önemli ölçüde kapatması hedeflenirken bu durumun enerji fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
3: Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu kez gözünü Afrika'ya dikti. İngiliz medyasına göre Tel Aviv, Somaliland'e gizlice 3 grup asker yerleştirdi.
4: Var olmayan bir ülkeyle anlaştılar, herkesten gizli üs kurup asker konuşlandırdılar. Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu defa Afrika boynuzunda harekete geçti. Haberi İngiltere merkezli Middle East Eye yaptı. İddialara göre İsrail yılın başlarında Somaliland'e yaklaşık 50 askerden oluşan küçük bir birlik konuşlandırdı.
5: Bu Somaliland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başka bir ülkeye yaptığı ilk devlet ziyaretidir.
4: İsrail'in hamlesine ilişkin detay da verildi. Söz konusu adımın Tel Aviv'in Somaliland'i tanımasının ardından başladığı ifade edildi. Habere göre konuşlandırma Şubat ayı sonlarında, yani İran'la gerilimin yeniden tırmandığı dönemin hemen ardından gerçekleşti.
5: Bugün 6 milyon Somaliland Müslümanının selamlarını, teşekkürlerini ve takdirini getirmek için buradayım.
4: İsrail'in amacı düşük profilli bir yapı kurmaktı. Bu nedenle özellikle Etiyopya kökenli personel tercih edildi. Kolay uyum sağlamak ve operasyonel görünürlüğü azaltmak amaçlandı. İsrail ordusu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Somaliland tarafı ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Starmer'in istifasının ardından Avrupa liderlerine hedef aldı. Sırada Almanya Başbakanı Merz var dedi.
1: Avrupa ile Rusya arasındaki gerilimde yeni bir perde daha açıldı. Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasından sonra sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var diyerek siyasi bir tartışma başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliği'nden sorumlu özel temsilcisi olan Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından Avrupa liderlerine hedef alan bazı açıklamalarda bulundu. Starmer'ı göç, suç, enerji ve ekonomi politikaları nedeniyle eleştiren Dmitriyev, İngiliz liderin ülkesini koruyamadığını öne sürdü. Ancak Moskova'nın asıl mesajı Almanya'ya yönelikti. Dmitriyev, politikalarını değiştirmezse sırada Merz var diyerek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e hedef gösterdi.
6: Ortaklarımız yaptırımlar dahil olmak üzere Moskova üzerindeki baskıyı artıracaklar. Bu transatlantik birlik ve kararlılık açısından yeni bir ton belirliyor.
1: Merz'in G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik baskının artırılması çaresi yapması, Moskova ile Berlin arasındaki gerilimi bir kez daha yükseltti. Rusya doğrudan yatırım fonunun da başında olan Dmitriyev, İngiltere'nin son yıllarda yaşadığı siyasi istikrarsızlığa da değindi. Ülkenin yeniden güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Londra'daki istifa kararı

0: Avrupa'da yankı uyandırdı. Moskova'dan gelen sırada Merzbahar mesajı gözleri Almanya'ya çevirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa ve Rusya arasındaki derin kriz de hala devam ediyor.
1: Efendim, Fransa 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıyı konuşuyor. Dahası 41 yaşındaki saldırganın aylarca Fransız yargısı tarafından korunduğu da tespit edildi. Bu durum Fransa'da infiale neden olurken Fransız adalet sistemine olan güveni de azalttı.
0: Fransa'da bir kız çocuğu tecavüze uğradı, öldürüldü. 41 yaşındaki saldırgana ilişkin şikayetlerin görmezden gelinmesi ise Fransa'yı karıştırdı.
2: Fransa haftalardır 11 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşuyor. Daha doğrusu cinayet üzerindeki düzensizlikler ve hukuk sistemine olan güvenin sarsılması gündemde.
0: 11 yaşındaki kız çocuğu Diana 29 Mayıs'ta kayboldu ve günden sonra bir tahıl silosunda cesedi bulundu. Tüm okların hedef gösterdiği zanlı Jerome Barella ise 9 ay boyunca sorgulanmadı. 41 yaşındaki zanlının gözaltına alınmaması Fransa'da öfkeye neden oldu, protestolar patlak verdi.
2: Yapılan araştırmalar sonrasında Fransa İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları soruşturma başlattı. İlk soruşturma sonucuna göre yargının ve jandarmanın büyük ihmali bulunuyor.
0: Hazırlanan raporlara göre ihmallere ek olarak katilin korunduğu da ortaya çıktı. Dahası katilin bir başka kurbanı daha vardı. Rosa isimli kız çocuğunun 50 kez istismar edildiği tespit edildi. Annesinin suç duyurusunun ise yetkililer tarafından ciddiye alınmadığı belirtildi. Aylar sonra gelen tutuklama kararı nedeniyle Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in de istifası isteniyor.
2: Bu dosyaların 70 bin civarında olduğu belirtiliyor ve son 2 hafta içerisinde 1500'den fazla kişi bu iddialarla ilgili dosyaların ele alınması sonrasında gözaltına alındı.
1: Efendim, Rum tarafında Kıbrıs dosyası yeniden açıldı. Rum siyasi partilerinin kapalı kapılar ardında tezgahladığı kirli senaryolara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sert tepki geldi.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kirli pazarlıklar deşifre oldu. Rum lider Nikos Christodoulidis başkanlığında toplanan Ulusal Konsey'den büyük bir skandal patlak verdi. Kıbrıs Türk halkının iradesini heybeye koymaya çalışan Rum lider, Kıbrıs sorununa ilişkin akıl dışı senaryoları ve algı operasyonlarını parti başkanlarının önüne koydu. Bir yandan federasyon zemininin yeniden canlandırılmasını savunan çevreler, diğer yandan iki devletli çözümü reddederek mevcut statükonun sürdürülmesi görüşünde ısrar ediyor. Rum tarafı Avrupa Birliği bağlamını müzakere sürecinde baskı unsuru olarak daha sık gündeme getirmeyi planlıyor. Bazı siyasi çevreler müzakerelerin 2017'de kaldığı noktadan devam etmesini savunurken bazı partilerse federasyon modeline açıkça karşı çıktı. Rum tarafının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini baskı unsuru olarak kullanabileceğine yönelik mesajları da dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense çok sert ve net bir yanıt geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının gündeme getirdiği yeni senaryoları gerçek dışı olarak nitelendirdi. Ertuğruloğlu, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türkiye'nin etkin varlığının Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Toprak tavizi, kısmi tanınma ya da garanti sisteminin değiştirilmesine yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu ayrıca 5+1 formatında gerçekleştirilen görüşmelerin taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumunun değişmediğini belirten Ertuğruloğlu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden yeni bir süreçten söz edilemez mesajını verdi. Çözümün ancak iki egemen devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yan yana yaşamasıyla mümkün olacağını vurguladı. Doğu Akdeniz'de dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Rum tarafının müzakere hesaplarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm vurgusu arasındaki fark bir kez daha gözler önüne serildi. Ankara ve Lefkoşa, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi

0: yetkisinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini vurguluyor.
1: Kanada'nın Montreal kenti silahlı saldırı dehşetine uyandı. Sabahın erken saatlerinde uzun namlulu tüfekle etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polis ekipleriyle çatıştı. Çıkan çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti. Oradan geçen bir sivil ise polis kurşunuyla öldü. Saldırgan da etkisiz hale getirildi.
2: What is wrong with him?
3: Kamuflaj giydi, uzun namlulu tüfeği de güpegündüz dehşet saçtı. Polisin devreye girmesiyle kanlı bir çatışmaya dönüşen silahlı saldırıda biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Saniye saniye kameraya yansıyan saldırı Kanada'nın Montreal kentinde yaşandı. Elinde tüfeğiyle işlek bir caddede etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polislerle de çatışmaya başladı.
2: He's just shooting the cops.
3: Bölgede yaşayan bir sakinin cep telefonuyla kaydaldığı çatışmada saldırganın vurduğu bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada kolunun arkasına gizlenerek siper alan bir diğer polis memuruysa kaçmaya çalışan bir sivili saldırgan sanarak tetiğe bastı. Polis koşunuyla boğazından vurulan talihsiz adam hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivili vuran polisin yaşadığı şok nedeniyle olay yerinden kaçtığı öne sürülürken saldırgansa olay yerine akın eden destek ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Montreal polis şefi yanlışlıkla sivili vuran polis memuruna destek verdi.
4: It's a nightmare.
5: Bu bir kabus ama sağlam durmalıyız. Çatışmada can veren polisimizin ailesi ve hayatta kalan kadın polis memurumuz için sağlam durmalıyız. Hepimiz onun arkasındayız.
3: Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı da bilinmezken kapsamlı polis soruşturması sürüyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantileyen Norveç'te galibiyet coşkusu geleneksel Viking küreği gösterisiyle kutlandı.
0: Dünya Kupası'nda Norveç fırtınası esmeye devam ediyor. Senegal karşısında gelen 3-2'lik galibiyetin ardından ortaya renkli görüntüler çıktı. Maçlara kürek çekerek giden Norveçliler galibiyeti de aynı gelenekle kutladı. Norveçli futbolcular ve taraftarlar Viking geleneğiyle zaferi kutladı. Binlerce kişinin aynı anda kürek çektiği o anlar dünya gündemine oturdu.
6: Bu Norveç ruhu biliyorsunuz, Norveç, Viking ruhu. Bu takım için kürek çekmekle ilgili.
0: Sadece bir galibiyet değil, bir gelenek de tarihe geçti. Norveç'in bu farklı futbol sevinci, Dünya Kupası'nın en renkli anlarından biri oldu.
1: Londra borsasında çalınan açılış gongu, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gündemine güçlü bir mesaj verdi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, iklim mücadelesinde vaatlerden çok somut adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Londra'da düzenlenen forumda döngüsel ekonomi ve iklim finansmanı başlıkları küresel paydaşların katılımıyla ele alındı.
3: Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP35 Yüksek Düzeyde İklim Şampiyonu Başkanı Samet Ağarbaş, Londra Borsası'nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı. Küresel finans dünyasına seslenen Ağarbaş, iklim değişikliğiyle mücadelede sözden çok eyleme ihtiyaç olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen çalışmalar, Londra'da dünyanın dört bir yanından gelen iş dünyası temsilcilerini, yatırımcıları, politika yapıcıları ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturdu. İklim İnovasyon Forumu'nda kritik başlıklar masaya yatırıldı. Al, üret, at modelinden döngüsel ekonomiye geçiş, kritik mineraller, tedarik zinciri dayanıklılığı, iklim finansmanı ve sürdürülebilir çözümlerin nasıl hayata geçirileceği tartışıldı.

0: Ahmet Erbaş sıfır atık yaklaşımına sadece atık yönetiminden ibaret olmadığını söyledi.
1: Efendim sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Kayıp ve faili meçhul dosyalarının üzerine kararlılıkla gidiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki vakayla ilgili sona yaklaşıldığını açıkladı. Geçen Kasım ayında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor. Daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu sevgilisiyle bir arkadaşı gözaltına alındı. 2013 yılından beri kayıp olarak aranan Ağrılı kuyumcu Nesin Bayram dosyasında da yeni tanık beyanları ve teknik analizler doğrultusunda iki şüpheli yakalandı. Ankara Polatlı'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan feci kazada hurdaya dönen araçtaki dört arkadaş kurtarılamadı.
3: Karşı apartmanın önüne koydum. Herhangi bir şekilde yolu kapatmadan.
2: Konya'da park yeri tartışması saldırıya dönüştü. Halil İbrahim Turan akşam sokağa park ettiği aracını sabah bu halde buldu.
3: Kamu alanında başka birinin araba koymasını istemiyorlar. Daha öncesinde başka araçlara da zarar vermişler. İnsanları da korkutmuşlar, sindirmişler. Kimse şikayet edemiyor.
2: Turan aracın güvenlik kamerası kaydıyla birlikte polise giderek komşularından şikayetçi oldu.
4: Basın mensubuyum ama.
5: Çalışamazsın beyefendi, ne yapıyorsun? Abi,
4: müdahale etmez misin ya? Şikayetçi
5: basın olursun, kartın nerede?
4: Şikayetçi olursun.
5: Basın kartın nerede?
4: Ses sus, müdahale etme.
2: Kayseri'de 10 aylık bebek araçta kilitli kaldı. İtfaiye ekibi bebeği kurtarmak için uğraşırken yakınlarıyla gazeteciler arasında tansiyon yükseldi.
5: Basın mensubu olduğunu iddia ediyor. Bak tamam, yine kıracağım o telefonu. Şu an elindeki telefonu kıracağım. Kimliğini getir.
6: Tamam, bir haber falan yapılmasın.
7: Bir maceraya tutuldu. Hayatımız macera olmuş.
2: Burası Erzincan Tercan. Motokros tutkunları Konarlı Şelalesi'ne gezi düzenledi. Bölgenin doğal güzelliği herkesi büyüledi.
7: Konarlı Şelalesi. Çok güzel ya. Aşağıda var ya kocaman bir nehir var. Hepsi buradan çıkıyor ya. Ya Erzincan sen ne güzelsin.
2: Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk hayvanlarını otlatmaya götüren babasını köyün girişinde dört gözle bekledi. Karşısında görünce de sevinçten yerinde duramadı. Baba oğlun duygusal kavuşması sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Iğdır'da doğanın değişmeyen mücadelesi kameralara yansıdı. Aç kalan kurt tetikteydi. Koyun sürüsünü hedef almıştı. Tehlike yaklaşmaya meyilliydi ama çoban bağırarak vahşi hayvanı sürüden uzaklaştırdı.
1: İstanbul merkezde 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.
8: Göçmen kaçakçılarına şafak baskını yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ikamet izni başvurularında gerçeğe aykırı veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri de belirlendi. Bu kapsamda kamu kurumlarını yanıltmaya çalışan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Döne İspir'le eşi Abdullah İspir 6 saat arayla hayatını kaybetti.

0: Elbette efendim. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana toprağa verildi.
1: ...67 yıl aynı yastığa baş koyup 6 Saatçay'da hayata veda ettiler. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken birkaç gün sonra 96 yaşındaki eşi Abdullah İspir de sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alındılar. Ancak İspir çiftinden aynı gün acı haber geldi. Döne İspir gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ondan hemen 6 saat sonra da eşi Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana defnedildi.
0: İzmir'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ölümsüzleştiren özel bir eser hazırladı. Menemen'in kırmızı toprağından yapılan 3 metre boyunda ve 150 kilo ağırlığındaki dev vazo Sarı Kırmızılı Kulübe hediye edilecek.
2: Çömlek ustası takımının şampiyonluğuna özel devasa vazo yaptı.
3: Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Sevgisiyle büyüyen bir Galatasaray taraftarıyım. Hayatım boyunca toprağı sanatla geliştirerek farklı eserler yaptım. Ama bu yaptığım Galatasaray'a vazo benim için çok özel bir vazo.
2: Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluk coşkusu sadece tribünlerde değil, sanat dünyasında da yankı buldu.
4: İzmir Menemen'in UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, Galatasaray'ın şampiyonluğuna ithafen 3 metre boyunda 150 kilo ağırlığında sarı kırmızı renklerle şampiyonluk kupası yaptı.
3: Galatasaraylı olmamdan dolayı çok özenle, özen göstererek yaptım. Ben vazoyu bitirdim ama logoyu yapmamıştım. Sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu belirledikten sonra logosunu, çünkü 5 yıldızı alacağımızı biliyorduk ama yine de garanti olsun diye ben bitmesini beklerim ve 5 yıldızlı logoyu yaptım.
2: Günler süren çalışmanın ardından tamamlanan eser tek parça halinde üretildi. Kapak ve üst bölümündeki topsa ayrılabiliyor.
3: Kulpları en zor kısmı kulplarıdır. Çünkü bu kulpları şu incecik estetik bir boyuna yapıştırmak çok zordur.
2: UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ahmet Taşhomcu daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2,5 metre boyunda vazo hediye etmişti.
3: 2024 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanını aldım. Ve ondan bir yıl önce de biz Cumhurbaşkanımıza 2,5 metre boyunda çok güzel bir vazo götürdük. Kendisi çok beğendi ve üstündeki biliyorsunuz o Cumhurbaşkanı forsu bile ellerimle tek tek işleyerek yaptım.
4: Ahmet Taşhomcu Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını yaklaşık bir ayda tamamladı. Ve şu anda işte o tamamlanan topla birlikte İstanbul'a gitmeye hazır hale gelecek ve belki de Galatasaray Kulübü'nün müzesinde bu devasa büyüklükteki vazo yıllarca sergilenecek.
3: Galatasaray Kulübü'ne götürüp Menemen'in kırmızı toprağından yaptığımız bu özel vazoyu inşallah Galatasaray Müzesi'ne koyarız. Çünkü ben daha önce hiç böyle bir vazo yapıldığını görmedim. Güzel bir hediye olacak Menemen adına.
0: Efendim, alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye maalesef Avrupa'da en çok sigara tüketilen ülkelerden biri. Milyonlarca tiryakiye sahibiz. Türk müziğinin usta sesi Orhan Gencebay da bir dönem onlardan biriydi. Yıllarca sigara içen Orhan Baba neyse ki sigarayı bıraktı. Gençlere hatasız kul olmaz diye seslenen Gencebay sigara tiryakiliğinden nasıl kurtulduğunu anlattı.

0: gerçekten herkes hata yapabilir sigara içmekte ama bırakılabilir. Sigarayı bıraksınlar. Ayrıca önemli olan telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım.
1: Nerede insanlık, kula kulluk edene yazıklar olsun.
2: Arabesk müziğin usta ismi 81 yaşındaki Orhan Gencebay 44 yıl önce bıraktığı sigaraya bir daha dönmedi.
0: Zarar verene bakmasınlar bile. Şunu bilmelerini isterim. İyi olan haklıdır ve mutludur. Her zaman. Herkese de öneriyorum.
2: Dünya Kanser Araştırma Fonu verilerine göre akciğer kanserinin %90 sebebi sigara kullanımı. Ve ne yazık ki Türkiye'de de kullananı çok fazla. Öyle ki veriler akciğer kanserinin görülme oranında dünya genelinde ilk sıralarda olduğumuzu gösteriyor. Orhan Gencebay da ATV haber aracılığıyla gençlere seslendi. Kararlı olun mesajı verdi.
1: Armağan olsun vatanım, toprağım, canım Türkiye.
0: Sigara gerçekten son derece zararlı olan bir madde ve bunu kesinlikle bırakmaları lazım içenlerin. Sigarayı bırakmak irade işidir, kararlılık işidir. Vicdanımız da gerekeni yapsın ve biz gerçekten zararlı olan şeyleri ne varsa onları kullanmayalım, bırakalım.

0: Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton'dan dikkat çeken bir uyarı var. Yapay zeka insan zekasını sanılandan çok daha yakın bir gelecekte aşabilir. Benzer uyarılar Elon Musk'tan da geliyor. Bir yanda hastalıklarla çözüm üreten, bilimi ve teknolojiyi hızlandıran yapay zeka, diğer yanda ise kontrol edilemeyecek kadar güçlenebileceği endişesi. Uzmanlar yapay genel zeka ve süper yapay zeka kavramlarını tartışıyorlar. Peki insanlıktan daha zeki makinelerin ortaya çıkması halinde ne olacak? Yapay zeka insanlığın önündeki en büyük fırsat mı yoksa tehdit mi? Detaylar teknoloji editörü Nasuh Özer'in hazırladığı analiz haberde efendim. İzleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.
1: I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon.
2: Well, it's the first technology that has no limit.
3: Now I think it's quite likely that sometime in the next 20 years, these things will get smarter than us. We really need to worry about what happens then.
4: Mark my words. AI is far more dangerous than nukes.
5: Yapay zekanın vaftiz babası olarak kabul edilen Geoffrey Hinton dahil bu teknolojiyi geliştiren, milyarlarca dolar yatırım yapan isimlerin yapay zekanın tehlikelerinden bahsettikleri bir kesiti izledik. Peki bu teknoloji eğer bu kadar tehlikeliyse ve insanlığın sonunu getirme riski taşıyorsa yine aynı isimler neden bir sonraki aşamaya geçmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor? Burada hedef tam olarak ne? Madem yapay zekanın gelişmesiyle dünyada ilk defa insanlığın zekasını aşan bir sistem ortaya çıkacak ve bu durum insanlığı tehdit edecekse neden inşa etmeye devam ediyorlar?
1: I think we are seeing the most disruptive force in history here. We will have for the first time something that is smarter than the smartest human. It's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed.
5: Aynı isimler hem yapay zekanın kontrol edilememesinden kaygılı, hem de tarihte benzeri görülmemiş 500 milyar dolar gibi adeta bir ülke kurmaya yetecek parayı bu teknolojiyi geliştirmek için harcıyorlar. Yapay zeka bir kırılma noktası. Tıpkı elektriğin, internetin keşfi gibi. Ama burada önemli bir fark var. Çünkü bu teknoloji sadece bir araç değil. Aynı zamanda karar verici. Makineler artık sadece komut beklemiyor. Tahmin ediyor, öğreniyor ve karar veriyorlar. Peki biz insanlar bu kararların neresindeyiz? Yapay zeka aslında günlük hayatımıza çok uzun zaman önce girdi. Haritalarda, müzik listelerinde, güvenlik kameralarında kullanılıyor.

0: Yapay zeka kiminle izleyeceğini, ne alacağını, hangi işe uygun olup olmadığını bile söylüyor.
1: Mesela Elon Musk, dünyanın en zengin isimlerinden biri. Aynı zamanda yapay zeka geliştiren X platformunun sahibi. Ama hatırlayın, yapay zeka araştırmalarının durdurulmasını isteyen mektuba imza atanlar arasında yine o vardı. Kendisi de yapay zeka geliştiriyor ama bir yandan endişe duyuyor.
2: I tried to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years.
3: It really is an existential threat. Some people say this is just science fiction. And until fairly recently, I believed it was a long way off. I always thought it would be a very long-term threat. But I thought it would be 100 years before we had really smart things. 50 years, maybe. We have plenty of time to think about it.

Ama sadece korkudan söz etmiyoruz. Yapay zeka milyonlarca kanser hastasına erken teşhis şansı sundu. Bir çocuğun yeniden yürümesini sağladı. Bir annenin kalp krizi geçirmeden önce uyarı almasına yardımcı oldu. Körlüğü önleyen algoritmalar geliştirdi. Felçli bir insan zihin gücüyle ilk defa bilgisayar kullandı. Bir doktorun gözünden kaçan teşhisi yapay zeka yakaladı. Yani yapay zeka yalnızca tehdit değil, umut da olabilir. Sadece risk değil, bir devrim de olabilir.

0: And then over time, we'll get to the point where a lot of the code in our apps and including the AI that we generate is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers. But I don't know. I think that that'll augment the people working on it. So I mean, my view on this is like, the future, people are just going to be so much more creative and are going to be freed up to do kind of crazy things.
1: Probably won't recognize society in 30 years. Like, I do think we're fairly close. You asked me about artificial general intelligence. I think we're perhaps only 3 years, maybe 6 years away from it. But this decade, in fact, arguably, we are on the event horizon of the black hole that is artificial intelligence.
2: Komplo teorileri arasında yapay zekanın insanlığın sonunu getireceği de yer alıyor. Ancak süper yapay zekaya ulaşmadan önce hedef AGI, yani genel yapay zeka. Teorik olarak yapay zekanın bir insandan ayırt edilemeyecek bir zekaya sahip olması. Tam olarak bu noktada en çok ismi geçen 7 yapay zeka türüne değinmemizde fayda var. Hangi yapay zeka ne görev yapıyor ve insan varlığına tehdit olarak görülen yapay zeka türleri hangileri? Bu türlerle ilgili çalışmalar ne aşamada? Reaktif makinelerle başlayalım. Çünkü bu yapay zeka türünü hepimiz yakından tanıyoruz. Nasıl mı? 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenen IBM'in ürettiği Deep Blue, reaktif makinelerin ilk tanınan örneği. Mevcut koşullara göre hareket eden yapay zeka türü. Aynı zamanda hafıza veya öğrenme yeteneği olmadan gerçek zamanlı verilere yanıt veren en temel yapay zeka çeşidi.
3: Sınırlı bellek yapay zeka. Bu tür yapay zekalar geçici verileri işleyerek öğrenen ve gelişen bir sistem sunar. Otonom, yani kendi kendine giden araçlar, dolandırıcılık tespiti, ilaç keşfi gibi alanlarda kullanılıyor. Dar yapay zeka tek bir görevde uzmanlaşmış zeka türü. Hafızası yok ve sadece belirlenmiş görevi yapıyor. Telefonlardaki sesli asistanlar, film ve müzik öneri sistemleri, müşteri hizmetleri chatbotları, hepsi birer dar yapay zeka örneği.

0: Zihin teorisi yapay zeka. Duyguları anlamaya çalışan bir yapay zeka form. Henüz yolun başında. Sadece fikir aşamasında. İnsanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve ne istediğini anlamaya çalışıyor. Sosyal robotların gelişimi için kilit rol oynayabilir. Zihin teorisi insanlarla duygusal bağ kurabilen robotların yolunu açabilir. Henüz tam olarak ortada yok ama en erken hedef bu. Karmaşık görevleri kavrayıp öğrenerek uygulayabilen bir zekadan bahsediyoruz. İnsan gibi düşünen, insan gibi öğrenen bir sistem. Ama bu noktaya gelmek için yeni sinir ağları, gelişmiş makine öğrenmesi ve robotikte atılımlar gerekiyor.
1: A lot has been written about the scientific and economic advances that AI can bring, and I'm really optimistic about this. But I think an even more meaningful impact in our lives is going to come from everyone having a personal superintelligence that helps you achieve your goals, create what you want to see in the world, be a better friend, and grow to become the person that you aspire to be.
0: Ve süper yapay zeka, yani genel yapay zekanın bile üzerinde, insanlığı aşan bir zeka, karmaşık görevleri yerine getiren, akıl yürüten ve kendi kendine problem çözen bir zekadan söz ediyoruz. Bugün için yok ama yarın neler olur bilemeyiz. Ve en üst seviye, kendinin farkında yapay zeka, kendini bilen, kendi duygularına sahip bir yapay zeka, varlığının farkında olan, belki de ben diyebilen bir yapay zeka. Bu seviye sadece bilim kurgularda mevcut şimdilik. Ama varsayımlar bile etik tartışmaları beraberinde getiriyor. Tartışmalar sürüyor. Kimi uzmanlara göre süper yapay zeka hayatı daha konforlu hale getirecek. Diğerlerine göre ise insanlığın varlığını tehdit edecek. Ve burada kimin ne söylediği çok önemli. Özellikle bu teknolojiyi geliştirenlerin ne söylediği. Çünkü sadece bilim insanları değil, Elon Musk gibi teknoloji devleri de bu tartışmaların tam ortasında. Musk bu konulara doğrudan değindi. Hem endişeli hem umutlu bir tonla.
2: Peki süper yapay zekaya ulaşınca ne olacak? Hastalıklara çözüm mü bulunacak? İklim ve çevre sorunları mı çözülecek? Nihayetinde küresel anlamda insanlığa ne fayda sağlayacak? Her şeyi dondurup yapay zekanın gelişimini tamamlamasını ve sonra bu sorunları bir bir çözmesini mi bekleyeceğiz? Daha somut örnekler verelim. Afrika'da elmas çıkarmak için çalıştırılan çocukları kurtarabilecek mi? Savaşları sonlandırabilecek mi? Susuzluk sorununa çözüm getirebilecek mi? Genel yapay zeka ya da süper yapay zekaya ulaşıldığında Somali ya da Yemen bu teknolojiyi diğer ülkelerle, geliştiren ülkelerle eşit çatlarda kullanabilecek mi? Sonuç olarak yapay zekayı geliştiren zaten insanlar. Savaşlar, kıtlık, ekolojik dengenin bozulması gibi sorunların kaynağı zaten yine insanlar. Peki şimdi soralım. Evet, yapay zekayı da insanlar geliştirdi ama onu kim, nasıl ve kimin için kullanacak? Asıl soru bu. Geleceği kim programlayacak? Ve biz bu programın neresinde duracağız?

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya başlayacağız. Sabah Ajansı 3 saat boyunca. İlk durak noktamız Rize. Rize'den gelen o facia haberiyle başlayacağız. Rize'de Karadeniz sahil yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi sayın seyirciler. O kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkiinde aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil bir otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil alev topuna döndü. Kazada Gamze Saklı, Ninay Bilgin ve Selin Aysaral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namlıoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdaya dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Bir başka gecenin sıcak adresi Şırnak. Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise çevre yolunda seyir halindeki bir tır bir anda alev aldı. Alevler hızla aracın tamamını sardı. Olay Cizre ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına

0: Ne çekti. Dışarı çıktı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ekipler müdahale etti. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Sivas'a gidelim. Sivas'ta ise iki grup arasına çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı. İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak çekmesi sonucu 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
1: Herkes 48-18.
0: Yeni güne başladık. Takvimlerimiz 24 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Peki bugün gazete manşetlerinde neler var? Tüm gazetelerimizi açacağız. Ardından da detaylandırmaya başlayacağız. Sabah gazetesi Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez ifadesini çıkartıyor öne. Başkan Erdoğan dün Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti. Oradaki mesajlar ki konuşacağız. Takvim gazetesine baktığımızda ise milyonda bir ihtimalle uyum gerçekleşti. Organize mucize. Nisanur Yavuz mantardan zehirlendi. Karaciğeri iflas etti. 24 saat içerisinde organ bulunmazsa ölecekti. Aynı dakikalarda yüksekten düşen Asel'in organlarını bağışlandı ve uyum tamdı. Nisanur nakille kurtuldu. Bir mucize haberi yer alıyor. Yeni Asır gazetesinde ise palyatif devrimi. Türkiye nüfusunun giderek yaşlanması evde sağlık hizmetlerinin önemini artırırken Sağlık Bakanlığı bu konuda son derece kritik bir adım attı. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte artık palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastaların tedavileri kendi ev ortamlarında sürdürülebilecek deniliyor. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesi manşetinde Lübnan'da tuzağı bozuk, Suriye ordusu Hizbullah'la çatıştırılmak istendi ancak Türkiye buna engel oldu. Türk'ün gazetesi herkes haddini bilecek. Dün MHP grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri çok sertti. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik o sert raporuna net mesajlarla yanıt verdi MHP lideri Bahçeli. Akşam gazetesine baktığımızda Akşam gazetesinin manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3.7 milyar dolar çarptı. Türk polisi yakaladı. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla ABD'ye milyarlarca dolar zararı uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak FBI'ya teslim edildi. Akşam manşetinde Hürriyet'te de aynı haber var. Türkiye'de paketlendi haberi yer alıyor. Milliyet gazetesinde ise görünmeyen çocuklar, genç mühendislerimizin atlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyonlar değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz diyor Milliyet gazetesinin ilk sayfasına yer alan haberlerden biri. Peki Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler yer alıyor? Hızlıca bir detaylandıralım. Sabah gazetesi Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez. NATO ve AB'ye yönelik kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çabalıyoruz dedi. Hedef 15 milyar dolarlık ticaret hacmi. Rüşvet canavarı kilise vakfına bile çökmüş. 35 kişinin tutuklandığı Adalar Belediyesi operasyonunda başkanlık makamının rüşvet ofisi olarak çalıştığı da ortaya çıktı deniliyor Sabah gazetesinde. A Haber'in özel röportajı Türkiye NATO'da güven noktası Dündar Keşaplı'nın yapmış olduğu özel röportaj bugün Sabah gazetesinde manşetinde yer alan haberlerden biri. Şimdi her salı tabii siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışmaların yaşandığı, tartışmaların konu olduğu bir gün oluyor. Saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısını CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel gerçekleştirdi. Aynı dakikalarda ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti meclisi toplantısı genel merkezde gerçekleşiyordu ki Özgür Özel olağanüstü kurultay çağrısını yeniledi, yineledi ve Kılıçdaroğlu'nu bir kez de hedef aldı. Kılıçdaroğlu cephesinde ise Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı. Parti Eylül ayından itibaren olağan kurultay sürecine başlıyor. Ama tartışmalar devam ederken geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den CHP'ye transfer edilen Ümit Dikbayır partiden istifa etti. CHP hareketli. Gün boyunca neler yaşandı? Bakalım.
2: Direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
3: Bu sözlerle meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüsünden seslendi.
2: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: Özgür Özel delegelerin olağanüstü kurultayı için geçen hafta verdiği 800'den fazla imzayı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu ve yönetimine bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
2: Bir tekim

0: bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
1: Yeni parti kuracağı iddiaları alevlenmişken Özel dikkat çeken açıklamalarına devam etti.
0: Dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Özel'in mecliste olduğu dakikalarda CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Hem MYK hem de parti meclisinde gündem kurultay süreci ve yeni ihraçlardı.
2: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Peki Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar?
2: Bu değerlendirme devam ediyor. Arkadaşlarımızın olağanüstü kurultayla ilgili verdiği imzalarla ilgili bir açıklama yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç ve görevden alma kararları da belli oldu.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
1: CHP'de derinleşen bilek güreşinde dikkat çeken bir istifa da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum diyerek CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlelerinin yankısı da sürüyor.
0: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz.
1: Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısına destek veren illerden biri de Bursa oldu. Görevden alınan yönetimin il başkanlığındaki nöbeti devam ediyor. Parti binasının giriş kapısına kum torbaları ve sandalyeler yerleştirerek barikat oluşturulduğu görüldü.
3: Siyasette CHP'de kalmaya devam edelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden mahkeme yolları gözükmüş durumda. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talebi var. Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin bu kapsamda 890 imza toplandı ve bu imzaların işleme alınmasını istiyor. Ama genel merkezse olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay sürecini yaz sonrasında başlatacağını açıkladı. Ama olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin konuyu mahkemeye taşıma ihtimali de güçlü bir seçenek olarak karşımızda duruyor.
0: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsa.
6: Özgür Özel çağrı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu rest çekti. CHP'de tansiyon her geçen gün yükseliyor.
0: Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz.
7: Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel Merkez tedbir var, kurultay olmaz diyor. Peki bundan sonra ne olacak?
6: İmzaların 26 Haziran'a kadar işleme konulmaması durumunda Özel yönetimi olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıyacak. Ayrıca 27 üyenin istifa etmesi sebebiyle CHP-PM hakkında mahkemeye yetkisizlik başvurusu da yapılacak.
4: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerine kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu?
6: Özel mahkemeden de ret yanıtı alırsa yeni parti hazırlıklarını hızlandıracak.
0: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
0: Olabilir.
3: Ve günün bir başka önemli haberi. Kültür AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ekipler Karaal'ın kaçırılmasına rol oynadıkları belirlenen 5 şüpheli için operasyon düzenledi. Kocaeli'de bir köydeki villada saklandıkları tespit edilen zanlılar özel harekat

0: polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı.
1: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle özel harekat polisi bu eve operasyon düzenledi. Kilit isimleri tek tek dışarıya çıkararak gözaltına aldılar.
2: İstanbul polisi gece yarısı nefes kesen bir operasyon yaptı. Erhan Karaal dosyasında 5 şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da kaçırılmış, bir gün sonra da İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
3: Beni bir kere aradılar, eşimle konuşturacaklarını söylediler. O arada polisler baskın yapıyordu, Erhan'ı kurtarıyor. Yani polislerin dediği de 2 dakika geç kalsaydı kurtarma şansımız yoktu diyor.
2: Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırma olayını organize eden diğer isimlerin de peşine düştü. Yürütülen çalışmalarda zanlıların Karaal'ı kaçırırken 2 ayrı araç kullandıkları belirlendi. Çete Kayış Dağı'nda araç değiştirip izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekipler peşlerini bırakmadı. Sakarya'daki kiralık bir bungalova kadar iz süren polis operasyon düzenledi. İncelemelerde zanlıların söz konusu adresten 8 saat önce ayrıldığı belirlendi.
1: İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işte bulunduğumuz bu yere, Kocaeli'ne geldi ve operasyon öncesi titiz bir çalışma başlattı.
2: Polis ilk olarak şüphelileri bir adresten diğerine taşıyan kişinin evine baskın yaptı. Yakalanan kişi çete ile bağlantılıydı. O da sorguda itiraf etti ve firari zanlıların saklandıkları evi polise bizzat gösterdi.
1: Şüpheli işte bu evi gösterdikten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle özel harekat polisi bu eve operasyon düzenledi. Operasyonla birlikte içeriye girdiler ve içeride saklanan kilit isimleri tek tek dışarıya çıkararak gözaltına aldılar.
2: Evde yakalananların arasında Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp seni vatan emniyete götüreceğiz diyerek kaçıran şüphelilerden iki kişinin yer aldığı da tespit edildi.
1: Şüphelilerden biri işte bu evin arka kısmındaki bu odada kalıyordu ve operasyonu fark edince pencereden atlayarak arka taraftaki ormana doğru kaçmaya başladı. Ama o kaçışı kısa sürdü çünkü İstanbul polisi onu kıskıvrak yakaladı.
4: Devam. Yürü. Devam.
2: Operasyonda yakalanan Mazlum Baran'ın Erhan Karaal'ı araca bindiren kişi olduğu anlaşıldı. Erhan Karaal'ın şüphelileri fotoğraflara bakarak tek tek teşhis ettiği ortaya çıktı. Bunlardan üçünün belediye çalışanı olduğunu açıkladı.
0: ...16 yıl öncesine gideceğiz sayın seyirciler. 16 yıl önce Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe ortadan kaybolmuşlardı. O günden beri arama çalışmaları vardı ama olaya ilişkin hiçbir detay ortaya çıkmadı. Olay bir kayıp dosyası olarak inceleniyordu. Ancak yıllar sonra gelen itiraflar o dosyayı kayıp dosyasından cinayet dosyasına çevirdi. Peki Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'ye ne olmuştu? Yanıtına bakalım.
2: Yıllar önce kapanan dosya yeniden açıldı. Elde edilen yeni bulgular töre cinayetini ortaya çıkardı. Diyarbakır'da bundan tam 16 yıl önce Arif Uğurlu ve dini nikahlı bir evliliği olan Ceylan Aktepe birlikte kaçmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Dosya bir dönem kapandı ama şüpheler hiç bitmedi. Çiftin kayboldukları günden sonra hiçbir iz bırakmadığı belirlendi. Ne bir telefon kaydı vardı ne de bir banka hareketi. Soruşturma babasının Arif Uğurlu'nun öldürüldüğünü açıklaması üzerine yeniden açılıp derinleştikçe işin içinde cinayet olduğu gündeme geldi.
5: Yapılan çalışmalarda çiftin aşiretin önde gelen insanları tarafından öldürüldüğü, cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı bilgisine ulaşıldı. 3 farklı mağarada yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ortaya çıktı.
2: Kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizli tanık ifadesi de dosyaya girdi. Onlara göre de çift yakalandıktan sonra öldürülmüştü. Telefon kayıtları ve görüşmelerde tek tek ince

0: Belendi. Ardından adli süreç devreye girdi.
1: Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle adliye sevk edilen 12 kişiden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, Töre Saki ile kasten öldürme suçuna tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: 16 yıldır cevabı aranan sorunun peşindeki soruşturma sürüyor. Gözler şimdi hem adli tıp raporunda hem de yeni delillerde.
2: Şimdi dünyada neler oluyor dediğimizde ise özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat çerçevesinde Hürmüz yeniden açıldı. Ancak burada bir kafa karışıklığı var. Çünkü Hürmüz'ün statüsü konusunda hala belirsizlikler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ün tamamen açıldığını söyledi. İran tarafındansa bunun tamamen olması değil, kontrollü bir şekilde bir serbestlik söz konusu olduğu vurgulandı. Ama ortadaki tabloya baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump diyor ki 19 milyon varil petrol geçti diyor. İran ise bunu yalanlıyor. Ama gerçekten bir gemi trafiği, bir gemi hareketliliği söz konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da dün zaten buna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 11 gemi toplamda Hürmüz'ü terk etti. Türk gemilerinden bahsediyoruz. Pazartesi 2 gemi daha çıkış gerçekleştirdi. Şu an için 7 gemi Hürmüz'de bekliyor. Bu gemilerden biri Türk bayraklı ama 6'sının sahibi Türk. Şu an o toplamda 7 gemide ise 177 gemici de Hürmüz'de bekleyişlerine devam ediyor. Onlar da o problemlerin özellikle netleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte yollarına devam edecekler gibi duruyor. Ama Trump'tan yine tehdit dolu açıklamalar da geldi. Peki neler oluyor? Hemen bakalım.
3: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
4: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
3: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
4: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
3: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
4: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
3: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
4: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
3: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
2: İran İran'daki kafa karışıklığı, İran'daki belirsizlikler devam ediyor ama diğer yandan hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı da sürüyor ki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir

0: Putin'den dün önemli bir mesaj geldi. Zelenski ile görüşmemiz şu an mümkün değil dedi ama barış görüşmeleri konusunda bir kez daha İstanbul'u işaret etti. İstanbul'da varılan mutabakata bağlıyız dedi. Bu konuda İstanbul görüşmeleri üzerinden görüşmeler devam edebilir mesajı da verdi. Peki gerçekten taraflar bir kez daha İstanbul'da buluşurlar mı? Ukrayna şu an barış istiyor mu? Yanıtına bakalım.
1: Barış masası çağrısı yaptı. İstanbul'u işaret etti.
2: Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Gündeminde Ukrayna Savaşı vardı. Kiev yönetimini neonazi olarak tanımladı.
2: Kiev rejimi ancak neonazi olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey yaşanmadı. Ukrayna sadece güçlü bir müzakere pozisyonu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı.
1: Putin, Kiev'in sivilleri hedef aldığını söyledi.
2: Yetkililer Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığına dikkat etmeli. Onların çocukları hedef alması, askerlerimizin operasyondaki isteklerini arttırıyor.
1: Barış masası hakkında da konuştu Rus lider. İstanbul'da düzenlenen görüşmeleri işaret etti. İstanbul Anlaşması çerçevesinde görüşmeye hazırız mesajını verdi.
2: İstanbul'da varılan anlaşmalardan geri adım atmayı gerektirecek herhangi bir neden görmüyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız. Müzakerelerde temel pozisyonumuz İstanbul ülkeleri, Ançorç ilkeleri ve sahadaki mevcut gerçeklerdir.
0: Bakalım İstanbul bir kez daha bu zirveye ev sahipliği yapacak mı? Ukrayna tarafı ne diyecek? Rusya tarafı bu çağrılara nasıl bir yanıt verecek? Bakacağız, bekleyip göreceğiz. Ama bir yandan da İsrail diyeceğiz. İsrail ise tüm coğrafyada istikrarı bozmak için adımlar atmaya devam ediyor. Şimdi birazdan Somaliland'de yaşananları konuşacağız. Ancak bu kez İsrail gözünü Balkan coğrafyasına dikti. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu, Başkanlar Kurulu Başkanlığı'nın Sırp üyesi Zeliska Cinanović'i soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. O görüntüleri ekranlara getirin. Malum Bosna Hersek'te üçlü bir yapı var ve bu üçlü yapı içerisinde ayrılıkçı Sırpların temsilcileri. Dün İsrail'e gittiler. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldiler. Özellikle buradaki en önemli detay, bu toplantı sırasında İsrail bayrağının yanında bir Bosna Hersek bayrağının olmamasıydı. Bosna Hersek bayrağının yerine Sırp varlığının kullandığı bir bayrak asıldı. Bu da İsrail'in şimdi de Bosna Hersek'i parçalama yönünde adım mı atacağı konusunda tartışmalara neden oldu. Ki Sırp tarafından yapılan açıklamadaysa İsrail ziyaretinden çok memnunuz denildi. İsrail'in amaçları her geçen gün bölgede bir istikrarsızlık adası daha oluşturmak. Şimdi Bosna Hersek'e yönelik adım İsrail'in bugün çok tartışılacak gibi duruyor. Bu tartışma devam ederken malum bir yandan da Afrika boynuzunda Somali'yi parçalama girişimleri var. O noktada ise Somaliland'in bağımsızlığını tanıyan tek ülke İsrail olmuştu. Ve şimdi İsrail askerleri Somaliland'e ulaştı.
1: Var olmayan bir ülkeyle anlaştılar. Herkesten gizli üs kurup asker konuşlandırdılar. Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu defa Afrika boynuzunda harekete geçti. Haberi İngiltere merkezli Middle East Eye yaptı. İddialara göre İsrail yılın başlarında Somaliland'de yaklaşık 50 askerden oluşan küçük bir birlik konuşlandırdı.
2: Bu Somaliland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başka bir ülkeye yaptığı ilk devlet ziyaretidir.
1: İsrail'in hamlesine ilişkin detay da verildi. Söz konusu adımın Tel Aviv'in Somaliland'i tanımasının ardından başladığı ifade edildi. Habere göre konuşlandırma Şubat ayı sonlarında, yani İran'la gerilimin yeniden tırmandığı dönemin hemen ardından gerçekleşti.
2: Bugün 6 milyon Somaliland Müslümanının selamlarını, teşekkürlerini ve takdirini getirmek için buradayım.
1: İsrail'in amacı düşük profilli bir yapı kurmaktı. Bu nedenle özellikle Etiyopya kökenli personel tercih edildi. Kolay uyum sağlamak ve operasyonel görünürlüğü azaltmak amaçlandı. İsrail ordusu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Somaliland tarafı ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.
0: Müslümanlara yönelik, Müslüman kadınlara yönelik saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez adres Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti. Texas'ta Müslüman bir kadın, sağlık çalışanı olduğu öğrenilen başka bir kadının taciz ve ağır

0: hakaretlerine karşı karşıya kaldı. O anlara bakalım.
1: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Geldiniz o İslam ülkeye geri dönmeniz gerekiyor. Tamam mı?
2: Hakaret etti, kovmaya kalktı. Başörtülü Müslüman kadını İslam düşmanı sözleriyle taciz etti.
1: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil.
2: İslam karşıtı görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Teksas eyaletinde başörtülü bir kadın market alışverişine çıktı. O sırada bir sağlık çalışanıyla aynı reyondaydı. Saldırı ve taciz tam o anda başladı.
1: Ülkemden defolun, burada istenmiyorsunuz.
2: Sağlık çalışanı kadın başörtüyü görünce adeta nefret kustu. İslamofobik söylemlerin, hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Burası bir Müslüman ülkesi değil. Bir Hristiyan ülkesi ve sizin gitmeniz gerekiyor.
2: Hakaretler savuran kadın bununla da yetinmedi. İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de hedef aldı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Başörtülü kadının da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
1: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil. Bu konuda oldukça bilgiliyim.
2: Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
0: Evet, bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın birçok noktasında İslamiyet'e yönelik saldırılar giderek artıyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda da aslında bu açıklamaların, bu sözlerin benzeri bir tablo yaşanıyor son birkaç gündür. Malum geçtiğimiz günlerde bir kadın sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda başörtülü kadınların imha edilmesini istemişti. Ardından da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu kez adres Antalya. Antalya'da ise başörtülü iki kadın markete gitti. İki genç kız alışveriş yapıyorlar. Fakat yanlarına yaklaşan bir adamın sözlü taciziyle karşı karşıya kaldılar. Ekranlara getirelim.
3: Ya bu YouTube'da böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
3: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
5: İçerik üreticisi iki genç kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Olayın adresi Antalya'nın Kaş ilçesi. Yaşananları kayda alan kadınlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
3: Burada böyle simsiyah, sıcak. 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
3: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
4: Evet.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman. Elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini bilmiyor musunuz?
3: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
4: Yok,
3: terlemiyorlar. Hadi kolay gelsin.
4: Size de.
3: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, ayrı biz Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
5: Diyalog boyunca genç kadınların sakinliklerini koruması ve tartışmayı büyütmeden cevap vermeleri dikkat çekti.
4: Yok, estağfurullah.
6: Ben çok mahcup oldum ya, amca adına gerçekten.
4: Yok, estağfurullah. Böyle insanlar var bence.
0: O skandal görüntüleri de ekranlara getirdik. Bu kez adresimiz İstanbul olacak. İstanbul'da Büyükçekmece'de ise bir yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Yaralılar var.
7: Yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı devrildi. 3 itfaiye eri yaralandı. Kazanın adresi D100 Karayolu İstanbul Büyükçekmece Celaliye mevkii. Silivri'de bir arpa tarlasındaki yangına müdahaleye giden itfaiye aracının şoförü yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracı savrulurken çarptığı otomobilin sürücüsü de hafif yaralandı. Tarladaki yangınsa başlıyor.

0: başka bir itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir belediye otobüsü bir anda otobüsün sürücüsü kontrolü kaybetti. Önce ticari bir araca çarptı, ardından da bir yayaya ezdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.
2: Kaç tane yaralı vardı?
3: Valla ortalama herhalde 7-8 bilemedim 9 ucu vardı. Galiba biri ağır, bir ölü var.
4: Ego otobüsü önce ticari araçla çarpıştı, ardından yayaya çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
2: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde bugün feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
4: Çarpışmanın ardından Ego otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı.
3: Kazayı yani tam net olarak görmedik ama işte ufak arabayı solladı otobüsçi. Kurtaramayınca direğe ağaca vurdu geçti.
2: Sol şeritten gelen hafif ticari aracın sağ şeride geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü önce ağaca ardından aydınlatma direğine çarptı.
4: Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Bir ağır 9 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılmaya başlandı.
4: Ego Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin açıklama yaptı.
5: İlk değerlendirmelere göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir.
1: Konya'da ise akıl almaz bir olay yaşandı sayın seyirciler. Konya'da bir kişi komşusunun otomobiline hasar verdi. Ama bilmediği bir şey vardı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
6: Huzursuzum zaten, tedirginim. Çünkü ben burada hani ailemle yaşıyorum. Hani çocuğum var. Çocuğumun dışarıda çıkıp oynamasından bile korktuğum için çocuğumu dışarıya salamıyorum.
4: Komşusunun otomobilini böyle parçaladı. Konya'da yaşayan Halil İbrahim Turan evden çıktığında otomobilinin camının, aynasının ve tamponunun parçalandığını gördü. Araç kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Turan büyük bir şok yaşadı. Çünkü aracı bu hale getiren komşusuydu.
6: Giresun'dan geldim buraya. Giresun'da oturuyordum daha öncesinde. Konyalıyım zaten. Buraya geldim. Tekrar geri dönüş yaptım memleketime. Şubat ayında buraya taşındım. Herhangi bir şekilde hiç kimseyle bir husumetim yok.
4: Turan aracında 100 bin liralık hasar olduğunu söyledi.
6: Aracımı buraya koymam sebebiyle buraya aracımı koyduğum için aracımı parçaladılar.
4: Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
6: Bu durumdan atlatabilmek için türlü türlü iftiralar, benim aracın içinde olduğumu söylemeleri, sürekli alkol aldığımı söylemeleri, mahalleyi rahatsız ettiğimi, sürekli kornaya basıp yüksek sesle müzik dinleyip mahalleyi rahatsız ettiğimi söyleyip bu şekilde yalan ifadelere başvurdular.
4: Halil İbrahim Turan aynı kişilerin sokaktaki başka araçlara da hasar verdiğini ve mahalle sakinlerinin onlardan korktuğunu öne sürdü.
6: Ya bu durumun acilen devletimizin işte adalet makamlarının el atıp bu durumu hızlı bir şekilde çözmesini talep ediyorum. Bu sadece benim vermiş olduğum bir karar değil, bu bütün mahallenin vermiş olduğu bir karar. Lakin onlar korktukları için, yani bu kişilerden zarar geleceğinden korkup çekindikleri için giriş yapamıyorlar.
1: Çorum'da ise sayın seyirciler bir yamaç paraşütçüsü iniş için mesire alanına yöneldi. Ama kalabalık vardı ve bu yüzden de inecek bir yer bulamadı. Dakikalarca gökyüzünde süzüldü. Sonra ise bir ağacın tepesine inmek zorunda kaldı ama tabii korku dolu anlar da yaşandı.
7: Acaba? Oğlum tam üstümüze iniyor lan bir de.
8: Anam!
7: Oğlum ne gidiyor lan?
8: Arabanın üstüne düşeydi.
9: Uzun süre gökyüzünde süzüldü, inecek yer aradı. Mesire alanında uygun yer bulamayınca ağacın tepesine indi.
10: Bir tane leylek buldum, ağaca tünemiş.
11: Kanadı düşün, kanadı.
9: Yamaç paraşütü kazasının olduğu yer Çorum'un Laçin ilçesiydi. Aslında her şey sorunsuz başlamıştı.
12: Hadi Caner!
10: Harika.
12: Biraz çekil!
9: Gökyüzünün keyfini çıkaran paraşütçü iniş için mesire alanına yöneldi. Ama kalabalıktan dolayı inecek yer bulamadı.
8: Oğlum depemin en düşecek şimdi.
12: Hayır dur, hayır. Aman.
8: Çok iyi. Geri havalandın, boş ver.
9: İnmek için bir türlü yer bulamayan paraşütçü son çare ağaçlık alana yöneldi.
8: Anam.
12: Oğlum
8: ne gidiyor lan? Arabanın üstüne düşeydi.
9: Paraşütçü mahsur kaldığı ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.
10: Evet arkadaşlar, neredeyiz? Laçin Yeşilgöl'deyiz. Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
11: Kanada düşün, kanada.
1: Gazete manşetlerini yapmaya devam edelim. Akşam gazetesine bakacağız. Şimdi akşam gazetesinin sür manşetinde birazdan ekonomi dediğimizde zaten konuşacağımız başlıklardan biri altın fiyatları. Altın fiyatları yeni günde de çok hızlı bir şekilde geri çekiliyor. Altın ons fiyatı 4130 doların altına geriledi. Deutsche Bank yıl sonu için altın tahmini 4800 dolara, Goldman Sachs ise 4900 dolara kadar çekti. Rus turistinin adresi Türkiye. Türkiye Rus turistlerin 2026 yaz sezonundaki rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer alarak rakiplerine büyük fark attı. Geçen yıla göre rezervasyonlarda %5 artış var. Bu yaz Türkiye'yi 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Savunma ittifakımız güçlenmeli. Başkan Erdoğan dün Polonya Cumhurbaşkanı'nı kabul etti. İki ülke arasında özellikle Avrupa'nın güvenliği gündemdeydi. Ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı. Şimdi gelelim manşete. ABD'ye 3.7 milyar dolar çarptı. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla ABD'yi milyarlarca dolar zararı uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak FBI'ye teslim edildi. FBI'ın en çok aranan dolandırıcılar listesine yer alan ve Mayıs 2025'ten bu yana firari olan İbrahim Haldun Hilmi'nin izine Türkiye'de ulaşıldı. ABD makamları başvurusu üzerine harekete geçen polis Hilmi'yi kıskıvrak yakaladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den de açıklamalar geldi. ABD halkından parayı çalamazsınız dendi ve aynı zamanda FBI ise Türkiye'ye teşekkür etti. Son bir haber daha aktaralım. Sertifikalar kredili olacak. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Uygulama gelecek yıl başlıyor. Üniversiteleri ilgilendiren önemli bir gelişme. Üniversiteleri ilgilendiren o önemli gelişmeden bir başka haberle devam edeceğiz. Yine üniversitelerle alakalı. Yükseköğretim Kurulu öğrencilerin istihdamını arttırmak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Artık üniversite dışında alınan burs ve sertifikalar diplomalara yansıyacak. Eğitimde mikro dönem başlayacak. Şimdi az önce gazete manşetlerinde de ekranlara getirdik. Peki detaylarında nasıl olacak? Bu süreç nasıl işleyecek? Yanıtına bakalım.
5: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmaya hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimler de bu sisteme dahil olacak.
1: Karabük'teki Hadrianopolis antik kentindeki arkeolojik kazı çalışmalarında 1750 yıllık dev küp mezar gün yüzüne çıkarıldı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezarı açan arkeologlar içerisindeki iskeletin yanı sıra ölü hediyeleriyle karşılaştı.
13: Antik kentte 1750 yıllık Pitos mezarı bulundu.
14: Özellikle ölü kültü anlamında ilk defa bir Pitos mezarında böylelikle belgelendiğini söylemiş olabiliriz.
13: Geç kalkolitik Romanya ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianopolis antik kentinde arkeolojik kazılar sürüyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarda Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar hiç rastlanmamış olan 1750 yıllık bir pitos, yani küp mezar gün yüzüne çıkarıldı.

0: mezarın içerisinde çıkan sikke, bu mezarın aslında buraya defnedildiği tarihi de bize işaret etmekte. Sikke Roma İmparatoru Probus'a ait. Milattan sonra 276-282 yıllarında imparatorluk yapmış Probus sikkesi. Aslında mezarın da milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru buraya bırakıldığını bize göstermekte.
1: Devasa kübün içerisinde bir insan iskeletinin yanı sıra dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtan 7 adet antik kap, kandil ve bir bıçak çıktı. Bölge arkeolojisi için milat kabul edilen bu tarihi keşif koruma altına alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sayın seyirciler 8 yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız bir şekilde dönüldü. Devletin gölgesi hiç eksilmedi. Peki bu 8 yıl boyunca neler yaşandı? Ekranlara getirelim.

0: 2018'den bu yana hiç hükümet sorunu yaşamadık.
1: Koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin tablosu hiç iyi bir tablo değil. O nedenle de hep bir istikrar arayışı siyasetimizin en öncelikli, en önemli meselelerinden biri olmuştur. O nedenle de bugünkü sisteme olan yöneliş, böyle bir tercih, Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde yönetmek arzusundan ve ihtiyacından kaynaklanıyor.
2: Sükunet içerisinde, sağlıklı bir şekilde tartışarak ve demokratik sistemi işleterek anayasasını değiştirmiş ve bu ray değişikliğini gerçekleştirmiştir.
3: Hem meclisimizi güçlendirdik hem de yönetim olarak yürütme organımızı güçlendirdik.
4: 16 Nisan 2017'de Türkiye için bir defter kapandı, yeni bir çağın kapısı aralandı.
5: Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliğini oylamak için 8 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına giderek %51,41 oy oranıyla hükümet sistemi değişikliğine evet dedi.
4: 24 Haziran 2018 seçimleriyle de Türk siyasi hayatında köklü değişiklik gerçekleşti. Yönetim sistemi başkanlık oldu.
6: Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.
5: 10 Ağustos 2014'te halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.
7: Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
4: Hükümet sistemi devletin kademelerinde yapı değişikliğini de beraberinde getirdi. Her alanda daha işlevsel, hızlı ve aktif bir yapı kuruldu. Arka arkaya demokrasi, yargı ve insan hakları alanlarında pek çok reform yapıldı. Doğrudan vatandaşa dokunan bir el uzatıldı.
0: Daha hızlı, daha tempolu, daha güvenli ve elbette hukuki ölçütler içerisinde olmak kaydıyla uzun tartışmalardan sonra ve özellikle 15 Temmuz darbesi sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik.
4: Yeni sistemle birlikte sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı.
5: Kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilirken idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başladı. Denge ve denetleme mekanizması ise daha işler ve daha aktif hale geldi.
4: Türkiye'nin kronikleşen sorunları da bu yapı içinde çözüme kavuşturuldu. Başta çalışma hayatı olmak üzere gündelik sorunlara kesin ve kalıcı çözümler bu dönemde üretildi. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanlar sorunu bu sistem içerisinde çözüme kavuştu. Vatandaşı doğrudan etkileyen fahiş fiyatlar, kira artışları gibi

0: sistemde 8 yıl geride kalırken, geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize Artvin ve Tokat Havalimanları, Ankara ve Tokat Havalimanı ile millet bahçeleri tek tek hizmete alındı.
1: Türkiye eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
0: Geleceğe Nefes projesi ve Yeşil İklim hamlesiyle geleceğe en kıymetli yatırım yapıldı. Başkan Erdoğan'ın çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesinin temelleri de yine bu dönemde atıldı. Yerli elektrikli otomobil TOK dünya sahnesine çıktı. Bir dönem tartışmaların odağında kalan Atatürk Kültür Merkezi de Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde kapılarını yeniden açtı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ankara'daki yeni binası sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Ayasofya Camii aslına döndürüldü. 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.
1: O kadar açılış yapıyoruz ki diyor ne makas kaldı ne kordela.
0: Şehir hastaneleri kavramı hayatımıza ilk olarak 2017 yılında girdi.
1: Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim.
2: Eskiden böyle hizmet yoktu. Şimdi her türlü hizmet var.
0: Türkiye'nin dört bir yanında yükselen dev sağlık kampüsleri Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayda geçti. 25 şehir hastanesinde milyarlarca hastaya uzanan dev hizmet zinciri kuruldu. 28 Ekim 2020 itibarıyla da Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılının kapılarını araladı. O günden itibaren açıklanan her proje yüzyıla mal edildi.
1: Türkiye Yüzyılını da milli hafızamıza kazıyacağız.
0: Bu dönemde Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt aktarımı sağlandı. 14.476 metre ile Türkiye'nin de Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. karayolu tüneli olan Sigana Tüneli de hizmete alındı.
3: Yapılan büyük işlere baktığımız zaman bunun önemini aslında anlamak çok kolay, çok zor değil. Çok kolay. Yani karar alınıyor, doğruluğuna inanılıyor ve hemen yerine getiriliyor.
0: Mavi Vatan vurgusu sadece Doğu Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de kendisini gösterdi. Türkiye tarihinin en büyük keşfini Fatih sondaj gemisiyle yaptı. Filyosa borular döşendi, Karadeniz gazı karayla buluştu. Vatandaşın cebine ekonomi olarak yansıdı.

0: Ocağı Türkiye'nin petrol başkenti olarak anılan Şırnak Kabar'da günlük petrol üretimi 80 bin varilin üzerine çıktı. Başkan Erdoğan yönetimindeki hükümet sisteminde havada, karada, denizde yepyeni bir sayfa açıldı.
1: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
0: Bir yanda dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu'yla göğüsler kabardı. Diğer yanda yerli ve milli uydu İmece uzaya gönderildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6 ise ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden uzaya fırlatıldı.
2: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
0: Uzaya ilk adım atıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 19 Ocak'ta gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kaldı. Gezer Avcı 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta dünyaya döndü. Yörüngealtı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever mikro yer çekiminde deneyler gerçekleştirdi ve Türk uzay programı için kritik bir dönem için geçilmesini sağladı. Milli muharip uçak Kaan, Pürjet, Anka 3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk havacılık tarihinde önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin yüz akı projeleri de bu dönemde bir kullanıma sokuldu. Savunma sanayinde yerlilik oranı arttı.

0: Aralarında Akıncı Taurus, insansız hava aracının doğduğu, yerli ve milli yeni silah sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine katıldı. Türkiye tarihinde ilk kez bir ülkeye insansız hava aracı ihraç etti. Yurt içi ve yurt dışında önemli terör operasyonlarına imza atıldı.
1: Başkanlık sistemine geçtiğimiz günden bu yana Türkiye'de işler çabuk yürüyorsa, idari kararlar çabuk yerine getirebiliyorsa bunu buray değişikliğine, bu demokratik refleksin daha benim bir hale gelmesini sağlaması bakımından kayda değerdir diye düşünmekteyim.
0: 2022 yılına gelindiğinde ise Türkiye, arabulucu rolüyle öne çıktı. Ukrayna ve Rusya arasında yıkılan köprüyü onarmak için Başkan Erdoğan devreye girdi. Önce Antalya'daki diplomasi forumunda tarafları bir masanın etrafına oturttu. Sonra da müzakere için İstanbul'da masayı kurdu. Türkiye sadece ateşkes için değil, dünyayı etkileyen küresel gıda krizi için de devreye girdi. Tahıl koridorunu kurmak için düğmeye bastı. Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu süreçte krizi çözecek koridoru araladı. Kopma noktasına gelen süreci birçok kez sınırdan döndürdü. Taraflara yapılan itidal çağrılarıyla dünyanın lehine atılan adımlara önce oldu. Yalnızca Rusya-Ukrayna savaşında değil, Azerbaycan-Ermenistan arasında, Somaliland krizinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırgan tutumunda, Suriye krizinde, Libya iç savaşında, Katar krizinde ve ABD-İran-İsrail savaşında anlaşmazlıkların çözümü için devredeydi. Türkiye bu süreçte diplomasiyi etkin olarak kullandı. 8 yıl içinde Türkiye zorlu sınavlardan da geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleriyle yüzyılın en büyük yıkımını yaşadı.

0: 20.000'den fazla can bir gecede yitirildi. Yüz binlerce insansa yaralandı. Milyonlar evsiz kaldı. Devletin kucaklayıcı eli de tam bu dönemde devreye girdi. Önce çadırlar ve konteynerlerde barınma ihtiyacı giderilmeye çalışıldı. Sonra da kalıcı konutlar için bir gün bile gecikilmeden temel kazıldı.
1: Türkiye'yi bir zaman kaybından kurtardı. Ve bu modelde başkanın yetkileri kararlar ve çıkartmak suretiyle mevzuat eksikliği alanlarındaki eksikleri gidermesi daha pratik, daha rasyonel. Kabinenin Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde bir ekip halinde daha koordineli çalışması ve kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları kararname ve benzeri düzenlemeleri.
0: Hızlı ve etkili karar alma mekanizmasıyla konutlar tamamlanarak tek tek sahiplerine teslim edildi.
2: Sadece kalbimiz değil, elimizde hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Türk halkı 28 Mayıs 2023 günü sandıkta bir kez daha Erdoğan dedi. Böylece sistemde ilk sınavını atlatarak meşruiyet zeminini güçlendirdi. Yani hükümet sistemi vatandaşın kalbinde yer tuttu. Verilen oylarda bundan sonra da yola hükümet sistemiyle devam edilsin mesajını verdi.
2: Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler Türkiye yüzyılının temelidir. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye yüzyılını bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz.
3: Türkiye özgün bir model ortaya koyduk. Tabii eksikler olabilir, hatalar olabilir ve bu konuda sistemin işleyişinde oryantasyon problemleri olabilir ama özellikle kuvvetler ayrılığı açısından da burada yürütme organı ve meclis organının da aktif çalışması açısından da yine Cumhurbaşkanımızın özellikle milletimizden almış olduğu o yoğun teveccühle birlikte yürütme organını en işlevli bir şekilde kullanması açısından demokrasi tarihimiz. Biliyorsunuz bu sistem değişiklikleri, hükümet sistemi değişiklikleri demokrasiyle çok nadir ülkelerde değiştirilir. Biz bunu milli iradeyle yapabilmiş bir ülkeyiz.
2: Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yapılacak restorasyonda Türkiye yüzyılına yaraşır hale getiriliyor.
2: Elbette sistem gerektiğinde dönüşüme, değişime, restore etmeye açık. Aksayan ya da eksik kalan yerlerini hızla tamamlamak da bizim görevimiz. İlk dönemdeki tecrübelerimizin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın meclis konuşmasında da vardır, 1 Ekim açış konuşmalarında. Elbette bu sistemin de aksayan yönleri var, eksik yönleri var. Bunları büyük bir soğukkanlılıkla ve yaşananlardan ders çıkararak gidermek suretiyle Türkiye'de istikrarı devamlı tutmamız lazım. İstikrar yoksa kalkınma olmuyor maalesef.
0: İlerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa için çalışmalar da hayata geçirilecek.
1: Bir anayasa çalışmamız var. Yani A'dan Z'ye bir anayasa, Türkiye'nin böyle anayasa ihtiyacı var. Bu anayasa çalışmalar kapsamında da o alanda bugüne kadar yaptığımız önce yukarı 9 yıllık bir uygulama pratikte eksiklikleri de giderecek düzenlemeleri de konuşuyor, müzakere ediyor, tartışıyoruz.
2: Türkiye yüzyılının anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak, bunun için de çalışmayı sürdüreceğiz.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki günün acı haberiyle başlayacağız. Van'da meydana gelen trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kazada 3'ü jandarma personeli 5 kişi de yaralandı.
1: Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran jandarma minibüsüne arkadan çarptı. Kazada jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit Karabulut'un ailesine başsağlığı diledi.
2: Cenaze yürüyüşü!
1: Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına silah arkadaşları omuzlarında getirildi. Saygı duruşu ve edilen duaların ardından şehit uzman çavuş Karabulut'un naaşı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla toprağa verileceği memleketi Adana'ya uğurlandı.
0: Bir başka günün sıcak haberi adres Kırıkkale'ydi. Patlama haberi Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imhası sırasında yürütülen Arge faaliyetleri sırasında bir patlama meydana geldi. O patlamada iki kişi yaşamını yitirdi.
3: Mühimmat imha tesisinde roket mühimmatı infilak etti. İki kişi hayatını kaybetti. Olay Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde meydana geldi. Özel bir firmanın yürüttüğü araştırma geliştirme faaliyetleri esnasında teknik bir aksaklık yaşandı. Sahadaki mühimmatın kazara patlaması sonucu alanda görevli özel şirket çalışanı Turan Göl ile İdris Tayyip Duruş hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
4: İşte o kazanın olduğu yere çok yakın bir konumdayız. Birçok savunma sanayi şirketi bulunduğumuz bu alanda yeni çıkacak olan mühimmatların denemelerini yapıyordu. Bugün de öğle saatlerinde o denemelerden birinde gerçekleşti elim kaza ve iki vatandaşımız hayatını kaybetti.
3: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gazete manşetleri.

0: Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde tabii oynanacak Amerika Birleşik Devletleri maçımız var. Milli golcü için 3 formül. Milli takımımızın Dünya Kupası finallerinden elenmesinde Deniz Gül dışında net bir golcünün olmaması rol oynadı. İlki, şimdi teknik direktör Montella'nın bundan sonraki süreç için önde 3 formül var. İlki, annesi ya da babası Türk olan Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen bir santraforu milli takımı almak. İkinci formül, Bertu Yıldırım ve Enes Ünal'ı kazanmak. Uzun vadeli formül ise yabancı golcü devşirmek deniliyor. Manşette Türkiye'de paketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Hilmi Türkiye'de yakalanarak ABD'ye teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Patel duyurdu. Aynı zamanda Türkiye'de teşekkür edildi. 6.'yı gönderdi, 7.'yi bekliyor. İngiltere'de 10 yılda 6 başbakan eskitti ama başbakanlık koltuğunda eskimeyen biri var. O da Larry. 11 yıldır başbakanlık koltuğunda görev yapıyor. İngiltere'nin başbakanlık ofisindeki o kedisinden bahsediyoruz. CHP'de salı yine sallandı. Özgür Özel meclis grubunda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ardı ardı hem MYK hem de parti meclisini topladı. Aynı zamanda ihraç kararları da verildi. Altın neden düştü sorusu bugün hemen tüm gazetelerde yer alıyor. Biz de bakalım altın neden düşüyor? Çünkü herkes bu soruyu soruyor. ABD-İran görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin etkisiyle hafta başına yukarı yönlü imelenen altın dün yine düştü. Altının düşmesinin 3 önemli sebebi Hürriyet gazetesi içerisinde yer alıyor. En önemli sebep ise enflasyon endişesi yer alıyor. İsrail Gazze'de su bırakmadı. AVM densizine ters kelepçe. Bu haberi biraz detaylandıralım. Afyon Karahisar'da kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp alışveriş merkezinde mağazaları denetleyen Ferhat Aydoğan yakalandı. Aydoğan hakkında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan gözaltı kararı verildi. Ferhat Aydoğan'la beraberindekiler de gözaltına alındı. Bu da Hürriyet gazetesi ilk sayfası aktaracağımız haberlerdendi. Dün Türkiye çok önemli bir ismi ağırladı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye'deydi. Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Liderler yapmış olduğu görüşmelerin ardından da kameraların karşısına geçtiler. Ana gündem başlığıysa NATO'nun güvenliği konusuydu. Aynı zamanda Başkan Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacmin 15 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini de vurguladı.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Polonya'yı da işbirliğinin güçlendirileceği mesajı verdi. Önceliklerinin NATO'nun caydırıcılığı olduğunu söyledi.
1: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
1: Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik.
2: Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.
2: Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşilecek NATO zirvesi nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.
3: Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
2: Navruski, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesinde ziyaret etti. Savunma sanayi işbirliği vurgusu yaptı.
3: Polonya, Türklerden alınan Bayraktar İHA'larını kullanmaktadır. Bu işbirliği ülkelerimizin NATO ittifakı için ne kadar önemli

0: önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden İncirlik üssünde görev yapan askerlerin varlığını devam ettirmek, uzatmak da istiyoruz.
1: Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde Türkiye aleyhine bir rapor yayınlamıştı ki bu zaten şaşırtmamıştı. Her sene Türkiye aleyhine raporlar yayınlanıyor. Ancak bu kez özellikle ülke ocakları, Adalet Bakanı'na yönelik sözleri tabii tepkilerin dozunu arttırdı. Dün MHP grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Çok net ve çok sert mesajlar verdi. Kimse Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
2: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
3: Sert sözlerinin adresinde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, Türkiye'yi hedef alan skandal rapor vardı.
2: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştı. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa kibir sarhoşluğu içinde dedi ve ekledi.
2: Avrupa başkentlerinde hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez.
3: Raporda Kıbrıs sorununun çözümü için öngörülen iki devletli çözüm modelinin reddedilmesine de tepkiliydi Bahçeli.
2: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Mavi vatan davamıza hor gören, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
3: Sözü ABD-İran mutabakatına getirdi Bahçeli. İsrail, Lübnan saldırılarıyla süreci baltalıyor dedi. Konuşmasını dikkat çeken bir uyarıyla sonlandırdı.
2: Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır.
1: Şimdi Hürmüz'de ne yaşanıyor? Bu soruna bakacağız. Çünkü burada bir tartışma var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump diyor ki Hürmüz tamamen açık. Herkes, tüm gemiler geçiş yapabilir. 19 milyon varil petrol zaten geçiş yaptı. Petrol akıyor ifadesini kullanıyor. Ama İran çok da bu konuda bu fikirde değil. İran'a göre ise kontrollü bir serbestlik var. İran'ın belirlediği rota çerçevesinde belirli sayıda geminin Hürmüz'den geçişine izin veriliyor. Umman'dan da aslında benzer bir açıklama var. Umman da kendi geçiş rotasını oluşturmuş durumda. Burada bir kafa karışıklığı var. İlerleyen günler, ilerleyen saatlerde bu kafa karışıklığı daha da netleşecek. Peki o geçişlerde neler oluyor? Bir de ona bakalım. Haritamızı ekranlara getireceğiz. O haritamızda ise Hürmüz'deki gemi trafiğini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ekranlara getirdiğimiz bu haritada artık gemiler, tabii savaşın bitmesi, 107 günlük o sürecin ardından mutabakatın varılmasıyla birlikte kendi radar sistemlerini açarak artık ilerliyorlar. Evet, eski günlere göre, geçmişe göre biraz daha hareketliğin olduğu bir tablo var. Hem Hürmüz'e giren gemileri hem de Hürmüz'e çıkan gemiler, ki şu an zaten ekranlara götürüyoruz, kırmızı renkle gösterdiğimiz gemiler çıkış yapıyor ki bu İran'ın belirlediği rota doğrultusunda ilerleyişlerine devam ediyorlar. Ama bir hareketlilik var, ama dediğimiz gibi sınırlı bir hareketlilikten bahsediyoruz. Ama yine de en azından ilk günlere nazaran ABD Başkanı Trump'ın da dediği gibi biraz olsun piyasaları nefes aldıracak bir tablo var Hürmüz'de en azından şu an itibariyle. Hürmüz'ün açılmış olması tabii uluslararası piyasalar üzerinde, özellikle petrol piyasaları üzerine bir rahatlamayı da beraberine getirdi. Bu hiç şüphesiz ki en önemli başlığımız. Şimdi şu an itibariyle güne %0.8'lik bir düşüşle başlıyoruz petrol fiyatlarında. $76.21, 80 dolarları zorlamıştık hafta başında. Şu an itibariyle 76 dolara kadar geldik. En önemli sebebi ise İran'ın şüphesiz ki artık Hürmüz'ün açılması ve İran petrolü üzerindeki yaptırımların kısmi de olsa kaldırılması. İran'ın bu yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte özellikle uzak doğu ülkelere ne petrol satışı da başlamış durumda. Ekranlara getirelim.
4: Beyaz Saray yeşil ışık yaktı. İran petrolü piyasalara akmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı.

0: İran Petrolü'nün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınladı.
1: En önemli nokta şu ki yaptırımlar hala yürürlükte. Bu nedenle petrolümüzü satabilmemiz ve bankacılık faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için muafiyetler almamız gerekiyordu ve bunu sağladık.
0: İsviçre'deki barış müzakereleri kapsamında yürürlüğe koyulan geçici muafiyet 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu kapsamda İran 60 gün boyunca ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını ve teslimatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ödemelerin Amerikan doları cinsinden yapılacak olması da dikkat çeken detaylar arasında.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan son uzlaşmayla birlikte İran yeniden petrol pazarına döndü. İsviçre'de yapılan son görüşmelerle birlikte bu mesele o resmiyete oturdu.
0: Bu lisans karşılığında ise İran Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçiş yapılmasına izin verecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verilmesi de İran'ın öne çıkan taahhütleri arasında.
2: İran petrol rezervleri konusunda oldukça zengin bir ülke. Ancak yıllardır uygulanan ambargolar dolayısıyla bu alandaki zenginliğini istediği gibi değerlendiremiyor. İran'da hükümet bu alandaki yaptırımların kalkmasını kendi açısından büyük bir başarı olarak tanımlıyor. Öyle ki hükümet tarafından basılan İran gazetesi bu konuyla ilgili haberi birinci sayfasından sur manşetten izleyicilerine aktardı.
0: ABD-İran hattında varılan uzlaşı Tahran için olduğu kadar dünya enerji piyasaları açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü İran 208 milyar varillik petrol rezerviyle Venezuela ve Suudi Arabistan'dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İran petrolünün savaş sonrası oluşan arz açığını önemli ölçüde kapatması hedeflenirken bu durumun enerji fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
3: Bir yandan da özellikle mutabakatın varılmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o gerilim artık çok daha gün yüzüne çıkmış durumda. Artık bunu dillendiren sadece biz ya da uluslararası medya değil, İsrail medyasından da benzer haberler geliyor. İsrail medyasına göre özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dış politikada atmış olduğu adımlar hiçbir alanda karşılık bulmuyor ve bu da Netanyahu'yu giderek daha da yalnızlaştırıyor.
4: Netanyahu ile ilişkiniz nasıl? İyi ama onun aklını biraz başında tutmamız lazım.
5: Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu giderek yalnızlaşıyor. Ülkeler İsrail'e desteğini kesiyor, müttefikleri bile artık sert eleştiriler yöneltiyor. İsrail basını da güç kaybeden Netanyahu yönetiminin içinde olduğu bu durumun farkında. İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Times of Israel bu durumu haberleştirdi. Tel Aviv-Washington hattında dengelerin tamamen değiştiğini yazdı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz hafta sarf ettiği cümlelere yer verildi. Trump, ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak biz büyük ortağız oysa küçük ortak ifadelerini kullanmıştı. Gazeteye göre Trump, Netanyahu'nun artık siyasi bir kampanya yürütecek güce sahip olmadığını görüyor. Bunu kamuoyu önünde de hissettiriyor. Analizde dikkat çekilen bir diğer unsur da İsrail'in Amerikan kamuoyundaki değişimi oldu. The Times of Israel son kamuoyu araştırmalarına dayanarak İsrail'le ilgili olumlu görüşlerin son yıllarda ciddi biçimde gerilediğini vurguladı. Netanyahu'nun kişisel popülaritesinin de belirgin şekilde düştüğünü aktardı. İsrail kamuoyunda da İran anlaşmasına ilişkin ciddi rahatsızlık hakim. Kanal 12'nin anketine göre İsraillilerin %52'si Netanyahu'nun yaklaşımının ABD-İran anlaşmasında ülke çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor. The Times of Israel'ın analizine göre Netanyahu İran konusunda geçmişte kullandığı siyasi araçların büyük bölümünü kaybetmiş durumda. ABD'de değişen siyasi dengeler, İsrail'e yönelik desteğin azalması ve Trump'ın baskın konumu sebebiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elindeki seçenekler giderek daralıyor.
3: İspanya'dan gelen görüntülere bakacağız. Günün konuşulacak görüntülerinden biri. Alkollü olduğu iddia edilen İsrail'li bir turist grubu. Bir panayır alanında Filistin bayrağı asılı olan bir alana saldırdı. Ellerine ne geçtiyse etrafa atmaya başladılar. O görüntüleri ekranlara getirelim. Görüntülerimizin adresi İspanya. İspanya'da iddialara göre alkollü olan bir İsrailli turist grubu alanda gezdikleri sırada Panayır'ın bölgesi içerisinde Filistin

0: Bayrağı asılı olan bir işletmeyi gördü. Filistin bayrağının kaldırılmasını istediler. İşletme buna karşı çıktı. Hayır dedi. Biz Filistin bayrağını kaldırmayacağız dedi. Ve daha sonra ise o İsrailliler Filistin bayrağı asılı olan iş yerine saldırmaya başladılar. Ve o anda tabii panik de yaşandı. O alkollü İsraillilerin yapmış olduğu saldırının görüntüsü. Dünyanın her yerinde İsrailliler artık tepkiyle karşılaşıyorlar. Bu da o görüntülerden biri. Ve sıcaklar diyeceğiz. Evet, Türkiye için henüz o yoğun sıcaklardan bahsedemiyoruz. Peki Türkiye'ye gelecek mi sıcaklar? Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız ama Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Avrupa kelimenin tam anlamıyla yanıyor. Sıcaklar Fransa'da, İngiltere'de, birçok ülkede neredeyse 40 dereceye ulaşmış durumda. Can kayıpları var, okullar tatil ediliyor. Peki ne oluyor? Avrupa'daki son durum ne? Önce bir haberimize bakalım. Ardından da bu sıcaklar bize etkileyecek mi? Bu sorunun yanıtını arayacağız.
1: Küresel ısınma ve iklim krizi Fransa'yı etkisi altına aldı. Ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti. Aslında 29,8 derece sıcaklık ilk duyulduğunda çok yüksek bir seviye gibi algılanmıyor. Ancak ortalama sıcaklıktan bahsedildiğinde ülkenin tüm bölgelerindeki ortalama alınıyor. Hem de gece ve gündüz dereceleri hesaba katılıyor. Fransa'da yüksek sıcaklık eğitimi de vurdu. 1800 okulda öğretime ara verildi. 8000 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Öğrenciler evlerine gönderildi. Paris'te termometreler 38 derece seviyesini gördü. Bordo ve Toulouse'daysa sıcaklıklar gündüz 43 dereceye kadar tırmandı. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde ise sıcaklık 44 dereceyi aştı. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi ise günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle kapılarını 2 saat erken kapatacağını açıkladı. Benzer bir duyuru Eiffel Kulesi içinde yapıldı.
2: Sıcak hissediyorum, evet, ama yukarı çıkarsam daha sıcak hissedeceğimi sanmıyorum. Yukarı çıkarsam daha serin hissetmem gerekir. Eiffel Kulesi'ni kapatmak için hangi sıcaklık eşiği gerekiyor? O zaman metroyu da kapatın, havaalanına giden treni de kapatın.
1: Fransa'da sıcaklar can kayıplarına da yol açtı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Serinlemek için denize giren 13 kişi de boğuldu.
0: Avrupa yanıyor. Kelimenin tam anlamıyla sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Peki nereye doğru gidecek bu tablo? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
0: Şimdi birkaç ülkeyi hızlıca bir toparladık burada. Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Belçika. Fransa'da 845 okul kapalı. İspanya'da kırmızı alarm. İngiltere'de yine kırmızı sıcak, kırmızı alarm verildi. İtalya'da ise 12 şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda. Ne yaşanıyor şu an Avrupa'da?
3: Omega blokajı diye adlandırdığımız bir yapı var. O Avrupa'ya hatta geçtiğimiz günlerden bu yana artık çökmüş vaziyette. Ayın başında da aslında vardı böyle bir durum ama çok uzun soluklu değildi. Bu ilk defa uzun soluklu olacak. Hatta 2003 yılında olan bir yaklaşık Avrupa'da özellikle 15 bin kişinin ölümüne sebep olan bir sıcak hava dalgası. Ondan daha da güçlü aslında bu sıcak hava dalgası ve Avrupa'da yine sıkıntılar yapmaya başladı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek gözüküyor. Nedir bu? İşte şu andaki haritamızda gözüktüğü üzere omega blokajı diye adlıyoruz. Yani şekil omega'ya omega'ya benziyor. O Yunan alfabesindeki harflerden birisi. Bir yüksek basınç alanı, subtropikal yüksek dediğimiz orta enlemlerden gelen beslemesi var. Şöyle yani bir sırt bölgesi besleme var ve buradaki hem sıcak hava akıyor yukarı kuzeye, ayrıyetten de yüksek basınçtan dolayı havanın sıkışmasından kaynaklı olarak da sıcaklıkları gittikçe artıyor. Yani ısı kubbesi diyoruz biz buna. Bu blokajın iki tarafında ise serin ve yağışlı havalar var. Yani Avrupa'nın aslında İngiltere tarafına doğru, Atlantik'e tarafı olan kısmında biraz daha serin ama Orta Avrupa'ya ve özellikle de önceki gün daha çok İspanya üzerinde çok daha etkili olan yapı biraz daha Orta Avrupa'ya doğru kaymaya başladı. Bizim üzerimizde de şu bölge bizim üzerimiz. Bizim üzerimizde de bunun ters etkisi yani serin, mevsim normalleri ve altına devam eden bir tablo
0: peki
3: gözüküyor.
0: Peki hocam, şimdi bu bir kayma hareketi yapacaksa ya da yapıyorsa bize doğru gelecek mi?
3: Evet, önümüzdeki günlerde bu bize doğru biraz yaklaşacak ama bizi çok etkilemiyor. Yani şu yapı bize doğru tam gelmiyor. Bunun kenar bölgeleri bize doğru yaklaşmaya başlayacak. Ne zamana doğru? Ayın 20...

0: 28-29'undan sonraki günlerde biraz daha sıcaklıkların bizde biraz birkaç derece daha arttığını hafta görüyor yani. Olacağız. Evet, Avrupa oldukça bu tablodan dolayı ısınıyor. Evet, önümüzdeki hafta. Bu önümüzdeki hafta. Yani ayın 29'undan Temmuz'un başına kadar, Haziran'ın 29'undan Temmuz'un başına kadar olan tablo bizim biraz daha batı bölgelerimiz. Daha çok da evet. Eskişehir civarı, şu kırmızı alan görüyorsunuz. Eskişehir, Afyon, Kütahya civarları. O civarlarda biraz sıcaklıklar artacak. Hatta o Eskişehir'de meşhur bir istasyonumuz var. O istasyonda sıcaklık değerleri çok daha da fazla yükselebilir Eskişehir'deki o istasyon. Tam ezberime gelmedi istasyon ismi. Şu anda önümüzdeki hafta yine Avrupa, özellikle Orta Avrupa, yani biraz İber Yarımadası biraz kurtarmaya başlayacak. Az önce İspanya, Fransa, işte İngiltere'ye kadar uzanan hat boyuncaydı ama önümüzdeki hafta bu daha çok Orta Avrupa. Evet. Yani Macaristan, Avusturya, İsviçre, İtalya'nın olduğu bölgeler, Almanya'nın güneyi, Polonya, hatta Rusya'nın biraz daha batısına doğru Ukrayna'ya doğru olan bölgeler Romanya ile birlikte etkisi altına alacak gözüküyor. Biz çok fazla etkilen. Bizde de bir sıcaklık artışları olacak ama yani Avrupa kadar etkili değil. Buna omega blokajı diyoruz.
1: Peki sonra etkisini kaybedecek mi hocam sıcaklık?
0: Şöyle ki yaz devam ediyor. Bu etkisini yani şöyle söyleyelim. Temmuz'un başı itibariyle, yani Temmuz'un 7'sinden 8'inden sonra etkisini kaybetmeye başlayacak. Biraz daha yaz sıcaklıklarını hissetmeye başlayacak ama bu çok ekstrem bir durum.
1: Normal olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi siz de söylediğiniz özellikle hafta sonu. Şimdi hava durumuna bir bakalım. Bölgelerimizi hemen ekranlara getirelim. Tablomuza baktığımızda şu an itibariyle güneşli bir tablo var. Marmara'yla
0: Kuzeydoğu'da biraz yağış vardı hafif.
1: İsterseniz Türkiye genelini açalım. Bakalım tekrar oradan konuşalım.
0: Kuzeydoğu'da şu saatlerde devam eden şöyle Ağrı ve Iğdır civarında şu anda bir yağış var. Oradaki yağış devam ediyor. Batı bölgelerde tamamen açık. Karadeniz biraz daha çok bulutlu gözüküyor. Gün içerisinde hemen bakalım ne durumda.
1: O zaman şimdi detaylandıralım. Marmara ile başlayalım öncelikle. Marmara bölgesine baktığımızda Edirne haricinde hemen benzer sıcaklıklar evet, yani var. Edirne 34 derece.
0: Edirne her zaman yani yaz sıcaklıklarında bu değerlere çıkıyor. Biraz daha kuru havası olduğundan dolayı Edirne bu değerler devam ediyor. Genel olarak İstanbul'da da gördüğünüz gibi 29 derecelerde. Önümüzdeki günlerde 30-31 derecelere kadar İstanbul'da sıcaklıklar çıkacak. Evet, yani yarın ve hafta sonuna doğru 30-31 dereceleri görüyoruz ama çok büyük değişiklik yok.
1: Peki hocam, omega sıcaklıkları omega blokajının etkisini biz cuma cumartesi bu iki günde mi göreceğiz burada?
0: Hayır, bu ayın biraz daha 29'undan sonraki günlerde, yani Temmuz'un başı gibi İstanbul'da 32-33 derecelere kadar çıkacak.
1: Çıkış olacak
0: gözüküyor. Önümüzdeki hafta içerisinde onları görüyor olacağız. Ama çok aşırı, yani çok yüksek sıcaklıkla veya göreceğimiz en yüksek sıcaklık değerleri olabilir. Yani bu yaz için diyebiliriz. O geçen sene gördüğümüz çok sıcak hava dalgalarına fazla maruz kalmıyoruz. Klasik
1: Ege
0: yani klasik Aydın, Denizli, Manisa'nın bazı ilçeleri, İzmir'in iç ilçeleri, özellikle Torbalı, Buca gibi, Kemalpaşa gibi o ilçelerde birazcık sıcaklık değerleri daha fazla yükseliyor. Yağış yok, batı bölgelerde yağış kesildi, hava tamamen açık vaziyette. İzmir'e de bakalım hemen sıcaklıklar önümüzdeki günlerde biraz daha güney bölgeler. O Omega'nın az önce haritamızda da görmüştük, Ege'de biraz daha fazla
1: etkisi. Daha net görüyoruz daha artık net burada görüyoruz. Sıcaklıkları.
0: Güneydoğu Anadolu o yapıdan farklı bir yapı, orada kendine has bir özelliği var, oraya gelince konuşacağız. Sıcaklık gördüğünüz gibi İzmir'de önümüzdeki günlerde 36-37 dereceler kadar çıkıyor. İzmir'de görülen sıcaklıklar.
1: Ama tabii ki yine o uyarıda tekrarlamak gerekiyor. Yaşlılar ve ya da tansiyon problemi olanların konusunda uyarılar aynen devam.
0: Tabii ki şöyle ki yani bu özellikle 30 derecenin üzerine çıkmaya başladığında zaten tropik günler diyoruz. Biz tropikal sıcaklıklar diyoruz. Burada tabii ki nemle birlikte de özellikle işte terleme kötüleşmeye başlıyor. Terleme kötüleşince vücudun soğutma mekanizması çalışmıyor. Evet. O uzun bir konu. Bir gün onu da konuşuruz.
1: Onda detaylandırız. Ama Ege demişken hocam bir de deniz suyu sıcaklıklarını da artık konuşalım.
0: Evet, yani 25 derecelere kadar Ege'de gelmeye başladı. Artık Ege tamam. Yani deniz suyu sıcaklıkları Ege'de tamam. Ege'de ne derler? Karpuz kabuğu denize düştü, girebilirsiniz artık. Biraz kuzeyinde sadece bu Edremit Körfezi'nde birazcık o Akçay
1: tarafı biraz. Oralar zaten her zaman biraz daha geçilsin.
0: Oluyor.
1: O zaman Akdeniz diyelim.
0: Akdeniz'e de bakalım.
1: Hızlıca devam edelim. Evet. Akdeniz bölgesi. Antalya bugün 35 derece. Mersin 32, Adana 34.
0: Evet, sabah saatlerinde 27 dereceydi Antalya. Gün içerisinde 35 derece çıkacak. Şöyle ki kuzeyden esen hafif bir esinti var. O sıcaklık arttı. Denizden estiği zaman nemi arttırıyordu. Konuşuyoruz Antalya'ya sıklıkla. Bugün için Antalya'da yeni haftadan denizden esinti var. Biraz Antalyalılar 40 dereceyi falan hissedecekler. 38-39-40 dereceleri.
1: İsterseniz bir 5 gününe de bakalım Antalya'nın.
0: sıcaklıklar hani yarın bir parça düşmüş olsa da nem değerleri çok yüksek. Yani bu bir aşırı soğumadan değil, denizden olan esintiden dolayı o derece düşüyor. O hissedilen sıcaklıklar nem değerleri

0: 70'lere çıkar. Yine 36-37 dereceleri Antalya'da bulur. Yani hissedilen sıcaklık. Ve sıcaklık tablosunda çok fazla bir değişiklik yok Antalya'nın.
1: Antalya'yı tamamlayayım. Akdeniz bölgesini tamamlayayım. İç Anadolu diyelim. İç Anadolu bölgesine baktığımızda güneşli hemen hemen tüm bölgeler
0: yani,
1: güneşli.
0: Bu bölgelerde çıkıyor. Yağışlar artık yani batı bölgelerde kesildi. Yurdun orta ve doğu kesimlerindeki az önceki haritamızın bir oluk bölümü vardı. O biraz bizim yurdun doğusunu daha çok etkiliyor. Evet. O yüzden de öğleden sonraki saatlerde oralarda yağışlar görüyoruz. Sıcaklıklar hemen hemen aynı. Gece sıcaklıkları da yani o İç Anadolu'nun gece gündüz sıcaklık farklarını görüyoruz zaten net bir şekilde. Evet. Örneğin Ankara'da 17 dereceye kadar çıkıyor gece gündüz sıcaklık farkları. Çok yakın plan için zaten yağış gözükmüyor. Ama 1-2 derecelik oynamalarla başkent Ankara'da bu haftayı hafta sonuna kadar tamamlamış olacak gözüküyor.
1: O zaman İç Anadolu'yu tamamlayayım. Karadeniz. Şimdi Karadeniz'e bir bakalım. Evet. Karadeniz'deki tablo. Burada sadece Doğu Karadeniz'de yağış.
0: Doğusunda yağışları zaten az önce söylediğimiz gibi doğusundaki yağışları daha çok öğleden sonraki saatlerde. Şu saatlerde çok etkin değil. Öğleden sonraki saatlerde o yapı biraz daha gelişiyor.
1: Olumsuz etkileyecek bir tablo var mı yoksa?
0: Çok kuvvetli yağışlar yok ama bazen dağlık arazilerde yani yükseltinin çok değişken olduğu arazilerde böyle çok kısa süreli konvektif yağışlar oluşabiliyor. Onlar olsa zaten Karadeniz insanı oralara çıkan insanlar tecrübeli. Yani çıkmış olanlar nadir çıkanlar da tecrübeliler alıp yanlarına öyle çıksınlar yani yüksek yaylalara çıkarlarken. Yayla zamanı şimdi zaten Karadeniz'de Akdeniz'de olsun yani çoğu bölgemizde artık yaylacılar yaylaya çıkmaya başladı. Aslında tatil tercihlerinden birisi de olabilir yayla.
1: Yaylacı, çok sıcaktan bunalanlar içinde öyle. Yaylalar.
0: Trabzon'da 24. Gördüğünüz gibi evet bugün yağış olmasa da bile iç kesimlerinde birazcık yağış görülebilir. Yine önümüzdeki günlerde sıcaklıklarla birlikte aynı devam ederken yağışlar cuma günü itibaren kendini gösteriyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de hafta sonu oldukça yağmur
1: var. Dikkatli olmak gerekiyor. Güneydoğu diyelim. Güneydoğu evet, Anadolu bölgemize baktığımızda artık burada
0: geldik.
1: Zaten
0: 38'lere geldik.
1: 38'i görüyoruz Şanlıurfa'da.
0: Dün bir misafir vardı onu görüyorsun Antep'ten gelmişti. Ya bu sıcak bir şey değil, biz de orada yanıyoruz demişti. Dedik sizin oralar için normal siz alışkınsınız. Ya 38 dereceler evet gözüküyor. Artık oralarda o biber kurutma yani o bizim ya daha doğrusu büyük şehirlerin özellikle o ne derler baharat ihtiyacı Güneydoğu Anadolu'dan çok sıklıkla geliyor ve sıcaklık değerleri gördüğünüz gibi 37-36-37 dereceler. Diğer illerimizde de çok fazla bir değişiklik yok. Ona arkadaşım da söyledi geçen gün de konuştuk. Dam günleri başladı o Güneydoğu Anadolu'da.
1: Şimdi son olarak Doğu Anadolu diyeyim. Tabii Doğu Anadolu dediğimizde biraz daha karışık bir tablo karşımıza çıkacak.
0: Kuzeyine doğru yağışlar.
1: Kuzeyde yağışlar güneşli.
0: Önceki günlerde olduğu gibi kuzeyindeki yağışlar daha çok az önce konuştuk. Ağrı, Iğdır'da şu saatlerde yağış vardı. O yağış biraz daha gelişerek öğleden sonraki saatlerde Erzurum, Kars, Ardahan'da Erzincan bölümünü kapatıyor. Ama biraz batı tarafındaki yağışlar yağış var ama çok şey daha etkin çok etkin değil. O şeydeki
1: yağışlar. Kısa süreli yağışlar.
0: Kısa süreli yağış geçişlerini göreceğiz.
1: Bu kez Kars diyelim isterseniz. En düşük sıcaklık Kars'ta var 22 derece ki çok da değişim olmuyor. 20 dereceye kadar düşüş.
0: Yani gece sıcaklıklarında da bir 4-5 derecelik düşüş var ama yani şöyle Kuzeydoğu zaten Kars'ın rakım olarak yüksek bir rakım olarak yüksek bu sıcaklık değerleri bu mevsim için normal değerler ve yağışları da orada görüyor olacağız. Oradakiler hala ne zaman yaz gelecek diyorlar yerleşik olanlar.
1: Evet. Şimdi Kars'ı da tamamladık. Doğu Anadolu bölgemizi de tamamladık. Türkiye genelini açtığımızda da tablo bu şekildeydi. Avrupa yanıyor. Türkiye yavaş yavaş hazırlanıyor sıcaklıkları ama siz de söylediniz çok yoğun bir etkisi olmayacak gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Cuma günü tekrar birlikteyiz. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi bir yandan da tabii ki gündemde yer alan farklı haberler var. Onları da ekranlara getirelim. Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını hazırladı. 3 sanık için olası kasla kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
2: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu. Enkaz altında kalan bir kişi de yaralanmıştı. Felaketin simgesi haline gelen apartmanın giriş katındaki pastanenin kolon ve perde duvarın tadilat sırasında kesildiği projeye aykırı çekme kat yapıldığı belirlenmişti. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, İç Mimar Ertan Danacı ve Fenli Mesul Mehmet Tekin'le Kahramanmaraş Belediyesi'nden ilgili 7 çalışan hakkında dava açıldı. Sanıklar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Mütalada yıkımın göz göre göre geldiği vurgulandı. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında olası kasta kast

0: Öldürme ve olası kasta kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Mehmet Tekin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye çalışanları Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çift Aslan'ın ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin kararını açıklaması beklenen bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da görülecek.
1: Bir kadın şiddeti, kadına yönelik şiddet haberi ekranlara getireceğiz. Adresimiz Şanlıurfa. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın evinin demir korkuluklarına asılı halde bulundu. İlk önce olay bir intihar gibi anlaşıldı. Ancak soruşturma başladı ve soruşturma derinleştikçe olayın bir intihar değil, bir erkek şiddeti sonucu olduğu ortaya çıktı. Olayın gerçeğinde kadının intihar etmediği, kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi.
2: Karısını öldürdü, cinayeti gizlemek için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Ama oyunu uzun sürmedi. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde dehşet veren bir aile faciası yaşandı. 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Kurt'a ulaşamayan yakınları kontrol etmek için eve gitti. Yakınları Emine Kurt'u pencerelerin demir korkuluklarına asılı halde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet büro amirliği ekipleri incelemeler sırasında kadının kocası Mehmet Kurt'u şüpheli ve tedirgin halleri nedeniyle mercek altına aldı. Gözaltına alınan koca sorguda köşeye sıkışınca korkunç cinayeti itiraf etti. Cani kocanın eşini önce boğarak öldürdüğü, ardından da olaya intihar süsü vermek için demir korkuluklara astığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul'un Fatih ilçesinde ise turistleri hedef alan hırsızlık girişimi iş yeri sahibinin dikkatiyle önlendi. O anlarda neler oldu? Hemen bakalım.

0: mağazalara giriş çıktıkları zaman da onları da oradan takip ediyormuşlar yani.
1: İstanbul'un merkezinde film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Bir esnafın dikkati turist kadının çantasını kurtardı. İstanbul'un en yoğun noktalarından Fatih, dikkat dağıtma yöntemiyle hırsızlık girişimine sahne oldu.
2: Akıl almaz hırsızlığın adresi Fatih'te. Çok sayıda turistin gelmiş olduğu Fatih Fevzi Paşa Caddesi. Hırsızlar işte o kadını bu lokantaya kadar takip etti. Çantasını çalabilmek amacıyla. Ancak esnaf tarafından yapılan müdahale sonucu o çantayı alamadan yakayı ele verdiler.
1: Turistleri gözüne kestiren planlı şebeke anında harekete geçti.
2: Mağdur turist kadın işte bulunmuş olduğumuz bu lokantadan içeriye girdi ve hemen buradaki masaya oturdu. Oturmasının ardından çantasını ise masanın hemen yan tarafına doğru yerleştirdi. Hırsızlarsa o kadını takipteydi. Organize olmuş o ekipten önce birisi buradaki personeli oyalamaya çalıştı. Diğeri ise işte hemen yan taraftan bu noktaya uzanarak o çantayı alıp kaçmaya çalışıyordu.
1: Ancak şebekenin hesap edemediği bir isim vardı. İş yeri sahibi Turgay Kokoç.
0: Çantayı iki hamle yaptı. Birinci hamlede çalamadı, ikinci hamlede çaldı. Biz de buradan koşarak işte ustamızla beraber, arkadaşlar, buradaki çalışan arkadaşlarla beraber müdahale ettik.
3: Müdahale görünce direkt hızlı bir şekilde koştu. Koşunlara ne olduğunu anlamadım ben de. Ondan sonra ben de peşinden giderim, bir bakarım ki hırsız varmış.
0: Bir daha yapmayacağım. İşte çocuklarım var. İşte gözüm bir tanesi kör.
1: Çantasına yeniden kavuşan turist kadın yaşadığı şokun ardından esnafa ve çalışanlara teşekkür etti.
4: İstanbul'daki trafik durumuna bir bakalım. Şu an itibariyle

0: Saatlerimiz 7.37'yi gösterirken %49'a dayanmış bir trafik yoğunluğu var. Anadolu yakasında bu trafik yoğunluğu daha fazla tabii her sabah olduğu gibi %56 düzeyinde, Anadolu yaka Avrupa'da ise %44 düzeyinde bir yoğunluk var. Özellikle bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarının daha yoğun olduğunu söyleyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü bağlantılarından itibaren Koz Yatağı'na kadar giden hat boyunca yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha alternatif bir güzergah olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bugün orada daha rahat bir trafiğin olduğunu da söyleyelim. Anadolu yakasına geç, Avrupa yakasına geçtiğimizde ise aslında her sabah olduğu gibi tabii ki Zincirlikuyu Mecidiyeköy önünde yine yoğunlaşan bir trafik var. O Mecidiyeköy'deki trafiğin Haliç sonrasında ise Bakırköy'e doğru ulaşan hat boyunca biraz daha yoğun bir hale geldiğini söylemekte fayda var. Sahil hattınınsa rahat ve akıcı olduğunu da söyleyelim. Şu an itibariyle %49'luk bir trafik yoğunluğu İstanbulluları bekliyor yeni gün içerisinde. Ama bir yandan da tabii ki ehliyetler diyeceğiz. Şimdi özellikle son dönemde pek çok kişi ehliyetini yeniledi. Artık kafam rahatladı diyoruz. Aslında hepimiz için aynı şey söz konusu ama uzmanlar uyarıyor. Çünkü atladığımız bir konu var. Aldığımız bu çipli ehliyetlerinde bir süresi var. Ve o süre geçişi gerçekleşirse bu kez büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani aldığımız o çipli ehliyetlere de daha tarihlerine yeniden bakmak gerekiyor.
1: ...2016 yılından itibaren hayatımıza giren yeni nesil çipli ehliyetler için tehlike çanları çalıyor.
2: Bu ehliyetlerin hepsinin arkasında geçerlilik süreleri var. Yani bir sürücü ömür boyu ehliyet almıyor.
1: Birçok sürücü bu belgelerin ömürlük olduğunu düşünse de durum hiç de öyle değil.
3: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu işte bu ehliyetlerin arkasına yazan tarihler. Kimi sürücüler bu tarihlere dikkat etmiyor ve süresi geçen ehliyetler iptal ediliyor. Aynı zamanda sürücü bu ehliyetle yakalanırsa o kişiye de para cezası veriliyor.
2: Otomobil ve benzeri ehliyetleri varsa 10 yıl süreyle kullanabilirler. Ağır vasıta ehliyeti varsa burada da 5 yıldır.
4: Ben hiç bakmadım ama istiyorsanız yanınızda bakabilirim.
3: Efendim arkasındaki tarihlerle ehliyetimizin aslında bir süresi var. Bakın hemen arkada. Hemen burada sizin 2035'te bitiyor mu?
4: O zaman daha çok varmış. Bilmiyorum. Şimdi sizden öğrendim.
5: Ehliyetim yeni yenilediğim için yani bayağı bir uzun süre süreceğini düşünüyorum. O yüzden hiç bakmadım yani.
2: Sağlık raporu alması gerekiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması gerekiyor. Onun harcı olan 2150 TL'lik ücreti de vergi dairesi veya bankalar üzerinden yatırması lazım.
6: 2030'da bitiyor benimki. Yeni aldığım için 2030'a kadar süresi var.
1: Tarihi kaçırmanın bedeli ise oldukça ağır.
2: Dikkat etmezse ehliyet yetersizliğinden ceza yer. Mutlaka buna dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Mağdur olmamak için yapmanız gereken tek şey ehliyetinizin arkasını çevirip son geçerlilik tarihini kontrol etmek.
0: Elektrikli otomobilleri sevdik. Bunu biz değil istatistikler söylüyor. Özellikle TOGG'un piyasaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi de talep de her geçen sene daha da arttı. İşte bu grafiği ekranlara getiriyoruz. 2022 yılına kadar Türkiye genelinde elektrikli otomobillerin satışında belli bir düzeyde kaldığını söyleyebiliriz. Aslında çok da yükselmeyen en son 2021 yılında 6000 aracın satıldığı bir tablo var. Ama sonrasında 2022 yılından itibaren özellikle dedik ya TOGG'un satışa sunulması, TOGG'un farklı modellerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep hızlı bir şekilde artmaya başladı. 2026 yılının Mayıs ayına gelindiğinde ise Türkiye'de şu an trafikte 436.474 elektrikli otomobil trafikte yer alıyor. Tabii ki bunun aslan payını TOGG oluşturuyor ancak farklı modellerinde artık elektrikli modellerine olan talep artıyor. Bundan sonra ne olacak? Yeni modeller piyasaya çıktıkça tabii ki ilgi de artacak gibi duruyor. Tabii burada fiyat performans ilişkisi de büyük önemli ancak şu an itibariyle trafikte Mayıs 2026 itibariyle 436.474 elektrikli otomobil trafikte ama hala tabii ki diğer yakıtlı araçların, benzinli araçların ağırlıkta olduğunu da söylemekte fayda var.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. Piyasalar diyelim. Bakalım piyasalar güne nasıl başlayacak? Borsa İstanbul. Borsa İstanbul dün tüm küresel piyasalardaki o düşüşü beraberinde takip etti. %1,29'luk bir geri çekilmeyle 14.539 puana kadar geriledi Borsa İstanbul. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de tablo nedir? Doların bir yükseliş var Türk lirasına karşı. 46 lira 49 kuruş, 46 lira 50 kuruşa yakın seviyelerden işlemler devam ediyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tablo nedir dediğimizde burada bir Türk lirasının bu kez Euro'ya karşı güçlendiğini görüyoruz. 52 lira 87 kuruştan işlemler devam ediyor. Bir de altın fiyatları diyelim. Şimdi altın tabii çok hareketli. Altında neredeyse yıl boyunca elde edilen tüm kazançları kaybettik. Altın yatırımcısı tüm kazançları vermiş durumda. 4000 dolar sınırına geldi. 4065 dolar %1,12'lik geri çekilmeyle başlıyoruz. Özellikle altın fiyatlarında enflasyon endişesi tabii ki en büyük soru işareti olarak karşımızda duruyor. Düşüş devam edecek mi? 3900-3800'ler telaffuz edilmeye başlıyor. Bakacağız. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki etkiye nedir dediğimizde 6000 lira sınırındayız. %1,10. 6075. Gümüş diyeceğiz. Gümüşte de hızlı geri çekilmeler, oynaklıklar görüyoruz. Son birkaç günde 61 dolar seviyesine geldik. 100 dolarlardan geri çekilmeyi hatırlatalım gümüşte. Ve petrol fiyatları. Petrolde ise 76 dolar, 77 doların altına gelmiş. Daha sakin bir tablo var ama altın fiyatlarını arkadaşlarımızdan bir kez daha rica edeyim. Ons fiyatına baktığımızda 6000 gram altına 6075. Onsa baktığımızda ise 4000 doların altına doğru seyrelme devam ediyor, inme devam ediyor. 4064 dolar. Peki bu düşüş daha nereye kadar devam edecek? Yatırımcı ne yapmalı? Altın almak için doğru zamanlarda mıyız? Yoksa altın eski cazibesini kaybediyor mu? Ekranlara getirelim.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Gidiyor.
9: Vallahi çok dalgalı. Yani dalgalı deniz gibi diyebiliriz. Çok hareketli. Biz de şaşırıyoruz yani.
10: Güvenilir liman ama insanlarımız biraz tedirgin olduğu için.
8: Beklemede mi?
10: Evet, daha çok beklemedeler. Alım düştü biraz.
11: Bir iniyor, bir çıkıyor. Orta Doğu'daki savaş fırtınası altını fırtınada savrulan yelkenlilere çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran altın aylar sonra sene başındaki değerine döndü.
8: Gram altın 2026 senesine yaklaşık 6200 liradan başlamıştı ve İran savaşının günler öncesinde biz gram altında canlı piyasada 8500 rakamını görmüştük. Ancak bugünlerde altında ciddi düşüşler var. Öyle ki gram altın sene başındaki fiyatına yeniden yaklaştı. Sene başında 6200 liraydı gram altın. Bugün de gram altın 6250 lira.
9: 8500 liradan bir gram altın. 8500 liraya 24 ayar. Şu anda 6250 TL. Yani inanılmaz fark var. Biz de bu kadar beklemiyorduk yani.
8: Altın fiyatlarındaki rekor düşüşü size bu setle anlatacağız. Yaklaşık olarak kaç gram bu set?
9: 60 gram 20 kâr bir set bu.
8: Gram altın 8500 liraya çıktığı dönemde İran savaşının hemen öncesinde bu setin fiyatı ne kadardı?
9: 510 bin TL.
8: 510 bin TL. Bugüne döndüğümüzde gram altın 6250 lira yaklaşık olarak. Şimdi soralım bu 510 bin liralık set bugün ne kadar?
9: Şu anda 375 bin TL.
8: Sadece bir sette yaklaşık 3-4 ay içerisinde 135 bin liralık bir düşüş yaşandı. İşte böylesine dalgalı bir altın piyasası var.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. ...2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo.
13: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
16: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
16: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle

0: geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala. Pronto
15: Tur. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: Tuzen.
1: Hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
10: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Kredi.com. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
1: bir adım önde. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: alırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği, gücü adında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hızlı ve kolay ihracat.

0: Departmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo.
5: İki günlerde meclise girecek dediği öğrenildi.
6: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
5: Terörsüz Türkiye çerçevesinde bir kritik eşik daha aşılacak. Hazırlıklar tamamlandı. Yasal düzenlemenin mecliste gündeme gelmesi için Başkan Erdoğan'ın tarih verdiği öğrenildi. Basına kapalı olarak yapılan MKYK toplantısında Erdoğan, yasanın ne zaman gündeme geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koyan açıklamalarda bulundu.
7: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
5: Edinilen bilgiye göre Erdoğan hızlı adım atılacağını, MHP ile de istişare halinde yasal sürecin yürütüleceğini söyledi. Yeni bir adım atıyoruz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dedi.
8: Şimdi siyasette bir de muhalefet cephesine bakacağız. Salı günleri artık CHP'de tartışmaların daha da alevlendiği bir gün olarak kayıtlara geçiyor. Saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP grubunda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel kürsüdeydi. Genel merkezde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem MYK'yı hem de parti meclisini topladı. Özgür Özel olağanüstü kurultay yönünde çağrılarını tekrarladı. Bir an önce olağanüstü kurultaya gidelim dedi. Kılıçdaroğlu ise Antalya ve Kayseri il başkanlarını görevden aldı. Aynı zamanda olağan kurultay sürecinin Eylül ayı itibariyle başlatılacağı da duyuruldu. Bir istifa haberi de var. İYİ Parti'den geçtiğimiz sene CHP'ye katılan Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti.
9: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Olağan kurultay için süreç Eylül'de başlıyor. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
9: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
5: CHP'de MYK ve parti meclisi toplantıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçti. Yeni kararları açıkladı. Olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.
9: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
5: Daha önce 3 eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. MYK'da Kayseri il başkanının da ihracı istendi. Antalya il başkanı ise görevden alındı.
9: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
5: Müslim Sarı, Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediği yönündeki iddiayı yalanladı.
9: Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. O haberleri biz de duyduk. Yani kaynak verilirse belki daha iyi değerlendirme şansı olabilir. Şöyle ki biz Sayın Genel Başkanımız Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor.
5: Müslüm Sarı istifa eden belediye başkanları için de özel yönetiminin öz eleştiri yapması gerektiğini kaydetti.
9: Şantaj yapılıyordu da AKP'ye geçtiği biçimindeki yaklaşımları da eksik buluyoruz. Öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
5: İzmir İl binasındaki arbedeyi de değerlendiren Sarı, Özgür Özel'in fotoğrafını indiren partili için disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Suların durulmadığı CHP'de bir de istifa haberi geldi. Partiden ihraç edileceği ifade edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP ile yollarını ayırdı.
8: Bir yandan da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde yaşanan mali krize de bakmak gerekiyor. Çünkü birçok belediye 2 yıl içerisinde adeta borç batağına batmış durumda.

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
2: CHP, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezi haline geldi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürerken birçok CHP'li belediyesi mali krizlerle boğuşmaya başladı.
3: Milletimiz biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları sorun çözen ve hizmet üreten kamu yöneticileridir.
2: İşte Özgür Özel böyle söylemişti. Her fırsatta sorunları çözeceğiz diyen Özgür Özel'in bu sözleri havada kaldı. CHP tarafından yönetilen birçok il ve ilçe belediyelerinde hizmet standartları düştü, borçlar giderek katlandı.
3: Cumhuriyet Halk Partili belediye ne demek derseniz, önce dürüstlük demek, temizlik demek, şeffaflık demek, halka hizmet demek.
2: CHP'li belediyelerde mali durumu en bozuk ilçelerin başında İzmir Çiğli geliyor. Yerel seçimlerden sonra tazminatsız bir şekilde 147 işçiyi kovan belediye, buna ek olarak bazı birimlerdeki işçilerin maaşını da 5-6 ay boyunca ödeyemedi. O işçilerden biri de 3 çocuk babası Hakan Balkan'dı. Borç yükü altında yaşamına son verdi. Yerel seçimlerde borçsuz olarak CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi de mali krize sürüklenen bir diğer nokta oldu. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan belediye, emekli olan işçilerin tazminatını dahi ödeyemez hale geldi. Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Çalışanlar aylarca paralarını alamadı. Bazılarının ise borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi. Konak ve Buca'da da benzer krizler gözler önüne serildi. Bu süreçte aylar boyu maaş alamayan işçiler Buca Belediyesi'ni basıp iş bırakınca ilçede çöp dağları oluşmuştu. Seçimler sonrası mali krize giren Konak Belediyesi de maaş ödemelerindeki sıkıntılar sebebiyle işçi ayaklanmalarıyla gündeme gelmişti. Çözüm değil, sorun üreten rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler adeta borç batağına sürüklendi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara göz yuman Özgür Özel, bırakın ekonomiyi kurtarmayı, işten çıkarılan işçilere bile sahip çıkmadı.
3: Vatandaş belediyedeyken bunu yapan CHP'nin iktidarda olduğunda neler yapacağını düşünüyor ve şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bana belediyede bunu yapıyorsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin iktidar zamanı gelmiştir diyor millet.
4: İstanbul Boğazı şu dakikalarda önemli bir geçişe ev sahipliği yapıyor. Dev platform İstanbul Boğazı'na giriyor. Hemen canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Castrone 11, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde ultra deniz boru döşeme gemisi ve aynı zamanda platformu. 11 yine aynı şekilde bu kapsamda Romanya'ya giden bir platformdan bahsediyoruz. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Castrone 11 adlı Mavna şu dakikalarda Kadıköy açıklarında yer alıyor. Doğalgaz platformu geçişine devam ediyor. Tabii ki yoğun güvenlik önlemleri içerisinde bu geçiş devam edecek. Boğaz'ın hiç şüphesiz ki o virajlı, o zorlu yollarında ilerlerken önünde ve arkasında farklı gemilerle birlikte, eşlik eden gemilerle birlikte ilerleyiş devam edecek. Geminin daha doğrusu platformun büyüklüğünü anlamak için aslında hemen yanı başından geçen diğer tekneler ve gemilerin yanındaki o boyut farklarını da görmek yetiyor. Romanya'ya doğru gidecek. Romanya'da yapılacak doğalgaz çalışmalarında yer alacak platformu taşıyan Obama'da da işte yoluna devam ediyor. İstanbul Boğazı'ndan yeni güne dair ekranlara getirdiğimiz görüntülerden biri. İstanbul Boğazı'nın içine girdikten sonra ise bültenimiz içerisinde yeni görüntüler gelirse onları da ekranlara getireceğiz. Şu dakikalarda ise Kadıköy açıklarına doğru ilerlediğini belirtelim.

0: İşte Kız Kulesi'nin önünden geçen o görüntüleri de ekranlara getirdik. Gazetelere bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde Lübnan'da tuzağı bozduk. Suriye'ye Hizbullah'ı tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi. Gazze kasabı Netanyahu İran'da Kürtleri kullanma planı Türkiye tarafından bozulunca Lübnan'da yeni sabotaj kapısı açıldı. Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yoğunlaşan görüşmelerde Suriye'ye Lübnan'ı işgal karşılığında para ve toprak teklif edildi. Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgeye Suriye ordusunun yerleştirilebileceği vaat edildi. Türk güvenlik bürokrasisi tuzağı bozmak için Şam yönetimine Lübnan'a girmenin sakıncalarını iletti. Ankara, Lübnan'ın bölünmesi durumunda İsrail'in son dönem işgal ettiği Litan nehrine kadar olan alanı Golan'la birlikte kendi toprağı ilan eder uyarısına bulunuldu ve Suriye bu oyuna gelmedi. Vatandaşa kulak tıkayan bedel öder, Erdoğan kulağıma gelenler var diyerek bakanlar ve teşkilatı uyardı. Cumhurbaşkanı MKYK toplantısında siyasetçilerin vatandaş adına ilettiği taleplere kayıtsız kalınmayacak. Tespit ettiğimiz eksiklikler var. Sahada yeterli performans gösterilmediği de kulağımıza geliyor. Herkes işini liyakat ve sadakatle yapacak. Kayıtsız kalanlar bedelini öder uyarısında bulundu. MHP lideri Bahçeli'den gelen önemli mesaj Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez. MHP liderinin manşetiydi. Tatil geçsin, kurultaya sonra bakarız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrılarına bu yönde çağrıda yanıt verdi. Sertifikalar kredi sayılacak. Yüksek öğretimde yeni dönem. Bu da yine Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Yeni güne taşıdığımız ne yazık ki o acı haber. Rize'de sahil yolunda, Karadeniz sahil yolunda karşı yöne geçen otomobil bir minibüs ve otomobile çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
1: Zincirleme kaza 3 kadını hayattan kopardı. Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz sahil yolu Limanköy mevkiinde aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil bir otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil alev topuna döndü. Kazada Gamze Saklı, Ninay Bilgin ve Selinay Saral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namlıoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdaya dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cansız bedeninin bulunması için de çalışmalar sürüyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest. Isparta'da ise biri kadın, iki genç park halindeki hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da delici alet izine rastlanmayan gençlerin kesin ölüm sebebi ise otopsiyle belli olacak.
1: Geceyi geçirdikleri hafif ticari araçta cansız bedenleri bulundu. Isparta'nın Eğirdere ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda biri kadın iki kişinin hafif ticari araçta hareketsiz durduğunu görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ikisinin de vücudunda ateşli silah ya da kesici ve derici alet izine rastlanmadı. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın gece hafif ticari araçta kaldıkları tespit edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan ikilinin ölümünün üzerindeki sır perdesi yapılacak otopsiyle kaldırılacak.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. Önemli bir operasyondan bahsedeceğiz. Bir özellikle kaçak ilaçlara yönelik bir operasyon manşetini atıyoruz. Şimdi detaylarda neler var? Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bizlerle birlikte. Ahmet, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Sıcağı sıcağına hemen gelişmeleri senden alalım.
2: Evet, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu oldukça önemli bir operasyon. Aslında operasyonun detaylarına geçmeden neden bu operasyonun bu kadar önemli olduğundan bahsedelim. Çünkü ilaç sektörü aslında doğrudan bizim sağlığımız için, çevremizin, ailemizin sağlığı için oldukça önemli. Ve kullanılan az sonra bahsedeceğimiz ilaçlarsa oldukça önemli noktalarda kullanılıyor. Oldukça önemli hastalıklara deva olması için üretilmiş ilaçlar. Hatta hangi hastalıklar için olduğunu söyleyelim. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stokladıkları belirlenen
0: kişiler. Çok maliyetli
2: kişiler.
0: İlaçlar, özellikle kanser
2: evet,
0: ilaçları çok maliyetli
2: onu
0: ilaçlar.
2: Onu söyleyelim. Yaklaşık 120 bin liraya kadar yükselen bir fiyat skalası var. 120 bin lira tek ilaç için.
0: Bakın, peki ne yapmışlar?
2: Bu kişiler aslında kendi ellerinde bulundurdukları eczacılık sertifikaları ve bunun benzeri çeşitli durumlarla birlikte yanlarına almış oldukları maliyetli o ilaçları stokluyorlar. Stokladıktan sonra buradan kendi referanslarıyla ve o az önce bahsetmiş olduğum çeşitli sertifikalarla birlikte buradan birazcık da eczacılık süsüyle aslında İstanbul'dan, Türkiye'den Afrika'ya, Çin'e kadar uzanan bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar. Oralarda bu fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara satarak aslında Türkiye'de ülkemize ihtiyacı olan çok sayıda kişinin ulaşımına engel oluyorlar. Evet. Bakın, bu stokçuluk, yani birçok farklı alanda stokçuluğa denk geliyoruz ancak eczacılık alanında yaşanan stokçuluk doğrudan bir kişinin hayatına sebep olabilir, kastedilebilir bir durum.
0: Çünkü o ilacı ben almaya gittiğim zaman eczacı bana diyor, ya da bu işlemi yapan kişi bana diyor ki ilaç kalmadı. Ama halbuki evet, deposunda var, ama o ilacı daha yüksek fiyata başka yere satıyor.
2: Sadece deposunda değil aslında. Belki deposunda da yok. Belki de o ilaç Çin'de. Hem de yasal olmayan yollardan Çin'e gönderildi. Belki o ilaç Afrika'nın bir ülkesinde. Belki o ilaç hiç beklemediğimiz bir yerde. Elbette o bölgelere de ilaç gidiyor. Bu noktada bir problem yok. Ancak bu ilaçlar fahiş şekilde ve usulsüz şekilde gönderimine karşı yapılmış bir operasyon bu. Bunun altını çizelim. Asla onu da söyleyelim. Başka bir ülkeye, başka bir yere gitmesinden yana bir sıkıntı yok.
0: Kaç kişi gözaltında operasyon?
2: Konu kapsamında da 6 ilde yapılan bir operasyon. 19 şüpheli şahıs yakalandı. Elbette ilerleyen süreçte bu kişilerden alınan ifadelerle aslında sadece ilaç stoğu mu yoksa eczacılık içerisinde başka bir şeyle alakalı bir gelişme olacak mı? Bunu da öğreneceğiz. Bu da oldukça önemli bir operasyon. Çok kısa şundan da bahsedelim. Yakın zamanda da Beyazıt'e bir operasyon yapılmıştı. Evet. Onda da çok sayıda firmaya kayyum atanmıştı, hatırlayacaksınız. Aslında bunlar insanların, vatandaşların doğrudan ilk elden ulaşacağı ve ilk elden ulaşıp kendi sağlığıyla alakalı da tercihlerini sunulan çok önemli kriterler. Bir tarafta Beyazıt, bir tarafta da şimdi görmüş olduğumuz eczacılık sektöründeki önemli ilaçlar. Bu ilaçlara ulaşmazsak olmayacak.
0: Kesinlikle.
2: Elbette.
0: Günün önemli haberlerinden biriydi. Son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirdik. Şimdi bir başka başlığımıza devam edelim. Evet. İBAN konusu. Şimdi bu İBAN konusu çok uzun zamandır tartışılıyor. Çünkü biliyoruz ki pek çok kişi isteyerek ya da istemeyerek bir arkadaşına, yakınına İBAN'ını verebiliyor kullanılması için. Ya da IBAN'ını kiralıyor. Buradan bir gelir elde etmek için, ama uzun zamandır mağduriyetleri de konuşuyorduk, ama bununla ilgili yasal bir düzenleme oldu. Evet. Ne biliyoruz? Şimdi bu IBAN düzenlemesine ne olacak?
2: Evet, aslında burada şuradan başlamamız gerekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk defa bakan olduktan sonraki A Haber'de ilk yapmış olduğu yayınında IBAN mağdurlarının çözüme ulaştıracağız demişti. Ve yaklaşık 500 bine yakın IBAN mağduru var demişti. Şimdi bu sayıyı ele aldığımız zaman yaklaşık 400 bin civarında hali hazırda dosya olduğu biliniyor. Şimdi bu dosyalar ne? Ondan başlayalım. Aslında bu şöyle gelişen bir olay. Bir kişi para kazanmak ama usulsüz yollardan para kazanmak amacıyla usulsüz şekilde para kazanan bir kişiye IBAN'ını teslim ediyor ve teslim ettiği IBAN'dan belli bir komisyon ücreti alıyor. Yani o kişi illegal yollardan o IBAN'a bir para transferi yapıyor. Bu para transferinden de IBAN sahibi bir küçük meblağı kendisine alıyor. Hı hı. Bu başlı başına zaten bir usulsüz durum ve suç teşkil eden bir durum. Zaten bahsettiğimiz konu da tam da bununla alakalı. Bununla alakalı olmasının sebebi IBAN mağduriyetine dair 12. yargı paketinde artık ayrı bir isim ve alan açılacak. Suç teşkil edilen bir alan açılacak. Bu bize şunu anlatıyor, şunu gösteriyor. Bu kişiler sadece nitelikli dolandırıcılık değil, aynı zamanda IBAN dolandırıcılığı üzerinden de bir suça iştirak etmiş olacak. Evet. Burada şunun altını çizelim. Bu IBAN'larını ne yazık ki artık sosyal bir dünyada yaşıyoruz. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. IBAN bilgilerimiz, hesap numaralarımız çoğu yerde ne yazık ki paylaşmış haldeyiz. Ve paylaştığımız bu bilgileri bazen kontrol edemiyoruz kimin eline gidip gitmediğini. Öyle değil mi? Zaten birçok yerde alışveriş sitelerinde birçok farklı noktada kullanıyoruz. İşte o kullandığımız IBAN'lar ne yazık ki kötü emirler üzerine giden kişilerin eline geçtiği zaman bu sefer istemsiz bir mağduriyet oluşuyor. Bununla alakalı da oluşan dosyalar şu an inceleme altında. Evet. Öyle ki geride bıraktığımız aylardan bu yana hatta 2026 yılının itibariyle oldukça ciddi düzenlemeler yapılmıştı IBAN'la alakalı ve para transferiyle alakalı. Hatta bunlardan bazılarını söyleyeyim.
0: Çok kısa bir değerlendirme. Süremin sonuna geliyorum çünkü.
2: Tamam, hemen söyleyelim. 400 bin lira üzerine transferlerde bir açıklama zorunluluğu getirildi. Evet. Bunun gibi 20 milyon gibi bir paranın üzerinde bir transfer yaptığınız zamansa o paranın kaynağını göstermeniz gerekecek. Aslında IBAN'la alakalı gelişmeler sadece bu değil. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bugün görüşmeler başlayacak 12. yargı paketindeki bu IBAN düzenlemesiyle.
0: Önemli
2: alakalı
0: bir başlık. Bu IBAN'ını kiralayanlara 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamına giriyor IBAN düzenlemesi. Gündemimizde tartıştığımız başlıklardan biriydi. Ahmet Nazif Vural bizlerle birlikte. Ahmet, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yerimize katıldığı için sana kolaylıklar dileyim. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Bir önceki bültenimizde de ekranlara getirmiştik. Antalya'da başörtülü iki genç kıza adeta 28 Şubat zihniyeti bir şekilde saldıran bir adam onların kıyafetleri üzerinden konuşmaya başlıyordu ve tabii ki o görüntüler kısa süre içerisinde tüm sosyal medyada yayıldı. Peki ne yaşandı? Orada ne oldu? Hemen Antalya'ya kameralarımızı çevireceğiz. A Haber ekibinden İsmet Yerdelen bizi bekliyor olacak. İsmet, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Yıl olmuş 2026. Hala 28 Şubat özentisi insanların özellikle kadınların kıyafetleri üzerinden bu hareketlerde bulunabiliyorlar. Ne biliyoruz yaşananlara da?
3: Evet, günaydın diyorum. Teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki genç kadın tatil için gittikleri Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın sözlü saldırısına uğradılar. İki genç kadın tesettür kıyafetiyle bir süpermarkette alışveriş yaptıkları esnada yanlarına yaklaşan bir şahıs, her tarafınızı da kapatmışsınız, ne biçim giyinmişsiniz, hava da çok sıcak, 36 derece, böyle mi denize giriyorsunuz şeklinde ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlarını, saldırısını daha da ileri boyutlara taşıyor. Siz hangi tarikattansınız diyor kıyafetlere bakarak. Genç kadınların üzerinde haşema dediğimiz denize girmek için kullandıkları kıyafet var. Aslında toplum olarak çok da yabancı olmadığımız bir kıyafet. Artık her sahilde, her kumsalda, her ilde bu haşemaları görebiliyoruz. Ancak şahıs hangi tarikattansınız şeklinde bir tarikat suçlaması yöneltiyor kızlara. Ben de Müslümanım diyor, camiye gidiyorum ama siz çok farklısınız diyor. Sizin zihniyetiniz farklı şeklinde bir sözlü saldırıda bulunuyor. Genç kız duydukları karşısında şok geçiriyor. Öncelikle Müslümansanız siz de bilirsiniz diyor. Ben inancımdan dolayı bu şekilde giyiniyorum diyor. Ve şahısla ilgili son olarak şikayet dilekçesinde bulunuldu. Ve şahıs şu anda Kaş Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor. Gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar size bırakıyorum.
0: İsmet Yerdelen'e notları için teşekkür ederim. Antalya'daki tablonun bir benzeri bu kez Zonguldak'ta karşımıza çıktı. Dün Zonguldak'ta icazet töreni vardı. Mehter takımı eşliğinde yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi göstermişti. Onu ekranlara getiriyoruz. Ancak bu yürüyüş birilerini rahatsız etti. Bir grup adeta 28 Şubat dönemindeki o sloganları atarak meydana çıktı. Ve neler yaşandı Zonguldak'ta, hemen bakalım.
4: Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak, İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde tarihi bir güne tanıklık etti. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler için görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Madenciler Anıtı önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Mehteran takımının marşları eşliğinde valilik binasına kadar yürüdü. Genç hafızların mezuniyet gururunu paylaşan halk, korteje yoğun ilgi gösterdi. Ancak şehirdeki bu manevi coşkudan rahatsız olanlar da vardı. Hafızların yürüyüşünü hedef alan bir grup, çağdaşlık adı altında karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi.
5: Karanlığa teslim olmayacağız!
6: Karanlığa teslim olmayacağız!
4: Toplumsal huzuru zedeleyen eylem sırasında kameralara yansıyan görüntüler akıllara eski karanlık günleri 28 Şubat sürecini getirdi. Tepki çeken protestolara rağmen icazet heyecanı tüm şehre yayılırken vatandaşlar ayrıştırıcı dillere prim vermeyerek genç hafızların gurur gününe sahip çıktı.
0: Biraz da Türk savunma sanayinin elde ettiğimiz o başarıları ekranlara getireceğiz. Özellikle de savunma sanayinde Kızıl Elma tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde. İngiliz medyasında da Kızıl Elma'da gelinen son nokta övgüyle bahsedildi.
7: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
1: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal Kızıl Elma'nın başarıyla geçtiği testleri manşetlerine taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızıl Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızıl Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkati çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiğini vurguladı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinden de görev yapabilecek olan Kızıl Elma'ya çevrildi.
0: Şimdi Avrupa'da yaşanan istifaya bakacağız. İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçtiğimiz gün istifa etmişti. Yaklaşık 1 ay 10 günlük 10 aylık o sürenin ardından. Ancak Keir Starmer'ın istifası Rusya'da farklı yankılanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakındaki isimlerden biri olan Dmitry Kiev'e göre bu istifanın sebebi İngiltere Başbakanı'nın Rusya'ya olan tavrı. Sıradaki ismi de açıkladı ki Dmitry Kiev. O isim ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz.
4: Avrupa ile Rusya arasındaki gerilimde yeni bir perde daha açıldı. Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasından sonra sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz var diyerek siyasi bir tartışma başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliği'nden sorumlu özel temsilcisi olan Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından Avrupa liderlerini hedef alan bazı açıklamalarda bulundu. Starmer'ı göç, suç, enerji ve ekonomi politikaları nedeniyle eleştiren Dmitriyev, İngiliz liderin ülkesini koruyamadığını öne sürdü. Ancak Moskova'nın asıl mesajı Almanya'ya yönelikti. Dmitriyev, politikalarını değiştirmezse sırada Merz var diyerek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e hedef gösterdi.
8: Ortaklarımız yaptırımlar dahil olmak üzere Moskova üzerindeki baskıyı arttıracaklar. Bu transatlantik birlik ve kararlılık açısından yeni bir ton belirliyor.
4: Menzinge 7 zirvesinde Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısı yapması, Moskova ile Berlin arasındaki gerilimi bir kez daha yükseltti. Rusya doğrudan yatırım fonunun da başında olan Dmitriev, İngiltere'nin son yıllarda yaşadığı siyasi istikrarsızlığa da değindi. Ülkenin yeniden güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Londra'daki istifa kararı Avrupa'da yankı uyandırdı. Moskova'dan gelen sırada Merz var mesajı gözleri Almanya'ya çevirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa ve Rusya arasındaki derin kriz de hala devam ediyor.
0: Kiril Dmitriev'in açıklamalarını ekranlara getirdik. Şimdi sıcak havalara bakacağız. Özellikle Avrupa'da hava sıcaklıkları 40-45 derecelerle rekor kırıyor. Orta Doğu'da da benzer bir tablo var ama Orta Doğu'da tabii ki Gazze'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kışın o çadırlarda soğuk hava koşulları, soğuk havalarda, zorlu koşullarda hayata tutunmaya çalışan Gazze'lileri ekranlara getirmiştik. Bu kez tablo değişti. Gazze'de bu kez sıcak hava yüzünden zor anlar yaşanıyor. Çünkü kanalizasyon sistemi tamamen iflas etmiş durumda. Temiz suya erişimse neredeyse yok denilebilecek kadar az. İşte Gazze'nin yazla imtihanı.

0: rahatsız cidden.
1: Deniz suyu temiz değil, içinde kanalizasyon suyu var.
2: Derme çatma çadırlar kavurucu güneşten koruyamıyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen Gazze'ler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
2: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazze'ler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
1: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
2: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
1: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
2: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.
3: Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın merkezi olduğunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Rumlar bir kez daha Türkiye karşıtı bir çalışma içerisinde. Peki nasıl bir yapılanmadan bahsediliyor? Avrupa Birliği kartının masaya sürüldüğü bilgisi var. Hemen detaylandıracağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Haber ekibinden Rıza Açıkgöz bizi bekliyor olacak. Rıza, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi Rumlar bir kez daha Türkiye'ye hedef alıyor. Peki ne yapmaya çalışıyorlar?

Güney Kıbrıs Rumu yönetiminde düzenlenen ulusal konsey toplantısının ardından Rum siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri ve Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis başkanlığında gerçekleştirilen ulusal konsey toplantısının ardından Rum siyasi partileri Kıbrıs sorununu ve olası müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rum basında yer alan haberlere göre toplantı sonrasında başta Disi, Akel, Elam, Diko, Alma ve DDP olmak üzere siyasi partiler peş peşe açıklamalarda bulundu. Disi Başkanı değişen uluslararası koşulun dikkatle değerlendirmesini gerektiren bilgiler olduğunu öne çıkardı ve ortaya çıkan yeni fırsatların stratejik yaklaşımlara ele alınmasının da önemine işaret etti Gökhan. Buna ilave olarak Elam Başkanı, ki Elam son dönemde milletvekili sayısını 8'e çıkarmıştı. Bu da önemli bir dipnot, bunu da iletelim. Elam Başkanı Hristos Hristi iki toplumda iki kesimli federasyon modeline karşı olduklarını ve bu durumdaki tutumlarını bir kez daha dile getirdi ve Diko Başkanı Nikos Hristopoulos Hristodoulis'in genişletilmiş uluslararası konferans düzeyinde yönelik girişimlerine destek verdiklerini belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerine baskı oluşturması konusunda önemli bir aktör olduğunu savundu. Alma Partisi Başkanı Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü girişimlerin olumlu karşıladıklarını ifade ederken DDP Başkanı ise partinin henüz Kıbrıs sorununa çözüm modeline ilişkin nihai bir tutum belirtmediğini açıkladı. Parti organlarından

0: yapılan istişareler neticesinde kameralar karşısına geçen liderler aslında Türkiye'nin Kıbrıs'a olan bağlılığını biliyor. Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki devletli çözüm önerisi olduğunu biliyor. Ama buna yaklaşmıyorlar ve sürekli Türkiye karşıtı konuşmalar, görüşmeler yapmaya devam ediyorlar diyelim. Gökhan, sözü şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrardan size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz'e notları için teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Antalya'ya kameralarımızı çevireceğiz. Antalya'da bir gezi teknesi yan yattı. Yardıma giden balıkçı teknesi de arızalandı. Denizde mahsur kalan iki teknedeki 5 kişi bir başka balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Serik ilçesi Boğazkent açıklarında 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi su olarak yan yattı.
2: Başkanım,
1: durumu fark eden balıkçılar yardıma koştu ancak balıkçı teknesi de arızalanınca iki balıkçı da denizde mahsur kaldı. Arkadaşlarının yardımına giden bir başka balıkçı mahsur kalan 5 kişiyi teknesini alıp kıyıya çıkardı. Arızalanan tekne kepçe yardımıyla kıyıya çekildi. Su alan gezi teknesi ise denizden çıkarılamadı. İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Meşe ilk kez hakim karşısına çıktı. Meşe cinayet esnasında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. Detaylara bakalım.
3: İzmir'de ücret tartışmasında taksici Deniz Örer'i silahla öldüren Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Örer'in eşi Ayşe Örer ve taraf avukatları katıldı.
4: Çok zor bir süreç. Zaman geçtikçe daha çok insanın içi acıyor.
5: Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet verilmesi.
3: Sanık Doğuş Meşe cinayet günü uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ileri sürdü. Böyle biri değilim, karıncayı bile incitmem dedi. Taksici Örer'in yakınları sanığa tepki göstererek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
4: Bir insanın canına katledilmez. 600-700 lira için.
5: Evine ekmek götürmek isteyen bir taksici kardeşimizin hiçbir kusuru, bir kendisini müdafaa edecek bir durumu olmadan kasten öldürüldüğü apaçık ortada.
6: Sanık Doğuş Meşe ile ilgili hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: Duruşma 29 Eylül'e ertelendi.
1: İstanbul Kağıthane'de ise yeni evli olduğu öğrenilen genç bir kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine giden ekipler incelemede "Anne sana layık olamadım" yazılı ilginç bir not da buldu.
7: Yeni evlenmişti. 26 yaşındaki kadının şüpheli ölümü arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 26 yaşındaki Sevil Yengeç evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemede üzerinde "anne sana layık olamadım" ifadelerinin yer aldığı bir not bulundu. İddiaya göre genç kadın bir önceki akşam annesi ve eşiyle birlikteydi ve aralarında bir problem yoktu. Sevil Yengeç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler ise şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
1: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Döne İspirli, eşi Abdullah İsmir, 6 saat arayla hayatını kaybettiler. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana toprağa verildi.
7: ...7 yıl aynı yastığa baş koyup 6 saat arayla hayata veda ettiler. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken birkaç gün sonra 96 yaşındaki eşi Abdullah İspir de sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alındılar.

0: olarak İspir çiftinden aynı gün acı haber geldi. Dün İspir gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ondan hemen 6 saat sonra da eşi Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana defnedildi.
1: Eren Bülbül 2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün şehadete yürümesinin öncesinde tam 9 yıl önce takvimler 24 Haziran 2017 tarihini gösterdiğinde Eren sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. O sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşımda biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın demişti. O paylaşım aradan tam 9 yıl geçti ve biz de her 24 Haziran'da olduğu gibi bir kez daha söylüyoruz. İyi ki varsın Eren. İstanbul Boğazı'ndan gelen canlı görüntüleri ekranlara getireceğiz. Romanya'ya giden dev bir geminin geçişi, daha dev bir doğalgaz platformunun geçişini ekranlara getiriyoruz. Şu dakikalarda İstanbul Boğazı'nın önünde Salacak açıklarının Üsküdar önlerine kadar ilerlemiş durumda gemi. Kısa bir süre sonra ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen altından geçmesini bekliyoruz. Dev sondaj platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Aslında birkaç gün öncesinde Çanakkale Boğazı'na giriş yapmıştı. Marmara Denizi'nde o mesafeyi kat etti ve şu dakikalarda ise sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın önüne geldi ve tabii ki güvenlik amacıyla İstanbul Boğazı'nda da yoğun güvenlik önlemleri alındığını da belirtelim. Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Katastrone 11 adlı Mavna şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan geçişini gerçekleştiriyor. Bir yandan da İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsünü de tabii ki ekranlara getiriyoruz. Ona eşlik eden gemiler var tabii ki. O gemilerle birlikte geminin geçişi, daha doğrusu o platformun, doğalgaz platformunun geçişi de gerçekleşiyor. Platformun büyüklüğünü anlamak için etrafındaki gemilerin onun yanındaki küçük kalmasını da görebiliriz aslında. Dev bir platform şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Muhtemeldir ki öğle saatlerine kadar tabii ki geçiş devam edecek. Yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerleyiş sürüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bu sene yağışlar boldu. Tabii ki bereketli bir yılı geride bıraktık, en azından kış dönemini. Tabii ki özellikle yaza girmemizle birlikte sebze ve meyvelerde fiyat ne oldu sorusu da hep aklımızda. Hale gideceğiz. Adana'daki sebze meyve fiyatlarına bakacağız.

0: Havaların ısınması hal fiyatlarına da yansıdı.
1: Biber 100-120 lira arasındaydı. Şu an biber 20 lira. Salatalık 70-80 lira arasındayken şu an salatalık 25 lira. Patlıcan 60-70 liradayken şu an patlıcan 10-15 lira arasında gidiyor.
0: Kapya biber, taze fasulye, şeftali, kiraz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sebze meyve halinde yok yok. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
1: Şu an sebze ve meyve en düşüş pozisyonda. Nektarın 20 TL, kiraz 80 lira şu an. Biraz da düşüştedir. Kayısı da 40-45 lira arasında Yüreğir sebze halinde gitmektedir. Karpuz da 10-12 lira arası kilo fiyatı Yüreğir sebze halinde. Limon, Mayer cins yatak limon dediğimiz cins limon şu an 60 lira. Diğer şataf dediğimiz yeşil limon şu an 30-35 lira arasında.
2: Adana'da Yüreğir halinde domatesin fiyatı kalitesine göre değişiyor. Örneğin şu anda elimde görmüş olduğunuz bu domatesin fiyatı 10 lira. Hemen yan tarafta Adana'da açık tarlada üretilen, hasat edilen domates de bulunuyor. İşte Adana domatesinin yine Adana'daki fiyatı ise 5 lira 6 lira. Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık da bulunuyor. Şu anda Yüreğir halinde salatalığın kilosu 15-20 ve 25 olarak değişiyor.
0: Ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz.
2: Adana'da coğrafi işaret belgeli Adana karpuzunun da tarlada hasadı devam ediyor. Peki tarlada hasat edilen karpuz hale geldiğinde kaç liradan satılıyor?
3: 12 ile 15 lira arasında satmaktayız. Tarlada bal gibi şeker gibidir. Şöyle
2: görelim, keselim.
3: Kes abi, görsünler. Göründüğü gibi.
2: Of.
3: Kıpkırmızı. Tarlada bal gibi.
4: Orijinal bal valla.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk devlet teşkilatlarına, üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Denize çek gönder, denize çek
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: profesyonel, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru

0: Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Anahtar
7: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
8: mutluluk. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Front.

0: Panto tur.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
8: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
9: Bankam, Tombank, kartıma bil. Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yağışlar arttı, hava kirliliği azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde mega kentin havası ile ilgili çalışma yapıldı. Araştırmada 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği oranları karşılaştırıldı.
5: En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketliliği esnasında çıkan tozlar yer alıyor. Tabii zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
4: Verilere göre İstanbul'daki partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı ayına göre %8 azaldı. Bu olumlu düşüşte Marmara'da yağışların %60 oranında artması etkili oldu.
5: Partikül madde 10 değerleri geçen yıl Mayıs ayına göre bu sene Mayıs ayı %8,1 azaldığını görüyoruz.
4: İstanbul'da Mayıs ayında en kirli hava 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 istasyonunda kaydedildi. Sultan Gazi sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla takip etti. Kentin hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yerse sürpriz bir şekilde Sultan Gazi 1 istasyonu oldu. Buradaki mikrogram oranı metreküp başına 17,37 olarak kayıtlara geçti. Temiz havada Sultan Gazi, Büyükada ve Ali Beyköy izledi. Kent genelindeki bazı noktalarda ise kirlilik artışı durdurulamadı. Sarıyer'de kirlilik %90, Arnavutköy'de ise %79 arttı. Kent genelinde 9 istasyonda artış yaşandı, 17 istasyonda ise düşüş görüldü. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros, megakentteki 6 milyon araca dikkat çekti ve uyardı.
5: Kirli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın o bölgenin havasını daha fazla nasıl temizleriz konusunda katkı sağlaması gerekiyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
7: Günaydın.
6: İyi bir yayın diliyorum.
7: İnşallah.
6: Canlı görüntüler geliyormuş. O görüntülere dair bir bilgi de paylaşayım sizinle. 350 metrelik sondaj platformunun Boğaz'dan şu an geçtiği yönünde bir bilgi var. Tam Kız Kulesi'nin olduğu görüntüyü görüyoruz. İstanbul'da dev sondaj platformu şu an Boğaz'dan kontrollü bir geçiş yapıyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesinin geçişi nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Ama bir yandan da çift yönlü kapatıldı, orada geçişler de var değil mi?
7: Yok, hani yanındakiler şeyler, kılavuz gemiler.
6: Bunlar
7: muhtemelen
6: önden geçen mesela.
7: Muhtemelen o gemiyi kontrol eden gemilerdir. Hı hı.
6: İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü bu gördüğünüz. Toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan bir sondaj platformu iskelesi. Saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Şu anda görüntüler canlı olarak ekrana geliyor.

0: bu görüntülerle başlamış olalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir görüşmesi vardı. Polonya Cumhurbaşkanı'nı külliyede ağırladı. Ortak basın toplantısında konuştu Erdoğan. İki ülkenin ortak hedefinin NATO'nun caydırıcılığı olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin de 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktığını açıkladı.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Polonya ile işbirliğinin güçlendirileceği mesajı verdi. Önceliklerinin NATO'nun caydırıcılığı olduğunu söyledi.
1: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
1: Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik.
2: Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.
2: Konuk Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşilecek NATO zirvesi nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.
3: Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
2: Nawrocki, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesinde ziyaret etti. Savunma sanayi işbirliği vurgusu yaptı.
3: Polonya, Türklerden alınan Bayraktar İHA'larını kullanmaktadır. Bu işbirliği ülkelerimizin NATO ittifakı için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Bu yüzden İncirlik üssünde görev yapan askerlerin varlığını devam ettirmek, uzatmak da istiyoruz.
0: İstanbul Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiaları ortaya çıktı. Ses kayıtları belgelendi daha doğrusu. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın yüz binlerce dolar için yaptığı pazarlıkları gösteren, kanıtlayan konuşmalar dosyaya girdi. 35 kişi tutuklandı.
4: Ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerine kurulu rüşvet çarkı deşifre oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığı yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşmada Akpolat ve Yılmaz'ın Heybeliada'da lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için yapacakları pazarlığın üzerinden geçmeleri dikkat çekti.
5: Başkanım, Levent abi geldi. Yarın da gelecek. Ama çok uyanık tam. İskan verilmesini konuştuk.
6: Ne zaman gelecek İskan?
5: Canavar gibi konuşuyor.
4: Yılmaz, başkanım 150 bin eurodan aşağı inmememiz lazım derken, Akpolat'ınsa gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim dediği duyuldu.
5: En kötü 100, bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem. Orası çoktan durdurulması gereken bir yer. Ne veriyoruz dedik orada?
7: 80, gerçekten de hakkı da bu yani başkan.
4: Akpolat ve Yılmaz'ın Levent ve İrfan Durmuşoğlu'ndan iskan için 160 bin euro talep etmesi de kayıtlara geçti.
5: Kapıdan zaten adam bitirmiş yani. yani bölüm bölüm param yok şu anda ama derseniz ki mahkum bir şey, bu çocuğa da şey yapamıyorum. Bunun harçları da var, mühendisi de var yani.
6: Ne kadar açar?
5: 100 civarında biter böyle şimdi buçukta tutar.
4: Durmuşoğlu'nun yüksek rakama itiraz etmesi sonrasında ise belediye yönetiminin Durmuşoğlu'nun inşaat işlerine baskı kurduğu, bazı projelerinin mühürlendiği öne sürüldü. Farklı ses kayıtlarında İrfan Durmuşoğlu'nun benden 150 bin dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar dediği de dosyada yer aldı. Adalar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında Akpolat ve Yılmaz'ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturmasında Mersin'de de Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklandı.
0: Şimdi dün salıydı. CHP için salı günleri hayli kritik geçiyor son zamanlarda ve de yoğun geçiyor. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel mecliste yine parti grubunu topladı. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi vardı. Olağanüstü kurultay talebini tekrarladı. Neden gerekli olduğunu sıraladı. Yine aynı saatlerde Kılıçdaroğlu'ysa yine genel merkezdeydi. O da Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisiyle toplantı halindeydi. Yeni ihraç ve görevden alma kararları çıktı. Olağan kurultay takvimi de açıklandı.
8: Direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
4: Bu sözlerle meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüsünden seslendi.
8: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
4: Özgür Özel delegelerin olağanüstü kurultay için geçen hafta verdiği 800'den fazla imzayı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu ve yönetimine bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
8: Bir takım bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
4: Yeni parti kuracağı iddiaları alevlenmişken Özel dikkat çeken açıklamalarına devam etti.
8: Dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
4: Özel'in mecliste olduğu dakikalarda CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Hem MYK hem de parti meclisinde gündem kurultay süreci ve yeni ihraçlardı.
9: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
4: Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Peki Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar?
9: Bu değerlendirme devam ediyor. Arkadaşlarımızın olağanüstü kurultayla ilgili verdiği imzalarla ilgili bir açıklama yapacağız.
4: Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç ve görevden alma kararları da belli oldu.
9: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i, Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
4: CHP'de derinleşen bilek güreşinde dikkat çeken bir istifa da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum diyerek CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlelerinin yankısı da sürüyor.
8: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz.
4: Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısına destek veren illerden biri de Bursa oldu. Görevden alınan yönetimin il başkanlığındaki nöbeti devam ediyor. Parti binasının giriş kapısına kum torbaları ve sandalyeler yerleştirerek barikat oluşturulduğu görüldü.
0: Şimdi açıklamalardan da anlayacağınız gibi CHP'de bu kurultay, olağanüstü kurultay tartışması tüm hızıyla devam ediyor. Taraflar kendince sebeplerini söylüyor. Yanlış olanları, doğru olanları. Ama herkes ikiye ayrılmış durumda. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ettiler. Olağanüstü kurultay talebinde bulundular. Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin tedbir kararını hatırlatıyor. Kurultay

0: Tay olamaz diyor. Şimdi bir takvim belirlendi, bunun üzerinden konuşuluyor. Hep soru şu: peki bundan sonra ne olacak? Bu beraberinde yapılabilecek mi? Bir bölünmeyi getirir mi? Kulis bilgileri var. Kimde derseniz muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş'ta tabii ki. İlter, günaydın. Hoş geldin yayına.
1: Günaydın Cansel Hoca, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu halk desteği vesaire de çok konuşuldu ama senin CHP kaynaklarından kulis bilgilerin var. Merakla dinlemek isterim. Kim ne diyor?
1: Şöyle Cansel Hoca, dünkü malum burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısında yürüyüş ifadesi, yürüyelim arkadaşlar ifadesi dikkat çekti. Bunun üzerine bir strateji geliştirildiğini anlıyoruz Özgür Özel cephesinin. Milletvekillerinin de bu yönde açıklamaları oldu. Yani Özgür Özel bir yürüyüş başlatıyor. Yani yeni bir partiyle Özgür Özel ve kurmayları yollarına devam edecekler. Bunu net olarak artık anlıyoruz. Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler nasıl yorumlar yaptılar? O önemliydi. Biz de kendilerine sorduk. Genel merkez kaynakları dün Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara dair şöyle bir değerlendirmesi oldu. Yürümekle yollar aşınmaz diyor Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Özgür Özel'in bu açıklamalarına ve milletvekillerinin yürüyelim şeklindeki paylaşımlarına yürümekle yollar aşınmaz diyorlar. Bir yandan da Özgür Özel olağanüstü kurultay için çağrı yaptı ve geçtiğimiz haftada olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için imzalar toplanmıştı. Ancak tabii ki bu imzaların hukuki bir karşılığının olmadığını ifade ediyor genel merkez kaynakları. Çünkü tedbir var ve tedbir varken kurultay olmaz görüşü savunuluyor. Buna dair de bazı değerlendirmeler var. Genel merkez kaynaklarının değerlendirmesi şu şekilde: Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Yani olağan kurultay sürecini burada işaret ediyor kaynaklar. Çünkü dediğimiz gibi Eylül ayı itibariyle olağan kurultay takvimiyle ilgili bir somut adım atılacak ve buna dair de kaynaklar şöyle dedi: Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım. 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var diyor. Bu kayyum talebiyle ilgili cümleyi neden kurdu? Çünkü eğer olağanüstü kurultay için toplanan imzalar kabul edilmezse genel merkez tarafından Özgür Özel cephesi bunu mahkemeye taşıyacak ve bir çağrı heyeti talep edilecek. Buna dair bir göndermede bulundu kaynaklar. Kayyum taleplerinin olduğunu ifade etti Özgür Özel cephesinin. Aynı zamanda istifalara dair de bazı değerlendirmeler oldu. Kimse ayrılmasın, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Cemil Tugay'ın istifası da tabii ki gündemde, genel merkezde ve Özgür Özel cephesinde konuşuluyor. Cemil Tugay'la istifa sürecinde genel merkezin bir temas sağladığını öğrendik. Tugay'ın il başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek genel merkeze tepki gösterdiği yine ifade ediliyor. Genel merkez kaynakları Cemil Tugay'ın istifası ile ilgili tırnak içe şu yorumu yaptı: kendisi muhtıra verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulunuldu. Dün de malum Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden yollarını ayırmıştı, istifa etmişti. Ona dair de bir değerlendirme oldu. Ümit Dikbayır'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyetiyle ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor diyor genel merkez kaynakları. Yaşanan sürece dair perde arkasında konuşulanlar bu şekilde Cansel Hacı. Yine elimize yeni bilgiler ulaşması halinde paylaşacağız.
0: İlter, bu kulis bilgilerinin haricinde şöyle yorum da değil, yine kulis bilgisi olduğu söylenen bazı bilgiler dolaşıyor. Senin haberin var mı, teyit eder misin bilmiyorum ama bu yeni parti meselesini dedin ya, Özgür Özel için yeni partiyle ilerleyecek gibi görünüyor diye. Yine o yeni partinin içerisinde olacak isimlerin, yani bu yolun açılmasını isteyen isimlerin, o tarafın İmamoğlu ile ilgili yeni partide İmamoğlu'nun olmayacağı yönünde açıklamalar yaptığı söyleniyor, kulis bilgisi olarak tabii. Buna dair bir şey duydun mu?
1: Yani buna dair net bir bilgim yok Can Selim Hoca. Buna dair herhangi bir duyum da almadım açıkçası. Ancak şunu net olarak biliyoruz ki Özgür Özel ve arkadaşları

0: hem İmamoğlu'nu destekleyen milletvekilleri hem de Özgür Özel cephesi zaten birlikte hareket ediyorlar. Tabii ki zaman zaman bazı konularda ters düşülebiliyor ama parti kurulması noktasında bir ayrışma var mı? Açıkçası buna dair bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ve bununla birlikte tabii ki Özgür Özel'in Temmuz ayı içerisinde yeni partiye dair bir somut adım atacağı artık netleşti. Buna dair aslında açık kaynaklara baktığımızda sosyal medyada milletvekillerinin yaptıkları paylaşımlara baktığımızda özellikle yürüyüş vurgusunun da öne çıktığı bazı paylaşımlar görülüyor. Artık bu anlamda macun tüpten çıktı diyebiliriz. Özgür Özel cephesi için yeni bir partiyle muhtemelen büyük olasılıkla yollarına devam edecekler ki zaten perde arkasında buna dair de çalışmaların olduğu biliniyor. Ama bu anlamda Ekrem İmamoğlu cephesiyle tam anlamıyla bir ayrışma var mı yok mu? En azından benim edindiğim buna dair bir bilgi yok, bir duyum da almış değilim.
1: Peki İlter, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Yeni bir gelişme olursa bize seslenmen yeter. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım Ankara'dan son durumu bize aktardı. Özel kulis bilgilerini de verdi. Ekranlara taşıdık onun aracılığıyla. Şimdi Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi 81 ilde güvenliğin sağlanmasında aslında önemli bir rol oynuyor. O sistemlerin kullanıldığı yerlerden biri de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burcu Özduru ve Şükrü Can Çankaya o merkeze gittiler ve şehrin güvenliğinin son teknoloji cihazlarla nasıl sağlandığına tanıklık ettiler.
2: Burası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Şehrin güvenliği Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi de buradan sağlanıyor.
3: İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalanmak şart olmuştur.
4: İhbar ilk olarak 112'ye geliyor. Ardındansa telsiz operatörüne. Onun ilk işi ise öncelikle o gelen adresi haritadan kontrol etmek. Ardından da bölgeye ilgili birimi yönlendirmek.
5: Merkez 5418 Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Acil kısmı otoparklarda çıkış engel araçları olduğu bilgisi. Vatandaşın mağduriyet yaşadığı bilgisi var. Tamam, kimseye gelemeyecek.
2: CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.
3: Kamuya açık alanlara yerleştirdiğimiz, kent güvenlik yönetim sistemi olarak tabir ettiğimiz, kısaca KGS olarak telaffuz ettiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları, yine ilimizdeki araç hareketliliklerini tespit ve analiz etmek için kullandığımız plaka tanıma sistemine ait yine yüksek çözünürlüklü kameralar.
4: Kent güvenliği yönetim sisteminde kullanılan kameralar Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kameralar. Ekipler ise bu noktada özellikle 7/24 esasına dayanarak kentin güvenliğini sağlayan o kameraları bu dev ekranlardan izliyor.
2: Yapay zeka destekli analizleri içeren 150 bin aşkın Odakan yaka kamerası da sahada güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
4: Kent güvenlik yönetim sistemine polis ekiplerinin yakasında bulunan yaka kameraları da dahil. Bu şekilde ekipler kimlik kontrolü yaparken aracın içerisinde bulunan kişilerin de o kameralar sayesinde yüz taramasını yapıyor.
2: Odakan kameralar her türlü ışık ve hava koşulunda 7 gün 24 saat boyunca yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi sunuyor.
1: Amerika ve İran arasında nükleer kriz baş gösterdi. Amerikan Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia etti. Tahran yönetimi ise iddiayı yalanladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. Ve dün yaptığı açıklamayla birlikte ben uygun gördüm ve Hürmüz'ü açtım dedi.
2: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
6: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına

0: rağmen İran gelecekte, yani sonsuza dek, en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı daha fazla müzakere olmazdı.
1: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
0: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
1: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
0: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
1: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
0: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
1: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
2: Şimdi Amerika-İran hattında varılan anlaşmada zaferin kime ait olduğu hala tartışılıyor. Hatta maddeler bile tartışılıyor. Çünkü hangi konuda anlaştılar, hangi konuda anlaşmadılar, artık taraflar da birbirini yalanlamaya devam ettiği için orası bir karışık. Tahran'ın çok önemli kazanımlara imza attığı bir gerçek. En azından diplomasi

0: Kime ait olduğu hala tartışılıyor. Hatta maddeler bile tartışılıyor. Çünkü hangi konuda anlaştılar, hangi konuda anlaşmadılar, artık taraflar da birbirini yalanlamaya devam ettiği için orası bir karışık. Tahran'ın çok önemli kazanımlara imza attığı bir gerçek. En azından diplomasi gemilerin bu güzergahta tonlarca varil aldığı konuşuluyor. Bir detaylara bakalım, arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlar konuya ilişkin. Ekrana taşıyalım.
1: Piyasalar yeşil ışık yaktı. İran petrolü piyasalara akmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınladı.
2: En önemli nokta şu ki yaptırımlar hala yürürlükte. Bu nedenle petrolümüzü satabilmemiz ve bankacılık faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için muafiyetler almamız gerekiyordu ve bunu sağladık.
1: İsviçre'deki barış müzakereleri kapsamında yürürlüğe koyulan geçici muafiyet 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu kapsamda İran 60 gün boyunca ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını ve teslimatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ödemelerin Amerikan doları cinsinden yapılacak olması da dikkat çeken detaylar arasında.
3: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan son uzlaşmayla birlikte İran yeniden petrol pazarına döndü. İsviçre'de yapılan son görüşmelerle birlikte bu mesele o resmiyete oturdu.
1: Bu lisans karşılığında ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçiş yapılmasına izin verecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verilmesi de İran'ın öne çıkan taahhütleri arasında.
3: İran petrol rezervleri konusunda oldukça zengin bir ülke. Ancak yıllardır uygulanan ambargolar dolayısıyla bu alandaki zenginliğini istediği gibi değerlendiremiyor. İran'da hükümet bu alandaki yaptırımların kalkmasını kendi açısından büyük bir başarı olarak tanımlıyor. Öyle ki hükümet tarafından basılan İran gazetesi bu konuyla ilgili haberi birinci sayfasından sur manşetten izleyicilerine aktardı.
1: ABD-İran hattında varılan uzlaşı Tahran için olduğu kadar dünya enerji piyasaları açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü İran 208 milyar varillik petrol rezerviyle Venezuela ve Suudi Arabistan'dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İran petrolünün savaş sonrası oluşan arz açığını önemli ölçüde kapatması hedeflenirken bu durumun enerji fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
0: İspanya'da alkollü İsrailli bir turist grup Filistin bayrağının asılı olduğu işletmeye saldırı düzenledi. Bir yandan şunu da söyleyelim. Şimdi İran'ı, Amerika'yı konuştuğumuzda Netanyahu'nun dünden önceki gün yaptığı açıklamaları konuşuyoruz. Ne diyor? Biz kendi bağımsızlığımızı bir şekilde artık elimize almamız gerekiyor. Silah üretmemiz gerekiyor. Amerika'ya da şu ana kadar yaptıkları için teşekkür etmemiz gerekiyor. Lübnan'da kazandığımız noktalardan geri çekilmeyeceğiz. Lübnan'da daha çok işimiz var. Olumlu bir mesaj geldiği anda İsrail'de olan bütün yöneticilerin ağzından kan kustuğunu, ama bunu onların kan kustuğu değil de kan akması gerektiği yönündeki o korkunç açıklamalarına şahit oluyoruz. Şimdi Gazze'yi konuşuyoruz, ekrana taşıyoruz ama önce savaş gündemine bakmamız gerekiyor. O savaşın dünyanın gündemini belirlediği için Gazze'de bir barış olmuştu, ateşkes olmuştu daha doğrusu. 3 aşamadan bahsedilmişti. İnsanlar orada öldürülmeye devam ediyor. Bir kere bunu cebe koyalım, bu akılda dursun. Yani İsrail orada bildiğini okumaya devam ediyor. Bu ve benzeri görüntüler de gelmeye devam ediyor İspanya'da. İsrailli bir turist grup bu. Filistin bayrağının asılı olduğu, yani gitmişler dünyanın bir noktasında gezmeye, turist olmaya. Orada Filistin bayrağını görüyorlar ve o işletmeye saldırıyorlar. Tabii bunları biliyorsunuz, dünyanın dört bir yanında da işletmeleri almayıp buraya giremezsiniz diye tepki göstermeye de başladılar. Çünkü biz bu tepkileri nerede gördük? Halklar nezdinde görmeye başladık. Yönetimlerden göremedik, dünya yönetimlerinden. Hatta orada destekleri gördük. İlk günleri hatırlayın. Koşa koşa herkes İsrail'e gidip Netanyahu'ya sarılmıştı, tüm liderler. Kimi oraya atılan bombalara, füzelere imzalar atmıştı. Kimi sahaya gitmek istemişti ama uçaklar piste inip Netanyahu'ya sarılmıştı. Buna birçok lideri aklınıza gelir. Zaten Amerika'nın Dışişleri Bakanı'ndan tutun, Dışişleri Bakanı kaç kere gitti hatırlamıyorum. Ben bir Yahudi olarak buradayım, açıklamasını yaptı. Şimdi bir yandan dünyada Bunlar diyorum, özür diliyorum ama başka türlü tarif edemiyorum. Yani orada Filistin

bayrağını görüp kendini kaybedip başka bir ülkeye turist gittiğiniz noktada bu saldırıları gerçekleştirecek kadar gözünüz dönmüş. Bir yandan da onların bakanların da gözlerinin ne kadar döndüğünü Bengivir'in son dönemde yaptığı açık, daha düne kadar, dün de yaptı, açıklamalardan biliyoruz. Bir yandan da bunlar olurken tabii şimdi derme çatma çadırlar gördük. Onları da yıkımdan sonra gördük. Önce binalar yıkıldı, yerle bir edildi. Sivillerin olduğu yerler önce karadan olacak mı denildi. Karadan giriş sağlayamadılar sivillerin olduğu yerlere. Ne dediler? Hamas dediler. Tüneller bilinemedi. Orada bir zaten hüsrana uğradılar. Dünya kamuoyunda da rezil rüsva oldular. Sonrasında bu insanları havadan vurmaya başladılar. Sonra içeri girdiler. İnsanları hedef almaya başladılar. Biz o yıkımdan sonra yerle bir oldu. Hep söylüyoruz ya, Ankara kadar büyüklükte bir yer Gazze. Yerle bir olduktan sonra o binaların enkazlarının altında insanların yaşamaya çalıştığını gördük. Sonra derme çatma çadırlar kurulmaya başlandı. İçeri yardım giremedi ya, su bile içemediler. Güvezde çocuklar öldü. Sağlık çalışanları öldü. Hastaneyi bombaladılar. Babalar ellerinde poşetlerle cesetleri, evlatlarının cesetlerini taşıdılar. Neler neler gördük. Şimdi burada bir ateşkes oldu, bombalar patlamıyor ama içeride eli silahlı tipler insanları, çocukları keyfi öldürmeye devam ediyor. Sarı hatta çekildik dediler. Öyle bir hat yok. Bunlar zaten sokak sokak hat dediğimiz, işte ya evinizden düşünün, bir sokak önceniz, yani bir apartman önünüz bir hat, iki apartman arkanız bir hat. Hat dediğimiz bu, küçücük bir şerit zaten orası. Derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor bu Filistinliler. Ne temiz su var, erişilemiyor yine. Bu ne demek? Hastalık demek. Hastalığı çözmek için ne gerek? Hastane gerek, ilaç gerek, sağlık personeli gerek. Yok. Kanalizasyon atıklarıyla kirlenen deniz suyu var. Bir yandan toprağa kadar zehirlediler. O deniz suyu kirlenmiş. Kime ne? Ama aynı kıyıda bu insanlar. Bu da ayrı bir konu. Sıcaklar bir yandan o kıyılarda. İnsanlar o kirlenen kanalizasyon suyuyla yine el kadar bebekleri görüyoruz. Hem serinlemeye çalışıyorlar, biliyorsunuz sahile inmeleri vesaireleri zaten hayalde. Burada oraya atılan, ah keşke bir anda bulsak da versek ekrana, yardım malzemeleri paraşütlerle indiğinde tonlarca ağırlığın altında kalıp ezilip denizde boğulan insanları gördük şu kıyıda. Şimdi hem serinlemeye çalışıyorlar, hem temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar, hem de içecek suları yok.

0: hassası cidden.
1: Deniz suyu temiz değil, içinde kanalizasyon suyu var.
2: Derme çatmağı çadırlar kavurucu güneşten koruyamıyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen Gazze'ler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
2: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazze'ler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
1: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
2: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
1: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
2: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.
3: Şimdi Amerikan sağlık sistemini 3.7 milyar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanıyor. Türk ve Amerikan makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınıyor. Yasal işlemleri tamamlanıyor. Ardından FBI yetkililerine teslim ediliyor Türkiye'den. FBI'den

0: Bir teşekkür geliyor. Detaylara bakalım.
1: ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birinde yeni perde açıldı. 3,7 milyar dolarlık dev vurgunun kilit ismi olarak gösterilen İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI uzun süredir aranan Hilmi'nin Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. ABD makamlarına göre Hilmi, Medicare sistemini hedef alan ve 3,7 milyar doları bulan devasa bir dolandırıcılık ağının organizatörleri arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında sahte şirketler, sahte faturalar ve hayali sağlık hizmetleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun iddiası bulunuyor. FBI direktörü Cash Patel da operasyon hakkında paylaşımda bulundu. Hilmi, Mayıs 2025'ten beri kaçıyordu ama onu yakaladık dedi.
2: Dolandırıcılığa artık göz yumulmuyor. Son iki haftada toplamda 6-7 milyar doları aşan dolandırıcılığın failleri dünyanın dört bir yanında yakalandı. Amerikan halkından çalınan paralar yaşlılarımıza ve çocuklarımıza ulaşması gereken vergi mükelleflerinin paralarıydı.
1: ABD Adalet Bakanlığı Türk makamlarıyla yürütülen işbirliği sonucunda şüphelinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğünü açıkladı. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağını hedef aldığı öne sürülen dosya, Amerikan tarihinin en büyük sağlık sistemi dolandırıcılıklarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi gözler Miami'de görülecek davada. 3,7 milyar dolarlık iddiaların mahkemede nasıl şekilleneceği ve dosyada yeni isimlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
0: Şimdi Afyonkarahisar'da kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı, Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı, özellikle bir daha söylüyorum, olarak tanıtan şüpheli Ferhat Aydoğan, sahte korumaları, ekibi, onlarla birlikte bir alışveriş merkezinin yolunu tutuyor. Mağazaları tek tek geziyor. Şüpheliler bir de sözde denetim yapıyor üstüne.
3: Evet, gördüm fotoğrafları. Şey de var, ellerinde telsiz vesaire, böyle bir hayır, neyi denetliyorlar onu ben de merak etmiştim haberi okuduğumda. Esnafı denetliyorlar anladığım
0: yani
3: kadarıyla.
0: Yani o görüntüler yayılıyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor. Aydoğan beraberindeki 5 şüpheli kamu görevlilerinin usulsüz olarak üstlenilmesi, kamu görevlinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan yaka paça gözaltına alınıyor Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı.
3: Şey, görüntüler burada.
0: Ya inanılmaz gerçekten. Yani son dönemin bence en inanılmaz haberlerinden bir tanesi deseniz hani
3: çocuklar,
0: bu yani.
3: Çocukların yani bir oyun kurması gibi geliyor. Yani böyle bir şey hani
0: şunun
3: amaç
0: ne? Cumhur İttifakı... Tövbe yarabbim.
3: Amaç ne onu anlayamamıştım.
0: Ha bir de bu cesaret nasıl yani? Sen bayağı halkın arasına karışıyorsun. Esnafı geziyorsun. Bunlara ceza veriyorsun. Yani kimse sana dur demeyecek mi? Bir de kendini böyle kayda aldırıyorsun. İnanılmaz. Ya yani ben ilk okuduğumda anlamadım. Nasıl dedim yani, ne olmuş olabilir? Bayağı denetim var yani. Eller arkada.
3: Hayır, neyi denetliyorlar anlamadım. Vitrinlere mi bakıyorlar?
0: Korumaları hani, görüyor musun?
3: Zaman zaman kendisine polis süsü verip insanlardan para talep eden
0: bu,
3: vesaire
0: oluyor.
3: Hadi
0: ona alıştık. Evet. Bu bambaşka bir şey. Yani bu artık... Koruma ekibinin kıyafetleri, o özel kalem herhalde yanındaki değil mi?
3: Galiba yani telsiz var, silah var.
0: Şu haberin detayını Samet versene, bir izleyelim ya.

Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Yanında sözde korumaları ile alışveriş merkezini denetlemeye kalktı. O denetim pahalıya mal oldu. 6 şüpheli ters kelepçeyle böyle gözaltına alındı. Skandal görüntüler Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde kaydedildi. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi AVM'de sahte denetim yaptı. Mağazalar

0: Mağazaları tek tek gezip ürünleri inceleyen şüpheliler denetim süsü verdikleri o anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli Ferhat Aydoğan'ın 2024 yılında sahte kimlik soruşturmasından bir süre tutuklu kaldığı da öğrenildi.
1: Ya tarih yazacağız ya mezar olacağız. Ama bu işin ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğiz.
2: Söylediğim gibi inanılmaz. Şimdi neyse bir şey demeyeyim, vereyim haberi. Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın. Ya iki gün önce konuştuk bir tane kadını. Yok işte tesettürlüler kapansın gibi, böyle cahil desen cahilce değil. Artık bir bıraksanız mı bunları? Yani artık tiksindik çünkü. Size ne, kim ne giydiyse, kim nasıl yaşıyorsa, kim ne yapıyor, size ne, kim neye inanıyorsa, siz kimsiniz ayrıca yani? Burada da iki kadın markette alışveriş yapıyorlar. O sırada kıyafetleri üzerinden yine alışveriş yapan başka bir adam var orada. Bir şeyler söylüyor. Dinledik yayından önce. Ne söylediği de belli değil. Yani hani şunu söylüyor, bunu söylüyor desek o da belli değil ne söylediği. O anları da o kadınlardan bir tanesi kayda alıyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Sonrası malum. Yani bu insanları ayrıştıramıyorsunuz da bunu denemeyi bırakın bari. Artık sıktı yani gerçekten. Bir ne olmuş bakalım.
3: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
3: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
4: Evet.
3: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
5: İçerik üreticisi iki genç kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Olayın adresi Antalya'nın Kaş ilçesi. Yaşananları kayda alan kadınlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
3: Böyle sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
4: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
3: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
4: Tarikat değil.
3: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresini bilmiyor musunuz?
3: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim.
4: Yok, terlemiyorlar.
3: Teselli.
6: İnsanlara böyle tarikat
3: mı? Hadi kolay gelsin.
4: Size de.
3: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
4: Yok, ayrı mı?
5: Diyalog boyunca genç kadınların sakinliklerini koruması ve tartışmayı büyütmeden cevap vermeleri dikkat çekti.
4: Yok estağfurullah.
6: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
4: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var
2: maalesef. Olayın detaylarını dinleyeceğiz. Muhabir arkadaşımız İsmet Yerdelen hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
7: Evet, günaydın Cansın Elvacı. Evet, sizin de az önce görüntülerde gösterdiğiniz gibi iki genç kadın Antalya'nın Kaş ilçesinde bir süpermarkette alışveriş yaparken bir şahsın sözlü saldırısına uğruyorlar. Tatil için gittikleri Antalya'nın Kaş ilçesinde alışveriş yaptıkları esnada iki tesettürlü kadına bir şahıs yaklaşıyor. Her tarafınız kapalı diyor, 36 derece sıcak, terlemiyor musunuz gibisinden sözler söylüyor. Daha da ileri götürüyor boyutu. Hangi tarikattansınız, bu şekilde giyinmişsiniz şeklinde bir ifade kullanıyor. Genç kızlar soğukkanlılığını kaybetmeden sizin de söylediğiniz gibi cevap veriyorlar. inancımız gereği tesettürlüyüz diyorlar. Ben de Müslümanım diyor ama siz farklısınız diyor. Yine sözlü saldırısına bu şekilde devam ediyor şahıs. Genç kız da yine soğukkanlılığını koruyarak Müslümansanız çok iyi bilirsiniz. İnancımızdan dolayı örtülüyüz. Buna da tesettür deniliyor diyor. Hepimizin bildiği gibi haşama denilen bir kıyafet var. Tesettürlü bayanların denize girerken giydikleri. Genç kadınların üzerinde haşama var. Haşamalarına yönelik hangi tarikattansınız şeklinde bir sözlü saldırıda bulunuyor şahıs. Genç kız olayın şokunu atlattıktan sonra Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayette bulunuyor. Ayrıca çektiği videoyu sosyal medyada yayınlıyor. Sosyal medyada videonun yayınlanmasıyla ülke genelinde bir tepki doğuyor. Ve buna istinaden Kaş Emniyet Müdürlüğü şahsı gözaltına alıyor. Şu anda şahıs Kaş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verme işlemlerini yapıyor. Yine ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü tekrar size bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi İzmir'e gideceğiz. Tarihi Kadife Kale semti çöp yığınlarıyla dolmuş durumda. Detayları öğreneceğiz. Tayfun Er bizi bekliyor İzmir'de. Günaydın. Hoş geldin yayına. Yine İzmir, yine çöp. Nedir son durum?
8: Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda bulunduğumuz tarihi Kadife Kale. Yaklaşık 2300 yıllık tarihi var. Burada Büyük İskender kaleyi yaptırmış ancak geçen zaman içerisinde şu anda tam arkamda gördüğünüz alanda devasa bir çöp yığınları burada oluştu. Aynı zamanda İzmir'in işte gördüğünüz gibi körfez manzaralı bir çöp döküm alanı da oluştu. Bu da yeni bir gelişme tabii ki. Ancak baktığımızda şu anda bulunduğumuz alan Hacı Ali Efendi Caddesi. Geçmişte burası çok işlek bir cadde. Kadife Kale kadim bir semt. Ancak baktığımızda son tahlilde işte gördüğünüz gibi Konak Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü'nün atıklarıyla birlikte vatandaşların da döktüğü hafriyat atıkları envai çeşit çöp yığını var burada. Tabii bu bir büyük sorun. Vatandaşlar şikayetçi. Hatta işte Kurban Bayramı'ndaki o kurban derileri dahi buraya atılmış. Ağır bir koku var. Şimdi detayları konuğumdan alacağız. Kadife Kale semti tabii kadim ve eski bir kent. Yakışıyor mu bu Kadife Kale'ye?
9: Şimdi maalesef 27 yıldır İzmir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Ve İzmir'i düşürdükleri duruma bakın. Balıkkuyu'yla Eşref Paşa'yı bağlayan tek cadde burası. Ama 20 yıldır bu durumda. Burası İzmir'in en güzel manzarası olan bir yerde. Akşamları burası araç dolardı ve insanlar burada manzarayı seyredirlerdi.
8: Şu anda o mümkün değil. Ağır bir koku var. Sinekler de yoğun.
9: Şimdi ben 100 metre ileride oturuyorum ve biz pencereleri açamıyoruz. Hem kokudan hem sivrisinekten. Ve artık insan sağlığına zarar verecek boyuta geldi. Maalesef son 2-3 aydır kendi işlerindeki kavga, tartışma yüzünden İzmir'de bunun gibi yüzlerce manzara var.
8: Çok çirkin bir görüntü ya, Sait Bey.
9: Maalesef bak şu anda 10 dakikadır biz buradan kokudan duramıyoruz. Ve buradaki hiçbir ev pencerelerini açamıyor. İlaçlama yapılmadı. Her taraf sivrisinek. Ve maalesef şu anda kendi koltukları kapma savaşındayken İzmir'i düşürdükleri duruma bak.
8: Şimdi aynı zamanda alanı da trafiğe kapattılar. Hacı Ali Efendi Caddesi'ni trafiğe kapattılar bariyerlerle. Şimdi tabii vatandaşlar bilinçsiz diyelim. Ancak belediye ekipleri burası Konak Belediyesi'ne bağlı. Buna bir çözüm üretemiyor mu? Neden bu halde burası?
9: Şimdi çözüm üretmek zorunda ama diyorum ya şu anda hizmeti unutmuş durumdalar. Çünkü şu anda kendi işlerindeki kavgayla uğraşıyorlar. Ve çözümü de yolu kapatmakla buldu. Böyle bir zihniyet mi olur ya? İnsanları bu kokunun içinde bırakmaya kimsenin hakkı yok ya. Hiç kimse İzmir'i bu görüntüleri yaşatmaya da hakkı yok.
8: Şimdi körfez manzarasını İsa bir kez daha göstersin. Yaklaşık bir kilometre arası aşağıda İzmir'in kalbi denebilecek alışveriş merkezi, iş merkezi, işte otellerin olduğu bir yer ve bir kilometre uzakta bu facia denebileceğimiz çirkin görüntü var.
9: Ya zaten akşam saat 6-7'den sonra çocuklarımız buraya gelip uçurtma uçurtuyorlar. Burada oturuyorlar. Bu deniz havasını alıyorlardı. Ama maalesef bu görüntü yüzünden burası kaderine terk edilmiş. Ve şu yolun haline bakın ya. şu anda köyde bile böyle bir görüntü yok.
8: Kötü durumda. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Cansın Elvacı, işte siz de gördünüz olayın ne kadar vahim olduğunu. Tabii Konak Belediyesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi buraya el atması gerekiyor. Vatandaşlar da şikayetçi. İşte bu manzaranın hemen

0: Arka tarafta yamaçta 1 kilometre mesafe uzakta işte bu çirkin görüntüyle Kadife Kaleliler baş başa diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: İhsan Mustafa Eraslan'a, Tayfun Er'e teşekkür edelim. Konuklarına da elbette. Şimdi bir haber daha paylaşalım bu saat diliminde. Alınan birçok önlem var. Buna rağmen Türkiye Avrupa'da en çok sigara tüketilen ülkelerden bir tanesi. Milyonlarca tiryakiye sahibiz. Türk müziğinin usta sesi Orhan Gencebay da bir dönem o tiryakilerden biriydi. Yıllarca sigara içmiş Orhan Gencebay. Sonrasında sigarayı bırakmış. Gençlere hatasız kul olmaz diye sesleniyor usta sanatçı. Sigara tiryakiliğinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Ekrana taşıyalım.

0: hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Ben şu anda tam yeşil aycıyım.
2: 16 yıl boyunca günde neredeyse 2 paket sigara kullanan usta sanatçı Orhan Gencebay bu zararlı alışkanlığından babalar sözünü tutar diyerek nasıl kurtulduğunu anlattı.
1: Ritmimi bozuyordu, kalp ritmimi. Mücadele etmedim, bırakmaya karar verdim, zarar veriyordu.
3: Milyonların Orhan babası bu kez sahneden, şarkılardan değil, bir baba yüreğiyle, şefkatle gençlere bağımlılık konusunda öğüt veriyor. Hatasız kul olmaz diyor, dönün bu yoldan diyor.
1: Ama en başta ne diyorum? Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Hata.

gerçekten herkes hata yapabilir sigara içmekte ama bırakılabilir. Sigarayı bıraksınlar. Ayrıca önemli olan telafisi mümkün olmayan

0: Mutludur ve mutludur her zaman. Herkese de öneriyorum.
1: Dünya Kanser Araştırma Fonu verilerine göre akciğer kanserinin %90 sebebi sigara kullanımı. Ve ne yazık ki Türkiye'de de kullananı çok fazla. Öyle ki veriler akciğer kanserinin görülme oranında dünya genelinde ilk sıralarda olduğumuzu gösteriyor. Orhan Gencebay da ATV haber aracılığıyla gençlere seslendi. Kararlı olun mesajı verdi.
2: Armağan olsun vatanım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1400.

0: 90 TL.
1: Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: fix.com.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Kanser, organ nakli, ALS ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit ediyor. Ve bu ilaçlar kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanlarıyla çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı bir şekilde gönderiliyor. Tespit edilen bu. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirliyor. Ekipler 6 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenleniyor. O operasyonda da 19 şüpheli gözaltına alınıyor. Şimdi piyasalara bir bakalım. Bu savaş barış gündemiyle birlikte öngörülemeyen bir süredir bir piyasa vardı. Altında konuşacağız. Tamam, önce altını verdiler. Altında başlayalım.
6: Altındaki düşüş devam ediyor. Hani petroldeki düşüş de devam ediyor ama hala petrol istenilen seviyelere gelmedi. Yani istenilen seviyeden kastım şu, savaş öncesi seviyelerden bahsediyorum. 60, 59-60 dolarlardaydı. Hala 80 doların biraz altında. Sonra Trump bir cümle söylüyor. Hemen 80 doların üzerine çıkıyor. Orada da bir oynaklık var. Birinci bölümde ürümüzü gösterdin. Hareket başladı. Hani petrol akışı var ama tabii petrol fiyatlarının oluşturduğu o maliyetin tahribatı hala ekonomiler üzerinde devam ediyor. Dolayısıyla işte Fed başta olmak üzere faiz arttırımı konusunda hala bir indirimle ilgili bir açıklama yok. Yani Fed'in Eylül-Ekim aylarında faiz arttıracağı %85 oranına kadar bekleniyor. Dolayısıyla bu altının üzerinde bir baskı oluşturuyor. İkincisi doların güçlü olması, dolar karşısındaki diğer para birimlerinde altının maliyetini arttırıyor. Dolayısıyla talebi de azaltıyor. O yüzden de altın hızlı bir yükseliş yaşamıyor. Yani petrol düşse de hala o tahribat devam ediyor. Hala enflasyonist baskı var. Hala faizlerin yüksek kalması bekleniyor. Dolayısıyla altında da hızlı bir hareket olmuyor. Gördüğün gibi dolar hala çok güçlü. Hani diğer bizim para birimimiz karşısında da diğer para birimleri karşısında da aynı gücünü koruyor. Bu da altının maliyetini arttırıyor. 4000 dolar seviyesi kritik bir seviye ama dün bazı yabancı bankalardan, yabancı yatırım kuruluşlarından bazı tahminler geldi. Kimisi altının 6500 dolara kadar çıkacağını söylerken kimisi 3900 dolar diyor. Yani böyle aralıklı tahminler var. Bu da aslında o piyasanın ne kadar oynak olduğunu, ne kadar güvenilmez olduğunu şu dönemde bir kere daha gösteriyor. İçeride de altın 6100 liralara kadar geriledi. Burada da kritik seviye 6000 lira, onsta da 4000 dolar. Altını görür mü? Bir dönem buradan işte birkaç hafta önce 3900 dolarları da gördük. Ama baktığınız zaman yıl sonuna doğru ya da uzun vadede altında ivme hala yukarı doğru gidecek gibi görünüyor.
5: Şimdi altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı da yayınımıza katıldı. Şirin Hanım günaydın.
7: Günaydın Cansın Hanım, Faruk Hocam günaydın.
6: Günaydın.
5: Hoş geldiniz yayına. Şimdi Faruk abi bu yabancı kesimin tahminlerini söyledi. Kimi 3000 seviyelerindeyken kimi 6000 seviyelerinde bu nasıl bir makas aralığı, nasıl bir öngörülemez durum diye konuşurken. Tabii bizde baktığınızda küçük yatırımcının en çok güvendiği liman altın. O yüzden altına çok daha fazla ilgi var. Ne olacak, ne bitecek? Herkes elindeki altını tutsun mu yoksa daha da alsın mı? Bunun merakında. Düşüş de devam ediyor. Bu öngörülemez piyasa düzeninde devam edecek herhalde. Ne öngörüyorsunuz?
7: Şimdi tahminlere baktığımızda geçen yıl olağanüstü yükselişlerde de yıl sonu tahminleri 2800-3000 dolar civarındaydı. Daha sonra kademeli olarak 3500'lere yükseldi ama yılı 4300 dolardan kapatmıştı ve Ocak ayında 5600'lere kadar hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşti. Yani yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor. Ama altının ciddiye aldığı durum şu, özellikle savaştan sonra petrol fiyatlarının da yükselmesiyle beraber normalde savaş olduğu zaman altın güvenli limandır. Belirsizlikler ve o kaygıyla beraber insanlar altın satın alırlar ya da fonlar. Ama bu sefer ters giden durum Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması oldu. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi işleri biraz değiştirdi. Yılın başında merkez bankalarından faiz indirimleri beklerken bir anda savaş 3 haftada biter diye başladı. 1,5 ay oldu, 2 ay oldu.

0: 3 ay oldu derken bu sefer merkez bankalarından faiz arttırımları gelmeye başladı. Avrupa'dan aldık. Önümüzdeki dönem içerisinde piyasanın ayrıştığı durum, Fed Eylül'de faiz arttırımı yapar mı yapmaz mı, yapmalı mı yapmamalı mı, bunu tartışır noktada olduk. O yüzden faizin olduğu ortamda aslında altın biraz korkar. Çünkü faiz karşısında altının beklediğiniz zaman altında kaldığınızda bir getirisi olmadığı için daha risksiz varlıklara yatırımcılar kayabilirler. O yüzden Fed'in kararı biraz altını bu noktada baskıladı. Zaten savaş sürecinde de hep şunu konuşmuştuk. Ya savaş var, niye altın yükselmiyor? Güvenli liman değil miydi? Değil mi konuşmuştuk. Hem piyasa aslında altın biraz beklentileri fiyatlar. Hem savaşın olabileceği beklentisini fiyatlamıştı ocağa kadar. Hem de faiz indirimlerini fiyatlamıştı. Ama petrol fiyatlarındaki yükseliş, ekonomilerin bir miktar bu noktada enflasyonist baskı yaşaması altının yönünü değiştirdi. Güvenli limanını biraz unuttuk. İşte burada tahvil tarafına geçtik. Zaten tahville altın tamamen farklı korelasyonlara sahiptir. Ya tahvil alır insanlar faiz getirisiyle beraber ya da altın alırlar. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu. Şu an daha çok fonlar tarafından da satılıyor. Sadece o değil. Olağanüstü yükselişten sonra biraz da kar realizasyonu geldi. Yani büyük fonlardan Ocak sonundan bu yana satışların geldiğini görüyoruz. Riskli varlıklar bu noktada daha fazla değer kazandı. İşte Nasdaq'ta, S&P'de, Amerika borsalarında bizim borsamızda rekorlar gördük ardı ardına. Yani yatırımcı savaş döneminde daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti diyebiliriz.
1: Tabii içeride biraz daha farklı farklı parametreler işliyor içeride. İşte yaz geldi, düğünler var, belki biraz talep artacak ya da insanlar biraz işte Şirin Hanım'ın söylediği gibi yüksek miktardan aldılar. İşte 7 bin liradan 8 bin liradan alanlar oldu biliyorsunuz hani Şubat, Mart dönemlerinde. Dolayısıyla onlar da biraz bekliyorlar içeride. Yani altınlarını da satamıyorlar. Belki
2: onlar biraz tedirgin
1: evet.
2: bekliyor tabii.
1: Yani işte bizde insanlar biliyorsunuz altını alırlar. Eğer düğünü vesaire yoksa ya araba almak için tutarlar ya ev almak için tutarlar. Belki bir miktar yükseldiğinde Eylül Ekim'de bizde bir satış da gelebilir işte ev almak için, araba almak için. O yüzden içeride biraz da farklı işliyor. Hani dolara da bağlı biraz işliyor. Tabii az önce onu söyledim. Biraz güçlü dolar da altını baskılıyor Şirin Hanım. Yani doların dışındaki para birimleri karşısında altının maliyeti arttı. Dolayısıyla böyle orada da bir talep azaldı. Yani merkez bankaları altın topluyordu. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hani şimdi düğününüz varsa, borcunuz varsa bu rakamlardan alıp o yükten kurtulun. Ama eğer altınınız varsa da şu puslu havada biraz kenara çekilip bekleyin yani.
2: Ama
1: Yapacak bir
2: şimdi
1: şey.
2: Mesela siz ons için söylediğiniz 4000'lerde şu an,
1: Evet.
2: bunun 3000'lere
1: Evet.
2: inme ihtimalini de öngörenler
1: Doğru,
2: var bir
1: var,
2: yandan.
1: doğru.
2: O yüzden herkes yani beklesek mi, alsak mı? Bu hiç bu kadar kafa karışıklığı olmamıştı herhalde.
1: Ama uzun vadede hala altında ivme yukarı. Yani altın hani yıl sonunda yine 4000 doların üzerinde kalacak gibi görünüyor yani. Şu savaşın getirdiği o tahribat ekonomilerin üzerinde biraz kalkarsa hani enflasyon baskısı, yüksek faiz baskısı ondan sonra altında hani savaş sonrası bir ufak ralli de görülebilir diye düşünüyorum. Ama tabii şu anda günlük ve saatlik konuşmak lazım. Şirin Hanım'a söz veren biz nasılsa konuşuyoruz burada.
0: Şimdi Faruk Hocam, aslında uzun vadeli altın beklentisiyle kısa vadeli bu düşüşü karıştırmamak gerekiyor. Şimdi yatırımcılar altın o kadar hızlı yükseldi ki işte bir haftada %10, %20 gidince ben hemen araba alacağımı, ev alacağımı altın alayım. Bir oradan %5, %10 ne kazanabilirsem onu cebe koyarım. Sonra evimi alırım, arabamı alırım diye düşündüm. Aslında biraz hata o noktada oldu. Kısa vadeli düşün altında uzun vadeli bir yatırım aracıyken o hareketler biraz kısa vadeli hareketler yaptırdı yatırımcılara. O yüzden bunu karıştırmamak gerekiyor. Altın uzun vadeli. Uzun vadede dünyadaki bu kadar borç yükü varken yeniden merkez bankalarının faiz indirmek zorunda oldukları bir tabloda jeopolitik riskler de biraz azalmışken altında yeniden yükselişler göreceğiz. İlla ki önümüzdeki yıllarda göreceğiz ama kısa vadeli bu düşüşlerde işte o panik alımı yapanlar ya da panik satışı yapanlar biraz piyasayı karıştırmış oldular. Ama altın her zaman uzun vadede değerlidir. Kısa vadeli bu düşüş

0: kişiler karşısında da sakin ve soğukkanlı olmakta, sabırlı olmakta fayda var. Biz kademeli olarak ya da işte altın borcu olanlar, düğün sezonu olanlar açısından en azından güzel bir yaz dönemi yaşıyoruz. Yaz aylarında da serbest piyasayı değerlendirirsek biraz talep az ama yaz aylarında genelde Avrupa'dan gelenler altın alarak gidiyorlar. Yani birikimlerini burada aslında bırakıp da ya da altına dönüştürerek gidiyorlar. Mesela yaz aylarında biraz Mayıs-Haziran gibi daha sakin olur altın piyasası. Hatta o altındaki fark negatife döner. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde de bunları yaşamıştık. O yüzden yaz aylarında yeniden işçiliğin arttığı, talebin arttığı bir dönem yaşayabiliriz. Aslında tam şu an biriktirme dönemi. İşçilik yok. Altın ilk 400 dolarlara geldiği zaman... Gram altın normalde 6200 TL olması gerekirken 7000 TL'lerden satıldı kuyumcudan. Orada ciddi inanılmaz bir gramda 600-700 TL'lik farklılıklar vardı. Şu an o farklılık yok. Aslında şu an biriktirme, alma, kademeli de olsa portföylere altın ekleme dönemi aslında iç piyasada. Çünkü o fiziki talepten kaynaklanan işçilik farkı yok şu an.
1: Şu an evet. Altın da var.
2: Doğru. Yani işçilikten kasıt aslında kapalı çarşıda farklı fiyat alırken, farklı fiyat satarken farklı fiyat ciddi rakamlara ulaşmıştı. Evet.
1: Şimdi sonra da altın olmadı. Evet, yok dediler.
2: Doğru. Evet. Vallahi billahi yok diyen esnaf gördük.
1: Şimdi altın da var yani.
2: Hiç mi yok, hiç yok diye.
1: Evet. O zaman güven, yani şunu anlıyorum ben. Yatırımcı, yani izleyicilerimiz şunu anlayacak. Şu an yatırımın tam zamanı diyorsunuz altın yatırımının. Günün sonunda altın ne olursa olsun uzun vadede kazandıran bir yatırım aracı olmayı sürdürecek diyorsunuz değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi merkez bankalarında da sert düşüşler geliyor ama merkez bankalarında da alımları devam ediyor bu arada. Yani altın belki daha da sert düşebilirdi. Biraz merkez bankası alımları burada daha ılımlı düşmesini sağlıyor altının. Ve güvenli liman olarak uzun vadeli bir portföyü çeşitlendiren bir enstrüman olarak altını konuşmaya devam edeceğiz. Var olmaya da devam edeceğiz.
1: Peki bir şeye de bakalım, borsaya da bakalım mı?
2: Bakalım, borsa hala 14 bin puanın üzerinde kalıyor. Yani borsada hikaye farklı tabii. Hani altındaki hikayeyi bambaşka konuşuyoruz. İşte Amerika'yı konuşuyoruz falan. Hı-hı. Borsada iç dinamikler de etkiliyor. İşte bilançolar geliyor. Şirketlerin faaliyetleri önemli burada. Ama 14 bin puanın üzerinde kaldığı sürece borsamızda da yol açık diye düşünüyorum ben. Hani Şirin Hanım ne düşünüyor bilmiyorum.
1: Hemen dinleyelim Şirin Hanım.
0: Borsada da aslında 14.500 dolar seviyesi kritik bir seviye. Buranın üzerinde kalmaya çalışıyor zaten. Eğer üzerinde kalırsak 15.000'lere doğru hareket edebilir. Biraz global borsalarla da alakalı çok koordineli bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Biraz defansif hisselere geçti yatırımcılar. Daha çok bekleme döneminde de, bekleme tarafına geçtiler diyelim. Eğer yeniden Nasdaq'ta, S&P'de bir yükseliş giymesi görebilirsek bu iş piyasaya da yansıyacaktır. Yaz aylarında borsanın biraz daha ben yükseliş eğiliminde olabileceğine inanıyorum. Çünkü biz her ne kadar şu an işte dünyada enflasyon yüksek, faiz artırımı olacak beklentisini fiyatlasak da İkinci yarı biraz daha farklı fiyatlama içerisine girebiliriz. Bu 60 günlük süreçte başladı. Petrol fiyatları gerilemeye de başladı. Bir de petrol fiyatlarına ekonomi büyümeye dair de sıkıntılar, yani küresel büyümeye dair endişeler de gelirse petrol fiyatlarına 70 dolarlara kadar hatta altında da fiyatlamalar görebiliriz. Bu yatırımcıyı riskli varlıkları yönlendirebilir. Yani üretim olmadığı zaman zaten yıllardır neyi yaşıyoruz? Üretim yoksa yatırımcılar bir şekilde finansal piyasalardan bunu kapatmaya çalışıyorlar. Biraz daha manipülatif ve spekülatif oluyor ama borsa açısından yaz ayları biraz daha pozitif geçebilir. Evet. Burada 16 bin seviyelerine kadar da yükselişler görebiliriz. Global piyasalarda çünkü o düzeltme muhtemelen yıl sonunda gelecek. Yani o asıl düzeltmeyi yıl sonunda yaşayacağımız için hisse senetlerinde riskli varlıklarda yükseliş büyümesi devam eder diye düşünüyorum.
1: Peki. Şirin Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Şirin Sarı bizimle birlikteydi. Fark abicim bir şey mi ekleyecek?
2: Piyasalar biraz senin işte bu 60 gün sonunda ne olacak bu müzakereler? O
1: onu
2: haberlerine de
1: bakıyor yani. Onu biz de bilmiyoruz.
2: Öyle tabii. Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'de de enflasyonun hedeflerine daha kolay ulaşabileceğimizi gösterir yani inşallah. Çünkü maliyetimiz bizim. İthal ediyoruz neticede.
1: Akşam enerjimi. Yayında Burak Hoca buradan selam olsun. Şöyle bir şey söyledi. Gerçekten doğru. Bir soru sordu bana. Dedi ki bu 60 günlük süreye girilmeden önce dedi bir mutabakat metni imzalandı. Gördün mü dedi o mutabakat metnini? Yani biliyor musun maddeleri?
2: 14.

0: maddeden bahsediyor.
1: Ama bilmiyoruz ki.
0: Evet, doğru.
1: Yani taraflar o var bu var diye yalanlamaya devam ediyor. İsmi bir tabii. Şeyi bilmiyoruz o yani. Yani onu bile bilmiyoruz.
0: Bitmesini de bir bekleyeceğiz. Evet, petrolde verdi arkadaşlarımız. %1'in üzerinde bir düşüş var. Bu aslında bizim gibi enerji ithal eden ülkeler açısından enflasyonun üzerindeki baskıyı azaltan bir unsur. Neticede bu bir maliyet. Yani benzin fiyatından elma fiyatına kadar etkileyen bir maliyet.
1: Şimdi Brent petrol demişken Hürmüz açıldı. Dün Trump dedi ki ben uygun gördüm, açtım Hürmüz'ü dedi. Ücretsiz olacak dedi. Öyle uygun gördüm ben dedi. Savaşı bitirdim dedi. Barış geldi artık. Ekber günaydın. Mavi arkadaşım hazır İran'da.
2: Günaydın.
1: Hoş geldin yayına. Dışarıdasın. Dün akşam en son konuştuğumuzda yine kalabalık meydanlar vardı ardında. Yine açıklamalar geliyor. Evet. Gerçekten net olarak ne oldu ne olmadı bilmiyoruz ama var mı yeni bir durum? Nedir izlenimin?
2: Teşekkür ederim. Esasında siz de değerlendirmenizde Hürmüz Boğazı'na değindiniz. Oldukça kritik öneme sahip İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barınan bu mutabakat kapsamında. Malum dün İran'dan üst düzey bir heyet bu kapsamda Umman'da bulunmuştu ve Umman'da İranlı yetkililer arasında varılan kararla birlikte söz konusu Boğaz'ın yönetilmesi için ortak bir mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı. Az önce de belirttiğiniz üzere esasında buradaki geçişlerin ücretsiz bir şekilde olacağı konusunda İran'ın 60 günlük bir süresi söz konusu. Onun ardından para alacağını İran tarafı belirtiyor. İşletme ücreti, hizmet ücreti alacağını belirtiyor. Ancak daha dün bölgeye giden ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio işte buradan işte ister bu 60 günlük süre olsun veya sonrasında bir ücret, bir harç alınmasının söz konusu olmayacağını ifade etmektedir. Bu kapsamda Umman'dan da yeni bir açıklama geldi. Umman'dan sabah saatlerinde gelen açıklamada Birleşmiş Milletler'le bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü'yle koordineli bir şekilde faaliyet yürüterek Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin geçişini kolaylaştırmak için geçici olarak bir rotanın oluşturduğu ifade edildi ve bu rotadan geçmek isteyen gemilerin söz konusu örgüt ve aynı zamanda Umanlı yetkililerle işgüdümlü bir şekilde hareket ederek bu güzergahı kullanabileceği ifade edildi. Bahsettiğim örgüt yani Uluslararası Deniz Örgütü'nden de yine bir açıklama geldi. Bu açıklamada bu savaş boyunca yani son 4 aydır 11 binden fazla denizcinin bu alanda mahsur kaldığı ve bu denizcilerin bu bölgeden boşaltılması tahliyesi işleminin de başlatıldığı ifade edildi ve bu kapsamda Umman, İran ve aynı zamanda kıyı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde çalışıldığı ve bu kapsamda da gerekli güvencelerin verildiği ifade edildi. Tabii ki kilit nokta az önce de belirttiğim üzere bu 2 aylık süreden sonra İran bu bölgeden hizmet ücreti alacağını belirtiyor ama Amerika Birleşik Devletleri kesin bir şekilde buna karşı olduğunu belirtmektedir. Süreç nasıl ilerleyecek esasında 2 aylık süre bittikten sonra bunu açık bir şekilde göreceğiz.
1: Ekber çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, kolay gelsin. Son durum böyle. Bu arada Putin'den bahsedeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den. Ukrayna'yla barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı. 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi Putin. Savaşın gölgesinde dikkat çeken bir açıklama, çözüm için İstanbul mutabakatını işaret etti. Gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
3: Barış masası çağrısı yaptı. İstanbul'u işaret etti.
4: Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Gündeminde Ukrayna Savaşı vardı. Kiev yönetimini neonazi olarak tanımladı.
4: Kiev rejimi ancak neonazi olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey yaşanmadı. Ukrayna sadece güçlü bir müzakere pozisyonu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı.
3: Putin, Kiev'in sivilleri hedef aldığını söyledi.
4: Yetkililer Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığına dikkat etmeli. Onların çocukları hedef alması askerlerimizin operasyondaki isteklerini arttırıyor.
3: Barış masası hakkında da konuştu Rus lider. İstanbul'da düzenlenen görüşmeleri işaret etti. İstanbul Anlaşması çerçevesinde görüşmeye hazırız mesajını verdi.
4: İstanbul'da varılan anlaşmalardan geri adım atmayı gerektirecek herhangi bir neden görmüyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız. Müzakerelerde temel pozisyon

0: Sorumuz İstanbul ilkeleri, ançor silkeleri ve sahadaki mevcut gerçeklerdir.
1: Şimdi Avrupa'da 25 bin kişi hayatını kaybedebilir, böyle bir tehlike söz konusu. Ejderha sıcaklarından bahsediliyor. Birçok ülkede okullar kapatıldı. Turistik yerler kapatıldı. Bir önlem alınmaya çalışılıyor. Sıcaklık oldukça artacak. Ülkede Fransa'da mesela ortalama 29,8 dereceyle tarihin en sıcak gününü geçirmiş. Rekor sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenler var maalesef. Birçok ünlü nokta aşırı sıcaktan kapalı. Turistik nokta. İtalya'da bunlara dahil. İtalya'da da birçok turistik nokta sıcak nedeniyle kapatılmış durumda. Şimdi bir yandan böyle haberler geliyor, bir yandan önlemler. Dün akşam saatlerinde işin uzmanıyla da konuşmuştuk bu konuyu. Türkiye'ye de bir risk söz konusu mu? Olmaz diyemez, diyemeyiz denildi. Bu kadar etkili olmasa da batı kesimini Türkiye'nin bu sıcaklıkların etkileyebilme tehlikesi ve ihtimali var.
2: Küresel ısınma ve iklim krizi Fransa'yı etkisi altına aldı. Ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti. Aslında 29,8 derece sıcaklık ilk duyulduğunda çok yüksek bir seviye gibi algılanmıyor. Ancak ortalama sıcaklıktan bahsedildiğinde ülkenin tüm bölgelerindeki ortalama alınıyor. Hem de gece ve gündüz dereceleri hesaba katılıyor. Fransa'da yüksek sıcaklık eğitimi de vurdu. 1800 okulda öğretime ara verildi. 8000 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Öğrenciler evlerine gönderildi. Paris'te termometreler 38 derece seviyesini gördü. Bordo ve Toulouse'daysa sıcaklıklar gündüz 43 dereceye kadar tırmandı. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde ise sıcaklık 44 dereceyi aştı. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi ise günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle kapılarını 2 saat erken kapatacağını açıkladı. Benzer bir duyuru Eyfel Kulesi içinde yapıldı.
3: Sıcak hissediyorum, evet, ama yukarı çıkarsam daha sıcak hissedeceğimi sanmıyorum. Yukarı çıkarsam daha serin hissetmem gerekir. Eyfel Kulesi'ni kapatmak için hangi sıcaklık eşiği gerekiyor? O zaman metroyu da kapatın, havaalanına giden treni de kapatın.
2: Fransa'da sıcaklar can kayıplarına da yol açtı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Serinlemek için denize giren 13 kişi de boğuldu.
1: Şimdi bir haber taşıyacağız. Hemen hemen bütün evde oturanları ilgilendiren, bu arada son dakika bilgisi önemli, İBB Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 3 şüpheli daha gözaltına alınmış durumda. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza yansıyor. Şimdi döneyim habere. Türkiye'deki çoğu evde balkonlar camla kapatılır. Kimi odaya dahil edilir, kimi kapalı bir balkon olarak kullanılmayı tercih edilir. Hatta bazen katlanır camlar olur onlar, yazın açılır. Milyonlarca bu tip ev var Türkiye'de. Ancak bu durumun önünde artık yasal bir engel var. Yargıtay'ın son kararına göre eğer projede yoksa cam balkonlar herhangi bir komşunun şikayetiyle yıkılabilir.
4: Binadaki diğer komşuların camını kapatmış olması sizin de balkonu cam bir balkon haline getirebileceğiniz anlamına gelmiyor.
5: Tek bir şikayet bile yaptığınız on binlerce liralık masrafı çöpe atabilir. Cam balkonunuz bir günde yıkılabilir.
4: Yan komşu üst komşusunu, alt komşusunu şikayet ettiği durumda mahkeme bu durumu incelediğinde verilen karar aynı bu Yargıtay'ın tutumu ve emsal karar doğrultusunda oluyor.
5: Cam balkonlar güneşten korunmak isteyen, kirlenmesin diyenlerin, kışında kullanmak isteyenlerin tercihi. Ancak her isteyen kafasına göre bu kararı veremez. Yani binadaki komşuların izni olmadan yaptırılamaz. Çünkü Yargıtay'ın kararı bu yönde.
6: Cam balkon yaptırmak istiyorsunuz ama belli şartlar var. O şartlardan biri de bina statiğini etkileyip etkilememesi veyahut cam balkondaki parçaların tek parçadan mı ya da birkaç parçadan mı oluşup oluşmaması sonucu etkilemiyor. Eğer evinize cam balkon yaptırmak istiyorsanız

0: bina sakinlerinin 5'te 4'ünün yazılı izni olması gerekiyor.
1: Çoklu mülkiyetli bir sitede veya bir apartman dairesinde oturuyor iseniz, eğer balkonunuzu katlanır bir camla kapatmaya kalksanız dahi ruhsata bile gerek kalmasa bile maalesef ortak alan niteliğinde olduğu için cephe yüzeyleri orada kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluk kararı gerekiyor.
2: Buradaki esas bizim kıssasımız binadaki çoğunluktan %80'in yazılı onayının alınması lazım.
3: Çözümü için iki farklı seçenek var.
1: Bunun önlenebilmesi için tabii Türkiye'de balkonların kapatılması çok moda. Yüklenicilerin yani müteahhitlerin bu işi daha projede, inşaat safhasında katlanır camlarla yapıyor olması önemli. Veya da yönetim planını eğer işlenirse kapatabilirsiniz.
0: Yani cam balkon neyini etkiliyor olabilir bina?
2: Şöyle, binanın dış görüntüsünü ve mimarisini etkilediği durumda otomatikmen mahkemeler, belediyeler, kamu devreye giriyor.
4: Isparta'da bir kadın, iki genç park halindeki bir aracın içinde ölü bulundu. İşte detaylar.
3: Geceyi geçirdikleri hafif ticari araçta cansız bedenleri bulundu. Isparta'nın Eğirdere ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda biri kadın iki kişinin hafif ticari araçta hareketsiz durduğunu görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ikisinin de vücudunda ateşli silah ya da kesici ve derici alet izine rastlanmadı. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın gece hafif ticari araçta kaldıkları tespit edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan ikilinin ölümünün üzerindeki sır perdesi yapılacak otopsiyle kaldırılacak.
4: İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Meşe ilk kez hakim karşısındaydı. Meşe'nin cinayet sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürüldü. Detaylara bakalım.
3: İzmir'de ücret tartışmasında taksici Deniz Örer'i silahla öldüren Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Örer'in eşi Ayşe Örer ve taraf avukatları katıldı.
5: Çok zor bir süreç. Zaman geçtikçe daha çok insanın içi acıyor.
6: Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet verilmesi.
3: Sanık Doğuş Meşe cinayet günü uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ileri sürdü. Böyle biri değilim, karıncayı bile incitmem dedi. Taksici Örer'in yakınları sanığa tepki göstererek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
5: Bir insanın canına katledilmez. 600-700 lira için.
6: Evine ekmek götürmek isteyen bir taksici kardeşimizin hiçbir kusuru, hiçbir bir kendisini müdafaa edecek bir durumu olmadan kasten öldürüldüğü apaçık ortada.
7: Sanık Doğuş Meşe ile ilgili hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: Duruşma 29 Eylül'e ertelendi.
4: Şimdi İstanbul'da olanlar bilirler. Taksi bulmak, taksiye binmek, Allah yardım etsin. Yıllardır tam bir karmaşa. Değişim saatim geldi. Nereye gidiyorsun? O yöne gitmiyorum. O yol trafiğe kapalı. Bunlar söylenir işini gereğince yapmayan taksiciler tarafından. Bahaneler üretilir yani. Artık bu bahaneler tarih oluyor. Esnaf Odası'nın devreye aldığı tam dijital Singapur modeliyle İstanbul taksileri tek bir merkezden dijital olarak yönetilecek.
8: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. artık bahaneler rafa kalkıyor.
9: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
8: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
9: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnamız daha az yorulacak, daha az kilometreyle daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
10: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
11: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
12: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
13: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
8: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
9: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
8: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
9: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
4: Otomobil satışları son 2 yılın en düşük seviyesini Mayıs ayında gördü. Peki satışlar neden düştü? Ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ahmet Nazif Vural hazır konuyla birlikte bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız da Murat İçen. Doğru söyledim değil mi Ahmet Nazif? Günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
14: Günaydın. Evet, kameramanım Murat İçen'le beraberiz. Yanımda da çok değerli bir yayın konuğum var. Onunla bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Otomotiv satışlarındaki düşüşü ve bu otomotiv satışlarındaki düşüşün ana sebebini kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Yanımda otomotiv sektörü uzmanı Göksel Erkoyuncu var. Göksel Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen şu soruyu sizlere yönelteyim. İlan sitelerinde ilan sayısı çok, İkinci ellerde özellikle ilan sayısı çok ama satış az ve bu nasıl yansıyor piyasaya, gördüğümüz üzere siz de açıklamanızı rica ederim.
15: Mayıs ayında veriler açıklandı zaten. Oradaki rakamsal düşüşler de gözüküyor araç satış rakamlarında. Mayıs ayının tabii kendine özel bir durum vardı. Takvim etkisi diyoruz. İş günü sayısı çok azdı. Buradaki özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci elle doğal olarak sirayet ediyor. Tabii burada satıcıların beklentilerini rakamlar karşılamadığı için, bazı rakamlarda da beklentinin yüksek olduğu için bazen bekleyelim bu rakamlara satarız düşüncesiyle tabii ki alıcı tarafında buradaki özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımının da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman buradaki araç durgunluğunun ana sebeplerini böyle sıralayabiliriz açıkçası.
14: Peki önümüzdeki yani yaz sezonu itibariyle bu satışlar artar mı? Böyle bir eğilim söz konusu mu?
15: Eğilim şöyle, doğru rakam satış her zaman getirir. Yani talep olarak baktığım zaman araç alma durumunda çok da talep düşüklüğü doğru değil. Ama arz konusuna baktığımız zaman arz fazlalaştı. Ama dediğim gibi sıfır arzlık kampanya fiyatları ikinci ele şu an tam olarak sirayet etmediği için alıcı da ikinci el araç alırken o beklentisi karşılamadığı için bu fiyatlar, doğal olarak buradaki ikinci el satışın durgunluğu bu sebeple gerçekleşebiliyor.
14: Özellikle 2015 ve daha altı yaştaki araçların bu araç grubunun satışının daha zor olduğunu söyleyebilir miyiz hocam?

0: bu süreç içerisinde?
1: Burada tabii, çünkü model aşağı geçtiği zaman bu biraz daha uzun uzadıya bir konu ama aradaki makasın açılması gerekirken orada sıkışmış bir fiyat durumu var. Doğal olarak da buradaki daha düşük ya daha yüksek yaştaki arabalara bu paraları vermektense model yükseltim yukarıdaki modeldeki araçlara eğilim bu manada daha fazla oluyor. Bunun da sebebi dediğim gibi ana politika fiyat. Tabii ki burada sıfır arz kampanyalarının etkisini unutmamak lazım.
0: Peki son olarak şunu soracağım. Yaz için bir tahminde bulunuyoruz. Yıl sonu için nasıl bir tahmin üzerine gitmemiz lazım? Çünkü son 2 yılın en düşük seviyesini gördük Mayıs ayında.
1: Dediğim gibi Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş günün çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş gücü, iş günü sayısı çok azdı açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ
1: ol.
0: Evet. Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu bizlerle beraberdi. Oldukça önemli konulara dikkat çekti ve bu konuların arasında özellikle otomotiv piyasasında Mayıs ayındaki düşüşün sebepleri de vardı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Adana'da havaların ısınmasıyla bereketli hasat sezonu haldeki fiyatları da yansıdı. Hangi sebze meyve ne kadara satılıyor? Bir detaylara bakalım.

0: Havaların ısınması hal fiyatlarına da yansıdı.
1: Biber 100-120 lira arasındaydı. Şu an biber 20 lira. Salatalık 70-80 lira arasındayken şu an salatalık 25 lira. Patlıcan 60-70 liradayken şu an patlıcan 10-15 lira arasında gidiyor.
0: Kapya biber, taze fasulye, şeftali, kiraz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sebze meyve halinde yok yok. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
1: Şu an sebze ve meyve en düşüş pozisyonda. Nektarın 20 TL, kiraz 80 lira şu an. Biraz da düşüştedir. Kayısı da 40-45 lira arasında Yüreğir sebze halinde gitmektedir. Karpuz da 10-12 lira arası kilo fiyatı Yüreğir sebze halinde. Limon, Mayer cins yatak limon dediğimiz cins limon şu an 60 lira. Diğer şataf dediğimiz yeşil limon şu an 30-35 lira arasında.
2: Adana'da Yüreğir halinde domatesin fiyatı kalitesine göre değişiyor. Örneğin şu anda elimde görmüş olduğunuz bu domatesin fiyatı 10 lira. Hemen yan tarafta Adana'da açık tarlada üretilen, hasat edilen domates de bulunuyor. İşte Adana domatesinin yine Adana'daki fiyatı ise 5 lira 6 lira. Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık da bulunuyor. Şu anda Yüreğir halinde salatalığın kilosu 15, 20 ve 25 olarak değişiyor.
0: Ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz.
2: Adana'da coğrafi işaret belgeli Adana karpuzunun da tarlada hasadı devam ediyor. Peki tarlada hasat edilen karpuz hale geldiğinde kaç liradan satılıyor?
3: 12 ile 15 lira arasında satmaktayız. Tarlada bal gibi şeker gibidir. Şöyle
2: gösterelim. Görelim, keselim.
3: Kes abi, görsünler. Göründüğü gibi.
2: Of.
3: Kıpkırmızı. Tarlada bal gibi.
4: Orijinal bal valla.
5: İngiliz mahkemeleri tarihi bir güne tanıklık etti. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası profesyonel hukuk devlerini dize getirerek ilk zaferini elde etti.
6: Hukuk dünyasında bir devrim yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. İngiltere'de insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir kişi 7000 sterlinlik alacağı için hukuk mücadelesi başlatmak istedi. Ancak geleneksel dava masraflarının yüksekliği gözünü korkutunca radikal bir adım atarak şansını yapay zeka tabanlı bir hukuk şirketiyle denemeye karar verdi.

0: verdi. Sadece 400 sterlin ödeyerek süreci başlatan kişi hukuk tarihine geçeceğinden habersizdi. Karşı tarafın sunduğu tüm iddiaları tek tek çürüten yapay zeka 3 saat süren duruşma için 4 farklı tanık ifadesi hazırladı. Mahkemeye eksiksiz ve son derece kapsamlı bir belge paketi sundu. Duruşma sonucunda hakim yapay zekanın hazırladığı savunmayı haklı bularak davacının alacağının eksiksiz ödenmesine hükmetti. Bu dava yapay zekanın kazandığı ilk dava olarak kayda geçti. Uzmanlar yapay zekanın hukuk alanında kullanılmasıyla dava süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülebileceği görüşünde.
1: Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ünlü yıldız Esposito, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı. İslam'a ilk olarak Fas'ta film çekimlerinde İslam'la tanıştım dedi ve İslam kültüründen etkilendiğini söyledi.
2: Farklı bir kültürün nasıl ibadet ettiğini, nasıl yaşadığını anlamak hayatımı değiştirdi.
3: Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito, İslam'la nasıl tanıştığını anlattı.
2: İnsanların adanmışlığı olan bir ülkeye gelmek beni derinleştirdi.
3: Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Esposito'nun Suudi Arabistan'da namaz kılarken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Esposito İslamiyet'le nasıl tanıştığını anlattı. Fas'taki film çekimleri sırasında İslam kültüründen etkilendiğini ifade etti.
2: Benim için adanmışlık, adanılacak her şeydir ve ülkenizde tek bir tanrı, tek bir Allah olduğunu anlamaktır. Bilirsiniz, Hazreti Muhammed her şeydir. Benim için de durum aynı.
3: Verdiği röportaj sırasında elinde tesbih olması da dikkat çekti.
2: Fas'taki tüm halkınız benim kim olduğumun bir aynasıdır. Siz beni olgunlaştırıyorsunuz, beni yüceltiyorsunuz. İyiliğe, lütfa ve Allah'ın enerjisine adanmış bir ülkede aynı şeyi hissediyorum. Eğer gerçekten bakarsam, gerçeği doğal ve güzel bir şekilde görüyorum.
3: Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito, özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'dan tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus Fring isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
2: Dolayısıyla içimizde huzur olmazsa dışımızda da asla huzur olmaz.
1: Ve Dünya Kupası diyeceğiz. Sevgili arkadaşım Ezgi Toper geldi. Yüzüm güldü. Ezgi günaydın. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: İyi ki geldin. Çünkü çok da buradan sonrasında bir şey biliyorum diyemeyeceğim. Merakla seni dinleyeceğim ama iki rekoru biliyorum. Ronaldo Messi.
4: Yani ne rekabetin oldu? 40 Öyleyse. Yaş üzerine taşınmış olması inanılmaz gerçekten. Tarihe tanıklık ediyoruz. O anlamda çok mutluyuz. Tabii seni de anlıyorum bu arada. Türkiye elendikten sonra çok fazla bir heves, heyecan kalmadı insanlarda. Ama yine de tabii ki 4 yılda bir dünyanın en büyük organizasyonundan bahsediyoruz. O yüzden istersen Messi'nin rekorları dündü. Bugün de Cristiano Ronaldo'yu konuşacağız. Hemen şunu söyleyelim. Dün K grubu maçları oynandı. Portekiz Özbekistan'ı 5 golle geçti ve Ronaldo 2 gol kaydetti. Rekorları da kırmış oldu. Şöyle baktığımızda Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk ve tek futbolcu. Bu inanılmaz bir istatistik. Milli takım kariyerinde gol attığı farklı ülke sayısında da 49 farklı ülkeye gol atarak yine başka bir rekorun sahibi oldu. Portekiz adına da Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi şu anda Cristiano Ronaldo kaydettiği 10 golle. 41 yıl 4 ay 19 günlük yaşıyla da Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu. Bu arada bugün Messi'nin de doğum günü, o da 40 yaşına girdi. Dediğim gibi artık rekabet çok enteresan bir seviyeye 40 yaş üzerine taşınmış durumda. Tabii ne kadar bunu aktif bir şekilde devam ettirecekler onu bilmiyorum.
1: 41 yaş performanslara bak. Evet. Bir sporcu için özellikle inanılmaz.
4: Yani 35-36'dan sonra birçok futbolcu artık jübilesini yaparken bu isimler hala Dünya Kupası'nda rekor kırmaya devam ediyorlar. Bu gerçekten inanılmaz bir performans.
1: Başka neyimiz var? Günün programı mı var?
4: Evet, şimdi şöyle, az önce söylemiştim, Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Portekiz Özbekistan'ı 5 golle geçti. Kolombiya'da Kongo'yu 1-0'la geçti. Şu anda Kolombiya'nın tabii ki artık bir üst tura yükselmeyi garantilediğini söyleyebiliriz ama Portekiz'le liderlik maçına çıkacaklar son olarak. L grubunda da

0: Yine maçlar oynandı. Sadece tek gol var dün akşam oynanan maçlarda. İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Hırvatistan da Panama'yı 1-0'la geçti. Ama puan durumlarına baktığın zaman bu grup biraz karışık diyebiliriz. Bu gruptan her sonuç çıkabilir. Çünkü 4-4 ve 3 puandalar İngiltere, Gana ve Hırvatistan. Yani son maçlarda bu grupta enteresan bir şekillenme yaşanabilir. Bir de istersen bugünün programına göz atalım birlikte.
1: Bize söylersen merakla dinleriz bugün.
0: Hemen
1: neler
0: bugün
1: olacak?
0: Oynanacak karşılaşmaları da paylaş. Açalım izleyicilerimizle. Heyecan devam ediyor dedik.
1: Bu arada bizim bir maçımız daha var mı?
0: Var.
1: O ne zaman?
0: Cuma sabahı 5'te ki hatırlarsın nasıl kalkacağız diye konuştuğumuz
1: burada
0: maçlardan
1: buluşacağız
0: biriydi.
1: Dedi.
0: Çünkü en erken oynanacak maç o. Sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile ama ne yazık ki bir formalite mücadelesi. Günün maçlarına da şöyle bir baktığımızda A grubunda Çekya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore maçları var. 0-4'te kalkıp izleyecek olanlara kolay gelsin diyelim. B grubunda da 22'de Bosna Hersek, Katar ve İsviçre, Kanada maçları var. Bunlar artık grupların son maçları bu arada, onu da söylemiş olalım.
1: Ağzına sağlık, ayağına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum. Arkadaşımla birlikte noktalayalım bugün yayını.
0: Tabii.
1: Süremizin sonuna geldik. İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Deniz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda, yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmaya hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimlerde bu sisteme dahil olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aslında panik yapmaya gerek yok.
3: Türkiye'nin yeraltı röntgeni tam 13 yıl aradan sonra yeniden çekildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ülkenin en kapsamlı diri fay haritasını güncelledi.
4: Yani bu elbette yeni bir şeyler söylüyor. Çünkü 1992'de 150 tane fay görünüyordu Türkiye'de. Bu 2013'lerde 485, şimdi 700'e çıktı.
3: Yeni haritayla birlikte bilinen diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Yani haritaya tam 215 yeni fay segmenti eklendi. Peki bu durum deprem riskinin arttığı anlamına mı geliyor?
4: Bu bizim bekleyebileceğimiz bir şeydi ama bu Türkiye'de riskin aniden arttığını ortaya koymuyor. Bir defa bu anlamda bir panik olmasın. Bu yer bilimcilerinin, jeologların sahada iyi çalışmasıyla birlikte yeni bir harita ürettiklerini gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Kötü bir haber değil, iyi bir haber.
3: Haritadaki en büyük değişim Ege'de yaşandı. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevresindeki çok sayıda küçük kırık attığı ilk kez haritaya işlendi. Marmara'da deniz altındaki kırıkların rotası netleşirken Bursa'daki küçük faylarda tanımlandı. Doğu Anadolu ve Hatay çevresi ise 2023 depremlerinin ardından elde edilen yeni jeolojik verilerle tamamen güncellendi. İç Anadolu'daki sessiz kırıklar görünür kılınırken Karadeniz'in iç kesimlerindeki yan kollarda haritaya eklendi. Özetle bu harita tehlikenin büyüdüğünü değil, riskin artık çok daha doğru ölçülebildiğini gösteriyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirildiğini bildirdi.
1: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
0: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
1: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
0: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
1: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
0: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
2: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yeni evlenmişti. 26 yaşındaki kadının şüpheli ölümü arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 26 yaşındaki Sevil Yengeç evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemede üzerinde "anne sana layık olamadım" ifadelerinin yer aldığı bir not bulundu. İddiaya göre genç kadın bir önceki akşam annesi ve eşiyle birlikteydi ve aralarında bir problem yoktu. Sevil Yengeç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler ise şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Yeni saate başlıyoruz. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekiplerimiz de o sıcak gelişmelerin yaşandığı adreslerde. Haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayarak başlayalım. CHP'de Özgür Özel ve taraftarları genel merkeze kurultay baskısını arttırıyor. Kurultay çağrılarına genel merkez res çekti. Kulis bilgileri neler? İlter Yeşiltaş birazdan aktaracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturması derinleşiyor. 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahmet Nazif Vural ayrıntılarla karşınızda olacak. Antalya'da tesettür mayoyla markette alışveriş yapan kadın sözlü tacize uğradı. Tepki çeken olayı İsmet Yerdelen birazdan ayrıntılarıyla paylaşacak. İstanbul Balta Limanı sahilini sabah akşam lağım kokusu sarıyor. Bölgede TİSKİ'nin atık su arıtma tesisi bulunuyor. Meral Dağlılar kokunun sebebini araştırdı, notlarıyla birazdan karşınızda olacak. Van'da kuruyan Akgöl yeniden canlandı. Nazlı Timur da gölün yanında gelişmeleri paylaşmak için bizi bekliyor diyelim, yeni saate geçelim. CHP ile başlayacağız. Özgür Özel ve taraftarları genel merkeze kurultay baskısı yapıyordu. Kurultay çağrılarına genel merkezden açıklama var. Bir takvimin netleştiğine dair bilgiler de paylaşıldı dün Müslüm Sarı tarafından. Ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş son kulis bilgilerini paylaşmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşımızda olacak. İlter, günaydın, kolay gelsin yayınımıza. Dün Müslüm Sarı Eylül gibi sürecin başlayacağını söyledi ve ondan sonra takvim netleşecek. O takvim içerisindeki başlıklar neler? Özgür Özel ve

0: arkadaşların itirazları da var. Son bilgileri CHP'ye dair paylaşır mısın lütfen izleyicilerimizle?
1: Haktan Uysal, Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay istiyorlar. Bu çerçevede, bu beklenti doğrultusunda tabii ki geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne olağanüstü kurultay için toplanan imzalar teslim edilmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları olağanüstü kurultayın mahkeme kararı nedeniyle, daha doğrusu tedbir kararı nedeniyle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdi. Bir olağan kurultay süreci başlatılacak genel merkez tarafından. Eylül ayı itibariyle bu sürecin başlatılacağını ifade etti CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Tabii henüz takvim belli değil. Yani mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ne zaman yapılacak? Buna dair bir takvim netleşmedi. Ancak önümüzdeki günlerde bu komisyonun yapacağı çalışmayla birlikte bu takvimin de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özgür Özel dünkü grup toplantısında ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız dedi. Yürüyüş mesajı verdi. Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarının bazı değerlendirmeleri oldu. Dünkü Özgür Özel'in ve bazı milletvekillerinin yürüyüş adı altında yaptıkları paylaşımlarla ilgili yürümekle yollar aşınmaz diyor genel merkez kaynakları. Ve aynı zamanda olağan kurultay sürecini de hatırlattı kaynaklar ve şöyle bir değerlendirmesi oldu. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım. 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var değerlendirmesinde bulundular. Neden bu cümle kuruldu? Çünkü eğer olağanüstü kurultay ile ilgili bir olağanüstü kurultay talebi genel merkez tarafından karşılık bulmazsa Özgür Özel ve arkadaşlarının olağanüstü kurultay için mahkemeye başvuracakları ve bir çağrı heyeti talep edecekleri, isteyecekleri ifade ediliyor. Zaten bu yönde de birkaç gün içinde adım atılması bekleniyor. Buna dair yorumda Özgür Özel'in kayyum talebi var şeklinde CHP kaynaklarının değerlendirmesi oldu. Genel merkez şöyle de değerlendiriyor. Özellikle son dönemde gelen istifalarla ilgili yapılan değerlendirmede şöyle oldu. Kimse ayrılmasın CHP'den. Kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Özgür Özel'in de ayrılması da partiye zarar verir. Ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Cemil Tugay'la istifa sürecinde genel merkezin bir temas sağladığını öğrendik. Tugay'ın il başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek genel merkeze tepki gösterdiği ifade edildi. Genel merkez kaynakları şöyle diyor, kendisi muhtıra verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundular. Dün de malum Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etmişti. İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan bir açıklama yapmıştı. Eleştirel bir ifade kullanmıştı sosyal medya paylaşımında. O istifaya dair de genel merkez kaynaklarının yorumu şöyle oldu. Yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyetiyle ilgili problemler olduğu anlaşılıyor dedi. Genel merkez cephesinde yaşanan gelişmeler ve Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı ve taleplerine ilişkin değerlendirmeler özetle bu şekilde aktarıyorsam.
0: Yeter, teşekkürler. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturması derinleşiyor. Üç şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıntıları ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural takip etti. Şimdi notlarıyla karşımızda olacak. Sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
2: 17 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında da tutuksuz sanık olarak yargılanan Erhan Karaal evinin önünde saat 21 sıralarında kaçırılmıştı 4 kişi tarafından ve ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri oldukça ciddi ve titiz bir operasyon başlatarak yaklaşık 33 saat içerisinde Erhan Karaal'ı sağ salim şekilde bulmuştu ve devamında da operasyonların bitmediği, yeni operasyonlarda da ardı arkasına yeni haberler alacağımızı belirtmişlerdi ve ilk etapta 12 kişinin gözaltına alınmış olduğunu ve bu gözaltına alınan 12 kişinin adliyeye sevkinin gerçekleştirildiğini ve bunlardan da 6'sının tutuklanmış olduğu bilgisini paylaşmıştık ve son gelen gelişmelerden bir diğeri ise bu 12 kişinin ardından yeni 5 kişinin gözaltına alındığıydı ve bu 5 kişinin içerisinde olayın

0: faillerinin bulunduğu 4 kişinin de olduğu bilgisini paylaşmıştık ve son gelen bilgi ise bunlara ek olarak o 5 kişiye ek olarak 3 kişinin daha gözaltına alınmış olduğu yeni operasyonlarla birlikte ve bu operasyonlarda elbette aslında Erhan Karal'ın tam olarak neden kaçırıldığına dair daha kesin yanıtlar aranırken bir yandan da bu kapsamda aslında olayın nasıl bu hale geldiğini, nasıl bir organizasyon şemasının olduğunu ve nasıl bir planlama içerisinde olduklarını öğrenme noktasında emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları devam ediyor. Neden kaçırıldığına dair ortaya çıkan ifadeler ve yine Erhan Karal'ın ifadesine başvurmak gerekiyor. Erhan Karal ifadesinde kendisini darp ettiklerini ve darp ederken de sen de 300 önce ilk söylediğine bakalım. Önce 300 ardından da 500 kilo altın olduğunu söyleyerek ve bu altının yerini benden istediler diyerek sonrasında da beni darp ettiler diyerek bir ifade veriyor. Buradan anladığımız şey aslında şu. Elbette konuyla alakalı çeşitli farklı alternatifler de var. Çeşitli farklı aslında duyumlar da var. Bunlardan iddialardan birisi de şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aslında o iddianame içerisinde yer alan kayıp paraların, kayıp altınların muhafazasından sorumlu olduğu iddiası söz konusu Erhan Karal'la alakalı ve bu muhafazayla alakalı da, bu sorumlulukla alakalı da kendisinin kaçırıldığı yönünde elbette üzerine düşülen kuşkular söz konusu ve bu kapsamda da kendisinin de vermiş olduğu ifadeden bunu bir noktaya kadar teyit edebiliyoruz. O teyit edebildiğimiz noktaysa Erhan Karal'ın kendisini kaçıran kişiler tarafından 300 kilo veya 500 kiloluk altının nerede olduğu sorusuna cevap aramak için kaçırılmış olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Erhan Karal ki ifadesinde aslında bundan çok net bir şekilde bahsediyor. Gece boyunca kaçırıldığı esnada gece boyunca çok sayıda farklı adrese ve çok sayıda farklı araç değişikliğine gitmişti kaçıran kişiler ve bu kapsamda da emniyetin yapmış olduğu operasyon kapsamında sağ salim bulunmuş Erhan Karal operasyonlarda devam ediyor. Son olarak 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam 8 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ekonomiye dair rakamlarla devam edeceğiz. Özellikle altında düşüş derinleşiyor. Hemen yeni güne dair rakamları paylaşalım. Gram altında 6100 lirayı görüyoruz ve çeyrek altında 10.000 liranın altına düşülmüş durumda 9977 lira seviyesi. Altının onsuna baktığımızda altının onsundaki düşüşte 0,83 4.000 liranın hemen üzerinde. Dün geride bıraktığımız günde de 4.000 liranın altının görüldüğünü söyleyebiliriz. 3.900 dolar seviyesi görülmüştü. Yeni günde de bu düşüş sürecek mi? Rakamlara baktığımız zaman gram altında aylık kayıp %7,5'u aşmış durumda. Çeyrek altında 10.000 liranın altı görüldü. Ons'ta 4.100 doların altına inildiğini paylaşalım. Haftalık kayıp %5'e, aylık kayıpsa %10'a ulaşmış durumda. Altında kritik bir eşiğe gelindiği konuşuluyor. Bu eşikten sonra altında nasıl bir seyir olacak? Bunu da önümüzdeki günlerde tablo ortaya çıkaracak. Özellikle yurt dışından gelecek açıklama, Amerika-İran arasındaki anlaşma, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler ve Fed'in faiz kararlarının etkili olacağını da belirtelim bir kez daha. İstanbul Boğazı'ndan 350 metrelik sondaj platform iskelesinin geçişi var. İstanbul Boğazı gemi trafiğine de kapanmış durumda. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci de notlarıyla karşımızda olacak. Görüntülerle birlikte ayrıntıları aktarması için sözü hemen Kübra'ya bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Aktan Uysal. Senin de belirtmiş olduğun gibi platform aslında İtalya'dan Romanya'ya doğru yola çıkmıştı ve Marmara'dan da geçiş yapacaktı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağladı. Şu anda Sarıyer tarafında. Hatta kameraman arkadaşım İskender Demirel de ekranlara getirsin. Uzunluğu 350 metreye ulaşıyor. Sondaj platform iskelesi. İstanbul Boğazı'ndan da sabah saat 6 sıralarından itibaren geçişini sağladı. İtalya'dan Romanya'ya gidiyor ve Liberalia bayraklı açık deniz römorküyle birlikte toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'na sabah dediğimiz gibi 6.30 sıralarında giriş yapmıştı. Boğazdan geçişini sağlamıştı. Şu anda tam Sarıyer tarafındayız ve Sarıyer tarafından da geçişi devam ediyor. Gemiye Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü römorkleri eşlik ediyor. Tabii sondaj platformu geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü olarak da trafiğe kapatılmış durumda. İtalya'dan Romanya

0: giden sondaj platformu iskelesi açıp deniz römörkü olan aynı zamanda Ege Denizi'nden saat 8.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na öncelikle gitmişti, girişi yapmıştı. Çanakkale Boğazı'nın geçişi sırasında da yine sondaj platformu iskelesine kurtarma 10, kurtarma 17, kurtarma 18 Mehmetçik römörkleri eşlik etmişti. Sondaj platform iskelesi Çanakkale Boğazı geçişi tamamlandıktan sonra Marmara Denizi'ne doğru yola çıkmış. Ve saat 6.30 sıralarında da dediğimiz gibi Boğaz'dan geçişi sağlandı. Şu anda da Sarıyer taraflarında görüyorsunuz. Sarıyer taraflarından doğru da bu noktadan da artık Romanya'ya doğru yolculuğunun devam edeceğini belirtmiş olalım. Yaklaşık 350 metrelik sondaj platform iskelesi oldukça büyük ve yanında eşlik eden römörkleri de görüyorsunuz bu noktada. Bizler şu anda Sarıyer'in ilerisinden daha doğru canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz bulunduğumuz noktada. Dev platformu ekranlara getiriyoruz. Saat 6.30 sıralarında İstanbul'da Marmara Denizi'nden Boğaz'dan geçerek bu noktaya doğru geldi ve İtalya'dan yola çıkmıştı. Romanya'ya doğru da çekilen ve toplam uzunluğunun 350 metre olduğunu hatırlatmış olalım. Tabii Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü römörkleri eşliğinde ilerliyor platform. Platformun geçişi sırasında da İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak askıya alındığı da belirtilmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii geçiş sağlandıktan sonra gemi trafiği yine tekrardan çift yönlü olarak açılacağını da belirtmiş olalım. Sondaj platform iskelesi saat 6.30 sıralarında dediğimiz gibi Boğaz'a giriş yapmıştı. Gemiyi Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü eşlik etmişti ve şu anda da hala eşlik edişlerini görüyoruz. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de ekranlara getiriyor. Dev platformun geçişinin devam ettiğini belirtelim. Ve dediğimiz gibi İtalya'dan yola çıkan sondaj platform iskelesi şu anda Romanya'ya doğru devam ettiğini belirterek sözü sizlere bırakalım.
1: İstanbul'da Balta Limanı sahilini sabah akşam lağım kokusu sarıyor. Bölgede İSKİ'nin atık su arıtma tesisi bulunuyor. Kokunun sebebi için şimdi canlı yayın noktamıza gideceğiz. Ekip arkadaşımız Meral Dağlılar olay yerinde o kokunun sebebini ve perde arkasına dair gelişmeleri aktaracak. Meral kolaylıklar dileyelim. Gökyüzü kamerası da sana eşlik edecek. Sözü hemen size bırakalım.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Öncelikle elbette ki İstanbul'un manzarasına yakışmayan aslında bir kokunun olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce Boğaz'dan bir yayın gerçekleştirmiştik. Biz de şu anda Boğaz'a çok yakın bir noktadayız. İstanbul'da Sarıyer'de Balta Limanı mahallesinde bulunan İSKİ'nin atık su tesisinde bulunuyoruz. Aslında burası artık İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisi olarak da kullanılıyor. 2023 yılında böyle bir eklenti de yapılmıştı İBB tarafından 1 Ocak'ta. 2023'te ön arıtmayken biyolojik arıtmaya dönüştürülen tesiste atık suların arıtılması işleminde çevreye kötü koku yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık son 3 yıldır böyle bir problemin olduğunu mahalle sakinleri söylüyor. Şu anda kameraman arkadaşım Ferhat Leşanoğlu sizlere tesisin bulunduğu noktayı gösteriyor ve aslında o işlemin yapıldığı tanklar, havuzlar da işte tam da bu alanda buluyor. Kritik nokta şu ki aslında Sarıyer'de bulunan aslında Emircan tarafında bulunan 5 mahallenin tam ortasında bulunuyor bu tesis. Bu yüzden de tabii ki binlerce kişi etkileniyor. Bu 5 mahalle hangileri diye soracak olursanız hemen onların bilgisini verelim. Emircan Mahallesi, Balta Limanı Mahallesi, Reşit Paşa, Parti Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi'nde vatandaşlar maalesef özellikle sıcak aylarda dahi camlarını açamıyorlar. Çünkü oldukça yoğun keskin bir kokunun olduğunu söyleyebiliriz. Bizler de tabii yayın öncesinde de çok ciddi kokunun, hatta zaman zaman da daha şiddetli kokunun burada yayıldığını söylemek mümkün. Şu anda da hala o kokuyu alıyoruz. Önceki biraz önce yayın öncesinde konuştuğumuzda vatandaşlarımızla şu anki kokunun daha hafif olduğunu, özellikle sabah bir de akşam saatlerinde çok daha yoğun bir kokunun, daha farklı bir kokunun da burada yayıldığını söylediler. Elbette ki bizler de şu anda o kokuyu alıyoruz. Elbette bu 5 mahallenin ortasında bulunuyor dedik tesis için.

0: yani yaklaşık da 60 bin kişinin nüfusu var burada. 60 bin kişiyi etkileyen aslında bir teşhis olduğunu söylemek mümkün. Peki nasıl bir işlem yapılıyor ki böyle bir kötü koku yayılıyor diye soracak olursunuz. Buradaki aslında birçok tankerler var. Bu tankerlerde ön arıtma işlemleri yapılıyor. Ardından da o yapılan arıtmanın çamurunun çökmesi için havuzlarda bekletiliyor. İşte o havuzlardan da kokular bu noktada yayılmaya devam ediyor. Elbette ki sıcak havalarda geldi. Kokuyla birlikte sivrisinek gibi sorunların da olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki ayrıca çevreye de etkisi vardır diyebiliriz. Diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım. Haklı Mesa.
1: Zonguldak'ta icazet töreni vardı. Mehter takımı eşliğinde yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Buraya kadar her şey normaldi, ancak bir grup bu manevi atmosferden rahatsız oldu. Kendince protesto eylemine girişti. İşte 28 Şubat dönemini anımsatan o ayrıştırıcı gösteri.
2: Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak, İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde tarihi bir güne tanıklık etti. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler için görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Madenciler Anıtı önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Mehteran takımının marşları eşliğinde valilik binasına kadar yürüdü. Genç hafızların mezuniyet gururunu paylaşan halk, korteje yoğun ilgi gösterdi. Ancak şehirdeki bu manevi coşkudan rahatsız olanlar da vardı. Hafızların yürüyüşünü hedef alan bir grup, Çağdaşlık adı altında karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplumsal huzuru zedeleyen eylem sırasında kameralara yansıyan görüntüler akıllara eski karanlık günleri, 28 Şubat sürecini getirdi. Tepki çeken protestolara rağmen icazet heyecanı tüm şehre yayılırken, vatandaşlar ayrıştırıcı dillere prim vermeyerek genç hafızların gurur gününe sahip çıktı.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden sözlü tacize uğradı. Antalya'ya gideceğiz şimdi. Olayın perde arkasını ekip arkadaşımız İsmet Yerdelen sizlerle paylaşacak. İsmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Evet, teşekkürler Haktan Uysal. Antalya'nın Kaş ilçesinde iki tesettürlü genç kadın markette alışveriş yaptıkları esnada bir şahsın sözlü saldırısına maruz kaldılar. Kaş'a tatil için gelen iki genç kadın alışveriş yapmak için bir süpermarkete girmişlerdi. Bu esnada bir şahıs yanlarına yaklaştı. Her tarafınızı kapatmışsınız. Sıcak çok hava, hava çok sıcak, 36 derece. Nasıl dayanıyorsunuz, terlemiyor musunuz gibi sözlü saldırılarda bulundu. Bu saldırısını daha da ileri boyutlara götürdü. Hangi tarikata mensupsunuz, bu şekilde giyinmişsiniz diye daha da ileri götürdü saldırısını. Ve genç kadınlar soğukkanlılığını bozmadan şahsa cevap verdiler. İnancımız gereği kapandık dediler. Biz Müslüman inancımız gereği tesettür giyiyoruz dediler. O da şahıs da ben de Müslümanım ama siz başkasınız, düşünceniz farklı şekilde yine sözlü saldırısına devam etti. Bunun üzerine genç kadın yine soğukkanlılığını koruyarak Müslümansanız bilirsiniz inancımız gereği kapalıyız, örtülüyüz, tesettür giyiyoruz şeklinde bir beyanda bulundular. Üzerlerinde ne vardı? Üzerlerinde haşema vardı. Haşema biliyorsunuz tesettürlü kadınların denize girmek için giydikleri yine özel bir kıyafet ve bu artık Türkiye'nin her yerinde, tüm sahillerinde gördüğümüz, bildiğimiz, aşina olduğumuz bir kıyafet. Öyle abartılacak bir durum da yok, olmaması gerekiyor ama şunu görüyoruz ki 28 Şubat vesayetçilerinin henüz hala bitmediğini, fırsat buldukça hortladıklarını ve insanlara inancından dolayı, kıyafetinden dolayı sözlü de olsa saldırıda bulunduklarını görüyoruz. Daha sonra genç kadın, sosyal medya içerik üreticisi olan genç kadın bu tartışmayı kaydetmişti. Kaydettiği videoyu sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada videonun yayınlanmasıyla ülke genelinde bir tepki oluştu. Aynı zamanda genç kadın olayın şokunu atlattıktan sonra

0: sonra Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu ve şahıs gözaltına alındı. Şu anda Kaş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verme işlemleri devam ediyor diyor. Sıcak gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya tekrar devam edeceğiz diyorum. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: Başörtülü kadınlara yapılan İslamofobik saldırının bir diğer adresi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti oldu. Markete giden başörtülü Müslüman bir kadın, sağlık çalışanı olduğu öğrenilen başka bir kadının taciz ve ağır hakaretlerine maruz kaldı. O anları ekranlarınıza getiriyoruz şimdi.
2: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Geldiniz o İslam ülkeye geri dönmeniz gerekiyor, tamam mı?
3: Hakaret etti, kovmaya kalktı. Başörtülü Müslüman kadını İslam düşmanı sözleriyle taciz etti.
2: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil.
3: İslam karşıtı görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Texas eyaletinde başörtülü bir kadın market alışverişine çıktı. O sırada bir sağlık çalışanıyla aynı reyondaydı. Saldırı ve taciz tam o anda başladı.
2: Ülkemden defolun, burada istenmiyorsunuz.
3: Sağlık çalışanı kadın başörtüyü görünce adeta nefret kustu. İslamofobik söylemlerin, hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
2: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Burası bir Müslüman ülkesi değil. Bir Hristiyan ülkesi ve sizin gitmeniz gerekiyor.
3: Hakaretler savuran kadın bununla da yetinmedi. İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de hedef aldı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Başörtülü kadının da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
2: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil. Bu konuda oldukça bilgiliyim.
3: Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
1: Hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli noktalarında ortaya çıkan bu akıl almaz görüntüleri yorumlayacağız. Şimdi konuğumuz sosyolog doktor İsmail Öz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Haktan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki hakikaten keşke bu tip konularla gündeme gelmesek ya da işte dünyada bu tip şeyler yaşanmasa ama öyle görünüyor ki bu ideolojik miyopluklar, ideolojik körlükler ne yazık ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ki tarihi ve toplumsal yapısı tamamen bu değerlerle yoğrulmuş, hemhal olmuş, sembolik anlamda birbirini çok iyi anlaması gereken, tanıması gereken insanların bile aslında birbirine ne kadar yabancılaştığını gösteren ve bir arada yaşamanın koşullarının aslında birileri tarafından ne kadar da tahammülsüz bir noktaya taşındığını, bir arada yaşama koşullarının ne kadar tahrip edilmeye çalışıldığını gördükçe de insan hakikaten üzüntü duyuyor. Bu bizim ülkemize en azından tarihsel perspektifte baktığınızda bu ülkenin bu tamamen hoşgörüye, anlayışa ve karşıdaki kişinin yaşama hakkına, inançlarına saygı duyan bu perspektifine çok aykırı düşen durumlara tekabül ediyor. Tabii burada ben açıkçası uzun bir dönemde dünyada bazı siyasetçilerin ya da bazı yayın organlarının, sanal medyanın bazı aslında çok kışkırtılmış bir özgürlük varmış gibi gösterilse de bu kışkırtılmış özgürlük anlayışının içerisinde algoritmalarla etrafı örülmüş, bilgi kanalları daraltılmış, tamamen birilerinin üzerinden şekillenen bu bilgi dağarcıkları gerçekten de hayatı çok daha toleranssız, çok daha anlayışsız bir noktaya getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü anlamak affetmektir diye bir cümle de hatırlıyorum. Yani karşınızdakini eğer anlayabilirseniz, anlama gayreti içerisinde olabilirseniz, bir empati kurma gayreti içerisinde olabilirseniz bunu başarabilirsiniz. Ama ben öyle anlıyorum ki böyle bir çaba da söz konusu değil ve tamamen bir nefretin, öfkenin geliştirdiği bir dil, bir görüş, bir bakış açısı ortaya çıkıyor ve karşısındakine tamamen bir nesne muamelesi yapan bir görüş ortaya çıkıyor. Açıkçası bu siz karşısındakini nesneleştirdiğinizde, ötekileştirdiğinizde bir anlamda onu yok edebilme veya onunla aynı ortamda kalmama gibi bir durumu da kendinize hak görüp bunu bir meşruiyet zemininde değerlendirmeye başlıyorsunuz. Bunlar çok tehlikeli. Çünkü biz öyle ya da böyle dünyanın her yerinde farklı inançlar, mezhepler, görüşler hangi çerçevede olursa olsun bütün bunlarla birlikte yaşamanın koşullarını oluşturmak zorundayız.

0: Ben en azından İslam tarihinin çerçevesi içerisinde baktığımda Hindistan'a 400 yıl boyunca idarecilik yapan İslami anlayışın, İslam anlayışının, Müslümanlığın bizim en azından makul çerçevede, marjinal zemindeki tabii bu bazı grupların tutum ve davranışları üzerinden İslam'a bakan, ki orada mesela o marketteki Amerika'daki görüntüyü çok acı bir tebessümle izledim. Yani çok da iyi biliyorum diyor. Yani o kadar da kendinden emin ki, ama hiçbir şey bilmediği çok açık, çok net. Ve bu çerçevede böyle bir yanlış kanal üzerinden bilgilenmenin tamamen, şimdi mesela biz o zaman şunu mu diyelim? Yani Hristiyanlığa evangelik, yani Hristiyanlığın aslında bir anlamda DAEŞ'i gibi bana göre çok marjinal seviyede değerlendirip Armagedon gibi, efendim, dünyayı kıyamete zorlamak, Tanrı'yı kıyamete zorlamak çerçevesinde bugün dünyanın pek çok yerinde katliam üreten o evangelik Püriten kolları da, onlar üzerinden bakarak biz bütün İslam, özür diliyorum, bütün Hristiyan coğrafyaya tamamen böyle marjinal ya da ne bileyim terörist zemin üreten, katliam üreten bir zeminde mi bakmak durumundayız? Halbuki bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bütün Hristiyanlığın bu şiddetten yana olmadığını biliyoruz. Bütün Yahudilerin bu şiddetten yana, Gazze'deki katliamdan yana olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla da Müslümanların içerisinden çıkan bazı marjinal yapıların ya da yanlış kişilerin, yanlış yetişmiş kişilerin üzerinden bakarak bir İslam genellemesi yapmak, bir Müslüman genellemesi yapmak ya da karşısındakiyle bir empati kurma çabasında olmamak, onun o haline saygı duymamak, gerçekten aslında bir takım şeylerin, iletişim kanallarının ne kadar tıkandığını, bu ideolojik miyoplukların ne kadar ileri seviyelere taşındığını göstermesi bakımından da çok dikkat çekicidir.
1: Peki.
0: Bunlar inşallah gelişmesin. Yani bunlar da marjinal zeminde kalsın ya da hiç kalmasın. Ama en azından vasatımız haline dönüşmemesi için her birimizin çok dikkatli, çok titiz olması gerektiğini düşünüyorum Baktan Bey.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Doktor İsmail Öz.
0: Ben
1: Devam
0: teşekkür ediyorum.
1: edeceğiz. Çok anlamlı bir değerlendirme oldu, sosyolojik perde arkasına dair. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yayınımıza bir konuğumuz daha katıldı. İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Halktan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Olayın sosyolojik ve toplumsal perde arkasını değerlendirdi İsmail Öz. Ama bir de hukuki karşılığı var ki bu görüntülerdeki kişilerin de bununla yüzleştiğini biliyor ve görüyoruz. Buna dair yorumlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakayım Yasin Şam.
2: Ya öncelikle şunu ifade etmek isterim. Tabii ki meselenin bir hukuki boyutu var. Bizim meslek hayatımızda bu zihniyetle, bu yasakçılarla, yasakçı zihniyetle, mücadeleyle geçti. Ama bunun sosyal yönü, sosyolojik yönü çok çok daha önemli ve psikolojik yönü de çok önemli. Yani psikoloji açısından şunu söylemek lazım. O kadar tahammülsüzler, o kadar tahammülsüzler ki, yani bir imhadan bahsediyorlar. Ya bu anlaşılabilir bir şey değil. Yani nasıl bir psikolojidir? Gerçekten psikiyatrinin konusu, yani kıyafeti nedeniyle size hiçbir zararı olmayan, sizinle hiçbir alakası olmayan bir insanın kıyafetinden dolayı onun imhasını düşünüyorsunuz. Bu nasıl bir psikolojidir? Bu nasıl bir insanlıktır? Bu nasıl bir insan anlayışıdır? Gerçekten bunu izah etmek mümkün değil. Ama ben meslek hayatım boyunca bunu hep gördüm. Hep tahammülsüzlük yaptılar. Yani hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararını etkilediler ve çok mantığa mugayir bir karar çıktı. Kararın ana fikri şuydu: eğer başörtüsünü savunanlar, bu zihniyete sahip olanlar iktidara gelirlerse baş açıklığı bu hayat tarzını yasaklarlar. Yani buradaki mantık çelişkisini görebiliyor musunuz? Bir ihtimale istinaden, yani siz gelirseniz yasaklarsınız, o zaman siz gelmeden biz sizi yasaklayalım gibi bir saçmalığa imza attı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Peki ne oldu? Gerçekten başörtüsünü savunanlar, başörtülü olanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidara geldi. Onların dediğinin tam aksine bir kardeşlik havası olduğunu gördük. Ben şunu o zaman devlet güvenlik mahkemelerinde

0: de başörtüsüyle ilgili savunma yaparken şunu söylüyordum. Diyordum ki iki kardeş var. Bunların bir tanesi başörtülü, bir tanesi başı açık. Bunlar kol kola geziyorlar. Devlet bunların arasına girip bunları ayıramaz. Bunlar kardeş. Ve nihayet o korkularının aksine başörtüsünü savunanlar, bu inanç sahipleri Türkiye'de muktedir olduklarında bu kardeşlik havasının sonuna kadar yaşandığını gördük. Şu anda bir kişi kıyafetinden dolayı kınanmıyor, kıyafetinden dolayı yasaklanmıyor. Hiç kimsenin yapamadığı kıyafeti nedeniyle bir meslek yok. Tam da olması gereken bu işte, sonuna kadar özgürlük. Yani insanlar istediği kıyafetle istediği mesleği icra edebiliyorlar. Şimdi işte buna tahammül edemiyorlar. Dolayısıyla hukuki anlamda meseleyi ele alacak olursak bu bir nefret suçu. Türk Ceza Kanunu'nun da cezalandırdığı suç bunlar. Ayrımcılık suçu, nefret suçu. Ve ya uluslararası boyutta baktığınız zaman bir nefret suçu. Türk Ceza Kanunu anlamında baktığınız zaman da Ceza Kanunu'nun birden fazla maddesini ihlal eden suç karşımıza çıkıyor. Tabii ki soruşturmalar, kovuşturmalar olacak. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü, tanımladığı cezaları alacaklar. Ama bu bağnazlığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu zihinle mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu
1: Yasin Samdık,
0: düşmanlık
1: bu
0: üzerine bina
1: mücadele
0: edilen bir şey.
1: içerisinde örneğin böyle bir durumla karşılaşıldığında bunu görüntülemek mi gerekir, yoksa bununla ilgili suç duyurusunda mı bulunmak gerekir? Buna dair bu tip tacizlerle karşılaşanlara küçük bir rehber niteliğinde birkaç başlıkta ne yapılması gerektiğini de özetlerseniz çok sevinirim. Sonra İsmail Öz'ün son sözlerini alacağım, uğurlayacağım sizi. Buyurun.
0: Yani bu soru çok yerinde bir soruydu. Çünkü sonuç itibariyle suç duyurusunda bulunulduğunda savcının da daha sonra dava açıldığında hakimin de araştıracağı konu bu konuda delil var mı? Eğer delil yoksa, bu hadise gerçekleşmiş bile olsa, ispat edilemiyorsa, delili ortada yoksa beraat kararı verilecektir. O halde böyle şeyler olduğu takdirde yapılması gereken şey tutanak tutulmasıdır. Orada birkaç kişinin imzasını alacak şekilde tutanak tutulmasıdır. Eğer mümkünse işte MOBESE kayıtları olabilir, kamera kayıtları olabilir. Onların delil olarak getirilmesidir. Veya bu tür bağnazlıkların kaydedilmesidir. Bir başkası tarafından eğer bir suç fiili varsa bu kaydedilebilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse sizin sorunuza net cevap olsun diye, bu suçu delillendirmek gerekir. Delil de dediğim gibi kamera kaydıyla olabilir, şahitle olabilir, tutanakla olabilir veya orada kamera kaydı hem yani cep telefonu la kayıt yapılmış olabilir veya bölgede kamera varsa MOBESE kamerası onunla kaydedilmiş olabilir. Delil olarak bunların suç duyurusuna eklenmesi gerekir. Suçun ispatı bakımından bunlar önemlidir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Son 2 dakikam İsmail Öz, böyle bir tacizle karşılaşıldığında geçmişte daha çok sinen, içine kapanan bir durumdan bugün buna karşı duran, bir anlamda isyan eden bir sürece de geldik. Belki bu dönüşüme dair de birkaç cümleyle sizin yorumlarınızı alayım. Sonra değerli konuklarımı uğurlayacağım.
2: Eyvallah Aklan Bey. Gerçekten tabii ki bugün bir öz saygı kazanmış bir noktada bir muhafazakar kesimden de tabii ki bahsediyoruz. Yaklaşık 23 yıllık bir iktidar sürecinin oluşturduğu bir özgüvenden, öz saygıdan bahsediyoruz. Ben mesela bir eğitimci olarak tam 23 yıl önce AK Parti iktidara geldiği dönemde o günlerde çok izlenen reytingi olan bir enkırmen vardı ve ben de o yayındaydım. Sürekli çarşaflı, başörtülü insanların görüntülerini döndürüp şu ifadeyi kullanıyordu olduğum yayında. Tabii ben de kendimce cevaplar ürettim o anlamda ama Türkiye bu tabloyu kaldırır mı? Türkiye bu tabloyu kaldırır mı diye sürekli bu cümleyi söyleyip söyleyip yayının sonuna kadar bunu devam ettirdi. Ama görüyoruz ki 23 yıldır bu ülkede hiçbir şey olmadı. Onların korkularının hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Bir arada yaşama koşullarımız çok daha da güçlenerek devam etti. Ve aynı zamanda aynı zamanda yıllar boyunca sindirilmiş, hakikaten mesela bir kutuptan bahsediyorlardı. Ya bir kutubun oluşmasına zaten bir müsaade edilmedi ki, yani orada bir kutup diye bir şey söz konusu hiçbir zaman olmadı. Ama ben bunu bir kutuptan ziyade insanların kendi kendini ifade edebilme, var edebilme mücadelesi olarak görüyorum. Bunu bir kutup olarak algılıyorlarsa bence bu bakışın da mutlaka bir tamire ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Yani sizin karşınızdaki insanlar kendi inandıklarını ifade etme kapasitesine erişmişlerse, sizin hoşunuza gitmiyorsa sizin bunu kutup olarak ifade etmeniz hakikaten tam anlamıyla bir faşizan bakışa tekabül eder. Farklılıklara tahammülsüzlüğe tekabül eder. Dolayısıyla Batı'da evet nefret suçları çok ağırdır ama bunun Müslümanlara karşı da, Müslüman toplumun insanlarına karşı da aynı hassasiyetle korunması ve işlevlilik kazanması da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Peki. Buradaki bu ikircikli tavırların Batı'da da bitmesi gerekiyor. Bizim ülkemizde de inşallah makulde buluşmanın, anlayışlı zeminde kalabilmenin, bu miyopluklardan kurtulabilmenin koşullarını bir eğitim olarak, eğitimci olarak, aile olarak, hepimizin üzerine düşen görevler olarak ifa edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi Peki. takdirde tabii ki kurallar ve kanunlar çok açık ama sosyolojik olarak da bundan kurtulmak durumundayız diye düşünüyorum. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. İsmail Öz bizlerleydi, çok sağ olun. Yasin Şamlı bizlerle birlikteydi. Efendim çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Sağ olun, gündemin önemli başlıkları var. Bir diğeriyle devam edeceğim, sizleri uğurlayacağım. İzmir'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip çömlek ustası Ahmet Taştoğum, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ölümsüzleştiren özel bir eser hazırladı. Menemen'in kırmızı toprağından yapılan 3 metre boyunda ve 150 kilogram ağırlığındaki dev vazo sarı kırmızılı kulübe hediye edilecek.
3: Çömlek ustası takımının şampiyonluğuna özel devasa vazo yaptı.
4: Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Sevgisiyle büyüyen bir Galatasaray taraftarıyım. Hayatım boyunca toprağı sanatla geliştirerek farklı eserler yaptım. Ama bu yaptığım Galatasaray'a vazo benim için çok özel bir vazo.
3: Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk coşkusu sadece tribünlerde değil, sanat dünyasında da yankı buldu.
5: İzmir Menemen'in UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çömlek ustası Ahmet Taşomcu, Galatasaray'ın şampiyonluğuna ithafen 3 metre boyunda 150 kilo ağırlığında sarı kırmızı renklerle şampiyonluk kupası yaptı.
4: Galatasaraylı olmamdan dolayı çok özenle, özen göstererek yaptım. Ben vazoyu bitirdim ama logoyu yapmamıştım. Sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu belirledikten sonra logosunu, çünkü 5 yıldız alacağımızı biliyorduk ama yine de garanti olsun diye ben bitmesini bekledim ve 5 yıldızlı logoyu yaptım.
3: Günler süren çalışmanın ardından tamamlanan eser tek parça halinde üretildi. Kapak ve üst bölümündeki topsa ayrılabiliyor.
4: Kulpları en zor kısmı kulplarıdır. Çünkü bu kulpları şu incecik estetik bir boyuna yapıştırmak çok zordur.
3: UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ahmet Taşomcu daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2,5 metre boyunda vazo hediye etmişti.
4: 2024 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanını aldım. Ve ondan bir yıl önce de biz Cumhurbaşkanımıza 2,5 metre boyunda çok güzel bir vazo götürdük. Kendisi çok beğendi ve üstündeki biliyorsunuz o Cumhurbaşkanı forsu bile ellerimle tek tek işleyerek yaptım.
5: Ahmet Taşomcu Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını yaklaşık bir ayda tamamladı. Ve şu anda işte o tamamlanan topla birlikte İstanbul'a gitmeye hazır hale gelecek ve belki de Galatasaray Kulübü'nün müzesinde bu devasa büyüklükteki vazo yıllarca sergilenecek.
4: Galatasaray Kulübü'ne götürüp Menemen'in kırmızı toprağından yaptığımız bu özel vazoyu inşallah Galatasaray Müzesi'ne koyarız. Evet. Çünkü ben daha önce hiç böyle bir vazo yapıldığını görmedim. Güzel bir hediye olacak Menemen adına.
1: 300 aşkın kuş türüne ev sahipliği yapan Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası 68 Kartal Göz kamerayla 7 gün 24 saat gözetim altında olacak. Gece görüşlü 4 kilometre menzilli kameralar olası kaçak avcılık ve yangın tehlikesine karşı da alarm verecek.
3: Göksu Deltası 68 Kartal Göz kamerayla gözetim altına alınıyor. Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası 300 aşkın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl Afrika'dan gelen göçmen kuşlar deltada hem dinleniyor hem de ürüyor. Kuş cenneti olarak da bilinen Göksu Deltası yüksek teknolojiye sahip kameralarla koruma altına alınıyor.
6: Silifke Göksu Deltası kuş cenneti 68 kamera, 15'i ise hareketli olmak halinde 24 saat kartal gözüyle Göksu Deltası'nı gözlemleyecek.
3: 22 bin hektarlık alan merkezi sistem üzerinden sürekli takip edilecek. Mersin Valisi Atilla Toros havzanın önemine dikkat çekti.
7: Bu benzersiz alan 300'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği. Başka bir ifadeyle Türkiye'de görülen her 4 kuş türünden 3'ü Göksu Deltası'nın misafiri. Üstelik bu kuş türlerinin 5'i kritik düzeyde, 15'i tehlike altında, 35'i ise gerekli koruma tedbirleri alınmadığı takdirde maalesef tehdit altına girebilecek türler arasında yer almaktadır.
3: Delta'da flamingo, sakarmeke, kız kuşu ve Silifke'nin simgesi sas horozu başta olmak üzere dünyada nesli tehlike altında olan 12 kuş türü de yaşamını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 8. yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü. Devletin gölgesi hiç eksilmedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 8. yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü. Devletin gölgesi hiç eksilmedi.

0: bugünkü sisteme olan yöneliş, böyle bir tercih, Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde yönetmek arzusundan ve ihtiyacından kaynaklanıyor.
1: Sükunet içerisinde sağlıklı bir şekilde tartışarak ve demokratik sistemi işleterek anayasasını değiştirmiş ve bu ray değişikliğini gerçekleştirmiştir.
2: Hem meclisimizi güçlendirdik hem de yönetim olarak yürütme organımızı güçlendirdik.
3: 16 Nisan 2017'de Türkiye için bir defter kapandı, yeni bir çağın kapısı aralandı.
4: Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliğini oylamak için 8 yıl önce 16 Nisan 2017'de sandık başına giderek %51,41 oy oranıyla hükümet sistemi değişikliğine evet dedi.
3: 24 Haziran 2018 seçimleriyle de Türk siyasi hayatında köklü değişiklik gerçekleşti. Yönetim sistemi başkanlık oldu.
5: Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Milletimizin teveccühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.
4: 10 Ağustos 2014'te halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.
6: Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Hükümet sistemi devletin kademelerinde yapı değişikliğini de beraberinde getirdi. Her alanda daha işlevsel, hızlı ve aktif bir yapı kuruldu. Arka arkaya demokrasi, yargı ve insan hakları alanlarında pek çok reform yapıldı. Doğrudan vatandaşa dokunan bir el uzatıldı.
7: Daha hızlı, daha tempolu, daha güvenli. Ve elbette hukuki ölçütler içerisinde olmak kaydıyla uzun tartışmalardan sonra ve özellikle
8: 15 Temmuz darbesi sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik.
3: Yeni sistemle birlikte sorun ve krizlerde eyleme geçme süresi kısaltıldı.
4: Kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilirken idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başladı. Denge ve denetleme mekanizması ise daha işler ve daha aktif hale geldi.
3: Türkiye'nin kronikleşen sorunları da bu yapı içinde çözüme kavuşturuldu. Başta çalışma hayatı olmak üzere gündelik sorunlara kesin ve kalıcı çözümler bu dönemde üretildi. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanlar sorunu bu sistem içerisinde çözüme kavuştu. Vatandaşı doğrudan etkileyen fahiş fiyatlar, kira artışları gibi sorunlar için denetim mekanizması kısa sürede devreye sokuldu. Hükümetin açıkladığı ve hızla uygulamaya koyulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirildi.
9: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de hızlı icraat, hızlı karar verme ve istikrar için çok önemli olarak görüyoruz.
3: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar önemli projeler hayata geçti.

0: Sistemde 8 yıl geride kalırken, geçen süre zarfında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize Artvin ve Tokat Havalimanları, Ankara ve Tokat Havalimanı ile millet bahçeleri tek tek hizmete alındı.
1: Türkiye eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var.
0: Geleceğe Nefes projesi ve Yeşil İklim hamlesiyle geleceğe en kıymetli yatırım yapıldı. Başkan Erdoğan'ın çılgın projem dediği Kanal İstanbul projesinin temelleri de yine bu dönemde atıldı. Yerli elektrikli otomobil TOK dünya sahnesine çıktı. Bir dönem tartışmaların odağında kalan Atatürk Kültür Merkezi de Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde kapılarını yeniden açtı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ankara'daki yeni binası sanatseverlerin hizmetine sunuldu. Ayasofya Camii aslına döndürüldü. 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.
1: O kadar açılış yapıyoruz ki diyor, ne makas kaldı ne kordela.
0: Şehir hastaneleri kavramı hayatımıza ilk olarak 2017 yılında girdi.
1: Hayalim olarak gördüğüm

0: Şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim.
1: Eskiden böyle hizmet yoktu. Şimdi her türlü hizmet var.
2: Türkiye'nin dört bir yanında yükselen dev sağlık kampüsleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayda geçti. 25 şehir hastanesinde milyarlarca hastaya uzanan dev hizmet zinciri kuruldu. 28 Ekim 2020 itibarıyla da Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılının kapılarını araladı. O günden itibaren açıklanan her proje yüzyıla mal edildi.
0: Türkiye Yüzyılını da milli hafızamıza kazıyacağız.
2: Bu dönemde Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilk yakıt aktarımı sağlandı. 14.476 metre ile Türkiye'nin de Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. karayolu tüneli olan Zigana Tüneli de hizmete alındı.
3: Yapılan büyük işlere baktığımız zaman bunun önemini aslında anlamak çok kolay, çok zor değil. Çok kolay. Yani karar alınıyor, doğruluğuna inanılıyor ve hemen yerine getiriliyor.
2: Mavi Vatan vurgusu sadece Doğu Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de kendisini gösterdi. Türkiye tarihinin en büyük keşfini Fatih sondaj gemisiyle yaptı. Filyosa borular döşendi, Karadeniz gazı karayla buluştu. Vatandaşın cebine ekonomi olarak yansıdı.

0: Ayrıca Türkiye'nin petrol başkenti olarak anılan Şırnak-Kabar'da günlük petrol üretimi 80 bin varilin üzerine çıktı. Başkan Erdoğan yönetimindeki hükümet sisteminde havada, karada, denizde yepyeni bir sayfa açıldı.
1: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.

0: Canaveral uzay üssünden uzaya fırlatıldı.
1: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
0: Uzaya ilk adım atıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 19 Ocak'ta gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kaldı. Gezer Avcı 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta dünyaya döndü. Yörünge altı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, mikro yer çekiminde deneyler gerçekleştirdi ve Türk uzay programı için kritik bir dönem için geçilmesini sağladı. Milli Muharip Uçak Kaan, Pürşet, Anka 3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk havacılık tarihinde önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye'nin yüz akı projeleri de bu dönemde bir kullanıma sokuldu. Savunma sanayinde yerlilik oranı arttı. Aralarında Akıncı Taurus, insansız hava aracının da olduğu, yerli ve milli yeni silah sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine katıldı. Türkiye tarihinde ilk kez bir ülkeye insansız hava aracı ihraç etti. Yurt içi ve yurt dışında önemli terör operasyonlarına imza atıldı.
2: Başkanlık sistemine geçtiğimiz günden bu yana Türkiye'de işler çabuk yürüyorsa, idari kararlar çabuk yerine getirebiliyorsa bunu kuray değişikliğine, bu demokratik refleksin daha belirli hale gelmesini sağlaması bakımından kayda değerdir diye düşünmekteyim.
0: 2022 yılına gelindiğinde ise Türkiye, arabulucu rolüyle öne çıktı. Ukrayna ve Rusya arasında yıkılan köprüyü onarmak için Başkan Erdoğan devreye girdi. Önce Antalya'daki diplomasi forumunda tarafları bir masanın etrafına oturttu. Sonra da müzakere için İstanbul'da masayı kurdu. Türkiye sadece ateşkes için değil, dünyayı etkileyen küresel gıda krizi için de devreye girdi. Tahıl koridorunu kurmak için düğmeye bastı. Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu süreçte krizi çözecek koridoru araladı. Kopma noktasına gelen süreci birçok kez sınırdan döndürdü. Taraflara yapılan itidal çağrılarıyla dünyanın lehine atılan adımları önce oldu. Yalnızca Rusya-Ukrayna savaşında değil, Azerbaycan-Ermenistan arasında, Somaliland krizinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırgan tutumunda, Suriye krizinde, Libya iç savaşında, Katar krizinde ve ABD-İran-İsrail savaşında anlaşmazlıkların çözümü için devredeydi. Türkiye bu süreçte diplomasiyi etkin olarak kullandı. 8 yıl içinde Türkiye zorlu sınavlardan da geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleriyle 100 yılın en büyük yıkımını yaşadı.

0: fazla can bir gecede yitirildi. Yüz binlerce insansa yaralandı. Milyonlar evsiz kaldı. Devletin kucaklayıcı eli de tam bu dönemde devreye girdi. Önce çadırlar ve konteynerlerde barınma ihtiyacı giderilmeye çalışıldı. Sonra da kalıcı konutlar için bir gün bile gecikilmeden temel kazıldı.
1: Türkiye'yi bu zaman kaybından kurtardı. Ve bu modelde başkanın yetkileri kararname çıkartmak suretiyle mevzuat eksikliği alanlarındaki eksikleri gidermesi daha pratik, daha rasyonel. Kabinenin Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde bir ekip halinde daha koordineli çalışması ve kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları kararname ve benzeri düzenlemelerin
0: hızlı ve etkili karar alma mekanizmasıyla konutlar tamamlanarak tek tek sahiplerine teslim edildi.
2: Sadece kalbimiz değil, elimizde hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Türk halkı 28 Mayıs 2023 günü sandıkta bir kez daha Erdoğan dedi. Böylece sistemde ilk sınavını atlatarak meşruiyet zeminini güçlendirdi. Yani hükümet sistemi vatandaşın kalbinde yer tuttu. Verilen oylarda bundan sonra da yola hükümet sistemiyle devam edilsin mesajını verdi.
2: Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda kazandırdığımız kalkınma ve demokrasi atılımları ile eser ve hizmetler

0: Türkiye yüzyılının temelidir. Asırlık ihmallerin telafisiyle inşa edilen bu güçlü temel üzerinde yükselteceğimiz Türkiye yüzyılını bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz.
1: Türkiye özgün bir model ortaya koyduk. Tabii eksikler olabilir, hatalar olabilir ve bu konuda sistemin işleyişinde oryantasyon problemleri olabilir ama özellikle kuvvetler ayrılığı açısından da burada yürütme organı ve meclis organının da aktif çalışması açısından da yine Cumhurbaşkanımızın özellikle milletimizden almış olduğu o yoğun teveccühle birlikte yürütme organını en işlevli bir şekilde kullanması açısından demokrasi tarihimiz. Biliyorsunuz bu sistem değişiklikleri, hükümet sistemi değişiklikleri demokrasiyle çok nadir ülkelerde değiştirilir. Biz bunu milli iradeyle yapabilmiş bir ülkeyiz.
0: Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yapılacak restorasyonda Türkiye yüzyılına yaraşır hale getiriliyor.
0: Elbette sistem gerektiğinde dönüşüme, değişime, restore etmeye açık. Aksayan ya da eksik kalan yerlerini hızla tamamlamak da bizim görevimiz. İlk dönemdeki tecrübelerimizin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın meclis konuşmasında da vardır, 1 Ekim açış konuşmalarında. Elbette bu sistemin de aksayan yönleri var, eksik yönleri var. Bunları büyük bir soğukkanlılıkla ve yaşananlardan ders çıkararak gidermek suretiyle Türkiye'de istikrarı devamlı tutmamız lazım. İstikrar yoksa kalkınma olmuyor maalesef.
2: İlerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa için çalışmalar da hayata geçirilecek.
4: Bir anayasa çalışmamız var. Yani A'da Z'ye bir anayasa, Türkiye'nin böyle bir anayasa ihtiyacı var.
5: Bu anayasa çalışmaları kapsamında da o alanda bugüne kadar yaptığımız aşağı yukarı 9 yıllık bir uygulama pratikte eksiklikleri de giderecek düzenlemeleri de konuşuyoruz, tartışıyoruz.
0: Türkiye yüzyılının anahtarı olarak gördüğümüz yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak, bunun için de çalışmayı sürdüreceğiz.

0: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre uzaklıkta açık denizde kaydedildi. Detayları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Tayfun Er bizi bekliyor. Tayfun, geçmiş olsun diyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkürler Hasan Uysal. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 11.25'te meydana geldi. Akdeniz'de 4.9 büyüklüğündeki deprem Rodos Adası'nın güney batısında meydana geldi. Sabah 11.25 sularında meydana geldi. Sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine ise yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta, açıkta ifade ettiğim gibi Rodos Adası'nın güneybatısında meydana geldi. Tabii bölge işte başta Santorini olmak üzere ve Amargos Fayı üzerindeki sarsıntıların ardından uzun zamandır bu büyüklükte bir deprem meydana gelmemişti. İşte 11.25'teki deprem de özellikle her Rodos ve Girit adaları başta olmak üzere adalarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında, Düzeltme ilçesi açıklarında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle Datça ve Muğla sahil şeridinde, tabii ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yüzeye yakın noktada gerçekleşti deprem ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün 11.25 sularında merkez

0: Sütlü Akdeniz olan bir sarsıntı meydana geldiği kaydedildi. Datça ilçe merkezine yaklaşık 189 kilometre mesafede olan depremin derinliği ise 8,39 kilometrede deprem meydana geldi. Tabii bizim kıyılarımızda can ve mal kaybı şu an itibariyle şükür yok. Ancak tabii ki kıyılarımızda da hissedildiğini söyleyebiliriz. Yüzeye yakınlığı nedeniyle çevre kıyı şeritlerinde de hafif şekilde depremin sarsıntısı hissedildi. Ekipler, özellikle AFAD ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Hissedilen saldırının depremin ardından ekipler hızlı bir şekilde harekete geçti ve yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre bölgede olumsuz bir ihbar ya da hasar kaydı şu an itibariyle bildirilmedi. Saat tarama çalışmaları tedbir amaçlı devam ediyor. Toparlayacak olursak Rodos Adası'nın güneybatısında Ege Denizi'nde meydana geldi. Sabah 11:25 sularında deprem ve depremin büyüklüğü 4.9 ve bizim ana karaya, bizim kıyılarımıza 189 kilometre uzakta meydana geldi. Ve depremin derinliği ise yüzüne oldukça yakın kıyılarımızda hissedilmesinin sebebi de aslında bu. 8,39 kilometre derinlikte meydana geldi. Şu an itibariyle sahada AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak kaynaklardan edinilen bilgiye göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyleyelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Ekranları da taşıdık, bir kez daha tekrar edelim. Muğla'nın Datça ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde de Düzce'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Sakarya'nın Hendek ilçesi ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Süha Özden telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun, dileklerimizi paylaşalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, geçmiş
1: İlk değerlendirmeleriniz
2: olsun.
1: Ne yönde olur hocam bu depremlerle ilgili?
2: Yani tabii şimdi söylediğiniz bölge Ege Denizi ve Akdeniz içerisindeki en dinamik yerlerden bir tanesi. Anadolu levhası ile Afrika levhasının sınırına yakın bölgeler bu noktalar. Biliyorsunuz bu bölge Anadolu levhasının Afrika levhası üzerine ilerlediği bir nokta. Bir dalma batma kuşağının sınır noktası ki bu sistem Ege Yayı ya da Helen Yayı olarak geçiyor literatürde. Bu sınır genel anlamda işte Rodos Adası güneyinden başlayıp Girit Adası güneyinden devam eden bir sistem. Çok sayıda deprem oluyor bu bölgede, biliyorsunuz. Hatta bunun devamında doğuda Kıbrıs Antakya Transform Fay Hattı var. O da bir dalma batma kuşağı. Onun üzerinde de meydana geliyor. Kıbrıs'ta da meydana geldi süreç içerisinde, biliyorsunuz. Çok dinamik bir yer. Dalma batma kuşağı, bu büyüklükteki depremlerin her zaman olabileceği aklımızda bulundurmamız gerekiyor.
1: Olağan mı karşılamak gerekir hocam?
2: Evet, kesinlikle sakın. Olağan karşılamamız gerekiyor. Hatta bu büyüklüğün de üzerine çıkıyor bu depremler. Dolayısıyla yani bir bu anlamda farklı bir şey yoktur. Dalma batma kuşağı olduğu için yani sıkışmalı bir yapı olabilir. Çözümü tabii ki küçük bir deprem olduğu için sismoloji merkezleri tarafından verilmemiş olabilir. O yüzden hani bizim yorumumuz bir dalma batma kuşağı ile ilişkili normal küçük bir deprem olarak söyleyebiliriz. Peki. Biz bunu Girit Adası içerisinde, Girit Adası'nın kuzeyinde, Ege Denizi içerisinde de benzer büyüklükte depremleri, hatta Girit Adası'nın daha güneyinde de görebiliyoruz. Dolayısıyla endişeye mahal verecek bir durum yoktur. Düzce'deki depremde benzer şekilde Kuzey Anadolu fayı üzerinde zaman zaman olan ikilik, üçlük depremlerin bir benzerini bize anımsatıyor. Dolayısıyla orayla ilgili herhangi bir bize verilen bir işaret, bir mesaj yoktur. Bu şekilde ifade etmeye çalışayım.
1: Peki, Profesör Doktor Süha Özden hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza Gerçekten katıldınız efendim. Değerli Gerçekten. Görüşlerinizi paylaştığınız için sizi uğurlayalım. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki NATO zirvesi hazırlıklarına yakından bakacağız şimdi. Haberimiz ekranlarınıza geliyor.
3: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
4: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
3: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
4: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
3: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
4: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
3: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
4: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marjını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
3: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışmasıyla birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
4: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
3: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
4: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
3: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
1: Doğu Karadeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak düzenlediği Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatında ekipler zamanla yarıştı. Kara ve deniz unsurlarının eş zamanlı görev aldığı tatbikatta hızlı müdahale ve koordinasyon dikkat çekti. Tatbikat iki ülkenin müşterek arama kurtarma kapasitesini sahada bir kez daha ortaya koydu.
4: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak tatbikatıyla Doğu Akdeniz'de güçlü koordinasyon mesajı verildi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatının kara safhası başarıyla devam ediyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Senaryo gereği Doğu Akdeniz'de bir uçağın düşmesi sonrası alarm verildi. İhbarın alınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri, Sahil Güvenlik ve Destek Unsurları harekete geçti. Hem denizde hem de karada arama ve tahliye operasyonları eş zamanlı olarak yürütüldü. Helikopterler havalandı, özel kurtarma timleri bölgeye indirildi. Yaralılar kısa sürede tespit edilerek güvenli alanlara taşındı. Ekiplerin sergilediği hızlı müdahale ve koordinasyon dikkat çekti. Tatbikatta afet ve acil durumlarda ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesi, arama kurtarma kapasitesinin test edilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Doğu Akdeniz'den verilen mesajsa net. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece masada değil, sahada da ortak hareket etme kabiliyetini bir kez daha gösterdi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı, bölgedeki arama kurtarma gücünün ve müşterek operasyon yeteneğinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıktı.
1: Rum tarafında ise Kıbrıs dosyası yeniden açıldı. Rum siyasi partilerinin kapalı kapılar ardında tezgahladığı kirli senaryolara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sert tepki geldi.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kirli pazarlıklar deşifre oldu. Rum lider Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Ulusal Konsey'den büyük bir skandal patlak verdi. Kıbrıs Türk halkının iradesini heybeye koymaya çalışan Rum lider, Kıbrıs sorununa ilişkin akıl dışı senaryoları ve algı operasyonlarını parti başkanlarının önüne koydu. Bir yandan federasyon zemininin yeniden canlandırılmasını savunan çevreler, diğer yandan iki devletli çözümü reddederek mevcut statükonun sürdürülmesi görüşünde ısrar ediyor. Rum tarafı Avrupa Birliği bağlamını müzakere sürecinde baskı unsuru olarak daha sık gündeme getirmeyi planlıyor. Bazı siyasi çevreler müzakerelerin 2017'de kaldığı noktadan devam etmesini savunurken, bazı partilerse federasyon modeline açıkça karşı çıktı. Rum tarafının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini baskı unsuru olarak kullanabileceğine yönelik mesajları da dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense çok sert ve net bir yanıt geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının gündeme getirdiği yeni senaryoları gerçek dışı olarak nitelendirdi. Ertuğruloğlu, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türkiye'nin etkin varlığının Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Toprak tavizi, kısmi tanınma ya da garanti sisteminin değiştirilmesine yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu ayrıca 5+1 formatında gerçekleştirilen görüşmelerin taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumunun değişmediğini belirten Ertuğruloğlu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden yeni bir süreçten söz edilemez mesajını verdi. Çözümün ancak iki egemen devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yan yana yaşamasıyla mümkün olacağını vurguladı. Doğu Akdeniz'de dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Rum tarafının müzakere hesaplarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm vurgusu arasındaki fark bir kez daha gözler önüne serildi. Ankara ve Lefkoşa, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini vurguluyor.
1: İngiltere'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından biri, Türk savunma sanayinin başarısını manşetine taşıdı. Haberde Kızıl Elma'nın özelliklerinden övgüyle bahsedildi.
5: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli, bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
6: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal Kızıl Elma'nın başarıyla geçtiği testleri manşetlerine taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızıl Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızıl Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal, Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkati çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiğini vurguladı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinden de görev yapabilecek olan Kızıl Elma'ya çevrildi.
1: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na sayılı günler kaldı. Sakarya'da gerçekleştirilecek kampla ilgili konuşan

0: Bu hafta sonu Sapanca'da 3 günlük istişare ve değerlendirme kampımızı gerçekleştireceğiz. Ülkenin meselelerini, bölgemizin meselelerini, illerimizin meselesini, dünyanın meselelerini orada geniş bir biçimde masaya yatırıyoruz. Gruplar oluşturuyoruz, çalışma grupları oluyor, tartışma grupları oluyor. Değerlendirmeler, sorular, sunumlar hepsi bir arada bunu yapıyoruz.
1: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için geri sayım sürüyor. Partinin A takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek. Mevcut süreç değerlendirilerek yürütülen politikalar gözden geçirilecek.
0: Cumhurbaşkanımız başından beri bu istişarelere çok büyük kıymet vermiştir. AK Parti istişareleri kurumsallaştırmıştır. Bizde istişareler kurumsallaşmış bir mekanizmadır ve değerlendirmelerimizi, istişarelerimizi yapıp geleceğin planlanmasını, geçmişin de muhasebesini ortaya koyuyoruz.
1: İstişare ve değerlendirme kampı öncesi özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, ilk kez Sakarya Sapanca'da yapılacak kampın önemine değindi.
0: Şimdi Türkiye 100 yılında ortaya koyduğumuz bu vizyonda neler yapılabilir, neler yaptık, nelerde eksiklerimiz var, neleri tamamlamamız gerekiyor, yeni neler yapmalıyız, programlarımızı, düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi, politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Yenilerini ekliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
1: Kampı MKYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları, kadın kolları ve kurucular kurulu gibi geniş bir katılımla gerçekleştirecek olan AK Parti, sahadan gelen talepleri ele alacak ve çözülmeyi bekleyen problemleri masaya yatıracak.
0: 25. yılı da bu sene kutlayacağız kuruluşunun, AK Parti'nin, ama istişaremiz de 33.sü. Yani biz istişare ve değerlendirme partisiyiz. Biz akla hürmet eden, akıldan yararlanmayı büyük bir meziyet olarak gören bir partiyiz. Biz düşünceye kıymet veren, politikaları tartışarak, özümseyerek uygulamaya aktaran bir partiyiz. Biz milletimizle beraber hareket eden ve onun problemlerini çözmeyi ve onu fırsatlarla, yeni fırsatlarla buluşturmayı, gençlerin önüne açmayı şiar edinmiş, politikanın merkezine koymuş bir partiyiz.
1: AK Parti'nin 24 yıllık kesintisiz iktidarına dikkat çeken Efkan Ala, istişare kültürüne vurgu yaptı.
0: Kurulduğu günden bir sene sonra iktidara gelebilmiş ve 24 yıldır kesintisiz iktidarını sürdüren bir parti olarak Türkiye siyasi tarihine geçmiş bir partiyiz. Sadece Türkiye siyasi tarihine değil, dünyada bu başarıyı elde etmiş çok az parti vardır, çok nadirdir. Ama biz hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Her seçimden sonra yeni kurulmuş gibi hareket ediyoruz, istişarelerimizi yapıyoruz ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. O emin adımlarla yürümek için de her seferinde politikalarımızı gözden geçirip tahkim ediyoruz. Onun için Türkiye'de AK Parti pratiği, tecrübesi ayrı bir başlık açılması gereken tecrübedir.
2: AK Parti demek, birlik demektir, istikbal demektir.
3: Fransa'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Ülke ortalama 29,8 dereceyle tarihin en sıcak gününü geçirdi. Rekor sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybedenler oldu. Ünlü Louvre Müzesi de aşırı sıcaktan dolayı kapılarını 2 saat daha erken kapatacağını duyurdu.
4: Küresel ısınma ve iklim krizi Fransa'yı etkisi altına aldı. Ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti. Aslında 29,8 derece sıcaklık ilk duyulduğunda çok yüksek bir seviye gibi algılanmıyor. Ancak ortalama sıcaklıktan bahsedildiğinde ülkenin tüm bölgelerindeki ortalama

0: alınıyor. Hem de gece ve gündüz dereceleri hesaba katılıyor. Fransa'da yüksek sıcaklık eğitimi de vurdu. 1800 okulda öğretime ara verildi. 8000 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Öğrenciler evlerine gönderildi. Paris'te termometreler 38 derece seviyesini gördü. Bordo ve Toulouse'daysa sıcaklıklar gündüz 43 dereceye kadar tırmandı. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde ise sıcaklık 44 dereceyi aştı. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi ise günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle kapılarını 2 saat erken kapatacağını açıkladı. Benzer bir duyuru Eiffel Kulesi içinde yapıldı.
1: Sıcak hissediyorum, evet, ama yukarı çıkarsam daha sıcak hissedeceğimi sanmıyorum. Yukarı çıkarsam daha serin hissetmem gerekir. Eiffel Kulesi'ni kapatmak için hangi sıcaklık eşiği gerekiyor? O zaman metroyu da kapatın. Havaalanına giden treni de kapatın.
0: Fransa'da sıcaklar can kayıplarına da yol açtı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Serinlemek için denize giren 13 kişi de boğuldu.
2: Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu kez gözünü Afrika'ya dikti. İngiliz medyasına göre Tel Aviv, Somaliland'a gizlice üs kurup asker yerleştirdi.
3: Var olmayan bir ülkeyle anlaştılar, herkesten gizli üs kurup asker konuşlandırdılar. Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu defa Afrika boynuzunda harekete geçti. Haberi İngiltere merkezli Middle East Eye yaptı. İddialara göre İsrail yılın başlarında Somaliland'e yaklaşık 50 askerden oluşan küçük bir birlik konuşlandırdı.
4: Bu Somaliland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başka bir ülkeye yaptığı ilk devlet ziyaretidir.
3: İsrail'in hamlesine ilişkin detay da verildi. Söz konusu adamın Tel Aviv'in Somaliland'i tanımasının ardından başladığı ifade edildi. Habere göre konuşlandırma Şubat ayı sonlarında, yani İran'la gerilimin yeniden tırmandığı dönemin hemen ardından gerçekleşti.
4: Bugün 6 milyon Somaliland Müslümanının selamlarını, teşekkürlerini ve takdirini getirmek için buradayım.
3: İsrail'in amacı düşük profilli bir yapı kurmaktı. Bu nedenle özellikle Etiyopya kökenli personel tercih edildi. Kolay uyum sağlamak ve operasyonel görünürlüğü azaltmak amaçlandı. İsrail ordusu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Somaliland tarafı ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.
2: İngiliz mahkemeleri tarihi bir güne tanıklık etti. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası. Profesyonel hukuk devlerini dize getirerek ilk zaferini elde etti. Davacı yapay zekalı avukat sayesinde mahkemeyi kazandı.
0: Hukuk dünyasında bir devrim yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. İngiltere'de insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir kişi 7000 sterlinlik alacağı için hukuk mücadelesi başlatmak istedi. Ancak geleneksel dava masraflarının yüksekliği gözünü korkutunca radikal bir adım atarak şansını yapay zeka tabanlı bir hukuk şirketiyle denemeye karar verdi. Sadece 400 sterlin ödeyerek süreci başlatan kişi hukuk tarihine geçeceğinden habersizdi. Karşı tarafın sunduğu tüm iddiaları tek tek çürüten yapay zeka 3 saat süren duruşma için 4 farklı tanık ifadesi hazırladı. Mahkemeye eksiksiz ve son derece kapsamlı bir belge paketi sundu. Duruşma sonucunda hakim yapay zekanın hazırladığı savunmayı haklı bularak davacının alacağının eksiksiz ödenmesine hükmetti. Bu dava yapay zekanın kazandığı ilk dava olarak kayda geçti. Uzmanlar yapay zekanın hukuk alanında kullanılmasıyla dava süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülebileceği görüşünde.
2: Hatay'da yanan ormanların yeniden hayat bulması için ağaçlandırma programı düzenleniyor. Ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur da konuyla detayları ele alacak. Şimdi sözü Halil İbrahim Uğur'a ve konuğuna bırakacağız. Ama onun öncesinde Ankara'ya gidelim. Çünkü Ankara'da AK Parti grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan anons edildi. Kürsüye doğru ilerliyor. Bu görüntülerde canlı olarak AK Parti grup salonundan geliyor. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Biz de yavaş yavaş sözü Ankara'ya

AK Parti Grup Salonu'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevirelim ve bu gelişmeleri de, bu açıklamaları da canlı olarak ekranlarınıza getirelim.

aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. AK Parti grup toplantımızın ve yapacağımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle sizlerin aracılığıyla 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımız her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla, tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, özellikle sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, belaltı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğimde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz.
Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden olan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır, merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum. ...12. yargı paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla

beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız. Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumludur. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. İktidarı denetleme görevini layıkıyla ifa eden güçlü bir muhalefet, güçlü bir demokrasinin mütemmim cüzüdür. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde
risklidir. Türkiye'nin selameti açısından muhalefette iktidar kadar dinamik olmalı, hızlı, üretken, çalışkan olmalıdır. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefette iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. Türkiye siyasetinde yıkıcı rekabet yerine eserlerin, fikirlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefet partilerinden özellikle önümüzdeki 1,5-2 senelik zaman diliminde meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemediklerini özellikle görüyoruz. Sırf iktidara yarayacak diye ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz. Şunu ifade etmek isterim ki ister iktidar ister muhalefet sıralarında olalım. Hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclisi çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclisin mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, ihtiyaçlarının, umutlarının ve hayallerinin çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum. Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı dahi heba etme lüksümüzün olmadığını bugün bir kez daha dikkatinize getiriyorum. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ve 76 yıllık demokrasi mücadelemizde taşıdığı öneme en uygun şekilde kutlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 25. yılımızı hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine geçecek zengin bir içerikle idrak edeceğiz. Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz. Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız. Burada bir hususu ifade etmek isterim. AK Parti'yi tanımlayan en iyi kavramlardan biri mücadeledir. Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'ından FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik.
kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için bir fırsat olarak gördük. Şimdi isterseniz kimlerle hangi mücadeleleri vererek bugünlere geldiğimizi şöyle bir hatırlayalım.

0: AK Parti, Türkiye'ye çağ atlatan eser ve hizmetlere imza attı. Bu adımlar Türkiye'yi hem bölgesinde hem dünyada güçlendirdi. Ancak bu dev adımlar hiç de kolay atılmadı. Her bir eseri ortaya koymak için büyük bir mücadele, emek ve azim gerekti.
1: Sadece istemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
0: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler, Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ise ülkemize umut oldu. Engeller, milletin büyük desteği ve kararlılıkla bir bir aşıldı. E-muhtırayla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
2: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
0: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
3: 86 yıllık hasret sona erdi. İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
1: Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya. Bu olacak ikinci bir fetih. Yeni bir Basubadel Mev. Bu muhakkak. Bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın.
4: Oz kafalarına saten pırıl pırıl başörtüleri takıp başları bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum.
0: Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
5: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyor.
0: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de ve bugün yol

0: Ay ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Dünya duysun. Ya Allah! Bismillah!
0: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamlelerde hedef alındı. Milli muharip uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu.

Evet kardeşlerim, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu vatanın istisnasız bütün evlatlarını kucaklayan bir kadro olduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz. Sadece bize oy veren kardeşlerimizin değil, her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını artırmak için çalıştık. Bugün de aynı halisane niyetlerle çalışıyoruz. Şunu tüm samimiyetimle dile getirmek arzusundayım. Verdiğimiz mücadelenin, çektiğimiz çilenin, ödediğimiz bedelin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Türkiye küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkanlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik. Aklı selimi, sağduyu, hakkaniyeti merkeze alan siyasetimizle ülkemizi bu ateş çemberinden uzakta tuttuk. Türlü kışkırtmalara rağmen tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına izin vermedik. İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Yine bu süreç Türkiye'nin tecrübeli, güvenilir ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğini bir kez daha teyit etmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir.

zor süreçte başta dışişleri ve güvenlik bürokrasimiz olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir gayret, büyük bir emek ortaya koymuşlardır. Kimi zaman arka kapı diplomasisiyle, kimi zaman doğrudan tavır alarak, kimi zaman anlaşmazlıklar büyümeden müdahale ederek çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Ulusal güvenliğini komşuları dahil kendisi dışındaki herkesin istikrarsızlık içinde olmasında gören terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çok değerli kardeşlerim, bugün son olarak sizlerle terörsüz Türkiye sürecine dair bazı önemli değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik. Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. Entegrasyon süreci çeşitli güçlerle karşılaşmasına rağmen hamdolsun başarıyla hayata geçiriliyor. Biz de süreci yakından takip ediyor, gerekli katkıyı sunuyoruz. 13,5 yıllık iç savaşın ardından Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını

memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun korunarak devam ettirilmesi samimi temennimizdir. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Sürecin sağladığı müsbet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Burada sadece şunu söylemekle iktifa ediyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör aynı zamanda her türlü gelişmenin, ekonomik kalkınmanın, refahın, siyasi ve demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Terörün gölgesi çekildikçe turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz ve göreceğiz. Diyarbakır'ın sokakları, kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarında ülkemizin dört bir yanından turistler geziyor. Dicle'nin kenarında serinlemek için herkes sıraya giriyor. Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya, Mardin'den Şırnak'a, her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor, bölgeye gelen yeni yatırımlarla özellikle gençlerimizin umudu güçleniyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Cumhur İttifakı olarak biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz. Gönül ister ki 50 yıllık bu sorunu süratle çözelim ve geride bırakalım. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, jeopolitik, hem aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi hem de çok hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken

0: zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Bu düşüncelerle grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Genel kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında yaptı konuşmasını. Canlı olarak ekranlarınıza geldi. Konuklarımız var. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir. Hoş geldiniz diyorum konuklarımıza. Ve Merve Şebnem Oruç'la başlamak istiyorum. Mesajlar, vurgular ve sizin değerlendirmeniz lütfen.
2: Evet, teşekkür ederim Can Okanar. Hilmi Daşdemir'e de selamlar. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bugün çok kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. İç meselelerden dış meselelere çok geniş bir yelpazeydi. İsrail konusundan tutun da Türkiye'nin aslında AK Parti'nin içerideki takvimiyle ilgili de önemli vurguları oldu. Bildiğiniz gibi kendilerinin hem AK Parti'nin bir kampı var. Hemen ardından da özellikle Ankara'nın hazırlandığı bir süreç var. NATO zirvesi, hemen ardından 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesaire. Hakikaten hareketli günlerden geçiriyor ama elbette ki herkesin gözü kulağı muhalefetle ilgili ne söyleyeceğindeydi. Cumhurbaşkanı da aslında çok da bekletmedi bizi. Konuşmasının hemen başında bu konuya değindi. Önemli vurgular var tabii. Meclisin yasa yapım süreciyle ilgili bir vurguda bulunarak muhalefetin kendi içerisinde düştüğü durumun aslında Türkiye'nin zararına, ne kadar zararına olduğunu da vurgulamış oldu. Biz millete karşı sorumluyuz. Bizden beklenenler var ama muhalefet hani bu işlevi yerine getiremiyor. İktidar olarak elbette mecliste bizim de sorumluluğumuz çok çok daha fazla, muhalefetin kat be kat üstünde, ama muhalefet işlevini yerine getiremediği müddetçe hani tam fonksiyonunu sağlayamaz meclis dedi aslında Cumhurbaşkanı. Ve herhalde şu kısım önemli: muhalefetin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değil diyor. Özellikle muhalefet cephesinde bu konuyu, kendilerinin içinde bulundukları durumu AK Parti'nin bir oyunu, iktidarın bir çabası, kendilerine yönelik bir tasfiye projesi olarak sunanların nasıl tırnak içinde söylüyorum tahriklerde bulunduğunu, kendilerinin tahriklere kapılmadığını ve bu konuda pek de konuşmak istemediklerini söylüyor. Ama Devletin en tepesinin bu konuda bir endişesi olduğu muhakkak, o gözüküyor. Diğerleri kalkıp da CHP'deki bu durumdan, bu zayıflamadan iktidarın fayda sağlayacağını düşünüyorlar, söylüyorlar. Her iktidar partisi böyle düşünebilir ama sorumluluk sahibi olan, ülke yönetmekte görevli olanlar da bunun devam etmesinin memleketin çıkarları için ne kadar zararlı olduğunu fark eder ve dile getirir. Sayın Cumhurbaşkanı da hakikaten bunu ön plana alan bir konuşma yaptı. Muhalefetin bu durumunun sürdürülebilir olmaması hakikaten kıymetli bir vurgu. Yani hatırlayalım, Devlet Bahçeli'nin bu konuda ısrarla bir an önce bitmesi yönünde bir çabası vardı. İlk baştan beri bu konuda konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı daha az konuşmayı tercih etti. Ha bu arada şunu da söylemek isterim. AK Parti tarafında genel olarak siyasetin içerisindeki milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları, bunların hiçbiri bu konularda, belki de İmamoğlu davasından bugüne konuşmuyorlar. Bazen eleştiri yağmuruna da açıkçası tutulduklarını görüyoruz. Neden konuşmuyorlar diye. Sanırım şöyle bir durum var. Bu konuda az ve öz konuşulacak. Konuşulacaksa da Sayın Cumhurbaşkanı konuşur ve onun verdiği mesajlar yeterlidir ve muhalefetin iç işlerine karışmak istemiyoruz düşüncesi hakim. Fakat buradaki CHP'nin içerisindeki iç kara, İç karışıklık hakikaten sürdürülebilir değil ve yani Türkiye'nin önünde bulunan bu tarihi süreç açısından da tabii ki zayıflamamıza ve yavaşlamamıza sebep olacaktır. Yani umarım ve dilerim Cumhurbaşkanı'nın bu mesajları o tarafta da bir suhulete ve sükunete, bir an önce çözüme kavuşma yönünde bir çabaya dönüşsün.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir. Sizi de dinleyelim.
3: Genel olarak bakıldığı zaman evet, muhalefetin içerisinde bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirdi ve buna ilişkin olarak da çok karışmadıklarını söylemekle birlikte muhalefeti bir denetim mekanizması olarak görerek ve tanımlayarak onların da çalışmaları ülke menfaatine olacağın altını çizdi. Bu oldukça önemliydi. Çünkü muhalefetin de çok çalışması gerektiğine ilişkin güçlü bir vurgu yaptı. Ama diğer taraftan da her zaman işte Cumhuriyet'in kurucu partisi olduklarını iddia ediyorlar. Ancak gelinen süreç itibariyle de burada birbirlerine düştüler. Paralel bir yönetim oluşmuş durumda. Bunun da ülkeye bir faydası olmadığını söyledi. Nitekim yeni bir yeni kapı ruhu olarak değerlendirdiği bu şeyde süreçte oluşması gerektiğini söylediği süreçte terörist Türkiye sürecine ilişkin destek verilmesi noktasında da kendisini gösterdi. O noktada terörist Türkiye sürecine destek verilmenin tekrar birlik ve beraberliği tesis ederek Türkiye'nin ufkuna önüne bakması açısından önemli gördüğünü söyledi. Tabii İran Savaşı ile ilgili olarak da İsrail'le eleştirileri oldukça güçlüydü. Barış süreciyle barışın oluşması ile ilgili çabalarından bahsettikten sonraki süreçte de oradaki en önemli vurgusu da bana göre Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar olarak ne kadar büyük bir oyunu bozduğumuz ileride daha net anlaşılacaktır dedi. Bu çerçevede bakıldığı zaman bunun arka planında henüz bizim bilmediğimiz bir takım hadiselerin olduğu ki nitekim bunu zaman zaman değerlendiriyoruz. İsrail burada bir büyük savaş başlatıp, kaos başlatıp herkesi birbirine kırdırmak ve en nihayetinde de büyük kazanan olmak istiyordu. Nitekim bu süreçte ne Kürtler efendim Amerika'nın, İsrail'in vekil gücü olarak sahaya girip İran'a karşı bir hareket başlattılar. Ne işte İran'da muhalefetin güçlendiği, efendim ayaklanmaların başladığı yöndeki süreçlerde de İran halkı da buna ilişkin herhangi bir prim vermedi. Evet, bazı olaylar oldu ancak daha sonra duruldu. Oradaki İran saldırı turlarından sonrasında iyi olanlar bile gittiler ülkelerinde herhangi bir şekilde bir efendim direniş gerekirse, efendim vatan savunması gerekirse.

0: ülkemizde o diye bir tavır gösterdiler. Bu da buradaki sürecin İran'ın bir şekilde bu tür süreçlere hazırlıklı olduğunu, ne işte İsrail'in ne de İsrail'in zorlamasıyla Amerika'nın da burada herhangi bir oldu bittiye meydan vermeyeceklerini göstermesi açısından da önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte genel olarak her alana değindiği başlıklarda benim dikkatimi çekenler buydu. Ama diğer başka dikkat çekici de bugün bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Daha önce bu hafta başında bir belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. Yarın da iki belediye başkanının daha katılması bekleniyor. Gün geçmiyor ki AK Parti'ye farklı farklı partilerden yeni bir milletvekili, belediye başkanı geçmesin. Bu da AK Parti'nin tekrar bir cazibe merkezi olduğunu, muhalefetinin geleceğe yönelik herhangi bir şekilde umut vaat etmediğinin de somut göstergesidir diyebiliriz.
1: Evet, teşekkürler. Merve Şebnem Oruç, son birkaç cümle eklemek ister misiniz?
2: Evet, aslında son CHP'den katılan milletvekili ve Hilmi Daşdemir'in söylediği yarın öbür gün katılımlar konusu önemli. Çünkü muhalefet cephesinde bu konuyla ilgili de çarpıtmalar var. Yani anlaşılıyor ki bu bir süredir devam eden bir silsile. Çoğunluğun evet, hem eski genel başkanın şahsıyla alakalı bazı eleştirileri vardı. İşte cep telefonuyla aranmaları, eşleri üzerinden vesaire bazı ifadeler, ama çoğunluklu olarak mesaj ya biz iş yapmak istiyoruz yönündeydi. Ha, bu da şöyle çarpıtıldı. Demek ki işler AK Parti'de, AK Parti'ye geçince kolaylaştırılıyor. Hayır, şöyle anlıyoruz. CHP'de zaten bu iç kaynama çok uzun süredir devam ediyordu. Biz artık taşanları görüyoruz. Yani mızrak çuvala sığmıyor içeride ve muhalefetin içerisinde kaldığınız müddetçe hakikaten CHP'nin içerisinde yani iş yapmanız, hizmet etmeye çalışmanız ve belki de kariyerinizin önü kapanıyor. Yani belli bir kliğe ait değilseniz, onunla hareket etmiyorsanız burada ilerlemeniz mümkün değil. Tıkananlar da günün sonunda iş yapmak, hizmet etmek isteyenler de anlaşılıyor ki AK Parti'ye geçiyor. Hayırlı olsun diyelim. Umarım istedikleri ölçüde gerçekleştirebilirler.
1: Tekrar teşekkürler ediyorum ve Hilmi Bey, siz de son sözlerinizi eklerseniz sevinirim.
0: Genel olarak aslına bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada ifade ettiği muhalefetin efendim genel olarak toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği ve yeni kapı ruhu üzerinden tanımladığı sürecin de terörist Türkiye'nin terörün bitirilmesiyle tamamen münfesi terör örgütünde silahları bırakması, buna benzer süreç açısından daha önümüzdeki dönem Türkiye'nin önünü açacağı noktasında da keskin ve net bir vurgusu vardı Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Efendim, gazeteci Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir konuklarımızdı. Her ikisine de teşekkür ediyor ve ajansa devam ediyoruz. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran 36. NATO zirvesi bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi notlarıyla karşımızda.
3: Can Okunar, aslında dünyanın gözü 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da olacak. NATO'nun 36. zirvesi için aslında geri sayım sürerken bir yandan da zirvenin güvenlik, lojistik ve iletişim planı da netleşmeye başladı. Zirve öncesinde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Hemen o bilgilendirmeye bakacak olursak, Türkiye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Ankara'da davetli çok sayıda lidere, yüze yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, yine uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire bu tarihler itibariyle ev sahipliği yapmış olacak. Yine dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu. Zirve kapsamında toplamda baktığımızda 48.841'i emniyet.

0: 7747'si jandarma personeli olmak üzere toplamda 56.288 güvenlik personelinin görevli olarak NATO'da NATO zirvesi çerçevesinde çalışacağını ifade edelim. Ayrıca baktığımızda yine suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personelin de görevlendirilmiş olduğunu ifade etmiş oldum. Aslında baktığımızda zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere toplamda 3 havalimanıyla katılımcılara hizmetler verilmiş olacak. Yine NATO zirveleri aslında ev sahibi ülkeden bağımsız olarak NATO sekreteryası tarafından belirlenen şablon çerçevesinde düzenlenmiş olacak. Bu noktada baktığımızda aslında liderler arasındaki bu toplantı tamamen kapalı olarak gerçekleştirilecek ve NATO düzeyinde gizlilik derecesinin sahip bir formatta düzenlenecek ve formatta yürütülmüş olacak. Toplantı yalnızca başlangıç aşaması itibariyle basına kısa süre olarak başlamış olacak. Yine canlı olarak yayınlanan bu bölümde özellikle genellikle 1-2 dakikalık bir havuz görüntüsü alınabilecek ve bu bölümde özellikle bu noktayı söyleyelim. NATO Genel Sekreterinin ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi de ortaya koymuş olmasını beklediğimizi ifade edelim. Bu noktada baktığımızda yine aslında NATO zirvesi çerçevesinde ortaya çıkabilecek iletişim temelli riskler, hibrit tehditler için oluşturulacak olan görev gücüyle krizlerin erken tespiti, müdahalesi ve hızlı bilgi paylaşımı için iletişim başkanlığı koordinasyonunda dışişleri, içişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere kurumlar arası eş güdümünde sağlanmış olacağını bu noktadan söylemiş olalım. Yine bir kere daha ifade edecek olursak dünyanın gözü 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirecek NATO zirvesinde olacak. Özellikle şu an itibariyle zirvenin özellikle güvenlik, lojistik ve iletişim planının da netleşmeye başladığını bu noktadan söyleyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım. Can Okanar.
1: ABD ve İran anlaştı. Hürmüz Boğazı açıldı. Ancak Tahran günlük olarak yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin verileceğini açıkladı. Savaş sonrası Hürmüz'de gemi trafiği nasıl işleyecek? Boğazı İran ve Umman birlikte mi yönetecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
2: Evet Can Okanar, esasında geçtiğimiz günlerde İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek varılan uzlaşmaya rağmen boğazın kapatıldığını duyurmuştu. Ancak İsviçre'de yapılan son görüşmelerin ardından görünen o ki İran bu konuda geri atmış durumda ve gemilerin geçişi bu bölgeden devam etmektedir. Ancak İran'dan gelen açıklamada bunun sınırlı bir şekilde ve günlük duruma göre değiştiği ifade edildi. Bugün Umman'dan da çok önemli bir adım geldi. Lübnan'da bu bölgeden geçişleri kolaylaştırmak amacıyla kendisinin geçici bir güzergah rota belirlediğini duyurdu ve bunu Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte yaptığını bildirdi. Umman'dan gelen açıklamada Umman güzergahını kullanmak isteyen gemilerin söz konusu birim ve aynı zamanda Umman'lı yetkililerle irtibata geçme imkanlarının olduğu belirtildi. Başka bir deyişle an itibariyle Hürmüz Boğazı'nda bir İran'ın, diğeri ise Umman'ın belirlediği rota söz konusudur. Umman gelenler açıklamada Umman'ın yönetimi ayrıca bu bölgedeki geçişlerin ücretsiz olduğunu belirtiyor. Söz konusu birim, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü, bugün yaptığı son açıklamasında bu 4 aylık boyunca, yani savaş sonrasında 11 binin üzerinde denizcinin bu bölgede mahsur kaldığı bölümünü belirtti. Diğer taraftan bölgede ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio, İran'ın buranın uluslararası bir deniz suyu olduğunu ve İran'ın bu bölgeden ücretli ve vergi alamayacağını ifade etti. Rubio'nun aksine İran tarafı buranın uluslararası bir deniz suyu olmadığını, buranın Umman ve İran'ın kara suları olduğunu bildiriyor. Dün İran'ın üst düzey bir heyet Umman'a gitti ve Umman'da yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında boğazın nasıl yöneticiliği ile ilgili bir komitenin kurulması öngörülmektedir. O 60 günlük bir süre zarfında İran'dan gelen açıklamaya göre buradan geçişler ücretsiz olacak. Ondan sonra buranın yönetimi İran ve Umman tarafından yönetilmiş olacaktır. Tabii öyle görünüyor ki bu 60 günlük süreden sonra tekrar bu sebepten dolayı olsa iki ülke arasında, yani ABD ile İran arasında bir gerginlik yeniden baş verebilir.
1: ABD ile İran arasında İsviçre'de pazar günü görüşmelerin başladığı dakikalarda Trump'tan gelen tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çıkmaza sokmuştu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi o anlarda yaşananları yazdı. İran heyetinin Trump'ın tepkilerine karşı hem psikologlardan tavsiye aldığını hem de 1987 tarihli yine Trump tarafından yazılan Anlaşma Sanatı kitabına çalıştıklarını iddia etti.
3: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
4: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
3: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı Anlaşma Sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
4: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
3: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu. İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturması derinleşiyor. 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 8 oldu. Ayrıntılara haber muhabiri Ahmet Nasip Vural'dı.
5: Erhan Karaal 17 Haziran günü evinin hemen önünden 21 sıralarında kaçırılmıştı ve kaçırıldıktan yaklaşık 33 saat sonrasında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine titiz çalışması sonucunda sağ şekilde bulunmuş ve ardından da tedavi altına alınmıştı. Erhan Karaal ilk ifadesinde yine tedavi altında bulunduğu hastanede verdi ve vermiş olduğu ifadesinde elbette önce teşhis yapmak suretiyle kendisinin kaçırıldığına yönelik o operasyonda yakalanan kişileri teşhis etti ve ardından da operasyonun genişlemesi adına emniyet ekipleri çalışmalarına devam etti ve bu kapsamda ilk etapta 12 kişinin gözaltına alınmış olduğunu hatırlıyoruz ve bu 12 kişi adliyeye sevk edilmişlerdi ve adliyeye sevk edilmelerin ardından da 6'sı tutuklu, geri kalan 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyonlarsa devam ediyordu. Hatta öyle ki olayın faillerinin aranma çalışması sıklıkla devam ediyordu. Bu kapsamda da ilk etapta yine 5 kişi gözaltına alınmış ve bu 5 kişiden 4'ü ise Erhan Karaal'ın kaçırılmasından doğrudan sorumlu fail kişiler olduğu ve kaçırırken de yine o noktada olan Erhan Karaal'ı araca bindirerek evinden uzaklaştıran kişiler olduğu belirlendi ve operasyonda yine aynı şekilde devam ediyordu ve bu operasyon kapsamında da 3 kişiye daha gözaltına alındı. Emniyet ekipleri bu kapsamda şu an halihazırda gözaltında bulunan 8 kişinin ifade işlemlerine devam ediyor ve bu noktada şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. İlk etaptaki 12 kişinin gözaltı süreci ve Erhan Karaal'ın ifade sürecinde neden Karaal'ın kaçırıldığına yönelik bazı cevaplar alınmıştı ve bu cevapların teyit mekanizması amacıyla da yine bu kişiler, kaçıran kişiler tarafından da verilecek ifadeler oldukça önemli. İlk etapta peki nasıl biz kaçırıldığını anlamıştık, ne sebeple kaçırıldığına dair emareler vardı, hemen onlardan bahsedelim. Erhan Karaal'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında, yolsuzluk soruşturması kapsamında bu kapsam içerisinde tutuksuz şekilde yargılanan sanıklardan olduğunu biliyoruz ve kendisine de kaçıran kişiler tarafından yöneltilen bir soru var. O da şu: Erhan Karaal'ın da ifadesinde geçiyor bu. 300 veya 500 kilo altını nereye saklıyorsunuz? Bize bunun cevabını verin şeklinde sorular sorulduğunu ve bu soruların da

0: Devamında kendisinin çok defa farklı noktalarda darp edildiğine yönelik bilgiler vardı ve işte bu ifadelerin devamının teyidi amacıyla da geriye kalan 8 kişinin ifade işlemleri de devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden sözlü tacize uğradı. Antalya'ya gidiyoruz. Olayın ayrıntılarını haber muhabiri İsmet Yerdelen'den alacağız.
2: Evet, teşekkürler Can Okanar. Antalya'nın Kaş ilçesinde iki genç kadın tesettürlü kıyafetlerinden dolayı bir şahsın sözlü saldırısına maruz kaldılar. İki genç kadın tatil amaçlı Kaş'a gitmişlerdi. Tatil amaçlı gittikleri Kaş'ta bir süpermarkette alışveriş yaparken yanlarına yaklaşan bir şahıs her tarafınızı kapatmışsınız, hava çok sıcak, 36 derece, terlemiyor musunuz şeklinde sözlü saldırılarını biraz daha ileri boyuta götürerek hangi tarikata mensupsunuz şeklinde bir ithamda bulunuyor. Genç kadınlar soğukkanlılıklarını kaybetmeden şahsa nazik bir şekilde cevap veriyorlar. İnancımızdan dolayı tesettür kıyafeti giyiyoruz şeklinde bir açıklama yapıyor karşısındaki şahsa. Şahıs, ben de Müslümanım, camiye gidiyorum ama siz farklısınız, siz hangi tarikata mensupsunuz şeklinde yine ayrıştırıcı, ötekileştirici bir şekilde sözlü saldırısına devam ediyor. Daha sonra iki genç kadın olayın şokunu atlattıktan sonra Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu ve çektikleri videoyu sosyal platformda paylaştılar. Sosyal platformda paylaşılan video Türkiye genelinde tepki neden oldu. Hem iki kadının şikayetinden dolayı hem de gelen tepkilerden dolayı Kaş Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek şahısı gözaltına aldı. Şu anda Antalya'nın Kaş ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde şahsın ifade verme işlemleri devam ediyor. Evet, bu olaydan şunu anlıyoruz. 28 Şubat vesayetçileri hala bitmiş değil. Buldukları her fırsatta tekrar gün yüzüne çıkarak, harekete geçerek insanları inancından dolayı, kıyafetlerinden dolayı ötekileştirme, ayrımlaştırma çabası içerisine giriyorlar. Ve bunun en son örneğini de Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşadık. Kaş'ta süpermarkette alışveriş yaparken şahıs yanlarına yaklaşıp hangi tarikatsınız şeklinde ötekileştirici bir şekilde inancından dolayı kapanmış, örtülmüş iki genç kadına bu şekilde saldırıda bulundu. Yine olayı takip ediyoruz. Gelişmeler elimize ulaştıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum ve sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Malatya'da kaybolan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gelişmeler A Haber muhabiri Mehmet Türel'di.
3: Evet Can Okanar, Malatya ve Türkiye'yi yasa boğan bir cinayet haberi. 19 yaşındaki Aysel Yıldırım evinden ayrıldı 19 Mart'ta ve 3 ay boyunca bulunamadı. Babası Ali Yıldırım kayıp başvurusunda bulunmuştu ama bulunamadı. Daha sonra soruşturma derinleştirildi ve o gün evden ayrıldıktan sonra ticari araçta Yavuz Selim TOKİ'ye gittiği öğrenilmişti Aysel Yıldırım'ın. Orada buluştuğu kişi Aykut Aslan'dı. Aykut Aslan'la buluştuktan sonra aynı gece Aykut Aslan ticari bir araçla o eve gidiyor ve oradan bir şeyler alıyor. Daha sonra geceliğin başka bir noktaya gidiyor. Görüntüler bunu gösteriyordu. Sonraki süreçte tabii olay derinleştirildikçe ortaya bazı detaylar çıktı. En son Aysel Yıldırım'ın telefonundan alınan sinyal Yakınca bölgesinden olduğu öğrenildi ki biz şu anda Yeşilyurt Yakınca bölgesindeyiz. Aysel Yıldırım'ın telefonundan alınan son sinyal buradan alınmıştı. Yine Akça'da üzerine de yoğunlaşma vardı. Polis ve jandarma ekipleri orada da yoğun bir çalışma sürdürmüştü. Burada Yakınca bölgesinde dere kenarlarında özellikle sarp arazilerde arama tarama yapıyor jandarma ekipleri. Şunu da ifade edelim. Dün adli soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ve polis bu soruşturmayı büyük bir gizlilik ve derinlik içerisinde sürdürüyor. Bunu da hemen paylaşalım sizinle. Şu anda sarp arazideyiz.

0: İşte görüyorsunuz burada dere yatakları var. Aslında bölüm bölüm yeşillikler, ağaçlar olsa da yine dağların, küçük tepelerin olduğu bir nokta. Burada yoğun bir arama tarama çalışmasının olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Yine Akçadağ bölgesinde de Aysel Yıldırım'ın cesedinin arandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Gelişmeler oldukça yine bağlantılar yapmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Afyonkarahisar'da kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan şüpheli Ferhat Aydoğan, sahte korumaları ve ekibiyle birlikte bir alışveriş merkezinin yolunu tuttu. Mağazaları tek tek gezen şüpheliler bir de sözde denetim yaptı. Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan yaka paça gözaltına alındı.
2: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, yanında sözde korumalarıyla alışveriş merkezini denetlemeye kalktı. O denetim pahalıya mal oldu. 6 şüpheli ters kelepçeyle böyle gözaltına alındı. Skandal görüntüler Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde kaydedildi. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi AVM'de sahte denetim yaptı. Mağazaları tek tek gezip ürünleri inceleyen şüpheliler denetim süsü verdikleri o anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli Ferhat Aydoğan'ın 2024 yılında sahte kimlik soruşturmasından bir süre tutuklu kaldığı da öğrenildi.
3: Ya tarih yazacağız, ya mezar olacağız. Ama bu işin ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğiz.
1: Doğu Karadeniz trafiğini rahatlatacak Trabzon çevre yolunda çalışmalar 7 noktada sürüyor. Son durum A Haber muhabiri Selman Kutlu'da.
4: Evet Can Okunar, sizin de söylediğiniz gibi Doğu Karadeniz bölgesinin özellikle Giresun, Trabzon, Rize bölümünde yoğun bir trafik oluyordu. Ve bunu aşmak için uzun bir süredir yoğun da çalışmalar yürütüyor. Biz şu anda o çalışmaların olduğu bölgede kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'le birlikteyiz. Öncelikle arkamda görüyorsunuz Karadeniz sahil yolu. Ve burası tam Akçaabat'a, Trabzon'un ilçesi Akçaabat'a giriş noktası. Ve hemen arkamda da adeta dağlar deniliyor, viyadükler yapılıyor ve tüneller aynı şekilde inşa ediliyor. Tabii ki 48 kilometrelik bir alan. Yani buraya geldiğinizde aslında burayı bilenler Akçaabat'la özellikle Trabzon Araklı ilçesinde arasında yoğun bir trafikle karşılaşıyor. Özellikle yaz aylarında ve aynı zamanda tabii ki buranın yapılması da büyük bir tasarruf da elde edilecek. Tam 48 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz ama tamamen dağlık ve dik arazi. Gördüğünüz gibi tünelin üstü dağlık ama arkada aynı şekilde dağlar deliniyor. Tam 7 tünel yapılıyor 48 kilometrelik alanda ve 7 de o dağların arasında birbirine bağlayan tam 7 de viyadük inşa ediliyor. Tabii ki birinci etap 16 kilometreden oluşuyor ve o 16 kilometrelik alan Akçaabat'tan Trabzon merkezi kapsıyor ve yoğunluk da şu anda burada ve kısa sürede 2028'e hemen başında açılması planlanıyor ilk etapta. Gerçekten bölge trafiği adına oldukça önemli. Hem de aynı zamanda ekonomiye de çok büyük bir katkı yapması bekleniyor. 48 kilometrelik bir alan demiştim. Akçakale'den başlıyor. Yani bulunduğumuz noktadan Araklı'ya kadar uzanan bir kuşak burası. Hem transit yol olması hem de şehircilik açısından aynı zamanda tabii ki burası yurt dışına da bir bağlantı yolu aynı zamanda Batum ve Gürcistan'a doğru uzanan bir proje burası. Tam 7 tüp tünel inşası var. Eş zamanlı olarak yapılıyor. Bunu da belirteyim. Tüneller teker teker değil. 7 tüp inşası aynı zamanda eş zamanlı olarak çalışmalar sürüyor ve o tünellerin sonunda tam 7 viyadük var. Bu 48 kilometrelik alanın içerisinde ve o 7 viyadük de aynı şekilde tünellerle birlikte inşası devam ediyor. Tabii ki bölge açısından gerçekten hem vadi hem de buradaki o trafiğin aksamaması, yoğunluğun geçmesi açısından oldukça önemli. Şunu da belirteyim. Sadece Rize ve Gürcistan'a değil, bu yoldan girdiğin zaman aynı zamanda şehir içi trafiğine takılmadan Gümüşhane'ye de dönebiliyorsunuz. 48 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Yoğun bir çalışma yürütülüyor. 7 tünel, 7 viyadükte eş zamanlı olarak diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Kimilerine göre tarihin en iyisi, kimilerine göre en iyilerden biri. Görüşler farklı olsa da 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun rekor kırma hevesi hiç değişmeden devam ediyor.
5: Cristiano Ronaldo rekor kırmaya ve tarihe geçmeye doymuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli futbol takımının kaptanlığını yapan Ronaldo, K grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında fileleri havalandıran 41 yaşındaki futbolcu 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. ...2006'da Almanya'ya attığı ilk golün ardından 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da boş geçmeyen Ronaldo... ...bu Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü de maçın 39. dakikasında kaydetti. Tecrübeli futbolcu böylece toplamdaki gol sayısını 10'a yükselterek yeni bir ünvan kazandı. Dünya Futbol tarihinin Portekizli efsanesi Eusebio'yu geride bırakan Ronaldo... ...ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu ünvanını da aldı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Portekizli yıldız 42 yaşında gol atan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Yeni ünvanıyla birlikte Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcüsü oldu. Dünya futbol tarihinde bu ünvana sahip iki oyuncu var. Biri Danimarkalı Michael Laudrup, diğeri de Ronaldo'nun en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi.
1: Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü yazın gelişiyle birlikte beyaz nilüferlerle kaplandı. Muhteşem bir görünüme kavuşan göl doğa severlerin yoğun ilgisini çekiyor.
6: Güzel. Bulutların üstünde uçuyoruz gibiydi. Nilüfer çiçekleri çok güzel açmıştı.
7: Doğanın en zarif misafirleri yeniden su yüzüne çıktı. Yılın belirli döneminde açan binlerce nilüfer, Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nü bambaşka bir görünüme kavuşturdu.
8: Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü burası. Ege bölgesinin gizli kalmış saklı güzelliklerinden, Türkiye'nin de en dikkat çekici doğal alanlarından bir tanesi bu göl.
9: Tur işleri bu sene 1 Mayıs'ta açıldı. Baya bir yoğunluk yaşıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de baya memnun kalıyor. Aynı zamanda gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. 50 tane teknemiz var, sırayla kaldırıyoruz. En güzel çiçekleri göstermeye çalışıyoruz. Fotoğrafları çektirmeye çalışıyoruz, döndürüyoruz geri.
7: Gölün üzerinde süzülen tekneler ziyaretçileri nilüfer çiçeklerinin arasına taşıyor. Uzaktan bakıldığında yeşil bir örtü yandıran görüntüler, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler sunuyor.
8: Işıklı Gölü'nü diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özellik ise nilüferler. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gölün büyük bir bölümü nilüfer çiçekleriyle kaplanıyor ve seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Binlerce kişi de teknelerle göle açılıp bu çiçekleri gözlemliyor.
9: Nilüfer çiçekleri sabah saatlerinde güzel oluyor. Öğlenden önceki saatleri en güzel saatleridir. Ve akşam 4-5

0: arasında kendisini kapattığı için sabah görebileceği bir şeyleri akşam üzeri göremeyiz. Onun için gelen misafirlerimiz öğleden önce gelmelerini tercih ediyoruz.
1: Çok eğlenceliydi, keyifli bir tur oldu bizim açımızdan. Sadece nilüferler değil bu arada, hani kuşlar da bence incelemeye değer. Onların da hareketleri, işte suya dalıp çıkmaları falan.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Antatır. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İyi Finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk devlet teşkilatlarına üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

Opet.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: budur.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi, yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken, gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde, vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu, A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: QNB'ye geçen, sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Canlı yayın.
9: Manisa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Görüntüler Manisa'nın Soma ilçesinden. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak kaydedildi. Bugün saat 08.46'da da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinin 189 kilometre açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

0: Depremin derinliği 8,39 kilometre olarak kaydedildi. Bugün saat 8.46'da da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Deprem Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'da da hissedilmişti. Özgür Özel'in kurultay çağrılarına genel merkez res çekti. CHP kaynakları madem arkalarında halk desteği var, gelsinler olağan kurultayda yarışalım dedi. İlter Yeşiltaş kulis bilgileriyle karşımızda.
1: Can Okunar, Özgür Özel olağanüstü kurultay istiyor. Bu yöndeki talebi zaten dillendirmişti. Dünkü grup toplantısında da buna dair mesajlar verdi. Ve hatta geçtiğimiz haftada olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Ancak buradan bir sonuç çıkması beklenmiyor. Yani olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. Hukuken de bunun gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Peki ne olacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dün MHK toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılması noktasında bir karar aldı. Eylül ayı itibariyle CHP'de olağan kurultay süreci başlayacak. İlçe ve il kongrelerinin ne zaman yapılacağı da önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından açıklanacak. Peki CHP kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine ve yürüyüş adı altında mesajlarına nasıl yanıt veriyor? Özellikle dünkü grup toplantısı. Ve aynı zamanda sık sık yürüyoruz, yürüyüş şeklinde ifadeler kullanmıştı. Buna dair de kaynaklar şunu söyledi. Yürümekle yollar aşınmaz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bu yönde bir gönderme de bulundular Özgür Özel'e. Bir yandan da olağan kurultay sürecinin başlatılacağını ifade etmiştik Eylül ayı itibariyle. Özgür Özel'e şöyle bir çağrı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları. Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler. Gelin kongreleri yapalım. Yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var dedi. Yani olağanüstü kurultay çağrısına olumlu yanıt alınmazsa Özgür Özel ve kurmayları bunu mahkemeye taşıyacak bir çağrı heyeti talep edilecek. Buna dair göndermede bulunuyor CHP kaynakları. Arkadaşların kayyum talepleri var deniyor. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifalara dair de bazı değerlendirmelerde bulundu kaynaklar. Kimse ayrılmasın, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz dedi. Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir. Ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum şeklinde bir ifade kullanıyor. Yaklaşım, genel yaklaşım CHP yönetimin bu şekilde. Cemil Tugay'ın istifası da yine geniş yankı uyandırmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cemil Tugay'ın istifa sürecinde genel merkezle temas sağladığını öğrendik. Cemil Tugay'ın il başkanı atamasıyla ilgili benim fikrim alınmadı diyerek genel merkeze tepki gösterdiği yine belirtildi. Genel merkez kaynakları kendisi muhtıra verir gibi benim istediğim il başkanı görevlendireceksiniz dedi ve bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildi diyor kaynaklar ve bu nedenle de zaten Cemil Tugay CHP ile yollarını ayırdı. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceğini ifade etti. Ümit Dikbayır'ın istifasına dair de bir değerlendirmesi oldu CHP kaynaklarının yaptığı açıklama. Ümit Dikbayır'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyetiyle ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor diyor kaynaklar. Özetle CHP'de yaşananlar bu şekilde Can Okunar.
0: ABD Dışişleri Bakanı 300 milyar dolarlık fon başlığıyla Körfez turunda. Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Rubio daha sonra Kuveyt ve Bahreyn'e geçecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
2: Evet Can Okunar, Rubio dün bölgeye geldi. İlk önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve ardından da Kuveyt ve Bahreyn'e bir ziyaret gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ve aynı zamanda Bahreyn'de oradaki Körfez İşbirliği toplantısına da katılacaktır. Esas gündem konusu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşma. Mark Rubio bu konuyla ilgili bölge ülkelerine bilgilendirmede bulunacaktır. Özellikle az önce de sizin belirttiğiniz üzere 300 milyar dolar bu uzlaşma kapsamında İran'ın yapılanması için bir fon ayrılması öngörülüyor.

0: görülmektedir. Ki bu fonunda gelen bilgilere göre önemli kısmının bölge ülkelerinden, körfez ülkelerinden temin edilmesi öngörülmektedir. Fakat gelen bazı bilgilere göre yine körfez ülkeleri bu durumdan da pek memnun değil. Diğer taraftan Hürmüz Boğazı'nın durumu da yine Mark Rubio'nun görüşmelerinde ele alınmış olacaktır. Mark Rubio Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelir gelmez bu Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu, kimsenin buradan para alamayacağını bildirdi. Bunun yasal olmadığını ifade etti. Ancak buna rağmen İran buranın uluslararası bir su yolu olmadığını, İran ve Umman arasında Umman karasularının olduğunu belirtiyor ve 60 gün süre bittikten sonra bu boğazdan hizmet ücreti alacağını belirtiyor. Hürmüz'le ilgili bugün önemli bir gelişme de oldu. Katar'ın bölge ülkeleri Körfez İşbirliği Teşkilatı aynı zamanda İran ve Irak'ın da katılımıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yürütülen müzakerelerden bağımsız olarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin düzenlenmesi için bir müzakere sürecini başlatmak istiyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan merkezimize bırakıyorum.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaş sonrası ilk kez ülkeden ayrılarak Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat karşıladığı Pezeşkiyan, "Füzelerimiz asla müzakere konusu olmayacak" mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı'na İslamabad yönetiminden de bu konuda tam destek geldi.
2: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan füze meselesine kapıyı kapattı.
2: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
3: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkiyan, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
4: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ınsa sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
3: Pezeşkiyan da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
2: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken Pezeşkiyan'ın programı kapsamında fidan diktiği anlar da gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkiyan, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkiyan'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalışan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora unvanı da verildi.
1: Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu kez gözünü Afrika'ya dikti. İngiliz medyasına göre Tel Aviv, Somaliland'e gizlice üs kurup asker yerleştirdi.
3: Var olmayan bir ülkeyle anlaştılar, herkesten gizli üs kurup asker konuşlandırdılar. Orta Doğu'yu karıştıran İsrail bu defa Afrika boynuzunda harekete geçti. Haberi İngiltere merkezli Middle East Eye yaptı. İddialara göre İsrail yılın başlarında Somaliland'e yaklaşık 50 askerden oluşan küçük bir birlik konuşlandırdı.
5: Bu Somaliland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başka bir ülkeye yaptığı ilk devlet ziyaretidir.
3: İsrail'in hamlesine ilişkin detay da verildi. Söz konusu adımın Tel Aviv'in Somaliland'i tanımasının ardından başladığı ifade edildi. Habere göre konuşlandırma Şubat ayı sonlarında, yani İran'la gerilimin yeniden tırmandığı dönemin hemen ardından gerçekleşti.
5: Bugün 6 milyon Somaliland Müslümanının selamlarını, teşekkürlerini ve takdirini getirmek için buradayım.
3: İsrail'in amacı düşük profilli bir yapı kurmaktı. Bu nedenle özellikle Etiyopya kökenli personel tercih edildi. Kolay uyum sağlamak ve operasyonel görünürlüğü azaltmak

0: saldırmak amaçlan. İsrail ordusu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Somaliland tarafı ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.
1: Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler temiz suya erişemediği için kanalizasyon atıklarıyla kirlenen deniz suyunu kullanmak zorunda kalıyor. Boğucu sıcaklardan kaçan siviller Akdeniz kıyılarına yönelirken aynı suyu hem serinlemek hem de temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.

0: حساسه جدا.
1: Deniz suyu temiz değil, içinde kanalizasyon suyu var.
2: Derme çatma çadırlar kavurucu güneşten koruyamıyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen Gazze'ler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
2: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazze'ler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
1: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
2: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
1: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
2: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.

0: Fransa 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıyı konuşuyor. Dahası 41 yaşındaki saldırganın aylarca Fransız yargısı tarafından korunduğu da tespit edildi. Bu durum Fransa'da infiale neden olurken Fransız adalet sistemine olan güveni de azalttı.
1: Fransa'da bir kız çocuğu tecavüze uğradı, öldürüldü. 41 yaşındaki saldırgana ilişkin şikayetlerin görmezden gelinmesi ise Fransa'yı karıştırdı.
2: Fransa haftalardır 11 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşuyor. Daha doğrusu cinayet üzerindeki düzensizlikler ve hukuk sistemine olan güvenin sarsılması gündemde.
1: 11 yaşındaki kız çocuğu Diana 29 Mayıs'ta kayboldu ve günden sonra bir tahıl silosunda cesedi bulundu. Tüm okların hedef gösterdiği zanlı Jerome Barella ise 9 ay boyunca sorgulanmadı. 41 yaşındaki zanlının gözaltına alınmaması Fransa'da öfkeye neden oldu, protestolar patlak verdi.
2: Yapılan araştırmalar sonrasında Fransa İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları soruşturma başlattı. İlk soruşturma sonucuna göre yargının ve jandarmanın büyük ihmali bulunuyor.
1: Hazırlanan raporlara göre ihmallere ek olarak katilin korunduğu da ortaya çıktı. Dahası katilin bir başka kurbanı daha vardı. Rosa isimli kız çocuğunun 50 kez istismar edildiği tespit edildi. Annesinin suç duyurusunun ise yetkililer tarafından ciddiye alınmadığı belirtildi. Aylar sonra gelen tutuklama kararı nedeniyle Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in de istifası isteniyor.
2: Bu dosyaların 70 bin civarında olduğu belirtiliyor ve son 2 hafta içerisinde 1500'den fazla kişi bu iddialarla ilgili dosyaların ele alınması sonrasında gözaltına alındı.
0: Başörtülü kadınlara yapılan İslamofobik saldırının bir adresi de ABD'nin Texas eyaleti oldu. Markete giden başörtülü Müslüman bir kadın, sağlık çalışanı olduğu öğrenilen başka bir kadının taciz ve ağır hakaretlerine maruz

0: kaldı. O anlar geliyor ekrana.
1: Italy. Burayı terk etmeniz gerekiyor. Geldiniz o İslam ülkeye geri dönmeniz gerekiyor. Tamam mı?
2: Hakaret etti, kovmaya kalktı. Başörtülü Müslüman kadını İslam düşmanı sözleriyle taciz etti.
1: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil.
2: İslam karşıtı görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Teksas eyaletinde başörtülü bir kadın market alışverişine çıktı. O sırada bir sağlık çalışanıyla aynı reyondaydı. Saldırı ve taciz tam o anda başladı.
1: Ülkemden defolun, burada istenmiyorsunuz.
2: Sağlık çalışanı kadın başörtüyü görünce adeta nefret kustu. İslamofobik söylemlerin, hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Burası bir Müslüman ülkesi değil. Bir Hristiyan ülkesi ve sizin gitmeniz gerekiyor.
2: Hakaretler savuran kadın bununla da yetinmedi. İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de hedef aldı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Başörtülü kadının da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
1: İslam, is a terrorist organization. İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil. Bu konuda oldukça bilgiliyim.
2: Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
0: İstanbul'daki özel bir okulun yönetimi erkek öğretmenin artık kadın olarak görevine devam etmesine izin verdi. Velileri de cinsel kimlik gelişimi seminerine davet etti. Büyük tepki toplayan olayla ilgili yapılan şikayetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ve vatandaş acaba bu konuda ne düşünüyor? Merve İzci Özmen vatandaşa sordu.

0: Bir öğretmenin cinsiyet değişikliği yaptıktan sonra öğrencilere ders vermeye devam etmesi büyük bir yankı uyandırdı. Veliler olaya tepki gösterirken öğrencilerse örnek aldıkları öğretmenin yeni halini görünce neye uğradığını şaşırdı. Peki çocukların tam da bir şeyleri öğrenme yaşındayken böyle bir olayla karşılaşmaları ne derece doğru? Vatandaşa soracağız, söz millete. Çocuğunuzun böyle bir öğretmenden ders almasını ister misiniz?
1: Açıkçası istemem. Yani ben kendi çocuklarıma elimden geldiği kadar onlara daha iyi bir gelecek sağlayarak daha iyi davranmaya çalışıyorum. Daha örnek olacak şeyleri göstermeye çalışıyorum çocuklarıma. O yüzden istemem yani. Benim iki kızım bir oğlum var. 17 yaşında bir kızım var. 15-16 yaşına girecek bir kızım daha var. 7 yaşında bir oğlum var. Açıkçası öğretmenlerin kılık kıyafetinden tutun normalde okulda veya herhangi bir davranışı bile çocuklarımı etkileyebiliyor. Eve geldiklerinde olumsuz bir şeyler. Ayrımcılık olduğunda her şey. Zaten biz arkadaş gibi, kızlarım da eşit olarak yakınız birbirimize. Anlatıyorlar her şeyi. Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani. Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
2: Özel eğitim öğretmenim ben. Çocuklar 0-6 yaş döneminde, erken çocukluk döneminde, 0-3 yaş döneminde cinsiyet rolleri üstlenmiş oluyor. İşte annesini fark etme, babasını fark etme, toplumdaki okul ortamında veya toplumda nasıl bir birey olacağını öğrenmiş oluyor. Evet. Ve bu dönemi zor geçirirse eğer, atlatamazsa veya annesine veya babasına bağlı kalırsa bu zorlaşabilir. Bu yüzden öğretmen de cinsiyetle ilgili kendisi de rol model olmalı bu konuda.
3: Kesinlikle öğretmenin hani o okulda da görev yapmasını istemem. Çocuklarımızın da ona yanında olmasını istemem. Çünkü en büyük şey öğretmendir yani. Bu hepimizin zamanından geçti diye. Öğretmen başta şeydir çocuk için. Onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları. Ben öyle düşünüyorum. Çocuk büyütürken çok tedirgin oluyorsun. Artık korkuyorsun yani. Hani çocuğunu salmakta, şey yapmakta. Yani bunlar çok ürkütüyor. Artık gençler arasında da korkuyorsun okullarda. Çünkü hani o kadar örnekler, saçma sapan örnekler var ki çocukların önünde.
4: Biz zaten ülke olarak Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bu helak olmuş bir kavmin göstergesi cinsiyet değiştirmek. Benim çocuğum da örnek aldığı bir insanın cinsiyet değiştirdiğini görüp de ona örnek alırsa o okula da yollamak istemem, o öğretmene de yollamak istemem. Çünkü biz Müslümanlar olarak bazı şeylere sahip, değerlere sahip insanlarız. Eğer buna engel olamazsak, sesimizi çıkarmasak

0: daha başka yerlere de gidecektir bu. Ben gerçekten hareketleri hoşuma giderse öğretmen ayrıyeten teşekkür ediyorum. İşte siz emek veriyorsunuz. Ama gerçekten çocuğun fıtratını dahi değiştirecek bir derece gelirse ne okula yollarım ne de öğretmene yollarım.
1: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bunun bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum. Öyle olmasını da istemem. Mümkün olduğunca aile yapısını koruyacak, ilerleyecek, o şekilde yani ilerleyecek şekilde davranılmasını, öğretmenlerin de bu şekilde değerlendirilip bu şekilde eğitim vermelerini isterim.
2: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani. Öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir. Mesela benim öğretmenim şarkı söylerse ben de şarkı söylemeye ilgi duyabilirim yani. Öyle.
3: Yani buna kesinlikle müsamaha edilmemesi lazım. Biz Avrupalı değiliz. Biz nihayetinde Asyalıyız. Kültürümüz belli. İnancımız belli. Böyle bir tane çürük elma bütün kasadaki elmaları çürütür. Ama kendi tercihidir. Kendi yaşar. Ama o örnek olacak bir kişi böyle bir şey yapmaması lazım. Özendirir yani. Özendirir. O çocuklar yarın bir gün yani şu anda çocuk ne tarafa çekersen o tarafa gider. Yani çocuğun bir kişiliği oturmamış. Böyle bir şeye müsamaha edilmemesi lazım zaten. O dünyada bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Neyi planlıyorlar bilmiyorum. Onun için bizim onlara önlem almamız lazım. Toplumumuzu bozar, geleceğimizi bozar.
4: Benim de torunum var, anaokuluna gidiyor. Düşünün ki yani bu çocuğun şimdi öğretmeni bir şey, cinsiyet değiştirmiş birisi. Sorsa gelse evde, bu nedir? Kadın mı, erkek bu? Bu hangisi yani? Nasıl izah edecek aile bunu? Bizim ne dinimize ne geleneğimize uyan bir şeydir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Okullarımızda, şeylerimizde biz bunu istemiyoruz yani.

0: Amerikan sağlık sistemi Medicare'i 3,7 milyar dolar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Türk ve Amerikan makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından FBI yetkililerine teslim edildi.
1: ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birinde yeni perde açıldı. 3,7 milyar dolarlık dev vurgunun kilit ismi olarak gösterilen İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI uzun süredir aranan Hilmi'nin Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. ABD makamlarına göre Hilmi, Medicare sistemini hedef alan ve 3,7 milyar doları bulan devasa bir dolandırıcılık ağının organizatörleri arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında sahte şirketler, sahte faturalar ve hayali sağlık hizmetleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun iddiası bulunuyor. FBI direktörü Cash Patel da operasyon hakkında paylaşımda bulundu. Hilmi, Mayıs 2025'ten beri kaçıyordu ama onu yakaladık dedi.
2: Dolandırıcılığa artık göz yumulmuyor. Son iki haftada toplamda 6-7 milyar doları aşan dolandırıcılığın failleri dünyanın dört bir yanında yakalandı. Amerikan halkından çalınan paralar yaşlılarımıza ve çocuklarımıza ulaşması gereken vergi mükelleflerinin paralarıydı.
1: ABD Adalet Bakanlığı Türk makamlarıyla yürütülen işbirliği sonucunda şüphelinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğünü açıkladı. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağını hedef aldığı öne sürülen dosya, Amerikan tarihinin en büyük sağlık sistemi dolandırıcılıklarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi gözler Miami'de görülecek davada. 3,7 milyar dolarlık iddiaların mahkemede nasıl şekilleneceği ve dosyada yeni isimlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
0: Kahramanmaraş'ın Andır

0: İlçesinde yaşayan Döne İspir ile eşi Abdullah İspir 6 saat arayla hayatını kaybetti. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana toprağa verildi.
1: ...7 yıl aynı yastığa baş koyup 6 saat arayla hayata veda ettiler. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken birkaç gün sonra 96 yaşındaki eşi Abdullah İspir de sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alındılar. Ancak İspir çiftinden aynı gün acı haber geldi. Döne İspir gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ondan hemen 6 saat sonra da eşi Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana defnedildi.
0: Sırada yurttan haber turu var.
2: Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarım arazilerindeki anız ve kuru otlar sebebiyle birçok noktada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaporta ustası Kadir Uçarkuş tamir için Kriko ile kaldırdığı otomobilin altına girdi. Ancak Kriko bir anda indi. Uçarkuş otomobilin altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılan kaporta ustası, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir oto aksesuar dükkanına daldı. Çalışanlar ve müşteriler panik ve korkuyla kaçıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kastamonu'nun Cide ilçesi Kuşkayası köyünde Musa Zilan'a ait evin arkasındaki fındık bahçesine insansız hava aracı düştü. Alev alarak yanan İHA'nın parçaları etrafa sıçradı. İHA'nın menşei ve kime ait olduğu araştırılıyor. Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent açıklarında içinde 3 kişi bulunan gezi teknesi su alarak yan yattı. Yardım çağrısı üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi harekete geçti. Ancak o da arıza yaptı. Denizin ortasında mahsur kalan 2 teknedeki 5 kişiyi başka bir balıkçı kurtardı.
0: İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 şirkete el konulurken 10 şirkete de kayyum atandı.
1: Sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle devletin vergi güvenliğini hedef alan organize yapı başarılı operasyonla çökertildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan incelemelerde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı da belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. 27 sandı hakkında ise adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek paylaşımında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzeyini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Sosyal medyada hızla yayılan bulaşık makinesi parlatıcılarının zehirli olduğu iddiaları tüketicileri paniğe sürüklüyor. Alternatif olarak önerilen sirke kullanımı ise makinelere büyük zarar veriyor. Peki parlatıcılar gerçekten sağlığa zararlı mı? Kullanırken nelere dikkat etmeli? Yanıtlarına haberimizde bakıyoruz.
1: Bulaşık parlatıcılarına dikkat. Uzmanlar uyardı.
3: Bu maddeler kimyasal içerikli ve maalesef hormon dengesini bozan, bizim endokrin bozucular dediğimiz maddelerden oluşuyor.
4: Evet, zararlı, evet, kimyasal olduğu için evet zararlı olduğunu ben de düşünüyorum.
5: Sirke kullanıyoruz arada bazen.
6: Sirke de limon kullanıyorum. Parlatıcı kullanmıyorum.
7: İşe yarıyor mu peki?
6: Evet, gayet güzel. Ben memnunum.
7: Mutfakların vazgeçilmezi parlatıcılar zaman zaman sağlığa olan zararları ile ilgili gündem oluyor. Peki parlatıcılar düşünüldüğü kadar zararlı mı? Ya da vatandaşlarımız parlatıcı yerine alternatif olarak neler kullanabilir? Gelin birlikte bakalım.
3: Bizim endokrin bozucular dediğimiz maddelerden oluşuyor. Yani bunların içerisinde fitatlar var, parabenler var. Bunların hepsi endokrin sistemdeki hormon dengesini bozuyor. Kimisi androjenik aktiviteyi arttırıyor. İşte vücutta kadınlarda kıllanmayı arttırıyor. Erken puberteye neden oluyor. Ya da geç puberteye neden oluyor. Kimisi yoğun östrojen taklit ediyor. Ve östrojenin baskılanmasına neden oluyor. Yani uzun dönemde çok maruziyetle östrojenin vücutta artışına ve kanser oluşumuna neden oluyor. Yani bunların genel adı zaten endokrin bozucular. Mümkün olduğu kadar bu maddelere vücutta az temas etmek gerekiyor.
7: Parlatıcı kullanmak istemiyorsanız ya da parlatıcıya alerjiniz varsa bunun yerine doğal seçenekler olan limon ve sirkeyi tercih edebilirsiniz.
3: Sirke olabilir, şey olabilir, limon olabilir. Temizlik yaparken yani sebzeleri, meyveleri yıkarken mutlaka onları gene sirkeyle limonla yapmak daha doğru, daha doğal.
8: Sirkeyle limon kullanıyorum ama sirkeyi çoğunlukla kullanıyorum.
7: Evet.
8: Daha bence hijyenik. Bir de kalıntı kalmıyor, tortular oluşmuyor.
9: Sirke kullanmıyorum çünkü çok asitik bir şey olduğu için makineye zarar vereceğini bildiğim için kullanmıyorum. Sadece limon koyuyorum bir dilim.
0: İstanbul'da taksi bulmakta, taksiye binmekte yıllardır tam bir karmaşaya dönmüştü. Değişim saati geldi, o yöne gitmiyorum, yol trafiğe kapalı bahaneleri artık tarih oluyor. Esnaf odasının devreye aldığı tam dijital Singapur modeliyle İstanbul taksileri tek bir merkezden dijital olarak yönetilecek.
1: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
10: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
1: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
10: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreyle daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
11: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
12: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
13: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
14: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
1: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
10: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
1: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
10: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
0: Nasıl olsa çipli ehliyetimi aldım artık.

0: kafam rahat diyorsanız büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni tip sürücü belgelerinin de 5 ve 10 yıllık son kullanma tarihleri olduğunu hatırlatarak kritik bir duyuru yaptı.
1: ...2016 yılından itibaren hayatımıza giren yeni nesil çipli ehliyetler için tehlike çanları çalıyor.
2: Bu ehliyetlerin hepsinin arkasında geçerlilik süreleri var. Yani bir sürücü ömür boyu ehliyet almıyor.
1: Birçok sürücü bu belgelerin ömürlük olduğunu düşünse de durum hiç de öyle değil.
3: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu işte bu ehliyetlerin arkasına yazan tarihler. Kimi sürücüler bu tarihlere dikkat etmiyor ve süresi geçen ehliyetler iptal ediliyor. Aynı zamanda sürücü bu ehliyetle yakalanırsa o kişiye de para cezası veriliyor.
2: Otomobil ve benzeri ehliyetleri varsa 10 yıl süreyle kullanabilirler. Ağır vasıta ehliyeti varsa burada da 5 yıldır.
4: Ben hiç bakmadım ama istiyorsanız yanınızda bakabilirim.
3: Efendim arkasındaki tarihlerle ehliyetimizin aslında bir süresi var. Bakın hemen arkada. Hemen burada sizin 2035'te bitiyor.
4: O zaman daha çok varmış. Bilmiyorum. Şimdi sizden öğrendim.
5: Ehliyetim yeni yenilediğim için yani bayağı bir uzun süre süreceğini düşünüyorum. O yüzden hiç bakmadım yani.
2: Sağlık raporu alması gerekiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması gerekiyor. Onun harcı olan 2150 TL'lik ücreti de vergi dairesi veya bankalar üzerinden yatırması lazım.
6: 2030'da bitiyor benimki. Yeni aldığım için 2030'a kadar süresi var.
1: Tarihi kaçırmanın bedeli ise oldukça ağır.
2: Dikkat etmezse ehliyet yetersizliğinden ceza yer. Mutlaka buna dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Mağdur olmamak için yapmanız gereken tek şey ehliyetinizin arkasını çevirip son geçerlilik tarihini kontrol etmek.
0: Kadınların mühendisliğe ilgisi artıyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 artarak 163 bini aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
7: Kadınlar mühendislik alanlarına artık daha çok ilgi gösteriyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 arttı. Mühendislik bölümlerinde 2016'da 146.766 kadın öğrenci bulunurken bu yıl itibariyle sayı 163.105'e yükseldi. 2016'da mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı %27,5 iken bu oran bu yıl %31,6'ya ulaştı. Buna göre mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı son 10 yılda %15 arttı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 516.471 mühendislik öğrencisiyle ulaşılan %31,6'lık kadın oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
1: Kadın öğrencilerimizin mühendislik programlarına ilgisinin artması ülkemizin nitelikli insan kaynağını daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadın mühendisin yetişmesini, araştırma geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsiyoruz.
0: Alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye maalesef Avrupa'da en çok sigara tüketilen ülkelerden biri. Milyonlarca tiryakiye sahibiz. Türk müziğinin ustasısı Orhan Gencebay da bir dönem onlardan biriydi. Yıllarca sigara içen Orhan Baba neyse ki sigarayı bıraktı. Gençlere hatasız kul olmaz diye seslenen Gencebay sigara tiryakiliğinden nasıl kurtulduğunu anlattı.

0: Çünkü babalar sözünü tutar.
1: 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Ben şu anda tam ihtilaycıyım.
2: 16 yıl boyunca günde neredeyse 2 paket sigara kullanan usta sanatçı Orhan Gencebay bu zararlı alışkanlığından babalar sözünü tutar diyerek nasıl kurtulduğunu anlattı.
1: Ritmimi bozuyordu. Kalp ritmimi. Mücadele etmedim, bırakmaya karar verdim. Zarar veriyordu.
3: Milyonların Orhan babası bu kez sahneden, şarkılardan değil, bir baba yüreğiyle, şefkatle gençlere bağımlılık konusunda öğüt veriyor. Hatasız kul olmaz diyor, dönün bu yoldan diyor.
1: Ama en başta ne diyorum? Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Hata.

0: Gerçekten herkes hata yapabilir sigara içmekte ama bırakılabilir. Sigarayı bıraksınlar. Ayrıca önemli olan telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım.
1: Başkan Erdoğan meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sözleri de vardı, izliyoruz.
2: Başbakanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz?
3: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
2: Başbakanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz?
3: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
1: Mert Hacı Alioğlu telefon attığımızda.
4: Teşekkürler Can Okanar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası sorularımızı yanıtladı. Önemli konular vardı biliyorsun. NATO marjında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de olacak. Bu hususta bir baş başa görüşme olacak mı olmayacak mı, bu konu merak konusuydu. Büyük ihtimalle olabilir ifadelerini kullandı. Öte yandan tabii ki biliyorsunuz terörist Türkiye sürecine ilişkinde mecliste yasal düzenlemeler var. Meclis kapanmadan bunun yetiştirilmesi noktasında aslında grup kürsüsünden de önemli mesajlar vermişti. Bu hususta da yasal düzenlemeler meclis bitmeden yetişir mi? Yetiştirmeye çalışacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan tabii ki Putin'in Ukrayna barış görüşmeleri noktasında da biliyorsunuz bazı açıklamaları olmuştu. Bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da olumlu bakıyorum konuya değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer sorumuz ise İtalya Başbakanı'nın Meloni'nin sigarayı bırakması, ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine sıkça telkinleri oluyordu biliyorsunuz zirvelerde ve programlarda. Ne mutlu dedi bırakması sigarayı. Keşke ülkemdeki insanlara da sigarayı da bilsem açıklamalarında bulundu. Değerlendirmeleri bu yöndeydi, ifade ettiğimiz gibi terörsüz Türkiye süreci ve Trump'la görüşme noktasında da önemli mesajları vardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Okan.
1: Erzurum'un İspir ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda zorlu dağ yolları ve karlı geçitlerde renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel göç bölgenin kültürel mirasını yaşatırken doğayla iç içe yaşamında simgesi olmayı sürdürüyor.

0: tarihi öküz göçü tamamlandı. Asırlık gelenek karlı dağlarda yaşatıldı. Erzurum'un İspiri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen göçte hayvanlar kışlaklarından çıkarılarak öküzün dağ yaylasına doğru zorlu bir yolculuğa uğurlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca yaylada kalacak olan sürüler, karlı tepeleri ve zorlu patikaları aşarken doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu.
1: An itibariyle büyük öküz götünü dağa aşırmaya gidiyorum. Öküz götü dağa aşıp 3 ay otlayacağı.
0: Büyükbaş hayvanlar yüksek rakımlı yaylalara ulaştırılırken ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Karlı tepeler ve dik yamaçları aşan üreticiler ata yadigarı yaylacılık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Benim yarim inci takar gerdana gel.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. İznik-Mekece yolunun 4. ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
7: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Garanti BBVA. Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Ayrıca 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo.

0: Derin Radyosu.
1: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman, her tarlayı sular arkımız bizim.

0: Saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken önce canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza yansıtacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemeler neler olacak? Gözler mecliste. Tülay Ağaoğlu'ndan son durumu alacağız. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. İtalya'da sıcaklık sebebiyle çiftçileri koruma kanunu çıkarılacak. Hollanda'nın gündemi de kavurucu sıcaklar. Hollanda'da Fatih Özyar, İtalya'da Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Almanya'da emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilecek. Peki 63 yaşında emeklilik devri bitiyor mu? Detayları Almanya'dan Fatih Yılmaz aktaracak. Trabzon'un meşhur lezzetlerinden pidenin nasıl yapıldığına da bakacağız. Selman Kutlu bir canlı yayın hazırlığında. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör çıkmaz yoldur diyen Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni kapı ruhu terörsüz Türkiye sürecidir dedi.
1: Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle İnşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Biz ittifak ve iktidar olarak, irade ise irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni

0: kulvarda ilerlemeye başlayacak.
1: Evet, terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelecek olan süreç yasası için geri sayım başladı. Yasanın meclis tatile girmeden çıkması bekleniyor. Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu detayları aktarmak üzere karşımızda. Tülay, söz sende.
2: Panel, en sıcak gelişmeden başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meclis tatile girmeden yasa süreç yasası gündeme gelir mi şeklinde soruldu. Mecliste gündeme gelir mi ya da yasalaşır mı şeklinde soruldu. Evet, çalışıyoruz. Bunu hedeflediklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclis tatile girmeden yetiştirmeye çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu soruya verdiği cevapta da grup sonrası. Şimdi geri sayım başladı süreç yasası ile ilgili kapalı toplantıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yasanın mecliste gündeme geleceğini ifade ettiğini biliyoruz. Aslında grup toplantısında da biraz değindi. Bölgedeki gelişmeler dolayısıyla ABD, İsrail, İran savaşı dolayısıyla da bir gecikme, uzama yaşandığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şimdi artık beklemez dedi, yasayı bir an önce gündeme getireceklerini ifade etti. Yani meclis ne zaman tatile girecek? Temmuz ayı sonlarında sonunda tatile girmesini bekliyoruz meclisin. O yaz tatiline 1 Ekim'e kadar sürecek tatile. Bu durumda meclis tatile girmeden yasalaşacak ve meclisin son görüştüğü yasada işte bu süreç yasası olacak. Şimdi çerçeve yasada neler olacak? İnfaz düzenlemesi yer alacak mı bu yasada? Evet, infaz düzenlemesinin de yer almasını bekliyoruz bu çerçeve yasada. Bu arada sadece PKK terör örgütü üyelerini kapsayacak bir düzenleme olmasını bekliyoruz. Diğer terör örgütlerini içermeyecek bu yasa kesinlikle. Bunun için de silah bırakan örgüt tanımlaması getirilecek bu yasada. 12 maddeden oluşacak ve kademeli bir düzenleme de öngörülüyor. Şöyle ki sınıflandırma olacak. Suça karışanlar, suça karışmayanlar, ayrıca örgüt yöneticilerine ilişkinde yine bu infaz düzenlemesinin olmasını bekliyoruz. Burada bazı ceza farklılıkları olacak kuşkusuz. Ancak bir süre de verilecek örgüt üyelerine, eve dönecek olan örgüt üyelerine. Örneğin 3 aylık bir süre tanınacak. Yani sınırsız bir süre olmayacak. Bu süre içinde dönerseniz işte yargılama bu şekilde olacak şeklinde söylenecek. Bu arada şunu da söyleyelim. Birçok örgüt mensubu bunun döneceği ifade ediliyor bu yasa çıktıktan sonra. İşte bunun için bu yargılama süreci olacak. Bu yargılama süreci boyunca da bu örgüt mensuplarının nerede tutulacakları yönünde de yine çalışmaların yapıldığını ifade edelim ve sözü Banu ile bırakalım.
1: Tülay, çok teşekkürler. CHP'de olan kurultay süreci Eylül ayında başlıyor. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongre takvimi hazırlıklarının Eylül ayının ilk haftasında başlatılacağını açıkladı. CHP'de bir yandan ihraç süreci de devam ediyor. Kayseri ve Antalya il başkanları görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Partiden ihraç edileceği değerlendirilen Ümit Dikbayır ise CHP'den istifa etti.
3: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Olağan kurultay için süreç Eylül'de başlıyor. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
3: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: CHP'de MYK ve parti meclisi toplantıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti. Yeni kararları açıkladı. Olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.
3: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
4: Daha önce 3 eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. MYK'da Kayseri il başkanının da ihracı istendi. Antalya il başkanı ise görevden alındı.
3: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının

0: dolayısıyla fesi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzuoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Müslim Sarı, Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediği yönündeki iddiayı yalanladı.
0: Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. O haberleri biz de duyduk. Yani kaynak verilirse belki daha iyi değerlendirme şansı olabilir. Şöyle ki biz Sayın Genel Başkanımız Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor.
1: Müslim Sarı istifa eden belediye başkanları için de özel yönetiminin öz eleştiri yapması gerektiğini kaydetti.
0: Şantaj yapılıyordu da AKP'ye geçtiği biçimindeki yaklaşımları da eksik buluyoruz. Öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: İzmir il binasındaki arbedeyi de değerlendiren Sarı, Özgür Özel'in fotoğrafını indiren partili için disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Suların durulmadığı CHP'de bir de istifa haberi geldi. Partiden ihraç edileceği ifade edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP ile yollarını ayırdı.
2: CHP yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
1: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
7: Olabilir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek genel merkeze tepki gösterdiği öğrenildi. Genel merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
2: İstanbul Büyükçekmece'de yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.
9: Yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı devrildi. 3 itfaiye eri yaralandı. Kazanın adresi D100 Karayolu İstanbul Büyükçekmece Celaliye mevkii. Silivri'de bir arpa tarlasındaki yangına müdahaleye giden itfaiye aracının şoförü yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracı savrulurken çarptığı otomobilin sürücüsü de hafif yaralandı. Tarladaki yangınsa başka bir itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
2: Ankara Pursaklar'da kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Pazar yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ard arda ateşlenen kuru sıkı tabanca ile şiddetlenen kavgada iki kişi yaralandı.
1: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı, barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Manisa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Değerli izleyiciler, şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüler Manisa'nın Soma ilçesinde. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Devlet Su İşleri, Türkiye geneli yağış ve baraj doluluk oranlarını ilk kez erişime açtı. Verilere göre yağışlar geçen yıla göre %76.4 artarken barajların aktif doluluk oranı %81.4'e ulaştı. Üç büyük şehirden İstanbul'da baraj doluluğu %66.2, Ankara'da %39.2, İzmir'de ise %45.6 olarak ölçüldü.
1: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye geneli yağış verileriyle baraj doluluk oranlarını ilk kez paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde yağışlar 2025 su yılına göre %76.4, uzun yıllar ortalamasına göre de %31.4 artış gösterdi. Ülkedeki barajların aktif doluluk oranları da 2024'te %63.1 iken 2025'te %53.2'ye geriledi. Söz konusu oran bu yılın 22 Haziran tarihi itibarıyla %81.4'e ulaştı. Barajların aktif su miktarları ise 2024'te 59.3 milyar metreküp, 2025'te 50.4 milyar metreküp, 22 Haziran itibarıyla ise 77 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Verilerde 4 büyük şehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yer verildi. Buna göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı geçen yıl %70.9 olarak tespit edilirken, söz konusu oran bu yıl 22 Haziran itibarıyla %66.2 olarak hesaplandı. Ankara'da geçen yıl %18.4 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı %39.2, İzmir'de geçen yıl %7.5 olan doluluk oranı %45.6, Bursa'da ise geçen yıl %74.1 olarak tespit edilen doluluk oranı %89.2 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin yağışbarajdoluluk.dsi.gov.tr sayfasından günlük olarak paylaşılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer kriz baş gösterdi. Amerika Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia etti. Tahran yönetimi ise iddiayı yalanladı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu.
10: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
11: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
10: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
11: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
10: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
11: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
10: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
11: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
10: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
2: Fransa'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Ülke ortalama 29,8 derece ile tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Rekor sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenler oldu. Ünlü Louvre Müzesi de aşırı sıcaktan dolayı kapılarını 2 saat daha erken kapatacağını duyurdu.
9: Küresel ısınma ve iklim krizi Fransa'yı etkisi altına aldı. Ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti. Aslında 29,8 derece sıcaklık ilk duyulduğunda çok yüksek bir seviye gibi algılanmıyor. Ancak ortalama sıcaklıktan bahsedildiğinde ülkenin tüm bölgelerindeki ortalama alınıyor. Hem de gece ve gündüz dereceleri hesaba katılıyor. Fransa'da yüksek sıcaklık eğitimi de vurdu. 1800 okulda öğretime ara verildi. 8000 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Öğrenciler evlerine gönderildi. Paris'te termometreler 38 derece seviyesini gördü. Bordo ve Toulouse'daysa sıcaklıklar gündüz 43 dereceye kadar tırmandı. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde ise sıcaklık 44 dereceyi aştı. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi ise günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle kapılarını 2 saat erken kapatacağını açıkladı. Benzer bir duyuru Eyfel Kulesi içinde yapıldı.
12: Sıcak hissediyorum, evet, ama yukarı çıkarsam daha sıcak hissedeceğimi sanmıyorum. Yukarı çıkarsam daha serin hissetmem gerekir. Eyfel Kulesi'ni kapatmak için hangi sıcaklık eşiği gerekiyor? O zaman metroyu da kapatın, havaalanına giden treni de kapatın.
9: Fransa'da sıcaklar can kayıplarına da yol açtı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Serinlemek için denize giren 13 kişi de boğuldu.
2: Bu arada İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle çiftçileri korumaya yönelik yeni bir düzenleme getirecek. Öte yandan aşırı sıcaklardan sonra İtalya'da yağışlar da yüzünü göstermeye başladı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden dün.

0: Erkeş Raplı'da söz. Dündar.
1: Evet, Banu Er ilginç bir süresinden geçiyoruz gerçekten. Biz de inanamıyoruz ama öğlen saatlerine kadar 32-33 derece olan hava sıcaklığı gördüğünüz gibi biraz yavaşlar yavaşladı ama yaklaşık 15 dakika öncesine kadar gök gürlemesi ve şiddetli yağmurların meydana geldiği bir süreçten geçiyoruz ama hemen ilk bahsettiğiniz konuya değineyim. İtalya'da sıcak hava şartları ülkeyi etkisi altına almış durumda. Her ne kadar bugün biraz iklim farklı olsa da ancak 17 Haziran'da başlayan ciddi şekilde hava sıcaklığı ülkeyi genel olarak etkisi altına almış durumda ve farklı farklı alanlarda yeni girişimlerde bulunuyor İtalya hükümeti. Bunlardan biri de özellikle tarım alanlarında çalışan 500 bine yakın işçinin güvenliği, yani öğle saatlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle farklı bölgelerde, özellikle güney bölgesinde, İtalya'nın güney bölgesinde yoğun bir tempoda çalışan çiftçilerin emeklerine saygı göstererek bunların özellikle öğle saatlerinde işlerine ara verilmesi durumunda ücretlerini bir şekilde hükümetin onayladığı kaynak aklardan ödeme yapılacağı yönünde bir bilgi paylaştı İtalya Başbakanlık Merkezi, ki bu önemli bir gelişme. Ancak diğer yandan ülke genelinde Haziran ortasında başlayan ve farklı bölgelere yayılan süre içinde de 15-16 Eylül'e kadar da 12-30-16 arasında öğle saatlerinde çalışma yasağı getirildiğini zaten bunu yayınlarımızda dile getirmiştik. Diğer yandan hemen şunu hatırlatalım. Ülke genelinde aşırı sıcaklar 2003 yılındaki rekoru kırabilir şeklinde uzmanlar uyarıyor, ki hatırlatalım 2003 yılında 18 bin kişi hayatını kaybetmişti sadece İtalya'da. Avrupa genelinde 39 bin kişiydi, ki İtalya bundan en çok etkilenen ülkelerin başına geliyor. Diğer yandan yangınlar ne yazık ki her yaz döneminde aşırı sıcaklar nedeniyle ciddi şekilde, özellikle güney bölgede Sardunya Adası'nda yangınların meydana geldiğini hatırlatalım ve çok sayıda hektar alanında yok olduğunu hatırlatalım. Kısaca toparlamak gerekirse her yaz aynı şekilde karşımıza çıkan bir tablo var. Aşırı sıcaklar, kavurucu sıcaklar, kuraklık, susuzluk ve yaşanan ciddi sorunlar. Bir kez daha İtalya büyük olasılıkla Avrupa Birlikleri içinde en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak Manuel, sözü İstanbul'a size bırakıyorum.
0: Dündar, çok teşekkürler. İngiliz mahkemeleri tarihi bir güne tanıklık etti. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası profesyonel hukuk devlerini dize getirerek ilk zaferini elde etti. Davacı yapay zekalı avukat sayesinde mahkemeyi kazandı.
2: Hukuk dünyasında bir devrim yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. İngiltere'de insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir kişi 7000 sterlinlik alacağı için hukuk mücadelesi başlatmak istedi. Ancak geleneksel dava masraflarının yüksekliği gözünü korkutunca radikal bir adım atarak şansını yapay zeka tabanlı bir hukuk şirketiyle denemeye karar verdi. Sadece 400 sterlin ödeyerek süreci başlatan kişi hukuk tarihine geçeceğinden habersizdi. Karşı tarafın sunduğu tüm iddiaları tek tek çürüten yapay zeka 3 saat süren duruşma için 4 farklı tanık ifadesi hazırladı. Mahkemeye eksiksiz ve son derece kapsamlı bir belge paketi sundu. Duruşma sonucunda hakim yapay zekanın hazırladığı savunmayı haklı bularak davacının alacağının eksiksiz ödenmesine hükmetti. Bu dava yapay zekanın kazandığı ilk dava olarak kayda geçti. Uzmanlar yapay zekanın hukuk alanında kullanılmasıyla dava süreçlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülebileceği görüşünde.
0: İsrail basını Amerika ile İran arasında değişen dengelerin Netanyahu yönetiminin diplomatik hamlelerini işlevsiz hale getirdiğini yazdı. The Times of Israel'in analizine göre Netanyahu'nun kullandığı baskı yöntemleri artık karşılık bulmuyor. Hatta katil lider uluslararası diplomasi arenasında da giderek yalnızlaşmakta.
3: Netanyahu ile ilişkiniz nasıl? İyi, ama onun aklını biraz başında tutmamız lazım.
2: Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu giderek yalnızlaşıyor. Ülkeler İsrail'e desteğini kesiyor, müttefikleri bile artık sert eleştiriler yöneltiyor. İsrail basını da güç kaybeden Netanyahu yönetiminin içinde olduğu bu durumun farkında. İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Times of Israel bu durumu haberleştirdi. Tel Aviv-Washington hattında dengelerin tamamen değiştiğini yazdı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz hafta sarf ettiği cümlelere yer verildi. Trump, ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak biz büyük ortağız oysa küçük ortak ifadelerini kullanmıştı. Gazeteye göre Trump, Netanyahu'nun artık siyasi bir kampanya yürütecek güce sahip olmadığını görüyor. Bunu kamuoyu önünde de hissettiriyor. Analizde dikkat çekilen bir diğer unsur da İsrail'in Amerikan kamuoyundaki değişimi oldu. The Times of Israel son kamuoyu araştırmalarına dayanarak İsrail'le ilgili olumlu görüşlerin son yıllarda ciddi biçimde gerilediğini vurguladı. Netanyahu'nun kişisel popülaritesinin de belirgin şekilde düştüğünü aktardı. İsrail kamuoyunda da İran anlaşmasına ilişkin ciddi rahatsızlık hakim. Kanal 12'nin anketine göre İsraillilerin %52'si Netanyahu'nun yaklaşımının ABD-İran anlaşmasında ülke çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor. The Times of Israel'ın analizine göre Netanyahu, İran konusunda geçmişte kullandığı siyasi araçların büyük bölümünü kaybetmiş durumda. ABD'de değişen siyasi dengeler, İsrail'e yönelik desteğin azalması ve Trump'ın baskın konumu sebebiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elindeki seçenekler giderek daralıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sıcak açıklamaları var. Donald Trump Fox News'e konuştu. İran'ın uranyumunun olduğu yerde müfettişlere izin verilecek ifadesini kullandığı bir beyanı var. İran tesislerine müfettişleri sokmak için acele yok diyor Donald Trump. İran'ın Amerikan mallarını satın alması için başlangıçta $500 milyon ayrılacak ifadelerini kullanıyor. Donald Trump ayrıca Amerika tarafından İran'a herhangi bir para verilmemiş veya onların parasından onlara herhangi bir para serbest bırakılmamıştır dedi. Bunu da paylaşmış olalım. Güçlenen dolar ve faiz baskısı altın fiyatlarına vurdu malum. Altında 2015 senaryosu mu gerçekleşiyor? Yatırım yapanlar uzun bir süre beklemek zorunda mı kalacak? Altında son durum ne? Bu soruların yanıtını alacağız A Para ekibinden. Uğur Korkmaz bizimle birlikte. Uğur, söz sende.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Aslında daha önceki dönemde sizin de ifade ettiğiniz gibi altında uzun bir beklenilen süreç olmuştu. Çok fazla kırılmaların yaşandığı periyotlar altına dair gördük. Ama yakın dönemde baktığımızda 2015 yılındaki senaryoyu baz alabiliriz. Çünkü 2008 krizi sonrası altında önce düşüş yaşandı, sonra yükseliş yaşandı. Öyle ki 2011 yılında $1920 seviyesine ons altın test etti ve yaklaşık %55 civarında yükseliş kaydetmiş oldu. Daha sonra kademeli olarak düşüş görmeye başladık. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında $100-150 kadar düşüş gösteren ons altın 2015 yılında ise zirvesinden %45 aşağıda bir fiyata geldi. $1045 seviyesini test etti. O gün, yani 2011 yılında zirveden maliyetlenen yatırımcı o zararı çıkartabilmek adına yaklaşık 9 sene bekledi. 9 sene o zararın telafi olması adına bir bekleyiş gerçekleştirdi. Çünkü bir daha o seviyeye 9 sene boyunca ons altın gelmedi. Yani zirveden maliyetlenen yatırımcıyı sıkıntılı günler o dönemde beklemişti. Ta ki 2025 yılında o dönemki yatırımcı kar etti. Çünkü 2025 yılında $3000 seviyesine ons altın geldi. 14 yıllık periyotta sadece %45 kar etmiş oldu 2011 yılında zirveden maliyetlenen altın yatırımcısı. Şimdi aynı bir periyodu görebilir miyiz? O dönem niye o kadar yatırımcı içeride kaldı? Niye bu kadar zarar etti? Bunun cevabını önce söyleyelim. Dolar güçlendi. 2015 yılı sonrası Fed'e dair faiz artışı öngörüleri ve beklentileri güçlendi ve Amerika'da Fed'in faiz artışlarını gördük. Bu da altın piyasasını baskılamıştı. Gelelim günümüze. Altında birkaç yıldır güçlü yükselişleri takip ediyoruz. $1,800'lardan $5,600'lara kadar yükseliş söz konusu oldu. Önce merkez bankalarının altın rezervlerini kuvvetlendirdiğine dair haber başlıkları konuşuldu. Fed'e dair faiz indirim beklentileri altını kuvvetlendirdi. Kısa süreli jeopolitik riskler altının yükselmesinde etkili oldu ve böylece $1,800'dan

0: 5600 dolara kadar gelen bir ons altın piyasası gördük. Son 4-5 aydır altında rüzgar tersine döndü. Öyle ki ons altın yatırımcısı bu sene yaklaşık dolar bazlı %6 zararda. Hal böyle olunca da ons altın 4000 dolar bandına kadar geriledi. Bu ay içerisinde 4022 dolar seviyesini en düşük gördü. Bugün de 4060 dolarları test ediyor. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde PCE verisi var. Kişisel tüketici harcamaları verisi. Bir anlamda enflasyon verisi olarak kayıtlara geçiyor. Bu veri sonrasında baskının artabileceğine ilişkin kanaatleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Altında o 2015 yılındaki görüntü söz konusu olur mu? Tekrar yüksekten alan, zirveden alan yatırımcı biraz burada mağdur olur mu sorusu da gündeme geliyor. Senaryoları geçtiğimiz döneme ilişkin anlattım. Günümüzdeki senaryolara baktığımızda dolar güçlü. 13 ayın zirvesine geldi. O dönemde de dolar güçlenmişti. Ve o dönemde de Fed'e dair faiz artışı öngörüleri vardı. Şimdi de Amerikan Merkez Bankası'na dair faiz artışı öngörülerinin güçlendiğini görüyoruz. Aynı hızda bir geri çekilme olur mu? Takip etmek gerekir ama 4000 dolar seviyesinin altına sarkması durumunda 3800 dolar seviyesi ons altında ilk görülecek nokta olarak teknik açıdan takip edilecek. Akabinde de 3300 dolar seviyeleri gözlemlenebilir. Yani gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem verileri hem de makro gelişmelerini. Bu anlamda baktığımızda altın bir süre daha baskılanabilir. Bir süre daha altın yatırımcısı mutsuz olabilir.
1: Peki. Uğur, çok teşekkürler paylaşmış olduğun bilgiler ve değerlendirmelerin için. Sayın seyirciler, Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir adım attı. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışında şeffaflık zorunluluğu getirildi. Pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik ibaresi zorunlu oldu.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Söz konusu ibareler ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturada, internet sitelerinde ve tüm reklamla tanıtım materyallerinde görünür şekilde yer alacak.
3: Kuyumcular gibi hizmet veren yerlerin sattığı ürünler gerçekten değerli, paha olarak değerli. Oradaki alıcının yanılgısı, satıcının yanılgısı ciddi anlamda büyük maddi tahribatlara neden olabiliyor aile bütçelerinde. O yüzden bu tarzdaki denetlemeler, düzenlemeler tabii ki alıcıya daha şeffaf bir hizmet sunmak anlamına geldiği için pozitif.
2: Yeni düzenleme kapsamında ayrıca sentetik kıymetli taşlar fiziksel satış noktalarında doğal taşlardan ayrı vitrin veya bölümlerde sergilenecek. E-ticaret platformlarında ise ayrı kategori altında satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Kurallara uymayan işletmelere 2026 yılı için 28.620 liradan 858.620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
1: Almanya'da 63 yaşında emeklilik devri sona eriyor. Yeni planda hedef 70. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da. Fatih.
4: Anuel şaka sanılıyordu ama gerçek oluyor. Almanya'da yaşlanan nüfus, artan emekli sayısının baskısı nedeniyle emeklilik sisteminde ciddi reformlar öngörülüyor. Hükümet bu nedenle uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturdu ve bu komisyon 33 maddelik bir reform paketi hazırladı. Reformun merkezinde emekli yaşının arttırılması yer alıyor. Buna göre 2031 yılından itibaren emeklilik yaşı kademeli şekilde yükselecek. Şu anda 67 olan emeklilik yaşı ilk etapta 67,5, ardından da kademeli olarak yükselecek ve 70'in de hatta üzerine çıkabilecek. Almanya'da uzun yıllardır uygulanan ve 45 yıl aralıksız prim ödeyen çalışan kişilere 63 yaşında emeklilik hakkı tanınıyordu. Bu da kaldırılacak reform kapsamında. Uzmanlar sadece prim gününe dayalı emeklilik, erken emeklilik imkanının da sona erdirilmesini istiyor. Yine en az 35 yıl prim ödeyenler erken emekli olabilecek, ancak yaş sınırı ilk etapta 64'e yükselecek. Kısmi emeklilik uygulamasında da değişiklik öngörülüyor. Mevcut sistemde 55 yaşından itibaren mümkün olan bu kısmi emekliliği için de yaş sınırı 58'e çıkartılıyor. Paket kapsamında emekli maaşlarındaki artışların da sınırlandırılması öngörülüyor. Yani gelecekte vatandaşlar hem daha çok çalışacaklar hem de daha az emekli maaşı alacaklar. Ayrıca İsveç modeline benzer şekilde sermaye destekli yeni bir emeklilik sistemi kurulacak. Çalışanların gelirlerinden ek katkı payı kesilecek ve bu kaynaklar özel bir fonda değerlendirilecek. Ancak reform paketi şimdiden tartışma yaratmış durumda. Vatandaşların çoğu biz artık mezarda mı emekli olacağız şeklinde tepkilerini dile getiriyor. Sendikalar erken emeklilik hakkının kaldırılmasından şikayetçi. Yine işverenler ek mali yüklerden dolayı tepkili. Koalisyon ortakları 1 Temmuz'da reformu masaya yatıracak. Bu uzman komisyon tarafından hazırlanan 33 maddelik bu reformu masaya yatıracak ve konuyla ilgili yasanın da bu yılın sonunda federal meclise gelmesi bekleniyor diyelim. Banuel, sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Trabzon'un meşhur lezzetlerinden biri de Trabzon pidesi. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Sorunun yanıtını alacağız. Sözü A Haber ekibinden Selman Kutlu ve konuğuna bırakalım şimdi. Selman.
5: Evet Manuel, sizin de söylediğiniz gibi Trabzon'un meşhur lezzetleri tabii saymakla bitmez ama pide ayrı bir yerde. Peki bu pidenin özellikleri nelerdir, nasıl yapılır, yerinde gözlemleyeceğiz ve Trabzon'da pideye fısıldayan adam olarak bilinen Abdülkadir Bektaş pide ustası. Bir yandan da tabii ki pideler çıkmaya devam ediyor ama biz bunun özelliklerine gelelim. Kolay gelsin ustam.
6: Sağ olasın. Hoş
5: tabii en önemli özelliği odun ateşi. Evet. O başta. Bir yandan hamurlar açılıyor. Nedir bu Trabzon pidesinin özelliği?
6: Trabzon pidesinin özelliği, bu pide bizim yöremize ait.
5: Şimdi bir yandan da hamur açılsın tabii.
6: Kültürel bir ürünümüz. İtalyan pizzasına kafa tutan bir ürünümüz. Geliyorum. Evet. Şimdi evet. Hamurun özelliği.
5: Evet, şöyle geleyim ya.
6: Şimdi bu hamur olmazsa olmaz. Bunun bir kıvamı var. Bunu herkes tutturamaz. Çok önemli. Gördüğünüz gibi. Atalarımızdan, babalarımızdan aynı usulle beraber yapıyoruz. Bizim hamurumuzun şöyle kenarı etli olacak.
5: Yanaklı. Çünkü pandırı bir yiyecek.
6: Aynen öyle. Pidemizi açıyoruz. Açtık. Öyle Trabzon'da ablalarımız nasıl ki bileziği, hasır bileziğine şekil veriyorsalar biz de o şekilde el emeği veriyoruz.
5: Peki kaç çeşit yapıyorsunuz?
6: Yaklaşık 10 çeşit pidemiz var. Önceleri bu daha azdı. Şimdi gençlerimize yönelik pideler yaptık. Hamuru incelttik. Sonuçta gençler bu pideyi çok yemiyorlar.
5: Ne sürdük ama onu da insanlar?
6: Bulama sürdük. Pişmiş un.
5: Unla su karışımı.
6: Evet, pişmiş un sürdük. Şimdi hamurun beyazlığını giderdik bulamaçla beraber.
5: Önce sade olarak mı atıyoruz hamuru bir?
6: Sade. Şimdi bak şöyle, bizde şey yok.
5: Az dönelim.
6: Bizde baharat çeşidi yok.
5: Evet.
6: Sadece böyle kıymamız.
5: Kıymanın özelliği de var değil mi?
6: Kıymamızın özelliği tabii ki var. Yani bu kıyma.
5: Burada gördüğünüz, Özgür'den rica edeyim, bakın peynir.
6: Evet, tezgahımızı göstereyim.
5: Kıyma tamamen Trabzon yaylalarında
6: evet,
5: olan
6: evet, evet, doğal. Açık. Ya güzel. Ayran üstünde. Ninelerimin yağı.
5: Bu yağ bol olacak değil mi?
6: Kuzu etini yiyeceksin yağlı, pide yiyeceksin yağlı. Bunun
5: o
6: kuralları var.
5: Fırına veriyoruz. Kaç evet. derecede, kaç dakika?
6: 220 derecede yaklaşık 20 dakika. Bak şimdi burada geliyor. Bak.
5: Özgür'e hemen, hemen gösterelim bunu.
6: Özgür evet, abi ya. Çok haka giriyoruz ama Trabzon'a gelirseniz hakkımızı öderiz. Trabzon yağlısı. Bu pidenin
5: babası. Bu adama dokunmuyor değil mi ama?
6: Kesinlikle. Bu ilaç. Bunu doktorlar şimdi reçete olarak yazdı.
5: 220 derecede 20 dakika mı?
6: Evet.
5: Şimdi tabii ki içeride canlı yayın olduğu için evet. biz biraz hızlandırılmış evet, yapacağız ama evet. burada tabii ki o sirkülasyon sürekli devam ediyor.
6: Şimdi mesela
5: neler geliyor?
6: Kıymalılar böyle kıymayı hamurun içinde kavuruyoruz. Tabii bizim pidemizin en büyük özelliği.
5: Çıkarıyorsunuz
6: tabii. En büyük özelliği bu.
5: şöyle gözüksün otukadır.
6: Evet abi, görürsün. Buyurun.
5: Hakka giriyoruz ama dediğin gibi yapacak bir şey yok.
6: Çok hakka girdik, Allah affetsin.
5: O zaman şu pişmişleri bir gösterelim.
6: Geliyor.
5: Tamam. Abi. Tamam, zamanımız bol uçsam hiç sorun yok. 5-6 dakikamız daha var. Bol bol gösterebiliriz. Neler var orada onları görelim.
6: Abi şöyle. Gidelim bakalım.
5: Şöyle bakalım. Gösterelim Özgür'e de. Şimdi bunun adı peynirli mi?
6: Evet. Yuvarlak peynirli.
5: Peynirli.
6: Nerelerimizin?
5: Az indirelim. Evet. Az indirelim ki tam görsünler.
6: Analarımızın.
5: Başka neler var? Onu tatla bakacağız.
6: Kıymalımız
5: onu
6: var.
5: Onu kenara alalım, bandıracağız ama onun bir sloganı da var.
6: Evet.
5: Öyle bandırım yemek. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Kıymalı. Peynirli. Bu uzun.
6: O da uzun klasik peynirimiz. Yuvarlak
5: şey
6: peynirimiz.
5: Söylemiştin. Gençlerin tercihi bu pizza.
6: Gençlerin tercihi şu. İnce pide. Ondan atmasın.
5: Yani
6: daha iyi. Yani şöyle şimdi biz bir nevi İtalyan pizzasına kafa tuttuk. Nasıl kafa tuttuk? Şimdi bu pideler bizim daha etli olduğu için, kenarları böyle kalın kalın olduğu için gençlerimiz çok pideleri tercih etmiyor. Biz pideyi incelttik. Şimdi bu yaptığımız pideden gençler daha çok tercih ediyorlar, daha çok yiyorlar. Orada da gençlerimiz hani bizim Trabzon pidesini
5: tükenelim. Kuşağına da hizmet
6: veriyor. Tabii kesinlikle. Zaten yapmazsan başarılı olamazsın.
5: Senin bir sloganın var. O kıymalı içeride mi, uzun olan?
6: Kıymalı içeride değil.
5: Sanki oradaydı. Ben görmüştüm atarken. Evet, gel.
6: O kıymanı yaktık.
5: Bazen böyle işe dalınca olabiliyor. Bam bam bamı nerede yapacağız?
6: Bak, yağlı da yapacağız.
5: Yağlı da mı yapacağız? Özgür şöyle şöyle evet. Alsak Özgür de görsün, çeksin oradan rahatlıkla.
6: Özgür şimdi abi, şimdi bak
5: burada şöyle. Yiyorsan ustamın o pideye evet. Fısıldayan ustam o sesi şöyle vereyim.
6: Valla sesini al.
5: Kıtır. Evet. Onun için dokunmuyor da. Yağ da evet. Doğal olduğu evet. için. Evet. Şimdi burada yumurtalar var. Tabii şimdi bu sizin tercihinize kalmış.
6: Sarı. Ben böyle sevdiğim için böyle yapıyorum.
5: Sadece sarısı.
6: Evet.
5: Tabii o sıcakta hafif de pişiyordu.
6: Trabzon'da da bugün çok sıcak bir hava var. Kusura bakmayın.
5: Evet. Şimdi
6: ne yapayım?
5: Ben şu mikrofonu şöyle atayım. İzleyicim
6: nezdinde. Tamam abi, ne yapıyorsun? Yağ bandırıyorsun.
5: Onu öğrendim ben. Yapayım dur.
6: Yap bakalım.
5: Yapalım. Senin sloganını ben çalayım. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Alıyoruz. Bam bam bam. Bam.
6: Evet.
5: Hemen.
6: Doğal yağla beraber ilaç.
5: Valla insana dokunmaz kesin.
6: Yanında ne olmaz
5: olmaz abi? Oraya geleceğiz dur. Yavaş yavaş. Şimdi gördüğünüz gibi birçok çeşit, 10'a yakın çeşit var dedik ama tabii Trabzon'da pideyi yiyeceksiniz ama çayı da unutmayacaksınız ama bu çayın özelliği şu. Hoholili çay diyorlar buna. Şöyle Özgür göstersin size. Üstünde görüyorsunuz çayın o dem ağzını, yani süzgeçten geçmiş hoholili çay. Buraya geldiğinizde pideyle birlikte hoholili çayı da içiyorsunuz. Tabii ustam talepler nasıl?
6: Abi çok tabii. İyi. Şu an bilmiyorum salonu gösterebiliyor musunuz? Sonuçta insanlar, biz Trabzon'da bilinen bir firmayız. Türkiye'de bilinen bir işletmeyiz. Terminal pide dedin mi bam bam akla gelir her yerde.
5: Şimdi bu uzun, ben genç olayına takıldım aslında. Gençlik ya tabii daha çok böyle fast foodlara falan kaçıyor ama bundan sonra bu tip ürünler gelişti mi?
6: Şimdi şöyle, biz ürünümüzün genetiğiyle çok uğraşmıyoruz. Niye? Sonuçta bize gelen atalarımızdan bir ürün var. Biz onu yaşatmak zorundayız. Yeni nesle de aktarmak zorundayız. Ama ülkemizde şöyle de bir gerçek var. İtalyan pizzası diye bir şey tutturmuşlar. Napoli'de çıkmış bu. Şimdi dünyada iki kent takım var. Biri Napoli, biri Trabzon. Biz onlara kafa attık abi. Biz şimdi pideleri gençlerin yiyeceği tarzda. Yani mesela şu pideyi
5: şöyle gelsin Özgür. Gelsin. Zaten son bir dakikamıza yet. Şöyle yakında göster. Hoholili pide, çayla birlikte.
6: Şu pideyi mesela sen şu anda bizim 40 yaş üstü Trabzon'u özleyen gurbetçilerimize bunun harcında pide yediremez.
5: Şu yan hakkıdan bahsediyor. Çünkü bunu alacak.
6: Kesinlikle.
5: Buna bandıracak.
6: Kesinlikle. Biz de ne yaptık abi? Tercih yapma. Yani gençlere şey yaptık. Bir atıyorum tercih yapmaları için bir seçenek
5: bir
6: sunduk.
5: Şey. Kesinlikle da uzaklaşıyor.
6: Kesinlikle biz şu an İtalyan pizzasını unutturduk gençlere. O derecedeyiz. Ürünlerimiz doğal. En azından ne yediğimizi biliyoruz.
5: Özgür gösteriyor zaten.
6: Tabii.
5: Trabzon'un yaylalarından
6: şimdi bizim tabii bütün müşterilerimiz bilir. Terminal pidede kullanılan ürünler hepsi birinci sınıf. Sonuçta biz köyden, yaylalardan geliyoruz. Yayla uşağıyız. Ben bu yağı yapmışım çocukluğumda. Kaymağı yapmışım. Çobanlık yapmışım.
5: Sen hala yapıyorsun.
6: Hala yapıyorum. Hala seviyorum. O kültürü yeni gençlere tanıtıyoruz. Bunun yanında da işte Trabzon'da iki işletmemiz var. Çok da güzel tepkiler alıyoruz.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Allah yayın süremiz bitiyor. Evet, ben gördüğünüz gibi Trabzon pidesi, ona yakın çeşidi var yanında, hoholili çay. Ama lezzeti bambaşka bir pide. Trabzon'da herkesin bu lezzeti tatmaya biz de davet ediyoruz diyelim. Sözü Trabzon'dan size bırakıyorum.
1: Selman, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine buradayız.
7: Halkbank'ın katkılarıyla Halkbank. 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla
8: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
11: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
3: Reklam.
1: A Haber Radyo.

0: Ekspertiz trafik gündemini sundu. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bankam, bank, kartıma bin.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
11: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
10: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
11: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreli, daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
12: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
13: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
14: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
15: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
10: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
11: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
10: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
11: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Bir Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli gemilerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Bakan Muradoğdu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri an be an takip ettiklerini dile getirip, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde

0: bulunuyoruz dedi. Son olarak 21 Haziran sabahı iki Türk gemisinin daha terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyuran Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor açıklamasında bulundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 2013 kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geride bıraktığımız saat diliminde Manisa'da orman yangını çıktığını söylemiştik. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Görüntüler Manisa'nın Soma ilçesinden. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü de uyarılarda bulundu. Soma'da meydana gelen yangını ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına aldık. Küçük bir dikkatsizlik artan sıcaklıklarla birlikte büyük felaketlere yol açabilmektedir. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olalım ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum ve dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz dedi. CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.
1: Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkanma çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız.
0: Bu arada geçen hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye geçti. Rozetini grup konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Vekil Özdemir geçtiğimiz çarşamba günü CHP'den ayrıldığını duyurmuş. Bu kararı gördüğü lüzum üzerine aldığını belirtmişti. Ve siyasetçi 7 gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde bağımsız milletvekili listesinde yer almıştı.
2: İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul Milletvekili...
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaş sonrası ilk kez ülkeden ayrılarak Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat karşıladığı Pezeşkiyan, füzelerimiz asla müzakere konusu olmayacak mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı'na İslamabad yönetiminden de bu konuda tam destek var.
2: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan füze meselesine kapıyı kapattı.
2: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
3: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkiyan, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
4: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ınsa sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
3: Pezeşkiyan da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
2: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken Pezeşkiyan'ın programı kapsamında fidan diktiği anlarda gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkiyan, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkiyan'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalışan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora unvanı da verildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Dünya Kupası'ndaki Mısır maçı öncesi İran milli takımının ülkeye giriş iznini 2 güne çıkardı. Ancak takımın maç gecesi konaklamasına yine izin verilmeyecek.

0: ABD'den İran milli takımına bu kez 2 günlük vize geldi. Daha önce bir günlüğüne verilen giriş izni artırılmış olsa da takımın maç gecesi ülkede konaklamasına yine izin verilmeyecek. Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı. 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır maçı öncesinde İran milli takımının ülkeye giriş süresinin bir gün uzatılarak 2 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ancak katı güvenlik protokolleri gereği takımın maç biter bitmez aynı gün ülkeden ayrılması gerekiyor. Bu durum nedeniyle kampını Meksika'da kurmak zorunda kalan İran milli takımı ise karara tepkili. Teknik direktör Emir Galenoi, maç günü yaşanan ani seyahatlerin antrenmanları ve oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
1: Bence dünyanın en kötü koşullarındayız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.
0: Dünya Kupası hanesine 2 puan yazdıran İran, Mısır'la oynayacağı maçı kazanırsa son 32 turunu garantileyecek. Beraberlik durumundaysa diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
2: Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerini vurmasının ardından tedarik sorunları başladı. Moskova yönetimi de yeni önlemler aldı. Ayrıntıları alacağız biz de. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
3: Teşekkürler Banu El. Evet, Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında petrol ülkesi olan Rusya benzinsiz kaldı. Her ne kadar Rusya hükümeti ülkede akaryakıt kıtlığı gibi bir sorunun olduğunu kabul etmese de vatandaşlar durumun çok daha

0: farklı olduğundan zaten eminler. Şu anda Moskova'da bir benzin istasyonunun önündeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda olağanüstü bir durum gözükmüyor. Araçlar yani çok fazla da bir kuyruk da yok. Fakat az önce ben şoförlere sordum. Sadece 20 litre benzin satılıyor. Dolayısıyla artık Rusya'da herkes ülkede ciddi bir benzin kıtlığı sorunu olduğunun farkında. Kırım, Kursk, Başkurdistan, Perim, Volgograd, Krasnodar bölgelerinin ardından bugünden itibaren artık Sankt Petersburg'da da akaryakıt sıkıntısının yaşandığı haberleri geliyor. Vatandaşları en çok endişelendiren konu ise akaryakıtla ilgili durumun belirsizliği. Zira her şey tamamen Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde yapacağı yeni saldırılara göre değişebilir. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki Ukrayna'ya ait insansavar araçları Moskova yakınlığındaki Kapotnya bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldıktan sonra artık Moskova bölgesinde de Moskova çevre bölgelerinde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştuğu haberler geliyor. Rusya'nın Avrupa kısmında Ukrayna dronlarının saldırısına uğramamış bir tek bile petrol rafinerisinin kalmadığı, hatta bazı rafinerilerin 16 kez peş peşe saldırıya uğradığı söyleniyor. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak hükümet toplantısında ülkede başka bir detay vermeden şimdilik durumun kontrol altında tutulduğunu söyledi. Hükümet şimdilik sorunu bölgelerde akaryakıt satışlarına resmi ve gayri resmi kısıtlamalar getirerek çözmeye çalışıyor. Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi enerji devlerinin istasyonlarında araç başına 20 ile 100 litre arasında değişen yakıt kotaları uygulanıyor.
1: Evet, Akşinkşiyev'le bağlantımızda bir problem yaşadık maalesef. İlerleyen dakikalarda elbette Rusya'daki son gelişmelere ilişkin bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu arada İngiltere'de başbakanlık yarışı kızıştı. Başbakan yardımcısı David Lammy ülkenin ilk siyahi başbakanı olmak için adaylığını koydu. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Alparslan Düven'de. Alparslan.
2: Banu, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz de İngiltere Parlamentosu önündeki haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten bugün de oldukça hareketli bir gün vardı parlamentoda. Zira bugün çarşamba olması nedeniyle başbakana sorular oturumu vardı. Ve başbakan ve ana muhalefet partisi lideri de oldukça sert atışmalar içerisindeydi. Tabii bu arada başbakanlık ve parti liderliği için adayların sayısı da her geçen gün artıyor. Şu an başbakan yardımcısı olan David Lammy'nin de önümüzdeki süreçte aday olabileceği ve ülkenin ilk siyahi başbakanı olma yolunda bir ciddi adım atacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra başka adaylar da var tabii. Fakat şimdilik dikkatler özellikle Andy Burnham üzerinde yoğunlaştırılıyor bilinçli olarak. Tabii Andy Burnham'ın göreve gelecek ekibi hakkında da bazı detaylar, bilgiler gelmeye başladı. Örneğin özel kalem müdürünün İşçi Partisi'nin İsrail dostlarının eski başkanı olan James Pernell olacağı ifade ediliyor. Bu kişi 2002 yılında İsrail devleti tarafından Tel Aviv'de ağırlanmıştı. Şimdi ise İngiltere hükümetinde en üst düzey danışman konumuna gelecek. Yani bir perde arkasından yine İsrail'in parmak izleri var İngiltere'deki kabinenin şekillenmesinde. Başbakan yardımcısı David Lammy ile eski Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Cornes'ın isimleri de gündeme gelirken eski başbakan yardımcısı Angela Rayner daha önceki bir vergi soruşturmasında aklanmasının ardından yoğun spekülasyonların odağı olmuştu. Da yarışa katılacağını söylemişti. Adalet Bakanı ve daha doğrusu şimdiki İçişleri Bakanı Şaban Mahmud'un adı da sıkça anılıyor. Ancak yarışa girmeye pek istekli görünmediği belirtiliyor. Andy Burnham'ın milletvekili adaylığını açıklamasının ardından bir küçük kabine de açıklandı. Mesela şansölye olarak özellikle Darren Johnson adı geçiyor. Ed Miliband'in Enerji Bakanı olarak kalması bekleniyor. Bu isimler arasında gerçi şu anda İklim Bakanı olarak görev yapıyor. Bunun yanı sıra da farklı isimler öne çıkıyor. Fakat İngiltere'de siyaset hala açıkçası sıkıntı içerisinde, bir kriz içerisinde bulunuyor ve bu krizin nasıl aşılacağının tartışmaları da işte hemen arkamda görmüş olduğunuz binanın, parlamentonun koridorlarında konuşuluyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan, çok teşekkürler. Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını hazırladı. 3 sanık için olası kasla kasen öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
3: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu. Enkaz altında kalan bir kişi de yaralanmıştı. Felaketin simgesi haline gelen apartmanın giriş katındaki pastanenin kolon ve perde duvarın tadilat sırasında kesildiği, projeye aykırı çekme kat yapıldığı belirlenmişti. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, İç Mimar Ertan Danacı ve Fenli Mesul Mehmet Tekin'le Kahramanmaraş Belediyesi'nden ilgili 7 çalışan hakkında dava açıldı. Sanıklar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada yıkımın göz göre göre geldiği vurgulandı. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Mehmet Tekin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye çalışanları Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin kararını açıklaması beklenen bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da görülecek.
1: İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi. Baskınlarda ilaçları stoklayıp yurt dışına gönderdikleri tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.
4: Ekip düğmeye bastı, sahte reçete ağı çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığı belirlendi.
5: İlaç sektörü aslında doğrudan bizim sağlığımız için, çevremizin, ailemizin sağlığı için oldukça önemli. Hatta hangi hastalıklar için olduğunu söyleyelim. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stokladıkları belirlenen
6: kişiler. Çok maliyetli ilaçlar, özellikle kanser ilaçları çok maliyetli
5: onu
6: ilaçlar.
5: Onu söyleyelim. Yaklaşık 120 bin liraya kadar yükselen bir fiyat skalası var. 120 bin lira tek ilaç.
4: Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların uluslararası kaçakçılık yöntemleri de ortaya çıkarıldı.
5: Bu kişiler aslında kendi ellerinde bulundurdukları eczacılık sertifikaları ve bunun benzeri çeşitli durumlarla birlikte yanlarına almış oldukları maliyetli o ilaçları stokluyorlar. Eczacılık süsüyle aslında İstanbul'dan, Türkiye'den Afrika'ya, Çin'e kadar uzanan bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar. Oralarda bu fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara satarak aslında Türkiye'de ülkemize ihtiyacı olan çok sayıda kişinin ulaşımına engel oluyorlar. Evet.
4: İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
1: İstanbul'da taksi bulmak da taksiye binmek de yıllardır tam bir karmaşaya dönmüştü. Değişim saati geldi. O yöne gitmiyorum. Yol trafiğe kapalı bahaneleri artık tarih olacak. Esnaf Odası'nın devreye aldığı tam dijital Singapur modeliyle İstanbul taksileri tek bir merkezden dijital olarak yönetilecek.
7: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
8: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
7: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
8: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreyle daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
9: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere

0: bile puan verebileceksiniz.
1: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
2: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
3: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
4: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
5: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
4: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
5: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
6: İkinci el otomobil satışları son 2 yılın en düşük seviyesini Mayıs ayında gördü. Peki satışlar neden düştü? İkinci el araç almak için doğru zaman mı? Ayrıntılar haberimizde.
7: İkinci el otomobil piyasasında satışlar azaldı. En büyük etkenlerden biri de sıfır araç kampanyaları.
8: Otomotiv sektöründe özellikle ikinci el araçlardaki satış oranı gitgide azaldı ve son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki otomotiv sektöründeki bu gerileme daha ne kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar araç satışlarında artış olacak mı? İşin uzmanı cevaplayacak.
7: Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu piyasadaki durgunluğun sebeplerini sıraladı.
9: Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci elle doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımının da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok.
7: Peki ikinci el piyasasında beklentin ne? Satışlar önümüzdeki günlerde artar mı?
9: Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş gününün çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş günü sayısı çok azdı açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
6: Rize Karadeniz sahil yolunda karşı yöne geçen otomobil bir minibüs ve otomobile çarptı. Otomobillerin alev topuna döndüğü kazada 3 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
10: Zincirleme kaza 3 kadını hayattan kopardı. Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz sahil yolu Limanköy mevkiinde aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil bir otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil alev topuna döndü. Kazada Gamze Saklı, Ninay Bilgin ve Selinay Saral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namlıoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdaya dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AK Parti 33. istişare ve değerlendirme kampına sayılı günler kaldı. Sakarya'da gerçekleştirilecek kampla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, kampta sahadan gelen taleplerin değerlendirileceğini belirtti. AK Parti'deki istişare kültürüne dikkat çekti.

0: Bu hafta sonu Sapanca'da 3 günlük istişare ve değerlendirme kampımızı gerçekleştireceğiz. Ülkenin meselelerini, bölgemizin meselelerini, illerimizin meselesini, dünyanın meselelerini orada geniş bir biçimde masaya yatırıyoruz. Gruplar oluşturuyoruz. Çalışma grupları oluyor, tartışma grupları oluyor. Değerlendirmeler, sorular, sunumlar hepsi bir arada bunu yapıyoruz.
1: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı için geri sayım sürüyor. Partinin A takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek. Mevcut süreç değerlendirilerek yürütülen politikalar gözden geçirilecek.
0: Cumhurbaşkanımız başından beri bu istişarelere çok büyük kıymet vermiştir. AK Parti istişareleri kurumsallaştırmıştır. Bizde istişareler kurumsallaşmış bir mekanizmadır ve değerlendirmelerimizi, istişarelerimizi yapıp geleceğin planlanmasını, geçmişin de muhasebesini ortaya koyuyoruz.
1: İstişare ve değerlendirme kampı öncesi özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, ilk kez Sakarya Sapanca'da yapılacak kampın önemine değindi.
0: Şimdi Türkiye 100 yılında ortaya koyduğumuz bu vizyonda neler yapılabilir, neler yaptık, nelerde eksiklerimiz var, neleri tamamlamamız gerekiyor, yeni neler yapmalıyız, programlarımızı, düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi, politikalarımızı gözden geçiriyoruz. Yenilerini ekliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
1: Kampı MKYK üyeleri, milletvekilleri, gençlik kolları, kadın kolları ve kurucular kurulu gibi geniş bir katılımla gerçekleştirecek olan AK Parti, sahadan gelen talepleri ele alacak ve çözülmeyi bekleyen problemleri masaya yatıracak.
0: 25. yılı da bu sene kutlayacağız kuruluşunun, AK Parti'nin, ama istişaremiz de 33.sü. Yani biz istişare ve değerlendirme partisiyiz. Biz akla hürmet eden, akıldan yararlanmayı büyük bir meziyet olarak gören bir partiyiz. Biz düşünceye kıymet veren, politikaları tartışarak, özümseyerek uygulamaya aktaran bir partiyiz. Biz milletimizle beraber hareket eden ve onun problemlerini çözmeyi ve onu fırsatlarla, yeni fırsatlarla buluşturmayı, gençlerin önüne açmayı şiar edinmiş, politikanın merkezine koymuş bir partiyiz.
1: AK Parti'nin 24 yıllık kesintisiz iktidarına dikkat çeken Efkan Ala, istişare kültürüne vurgu yaptı.
0: Kurulduğu günden bir sene sonra iktidara gelebilmiş ve 24 yıldır kesintisiz iktidarını sürdüren bir parti olarak Türkiye siyasi tarihine geçmiş bir partiyiz. Sadece Türkiye siyasi tarihine değil, dünyada bu başarıyı elde etmiş çok az parti vardır, çok nadirdir. Ama biz hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Her seçimden sonra yeni kurulmuş gibi hareket ediyoruz, istişarelerimizi yapıyoruz ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. O emin adımlarla yürümek için de her seferinde politikalarımızı gözden geçirip tahkim ediyoruz. Onun için Türkiye'de AK Parti pratiği, tecrübesi ayrı bir başlık açılması gereken tecrübedir.
2: AK Parti demek, birlik demektir, istikbal
3: demektir. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması hedeflenen 30 fabrikadan 10'u tamamlandı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Nazlı Timur'a dönelim hemen. Nazlı, söz sende.
4: Evet, şu anda Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Tekstil hizmetine yatırımlar bölgede devam ediyor. Tabii bölge açısından oldukça önemli. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi şu ana kadar yapımı tamamlanan 10 tane fabrika bulunuyor. Ve şu anda da yine yapımına devam edilen 10 fabrikanın da şu anda inşaatı devam ediyor. Ve 10 fabrikanın da yine tamamlanması planlanıyor. Ve bölgede toplam 50 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak. Tabii detayları şimdi Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan Bey'den detayları öğreneceğiz. Hemen kendisine dönüyorum. Öncelikle efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bölgede önemli yatırımlar oluyor. Öncelikle bu yatırımlardan bahseder misiniz? Kimler istihdam edecek ve bölgeye kimler yatırım yapıyor?
5: Evet, teşekkür ediyoruz. güneşin, suyun baş şehrinde Van'dan tüm A Haber izleyicilerine selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Van Organize Sanayi Bölgesi 525 hektarlık bir alanı, 379 sanayi parseli ve 179 üretimdeki parseliyle ülkenin ekonomisine, katma değerine, üretimine, büyümesine ve kalkınmasına destek vermeye devam ediyor. Bizler de özellikle Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 hektarlık bir alanımızın içerisinde tekstil yatırımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu alanın altyapısı yapıldıktan sonra özel sektör ve kamu tarafında Van Valiliği, Sayın Valimizin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber organize sanayi bölgemizin içerisinde daha önce 10 tane tekstil fabrikamız yapılmıştı. Orada üretimler full devam ediyor. 10 tane daha fabrikamızın inşaatları bitmek üzere. İnşallah onlar da 1-2 ay içerisinde üretimlerine başlayacaklardır. Ve Sayın Valimizin talimatıyla 10 tane fabrikamızın yeri de şu an hazırlandı. İnşallah onlar da Ağustos ayıyla itibaren inşaatları başlayıp ve kısa süre içerisinde tamamlayıp buradaki üretime, istihdama katkı sunacaktır. Ve bizler organize sanayi bölgesini komple bir hayat alanı haline dönüştürmek için buradaki hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin hayatını kararlaştırmak, önlerini aşmak için bütün Sayın Valimizin öncülüğünde bütün yönetim kurulu üyelerimizle, sanayicilerimizle beraber, paydaş kurumlarımızla beraber mücadelesini sürdürüyoruz. İlimiz güzel doğasıyla, tarihiyle çok verimli, çok üst düzey bir il. Bizler de bu ilimizdeki özellikle genç nüfusumuzu istihdam etmek, gençlerimizi çalıştırmak, gençlerimizin rahat bir hayat sürdürmeleri için bütün gayretlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle tekstil bölgesinde özel sektörümüzle beraber 50'nin üzerinde fabrika inşaatı olacak ve burada da Allah'ın izniyle yakın zamanlar içerisinde 50 bin civarında bir istihdam hedeflenmektedir. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz ve bütün işverenleri, ülke içinde, ülke dışındaki işverenleri ilimize, bölgemize, organize sanayi bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz.
4: Çok teşekkür ederiz başkanım yayınımıza katıldığınız için. Evet, kameraman arkadaşım da ekranlara gösterdi. Şu anda bölgedeki fabrikalar yapım aşamasında olmaya devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
3: Nazlı, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Amasya'ya uzanacağız. Amasya'nın bin yıllık hafızası usta ellerde yeniden hayat buldu. Türk tarihine yön veren önemli kişiliklerin kıyafetleri aslında uygun şekilde yeniden tasarlandı. Aylar süren titiz çalışmanın ardından hazırlanan eserler geçmişle bugün arasında köprü kuruyor.
1: Geçmişin izleri kumaşlara işlendi. Tarihin kahramanları yeniden canlandı.
6: Amasya Olgunlaşma Enstitüsü örnek bir projeye imza attı. Geçmişin izlerini, o dönemde giyinen kıyafetleri günümüze taşıdı. İşte Akşemseddin'in giydiği kıyafet. Bunun yanı sıra yine Yıldırım Beyazıt'ın ve birçok padişahın, tabii bunun yanı sıra Cumhuriyet döneminde, Osmanlı'nın son döneminde Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere birçok askerimizin giydiği kıyafetleri günümüze uyarladı ve bu projeyle birlikte geçmişin izlerini günümüze taşımış oldu.
7: Bizim 8500 yıllık bir tarihimiz var Amasya olarak biliyorsunuz. Olgunlaşma Enstitüsü olarak da kültürel özelliklerimizi ve tarihimizi de ön plana çıkartmak gibi bir gayemiz ve amacımız var. Bu doğrultuda Amasya'mızın fethinden milli mücadele dönemine kadar olan tarihsel serüvenini kıyafetler eşliğinde sunmak istedik ve o doğrultuda da Amasya'nın fethi tarihinden itibaren başlamak üzere Selçuklular, Osmanlılar ve milli mücadele döneminde danışmanlar dahil olmak üzere bütün kıyafetleri arkadaşlarımız giyim atölyesinde tertiplediler.
1: Her bir detayın özenle işlendiği kostümler, aylar süren emeğin ürünü.
8: Kostümlerimiz 3-4 ay sürdü. Kimi zaman gece geldik, kimi zaman hafta sonu geldik, ilmek ilmek işledik. Tarihimizin bize verdiği bu güzel mirası güzel bir şekilde dikip

0: günümüzdeki şeye, gençlere sunduk.
1: Yine bu proje kapsamında Amasya'yı Türk yurdu yapan danışmentli komutan İltekin Gazi'nin o dönemde giydiği o kaftanı, kıyafeti de yine buradaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
0: Yaparken zaten çok heyecanlandım. Çünkü Amasya'yı ilk yurt yapan komutan. O yüzden yaparken hem gurur duydum hem de yapım aşamasında İltekin Gazi'yi daha çok tanıma fırsatım olduğu için ve günümüze uyarladığımız için de çok mutlu oldum. Olgunlaşmada böyle fırsatlar elimize geçiyor. Tarihi komutanlarımızı yapım aşamasına getirip ortaya koymak bizim için gerçekten onur verici.
2: Amasya'nın köklü geçmişinden izler taşıyan kıyafetler ziyaretçilerini zamanda kısa bir yolculuğa çıkarıyor.
3: Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü yazın gelişiyle birlikte beyaz nilüferlerle kaplandı. Muhteşem bir görünüme kavuşan göl doğa severlerin yoğun ilgisini görmekte.
4: Çok güzel. Bulutların üstünde uçuyoruz gibiydi. Nilüfer çiçekleri çok güzel açmıştı.
5: Doğanın en zarif misafirleri yeniden su yüzüne çıktı. Yılın belirli döneminde açan binlerce nilüfer, Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nü bambaşka bir görünüme kavuşturdu.
1: Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü burası. Ege bölgesinin gizli kalmış saklı güzelliklerinden, Türkiye'nin de en dikkat çekici doğal alanlarından bir tanesi bu göl.
6: Tur işleri bu sene 1 Mayıs'ta açıldı. Baya bir yoğunluk yaşıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de bayağı memnun kalıyor. Aynı zamanda gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. 50 tane teknemiz var, sırayla kaldırıyoruz. En güzel çiçekleri göstermeye çalışıyoruz. Fotoğrafları çektirmeye çalışıyoruz, döndürüyoruz geri.
5: Gölün üzerinde süzülen tekneler ziyaretçileri nilüfer çiçeklerinin arasına taşıyor. Uzaktan bakıldığında yeşil bir örtü yandıran görüntüler, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler sunuyor.
1: Işıklı Gölü'nü diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özellik ise nilüferler. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gölün büyük bir bölümü nilüfer çiçekleriyle kaplanıyor ve seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Binlerce kişi de teknelerle göle açılıp bu çiçekleri gözlemliyor.
6: Nilüfer çiçekleri sabah saatlerinde güzel oluyor. Öğlenden önceki saatleri en güzel saatleridir. Ve akşam 4-5 arasında kendisini kapattığı için sabah görebileceğimiz şeyleri akşam üzeri göremeyiz. Onun için gelen misafirlerimiz öğleden önce gelmelerini tercih ediyoruz.
7: Çok eğlenceliydi, keyifli bir tur oldu bizim açımızdan. Sadece nilüferler değil bu arada, hani kuşlar da bence incelemeye değer. Onların da hareketleri, işte suya dalıp çıkmaları falan.
3: İngiltere'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından UK Defence Journal, Türk savunma sanayinin başarısını manşetine taşıdı. Haberde Kızıl Elma'nın özelliklerinden övgüyle bahsedildi.
8: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli, bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
9: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal Kızıl Elma'nın başarıyla geçtiği testleri manşetlerine taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızıl Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızıl Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal, Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkati çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiğini vurguladı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinden de görev yapabilecek olan Kızıl Elma'ya çevrildi.
3: Türkiye'nin tarımında hasat ve üretim hareketliliği sürmekte. Kayseri'de can eriği, Adana'da yaban mersini, Konya'da ise tül altı havuç hasadı başladı. Üreticiler ürünleri özenle topluyor, iç piyasa ve ihracata gönderiyor.

0: Kayseri'de yazın ilk müjdecisi can eriğinin hasadı başladı.
1: Kayseri'de yaz mevsiminin habercilerinden biri olan can eriğinde hasat mesaisi başladı. Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir mahallesinde hasat devam ederken dalından özenle toplanan can eriği hem iç piyasaya gönderiliyor hem de tezgahlarda yerini almaya hazırlanıyor.
2: Sabah erken saatlerinde saat 6'da başlar, 10-11'e kadar sürer hasat zamanımız. Çünkü güneş bayağı bir etkisi oluyor, toplamamızda da etkisi oluyor, meyvede de etkisi oluyor. O yüzden erken toplanması gerekiyor.
1: Can eriğinin kendine has aroması ve tadı da tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Aylarca emek verilen ürünün bakımı yapılıyor. Hava şartları yakından takip ediliyor. Üreticilerse geçen yıla oranla bu sezonun verimli geçtiğini belirtiyor.
2: Kat kat bereketli oldu hem de bu sene. Hasat zamanında ya tek tek elle toplanması gerekiyor. Kırılgın, evet, ağaçlara da zarar gelmemesi gerekiyor. Yani tüketiciyle temiz bir şekilde buluşması gerekiyor ürünlerimizin.
0: Emekle büyüyen meyve şimdi sofralara yol alıyor.
2: Talep olursa onları topluyoruz, talebe göre topluyoruz. Yoksa pazarlarda satıyoruz.

0: Çukurova'nın kalbinde yaban mersini hasadının zamanı geldi.
1: Çukurova'nın bereketli topraklarında Adana Ovası'ndayız. Sabah saatlerinde blueberry yani yaban mersinin açık alanda hasatı başladı.
2: Son yıllarda bölgemizde üretim açısından popülasyonu artan bir ürün yaban mersini. Tüketimiyle birlikte arazilerin kurulması artıyor. Şu an topladığımız ürünleri biz ihracat, yurt dışı müşterilerimize ihracat kanalında değerlendiriyoruz. Yurt içi piyasasında market ve diğer satış kanallarımızda da taleplerimiz fazla. Ama ağırlıklı olarak şu an ihracata yönelmiş durumdayız.
0: Ama bu hasat dikkat istiyor. Çünkü her meyve ince bir dokunuşla değer kazanıyor ya da kaybediyor.
1: Efendim, meyveler arasında çok önemli bir yeri olan yaban mersini aynı zamanda çok da hassas bir meyve. Tarım işçileri bunu toplarken çok itinalı bir şekilde topluyor. Çünkü bir tırnak izi bu meyveye büyük ölçüde zarar veriyor.
3: Tırnakların girmemesine dikkat ediyoruz.
4: İnce el tırnağı.
3: Evet, el tırnağı. Evet. Zarif bir şekilde topluyoruz. Yeşillere dikkat ediyoruz. Kırmızı ağı kesinlikle almıyoruz. Siyahını topluyoruz.
0: Konya Ovası'nda toprağın altı hareketli. Turuncu bereket havucun hasadı başladı.
5: Konya'da tül altı havuç hasadı başladı. Gördüğünüz gibi oldukça bereketli bir hasat geçiyor. İşçiler tarlada harıl harıl çalışıyorlar.
6: Şubat aylarının sonunda ektiğimiz havuçlarımızın 2,5-3 aylık tül altında dinlenmeleri ve büyümelerine bırakıldı. Daha sonrasında bir ay öncesinde de türler çıkartıldı. Şu anda işçiler yardımıyla makinenin girebilmesi için yol için hem ekipmanlar hem de işçiyle beraber yol açılıyor. Makineyle hasat oluyor burada. Türkiye'nin %70-75 oranında karşılığı aynı zamanda ihracata da gidiyor. Birçok Avrupa ve Asya ülkelerine buradan ihracatlar sürüyor.
0: Bu yıl rekolte geçen yıla göre daha güçlü bir artış gösteriyor.
6: Bu sene rekoltenin biz fazla olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir %15-20 civarında artışlar olacağını düşünüyoruz. Bu illaki zamana ve sezon sonuna bağlı. İnşallah bol bereketli bir sezon geçiririz diyelim.
7: Gastronomi şehri Gaziantep'te turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de elbette kebapçılar. Peki iyi bir kebabın sırrı ne? Nasıl yapılır? Bu soruların yanıtını alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Keçikel ve konuğuna bırakalım sözü. Mehmet, söz sizde.
8: Teşekkürler Baner. Bizler de şu anda gastronomi şehri Gaziantep'in turistlerin ilk uğrak noktası olan Kalealtı Çarşısı'ndayız. Tarihi Kalealtı Çarşısı'nda özellikle her yerden dumanlar yükselir ki turistler özellikle burada ilk uğrak noktaları kebaplar olur. O kebapların tadına bakmadan da buradan gitmezler, ayrılmazlar. Bizler de Gaziantep'in bu eşsiz kebaplarının lezzet sırrını öğreneceğiz. Celal Adanaçoğlu bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz.
9: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Bugün size yine Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini hazırlanışını ufaktan bir göstereceğiz.
8: Şimdi turistlerin uğrak noktası dedik. Kebaplar buraya gelen kebap yemeye geliyor.
9: Yani. Gaziantep'te evet gerçekten şöyle daha önce de benim bir sloganım var. Aslında Gaziantep'in bir sloganı. Dünya bir ev olsa Gaziantep mutfağı olurdu diye. Bizim 5 çeşite yakın ortalama yöresel yemeklerimiz var. Bununla beraber de kebaplarımız, lahmacunumuz, kebap çeşitlerimiz belki eskiden azdı ama şu an vitrinimizde gördüğünüz üzere çeşitleri olduğunca bol. Patlıcan kebabı mantar kebabından, ciğer kebabımızdan, külbastımızdan ve bunun yanında sayamadığım bir sürü kebap çeşidi var. Şimdi sizinle birlikte bir yerden bir başlayalım.
8: Burada mevsimine göre kebaplar değişiyor. Hava sıcaklığı 40 derece ulaşıyor ama şu an içeride arkamdan ocaktan böyle bir sıcaklık geliyor bana doğru. En zor kısmı da herhalde pişirme.
9: Pişirme kısmı.
8: Şimdi biz burada
9: şimdi bu kısa bel dediğimiz.
8: Kısa bel.
9: Kısa bel. Koyunun kuzu eti. Ayıklanmış, kemiklerinden ayrılmış, bütün her şeyini hazır hale getirdik. Bundan külbastı yapacağız. Bunun yanındaki fitilinden küşleme çıkıyor efendim.
8: Küşleme dediğimiz o.
9: Küşleme ayrı bir fitili var burada. O küşleme her koyunda iki fitil çıkar. Ortalama zaten 300-400 gram en fazla çıkabileceği. Koyunun büyüklüğüne göre değişir. Şu an buradan çıkaracağımız kuşbaşı da çıkar aslında ama bundan çok güzel bir külbastı çıkar. Ufaktan size şimdi bir külbastı hazırlayalım.
8: Şimdi Celal Usta külbastı hazırlarken ben şöyle vitrinde göster. göstermek istiyorum. Çünkü Gaziantep'te kebap vitrinleri mevsimlik olarak değişiyor. Malta eriğinden, yani yeni dünya eriğinden dahi kebap yapılıyor Gaziantep'te. Mantarlı kebap, yine bunun yanı sıra domates kebabı ve şu an mevsimi olan patlıcan kebabı.
9: Evet.
8: Değil mi? İsmi ne?
9: Balcan kebabı.
8: Balcan kebabı.
9: Balcan kebabı. Gaziantep'te balcan kebabı.
8: Şimdi bunu ince ince doğradınız böyle, evet, teker şey.
9: Bunları bu şekilde açıyoruz. Şöyle. Ufaktan şöyle. Kendisini açıyoruz. Bunları ızgaramıza düzüyoruz. Sadece bu ete tuz atıyoruz. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Kendiliğinden zaten lokum bir et bu.
8: Bu da karışık. Et de oldukça önemli. Zira bu buradaki etler Gaziantep'in yörenin eti.
9: Damarlarının içindeki yağlardan bu et gerçekten lezzetli bir et.
8: Bunu ızgara kısmında yapıyoruz.
9: Izgara kısmında yapıyoruz. Diğerlerini şişte yapıyoruz. Bunu bu şekilde.
8: Onları da şişe hazırlayacağız. Evet. Bu hazır.
9: Bu hazır. Bunu sadece tuzlayacağız.
8: Buna tuzlayıp gönderelim.
9: Ocağa gönderirken bunu tuzlayıp hemen gönderelim.
8: Evet, şimdi Celal Usta onu tuzlayıp ocağa gönderecek. Bu arka tarafta hemen ocak, o tarafta dumanı tütüyor. Tarihi kale altı çayısından.
9: Hazırlarken vitrinden karışık kebabımızı ocağa gönderebiliriz. Buradan birlikte sayayım hangilerini yapacağımızı ve atacağımızı.
8: Onları da gönderelim.
9: Evet. Usta, külbastımız bir. Kuşbaşı alalım.
8: Kuşbaşı kebabımız burada.
9: Avcı abi, terbiyeli kuşbaşı kebap. Az önceki yaptığımız külbastı.
8: Külbastı.
9: Küşleme dediğimiz özel et. Sırtınası külota. Maraş taraklı dediğimiz kaburga kısmı. Kemiksiz kaburga. Sakatatlarda dalak var, yürek var, ciğer var.
8: Ciğer olmazsa olmaz.
9: Ciğer olmazsa olmaz. Ve beraberinde Adana kebabımız, Urfa kebabımız ve Gaziantep'in haşhaş kebabı.
8: Şimdi onlar fırına ocağa giderken, fırın dedim özür dilerim. Ocağa giderken biz burada patlıcan kebabını hemen hazırlayacağız.
9: Küşleme at, Maraş taraklı at, haşhaş kebabı at, mantar at, patlıcan at. Güzel bir karışık oluşturun bize bir orada.
8: Evet. Şimdi burada da patlıcan kebabı nasıl yapılıyor?
9: Kaldıralım.
8: Lezzet sırrını da soralım. Nedir bunların lezzet sırrı ve turistler neden ilgi gösteriyor?
9: Patlıcan kebabının şimdi mevsimi, Gaziantep'te mevsim Bilecik patlıcanı ve kemer patlıcanı olarak iki çeşit patlıcan var. Biz genelde Gaziantep'te bu tarihlerde ortalama Bilecik patlıcanı kullanırız. Gerçekten lezzetlidir. Yani suya kesmez. Sera ürünü değildir. Kendi sıcaklığında yetişir.
8: Bu patlıcanın özelliği

0: Özelliği Birecik patlıcanı olması ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetişiyor olması. Yaklaşık 20 gün sonra Birecik'te hasat daha da yoğunlaşacak. Birecik patlıcanı hasadı başlayacak.
1: Tam tarihlerine geldik artık aslında. Şöyle patlıcanı ufaktan şişe düzüyoruz, daha sonra etini saplamaya hazırlayacağız.
0: Bu kıyma da önemli. Zırhtan çekilmesi lazım.
1: Döş kıyması, zırh kıyması. Zırhta çekiyoruz biz bunu hazırlarken. Biraz yağlı olur patlıcanda, en azından o lezzeti birbirine versin diye. Şu şekilde patlıcanı inci gibi düzlüyoruz. Bunun yanında domatesi ve bunun yanında bir şiş daha kıyma saplayacağız. İkisini aynı anda sunumda veriyoruz. Eti az olmayacak biz yerken.
0: Biber olmazsa olmaz ama o biberler genelde hep nedense acı olur. 40 derece sıcaklık varken acı biber nasıl yenir onu bilmiyorum ama çok fazla tüketiliyor bu
1: bölgede. Gaziantep'te gerçekten acı çok tüketiliyor. Acı, bizim acı olmazsa soframıza karnımız doymuyor diyelim.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle. Bunu Antep lavaşı ile birlikte güzel bir dürüm yaparız karışığın içinde. Şu şekilde patlıcanımız. Bunun yanına şöyle bir şişte kıyma saplayalım.
0: Bir patlıcan kebabı hazırladık şimdi sizler için. Bu patlıcan kebabı ama bu şekilde servis edilmiyor. Yanında bir de sırf kıymadan oluşan sadece bir şiş daha hazırlanıyor.
1: Bir şiş daha ekstradan kıyma hazırlıyoruz. Şöyle.
0: Bunu nasıl yeniliyor? Servisi nasıl? Onu da sorayım.
1: Bunun servisi aslında dürüm olarak güzel. Dürüm olarak güzeldir. Yabancılar genelde geldiğinde işte tabağı soyar, işte çatal bıçakla ayıklar falan. Öyle değil. Bunu ellerinle yapacaksın.
0: Gaziantepliler ne derler? Patlıcan kebabı.
1: Patlıcan kebabı. Balcan
0: yapacağız.
1: Balcan kebabını yapacağız. Onu yerken dürümü yapacağız. Dürümü yaptıktan sonra buradan şöyle yağ akacak.
0: Dürüm edip yiyecek.
1: Dürüm edip yiyecek.
0: Efendim, şimdi bunları dürüm edeceğiz.
1: Bu da önümüzde kalsın şöyle.
0: Hadi bunları da gönderelim.
1: Gönderelim.
0: Pişsin arkada.
1: Al usta bunları da. Şöyle onlar da hazır. Şimdi beraberinde mantar kebabı, et üzerinden gitmişken mantar. Mantar kebabı, bunu nasıl esinlendik? Gaziantep'te aslında mantar kebabı tezgahlarda yoktu. Kıbrıs'ta okudum. Turizm Otel İşletmeciliği okudum. Orada meşhurdur Kıbrıs'ta mantar hellim.
0: Mantar hellim.
1: Mantar hellim. Arasına hellim koyarlar. Bunu ızgarada pişirirler. Biz bunu ne yaptık? Gaziantep'e geldim. Gaziantep'te bu nasıl tercih edilir? Şimdi et olmazsa bizde olmadığı için ben dedim ki bunun arasına biz dedim hellim yerine et koyalım. Üstüne dedim kaşar peyniri koyalım. Üstüne tereyağı eritirsek bu üstüne akacak. O lezzeti, eşsiz lezzeti Gaziantep'e dedim tattıralım.
0: Böylece Gaziantep'in mantarlı kebabı da doğmuş oldu.
1: Kebabı da doğmuş oldu bir nevi. Şimdi bütün tezgahları süslüyor işin doğrusu.
0: Mantar kebabını da pişirecek Celal Adanacıoğlu. Evet. Celal Usta burada. Mantarı her kırmadan çeşit kebabı bulabilirsiniz efendim.
1: Aynen öyle. Mantarı şu şekilde kırmadan saplıyoruz. Arasına patlıcan gibi yine etimizi saplayacağız.
0: Bunun etini de koyduk. Bunun kaç mantar?
1: Şu şekilde ortalama 6 mantar, 8 mantar. Mantarın iriliğine, büyüklüğüne göre değişiyor işin doğrusu.
0: Evet efendim. Şimdi biz bunu da ocağa göndereceğiz. Süremiz de kısıtlı. Şimdi burada çok çeşit kebap var ki Gaziantep'e gelen yerli yabancı turistler bu kebapların tadına bakmadan gitmiyorlar. Özellikle çevre illerden gelenler de yine Gaziantep Türkiye'nin mutfağı olduğu ve gastronomi şehri olduğu için çok çeşit yemek bulunuyor. Beyranından kebabına kadar birçok çeşit yemeği burada bulabilirsiniz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Mehmet Geçkele ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz ve bu yayınla birlikte yayınımızı da noktalamış bulunuyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk devlet teşkilatlarına üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. İznik-Mekece yolunun 4. ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: kasası cidden.
1: Deniz suyu temiz değil, içinde kanalizasyon suyu var.
2: Derme çatmağı çadırlar kavurucu güneşten koruyamıyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen gazeteler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
2: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazeteler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
1: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
2: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
1: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
2: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Su verimliliği seferberliği paylaşımı yaptı. Tek bir damla dahi önemli dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda su kaynakları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
2: Su verimliliği seferberliği su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum.
4: Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı 2023-2033 ile ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.
4: Projeyle suyu verimli kullananlar belgelendirilecek. Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek. Sistem coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından su verimliliği projesiyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye

0: için su verimliliği bilgi sistemini hayata geçirdik. Su verimliliği seferberliğine himayeleriyle öncülük eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşırken başlayalım Ajans Akşam'a Doğru'na. 2 saat boyunca da devam edeceğiz. A Haber ekranlarındayız. A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Buyurun başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasıyla. Hemen manşeti ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dedi ki bölgemize barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel, bölgesel konular vardı gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden mutabakat çabaları ve bu çabalara karşı İsrail'in tutumuyla ilgili, işte İsrail'in barışı engelleme çabalarına karşı uyarılarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği sözler, bölgemizde eğer barış olacaksa, barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecektir şeklinde oldu.
1: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: İsrail'in bölgedeki barışı baltalama çabalarına dikkat çekti. Netanyahu yönetimini bir grup radikal olarak nitelendirdi.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında küresel ve bölgesel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde ABD ile İran arasında süren mutabakat çabaları ve İsrail'in tutumu vardı.
1: İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor.
2: Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamdaki gücüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, İran krizinin çözümü için gerekli desteğin süreceğini dile getirdi.
1: Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında İsrail'in bölgedeki etnik gruplara yönelik kışkırtmalarına da dikkat çekti. Oyunları bozduk dedi. Bölgenin uçurumun kenarından döndüğünü dile getirdi.
1: İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün gündeminde küresel meseleler vardı ağırlıklı olarak. Bölge vardı ki bizim için en önemli, en kıymetli bölge.

0: Bölgelerden biri Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak bir tatbikat düzenlendi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatında ekipler zamanla yarıştılar. Bazı görüntüler var ekranlarınızda da şu an. Kara ve deniz unsurlarının eş zamanlı olarak görev yaptığı o tatbikatta hızlı müdahale ve koordinasyon özellikle dikkat çekti ve tatbikat iki ülkenin müşterek olarak arama kurtarma kapasitesini sahada bir kez daha ortaya koymuş oldu.
1: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak tatbikatıyla Doğu Akdeniz'de güçlü koordinasyon mesajı verildi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatının kara safhası başarıyla devam ediyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Senaryo gereği Doğu Akdeniz'de bir uçağın düşmesi sonrası alarm verildi. İhbarın alınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri, Sahil Güvenlik ve Destek Unsurları harekete geçti. Hem denizde hem de karada arama ve tahliye operasyonları eş zamanlı olarak yürütüldü. Helikopterler havalandı, özel kurtarma timleri bölgeye indirildi. Yaralılar kısa sürede tespit edilerek güvenli alanlara taşındı. Ekiplerin sergilediği hızlı müdahale ve koordinasyon dikkat çekti. Tatbikatta afet ve acil durumlarda ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesi, arama kurtarma kapasitesinin test edilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Doğu Akdeniz'den verilen mesajsa net. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece masada değil, sahada da ortak hareket etme kabiliyetini bir kez daha gösterdi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı, bölgedeki arama kurtarma gücünün ve müşterek operasyon yeteneğinin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıktı.
0: Ne yazık ki Van'da meydana gelen trafik kazasında jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kazada 3 jandarma personeli, 5 kişi de yaralandı. Şehit Karabulut'un naaşı da Adana'da toprağa verildi.
1: Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran jandarma minibüsünü arkadan çarptı. Kazada jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. 3 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit Karabulut'un ailesine başsağlığı diledi.
2: Cenaze yürüyüşü!
1: Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına silah arkadaşlarının omuzlarında getirildi. Saygı duruşu ve edilen duaların ardından şehit uzman çavuş Karabulut'un naaşı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla toprağa verileceği memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit asker için baba ocağında düzenlenen törene yakınları, silah arkadaşları ve kent sakinleri katıldı. Ailesi şehit evlatlarına son kez baktı. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
0: Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Edirne Keşan Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği haberi Mehmet Özcan. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arka arkaya istifa süreçleri yaşanıyor. Dün bir görevden alınma oldu. İki il başkanını görevden aldı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Ardından da bir milletvekilinin istifa kararı geldi. Şimdi de bugünse Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği haberi son dakika bilgisi olarak ekranlarınızda. İlter Yeşiltaş'ta telefon hattımızda bu istifa haberinin arka planını anlatacak bize İlter.
3: Merve Türkay doğru. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Hatta Ankara'ya doğru yola çıktığı da ifade ediliyor. Kaynaklarımdan edindiğim bilgi bu şekilde. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdı. yarın AK Parti'ye katılabileceği iddia ediliyor. Bunun özellikle altını

0: süzelim. Ve tabii ki sadece kendisi değil, 3 belediye meclis üyesiyle birlikte yarın Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Az önce kendisine yakın kaynaklarla yaptığım görüşmede istifa haberini doğruladılar. Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını ifade ettiler ve sadece kendisinin değil, 3 belediye meclis üyesinin de yine kendisiyle birlikte yarın AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Tabii Haymana Belediye Başkanı da geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılmıştı. Keçiören Belediye Başkanı da yine Mesut Özarslan'da önceki ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Onun da yine AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor. Henüz netleşmemekle birlikte böyle bir iddia da Ankara'da dillendiriliyor. Artık yarınki toplantıya gözler çevrilmiş durumda. Hangi belediye başkanları geçecek, nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da net olarak aslında yarın görmüş olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İlter Yeşiltaş anlattı, Ayta hatırlattı. Ankara'da Keçiören ve Haymana Belediye Başkanları'nın da Cumhuriyet Halk Partisi sonrası, istifası sonrası yaşanan süreci, AK Parti'ye katılma süreçlerini. Bugün bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti Özdemir ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da rozeti takıldı. Ve akşam saatlerinde de Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın istifa haberi geldi. Kulis bilgilerine göre de Mehmet Özcan da Edirne Keşan Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılacak. Kulis bilgileri bunlar. Şimdi bir operasyondan bahsedeceğiz. Sahte reçete operasyonu. Nasıl işliyor sahte reçete suç örgütünün işleyişi? Sahte reçete yazıyorlar. İçinde, aralarında eczacılar da var, hekimler de var ve ilaçları bu şekilde stokluyorlar. Çok kritik ilaçlar, ağırlıklı olarak kanser hastalarının kullandığı ilaçlar. İşte bu konuyla ilgili İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi ve o operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
2: Ekip düğmeye bastı, sahte reçete ağı çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada sahte reçeteler kullanılarak eczacı depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığı belirlendi.
3: İlaç sektörü aslında doğrudan bizim sağlığımız için, çevremizin, ailemizin sağlığı için oldukça önemli. Hatta hangi hastalıklar için olduğunu söyleyelim. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stokladıkları belirlenen
4: kişiler. Çok maliyetli kişiler. İlaçlar, özellikle kanser evet. İlaçları çok maliyetli
3: onu
4: ilaçlar.
3: Onu söyleyelim. Yaklaşık 120 bin liraya kadar yükselen bir fiyat skalası var. 120 bin lira tek ilaç.
2: Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların uluslararası kaçakçılık yöntemleri de ortaya çıkarıldı.
3: Bu kişiler aslında kendi ellerinde bulundurdukları eczacılık sertifikaları ve bunun benzeri çeşitli durumlarla birlikte yanlarına almış oldukları maliyetli o ilaçları stokluyorlar. Eczacılık süsüyle aslında İstanbul'dan, Türkiye'den Afrika'ya, Çin'e kadar uzanan bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar. Oralarda bu fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara satarak aslında Türkiye'de ülkemizde ihtiyacı olan çok sayıda kişinin ulaşımına engel oluyorlar. Evet.
2: İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamalar, İstanbul'u işaret eden barışla ilgili yaptığı açıklamaları son dakika ekranlarınıza yansıtmıştık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı ve 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. Dün bir son dakika bilgisi olarak vermiştik ama savaşın gölgesinde Putin'in dikkat çeken bu çıkışının detaylarına perde arkasına da bir bakalım.
2: Barış masası çağrısı yaptı. İstanbul'u işaret etti.
5: Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Gündeminde Ukrayna Savaşı vardı. Kiev yönetimini neonazi olarak tanımladı.
5: Kiev rejimi ancak neonazi olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle

0: bir şey yaşanmadı. Ukrayna sadece güçlü bir müzakere pozisyonu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı.
1: Putin, Kiev'in sivilleri hedef aldığını söyledi.
0: Yetkililer Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığına dikkat etmeli. Onların çocukları hedef alması, askerlerimizin operasyondaki isteklerini arttırıyor.
1: Barış masası hakkında da konuştu Rus lider. İstanbul'da düzenlenen görüşmeleri işaret etti. İstanbul Anlaşması çerçevesinde görüşmeye hazırız mesajını verdi.
0: İstanbul'da varılan anlaşmalardan geri adım atmayı gerektirecek herhangi bir neden görmüyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız. Müzakerelerde temel pozisyonumuz İstanbul ülkeleri, Ançorç ilkeleri ve sahadaki mevcut gerçeklerdir.
2: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları var. Körfez'de devam eden süreçle ilgili, müzakere süreciyle ilgili Donald Trump diyor ki İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti, hiçbir sigorta masrafı veya hiçbir türde başka ücret talep etmemekle birlikte bunları almadığını ABD'ye bildirmiştir diyor. Eğer bu yanlış bir bilgiyse, eğer İran tarafından verilen bu bilgiler yanlışsa, müzakereler derhal sona erecektir. ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmemiştir diyor Donald Trump bu süreci değerlendirirken, ki Hürmüz'de açık demişti. J.D. Vance de öyle söylemişti, ABD Başkan Yardımcısı. Bunlar yaşanırken İsviçre'deki görüşmelerin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir körfez turuna çıktı. İlk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Oradaki temaslarını tamamladı Rubio ve ABD'li bakanın sonraki durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Kuveyt oldu. Rubio'nun gündeminde ABD-İran savaşı var. Körfez turunda ana başlığı İran'a sağlanması beklenen 300 milyar dolarlık yeniden inşa fonu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki temaslarının ardından ABD'nin Dışişleri Bakanı Rubio Bahreyn'e de geçecek. Burada da Suudi Arabistan ve Umman'da olduğu Körfez, Umman'ın da aralarında olduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile görüşecek. Rubio'nun temasları sürerken Katar Başbakanı da 300 milyar dolarlık fonu desteklediklerini açıklamıştı hatırlarsanız. İsviçre'deki o görüşmeleri değerlendirdik. Enine boyuna yaşananları, o gerginlik süreçlerinin neyse ki olumlu sonuçlandı diyebiliriz. Her iki taraftan da bu yönde açıklamalar geliyor. Fakat damgasını vurmuştu Donald Trump'ın tam da müzakereler devam ederken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar. Çok sert açıklamalar da bulunmuştu ve İran heyeti masadan kalkmıştı o tehditlerin ardından. Şimdi Amerikan Wall Street Journal gazetesi o anlarda yaşananları yazdı. Wall Street Journal'ın yazdığına göre, iddiasına göre İran heyetinin Trump'ın tepkilerine karşı hem psikologlardan tavsiye aldığı hem de 1987 tarihli yine Donald Trump tarafından yazılan Anlaşma Sanatı kitabına çalıştıkları, yani böyle bir olasılık karşısında bu kitaba çalıştıkları iddia ediliyor. Ama psikologlardan Donald Trump'ın söylemlerine karşı nasıl bir reaksiyon verileceğine yönelik tavsiye aldıkları iddiaları oldukça çarpıcı. Bakalım o haberin detaylarına.
1: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
3: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance'e tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
1: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı Anlaşma Sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
3: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
1: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu.

0: İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
1: İsrail'in savunma bakanının açıklamaları var. Donald Trump artık İsrail Lübnan'dan çekilmeli, hatta Hizbullah'la Suriye ilgilenmeli gibi çıkışlarda bulunmuştu. İsrail'i bu alanda artık saf dışı bırakma niyetinde. Fakat İsrail'in savunma bakanı da tıpkı diğer bakanlar olduğu gibi Lübnan'dan ayrılmayacaklarını söylüyorlar. Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceklerini belirtiyor. İsrail'in savunma bakanı Katz, İsrail ordusunun güneyden çekilmeyeceği iddiasında bulunuyor. Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ileri sürerek, ABD'nin talebi olsa bile ordu Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek dedi. İsrail'in güvenlik anlayışının bu olduğunu öne süren Katz, İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgelerde kalacağını ve sivillerin dışarıda olacağını savundu. Katz, İsrail işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların evlerine geri dönmeyeceğini ve buna İsrail tarafından izin verilmeyeceğini iddia etti. Hatırlayacak olursanız İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta çok yoğun hava saldırıları başlatmıştı ve Lübnan'ın güneyinde pek çok beldeyi de işgal etmişti. Lübnan hükümeti işte bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının sadece o tarihlerde 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve Portekizli yıldız Ronaldo yine tarih yazdı. 6. defa Dünya Kupası'nda forma giyiyor ve 6. defa da gol attı. Ve bunu başaran ilk futbolcu, tek futbolcu diyebiliriz Ronaldo için. Portekiz milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 2. hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Ve mücadelede 2 gol atan Ronaldo Dünya Kupası tarihine de geçti. Müsabakanın 6. dakikasında orta sahada fileleri havalandıran yıldız oyuncu işte bu golle farkı 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olma unvanını da aldı. Bu golüyle birlikte Ronaldo ve yeniden bir Dünya Kupası'na daha damgasını vurmuş oldu. 6. Dünya Kupası dersek, kariyerindeki yolculuğunu ve yaşını da düşünürsek yani gerçekten müthiş bir performans diyebiliriz. Barajlarımızın oranlarına bakalım mı? Gerçekten yüreklerimize su serpen açıklamalar geliyor. Türkiye genelinde 2025'te %53.2 olan barajların aktif doluluk oranı 22 Haziran itibariyle %81.4'e yükselmiş durumda. Şöyle de bir grafik var Türkiye'deki barajların doluluk oranlarına ilişkin. Neyse ki barajlarımızdaki doluluk oranı %81.4. Aktif doluluk oranlarına baktığımızda bakın bu grafik 2024, 2025 ve 2026 Haziran aylarını içeriyor. %63'ten geçen yıl %53.2'ye düşmüştü hatırlarsanız. Hep bu şehrimize sular kesildi. Bu şehrimize kademeli su verilecek diye ne yazık ki haberler veriyorduk. Neyse ki %81.4'e yükseldi. Barajların aktif su miktarı metreküp açısından bakın. 2024'te 59.3 iken şimdi Haziran ayında 22 Haziran itibariyle 77'ye yükselmiş durumda. Peki 4 büyük ilimizdeki içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına bakalım. Hemen Bursa ile başlayalım. Bursa'da da %74'müş geçen yıl. 2025 Haziran'ında bu yılsa %89.2. İstanbul'da %70.9'muş. İstanbul'da düşmüş, bizde biraz düştü bu yıl. 62.2. İzmir çok ciddi ilerleme kaydetmiş. Zaten Ege bölgesi çok ciddi yağışlar aldı. Özellikle bahar aylarında, kış aylarında da öyleydi. Geçen yıl %7.5'muş doluluk oranı. Bu yıl İzmir'de %45.6 doluluk oranları, içme suyu barajlarının doluluk oranları. Başkent'te de öyle, keza ciddi bir yükseliş var. %18.4'ten bu yıl %39.2'ye yükselmiş barajların doluluk oranı başkentte de. Güzel haberler ekranlarınızda. Bir de birkaç gündür yine canımızı sıkan, böyle yani artık yeter dediğimiz olaylar yaşanıyor ne yazık ki. Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları esnada kıyafetleri üzerinden yine sözlü bir tacize uğruyorlar. O genç kızları taciz eden şahıs gözaltına alınıyor. Ama o haddi aşan sözleri, yaşananları ekranlarınıza taşımak istiyoruz.
2: Böyle simsiyah, sıcak

0: 36 derece sıcak. İyicene kapatmışız kendinizi de.
1: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
0: He, tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
1: Evet.
0: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
1: Tarikat değil.
2: Tesettürlü iki genç kadını sözlü taciz eden adam gözaltına alındı.
3: Antalya'nın Kaş ilçesinde iki genç kadın tesettürlü kıyafetlerinden dolayı bir şahsın sözlü saldırısına uğradı.
2: Antalya'nın Kaş ilçesinde iki genç kız markette alışveriş yaptıkları sırada tesettürlerine yönelik bir adamın sözlü tacizine maruz kalmıştı. Genç kız yaşananları kayda alıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler büyük tepki gördü.
0: Böyle sıcak. 36 derece sıcak. İyicene kapatmışız kendinizi de.
1: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
0: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
1: Evet.
0: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
1: Tarikat değil.
0: Biz de Müslüman. Elhamdülillah Müslümanız.
1: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresini bilmiyor musunuz?
0: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
1: Terlemiyorlar.
4: İnsanlara böyle tarikatlar.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Sizler de.
0: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
1: Yok, aynı Müslümanlık. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: O kişi kısa süre sonra gözaltına alındı.
1: Yok estağfurullah.
4: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
1: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var maalesef.
5: Ankara Pursaklar'da da bir laf atma kavgası yaşanıyor. Ortalık karışıyor. Pazar yerinde başlayan o tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Hatta sopalı ard arda ateşlenen kuru sıkı tabancalarla o şiddetin düzeyi gitgide artıyor. Kavgada da iki kişi yaralanıyor.
2: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi. Ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı. Barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde arka arkaya yaşanan istifalar, dün MYK'da alınan kararlar, işte il başkanları, iki il başkanı görevden alınmıştı, yerine yenileri atanmıştı ve CHP yönetimi. Şimdi de Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okur derecesinde bir yanıt verdi. Şöyle dendi genel merkez kaynakları tarafından, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, madem üye desteği var, o zaman zaten seçilirler dediler.
6: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerinin ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
8: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
9: Ne kadar sürecek?
8: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
9: Ne kadar sürecek?
8: En fazla 4-5 ay sürer.
9: Tabii
8: nereden bakarsa.
2: Partide yaşanan istifaları da

0: Değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
1: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
1: Olabilir.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel Merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek Genel Merkez'e tepki gösterdiği öğrenildi. Genel Merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
3: Ben ikinci
2: Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonun detayları da var.
0: FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 237 kişi yakalandı, 128'i tutuklandı ve 61'i hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı.
2: Isparta'da çok enteresan iki ölüm tespit ediliyor. Biri kadın, iki genç park halindeki hafif ticari bir aracın içinde bulunuyorlar. İkisi de ölmüş. Kadın da erkek de ölmüş. Fakat vücutlarında hiçbir ateşli silah izi yok, kesici silah izi yok. Şimdi o gençlerin neden öldüğü araştırılıyor. Kesin sonuçsa otopsinin ardından ortaya çıkacak.
4: Geceyi geçirdikleri hafif ticari araçta cansız bedenleri bulundu. Isparta'nın Eğirdere ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda biri kadın iki kişinin hafif ticari araçta hareketsiz durduğunu görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ikisinin de vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın gece hafif ticari araçta kaldıkları tespit edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan ikilinin ölümünün üzerindeki sır perdesi yapılacak otopsiyle kaldırılacak.
2: Şimdi yurttan derlediğimiz haberlerden oluşan bir haber turu olacak sırada.
0: Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarım arazilerindeki anız ve kuru otlar sebebiyle birçok noktada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaporta ustası Kadir Uçarkuş tamir için Kriko ile kaldırdığı otomobilin altına girdi. Ancak Kriko bir anda indi. Uçarkuş otomobilin altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılan kaporta ustası, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir oto aksesuar dükkanına daldı. Çalışanlar ve müşteriler panik ve korkuyla kaçıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kastamonu'nun Cide ilçesi Kuşkayası köyünde Musa Zilan'a ait evin arkasındaki fındık bahçesine insansız hava aracı düştü. Alev alarak yanan İHA'nın parçaları etrafa sıçradı. İHA'nın menşei ve kime ait olduğu araştırılıyor.

0: Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent açıklarında içinde 3 kişi bulunan gezi teknesi su alarak yan yattı. Yardım çağrısı üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi harekete geçti. Ancak o da arıza yaptı. Denizin ortasında mahsur kalan iki teknedeki 5 kişiyi başka bir balıkçı kurtardı.
1: Ve milli savunma sanayimizle ilgili bir haber var sırada. Bayraktar Kızıl Elma, milli elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la ateş yaptı. Hedef tam isabetten vuruldu. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemi, Kızıl Elma'nın da o düşük görünürlülük kabiliyetini koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesine çok büyük katkı sağladı.
0: Hedefleme sistem ve yerli mühimmatlarla 12'den vurdu. Bayraktar Kızıl Elma envantere katılmak için gün sayıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin en önemli projelerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma test için havalandı. Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la atış yapıldı. Milli güdüm kitleri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurdu. Böylece operasyonel kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Kızıl Elma'ya entegre edilen Toygun elektro-optik hedefleme sistemi, hava aracının düşük görünürlük özelliğini korurken, aynı zamanda gelişmiş keşif, takip, hedefleme ve işaretleme kabiliyeti sunuyor.

0: Kıbrıs Rum kesimi tarafında Kıbrıs dosyası yeniden açılıyor. Şöyle ki, Rum siyasi partilerinin kapalı kapılar ardında tezgahladıkları bazı kirli senaryolara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sert tepkiler geldi. Neler söyleniyor, neler konuşuluyor Rum kesiminde, tepkiler neler, bakalım daha yakında.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kirli pazarlıklar deşifre oldu. Rum lider Nikos Christodoulidis başkanlığında toplanan Ulusal Konsey'den büyük bir skandal patlak verdi. Kıbrıs Türk halkının iradesini heybeye koymaya çalışan Rum lider, Kıbrıs sorununa ilişkin akıl dışı senaryoları ve algı operasyonlarını parti başkanlarının önüne koydu. Bir yandan federasyon zemininin yeniden canlandırılmasını savunan çevreler, diğer yandan iki devletli çözümü reddederek mevcut statükonun sürdürülmesi görüşünde ısrar ediyor. Rum tarafı Avrupa Birliği bağlamını müzakere sürecinde baskı unsuru olarak daha sık gündeme getirmeyi planlıyor. Bazı siyasi çevreler müzakerelerin 2017'de kaldığı noktadan devam etmesini savunurken, bazı partilerse federasyon modeline açıkça karşı çıktı. Rum tarafının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini baskı unsuru olarak kullanabileceğine yönelik mesajları da dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndense çok sert ve net bir yanıt geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının gündeme getirdiği yeni senaryoları gerçek dışı olarak nitelendirdi. Ertuğruloğlu, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türkiye'nin etkin varlığının Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Toprak tavizi, kısmi tanınma ya da garanti sisteminin değiştirilmesine yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu ayrıca 5+1 formatında gerçekleştirilen görüşmelerin taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumunun değişmediğini belirten Ertuğruloğlu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden yeni bir süreçten söz edilemez mesajını verdi. Çözümün ancak iki egemen devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yan yana yaşamasıyla mümkün olacağını vurguladı. Doğu Akdeniz'de dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Rum tarafının müzakere hesaplarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm vurgusu arasındaki fark bir kez daha gözler önüne serildi. Ankara ve Lefkoşa, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini vurguluyor.
0: Özellikle Körfez'de yaşanan enerji kriziyle birlikte artık tüm dünya enerjide alternatif

0: alternatif aramaya başladı. Enerjisini çeşitlendirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri bile öyle. Yani her fırsatta bizim bölgeden daha çok enerjimiz var, daha çok petrolümüz, doğalgazımız var diyen Donald Trump döneminde ABD Enerji Bakanlığı bile ülke genelinde 10 büyük ölçekli nükleer reaktörün devreye alınmasını hızlandırmak amacıyla uygun kriterleri taşıyan 5 projeye toplam 17,5 milyar dolarlık kredi sağlayacaklarını açıkladılar.
1: Amerika Birleşik Devletleri temiz enerji için tarihi bir adım attı. Enerji Bakanlığı nükleer enerji için 17,5 milyar dolarlık dev bir kredi paketini onayladı. ABD'de elektrik üretimi büyük oranda kömürle sağlanıyor. Ancak bu dev endüstriden çıkan gaz ve suya akıtılan kirlilik doğaya ciddi zarar veriyor.
2: Diğer ülkeler şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık verirken Amerika Birleşik Devletleri ise yenilenebilir enerji kaynaklarından uzaklaşıp kirli eski fosil yakıtlara daha fazla ağırlık veriyor. Dolayısıyla kömür, petrol veya doğalgazı diğer ülkelere ihraç etmenin uzun vadede bize bir şekilde fayda sağlayacağı düşüncesi hiç mantıklı değil.
1: İşte bu yüzden Trump yönetimi yenilenebilir enerji kaynaklarına dev bütçeler ayırmaya odaklandı. Nükleer enerji için planlanan 17,5 milyar dolarlık kredi 10 yeni nükleer reaktörün inşasını hızlandıracak. Enerji Bakanlığı bu finansman sayesinde projelerin 3 yıl erkene çekileceğini duyurdu. Peki bu dev yatırım Amerikan halkına nasıl yansıyacak? Kurulacak reaktörler 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak güçte. Uzmanlar nükleer reaktörlerden çıkacak enerjinin daha uygun fiyatlarla da halka sunulabileceğini öngörüyor. Üstelik temiz enerji kategorisinde nükleer reaktörler küresel ısınmanın da önüne geçecek. Ancak ABD'de bu krediyi almak kolay değil. Şirketlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Finansmana erişmek isteyen enerji devleri proje başına 1 milyar dolarlık öz sermaye taahhüt etmek zorunda.
0: Malatya'nın yöresel lezzetlerinden biri olan kağıt kebabı sofraları süslüyor özellikle Malatya'da. Peki bu coğrafi işaret tescilli lezzet nasıl yapılıyor? Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor, Mehmet Türel. Yanında bir de konuğu var.
3: Evet, Malatya gastronomisinin göz bebeği Malatya kağıt kebabı. 2021 yılında coğrafi işaret tescili aldı, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Osmanlı'dan günümüze gelen bir lezzet. Yapılışı, yenişi bambaşka bir yemek. Kağıda sarılıyor, yağlı kağıda sarılıyor, kuzu etinden yapılıyor ve taş fırında saatlerce 12-13 saat pişiriliyor. Kıvamını bulduktan sonra bir de servis edilişi var ki biraz sonra Turgut ekranlara getirecek. Eminim hepimizin iştahı oraya kayacak biraz ama biz size anlatacağız dününü, bugününü. Kim anlatacak? Yemek yazarı, araştırmacı İbrahim Halil Kılıç. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Çok özel bir yemeği anlatacaksınız bugün.
4: Evet.
3: Siz bunun kitabını da yazdınız bu yemeğin, aynı zamanda İbrahim Bey. Neler söyleyeceksiniz bu yemekle ilgili?
4: Şimdi sevgili Mehmet Türel, Malatya'nın mutfak kültürü aynı Malatya'nın tarihi gibi. Nasıl ki Malatya'nın tarihi Aslantepe'de 5000 yıl öncesine kadar dayanmışsa, Malatya'nın mutfak kültürü de o kadim kültürden günümüze kadar gelmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında 3000 yıl öncesine ait bir fırın bulundu.
3: Aslantepe'de.
4: Ören yerinde.
3: Evet.
4: Ve içerisinde kemik parçaları, yani fırında et pişirildiği 3000 yıl önceye kadar netleşti. Görüntü olarak da ortaya çıktı.
3: 3000 yıl önceye ait bir fırın. Yemek fırını.
4: Evet, yemek fırını. Şimdi Malatya'nın kağıt kebabı da sizin de bahsettiğiniz gibi önceden ısıtılmış taş fırınlarda yöreye özgü koyun etlerinin önemli yerlerinden kuzu, taraklı, kol, pirzola gibi önemli yerleri şu gördüğünüz graf kağıtlara,
3: evet,
4: sarılarak sıkıca sarılır ve büyük
3: o gördüğünüz kağıda işte sarılıyor bu yemek.
4: Tencereler içerisine konulur. Önceden ısıtılmış taş fırınlarda 10-12 saatlik bir serüven sonrasında böyle lezzetli bir yemek olarak ortaya çıkar.
3: İlk aşamasında kuzu eti ve o yağlı kağıt.
4: Kuzu etler yağlı kağıdın içerisine sarılır. Tabii ki zamanımız kısıtlı olduğu için o detayı gösteremiyoruz izleyicilerimize. Sarıldıktan sonra şu şekilde alır. Fırınlarda.

0: Üzerine de biraz kuyruk yağı ayrıca konulur. İçerisinde de kuyruk yağı vardır.
1: Kuyruk yağı dediğimiz
0: evet.
1: şu.
0: Evet. Bu ikisiyle birlikte pişirilir. Sadece tuz konulur. Başka hiç baharat yoktur. Kağıtlara sarılıp fırına atılır. 10-12 saatlik pişirim sonrası şöyle lezzetli bir et yemeği ortaya çıkar. Malatya'nın fırın yemekleri yaklaşık 10'dan fazladır. Ama başyapıt bana göre Malatya kağıt kebabıdır.
1: Başyapıt İbrahim Bey kağıt kebabında dedi. Herkesin tatmasını şiddetle salık verdiğimiz bir yemek kağıt kebap. Aslında görüntüye baktığınız zaman çok böyle ağır gibi görünebilir ama öyle değil. Kuzu etinden yapılıyor. Fırında saatlerce pişiriliyor. En önce nüansı bu sarılan kağıtların içerisinde etin kendi suyuyla pişmesi, o lezzeti vermesi.
0: Tabii yanında yine fırında pişmiş garnitürümüz var. Domates, biber, patlıcanla birlikte işte bulgur pilavı ve pirinç pilavıyla servis ediliyor. İsterseniz Malatya'nın o güzelim tırnaklı pidesiyle de afiyetle yiyebilirsiniz.
1: İşte Malatya'nın o lezzetli tırnaklı pidesi.
0: Bunun yanında da Malatya'ya özgü yaz ayları geldi. Malum batıda adı semizot olan ama Malatya'daki yabani semizotu dediğimiz pirpirimle birlikte bir de acı ayranımız var burada.
1: İşte sevgili izleyicilerimiz pirpirim otundan yapılmış, semizotundan yapılmış
0: ekşi elma koyduğu,
1: ayran mı diyelim?
0: Ayran.
1: Evet.
0: Acılı
1: evet.
0: ayranla birlikte servis edilir.
1: İşte lezzetli bir Malatya sofrası. Söylediğimiz gibi Osmanlı'dan günümüze kalan bir lezzet. Bu yağlı kağıda sarılan et 12-13 saat fırında pişiriliyor. Kendi suyuyla o ete lezzetini vermesi için kendi suyuyla pişiriliyor. Daha sonra böyle fırından çıktıktan sonra sunumda üzerine maydanoz konuluyor. Yanına biber konuluyor. Yine Malatya'nın salçalı pilavı ya da pirinç pilavı tercih ediliyor.
0: Evet, bulgur pilavı. Malatya özgü bulgurlardan elde edilen Malatya'ya ait bulgur pilavı. Bu çoğu zaman fırında da pişiriliyor bu bulgur pilavımız. İsteyen pirinç pilavı ve tırnaklı pideyle de afiyetle yiyebilir.
1: Malatya fırınının baş yapıt niteliğinde birçok yemeği var ama en iyisi bu deniliyor.
0: En eski ve kadim
1: siz kitabını
0: yemeği,
1: da yazdınız
0: evet,
1: değil mi?
0: Kitabımızın
1: tarihsel özellikleri de kitapta
0: kebabımız.
1: Yer alıyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: En önemli yemeğimiz kağıt kebabıdır. Ben yaz mevsiminde Malatya'ya gelen yerli ve yabancı turistleri özellikle kağıt kebabımızdan tatmaya ve bu güzel lezzeti yemeye davet ediyorum.
1: Tabii Malatya mutfağının baş yapıtları arasında yer alan bu yemeğin bazı ince detayları var. O detaylardan birisi et. İllaki et. Bu kuzu eti Malatya'nın yine yüksek yörelerinde yetiştirilen o kuzuların eti değil mi?
0: Evet. Bu yörede yetişen hayvanların etlerinde Malatya etler de gerçekten lezzetlidir. Yaylalarda yetişen hayvanların etleriyle bu fırın yemekleri yapılır. Yine yöreye özgü yerli sebzeler, domates, biber, patlıcanla birlikte yanına güzel şöyle bir garnitür yapılır. Kağıt kebabı sadece etle değil, yanında yine fırında pişmiş sebze garnitürle birlikte tüketilir. İsteyen
1: sebze
0: ayrıca,
1: garnitürle birlikte.
0: Tabii, birlikte.
1: Bu da altın kural.
0: Evet, altın kural odur.
1: Yanında, peki yağ ağır olmuyor değil mi İbrahim Bey?
0: Yağ ağır olmuyor, yok. Yani o kuyruk yağı falan kokusu falan yok. Bu yöreye özgü hayvanların kokusu da yok. O zaten yağla pişiriliyor. Ama gerçekten eti böyle sirkelediğin zaman tel tel dökülür.
1: Şimdi Malatya'da tabii fırın yemekleri noktasında tabii bir zenginlik olduğu için gastronominin ana ögelerini fırın yemekleri oluşturduğu için Malatya'da her adım başı bir tavacıya rastlamak mümkün tabii. Değil mi İbrahim Bey?
2: Malatya. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Merhaba, ben

0: La sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında Kremasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çip para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: nerede geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. İznik-Mekece yolunun 4. ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanmakta olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Ne?
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pronto.

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İDEF.

0: sıfır.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde muhalefetin içine sürüklendiği koltuk ve rant kavgası vardı.
4: Muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
3: Kılıçdaroğlu ve özel taraftarlarının mecliste salon kapma yarışına değindi Başkan Erdoğan. Dün halk kahramanı dediklerine bugün halk düşmanı diyorlar ifadesini kullandı.
4: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? İzahı olmayan şeyi mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu.
3: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'yla son bir yılın muhasebesini yapacağız ve gelecek senenin yol haritasına şekil vereceğiz diyen Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nimet Özdemir'e rozet taktı.
5: Teşkilat Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız,
3: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye geçmesiyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277 oldu.
6: İşte bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında da gündemindeydi. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Nimet Özdemir bugün AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı rozeti. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir istifa haberi daha geldi. Daha geçtiğimiz saat Edirne Keşan Belediye Başkanı'nın istifa ettiği haberi paylaşıldı. Arka arkaya sürekli istifalar, görevden alınmalar, disiplin kuruluna gönderilmeler. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak Perşembe günü. Bakalım o toplantıda ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Çünkü ihracı istenen il başkanlarının tedbir kararına ilişkin itirazları değerlendirilecek o toplantıda. Peki yeni ihraçlar gelecek mi? Bununla ilgili kulislerde ne konuşuluyor? Bakalım.
7: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruluna.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak. İhracı istenen il başkanlarının tedbir kararlarına itirazları görüşülecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte arınma süreci de başladı. 9 milletvekili 3 belediye başkanının ardından aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu bazı il başkanları görevden alındı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.
7: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın aldırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
3: Daha önce 3'ü eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. Son MYK'da da Kayseri il başkanının ihracı istendi, Antalya il başkanı ise görevden alındı.
8: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber fesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzuoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
3: İl başkanları tedbir kararına itiraz etmişti. Yüksek Disiplin Kurulu itirazları değerlendirecek. YDK'nın bir sonraki toplantısındaysa MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
6: Ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mütabakatın ama hala daha görüşmeler devam ediyor bir yanda. Biraz ilerleyen süreçte neler yaşandığına bakalım. Önemli bir ziyaret var çünkü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Pakistan'ı ziyaret etti. Ve bu arabuluculuk heyetinin merkezi ülke zaten Pakistan. Pakistan. Ve Pezeşkiyan da savaşın başından bu yana ilk kez ülkesinden ayrıldı ve Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Burası da çok önemli. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bizzat bir araya geldiler. Karşılandı tarafından. Ve görüşmelerde Pezeşkiyan füzelerimiz asla müzakere konusu olmayacaktır dedi. Ve o mesajına, İran Cumhurbaşkanı'nın o mesajına İslamabad yönetiminden de tam destek geldi.
0: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan füze meselesine kapıyı kapattı.
0: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
3: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkiyan, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
9: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ınsa sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
3: Pezeşkiyan da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
0: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken Pezeşkiyan'ın programı kapsamında fidan diktiği anlar da gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkiyan, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkiyan'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalışan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora unvanı da verildi.
6: Şimdi İsrail tarafından sürekli olarak açıklamalar yapılıyor. Bu süreci sabote edebilecek açıklamalar. Lübnan'dan ısrarla çıkmayacağını söylüyor İsrail'li tüm bakanlar. İsrail basını da işte bu süreçte mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte ABD ile İran arasında değişen dengelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen olumsuz açıklamaları değerlendirdi Netanyahu ile ilgili ve Netanyahu yönetiminin diplomatik olarak hamlelerinin artık işlevsiz hale geldiğini yazdı The Times of Israel. O analiz habere göre Netanyahu'nun kullandığı o baskıcı yöntemler artık karşılık bulmuyor. Hatta uluslararası diplomasi alanında da Netanyahu gitgide yalnızlaşıyor. İsrail basının analizi bu.
10: Netanyahu ile ilişkiniz nasıl? İyi ama onun aklını biraz başında tutmamız lazım.
11: Orta Doğu'da başta Gazze olmak üzere on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu giderek yalnızlaşıyor. Ülkeler İsrail'e desteğini kesiyor, müttefikleri bile artık sert eleştiriler yöneltiyor. İsrail basını da güç kaybeden Netanyahu yönetiminin içinde olduğu bu durumun farkında. İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Times of Israel bu durumu haberleştirdi. Tel Aviv-Washington hattında dengelerin tamamen değiştiğini yazdı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz hafta sarf ettiği cümlelere yer verildi. Trump, ABD-İsrail ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak biz büyük ortağız oysa küçük ortak ifadelerini kullanmıştı. Gazeteye göre Trump, Netanyahu'nun artık siyasi bir kampanya yürütmesini

0: ürkütecek güce sahip olmadığını görüyor. Bunu kamuoyu önünde de hissettiriyor. Analizde dikkat çekilen bir diğer unsur da İsrail'in Amerikan kamuoyundaki değişimi oldu. The Times of Israel son kamuoyu araştırmalarına dayanarak İsrail'le ilgili olumlu görüşlerin son yıllarda ciddi biçimde gerilediğini vurguladı. Netanyahu'nun kişisel popülaritesinin de belirgin şekilde düştüğünü aktardı. İsrail kamuoyunda da İran anlaşmasına ilişkin ciddi rahatsızlık hakim. Kanal 12'nin anketine göre İsraillilerin %52'si Netanyahu'nun yaklaşımının ABD-İran anlaşmasında ülke çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor. The Times of Israel'ın analizine göre Netanyahu, İran konusunda geçmişte kullandığı siyasi araçların büyük bölümünü kaybetmiş durumda. ABD'de değişen siyasi dengeler, İsrail'e yönelik desteğin azalması ve Trump'ın baskın konumu sebebiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elindeki seçenekler giderek daralıyor.
1: Şimdi bu iddialar sadece İsrail basınında yer almıyor. ABD basının bir iddiası var ve bu gerginliğin Trump'la Netanyahu arasında sadece İran, ABD gerginliği ve sonrasında sağlanan mütabakata bağlı değil. Gazze'de ateşkes ilan edilmesi süreciyle de bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Çünkü ABD basınına göre ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya artık bütün Yahudiler senden bıktı dediği iddia ediliyor. Şöyle ki Yediot Aranot gazetesi de ABD basınının bu haberini haberleştirmiş. Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığını öne sürmüştü. Ve Trump'ın Netanyahu'ya tüm Yahudiler artık senden bıktı diyerek İsrail'in Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Trump'ın ayrıca Netanyahu'ya bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum dediği aktarılıyor. İşte bu iddialar The New York Times muhabirlerinin yazmış olduğu bir kitapta da yer alıyor. Yeni bir kitaptan bahsediyoruz. Trump'ın başkanlığının perde arkası adlı bu kitapta bu iddialar yer alıyor. Trump diyor ki Netanyahu'ya artık Yahudiler de senden bıktı. Bu gerginlik daha devam edecek gibi de görünüyor. Şimdi güneyimizden biraz kuzeye doğru ilerleyelim. Hatırlayacaksınız geçen hafta Ukrayna'nın Rusya'ya çok ağır bir saldırısı olmuştu. Yani Ukrayna sınırından yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik çok ağır saldırıları. Zaten Ukrayna sınırına yakın bölgelerde, batı bölgelerinde ağırlıklı olarak İHA saldırıları var. Ve o İHA saldırıları akaryakıt zincirindeki tedariği çok sıkıntıya sokmuş durumda. Artan talepler nedeniyle de hatta pek çok bölgede satış kısıtlaması yaşanıyor. Kısıtlamalar Rusya'nın batısında yaygın, doğusunda ve Sibirya'daki bölgelerinde de artık etkili olmaya başladı deniyor. Serbest satışın durdurulduğu bölgeler Rusya'da kırmızıyla işaretlenen alanlar. Turuncuyla işaretlenen alanlarda araç başına litre sınırı getirilmiş Rusya'da. Yani bu kadar aracınızın deposu şu kadar litre ise bu kadar ancak petrol alabilirsiniz deniyor. Sarıyla işaretlenen bölgelerde artık bidonlarla, kaplarla satış yasağı var. Bir hazneyle gidip herhangi bir benzin istasyonundan akaryakıt almanız mümkün değil. Rusya gibi enerji zengini bir ülkede. Şirket bazı sınırlamaların olduğu yerler var. Mavi ile morla işaretli olan, yeşille işaretli olan öncelikli tedarik bölgeleri. Yakıt türüne göre kısıtlamanın olduğu bölgelerse işte başkent Moskova'yı da içeren morla işaretlenmiş bölgeler. Rusya'da artık o İHA saldırılarının petrol doğalgaz santrallerine yönelik olmasıyla birlikte kısıtlamalar başlanmış. Artık petrol satışında, benzin satışında çok ciddi kısıtlamalar yaşanıyor ve o kısıtlamalar neredeyse Rusya'nın tamamını etkiler hale gelmiş durumda. İşte savaşın bir diğer yüzü de böyle, büyük zenginlik kaynağınızı halkınıza ulaştıramıyorsunuz. Şimdi Rize'den bir haber var. Trafik kazası haberi. Sahil yolunda karşı yöne doğru geçen bir otomobille bir minibüs çarpışıyorlar. İki otomobil karışıyor bu kazaya. Otomobillerin alev topuna döndüğü o kazada ne yazık ki 3 kadın da hayatını kaybediyor. 4 kişi de yaralı.
0: Zincirleme kaza 3 kadını hayatını

0: yoldan kopardı. Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkiinde aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil bir otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil alev topuna döndü. Kazada Gamze Saklı, Ninay Bilgin ve Selin Aysaral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namlıoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burdaya dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Bir kişi İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne kalem görünümlü bir silahla girmeye çalıştı ek hizmet binasına. Fakat şüpheli polislerin dikkati sayesinde fark edildi ve yakalandı. Olay İstanbul'da Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası girişinde meydana geldi. İçeri giriş yapmak isteyen bir kişinin çantası X-ray cihazından geçirildi, şüphelenildi o şüpheliden. Ve detaylı arama yapıldı. İncelemede tükenmez kalem görünümünde bir silah ve neşter ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İzmir'de taksici cinayeti, hatırlayacaksınız o görüntüleri. Deniz Örer'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Doğuş Meşe ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet esnasında uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etti. İlk ifadesinde çok çarpıcı detaylar var daha.
0: İzmir'de ücret tartışmasında taksici Deniz Örer'i silahla öldüren Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Örer'in eşi Ayşe Örer ve taraf avukatları katıldı.
2: Çok zor bir süreç. Zaman geçtikçe daha çok insanın içi acıyor.
3: Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet verilmesi.
0: Sanık Doğuş Meşe cinayet günü uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ileri sürdü. Böyle biri değilim, karıncayı bile incitmem dedi. Taksici Örer'in yakınları sanığa tepki göstererek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
2: Bir insanın canına katledilmez. 600-700 lira için.
3: Evine ekmek götürmek isteyen bir taksici kardeşimizin hiçbir kusuru, hiçbir bir kendisini müdafaa edecek bir durumu olmadan kasten öldürüldü, apaçık ortada.
4: Sanık Doğuş Meşe ile ilgili hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Duruşma 29 Eylül'e ertelendi.
1: Asrın felaketinin merkeziydi Kahramanmaraş. O iki depreminde merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'taki o depremde bazı sembol binalar vardı. Ezgi Apartmanı da onlardan biriydi. 35 kişiye mezar olmuştu. İşte o apartmanın depremde yerle bir olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma davaya dönüştü. Davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını hazırladı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor şu an iddianamede.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu. Enkaz altında kalan bir kişi de yaralanmıştı. Felaketin simgesi haline gelen apartmanın giriş katındaki pastanenin kolon ve perde duvarın tadilat sırasında kesildiği, projeye aykırı çekme kat yapıldığı belirlenmişti. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, İç Mimar Ertan Danacı ve Fenli Mesul Mehmet Tekin'le Kahramanmaraş Belediyesi'nden ilgili 7 çalışan hakkında dava açıldı. Sanıklar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Mütalada yıkımın göz göre göre geldiği vurgulandı. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında olası kast

0: kasta kasten öldürme ve olası kasta kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Mehmet Tekin ise bilinçli taksinle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye çalışanları Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın ise taksinle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin kararını açıklaması beklenen bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da görülecek.
1: Tüm Avrupa etkisi altına aldı kavurucu sıcaklar, ama Fransa merkez ülkesi sıcaklıkların Avrupa'da ejderha sıcaklıkları deniyor. Okullar tatil oldu, hayat felç olmuş durumda ve pek çok noktada da acil önlemler alınıyor. Dün yanlış hatırlamıyorsam işte bu sıcaklarda serinlemek için suya girip hayatını kaybedenlerin, boğulanların sayısı 50'yi geçmişti. Muhtemelen bugün daha ciddi vakalar var. Başbakanından da açıklamalar vardı Fransa'nın. Bir dönelim. Ömer Aydın bizi bekliyor. Fransa'da hala devam ediyor mu o sıcaklar? Ne uyarılar yapılıyor? Ne gibi tedbirler alınıyor Ömer?
2: Merve, teşekkür ediyorum. Gerçekten de durulacak gibi değil. Hani derler ya, dışarıda durulmuyor diye. Fransa'da da durum bu. Avrupa'nın birçok bölgesinde durum bu. Alışık olmadıkları bir havayla, bir sıcaklık boyutuyla karşı karşıya kaldı Avrupalılar, Fransızlar. Gerçekten de 2000 yılından bu yana 12 derece yükselen bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyalar. Bu nedenle de gerçekten de Fransız halkı sıcaklar karşısında ne yapacaklarını bilmiyor. Medyaya baktığımız zaman, yöneticilerin açıklamalarına baktığımız zaman bu sorunla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Fransa'nın sıcak hava, kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek sorusu sürekli sorulur. Fakat en az bir hafta daha bu durumun devam edeceği, hatta 15 Temmuz tarihine kadar sıcaklık, kavurucu sıcakların devam edeceği belirtiliyor. Bir hafta gibi aşırı sıcaklar biraz daha serinleyecek. Fakat daha sonraki hafta yeniden artacağı belirtiliyor. Yarın için şöyle bir Fransa haritasına baktığımız zaman neredeyse ülkenin tamamının 72 vilayetin kırmızı alarm verilen, kırmızı olarak haritada gösterildiğini görebiliyoruz. Biraz önce Fransız medyası da paylaştı. Yarından itibaren 72 vilayette Fransa'da bu 51 milyon Fransız anlamına geliyor ve bir felaket durumunu gösteren kırmızı uyarı ile muhatap olacak. Başbakanın açıklamaları var. Vatandaşlardan kesinlikle suya girmiyor. Yalnız başlarına suya girmemeli. Nehirlere, ırmaklara kesinlikle gözetimsiz bir şekilde serinlemek amaçlı girmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor. Tabii hayatını kaybeden, boğulma usulüyle hayatını kaybeden özellikle gençler olmak üzere 50'den fazla kişi olduğu belirtiliyor. Fransa'nın bir diğer sorunu da 2003 yılında 15 bine yakın Fransız aşırı sıcaklardan dolayı, çoğu yaşlı olmak üzere aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetmişti. Böyle bir felaketten korkuluyor ve sürekli uyarılar yapılıyor. Yalnız kalmayın, dışarı çıkmayın, güneşle doğrudan güneşe karşı dışarı çıkmayın şeklinde uyarılar söz konusu. Bir diğer taraftan da Fransa'da altyapının ne kadar hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Bu aşırı sıcaklar döneminde Fransa'nın her tarafından elektrik kesintileri haberleri geliyor. Otobüsler çalışmıyor, trenlerde klima yok, klimasız tren seferleri iptal ediliyor. Böyle bir karışıklık, böyle bir keşmekeşin içerisinde bu aşırı 40 dereceyi geçen sıcaklarda yaşamayı, hayatta kalmayı öğrenmeye çalışan 68 milyon Fransız vatandaşından bahsediyoruz. Bunun 51 milyonu da yarından itibaren yeni güncel

0: denen kırmızı haritada bu sıcaklarda hayatta kalmayı öğrenecek diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Fransa'dan sözü alalım, İtalya'ya uzanalım. Şimdi 7-8 Temmuz'da Ankara'nın NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek. Çok büyük bir organizasyon. NATO Askeri Komite Başkanı A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Türk savunma sanayinin başarısından söz etti ve Türkiye üye ülkeler için referans ve güven noktası oluşturmuştur dedi röportajda. Bakalım, buyurun.

0: Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. İttifakın kritik toplantısı öncesi NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavodragone, A Haber'e özel röportaj verdi. Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO işindeki sarsılmaz rolüne dikkat çekti.
1: Türkiye'nin konumu NATO açısından her zaman tartışmasız bir şekilde stratejik olmuş ve ittifak için büyük önem taşımıştır. Üstelik bu önem yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmamaktadır. Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir. İttifakın kuruluşundan bu yana her zaman NATO'nun yanında yer almış, birçok konuda tüm üye ülkeler için bir referans ve güven noktası olmuştur.
0: Dragone, yerli ve milli silahların oyun değiştirici rolünden övgüyle söz etti.
1: Türkiye savunma alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırmış ve bugün son derece üst düzey sistemler üreten güçlü bir savunma sanayisine sahip olmuştur. Aynı zamanda yüksek düzeyde güvenirlikleriyle de öne çıkan bu sistemler, savaş sahasında test edilmiş ya da gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtlamış sistemlerdir. Bunu bu ürünlere dünyanın birçok ülkesinin gösterdiği yoğun ilgiden de açıkça görebiliyoruz. Ben de bu yapıyı bizzat ziyaret ettim ve son derece dinamik, ileri düzeyde ve heyecan verici bir tabloyla karşılaştım. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisi ve stratejik teknolojiler alanında kaydettiği gelişim, yalnızca ulusal kapasitesini güçlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerine katkı sunabilecek potansiyeldedir.
0: NATO Askeri Komite Başkanı, ABD-Avrupa geriliminde ittifakta ortaya çıkacak güvenlik boşluğunda Türkiye'nin rolüne değindi.
1: Aynı çıkarları paylaşan ve özellikle Afrika kıtasının kuzey bölgesini kapsayan, aynı ilgi ve gözlem alanına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. ABD'nin yeniden yönelmesi söz konusu olursa, kuvvetlerinin bizim bölgemizden daha uzak harekat sahalarında yeniden görevlendirilmesi gerekli hale gelebilir. Türkiye ve İtalya, halen üzerinde çalıştığımız bu süreçte hiç kuşkusuz başlıca aktörler olacaktır.
0: Dragone, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren birincil ve vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Özellikle esir değişimi süreçlerinde arabuluculuk yapmış, Karadeniz'deki konumu sayesinde bölgesel istikrara katkı sağlamış ve Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye, küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip tahıl koridorunun yeniden açılması için yoğun çaba göstermiş ve bu girişimin hayata geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bu sayede dünya genelinde yaşanabilecek daha büyük bir gıda krizinin önüne geçilmesine katkı sağlamıştır. Uluslararası toplumun Türkiye'nin katkılarına ve çabalarına minnettar olması gerektiğine inanıyorum.
0: İtalyan amiral Doğu Akdeniz'deki Ankara-Roma işbirliğinin geleceğine de değindi.
1: Türkiye ve İtalya kuzey bölgesine kendi askeri unsurlarını göndermektedir. Sonuçta bizim ittifakımız 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket eden bir ittifaktır. Ve güney de bu perspektifin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Libya'da Türkiye ve İtalya işbirliği yapmış ve ortak ilgi alanlarını paylaşmıştır. Gelecekte de çok daha kapsamlı işbirlikleri bekliyorum.
0: Dragone, Konya'ya İtalyan SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmasının NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu vurguladı.
1: 2019 yılında Kahramanmaraş'a ilk SAMP-T bataryasını göndermiştik. Dolayısıyla biz NATO'nun güney kanadını savunmaya devam ediyoruz. Temel kavram budur. Türkiye ile İtalya arasında her zaman ayrıcalıklı bir ilişki, ortak bir anlayış ve özellikle tehditlere, alınacak önlemlere ve verilecek mesajlara ilişkin ortak bir hassasiyet söz konusu olmuştur. Gelecekte de bu taahhüdün kesinlikle sürdürüleceğine inanıyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin

0: mesajlar da verdin.
1: Ben ittifakın 3 temel konuyu masaya getirme konusunda güçlü bir şekilde kararlı olduğuna inanıyorum. Bunların başında Lahey'de üzerinde mutabakata varılan yatırımlara ilişkin güncelleme yer alıyor. Bu yatırımlar savunma ve caydırıcılık planlarımızla bağlantılıdır. Ve bu planların hızla evrilen tehditlere uyarlanması gerekmektedir. İkinci noktaysa savunma sanayimizin üretim kapasitesini artırmasına devam etmemiz gerektiğidir. Üçüncü konuysa Ukrayna'ya verilecek destek olacaktır.
0: NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Avrupa'nın güvenliğinde ABD ile stratejik bağların öneminden de bahsetti.
1: Biz her zaman olduğu gibi en önemli müttefikimiz olan ABD ile stratejik bağlarımızı kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Ancak ittifak bu tür durumlara uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle müttefiklerden birinin karşı karşıya kalabileceği kapasite kaymalarını telafi etmek amacıyla ittifak kendisini yeniden konumlandıracak, önceliklerini yeniden belirleyecektir. Dolayısıyla Türkiye'de dahil Avrupa bu sorumluluğun üstlenilmesinde temel aktörler arasında yer alacaktır.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu defa İslamofobik bir saldırı yaşandı. Texas eyaletinde bir kadın markete gidiyor. Başörtülü Müslüman bir kadın. Ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir de başka bir kadının tacizine maruz kalıyor. Ağır hakaretlerine maruz kalıyor.
3: You need to leave. Burayı terk etmeniz gerekiyor. Geldiniz o İslam ülkeye geri dönmeniz gerekiyor. Tamam mı?
4: Hakaret etti, kovmaya kalktı. Başörtülü Müslüman kadını İslam düşmanı sözleriyle taciz etti.
3: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil.
4: İslam karşıtı görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Texas eyaletinde başörtülü bir kadın market alışverişine çıktı. O sırada bir sağlık çalışanıyla aynı reyondaydı. Saldırı ve taciz tam o anda başladı.
3: Ülkemden defolun, burada istenmiyorsunuz.
4: Sağlık çalışanı kadın başörtüyü görünce adeta nefret kustu. İslamofobik söylemlerin, hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
3: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Burası bir Müslüman ülkesi değil. Bir Hristiyan ülkesi ve sizin gitmeniz gerekiyor.
4: Hakaretler savuran kadın bununla da yetinmedi. İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de hedef aldı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Başörtülü kadının da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
3: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil. Bu konuda oldukça bilgiliyim.
4: Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
2: Okullar artık bu cuma günü itibariyle kapanıyor. Özel okullarda bazıları sadece önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladılar. Ortalama 450 bin liradan başlayan fiyatlar 1 milyon 300 bin lira arasında değişebiliyor. En yüksek ücretse 2 milyon 751 bin lira sadece bir yıllık eğitim ücreti. Bu eğitim ücretlerine servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalar da eklenince maliyet katlandıkça katlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara getirdiği yasal düzenlemeye göre ara sınıflar için belirlenen tavan zam oranı %30,74. Kademe geçişlerinde ise tavan zam oranı %43,92 olarak belirlenmişti. Şimdi fiyatlardaki maliyet artışını gerekçe gösteren bazı özel okullar devletten KDV desteği de bekliyorlar bu fiyatlara rağmen. Veliler ise yönetmeliğe aykırı bir artış veya fahiş ücret talebiyle karşılaştıklarında il ya da ilçe emniyet müdürlüklerine resmi olarak şikayette bulunabilirler. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve okullar kapanıyor. Bu cuma günü itibariyle dedik. Sınavlar da geride kaldı. LGS sınavı bitti. YGS sınavı bitti. Şimdi bir öğretmen, sosyal medyada da yayınlar yapan bir öğretmen, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının bitmesinin ardından 2026 YKS sorularını yapay zekaya yüklemiş. Bakalım yapay zekanın sınav sonucu ne olmuş? 11 yanlış çıkarmış iki sınavda yapay zeka. TYT sınavında Türkçeden bir yanlışı var yapay zekanın. Sosyal bilgilerde bir yanlışı, matematikte ise 5 yanlışı var. İlk oturumda, ikinci oturumda AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı'nda yanlış yapmamış. Sosyal ve matematikte yanlış yapmamış, 0 yanlış. Fakat fen bilimlerinde toplamda 4 yanlışı var. Yapay zekanın sınav sonucu, işte YKS sonucu da bunlar. Acaba hangi üniversiteye kabul edilebilirdi bu sonuçlarla? Evet, yapay zekanın sınav sonucunda da

0: yaptıysak eğer Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir uygulamasına bakalım. Kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir adımı var Ticaret Bakanlığı'nın. O adıma göre laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışında şeffaflık zorunluluğu getiriliyor. Pırlanta gibi, elmas gibi, bunun gibi benzeri kıymetli taşların satışında artık sentetik ibaresi zorunlu olacak.
1: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Söz konusu ibareler ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturada, internet sitelerinde ve tüm reklamla tanıtım materyallerinde görünür şekilde yer alacak. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca sentetik kıymetli taşlar fiziksel satış noktalarında doğal taşlardan ayrı vitrin veya bölümlerde sergilenecek. E-ticaret platformlarında ise ayrı kategori altında satışa sunulacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Kurallara uymayan işletmelere 2026 yılı için 28.620 liradan 858.620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
0: Geçtiğimiz saat Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerini ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi Messi'yi de vermesek olmaz herhalde. Bu Dünya Kupası'nda da var. Arjantin adına 5 golün sahibi de Messi. Bir önceki Dünya Kupası'nın şampiyonu da Arjantin. Hatta 10 sene önce milli takımdan emekli olmayı düşündüğünü açıklamış Messi. O günden bu yana da milli takımla daha nice efsanevi başarılara imza atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda başarılarının devamı gelecek mi?
2: Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuydu, kimilerine göre Barcelona'da elde ettiklerini başka yerde yakalayamaması başarılarına gölge düşürüyordu.

hep Maradona ile kıyaslandı. Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıması hatırlatıldı. Oyun zekası, golleri, rekorları Barcelona'da geliyor ancak milli takıma yansımıyordu. 2014 Dünya Kupası'nda tangocuları neredeyse tek başına sırtlayarak finale taşısa da Almanya mağlubiyeti yine Messi'yi tartışılır duruma getirdi. Takip eden yıllar daha da dramatik olacaktı. 2015'te Copa Amerika'da Şili ile oynanan finalde iki takım da gol atamamış, penaltılara geçilmişti. Penaltılarda Arjantin tarafında sadece Messi başarılı olacak, Şili 4-1'lik skorla kupayı kaldıracaktı. 2015 atlatılabilirdi ama 2016 Copa Amerika finali yükünü daha da arttıracaktı. Finalde yine Şili vardı, yine iki takım da gol bulamadı ve yine penaltılar. Arjantin'de ilk penaltıyı Messi kullanıyor ama başarılı olamıyordu. Şili 4-2'lik skorla kupayı bir kez daha kaldırıyordu. Finale Messi'nin gözyaşları damga vuruyordu. ...2007 Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybedilen finalle birlikte Arjantin 9 yılda 4. büyük finalden kupasız ayrılıyordu. Messi'nin "Benim için milli takım bitti, yapabileceğim her şeyi yaptım, şampiyon olmamak acı veriyor" sözleri o zaman gelecekti. O zamanlar Messi'nin 10 yıl içinde Dünya Kupası kazanıp tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçireceğini hayal etmek belki de zordu. Milli takımı bırakma kararından vazgeçmesi Messi ve ülkesi için muhteşem bir başarı dönemine yol açtı. İlk başarı 2021'de Copa Amerika'da geldi. Messi 4 golle gol krallarından biri oldu ve en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de ezeli rakibi Brezilya'yı finalde yenerek kupayı kaldırdı. Messi'nin milli takım laneti sona ermişti. ...2022'de kaptan Messi ikisi finalde Fransa'ya olmak üzere 7 gol atarak ülkesini 1986'dan sonra ilk, toplamda 3. dünya şampiyonluğuna taşıdı. 2024'te bir zafer daha finali Kolombiya ile oynanan Copa Amerika'da geldi. Maradona'nın teknik direktör olarak da beklediği zaferlerin efsanenin ölümünden sonra gelmesi tarihin bir başka cilvesi. Messi

0: Milli takımdaki bütün büyük başarılarını 30 yaşından sonra ve Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yaşadı. Lionel Messi futbolun en büyük sahnesinde attığı 18 golün 12'sini 35 yaşından sonra ağlara gönderdi. Messi'nin serüveni nerede biter bilinmez ama dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu tartışması sanki bitmiş gibi görünüyor.
1: Ve noktalıyoruz bu hikayeyle de Ajans Akşam'a doğru. İyi akşamlar diliyorum. Yarın inşallah yeniden saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi. Bir

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
3: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinflight.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.

0: TRV Visa işbirliğiyle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Kaos devam ediyor. Genel Merkez Özgür Özel'in kurultay çağrılarına res çekti. CHP kaynakları, madem arkalarında halk desteği var, gelsinler olağan kurultayda yarışalım dedi. Öte yandan CHP Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek için toplanacak. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlenirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Tüm dünyanın gözlerin çevrildiği nokta malum, yanı başımızdaki bir savaş, ama bütün bunların gölgesinde Gazze'de katliamlar aralıksız devam ediyor. Koca bir halk bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. En son yine bir çadır kent bombalandı efendim ve o bombalarda en az iki kişi şehit oldu, ki onlardan bir tanesinin çocuk olduğunu söyleyelim.
3: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent, işte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
5: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum. Birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
3: Saldırının ardından önceden çadırın bulunduğu

Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde, ki Kanada'da var işin içinde biliyorsunuz, Meksika'da var. Dünya Kupası devam ediyor ama maçlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. İran milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin vizesine takılmıştı. Sadece maçtan bir gün önce gidiyorlardı. Maçtan sonra hemen dönüyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde bir iyi niyet göstergesi yapıyor. Meksika'da konaklayan İran milli takımı maçtan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilecekler. Yeni bir izin çıktı.

0: ABD'den İran milli takımına bu kez 2 günlük vize geldi. Daha önce 1 günlüğüne verilen giriş izni artırılmış olsa da takımın maç gecesi ülkede konaklamasına yine izin verilmeyecek. Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı. 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır maçı öncesinde İran milli takımının ülkeye giriş süresinin 1 gün uzatılarak 2 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ancak katı güvenlik protokolleri gereği takımın maç biter bitmez aynı gün ülkeden ayrılması gerekiyor. Bu durum nedeniyle kampını Meksika'da kurmak zorunda kalan İran milli takımı ise karara tepkili. Teknik direktör Emir Galenoi, maç günü yaşanan ani seyahatlerin antrenmanları ve oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
1: Bence dünyanın en kötü koşullarındayız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.
0: Dünya Kupası hanesine 2 puan yazdıran İran, Mısır'la oynayacağı maçı kazanırsa son 32 turunu garantileyecek. Beraberlik durumundaysa diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
2: Cristiano Ronaldo 41 yaşında gol atmalara doymuyor, rekorlara doymuyor. En son Cristiano Ronaldo 41 yaşındaki efsane futbolcu kendi ülkesinin oynadığı Özbekistan'a attığı gol sonrasında 6 Dünya Kupası karşılaşmasında gol atan tek futbolcu unvanı elde etti.
3: Cristiano Ronaldo rekor kırmaya ve tarihe geçmeye doymuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli futbol takımının kaptanlığını yapan Ronaldo, K grubu 2. maçında Özbekistan'ı 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza attı. Maçın henüz 6. dakikasında fileleri havalandıran 41 yaşındaki futbolcu 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. ...2006'da Almanya'ya attığı ilk golün ardından 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da boş geçmeyen Ronaldo... ...bu Dünya Kupası'ndaki ikinci golünü de maçın 39. dakikasında kaydetti. Tecrübeli futbolcu böylece toplamdaki gol sayısını 10'a yükselterek yeni bir ünvan kazandı. Dünya futbol tarihinin Portekizli efsanesi Eusebio'yu geride bırakan Ronaldo... ...ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu ünvanını da aldı. Cristiano Ronaldo aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak da kayıtlara geçti. Portekizli yıldız 42 yaşında gol atan Kamerunlu eski futbolcu Rodrigo Milan'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Yeni ünvanıyla birlikte Ronaldo Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki hem en genç hem de en yaşlı golcüsü oldu. Dünya futbol tarihinde bu ünvana sahip iki oyuncu var. Biri Danimarkalı Michael Laudrup, diğeri de Ronaldo'nun en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi.

0: Akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı için bugün kürsüdeydi. Gündeme dair pek çok önemli açıklamaları var Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Terörsüz Türkiye meselesi en baştaki konulardan bir tanesi. Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları vardı Başkan Erdoğan'a. Başkan Erdoğan, meclis tatile girmeden yetiştirebildiğimiz kadar terörsüz Türkiye konusuna yasa yetiştireceğiz ifadesini kullandı. Aynı zamanda biliyorsunuz Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. O zirveye dair de Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var.
1: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeleri ele aldı. Düzenlemelerin meclis tatile girmeden yetişip yetişmeyeceği sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin

0: Yasal düzenleme ve teyit tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan, soruyu konuyu yakından takip eden AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e yönlendirdi.
1: Ne diyecek dediniz?
2: Sabah olarak tabii teyit mekanizması izlemeyle beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun. Mekanizma eşgüdü bari.
0: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme olup olmayacağı da soruldu Başkan Erdoğan'a.
3: Büyük ihtimalle olur.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakması da gündemdeydi. Başkan Erdoğan daha önce Meloni'ye sigarayı bırakması konusunda telkinlerde bulunmuştu. Fransa'da yapılan G7 zirvesinde Meloni'nin sigaraya veda ettiğini açıklaması Başkan Erdoğan tarafından takdirle karşılandı.
3: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsin.
0: Ayrıca Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız açıklamasını ele alan Başkan Erdoğan, olumlu gelişmeleri teyit etti.
4: Efendim, biraz önce de belirttiğimiz gibi 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü Ankara'da olacak. Zira NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Artık zirveye sayılı günler kaldı. Ankara'da güvenlik önlemleri nedeniyle bazı güzergahlarda ilave önlemler alınacak.
5: Gelsinler bakın, oturup konuşsunlar.
6: NATO zirvesinin hani ülkemizde olması tabii siyasi açıdan ve prestij açısından bizim için çok önemli.
0: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
7: NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken kentte ulaşımdan güvenliğe kadar birçok hazırlık tamamlandı. Başkent hazır. Peki Ankaralılar zirve hakkında ne düşünüyor?
6: Niye bu başka bir yer değil de niye Türkiye? Bu da Türkiye'nin NATO içerisindeki önemini gösteren en büyük faktörlerden biri diye düşünüyorum. Yani.
5: İki açısından baktığımız zaman gurur verici bir şey.
8: Faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'de olması tabii ki ülkemiz adına gurur verici bir etkinlik diyelim.
9: Bu tarz zirvelerin daha çok olması tabii ki ülkemizin de Ankara'nın da lehine.
10: Çünkü sonuçta dünya liderleri gelecek. Ülkemizin iyi bir şekilde hani aslında tanıtılması, yatırıma ihtiyacı var. Nasıl bir yatırımlar hani yapılabilir ülkeye? Hani her konuda zaten Ankara'nın hazır olması lazım.
7: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
0: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
7: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
0: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
7: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
0: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
7: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
0: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marjını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
7: Burası Esenboğa Havalimanı yolu. Diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek. Burada dikey peyzaj çalışmasıyla birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
0: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
7: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklik

0: işler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği var, zaten seçilirler o zaman dedi.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e res çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına res çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağıysa önümüzdeki günlerde belli olacak.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii nereden bakarsan.
4: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
8: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
9: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
8: Olabilir.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel Merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek Genel Merkez'e tepki gösterdiği öğrenildi. Genel Merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
10: Ben ikinci dönemim.
2: Efendim İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian savaş sonrası ilk kez ülkeden ayrılarak Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat karşıladığı Pezeşkian, füzelerimiz asla müzakere konusu olmayacak mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı'na İslamabad yönetiminden de bu konuda tam destek geldi.
11: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
4: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian füze meselesine kapıyı kapattı.
11: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
4: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkian, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
12: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
4: Pezeşkian da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
11: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
4: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken Pezeşkian'ın programı kapsamında fidan diktiği anlarda gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkian, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkian'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalıştı.

0: Kaan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora ünvanı da verildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili gün gün yeni gelişme yaşanırken çember de daralıyor. Operasyonlarını sürdüren ekipler 3 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı da 8'e yükselmiş oldu. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklu bulunuyor.
0: Erhan Karaal soruşturmasında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da evinin önünden kaçırıldı. Zanlılar izlerini kaybettirmek için birkaç otomobil değiştirmişti. Üstelik Karaal'ı kaçıranların 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Polis adım adım iz sürdü. Bir gün sonra da nefes kesen operasyonla Karaal'ı kurtardı.
2: Devam. Yürü. Devam.
0: İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı mahkemece tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi. Kocaeli'deki villada 5 kişi daha yakalandı.
3: Yapılan son operasyonlarda Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelileri saklamakla görevli olduğu tahmin edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.
0: Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Dün ekranlarınıza getirmiştik. Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki hanımefendi markette alışveriş yapıyorlar. Kendi hallerini, birisi geliyor oradan laf atıyor kendilerine, sataşıyor. 28 Şubat zihniyetli birisi hanımefendilerin tesettürüne laf söylemeye çalışıyor. Böyle işte bir şeyler söylüyor falan kendi aklınca. O kişi ekranlarınıza gelmiştik biliyorsunuz. Sonrasında o kişi efendim yakalandı. Gözaltında şu anda.
4: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcak. İyice ne kapatmışız kendinizi de.
5: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
4: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
5: Evet.
4: Hangi tarikat bu? Ben şey yapamadım yani.
0: Tesettürlü iki genç kadını sözlü taciz eden adam gözaltına alındı.
6: Antalya'nın Kaş ilçesinde iki genç kadın tesettürlü kıyafetlerinden dolayı bir şahsın sözlü saldırısına uğradı.
0: Antalya'nın Kaş ilçesinde iki genç kız markette alışveriş yaptıkları sırada tesettürlerine yönelik bir adamın sözlü tacizine maruz kalmıştı. Genç kız yaşananları kayda alıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler büyük tepki gördü.
4: 36 derece sıcaklık. İyice ne kapatmışız kendinizi de.
5: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
4: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
5: Evet.
4: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani. Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
5: Tamam o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi
4: bilmiyor musunuz? Yok hayır dedim acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
5: Yok terlemiyorlar.
4: Teserliyim.
7: İnsanlara böyle tarikatlar.
4: Hadi kolay gelsin.
5: Size de.
4: Yok biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
5: Yok ayrı Müslümanlık. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
0: O kişi kısa süre sonra gözaltına alındı.
5: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var
1: galiba. İstanbul'da bir kişi kalem görünümlü silahla Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası'na girmek istedi. Ancak polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Bakın kendini nasıl savundu.
0: Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı. Polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay 22 Haziran'da Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Adliyeye arkadaşıyla birlikte gelen 66 yaşındaki bir kişi el çantasını X-ray cihazına bıraktı. O sırada cihaz alarm verince şüpheli panikledi. Polis ekipleri harekete geçti. Çantada detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrolde adeta mini bir cephanelik çıktı. Çantada tükenmez kalem görünümünde silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde biber gazını kendisini korumak amacıyla taşıdığını, kalem görünümlü silahınsa arkadaşının hediyesi olduğunu iddia etti.
7: Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. El çantamda bulunan kalem şeklindeki silahsa 96-97 yıllarında İstanbul'da bir spor kulübünde çalıştığım sırada orada çalışan bir arkadaş tarafından verilmişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış.
0: Şüpheli neşteri ise cam filmi kesmek için kullandığını öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri maçı için Los Angeles'a giden A milli takıma taraftarlar büyük destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve oyuncular da vatandaşların sevgisine kayıtsız kalmadı.
8: Kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, en büyük Türkiye.
9: Ay yıldızlı taraftarlar Los Angeles'ta A milli takımı yalnız bırakmadı. Milliler Dünya Kupası'nda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Kafileye bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar büyük destek verdi. Takımın konaklayacağı otelin önüne konvoyla gelen taraftarlar tezahüratta bulundu. Vatandaşların sevgisini TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular karşılıksız bırakmadı. Hacı Osmanoğlu ile Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
10: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
9: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprağa Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar çok mutlu olduğunu söyledi.
11: Bravo Kenan! İnanılmaz mutluyuz. Yani buraya bir ümitle gelmiştim ve ümidim gerçek oldu.
12: Beklediğimin fazlası mı oldu peki?
11: Beklediğimin çok fazlası oldu. Hiç beklemiyordum yani. Çok güzel oldu yani.
12: Hem Kenan Yıldız'ı gördün hem de o formasını da aldın.
11: Evet yani şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz. Onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
9: Milli takım Los Angeles'ta ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara desteğini gösterdi.
1: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: Isparta'da iki genç park halindeki hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Gençlerin ölüm nedeni ne? Malatya'da kaybolan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü belirlendi. Genç kadını kim neden öldürdü? Aysel Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu mu? Öğrenci affı için çalışma tamamlandı. Peki teklif ne zaman hayata geçecek? İkinci el otomobil satışları son iki yılın en düşük seviyesini Mayıs ayında gördü. Peki satışlar neden düştü? Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti. Zincirleme kazada can kayıpları yaşandı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
13: Teraportföy, Emtia piyasa ekranını sunar.

0: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sundu.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye güvenli.

0: yürüyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Vinoğlu hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de bulacaksın.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bir reklam.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Aygaz diyorum.
12: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Bankam, bank,
2: kartımı bil. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Sinyal verdiği bilgisine ulaştın.
4: Aysel Yıldırım cinayetinde polis ve jandarma ekipleri gizlilik içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Cinayetin yaşandığı gün Aysel Yıldırım'ın telefonundan en son sinyal alınan nokta Yakıncay'dı. Ve polisin, jandarmanın şu anda arama yaptığı nokta, yoğunlaştığı nokta Yakınca.
3: Jandarma ve polis kadının cansız bedenine ulaşmak için bölgeyi didik didik tarıyor.
5: Isparta'da biri kadın iki genç park halindeki hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah ya da delici alet izine rastlanmayan gençlerin kesin ölüm sebebi otopsiyle belli olacak.
3: Yaralanma yok, darp yok. İki genç park halindeki araçta ölü bulundu. Isparta'nın Eğirdir ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda biri kadın iki kişinin hafif ticari araçta hareketsiz durduğunu görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri 22 yaşındaki Cansu Zengin ve 23 yaşındaki Ufuk Erdoğan'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ikisinin de vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. İki gencin gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan ikilinin ölümünün üzerindeki sır perdesi yapılacak otopsiyle kaldırılacak.
5: İstanbul'un Fatih ilçesinde turistleri hedef alan hırsızlık girişimi iş yeri sahibinin dikkati sayesinde sonuçsuz kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: mağazalara giriş çıktıkları zaman da onları da oradan takip ediyormuşlar yani.
1: İstanbul'un merkezinde film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Bir esnafın dikkati turist kadının çantasını kurtardı. İstanbul'un en yoğun noktalarından Fatih, dikkat dağıtma yöntemiyle hırsızlık girişimine sahne oldu.
2: Akıl almaz hırsızlığın adresi Fatih'te. Çok sayıda turistin gelmiş olduğu Fatih Fevzi Paşa Caddesi. Hırsızlar işte o kadını bu lokantaya kadar takip etti, çantasını çalabilmek amacıyla. Ancak esnaf tarafından yapılan müdahale sonucu o çantayı alamadan yakayı ele verdiler.
1: Turistleri gözüne kestiren planlı şebeke anında harekete geçti.
2: Mağdur turist kadın işte bulunmuş olduğumuz bu lokantadan içeriye girdi ve hemen buradaki masaya oturdu. Oturmasının ardından çantasını ise masanın hemen yan tarafına doğru yerleştirdi. Hırsızlarsa o kadını takipteydi. Organize olmuş o ekipten önce birisi buradaki personeli oyalamaya çalıştı. Diğeri ise işte hemen yan taraftan bu noktaya uzanarak o çantayı alıp kaçmaya çalışıyordu.
1: Ancak şebekenin hesap edemediği bir isim vardı. İş yeri sahibi Turgay Kokoç.
0: Çantayı iki hamle yaptı. Birinci hamlede çalamadı, ikinci hamlede çaldı. Biz de buradan koşarak işte ustamızla beraber, arkadaşlar, buradaki çalışan arkadaşlarla beraber müdahale ettik.
3: Müdahale görünce direkt hızlı bir şekilde koştu. Koşunda da ne olduğunu anlamadım ben de. Ondan sonra ben de peşinden giderim, bir bakarım ki hırsız varmış.
0: Bir daha yapmayacağım. İşte çocuklarım var. İşte gözüm bir tane.

0: Başı kör.
1: Çantasına yeniden kavuşan turist kadın, yaşadığı şokun ardından esnafa ve çalışanlara teşekkür etti.
2: İstanbul Balta Limanı sahilini sabah akşam lağım kokusu sarıyor. Bölgede İSKİ'nin atık su arıtma tesisi bulunuyor. Balta Limanı'na gittik, mahalleliyle konuştuk. Bakın neler söylediler.
3: Sahildeki kötü koku bölge halkını isyan ettirdi.
4: Evet, kötü kokuyu çok rahatsız ediyor bizi.
5: Rüzgar olduğu için dağılıyor. Rüzgar olmazsa sen burada duramazsın.
3: İSKİ Balta Limanı biyolojik arıtma tesisinden çevreye yayılan ağır ve kötü koku Sarıyer'deki mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi.
6: İstanbul Boğazı'nın yanında Sarıyer Balta Limanı'nda bulunan ve İSKİ'ye ait olan biyolojik arıtma tesisinden yaklaşık 3 yıldır kötü kokular yükseliyor. Mahalleli ise bu durumdan oldukça rahatsız.
7: Sabah koku başlıyor, altıda açıyorlar mı? Ne zaman kapatıyorlar falan, bir müddet sonra 9'a bitiyor koku.
8: Vallahi bir pis koku var burada. Bu bir gerçek yani, inkar edilemez. Özellikle akşamları ve güneşli havalarda çok oluyor. Rüzgar olduğu zaman bu burada kalmıyor, dağılıyor. Yani gidin Balta Limanı Hastanesi'nin oraya da bakabilirsiniz. Oraya kadar da gidiyor. Özellikle rüzgar olduğu için burası sahile doğru indiriyor. Sabahları çok, aşırı derecede bir pis bir koku var yani.
3: Biyolojik arıtma tesisi havaların ısınmasıyla dayanılmaz bir koku ve sivrisinek istilasına yol açtı.
9: Temizlik yok. Yolları görüyorsunuz. Sokakları görüyorsunuz. Çöpleri görüyorsunuz. Her taraf öyle yani. Tek burası değil yani.
7: Cam kapatamıyoruz biz.
6: 5 mahallenin ortasında bulunan bu arıtma tesisinde toplamda 6 tane çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda yapılan işlemin ardındansa biyogaz elde ediliyor. İşte o işlemin sonucundaysa koku yayılmaya başlıyor.
8: Özellikle buradan ilk geçenler için tuhaf bir koku oluyor.
4: Açamıyoruz. Evi havalandıramıyoruz.
3: Mahalle sakinleri kötü kokuya karşı yetkililerden çözüm bekliyor.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir adım attı. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışında şeffaflık zorunluluğu getirildi. Pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik ibaresi zorunlu oldu.
3: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
10: Bakanlığın yeni kararı yürürlüğe girdi ve böylelikle artık pırlanta alırken etiketlerde sentetik veya doğal ayrımını açıkça görebileceksiniz.
11: Kuyumcular gibi hizmet veren yerlerin sattığı ürünler gerçekten değerli, paha olarak değerli. Oradaki alıcının yanılgısı, satıcının yanılgısı ciddi anlamda büyük maddi tahribatlara neden olabiliyor aile bütçelerinde. O yüzden bu tarzdaki denetlemeler, düzenlemeler tabii ki alıcıya daha şeffaf bir hizmet sunmak anlamına geldiği için pozitif.
3: Söz konusu ibareler ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturada, internet sitelerinde ve tüm reklamla tanıtım materyallerinde görünür şekilde yer alacak.
12: Tüketici açısından bence güzel, yani kolaylık, yani insanlar kandırılmıyor, yani şeffaf her şey. Bence güzel bir uygulama, yapanları da tebrik ediyorum.
3: Yeni düzenleme kapsamında ayrıca sentetik kıymetli taşlar, fiziksel satış noktalarında doğal taşlardan ayrı vitrin veya bölümlerde sergilenecek. E-ticaret platformlarında ise ayrı kategori altında satışa sunulacak.
13: Bence gerçekten olmalı, çünkü aldığımız ürünlerin nasıl üretildiğini bilmeliyiz bence.
14: Tabii ki bu çok güzel bir şey. Ürün hakkında bilgi almak tüketici için güzel bir şey. Güzel bir uygulama yapmışlar. Tebrik ederim.
3: Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Kurallara uymayan işletmelere 2026 yılı için 28.620 liradan 858.620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
2: İkinci el otomobil satışları son 2 yılın en düşük seviyesini Mayıs ayında gördü. Peki satışlar neden düştü? İkinci el araç almak için doğru zaman mı? Haberimizde izleyeceğiz.
3: İkinci el otomobil piyasasında satışlar azaldı. En büyük etkenlerden biri de sıfır araç kampanyaları.
15: Otomotiv sektöründe özellikle ikinci el araçlardaki satış oranı gitgide azaldı ve son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki otomotiv sektöründeki bu gerileme daha ne kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar araç satışlarında artış olacak mı? İşin uzmanı cevaplayacak.
3: Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu piyasadaki durgunluğun sebeplerini sıraladı.
11: Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci ele doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımının da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok.
3: Peki ikinci el piyasasında beklentin ne? Satışlar önümüzdeki günlerde artar mı?
11: Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş günün çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş günü sayısı çok azdı açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
2: Rize Karadeniz sahil yolunda karşı yöne geçen otomobil bir minibüs ve otomobile çarptı. Otomobillerin alev topuna döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
3: Zincirleme kaza 3 kadını hayattan kopardı. Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz sahil yolu liman köyü mevkiinde aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil bir otomobil ve minibüste çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil alev topuna döndü. Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selin Aysaral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurda'ya dönen otomobillerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberine getirdi. Diyarbakır ve Adana'da meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
3: Otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Görüntüler Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarpıp takla atarak ters döndü. Kazayı görenler olay yerine akın etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerde Adana'nın Seyhan ilçesinden. Halde bir kamyonetin kontrolü kaybedildi. Araç iş yerinin önünde sandalyede oturan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam savrulurken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir motosikletli gaza fazla basınca ön kaldırarak gidon hakimiyetini kaybetti. O sırada motosiklet sokakta yürüyen bir kadına çarptı.
3: Gaza fazla basınca ön kaldırdı. Sürücüsüz kalan motor kadına çarptı. İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü gaza gereğinden fazla basınca aracın kontrolünü kaybetti. Bir anda önü şaha kalkan motosikletten yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Ancak kaza bununla da sınırlı kalmadı. Sürücüsüz kalan ve sokakta hızla ilerlemeye devam eden motosiklet o sırada yoldan geçen bir kadına çarptı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İstanbul'da yine yol verme ve kaza kavgaları yaşandı. Beylikdüzü'nde bir baba çocuğunun gözü önünde darp edildi. Esenyurt'ta ise bir sürücü park sırasında

0: Arkadaki otomobile çarptı. Aracın sahibi kendisiyle konuşmak isteyince adama saldırdı.
1: Babası gözü önünde dövülürken korkuyla o anları izledi. Burası İstanbul Beylikdüzü. Trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü tartıştı. Her ikisi de araçlarından inince sinirler gerildi. Birinin yanında çocuğu da vardı. Babası gözünün önünde dövülüp bıçaklandı. Çevredeki bir kişi kavganın ortasında kalan çocuğu oradan uzaklaştırdı. Trafik magandaları kaçmaya çalışırken de önüne çıkanları ezmeye çalıştı. Esenyurt'ta ise hatalı sürücünün pişkinliği kayıtlara geçti. Park halindeki otomobile çarptığı yetmezmiş gibi kendisiyle konuşmaya gelen araç sahibine saldırdı. Saldırganın kardeşi de elinde bıçakla aşağı indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken güvenlik kamerası kayıttaydı.
0: Ankara Pursaklar'da kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Pazar yerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ardı ardı ateşlenen kuru sıkı tabancayla şiddetlenen kavgada iki kişi yaralandı.
1: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı.
2: Abi Allah için, abi.
1: Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi. Ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı. Barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçalar yere düştü. Facianın eşiğinden dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Çatısı düştü şu an.
4: Merhaba. Öyle bir ses yoktu, yer sallandı.
1: Binadan kopan beton ve metal parçalar yola yağdı. İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın en üst katından dev beton ve metal parçaları koparak sokağa düştü.
4: Laleli yıkılıyor.
3: Çatısı düştü şu an.
4: Yani öyle bir ses yoktu, yer sallandı. Dedim herhalde kavga mavga çıktı. Hani akşam burada olaylar oluyor bazen.
1: Molozların yere savrulduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Neyse ki sokakta kimse yoktu. Olayın akşam saatlerinde yaşanması daha büyük bir facianın önüne geçti.
4: Laleli yıkılıyor.
3: Çatısı düştü şu an.
1: O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: İzmir'in Selçuk ilçesindeki parke taşı bağlanan ve vücudunda kesici alet izi bulunan ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Yüzgecine parke taşı bağlayıp denize attılar. Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. İnsanlık dışı görüntüler tepki çekti.
5: Bunun yapan kişinin ne vicdan ne de bir duygusu olmadığını tahmin ediyoruz.
1: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak sahilinde esnaf Ufuk Alaca, kıyıda hareketsiz duran deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Alaca, sol yüzgecinde parke taşı bağlı olan ölü deniz kaplumbağasını kumluk alana çıkardı. Ardından durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi.
5: Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Sevgi Plajı açıklarında ayağına taş bağlanmış bir karateye kurtaran iki balıkçıdan sonra bugün yine aynı olayla karşılaştık.
1: Pamucak sahiline giden sürücü yaptığı incelemede Chelonia midas türü olan yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda derin kesici alet izleri tespit etti.
5: Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler hayvanı ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Bu insanlık dışı bir olay. Bütün insanlara duyarlı olmaya davet ediyoruz.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde demir doğrama işinde çalışan Ramazan Erol elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki işçi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum bazı binaların çatılarını uçurdu. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çatıların uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Erzurum'un Yakutiye ilçesi İbrahim Paşa mahallesinde kanalizasyon hattı yenilemesi yapan ekipler, mezar taşı benzeri kalıntılarla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibi cisimlerin top mermisi olduğunu belirledi. Kazıda çıkan 3 adet mühimmat incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Balıkesir Edremit Karayolu'nda seyir halindeki işçi servisinin motorundan yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Sürücü aracı durdurarak içerideki personeli tahliye etti. Olay yerine giden itfaiye ekibi alev topuna dönen yangına müdahale etti. Herhangi bir yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını rüzgarın etkisiyle yanındaki seralara sıçradı. İtfaiye ekibinin yanı sıra fabrika çalışanları da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde kış aylarında karla kaplanan yüksek rakımlı yaylalar, havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşile büründü. İlçenin Gömbe mahallesi sınırlarında yaklaşık 2000 metre rakımda bulunan bölge, yeşilin farklı tonlarıyla dikkat çekiyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yaylalarda yaz mevsimiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.
0: Efendim, Japonya'da bir hayvanat bahçesindeki tatbikat getireceğiz ekranlarınıza. Her yıl aslanların kaçışına karşı hazırlıklı olmak için tatbikat yapılıyor. Tatbikatın haber olmasının sebebi ise aslanı canlandıran görevli ve kostümü.
6: Aslan kostümlü bir görevli ve yaşananları şaşkın bakışlarla izleyen ev sahipleri. Tanık olduğunuz görüntü Japonya'da bir hayvanat bahçesinin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel tatbikattan. Bir görevli aslan kostümü giyiyor, diğerleri de onu sakinleştirici silahla vurup yakalıyor. Söz konusu operasyon aslan kafesinin önünde gerçekleşmesiyle başlı başına bir ironi gibi. Kafesteki aslanlar kaçsak bizi böyle durdurabileceğinizi mi düşünüyorsunuz der gibi bakışlarla operasyonun bitmesini bekliyor. Zaten görüntünün sadece Japonya'da değil dünyada viral olmasının sebebi de o bakışlar.
0: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. 400 kovan taşıyan tır devrildi. Serbest kalan milyonlarca arı mahalleyi istila etti. Olayın ardından bölgede yollar kapatıldı, mahalle sakinlerine evden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Acil durum ekipleri ve profesyonel arıcılar özgür kalan arıları kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

0: Hindistan'dan başka bir olay daha. Bir otomobil tamircisinde bulunan 4 kişi tır lastiğini şişirmeye çalışırken lastik patladı. Şiddetli basınçla meydana gelen patlamada lastiğin üzerinde oturanlar metrelerce havaya fırladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Güney Kore'de bir giyim deposu alevlere teslim oldu. Binada büyük hasar oluşurken yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Alarma geçen Güney Kore itfaiyesi yangına 6 helikopter, 64 araç ve 165 personelle müdahale etti. Alevler çevredeki 8 işletmeye ait 17 yapıya da zarar verdi. Bir diğer büyük yangın ada ülkesi Endonezya'nın güneybatı Papua eyaletinde çıktı. Malawi köyünde 40'tan fazla ev alevlere teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerine kadar devam etti. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın mahalle sakinleri arasında büyük paniğe yol açtı. Rusya'da gök kızıl ve pembe tonlarına boyandı. Gece saatlerinde yaşanan gök gürültülü fırtınanın ardından Chelyabinsk kenti sakinleri işte bu manzarayla karşılaştı. O anları bölge sakinlerinden biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
1: Akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakacağız. Sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısı için kürsüdeydi. Toplantı bittiğinde gazetecilerin soruları vardı. O soruları da teker teker yanıtladı. Pek çok başlığı var. Aynı zamanda NATO zirvesinde Donald Trump'la görüşecek misin diye bir soru soruldu. Başkan Erdoğan Trump'la görüşebilirim dedi. Detaylandıracağız birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kurultay cümleleri her daim kuruluyor biliyorsunuz. Genel merkezden özgür özel yönetimle ve arkadaşlarına bir rest geldi. Bekleyin, şurada 3-5 ay kaldı. 3-5 ay sonra kurultayda bakalım yarışalım, gelsinler, ne istedikleri varsa onları anlatsınlar ve yarışalım. Bakalım eğer destek varsa zaten seçilecekler dendi. Biraz daha fazla ayrıntı var. Ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkes, bir mutabakat var malum. O mutabakat içerisinde İran'daki nükleer santrallerin denetimi de var. Donald Trump bir iddiada bulundu. İran kendileri için bir denetleme grubu, Uluslararası Atom Enerjisi'nin kendini gelip denetlemesini kabul etti dedi. Fakat İran bunu yalanladı. Neler yaşanıyor o cephede? Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Başkan Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı için kürsüdeydi efendim. En öndeki gündem maddelerinden bir tanesi terör Türkiye meselesi. Terör çıkmaz yolları ve miadı dolmuştur ifadelerini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve meclis tatile girmeden de bu konuda bazı yasaların çıkacağını söyledi. Muhalefetteki yaşananlar da Başkan Erdoğan'ın gündeminde. Başkan Erdoğan muhalefetteki yaşananlar için muhalefette kavga ve kaos hakim ifadesini kullanıyor. Ve son olarak da İsrail meselesi, dış gündeme dair de mesajları var. Defalarca söylediği bir şey bugün bir kez daha tekrarladı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu mutabakatta daha önceden demişti Başkan Erdoğan, İsrail kenarda bir maraz çıkarmak için, bunu bozmak için bekliyor ifadesi kullanmıştı. O uyarıyı tekrarladı.
2: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın?
3: Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. CHP'de yaşanan kaosu bu kelimelerle özetledi.
2: Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir.
3: AK Parti grup kürsüsünden CHP'yi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'deki gerilimin sokağa, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına taşmasından duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.
2: Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle

0: izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız.
1: Siyaset kurumu yıpratılıyor diye uyardı. Muhalefeti Türkiye'nin menfaatlerine öncelik vermeye çağırdı. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilim için parantez açtı. Özellikle İsrail'i hedef aldı. Mesajı netti.
0: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı yeni bir aşamadayız derken yasal çerçeveyi işaret etti.
0: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Bir kez daha muhalefete seslendi.
0: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Toplantı çıkışı Erdoğan'a yasal süreç takvimi de soruldu.
2: Yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
3: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştiririz.
4: Eş zamanlı olarak efendim teyit mekanizması izlemeyle beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakil bir kanun.
5: Teşekkür ederiz.
6: Sağ olun.
7: CHP yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler diyor.
8: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
9: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
11: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
12: Ne kadar sürecek?
11: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
12: Ne kadar sürecek?
11: En fazla 4-5 ay sürer.
12: 4-5 ay sürer.
11: Tabii nereden bakarsa.
9: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
13: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
14: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
13: Olabilir.
7: Tam da haberin bittiği yerden devam edelim. Özgür Özel ekibinin yeni parti sürecini hızlandırdığı ve 1 Temmuz'dan itibaren de toplu istifaların başlayacağı konuşuluyor. Hatta 24 Temmuz'da yeni partinin ilan edileceği iddiaları gündemde. Yaşanan son gelişmeleri eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş yorumladı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu için bakın neler söyledi.
15: Ben niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
8: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: CHP kulisleri hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yeni arınma hazırlıkları konuşulurken Özgür Özel kanadında ise yeni parti iddiaları alevlenmiş durumda. Öyle ki gözler 1 Temmuz'a çevrildi.
16: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
1: Özgür Özel'in 1 Temmuz'da son grup toplantısını yapması ve ardından

0: parti içinde toplu istifaların başlayacağı öne sürüldü.
1: Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
2: Eğer partiye mahkeme kayyım atarsa ben buna itiraz ederim. Çünkü 100 yıllık bir partiyi kayyım yönetemez. Ama mutlak mutlak kararı verirse ben mecburum gitmeye.
0: İddiaya göre Özel ekibi yol haritasını da netleştirdi. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda önce mahkemeye başvurup Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir çağrı heyetinin talep edileceği, istenen sonucun alınmaması durumundaysa 24 Temmuz'da yeni partinin resmen ilan edileceği söyleniyor.
1: Mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar.
0: CHP'deki kriz ve belirsizlik devam ederken dikkat çeken başka bir iddia daha gündeme geldi.
3: Ya Kemal Bey'in bu yolsuzluk iddialarını bilmemesi mümkün mü Kemal Bey? Kendi bürokrat ya Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince böyle bakmış ya. Vay anasını demiş. Evi görünce evin içinde
4: ne varmış
3: ya şimdi her şeyi
4: ne varmış
0: ya. Kılıçdaroğlu kendisi hakkında 2017 yılında gerçekleşen bir toplantıda bize yakın kanalları finanse edelim yönünde talimat verdiğini öne süren gazeteci Şaban Sevinç hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar gerçeği yansıtmıyor diyen Kılıçdaroğlu tazminat davası açtı. Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısının ardından Malatya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya il başkanlığına atanan Hakan Satılmış ve yönetimi iddiaya göre gece saatlerinde çilingirle parti binasına girdi. Sabah saatlerinde binaya gelen eski yönetim durumu protesto edip içeri girmek isteyince arbede çıktı. Polis müdahale etti.
5: Son yolsuzluk operasyonunda Adalar ve Silifke Belediye Başkanları rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı her iki ismi de görevden aldı bildiğiniz gibi. Adalar Belediyesi'nde rüşvet konuşmaları da dosyaya girdi. Şimdi ise Büyükada'daki bir Rum Ortodoks Kilisesi'nden iskan ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira alındığı iddiası gündemde. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise bir konser organizasyonundan yine 3 milyon lira rüşvet aldığı ve paraların kolilerle taşındığı iddiası var.
6: Gerçekten de hakkı da bu yani başkan.
7: En kötü o da olmaz, onu da kabul ettim.
8: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
0: CHP'li 24 belediye başkanı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu. Listeye son eklenen Adalar ve Silifke belediye başkanları da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
6: Ne zaman yazık etsem? Canavar gibi konuşuyorum.
0: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığına ilişkin ses kayıtları tartışılırken bu kez belediyenin Rum Kilisesi'ni dahi haraca bağladığı iddiaları dosyaya girdi. Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi'nden harçtan muaf olmasına rağmen iskan ücreti adı altında 3 milyon lira tahsil ettikleri öne sürüldü.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: Silifke'de ise belediye başkanı Mustafa Turgut'un 2 yıl önceki bir konserden 3 milyon lira rüşvet aldığı iddiası gündemde. Rüşvet paralarının belediye logolu bardak kolilerinde taşındığı hatta bir teslimat sırasında araçta belediye başkanı Turgut'un bulunduğu da. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koçsa aldığı kararın arka planına dair çarpıcı cümleler kurdu.
10: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı.
11: Haymana Belediye Başkanımız hoş geldiniz.
5: İran'da savaş öncesi patlak veren protestolara açık açık destek olan İsrail'den bu müdahalenin gerçek boyutlarını gözler önüne seren bir itiraf geldi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett mevcut hükümeti eleştirmek isterken yıllar önce söylediği yalanı açık etti. İran hükümetini devirebilmek için 2021'deki protestolarda İran'a 11

0: binlerce Starlink sistemini kaçak yollarla soktuk dedi.
1: Protestocuların koordine olmasına ve nihayetinde hükümeti devirmesine olanak sağlamak için on binlerce Starlink alıcısını kaçak yollarla İran'a soktuk.
2: Yıllar sonra gelen itiraf, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, İran'da 2021 yılında patlak veren kanlı protestolara verilen desteği ilk kez açık açık anlattı.
1: İran'da her protesto olduğunda ne oluyor? İnterneti kapatıyorlar ve iletişim kesiliyor. Yani başlattığım şey, internetin ve sosyal ağların kesintisiz çalışmasını sağlayacak bir süreçti.
2: Tahran yönetimi 5 yıl önceki protestolarda İsrail'e hedef göstermiş, Tel Aviv'i ülkeye Starlink alıcıları göndermekle suçlamıştı. Hükümet politikalarının tamamını yalan ve aldatmaca üzerine kuran İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak işgal altındaki Kudüs'te kamera karşısına geçen Bennett, mevcut hükümeti eleştirmek isterken o yalanı gün yüzüne çıkardı.
1: Protestocuların koordine olmasına ve nihayetinde hükümeti devirmesine olanak sağlamak için on binlerce Starlink alıcısını kaçak yollarla İran'a soktuk.
2: Bennett'in skandal açıklamaları İsrail'in bölgedeki istikrarı ve huzuru hedef alan çabalarının ne kadar eskiye dayandığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
1: İşte harika haber. Ülkeniz özgürlüğüne kavuştuğu anda İsrail'in en iyi su uzmanları en son teknoloji ve bilgi birikimiyle İran'ın her şehrine akın edecek. İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyunu tuzdan arındırmasına yardımcı olacağız.
0: Çok ilginç bir bilgi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de pazar günü görüşmelerin başladığı dakikalarda Trump'tan gelen tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çıkmaza sokmuştu malum. Amerikan Wall Street Journal gazetesi o anlarda yaşananları yazdı. İran heyetinin Trump'ın tepkilerine karşı hem psikologlardan tavsiye aldığını hem de 1987 tarihli yine Trump tarafından yazılan Anlaşma Sanatı kitabına çalıştıklarını iddia etti.
2: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
3: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
2: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı Anlaşma Sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
3: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
2: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu. İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Dünya Kupası karşılaşmaları için İran milli takımına vize vermiyor biliyorsunuz. Amerika'da konaklaması için. Onlar Meksika'da konaklıyorlar ve maç günü gidiyorlar. Amerika'da maç yapıyorlar sonra tekrar geri dönüyorlar. Bu iki ülke arasındaki mutabakattan sonra Amerikan yönetimi iyi niyet göstergesi olarak İran milli takımının ülkeye giriş iznini iki güne çıkardı.

0: ABD'den İran milli takımına bu kez 2 günlük vize geldi. Daha önce bir günlüğüne verilen giriş izni artırılmış olsa da takımın maç gecesi ülkede konaklamasına yine izin verilmeyecek. Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı. 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır maçı öncesinde İran milli takımının ülkeye giriş süresinin bir gün uzatılarak 2 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ancak katı güvenlik protokolleri gereği takımın maç biter bitmez aynı gün ülkeden ayrılması gerekiyor. Bu durum nedeniyle kampını Meksika'da kurmak zorunda kalan İran milli takımı ise karara tepkili. Teknik direktör Emir Galenoi, maç günü yaşanan ani seyahatlerin antrenmanları ve oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
1: Bence dünyanın en kötü koşullarındayız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.
0: Dünya Kupası hanesine 2 puan yazdıran İran, Mısır'la oynayacağı maçı kazanırsa son 32 turunu garantileyecek. Beraberlik durumundaysa diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
2: İngiltere'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından United Kingdom Defence Journal, Türk savunma sanayinin başarısını manşetine taşıdı. Haberde Kızıl Elma'nın özelliklerinden övgüyle bahsedildi.
3: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli, bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
0: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal, Kızıl Elma'nın başarıyla geçtiği testlerini manşetlere taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızıl Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol, insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızıl Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti, Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal, Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkat çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiği vurgulandı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinde de görev yapabilecek olan Kızıl Elma'ya çevrildi.
2: Faili meçhul dosyaların yeniden açılmaya başlaması bazı tartışmalı olayları da yeniden gündeme getirdi. 2021'de Ankara'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Ceren Ünal'ın ölümü de onlardan biri. Ceren'in annesi de kızının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Dosyada pek çok eksiklik bulunduğunu öne süren acılı anne, dosyanın yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.
4: Çocuğum o kadar hayat doluydu ki, öyle büyük hayalleri vardı ki.
5: 5 yıldır yüreğinde hiç sönmeyen bir yangın ve aklında yanıtını aradığı tek bir soru var. Canından çok sevdiği kızı Ceren intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
4: Kimse bana benim çocuğumun intihar ettiğini söyleyemez. Benim çocuğum katledildi ve intihar verildi. Ben çocuğumu kendim yıkadım ya. Boyunda kırık yok.
6: Takvimler 2021 yılının Eylül ayını gösteriyordu. İddiaya göre ailesi 24 yaşındaki Ceren Ünal'dan haber alamayınca endişelendi, polise haber verdi. Ceren Ünal'ın yalnız yaşadığı eve gelen ekipler o korkunç manzarayla karşılaştı.
4: Saç boyuyor, yemek yapıyor, alışveriş yapıyor, ertesi gün için plan yapıyor. Bir anne için evladının o hallerini görmek kolay değil.
5: Evinde ölü bulunan Ceren Ünal'ın 11 ay süren soruşturmasının ardından intihar ettiği söylendi. Ama
4: 11 ay otopsi raporunu bekledik. Dosya direkt takipsizlik aldı. Hiçbir şey araştırılmadı. Benim çocuğum o gün markete gitmiş, alışveriş yapmış, gelmiş, yemek yapmış. Ertesi gün için konser planı yapıyorlar bir arkadaşıyla.
6: Kızının kendi rızasıyla hayatına son vermesinin mümkün olmadığını iddia eden anne Yurda Güldoğan dosyada eksik hususların olduğunu savunuyor.
4: Kamera kayıtları alınmadı, HTS kayıtlarına bakılmadı, telefon incelemesi yapılmadı, çocuğumun tırnağında erkek DNA'sına rastlandı.
6: Biricik evladını kaybetmesinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze. Ceren'den geriye yaptığı tabloları ve kedisi Latte kaldı. Annesi kızının hatıralarına gözü gibi bakıyor.
4: Ceren'imin tek adı.

0: sırası bana bu. Çok güzel tablolar çiziyorduk.
1: Son günlerde peş peşe açılan faili meçhul cinayet dosyalarının ardından acılı anne Yurda Güldoğan'ın tek isteği var. O da Ceren Ünal'ın dosyasının yeniden açılması.
0: Dosyasının tekrardan açılıp incelenmesini talep ediyorum. Benim çocuğum ölmedi, öldürüldü.
2: İstanbul Sarıyer'de 2 ay önce çıkan yangın bir apartmanın çatısını küle çevirmişti. 22 dairelik apartmanda o günden bu yana çivi çakılamadı. Çatı olmadığı için yağan her yağmurda bütün apartmanı su basıyor. Tadilat sözü veren belediyedense ses yok.
3: Geçen yıl çatıyı sıfırdan yaptık, akıyordu. Yeniden yaptık, onardık. Onların da taksitlerini ödemeye devam ediyoruz. Borcu bitmeyen bir çatımız var ama ikinci kez çatımızı yapmak zorundayız.
1: Bir kıvılcımla başladı, borcu bitmeden küle döndü. İki aydır çatısız kalan apartman sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.
3: Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz o da terk etti. Diğer komşumuz da bir odasını kullanarak şu anda yaşamaya çalışıyor.
1: 22 ailenin hayatını kabusa çeviren olayda yangın kadar söndürme çalışmaları sırasında yaşananlar da zararı büyüttü. Bina adeta sular altında kaldı.
3: Soğutma çalışmaları nedeniyle çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3. kata kadar sular indi. Aynı zamanda tüm binanın kanalizasyon boruları komple yandı ve her yağan yağmur dere gibi merdivenden aşağı akıyor, gidiyor.
4: İkinci katta olduğum halde laminatları falan hep kabardı, şişti yani. Çünkü yağan yağmurların suyu komple aşağı indi. İtfaiyelerin suyu komple aşağı indi.
5: Söndürmek için verilen sulardan ve yağmurdan gelen sulardan evimde çok rütubet oldu. Dolaplarım çürüdü, düşüyor. Kapılarım örtülmüyor, şişti.
1: Maddi zararlarının her geçen gün arttığını söyleyen apartman sakinleri soluğu belediyede aldı. Yardım talebinde bulundu. İddiaya göre yetkililer destek sözü verdi ancak o sözler tutulmadı.
4: Mağduruz, hepimiz bina olarak mağduruz. Binada çatıyor. Çatıyor. Verilen sözleri yerine getirmediler. Kötü durumdayız yani.
1: Her yağmurda evleri bir kez daha su altında kalan apartman sakinleri şimdi yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.
3: Bütün herkes burada mağdur. 22 dairenin tamamı şu anda yağan her yağmurda mağdurlar.
5: Şu anda evime halen gene yağmur sularından akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı. Duvarlarımız su aldığı için duvarlarımız da tehlike altındadır. Şu anda çok mağdur durumdayız.
2: Efendim, Avrupa kıtası bulunduğumuz küre sıcak hava dalgasının etkisi altında. Öyle ki pek çok yerde sıcaklıklar mevsim ortalamasının çok daha üzerine seyrediyor. Bu gördüğünüz sıcaklıklar artık böyle bordo haline gelmiş neredeyse. 40 dereceye varan sıcaklıklar anlamına geliyor. Gördüğünüz üzere bütün Avrupa ama en çok da özellikle mesela Fransa'dan bahsedeceğiz şimdi. Ülke ortalamasıyla 20-30 derece sıcaklıkla tüm dünyanın rekorunu kırmış ve daha doğrusu Fransa kendi tarihinin rekorunu kırmış ama diğer tarafta da rekorlar kırılmaya devam ediyor. Türkiye'ye baktığımızda özellikle Ege bölgesi ilerleyen günlerde sıcak hava dalgasının etkisinde İstanbul'da o sıcak hava dalgasından nasibini alacak.
6: Küresel ısınma ve iklim krizi Fransa'yı etkisi altına aldı. Ortalama sıcaklık 29,8 dereceye ulaştı. Ülkede tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti. Aslında 29,8 derece sıcaklık ilk duyulduğunda çok yüksek bir seviye gibi algılanmıyor. Ancak ortalama sıcaklıktan bahsedildiğinde ülkenin tüm bölgelerindeki ortalama alınıyor. Hem de gece ve gündüz dereceleri de hesaba katılıyor. Fransa'da yüksek sıcaklık eğitimi de vurdu. 1800 okulda öğretime ara verildi. 8000 okuldaysa ders saatleri değiştirildi. Öğrenciler evlerine gönderildi. Paris'te termometreler 38 derece seviyesini gördü. Bordo ve Toulouse'daysa sıcaklıklar gündüz 43 dereceye kadar tırmandı. Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde ise sıcaklık 44 dereceyi aştı. Fransa'nın ünlü Louvre Müzesi ise günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle kapılarını 2 saat erken kapatacağını açıkladı. Benzer bir duyuru Eyfel Kulesi için de yapıldı.
7: Sıcak hissediyorum, evet, ama yukarı çıkarsam daha sıcak hissedeceğimi sanmıyorum. Yukarı çıkarsam daha serin hissetmem gerekiyor.

0: gerekir? Eyfel Kulesi'ni kapatmak için hangi sıcaklık eşiği gerekiyor? O zaman metroyu da kapatın. Havaalanına giden treni de kapatın.
1: Fransa'da sıcaklar can kayıplarına da yol açtı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Serinlemek için denize giren 13 kişi de boğuldu.
2: İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Doğuş Meşe ilk kez hakim karşısına çıktı. Meşe'nin cinayet esnasında uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürüldü.
3: İzmir'de ücret tartışmasında taksici Deniz Örer'i silahla öldüren Doğuş Meşe'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Örer'in eşi Ayşe Örer ve taraf avukatları katıldı.
4: Çok zor bir süreç. Zaman geçtikçe daha çok insanın içi acıyor.
5: Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbet verilmesi.
3: Sanık Doğuş Meşe cinayet günü uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ileri sürdü. Böyle biri değilim, karıncayı bile incitmem dedi. Taksici Örer'in yakınları sanığa tepki göstererek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
4: Bir insanın canına katledilmez. 600-700 lira için.
5: Evine ekmek götürmek isteyen bir taksici kardeşimizin hiçbir kusuru, hiçbir bir kendisini müdafaa edecek bir durumu olmadan kasten öldürüldüğü apaçık ortada.
6: Sanık Doğuş Meşe ile ilgili hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet, gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: Duruşma 29 Eylül'e ertelendi.
2: Milletin iradesine pranga vurulan inançların baskı altına alındığı 28 Şubat'ın karanlık günleri geride kaldı. Ancak son dönemde yaşanan olaylar eski vesayetçi zihniyetin farklı yüzlerle yeniden sahne almaya çalıştığını gösteriyor. Mersin'de bir site havuzunda tesettür mayolu bir anne hedef alındı. İstanbul metrosunda başörtülü bir kadına yönelik nefret söylemleri infial oluşturdu. Antalya'da genç kızlar inançları nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Zonguldak'ta hafızlık programı üzerinden mütedeyyin insanlar hedef alındı. Peki tüm bu olaylar tesadüf müydü? Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bu kutuplaştırma girişiminin hedefinde ne var? Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.
7: Tamam, haşa ben neden yasak?
8: Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirmek acaba daha mı iyi olur?
1: Tarih sadece geçmişte kalan bir takvim yaprağı değildi. Ve bazı zihniyetler vardı ki, milletin iradesine vurulan prangaların özlemiyle pusuda beklerdi.
9: Genelkurmay'da bugün tarihi bir briefing verildi. Durum gerçekten vahimdir. Silahlı kuvvetlerin artık iyi bildiğimiz ve yaklaşık 10'ar yıllık aralıklarla karşılaştığımız iç hizmet yasası bağlamında laik cumhuriyeti korumak ve kollamak üzere durumdan vazife çıkartmak söylemi anlamlı bir mesajdır.
1: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye vesayet odaklarını birer birer tasfiye ederken, inanç özgürlüğünü anayasal ve toplumsal güvenceye kavuşturmuşken,
10: kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz.
1: Son günlerde yaşananlar karanlık bir zihniyetin küllerinden yeniden doğma çabasını gösteriyordu.
7: Tamam Haşem, neden yasak?
8: Ya hijyen yönünden.
7: Tamam, az önce ben de anlattım. Şu an en hijyen olan Haşem'a. Çünkü kıllar mesela dışarı çıkmıyor, saç kılları havuza girmiyor. Yani sizin o zaman bonesiz girmeyenler yasaklamanız lazım mesela.
8: Ya ona da kural koyduk biz. Bonesiz de olmuyor.
7: Gördünüz mü? Ne oldu?
8: Onu da koyduk ama.
1: Geçmişte milletin öz evlatlarını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı nedeniyle kamusal alandan dışlamaya çalışan o faşizan akıl, bugün yeniden sahneye çıkma cüretini gösteriyordu. 28 Şubat'ın o karanlık, despotik günlerini özleyenler, bu kez Mersin'de bir site havuzunda, İstanbul'da bir metro vagonunda, Antalya'da ise bir market sırasında kendilerini ele veriyordu.
11: Şimdi böyle şimşek, sıcak, 36 derece sıcaktı. İyice de kapatmışız kendinizi de.
12: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
11: Tesettürlüyüz. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
12: Evet.
11: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
1: Mersin'deki havuz skandalında sırf inancının gereği olan tesettür mayosuyla çocuğuyla vakit geçirmek isteyen bir anneye faşizan bir barikat kuruluyordu.
13: Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti.
1: Kendi mülkünde, kendi yaşam alanında bir kadına uygulanan bu tecrit, eski Türkiye'nin kamusal alan yalanlarının modern bir yansımasıydı. Neyse ki yargı bu hukuk tanımazlığa geçit vermiyordu.
13: Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır.
1: Ve metroda kusulan kin, İstanbul metrosunda inancından başka hiçbir suçu olmayan başörtülü bir kadına kameralar önünde imha edilsin diyerek nefret kusan Hatice Öncel zihniyeti sadece bir kişisel cinnet hali değildi. Bu yıllarca bu toprakların dindar insanını siyasi muamelesine tabi tutmak isteyen elitist, tepeden bakmacı zihniyetin dışa vurumuydu.
14: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya, kıza yazık olacak, sınava geliyor yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın.
1: Bu nefret dilinin hukuk karşısında tutuklanmayla neticelenmesi, eski Türkiye bitti mesajının hukuki tesciliydi.
15: Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Ve burası da Antalya. Bir markette alışveriş yapan iki genç tesettürlü kızın maruz kaldığı sözlü taciz aslında aynı nefret zincirinin başka bir halkasıydı. İnançları doğrultusunda yaşamayı tercih eden genç kadınlara yöneltilen hakaretler ve aşağılayıcı ifadeler, yıllardır toplumsal hayatın dışına itinmeye çalışılan muhafazakar kesimlere karşı beslenen ön yargının açık bir tezahürüydü.
11: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani. Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
12: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi
11: bilmiyor. Yok, hayır. Yok, hayır dedim, acaba kaptır. Terlemiyorlar dedim de.
12: Yok, terlemiyorlar.
11: Hadi kolay gelsin.
12: Size de.
11: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
12: Yok, ay ben Müslümanım. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
1: Market koridorlarında yankılanan bu çirkin söylemler yalnızca iki genç kıza yönelmiş bireysel bir saldırı değildi. Bu olay insanların kılık kıyafeti ve inancı üzerinden ayrıştırılmasını normal gören ayrımcı zihniyetin günümüzdeki yansımasıydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ifade ettiği gibi, bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlı duruşuysa, devletin toplumsal barışı hedef alan bu mikrofaşizme asla göz yummayacağının en net kanıtıydı. Vesayetin entelektüel kalesi olan üniversiteler, AK Parti iktidarı döneminde demokratikleşti, kapılarını milletin her evladına açtı. Ancak bazı üniversite kürsülerinde hala 28 Şubat'ın ikna odalarının özlemini çeken sözde akademisyenler vardı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde gündeme gelen olaylarda akademide başörtülü akademisyenlere mobbing uygulandığı haberi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili yüksek öğretim kurumları tarafından inceleme başlatıldı.
16: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli doçent doktor Mehmet Aydıner, akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı. Fakültemde başörtülü istemiyorum dedi ve devam ederek

0: AK Parti'ye ve AK Parti seçmenine hakaret etti.
1: Nefret dolu ayrımcı söylemi çok yanlış buluyorum ve şiddetle kınıyorum.
2: Yıllar önce başörtüsünden dolayı küçücük yaşımda, 16 yaşımda nezarete girmiş bir insanım. Ve onun ne kadar acıtıcı olduğunu çok iyi bilirim.
3: Eğitim camiasında bu tarz konuşmaları gerçekten kınıyoruz.
4: Milletin vergileriyle maaş alan, görevi bilim üretmek olan bu kişilerin, gencecik akademisyen adaylarının inancına düşmanlık beslemesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışmayan çağ dışı bir ilkellikti. Nefret sadece sokakta veya akademide değildi. Bu toprakların mayası olan İslam'a, Kur'an'a ve onun muhafızları olan hafızlara karşı duyulan o kronik alerji, Zonguldak ve Batman'da yeniden nüksediyordu.
5: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem.
6: Karanlığa teslim olmayacağız.
7: Karanlığa teslim olmayacağız.
4: Zonguldak Müftülüğü'nün düzenlediği hafızlık icazet programını protesto etmek için sokağa dökülen 70 yaş üstü grup aslında geçmişin tortularıydı. Türkiye layıktır, layık kalacak sloganlarının arkasına gizledikleri şey, bu milletin çocuklarının Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmesine duyulan tahammülsüzlüktü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınarak inanç özgürlüğüne saldıran bu anlayış, millete yabancılaşmanın en somut örneğiydi. Ve medyadaki tetikçileri de boş durmuyordu. Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu'nun Batman'daki Niyet Ettim Örtünmeye programı üzerinden kurduğu cümleler, medyadaki vesayet kalıntılarının hala temizlenmediğini gösteriyordu. Şu görüntüleri normalleştiremem, öfkeliyim diyen bu zihniyet, eşcinselliğin, sapkınlığın normalleştirilmesini alkış tutarken, Müslüman bir kadının, bir çocuğun kendi inanç dairesindeki törenine tahammül edemiyordu.
5: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
4: Son bir yılda artış gösteren bu provokatif eylemler tesadüf değildi. Birileri toplumsal sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi yeniden kutuplaşma girdabına sokmak istiyordu. Ancak unuttukları bir şey vardı. Karşılarında artık boynu bükük, hakkını aramaktan korkan sessiz yığınlar yoktu. Karşılarında dünya beşten büyüktür iradesiyle yürüyen, her bir vatandaşının hakkını ve hukukunu koruyan güçlü bir devlet iradesi vardı.
8: Şunu bugün burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Eski Türkiye artık eskide kalmıştır.
4: Milli ve manevi değerlerimize saldıranlar, okullarımızda pedagojik ilkeleri hiçe sayıp aile yapımızı hedef alan cinsiyet değiştirme skandallarına imza atanlar ve inançlı kadınlarımıza imha diliyle saldıranlar bilsinler ki Türkiye 28 Şubat karanlığına bir daha asla teslim olmayacaktı. Türkiye kazanımlarını korumaya, bu ülkenin her bir ferdinin inanç ve yaşam tarzını güvence altında tutmaya kararlılıkla devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk devlet teşkilatlarına, üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Türküler, Anadolu'nun kalbinde yankılanan sevinçlerin ve acıların en saf dile geliş biçimidir. Bugün bir aşkın hüzünlü hikayesinden doğan gönül yangınının türküsüne kulak vereceğiz. İnatla, aşkla ve gözyaşıyla övülmüş bir ezgidir bu. Bohçalarda mı?

Gaziantep'in küçük bir kasabasında genç bir delikanlı, güzeller güzeli bir Ermeni kızına gönlünü kaptırır. Onların aşkı gün geçtikçe dilden dile tüm bölgeye

Ama arada görünmez duvarlar vardır. Etnik köken ve mezhep farkı. Delikanlı Müslümandır, genç kızsa Ermeni. Aşklarını ailelerine anlatırlar fakat kabul görmez. İki gönül toplumun kurallarıyla, ön yargılarıyla sınanır. Delikanlı, sevdiğim, evlenmemiz için tek şart Müslüman olman der. Genç kızsa, asıl sen beni seviyorsan dinini değiştir der. Bu aşk bir süre sonra inatlaşmaya dönüşür. Ve iki sevdalı kalpleri kor gibi yansa da yollarını

sonra genç kız ailesinin seçtiği bir başkasıyla nişanlanır. Delikanlıysa aşkının ateşiyle yanar, kavrulur. Yataklara düşer, verem olur. Günden güne eriyip düşerken dudaklarından şu ağıt dizeleri dökülür.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Bugün gündemimize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla başlayacağız. Biliyorsunuz NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleştirilecek. Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı da grup toplantısı sonrası gazetecilere bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'la NATO zirvesinde büyük ihtimalle baş başa görüşeceğiz dedi. Samet, sesi var mı? Hemen o sesle başlayalım programa.
1: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
1: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
0: Evet, büyük ihtimalle Trump'la görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kemal Olçar bizimle, doçent doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz NATO zirvesini?
3: Çok büyük hazırlık var. Yani güvenlik tedbirleri çok üst seviyede. 32 ülkenin lideri gelecek.
0: Evet.
3: Başbakan, devlet başkanının üzerinde gelecek. Türkiye'de 2004'te yapıldı. Çok ciddi kararlar alınmıştı o dönem. İstanbul İşbirliği girişimi körfezi almışlardı NATO ittifak değil de işbirliğine. Şimdi de böyle büyük kararlar bekliyorum açıkçası.
0: Bambaşka iki Türkiye değil mi ama Kemal,
3: evet,
0: Hocam? 2004.
3: Çok başka.
0: 2026.
3: Çok başka ve çok güçlü bir Türkiye bu NATO toplantısına ev sahipliği yapıyor. NATO için avantaj.
0: Tam bu tartışmaların odağında. Türkiye'ye daha çok ihtiyaçları var. Bir yandan da siyasi olarak eski söylemlerinden kurtulamıyorlar ama ihtiyaç daha baskın geliyor Uğur Hocam. Uğur
4: Tabii.
0: Özgöker de bizimle, Profesör
4: yani
0: Uğur Özgöker.
4: Özellikle zaten NATO'dan, Doğu'dan Türkiye'yi, Batı'dan Amerika'yı çıkarttım, NATO diye bir şey kalmaz yani Türkiye. Ve bu zirve hepsinden de önemli. Tarihinde 4 tane çok büyük stratejik konsept değişikliği oldu. Bu en büyüğü olacak. Yani bütün stratejisi değişecek. En büyüğü bu olacak. Tabii Ankara'da olması, başkentte olması çok çok önemli. Yani Avrupa bize artık kırmızı halıyı serecek de biz onlara ne cevap veririz bilmiyorum artık.
0: Bir yandan da şimdi Trump'ın, yani İsrail'le arası son dönemlerde açık, özellikle Netanyahu'yla. Türkiye'ye gelmesi böyle İsrail'e yönelik bir mesaj olarak da okunabilir
4: tabii
0: mi? Aşırıyorum mu yoksa?
4: Tabii, yani zaten ilk azarı Trump o yüzden işitti. Netanyahu Cumhurbaşkanımızı şikayet etti Trump'a.
0: Evet.
4: Trump dedi ki makul ol, Netanyahu dedi. Erdoğan dedi çok akıllı, çok zeki, çok başarılı bir lider dedi. Akıllı ol, kendini dikkat et kendine dedi orada. Orada ilk azarı yedi, yani bu ona da bir mesajdır.
0: Biraz sonra programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. İsrail'in işte bir takım yakın tehlike açıklamaları var. Muhtemelen onlar da Türkiye ile bu NATO'nun, Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecini kastediyorlar. Onu da konuşacağız hocam. Bercan Tutar da bizimle, Sabah Dış Haberler Müdürü. Bercan hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bercan, bir yandan da Cumhurbaşkanı, yani şimdi NATO'da önde gelen isimlerle yan yana geliyor. Bir yandan da NATO'nun karşısında yer alan bloklarla ilişkileri çok iyi. Putin'le mesela ilişkisi,
5: evet,
0: çok iyi. Bu denge, nasıl değerlendiriyorsun dengeyi?
5: Zaten onu yani NATO üyeleri de söylüyor. Yani Türkiye'nin hem genelde artık Türkiye'den dış basında bağımsız ülke. Yani istediği gibi herhangi bir ittifaka sonuna kadar böyle bağlı kalmayan, kendi çıkarları çerçevesinde hareket eden, yani kendi ekseninden artık kendi sistemini kurmaya doğru giden aktör diye bahsediliyor. O anlamda işte Çin'le ilişkilerin iyi olması, şeyle ilişkilerin iyi olması, Rusya'yla veya diğer Amerika'nın ilişkilerinin bozuk olduğu ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olması, yani Avrupa'da Fransa'nın mesela kötü ilişkiler yaşadığı ülkelerle de Türkiye'nin ilişkisi iyi, Fransa'yla da ilişkisi iyi. Bir yere kadar yani bize rakip gibi görünen, işte altımıza oymaya çalışan Yunanistan'la da aslında,
0: evet,
5: ilişkimiz iyi. Yani o anlamda cazibe merkezi, kimsenin Türkiye ile böyle düşmanlığı göze almayacağı bir konumu var diyeyim ben. Yani bir İsrail dışında, o da böyle çok fazla böyle üst perdeden almıyor aslında İsrail. Çok
0: öyle
5: temkinli
0: mi
5: bir şey yürütüyor Türkiye'ye karşı. Yani çok sıkışmadıkça mesela Türkiye'ye doğrudan saldırmıyor, hedef almıyor. İşte Amerika'ya güvenerek, bir gözle de, göz kuyruğuyla da onlara bakarak, ya acaba benim Türkiye'ye yönelik stratejilerime nasıl destek verirler mantığıyla hareket ediyorlar. Yani zaten Türkiye geçmişinden beri büyük ülkelerle mücadele etmiş bir aktör. Yani işte Selçuklardan bu yana diyeyim ben. Hep büyük devletlerle, yani diyelim İsrail'in, Yunanistan'ın, işte diyelim eskiden işte Körfez ülkelerinden bazı aktörler bize rakip gösterilirdi veya İran'ın ve işte Avrupa'da işte çok zayıf ülkelerin Türkiye'ye böyle işte rakip olması falan çok zor. O anlamda Türkiye Devler Ligi'nde artık, yani Rusya, Çin, işte Amerika ve

0: 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra NATO'nun artık o soğuk savaşın sonunda misyonun ne olacağı konuşuluyordu ve hatırlarsanız hep bunu konuştuk. İşte haritalarda kırmızı noktalar kaldırılıp yerlerine yeşil noktaların konulduğunu, NATO'nun yeni konseptinin İslam dünyası ve Orta Doğu'nu şekillendirmek üzere tesis edildiği söyleniyordu. Zaten 91'den sonra yaşadığımız tüm süreç bunu gördük. Afganistan'ın, Irak'ın işgali, Suriye iç savaşı, Libya, her şey yani. Hep bütün bir bütün olarak değerlendirdiğinde 90'lardan sonra bambaşka bir dünyaya yaşadık. Şimdi 50'lerden Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı vardı. Çünkü Sovyet orduları kuzeyimize, artık sınırımıza kadar geldi.
1: Saldırmazlık anlaşmasını kaldırdı.
0: Evet, kaldırmışlar. Bizi gerçek bir tehdit vardı ve Türkiye'nin o günkü koşullarda bir bloğun içerisinde yer almaya ihtiyacı vardı. Belki o üçüncü yol, hani Mısır'ın falan başını çektiği bir nasırcı bir şeyin yanında da yer alabilir miydi? Bu çok zor bir şeydi, bir zor bir ihtimaldi. Yani alternatifler denenmişti aslında, Irak'la, Mısır'la, Pakistan'la, İran'la. Hani ortak bir şeyler yapılabilir mi? Atatürk döneminden beri aslında benzer bir şey yapılmıştı. Üçüncü bir yol mümkün diye. Ama bu ülkelerin hiçbirisi gerçek anlamıyla bir muktedir devletler olmadığı için bu gerçekçi bir çözüm değildi. Ve Türkiye o gün 1950'lerde Sovyet tehlikesine karşı
1: Batı'dan yana tercih aldı.
0: Batı bloğunun yanında yer aldı. Şimdi NATO'nun en zayıfladığı, ABD'nin artık NATO'ya ihtiyaç var mı yok mu, ben çıkabilirim diye şey dillendirdiği, Fransa'nın beyin ölümü gerçekleşmiş bir artık bir askeri güç, bir pakt dediği bir dönemde Orta Doğu'nun güçlenmeye başladı. Yani Türkiye değil, sadece Türkiye güçlenmiyor. İstikrar, yani 90'lı yıllardan sonra bozulan tüm yapı, Orta Doğu'da da istikrara doğru bir hareket var. Suriye'de bambaşka bir yönetim var artık. Ürdün'de, Mısır'da, Suudi Arabistan'da artık daha farklı, daha güçlü yapılar ortaya çıkmış durumda. Yani bir süreç onların daha istikrarlı bir hale geleceğini gösteriyor. Tabii Türkiye'nin gayretiyle bu mümkün oldu. Hı hı. Şimdi bambaşka bir İslam dünyası var. NATO'nun karşısında başka bir yapı var artık ve o yapı içerisinde NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bir döneme geldik. Bu 76 yılın belki özeti budur yani.
1: Çok güzel bence de.
0: Biz,
1: evet.
0: Önce NATO'ya muhtaçtık, şimdi ise NATO bize muhtaç olacak bir noktaya geldi. Eğer dünyanın daha fazla istikrarlı bir yere dönüşmesini istiyorlarsa, Batı dünyası için söylüyorum, Türkiye'siz bir dünyanın mümkün olmadığını artık onlar da görüyorlar.
1: Biliyorlar. Kemal Hocam, asker gözüyle baktınız da Murat'ın çizdiği çerçeveye. 1950'lerdeki Türkiye'nin askeri gücü, Marshall yardımlarıyla falan işte kendine gelecek bir şey yok. Bir yandan da
2: yani
1: bugün.
2: Evet. Ya o yıllarda tabii 50'de biz müracaat ettik, almadılar biz. 52, 51'de
1: Kore Savaşı'ndan sonra.
2: Sonra 52'de aldılar 19 Şubat. Yani o tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NATO'ya şiddetle ihtiyaç duymasının bir tane sebebi vardı. O da Stalin'in, değil mi, saldırgan tavırları, talepleri, Boğazlar'da komisyon kurulsun, biz de yer alalım. İşte Elbiyeti Selahiye dediğimiz Batum, Karsar'dan, Batum orada gerçi de Karsar'dan, Kuzeydoğu'da talep ettiği topraklar falan var. Bunu da açıkça deklare etti. Apar topar elbette çok istediğimiz bir yapı mıydı bilmiyorum ama o dönem biz NATO gibi bir şemsiyenin altına girerek susturduk Stalin'i.
1: Peki hocam, unutmayın sözünüzü ama NATO'ya girmesek hakikaten Stalin'in karşısında öyle Stalin kalkışır mıydı bu işe diye?
2: Yani çok kararlı gözüküyordu. Tarih kitaplarına bakınca öyle bir algı ortaya çıkıyor. Yani hakikaten Boğazlar konusunda Stalin'in en dorukta olduğu, gücünün dorukta olduğu yıllarda o yıllar.
1: Tabii.
2: İkinci Dünya Savaşı bitmiş.
1: Atom bombasını da bulmuşlar. 49'da buldular.
2: Tabii, atom bombası da var onlarda. Yani 45'te atom bombası atılmış Japonya'ya. Ortalık yangın yeri gibi. Amerikan hegemonyası Avrupa'nın yarısına kadar hakim. Kalan yarısına Stalin hakim. Sovyetler Birliği hakim. Balkanlarda Sovyetler Birliği var. Doğu Avrupa komple, Çekoslovakya dediğimiz, Çekya ve Slovakya iki toprak, o hakim. Polonya'dalar. Şeyler zaten Estonya, Letonya, Baltıklar, onların Baltık denizi, Sovyet denizi. Finlandiya korkudan titriyor. Yani tarafsızım deyip duruyor. Bir şekilde Avrupa'nın yarısı, Sovyetlerin yarısı ABD kontrolünde. Almanya kaç parça? İki parça. Doğu batı. Berlin ikiye bölünmüş.
3: O zaman dört parçaydı hatta.
2: Birinci Dünya Savaşı'nda dört parçaydı hocam.
3: Yok, şu 45-49 arası dört parçaydı.
2: Yani Fransızlar, İngilizler,
3: Amerikan bölgesi,
2: işte Fransızlar. Ondan sonra ikiye bölündü tekrar. Yani dolayısıyla bu korku çok da yersiz değildi. Fakat Türk ordusu o dönemler Sovyetler Birliği Kızıl Ordu dediğimiz orduyla Kafkaslar'da mücadele etmesi çok kolay değildi. Ama Kafkaslar düşerse Anadolu düşüyor. Evet. Anadolu düşerse Trakya düşüyor. Trakya düşerse Balkan ve Avrupa, Güney Avrupa riske giriyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Onun için şöyle

0: yaptılar. Mesela bir esnek strateji geliştirdiler. Dediler ki biz Toroslar'da durduralım Kızıl Ordu'yu. Tam ortadan geçer, Anadolu'nun ortasından. İşte o yüzden 1,5 milyonluk ordu kurduk. Sadece personelden ibaret. Ne teknoloji var, ne milli ürünler var. Hepsi o MAN dediğimiz araçlar, tekerlekli, Amerika'dan artık bize gelmiş Marshall yardımıyla yürür durur, yürür durur. Çok yakar, çok maliyetli masraf, parça yok. Ta Atlantik ötesinden parça gelecek filan. Baktılar Toros olmuyor. Toroslar çok yakın Avrupa'ya. Korktular, dediler ki biz ya bunu Kafkaslar'da durduralım sınırda. O zaman ne lazım işte? Ordu lazım. Üçüncü ordu. Elazığ, Ersun'un maçı vardı. Gene olmadı. Dediler ki biz bunu Moskova yakınlarına durduralım. Hiç girmesin Anadolu'ya. O zaman dediler ki uçak lazım, hava kuvvetleri lazım. 60'lı yıllar.
1: Evet.
0: O zaman 342 tane uçak Amerika'dan geldi. Türk Hava Kuvvetleri'ne hibe edildi. İşte Hava Kuvvetleri asıl o zaman teşkil hale geldi.
1: O yardımla bir tabii, kendine geldi.
0: Yani bu stratejiler Türkiye'yi bir tampon ülke olarak kullandıkları ve Türk ordusunu kendi güvenlikleri için kullandıkları bir dönemdi maalesef.
1: O zaman onların bize ihtiyacı vardı. Şey, bizim onlara ihtiyacımız evet. vardı. Şimdi onların bize Şimdi ihtiyacı var. Net bir şekilde bunu evet. söylüyoruz.
0: Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın NATO artık kendi sorumluluk sahasındaki toprakları bile koruyacak halde değil.
1: Değil.
0: Cümleyi kurdum ama üzüldüm bir taraftan da kurunca ama
1: şunu, NATO'da da görev aldınız.
0: Tabii şunu söylemem zaten. Lazım. Çok teknik konulara girmeyelim nasıl evet. yapılıyormuşlar. Kağıt üzerinde NATO mükemmel. Bakın mükemmel. Çünkü ordular bütün yetenekli subaylarını, bütün tecrübeli üst düzey subaylarını, as subaylarını, personeli, sivil dahil, sefirler, büyükelçi bunların hepsini NATO'ya görevlendirir. Ve NATO toplamda baktığınız zaman muazzam bir kağıt üstünde yapıdır. Ama pratik hayata aktardığınız zaman bu yapıyı çok uyumlu değil. Ya şimdi mesela düşünün.
1: Kurmay aklı var ama onları harekete geçecekler askerler o durumda
0: bravo,
1: değil yani.
0: Bravo. Aynen öyle. Ona ayak uyduracak yapısal sıkıntılar var. Birlik var. Tahsisli birlikler var. Ama işte Çorlu'dan çıkıyor. Ta Estonya'ya gidip müdahale edecek. Sovyet işgaline karşı ya da Çorlu evet. Rus işgaline karşı. Böyle bir pratiğe aktarılan sıkıntı var. Bir de içinde büyük beşler var. Quint dedikleri hep söylüyorum. Bunlar iki tane büyük beşi çık. Rusya ile Çin'i öbür taraftaki Almanya İtalya'ya koy. Büyük beşler böyle takılıyorlar kendi aralarında. Türkiye'ye evet. karşı bir şey yapamadıkları için Türkiye şu anda ABD'den sonra bir numara. Trump döneminde ABD iki numaraya doğru ilerliyor. Türkiye gerçekten olması gereken yere geldi. Yani Türkiye şu anda NATO'ya ihtiyacı yok.
1: Bu çok gurur verici, çok da hani senin güvende hissetmesini sağlıyor. Bu arada Reuters bir haber geçiyor. NATO zirvesi öncesinde Trump yönetimi Kaan uçaklarına motor satışını onaylayacak.
2: Onay verdi, izin vermiyordu, izin evet. veriyor şimdi.
1: Bu da önemli bir gelişme.
0: Bir daha
1: Amerika Kaan uçaklarının motorlarına izin verecek NATO zirvesi öncesinde.
0: F-110 motorunu diyorsunuz.
1: Evet, yani evet. onlar mı kullanılıyor?
0: F-110'lar 29 bin librelik motorlar, evet. çift motor. ama bizim motorumuz 2032'de takılıyor hep
1: o süreye kadar kullanılacak evet, motor
0: tabii,
1: evet, ama bir şeye ihtiyacımız oluyor.
0: F-16 motoru bunlar evet. biliyorsunuz. Dolayısıyla motorlar çift toplam ne yapıyor işte 58 bin librelik bir motor gücü var Kaan'da. Biz bunu 35 bine çıkartıp taktığımızda 70 bin librelik itki gücü olacak. Yani 0.5 kat daha fazla gücü haiz olacak Kaan'lar. Dolayısıyla Amerika'nın onu vermeme durumu yok şu anda maalesef. Konjonktür onu gerektiriyor. Evet. F-110 motor onu söylüyor.
1: Bu arada herkes geliyor NATO zirvesine. Trump geliyor bir defa. İngiltere Başbakanı son görevi.
2: Evet.
1: Ondan sonra
2: bitti.
1: Bitiyor değil mi Uğur Hocam?
2: Bitti bitti.
0: Yetişiyor mu hocam?
2: Yetişiyor. Şey Eylül'e kadar devam edecekmiş. İstifa evet, etti doğru. ama yeri Eylül'e kadar.
1: Hemen ondan sonra diğer başkan geliyor. Ha. Geçen senelerde de beraber gelmişlerdi falan eski evet. başbakanlar hani deneyim kazansınlar diye. Marul daha fazla dayanıyor diyorlar. Geçen programda da söylemiştim. evet, İngiliz başbakanındansa Marul. Sanchez burada. Sanchez'i Türkiye'de çok seviyoruz. Geçen bir İspanyol turistle yani bir sohbet oldu bir yerde. Biz herkes insanlar Sanchez falan dediler böyle. Biz çok sevmiyoruz dedi. ne oldu dedik işte yolsuzluk bilmem ne hikayeleri falan içeride. Bayağı bir sıkıntısı var herhalde. Onun da içeride bir şey var. İspanya'da
3: %99'da falan iktidar olmadı herhalde Sanchez.
1: Elbette.
3: Onun muhalefetleri
1: ama hani dışarıdaki sempatisi içeride yok gibi. Onu da yani bu gösteriler de var.
4: Bu biraz Trump etkisine bağlanıyor.
2: Evet, Amerikan tabii düşmanlığı var ya, ilk Amerika'ya Trump'a o karşı çıktı. Belki içeride yani İspanyol'a Amerikan sevdalar belki.
1: Belki öyle birine denk geldik.
2: Yoksa
1: tabii
2: milli bir şey yani sevilen biri olması lazım.
1: Ama biz yaşadık. Türkler böyle Sanchez, evet, Sanchez diyor. Herkes şey hani Sanchez işte falan böyle duruyor, şaşırıyorlar onlar da.
3: Bir de hem iktidar tarafı seviyor ya.
1: Evet.
3: Hem çarpıcı bir ilginç bir şekilde muhalifler de seviyor ya, CHP'lerin de toz kondurmadığı bir adam olduğu için sokakta sevmeyen yok yani.
1: Geçen cumartesi, Türkiye'de daha iyi oy alır yani. Evet.
4: Geçen cumartesi eşinin pasaportunu iptal etti mahkeme.
1: Evet. Evet, ciddi gelişme var. Mitsotakis geliyor. Yunanistan ne hissediyordur Uğur hocam? Bu Türkiye'nin NATO'da yüksel. Beraber girdik değil mi NATO'ya Yunanistan'da?
2: 52'de beraber. Aynen. Hep böyle. Yani aslında biz hata yapmasak 1981'de de Avrupa Birliği'ne beraber girecektik. Adam geldi, Emil Noel yalvardı. Adam şey, İzmir doğumlu Türk aslı, Avrupa Birliği Komisyonu sekreteri. Yani Cumhurbaşkanı müsteşarı, en büyük bürokrat. 33 sene yaptı. Türk yani, Türk dostu. Yalvardı, dedi ki bak Yunanistan başvuruyor 1975'te, siz de başvurun, ya ikiniz de alacağız ya ikiniz de reddedeceğiz. Hep ortak gitti, ikişer ikişer. İspanya ve Finlandiya'yı da beraber, düzeltiyorum, İsveç'e Finlandiya'ya da birlikte girecekti, biz veto koyduk.
1: Bu arada Yunanistan geri dönecekti NATO'ya.
2: O 80 onda da onda biz kaldırdık.
1: Bizdeki
2: onda
1: darbe onun için yani,
2: öyle diyorlar.
1: 12 Eylül yani, doğru. Yunanistan Türkiye hayır demesin diye darbeyi yaptılar.
2: Yani o da şey oldu. Ondan sonra Fransa'nın dönüşüne de evet dedik 2009'da.
4: Yani o zaman hem o var yoktu. Hem de 12 Eylül'de darbe oldu. 20 Eylül 1980'de de İran-Irak Savaşı
2: tabii
4: başladı.
2: Tabii.
4: Yani bölgenin yeni dizaynında da Eylül darbesinin çok büyük
1: farkı. Yani içeriye dair zaman düşünmemek lazım. Evet. Hep böyle sağ sol falan darbeler öyle olmuyor değil mi yani?
2: Yani Amerika'da da Avrupa'da da bir denge vardı. Mesela Amerika askeri yardımları yaparken demin komutanımız söyledi, ona 7 oranında verirdi hep. 10 tane Türkiye veriyorsa 7 tane Yunanistan'a oydu şey, dengeyi hiç bozmazdı. Kıbrıs Savaşı'na kadar böyle devam etti, 74'e kadar. Dolayısıyla 52'de ilk genişlemedir, o NATO'nun ilk genişlemesidir. Türkiye ile Yunanistan birlikte alındı. Ondan sonra 1981'de de eğer biz başvuruyu yapabilseydik, o zaman o 12 Eylül öncesi zayıf iktidarlar, Milliyetçi Cephe gidiyor, Ecevit Azınlık Hükümeti, o gidiyor, bu gidiyor. Hani dediniz ya Maroldu çok dayanıyor. Evet. O zamanlarda değişiyordu. Başvuruyu yapamadık ve Yunanistan'ın tek başına girmesine onay verdik. Şimdi 52'deki olayı biraz daha açayım ben. 52'de mecburduk. Çok doğru söylüyor komutanımız. 45 yılında asıl Avrupa'yı yeniden şekillendiren Yalta Anlaşması'dır. Savaş evet devam ediyor. Şubat 45'te orada karar verdiler. Yüzdelikler Anlaşması'dır bunun adı. Dediler ki %70 Rus egemen işgal bölgesi, %30 İngiliz, %50 Amerikan işgal bölgesi, %20 Rus, %30 İngiliz. Avrupa'yı böyle böldüler %50. Evet. Türkiye'ye geldi olay. Türkiye'ye geldi. Orada şey, Roosevelt tekerlekli sandalyedeydi zaten, aman bir an önce savaş bitsin, biliyor öleceğini, ben muzaffer olarak
1: ölmeden
2: öleyim
1: bu işi
2: diye.
1: Bendeyim zaten.
2: Ne derse Stalin evet diyor, ne derse. Türkiye'ye gelince Churchill itiraz etti, hayır dedi, burada karar almayalım Türkiye ile, herkes ayrı bildirsin. İşte Mart ayında bizim Selim Sarper büyükelçiyi çağırıyor Stalin. Diyor ki 1925'te Atatürk'le Lenin arasında yapılan saldırmazlık paktı 20 sene bitti Mart ayında. Bakın işte o komutanımız dediği Kars Ardahan'ı vereceksin. O bugün tabii Iğdır mıdır birkaç vilayet daha eklendi, bölündü. Artı Boğazlar'da üs. Selim Serper bunu İnönü'ye yazıyor. İnönü şey yapıyor. İnönü hemen bildiriyor. Roosevelt önemsemiyor. Churchill durdurtturuyor vesaire. Ondan sonra biz bütün Batı'nın kurumlarına girmek için çok canhıraş gittik. Daha o Murat Bey'in dediği, daha o Mısır'ın, Tito'nun, evet, Hindistan'ın şey bağlantısı da daha kurulmamış. Daha o 55'te. Başka alternatif yoktu. 49'da şey ya, İnönü başvurdu, İnönü'yü reddettiler. 50'de Menderes geldi rahmetli, başvurdu, onu da reddettiler. Kore Savaşı çıktı. 100 bin kişilik Amerikan ordusunu Çinliler sarmıştı. Bizim Tugay, 7500, bizim Tugay onları imhadan kurduktan sonra alındı. Yani Yunanistan
1: Kore sayesinde girdi.
2: Kore sayesinde girdi.
0: Aslında çok Kore'de değil, İncirlik biraz etkili orada.
1: Öyle mi, İncirlik?
0: Bence İncirlik
2: daha önce, daha önce yani biz NATO'ya girmeden İncirlik vardı zaten.
0: Vardı ama İncirlik üssünün Amerikalılar tarafından kullanılmaya başlamasından sonra yeşil ışık yandı.
1: Asıl hikaye odur. Hep Kore
0: bence
1: diye
0: İncirlik
1: konuşuruz.
0: Yani, tabii.
1: Doğru bir dönem. Evet. Mitsotakis de gelişmeleri böyle değerlendiriyor. Meloni geliyor, İtalya Başbakanı.
0: O gerçek fotoğraf mı? Yapay zeka mı?
1: Şurada şey gelmiş böyle çizgi gelmiş. Barkodan çizgi gelince burnu sanki kalkık gibi olmuş. Barkodan dolayı yapay zeka. Ya o yapay zeka videolarını, fotoğraflarını gördükçe sizde de mide bulantısı oluyor mu? Ben bunun sebebini anlamıyorum ama.
2: Hayır, o kadar gerçek
1: niye kullanılıyor
2: ki, neyin yapay neyin gerçek olduğunu.
1: Niye bir de yapay zeka gerçek varken niye yapay zekaya bu eğilim var? Washington Post, New York Times pek çok doğru düzgün

0: basın kuruluşu şurası burası. Yapay zeka ile metin de istemiyorlar. Görsel, yani kullanılabiliyorsa gerçeği kullanalım. Çok böyle Bercan gericilik mi yapıyorum? Tutuculuk mu yapıyorum?
1: Metalik bir iticiliğe yol açıyor.
0: Var değil mi? Aynen öyle. Mekanik bir doğru tarif. Berç'te
2: fotoğrafları da biraz
0: tuhaf. Bu arada hiçbirisi yok. Şu bizim barkomuzun çizgisine denk geliyor. Burun kısmına gelince bütün şey değişiyor. Bunların hepsi gerçek. Meloni
1: ameliyat olmuş.
0: Meloni bu arada
3: sigarayı
0: sigara
3: bıraktı.
0: Değil mi konu?
3: Evet.
0: Cumhurbaşkanına bugün sordular. Meloni sigarayı bıraktığını söyledi. Daha önce Cumhurbaşkanı bırak demişti kendisine. Bırakamam.
4: Allah zararlıdır.
0: Birilerini bıçaklarım demişti.
2: Kimseyi öldürmek istemiyorum.
0: Değil mi? Kimseyi öldürmek istemiyorum demişti. Daha sonra açıkladı Meloni sigarayı bıraktığını. Herkesin aklına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı teklif geldi. Var değil mi Samet? Dinleyelim.
5: Sigarayı bıraktırmam lazım.
6: I know. I don't want
5: this
6: to kill somebody. Yeah.
5: Had a cigarette.
6: No.
5: Who's talking? No.
7: İtalya Cumhurbaşkanı sigarayı bıraktığını açıkladı. Sizin de çokça telkinleriniz oluyordu. Neler söylersiniz?
5: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
0: Evet, keşke Murat Türkler
4: de bıraktı. Size bıraktırdı mesela.
0: Ben yani kendim yakın zamanda bıraktım şimdi. Benim sigara konum açmayalım bence.
3: Murat. Ama Cumhurbaşkanı'nın yani pek çok ülke lideri üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Yani politik etkisi var ama böyle bir etkisi de olduğunu görüyoruz.
0: Herkese Cumhurbaşkanı Uğur Hoca'nın dediği gibi yani kiminle karşılaşsa içiyorsa.
1: Ama şöyle sosyolojik bir şeylik var, tezatlık var. Yani sosyolojik olarak sigaraya daha çok böyle işte daha içen, daha fazla içen bizim AK Parti tabanı. Yani AK Parti'nin kendi tabanı sigara içiyor, CHP'nin tabanı da işte diyelim alkollü içecekler falan.
4: Bunu kim içti ki beraber?
1: Vallahi nasıl reisin, yani genel öyle bir şey yapılıyor tamam mı? Yani bu konuda mesela bizim işte ödül alan şairlerimizden bir tanesinde böyle bir tespiti vardı. Ona katılıyorum ben. Yani o bu zam yapılması işte o zamla bunun işte önlenebileceğine inanılması bence AK Parti tabanı daha fazla zarar veriyor gibi bir tavır.
0: Olabilir
1: var.
0: Ben Bercan'ın tespitlerinin nokta atışı olduğunu biliyorum çoğu zaman yani.
2: Neşet biraz siyasal, sosyolojik değil de siyasal
3: bir şey vardı Cumhurbaşkanı'na.
4: Valla ben pek
3: fukaranın bir cigarası var demişti evet. Hatırlıyor musun?
0: Şey değil mi?
3: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş'ın. Evet artık ama bir eğilim sanki azalıyor. Daha yoğundu eskiden sigara. Hani gençken işte ne diyor özentiyle başlıyorsunuz. Daha marjinal karşılanıyordu ama şimdi öyle görünmüyor galiba sigara artık. Yani,
4: ama Melih Bey,
0: Amerika'da falan da azalmış.
4: Zararlı maddenin %100 sağlığa zararlı oldu. Yani %99 değil, %100
0: yok.
4: Sağlığa zararlı.
0: Hiç
4: yani.
0: Tartışmaz. Ama mesela bunu şey için demiyorum, yerine koymak için söylemiyorum da. Şeker de çok zararlı, bilmem ne de çok zararlı.
4: Bu en biliyoruz. Zararlısı.
0: Tabii ki. Yoksa kimse savunmuyor.
1: Aslında gıda güvenliği bağlamında ele alınsa daha şey olur, daha etkili olur.
2: Ya şeyde uluslararası ilişkilerde bu tür diyaloglar çok önemlidir aslında. Mesela şey derler ya lunch break meetingler evet. Vardır mesela işte öğle arası meetingler en
4: orada,
2: etkili
4: orada
2: toplantılar onlardır ya da ara verirsiniz 10-15 dakika onlar çok etkilidir. Tabii. Çünkü toplantı formal bir toplantı olduğu için her şey hazır. Önceden belli, kararlar belli, düşünceler, teklifler her şey belli. Çok sıkıcı gider. Asıl mesele ikili görüşmelerde artı bir de böyle aralarda. İşte bu
0: her yerde diyaloglar. Böyle Kemal Hocam. Evet, çok evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz hep politik okumalar yapıyoruz. Politik sayıklarla şöyle davranmıştır, şu adım atılmıştır. Ki biliyoruz bazen bir cümle, bir diyalog o süreci şekillendiriyor. İnsanlar yapıyor bu diplomasiyi. Ya, robotlar
2: mesela,
0: yapmıyor.
2: Bu toplantılarda Melih Bey bazı liderler yalnızlaşır böyle.
0: Evet. Yani
2: dışlanır. Orada dışlanır. Normal toplantıda dışlayamazsın. Adamın yeri var, protokol filan. Değil mi? Resimlerde bile adamın duracağı yer belli. Burada duracağı yer yok. Hiç ayarlanmamış. Doğaçlama gidiyor. Macron'a bakıyorsun itilmiş, kakılmış gibi kenarda öyle duruyor filan. Girmeye çalışıyor aralara.
0: İşte ama Meloni de çok zayici bir karakter. Hiç numarası yok. Yani
2: işte onu söylüyorum.
0: Kızdığı zaman suratını asıyor. Evet. Bazen o poker surat diyorlar ya, kumarbaz surat. Onlar hiç renk vermeyen tipler var.
2: Mesela Putin'de o var.
4: Bu Akdenizli, bu yapamaz.
0: O bizim gibi yani. Evet. Kızıyor, kaşlarını çatıyor. Ve sahici bir yani görüntü.
3: Devletlerin
0: gibi,
3: ekonomik gücüyle, askeri gücüyle falan da bütünüyle %100
4: de
3: orantılı
4: Murat
3: şey
4: Bey.
3: Değil yani.
4: Genetik,
3: mesela tabii. Türkiye'den çok daha ekonomisi güçlü ülkeler var bu toplantılara katılan. Ya da askeri açıdan çok çok daha güçlü olduğunu bildiğimiz ülkeler var. Ama mesela bu büyük öyle. Toplantıların hiçbirisinde o ülkelerin liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız kadar etkin ve önde olmuyor. Cumhurbaşkanımızın bütün bu önemli toplantılarda, bütün fotoğraf karelerinde muhakkak en önde.

0: yerinde,
1: tabii, tabii.
0: En etkin yerde. Yani diğer aralardaki görüşmelerde de bakıyorsunuz, hep Cumhurbaşkanımızın etrafında şekilleniyor. İnsanlar, diğer devlet başkanları sürekli onun böyle bir aurası.
2: Aurası var.
0: Bu sadece Türkiye, elbette Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı bir şey, Türkiye'nin itibariyle alakalı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ekstra bir şeyi olduğu çok açık.
3: Tabii, liderlik faktörü var. Liderleri siyasi parti başkanı, bazen bürokratik nitelikleri daha ön planda. Bey'in dediği Erdoğan'daki o liderlik vasfı da bir cazibeye yol açıyor.
2: Bercan, bazen dil yetmiyor yani, biliyorsun, konuşamıyorsun, çata çata hatırlayayım falan filan. Şimdi Cumhurbaşkanı o büyükelçiler toplantılarında 200 ülkeden şey geliyor, ya da bizim işte 29 Ekim'de falan onlarla konuşuyor. Hepsiyle konuşuyor yani, Nijeryalıyla bir diyalog oluyor ve karşıdakiler gülerek gidiyorlar oradan. Hatta yani nasıl bir diyalog dönüyor orada bilmiyoruz.
3: Dil dedin de Netanyahu ile ilgili bir espri yapmışlardı. İngilizce çok iyi konuştuğu için işte Amerika ile ilişkileri falan iyi deniliyor. İşte yani yabancı dil konuşmayan, yani konuşmayan Erdoğan Trump'la daha iyi anlaştı falan.
2: Kesinlikle
3: yani
2: öyle.
3: İngilizce çok iyi konuşan Netanyahu'dan daha iyi anlaşıyor şeklinde. O ilk dönemlerde o
0: Cumhurbaşkanımız
3: Suriye'yle ilgili.
0: İngilizce konuşsa da, bilse bile
3: konuşmaz.
0: Asla gidip İngilizce konuşmaz uluslararası toplantılarda.
4: Çünkü Fransızlar
0: bunu,
4: da öyledir.
0: Evet, bunu bir milli bir duruş olarak
4: İngilizce konuş, Fransızca
0: gösteriyor. Yoksa dil öğrenmekle alakalı bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer öğrenmek isteseydi ya da bir yerde İngilizce konuşma ihtiyacı hisseseydi, çatır çatır konuşurdu, ben eminim yani. Hiç
3: bu Zelenski'yle biri bu, şey konuşmuş.
0: Tamamen ya, milli bir duruşla alakalı.
2: Dil öğrenilir Murat, bir iletişimci tabii olarak söylüyorum. İletişim böyle öğrenilecek bir şey değil. Diyalog yani, o başka tabii bir şeydir. Ama dil öğrenilir, öbürü öğrenilmiyor. Diyaloğu kuramıyorsunuz. Pardon Bercan.
3: Zelenski biriyle, ikisi de Rusça biliyor. Ermenistan lideri miydi? İngilizce konuşuyorlar yani, evet, Rusça bildikleri halde.
4: O şeydir. Bakın, bir Fransız profesörle bile, rektörle bile konuşun, 3 tane dil bile İngilizce soruyu çok iyi anlar, Fransızca cevap verir.
2: Putin de konuşmuyor hocam. Putin konuşmaz, de gidiyor Rusçasını anlatıyor.
5: Zaten Cumhurbaşkanımız bir defa İngilizce konuştu. O da one minute dedi. Ortalık ben konuşmuyorum.
3: Yani Meram'ını anlatmak dille bağlantılı
0: bir kere
3: şey
0: değil. Yani.
4: One year oldu.
2: Daha konuşmasın diyorlar. Bu arada Hüseyin diyor ki 17 dal sigarayla Türkler dünyada birinciymiş. En çok sigara içenler. Evet. Yani neredeyse bir paketi buluyor. 17 tek. 17 çok. Biraz azaltmak lazım.
4: O zaman fiyatını 3 katına çıkartmak.
2: Aman hocam, dur, hemen sen ne şey yapıyorsun?
4: Bana ne çıksın
2: ya. Yani çıkmıştı zaten, şeydir de. Bence çözülüyor da. Gelelim diğer liderlere de bir bakalım. Kim var sırada? Meloni. Bu arada Meloni'nin tabii ki bu konularla gündeme geliyor ama bence özgün bir duruşu da var yani. Trump'la ilgili
3: İsrail'e
2: şey
3: olduğunda karşı da yeni yaptırımlar alacakmış. Yani
2: öyle mi?
3: Seçimlere yaklaşıyor İtalya'da.
0: Sahici bir lider. Evet.
2: Sahici bir lider diyebiliriz. Macron sahici mi, nasıl?
0: Evet, tabii ki değil yani.
2: Macron'un da nerede koşacağı konuşuluyor. Şimdi büyük tartışma bu. Her sabah koşuyormuş o da.
4: Evet, evet.
2: Şimdi Ankara'yı bilen Ankaralı seyircilerimiz de biliyorlar. Ben Ankara'da büyüdüm. Botanik Parkı çok meşhur. Harika bir parktır. Evet. Bu Atakule'nin olduğu park. Orası alternatifler arasında. Dikmen Vadisi. Burayı da çok güzel yaptılar. Yani eski dönemlerden hatırlıyorum ben, 15-20 yıl öncesinden hatırlıyorum. Muazzam bir park burası. Yine koşacağınız, yürüyeceğiniz çok güzel, şehrin ortasında nefes alan bir yer. Eymir Gölü zaten çok meşhur. Burası
0: çok
2: da
0: vakti olmaz. Kuğulu Park'ta dönsün dursun işte.
2: Kuğulu Park çok
4: ama
2: küçük olur.
4: Ama güvenlik şeyi, Allah korusun. Bir gider biri vurur ondan sonra.
2: Bunlar tamam hocam ya, siz de biliyorsunuz Ankara'yı, dev parklar yani. Seymenler de olabilir. Seymenler de çok güzel bir parktı. Şimdi şey konuşuluyor. Ya işte yabancılara, bu arada Türk solu hemen şey pozisyonuna geçti.
0: NATO karşıtı. Bir anda NATO karşıtı olduğunu fark ettiler, hissettiler.
2: Değil mi?
0: Değil mi? Mesela Türkiye İşçi Partisi inanılmaz bir NATO karşıtıdır. Onun için NATO'nun en çok sevdiği liderlerle ittifak yapmaktan hiç şey yapmaz, erinmezler.
2: Ya sen kalkacaksın NATO menşeli bütün dış, az önce konuştuk, darbe dediğiniz dışarıdan geliyor. O darbelerin hepsini destekleyeceksin. Hem de istisnasız hiç numara yapmasınlar yani.
0: Kesinlikle.
2: 12 Mart muhtırasını da, 1960 darbesini de, yani hep beklediler. Hatta darbelerin hepsinde cuntacılar bizden diye düşündüler. Sonra kafalarına balyoz yiyince bu işin öyle olmadığını anladılar. Dolayısıyla çok ciddi değil. Bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın Ankara'nın güzel parklarından birinde koşması, Güzel bir şey, ne güzel işte gelsin
4: Allah
2: yani.
4: Bir şey olursa, bir suikast teşebbüsü dahi olsa.
2: Olmaz, Türkiye çok güvenli hocam.
4: Yani adam şey, şahsi bir garezi olur. Bir Fransız
2: şey, şey için demiyorum. Tabii ki güvenlikle alacaksınız tedbiri. O ayrı bir konu. Yani onun tartışılmasını bile geçmek lazım diye diyorum ben.
0: Ama şu anda gerçekten çok ciddi güvenlik tedbirleri alınıyor. Bazı sol terör örgütlerinin ve uzantılarına yönelik çok sürekli operasyonlar yapıyorlar. Ve tedbir almaya çalışıyorlar.

0: Her büyük zirve öncesinde böyle şeyler
1: yapılır. İki gün onun odasına şey yürüyüş bandı koysunlar, evet, orada koysunlar.
0: Burada şu anda gerçekten hem DAEŞ terör örgütünün hem de bazı marjinal sol terör örgütlerinin, yani çözüm süreciyle, bu süreçle beraber PKK'nın silah bırakmasıyla beraber açığa düşmüş olan, yani THKPC gibi, MLKP gibi, işte DHKPC gibi, artık hani PKK şemsiyesi giderse biz artık ne yaparız diye düşünüp kıvranan bazı yapılar var. Hem solda hem şeyde DH gibi sağda. O yapılar kendilerini gösterebilmek için, dünyaya adlarını duyurabilmek için yani ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Devlet de bunun farkında ve o açıdan tedbir alıyor. Bence o açıdan burada, şimdi bakıyorum sosyal medyada orada burada efendim habire operasyonlar yapılıyor, bazıları gözaltına alınıyor. Bu şu anda bu operasyonların böyle bir arka planı var, gerekçesi var. Çünkü Türkiye gerçekten bu terörsüz Türkiye sürecinde çok kırılgan bir noktada ilerliyor. Ve bu noktadan geriye düşebilecek her türlü irili ufaklı her şeye karşı devletin, güvenlik güçlerinin, halkımızın müteyakkız olması lazım.
2: Dediğin gibi DAEŞ var, şu var, bu var. Allah korusun herhangi bir aksilik bir şey olduğunda da neredeydiniz diyecekler.
3: Ama asıl tabii, öyle bir şey olursa Hizbullah'a mal ettirecek şekilde yaparlar. Arkasında da bence şey olur. Yani.
0: Yani hepsini yaparlar. İsrail yapar.
1: Bir İslam örgütünün üstüne tabii, atar. Tabii, yapar tabii, yani. Yapar. Hepsini yapabilir.
4: Şey evet. Mossad dikkatli olmamız gereken tek örgüt bence burada.
2: Bu arada şimdi bu güvenlik tedbirleri tabii ki
0: bunlar hepsi, özür dilerim. Hepsi Mossad'ın bir parçası zaten. Soldaki o örgütler de DAEŞ'ta. Hepsi Mossad'ın bir parçası.
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Ne söyledikleri önemli değil. Nereye hizmet ettikleri önemli. Evet. Şimdi bu Ankara'da hani bir etkinlik olduğunda vatandaşın tabii ki işi gücü aksıyor elbette. Yani böyle bir yan etkisi var ama bu yeni havalimanı Etimesgut'taki o protokol yolu, evet, o yapılması bence Ankaralıları çok rahatlatacak. Evet. Yani şehrin trafiğine dahil olmaları Esenboğa'dan gelen protokolün, çünkü ciddi anda bakın bir sürü devlet başkanı geliyor. Onlar Amerikalılar kaç kişi? 2000 kişi gelecekler belki.
0: Tabii.
2: Diğer devletler.
0: Ya orada bile diyor vay efendim siz bu şey tekrar havalimanını niye harekete geçirdiniz? Niye orada yatırım yaptınız? Ya böyle bir şey olur mu ya? Bunu tartışıyorlar ya.
4: Başkent
0: Türkiye'nin muhalefeti bunu tartışıyor. Gazeteler bunu manşet sözcüsü falan manşet.
1: Ama çünkü havaalanı daha olmuş oldu.
0: Yani ben anlamıyorum hakikaten. Bir de var olan bir havalimanımıza bir yatırım yapılarak halka kazandırılmış oldu. Vay efendim Erdoğan kendisi için yapmış. 3-5 tane lider gelmiş onlar için yapmış. Yapmadığını bırak. Ya olur böyle ya. Bir şey olabilir.
1: Bu nasıl
0: bir
1: kafada anlamadım.
2: Askeri havalimanıydı. Atıldı duruyordu. Yine asker kullanacak. Başkomutanın kullandığı bir yer. Bu yol yani rahatlatacak bir şey. Yapılana bir daha kadar itiraz
4: protokol etmek. Sivil ulaşımın olduğu yerlerde yüktür aslında. Tabii sivil ki. Vatandaşa da yüktür. Oradan arındırdığınız zaman sivil vatandaşların daha rahat orada uçuş faaliyetlerine katıldığını göreceksiniz yani. Hem güvenliği sağlamak daha kolaydır. Öbür tarafta sivil uçuşları kesmek zorundasınız filan. Bir sürü teknik şeyi var bu iş için. Ama çok geç kalındı bence. Çok önceden yapılması daha gerekiyordu. Bir de bizi biliyorsunuz Savunma Bakanlığımız var yeni. Ay Yıldızlı.
2: Evet, o çok.
4: O da çok enteresan bir nokta.
2: Herkes orada toplanacak. Bir devletin kritik kurumları. Pentagon'un şeyi gibi biraz
4: o. O biraz orayı andırıyor. İşte Savunma Bakanımız orada olacak. Genelkurmay Başkanımız orada olacak. 3 tane kuvvet komutanımız orada olacak.
2: Bu ve şey hepsi, tarafı yeni mahalle tarafı mı? Tam biliyor musunuz?
4: Tam lokasyonu ben bilmiyorum ama açık etrafı rahatlıkla ulaşım çok kolay ve güvenliği çok kolay. Tabii onun mimari yapısı ayrı bir konu. Bir de onun yer altında yer alan bir takım şeyleri var. Yani teknik olarak güvenliği çok önemli. Yani nükleer tesis saldırılara kadar ciddi saldırılara dayanıklı bir tesis. Bazıları eleştiriyor ya hepsini bir araya topladınız işte bir mermi ya öyle bir şey yok ya öyle bir
2: onun kafalar başka onlara kalsa zırhlı var. Birlikler meclisin karşısında dursun.
0: Tabii.
2: Yani onların derdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan savunması yapması orada. Değil. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi hep konuşuluyor bu eski döneme dair de bir takım darbe şeyleri temizlendi. Sanki ya ordu şu an çok daha iyi eskisine göre bir asker olarak bunu görüyorsunuz. Az önce de tarif ettiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri asli işiyle ilgilendiğinde önünde durabilecek hiçbir şey yok. Ama siz dönüp siyasetçileri tehdit etmek üzerine bir şey kurarsanız ne ordu gelişiyor? Az önce 70 yıllık serüvenden bahsettiniz. NATO'ya giriş ve bugün.
4: Tabii.
2: Bakıyorsunuz ordunun sıçrama yapması hem teknolojik olarak işte son dönemlere rastlıyor. Çünkü orada asli işiyle ilgilendiğinde işleyen demir gibi kendisini de geliştiriyor. NATO İçeriye dönüp bizimle uğraştıkça kendisi de kötü duruma düşüyor.
4: NATO bir güç.
2: Tabii.
4: Yani gücünüz olduğu sürece o gücün içinde etkinsinizdir. Mesela ordusu olmayan devletler var şeyde, NATO içerisinde. Ordusu yok.
2: Bizden ama NATO'da.
4: Bizden, NATO'da.
3: Yani hatta mesela
4: ne 1800... lafı dinlenir ne sözü dinlenir. Yani evet, arkanızda büyük bir milli güç varsa NATO'da da söz sahibisiniz.
1: Ama Melik
4: ne demek istiyorum şey... mesela?

0: Mesela şunu söylüyorum.
1: NATO tarih boyunca kurulmuş müşteri daimi müşterek güvenlik teşkilatları içinde en başarılısı. Tarih boyunca çok ittifaklar oldu, askeri ittifaklar. Haçlı seferleri, imparatorlar ligi
0: geçici
1: falan.
0: Onlar hocam tabii.
1: Daimi olan ve muvaffak olan en başa NATO'dur. Sentolar, Anzuslar, Seyotalar, Bağdat Pakları bir sürü şeyler oldu. Varşova Pakları dağıldı, etkisi oldu. Bu hem çok başarılı oldu, hep genişledi, hiç geriye gitmedi ve düşmanını, tehdidini yok etti.
2: Etmeyi başardı.
3: Şimdi bazı NATO hazırlıkları ile alakalı basın mensuplarının akreditasyon şeyi var biliyorsunuz. Ve NATO yapıyor akreditasyonu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil, yani NATO'nun şemsiyesi.
4: Öyle yapıyor. Biz de NATO zirvelerine gittiğimizde evet. NATO'da akredite
3: NATO yapıyor.
4: Oluyoruz.
3: Cumhuriyet gazetesi müracaat etmiş. İki muhabirini NATO veto etmiş. Bunlar gelemez demiş. Cumhuriyet bugün kıyamet kopartıyor. Acaba bizim ne gibi şeyimizi gördüler? Ya bir düşünün, Cumhuriyet'teki arkadaşlar Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven manşeti siz atmadınız mı? DHKPC'li teröristler yani Çağlayan Adliyesi'ne girip savcımızı şehit ettiklerinde o teröristlerle röportaj yapmadınız mı? Siz bu şeyle NATO'nun ya da herhangi bir güvenlik zirvesinin toplantısına nasıl katılabilirsiniz? Gazetecilik mi yapıyorsunuz yoksa teröristlerin tetikçiliğini mi yapıyorsunuz? Önce karar verin. Ondan sonra basın hakları, basın emeği bilmem ne falan düşünce özgürlüğünü savunun. O açıdan siz basın gibi davranmadığınız için olmuş olabilir mi? Bir düşünün diye söylemek istiyorum. Bunu
4: değerlendirin diyorsun. Bu arada bahsettiğiniz Kemal hocam, o Ay Yıldız
1: Pentagon'dan da güzel olmuş yani.
2: Daha da güzel.
0: Etimesgut'a yakın oldu. Şimdi baktım.
1: Evet.
4: Ben yani o yeni mahalle tarafında MIT'in eski binası vardı. Yani Ay Yıldız. Şeyler mi yapıyordu?
1: Söylemek istemedim.
4: Değil mi hocam? Önceden geçmeye korktuğumuz yerler Ankara'da
5: eskiden. Çevre yoluyla da gidilebiliyor. Rahat. Gidiş çok rahat. Şehir içinden de gidilse, çevre yolundan da gidilse Ankara'nın bence yani o mimarisi, yolları İstanbul'dan çok daha güzel. Hem geniş hem rahat. Orada bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değilim.
4: Evet, bu arada hazırlıklar da var. Şimdi o Esenboğa yolundan şehrin içine giderken işte binaların bir takım yüzeyleri yapılıyor falan.
1: Gerçekten çok çirkindi. Bir zamanlar hele sırf gece konduydu evet. Falan neyse şey oldu.
4: Oralar bir dönüştü dediğiniz
1: çok
4: gibi.
1: Çok dönüştü evet.
4: O yolda protokol yolunda da bir takım değişiklikler yapılıyor. Halk şey yapanlar var muhalefetten. Ya kardeşim makyaj yapıyorsunuz diyorlar. Hani binaları falan boyuyorsunuz ama... Cıkın yapın diyorlar herhalde. Makyaj yapıyorsunuz diye de
3: cıkın yapın
4: diyorlar. Ne güzel işte şehir biraz makyaj da lazım canım şehre yapmasın.
1: 30 sene önce falan yurt dışından misafirler geliyordu. Diplomatlar falan. Oradan 38 kilo Esenboğa'dan onu şeye götürürken utanıyordunuz sağa sola bak. Yani yabancıları konuşturtmamaya yani baktırmamaya çalışıyoruz. Lafa tutuyorduk falan. Çok çirkin bir görüntü.
4: Yıkılınca yerini yapınca da hocam rantsal dönüşüm oluyor. Yani
1: ama
4: makyaj
1: gece kondu çirkin gibi gece kondu evet. Değil işte yani.
0: Melik evet. Gökçek beyefendinin de tabii hakkını yememek lazım. O dönüşüm falan onun döneminde yapıldı. Özellikle o doğru. Bursaklar bölgesindeki
4: tabii.
0: Görüş.
4: Yol üstü.
0: Hatırlayın o çok çarpık kentleşme.
5: Evet. 90'da Ankara'daydım ben. Her tarafta gece kondular vardı.
1: Hep öyleydi.
5: Yıllar gitmedim. 15-20 yıl sonra bir gittim çok değişmiş. Yani o gece evet, kondularla eser kalmamış.
3: Merkezinde şehrin Ankara'nın göbeğinde gece kondular vardı.
5: Evet.
3: Göbeğinde
0: daha... Tabii.
4: Evet. Devam edeceğiz NATO zirvesinde konuşmaya. Reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ekip düğmeye bastı, sahte reçete ağa çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada sahte reçeteler kullanılarak eczane depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek

0: maliyetli ilaçların stoklandığı belirlendi.
1: İlaç sektörü aslında doğrudan bizim sağlığımız için, çevremizin, ailemizin sağlığı için oldukça önemli. Hatta hangi hastalıklar için olduğunu söyleyelim. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları stokladıkları belirlenen
2: kişiler. Çok maliyetli ilaçlar, özellikle kanser ilaçları çok maliyetli
1: ilaçlar. Onu söyleyelim. Yaklaşık 120 bin liraya kadar yükselen bir fiyat skalası var. 120 bin lira tek ilaç.
0: Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların uluslararası kaçakçılık yöntemleri de ortaya çıkarıldı.
1: Bu kişiler aslında kendi ellerinde bulundurdukları eczacılık sertifikaları ve bunun benzeri çeşitli durumlarla birlikte yanlarına almış oldukları maliyetli o ilaçları stokluyorlar. Eczacılık süsüyle aslında İstanbul'dan, Türkiye'den Afrika'ya, Çin'e kadar uzanan bir ağ oluşturmaya çalışıyorlar. Oralarda bu fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara satarak aslında Türkiye'de ülkemize ihtiyacı olan çok sayıda kişinin ulaşımına engel oluyorlar. Evet.
0: İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Sürece ilişkin mecliste yapılacak yasal düzenlemelere dikkat çekti.
4: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde muhalefetin içine sürüklendiği koltuk ve rant kavgası vardı.
4: Muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
0: Kılıçdaroğlu ve özel taraftarlarının mecliste salon kapma yarışına değindi Başkan Erdoğan. Dün halk kahramanı dediklerine bugün halk düşmanı diyorlar ifadesini kullandı.
4: Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu.
0: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'yla son bir yılın muhasebesini yapacağız ve gelecek senenin yol haritasına şekil vereceğiz diyen Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nimet Özdemir'e rozet taktı.
5: Teşkilat Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız,
0: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye geçmesiyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277 oldu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı.

0: Rıdı araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi. Ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı. Barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
2: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
0: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı Anlaşma Sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
2: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
0: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu. İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sebep sonuç devam ediyor. NATO zirvesini ve hazırlıkları konuşuyoruz. Kimler geliyor, kimler gidiyor ona bakmıştık. Az önceki listede hemen hemen işte Amerika Birleşik Devletleri, bütün dünya önemli liderler var. Macron'da kalmıştık. Samet, o listeyi bir daha versene bakalım. Bu arada evet. Şimdi Macron'un koşu muhabbeti var. Ankara'da nerede koşacak bu konuşuluyor daha çok. Friedrich Merz, Almanya'nın başbakanı, o da burada. Uğur Hocam, nasıl bir başbakan Merz? Merkel'den sonra?
5: Yani Merkel istisnaydı tabii. Doğu Almanya tarafından gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Hatta Doğu Almanya zamanında Putin'le bayağı yakın arkadaşlık etmiş falan filan yani. O ayrıydı.
4: Ama iyi de idare ediyordu. Türkiye ilişkilerini de iyi idare ediyordu.
5: Fevkalade iyi idare ediyordu. Ama Merz de şu anda iyi idare ediyor. Yani hiç pasif gitmiyor.
4: Ama bu da çok İsrail şeyi ya. Yani korkunç bir adam.
5: Hayır, şimdi bu Almanlarda bu var. Hani o 2. Dünya Savaşı göğe 6 milyon Yahudi'yi bunlar kesmişler, bilmem gaz odalarına götürmüşler ya. Onda bence
4: öyle diyorlar.
5: Ha, o da büyük bir abartı bana kalırsa yani. 600 binse ona bir sıfır koydular, yani 6 milyon yaptılar. Sırf o Yahudi devletini kurdurtmak için bir bahaneydi. Onun bir onlarda bir kompleksi var Almanlarda. Yani Almanlar bunu atamıyorlar. Her zaman bir ve bakın bu pek söylenmedi. Son 10 seneye kadar 75 sene Almanya'ya, İsrail'e gizli gizli tazminat ödedi. Bunu mesela herkes bilmez.
4: Atabilecekler mi yakın zamanda bu kompleksi üzerlerine?
5: Atmaları lazım artık. Artık atmaları lazım.
6: Bir sol parti kuruldu mesela. Gazze'de işte İsrail'in soykırım yaptığını parti programına aldı. Almanya gibi bir yerde. Normalde anayasalarında İsrail'i eleştirmek suçtur.
4: Tabii tabii. Holokost'a karşı çıkmak yasak falan.
6: O anlamda Almanya'nın tabii şu anki aktüel gücüyle potansiyel gücünü ayırmak lazım. Yani şu anda semi-sovereign state diye geçer uluslararası ilişkilerde. Yani yarı egemen ülke Japonya'yla beraber anayasasından işte askeri yapılanmasına kadar, ekonomik performansına, medyasına kadar tamamen Amerika'nın güdümünde bir ülke. Evet. Çok daha fazla bir bağımsız Türkiye gibi bir aksiyon beklememek lazım.
5: Yani 3 Ekim 1900 ben Almanya'daydım. NATO bursuyla oradaydım.
4: NATO bursuyla mı okudunuz?
5: Evet. Hayır, okumadım. NATO bursuyla araştırmacı.
4: Geçiştirdiniz mi hocam? NATO bursu falan değil mi?
5: Araştırmacıydım. Orada Almanya'daydım.

0: hatırlıyorum. Tam birleşmeyi çok iyi hatırlıyorum. Gece 12'den sonra Alman hükümeti Amerikan askerleri şeyde yapıyordu. Bond'a falan zaten daha Berlin'e falan birleşmemişlerdi de yani. Amerikan askerleri derdi. Bu kadar dediği doğru, yarı egemen bir devletti. Ancak değişir. Niye değişir biliyor musunuz? Son bir sene 124 milyar euro silaha para harcadılar. 80 senedir harcamadıkları, hep Amerikan şemsiyesi altındalardı.
1: Rahatlardı tabii.
0: Artık kendilerine güven geldi. Ve bakın bir şey, gazete, bir dergi çıktı hatta Avrupa'da. Amerika biz gidiyoruz dedi ya Trump. Türkiye bizi koruyacak, Türkiye geldi diye bir şey çıktı. Ondan sonra Almanya dedi ki ben koruyacağım Avrupa'yı dedi. Yeniden kendine bir güven geldi. Yani ben patronum, o 80 sene bastırılmış komplekslerden yavaş yavaş atıyor.
1: Vallahi hocam asker falan bulamazlar. Şimdi bakıyorum Alman kanallarına, çocukları teşvik etmek için gençleri kampanyalar, işte kamplar yapıyorlar falan filan. Gençler hiç oralı değil yani, gidip asker olalım bilmem ne olalım. Ama Avrupa'yı nasıl koruyacak? 100 bin asker toplayabilecek mi hocam?
2: Yani Avrupa'da ciddi anlamda personel sorunu var ordularda. İngiltere'de çok şiddetli bir eksiklik var. Yani personel bulamıyorlar. Mesela Leopard 2 AB serisini üretiyor Almanlar. Kendi ordusunda şoför yok. Satıyor yani, üretim araba gibi yani. Ya ne bileyim işte, buna benzer yüksek teknolojili üretim Avrupa'da var. İsveç'te de var mesela, askeri yok.
1: Asker yani teknoloji bulamıyor. Yetmiyor tek başına. Asker yetmez olacak.
2: Onu çünkü bakın dediğiniz çok doğru. Sosyolojik olarak da artık o militer yapı, Prusya'dan gelen geleneği kırdı Amerika. Avrupa şey,
1: bir anlamda iyi diş etti yani, Alman dediğiniz şey bütün tabii, dünyaya yani saldırır.
0: Mesela
1: şey
0: Prusya militeri ismini yok
3: pek
0: ettiler.
3: De kötü bir şey olmamış Allah açıkçası, onu da söylememiz ama lazım. Almanya asker açıdan çok güçlenirse yine dünyanın başına
1: ama
3: bela olacak.
1: Ama biz hep onlarla duruyoruz ya, bir şey olduğunda falan. Hocam, bir şey olduğunda hep duruyorduk onlarla. Onlarla duruyoruz.
2: 18'de Weimar Cumhuriyeti kuruldu. 33'te dağıldı. Kaç sene geçmiş?
1: 15.
2: 15 senede, 33 yılında, ki o zaman da 4 parçaya bölünmüştü Almanlar.
1: Evet.
2: Ve 33 yılında 15 sene sonra tekrar Avrupa'nın birinci gücü haline geldi.
3: Yani ne zaman şimdi, Almanya ile ittifak yapsak zarar gördük yani. Hiç öyle iyi bir şey de değildir yani. Bir de biz bütün biliyorsunuz diyorlar. Neredeyse tüm seferlerimizi Almanya'ya yaptık. Yani o Viyana seferi falan, kimlerle savaştık? Haçlı ordularının başında gelenlerin hepsi Almandı yani.
2: Germen diyelim değil mi?
0: Şey, Melih Bey hatırlar mısınız? Ben gene bir sizin programda söylemiştim. NATO for Europe. Yani İngilizcesini söyleyeceğim. İngilizcesinde oturuyor, sonra tercüme edeceğim. NATO for Europe diye. Yani Avrupa NATO, için
1: Avrupa NATO. Avrupa için.
0: Ha ne dedi? United States'in. Yani Amerika Avrupa'nın içinde olacak. Evet. NATO say dedi ya şey, Bercan Bey yarı egemen falan diye. Avrupa'nın içinde olacak. Russia out diyor. Dışarıda Avrupa'nın olacak. Dışında olacak. Germany down diyor. Germany, Almanya hep aşağıda olacak. Yani bastırılacak kafasına. Eğer bastırmazsan çıkar patlar, gene Prusya militarizmi merkezi işgal eder.
2: Öyle bir beklenti yok tabii. Şimdi Almanlar, Alman olmayanları da askere alıyorlar. Alman vatandaşlık şartı kalktı. Dolayısıyla mesela adam gitmiş Özbekistan'dan oraya göç etmiş. Alman vatandaşı değil, askere alınabiliyor. Yani böyle kapatacaklar açığı. Yani
1: bizim Türklerden oluşur hocam Alman ordusu, belki Türkler giderler.
2: Olabilir yani, var Türk, normal Türk olup da Alman vatandaşlığına geçmiş olan, orada doğmadığına insanlar var Türk. Ve Alman ordusu da görev yapıyorlar. Hem de tabii subay, astsubay.
1: Var. İnşallah öyle olur. Alman ordusu kendine gelir. Türkler askerlik yaparsa
2: da hani. Toparlıyor yani galiba. Avusturya ordusu da aynı şekilde.
4: Potansiyeli güçlü var. Kendi başına bırakılırsa yeniden toparlanır. Yani o mesela o
1: mal yapı var, o zemin AFP, var.
4: AFD'de görebiliyorsunuz. İşte yeni kurulan solda sağda. Yani Almanya'nın o eski imparatorluğu refleksleri yeniden harekete geçer.
0: Bir işte, de insan kaynağı bulmakta da evet, sıkıntı yok. Bakın 2007'de Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girdi. Girdiğinde 9 milyonlu nüfusu. Şu anda 6,5 milyon.
1: Herkes gitti Avrupa'ya.
0: Bunların %80'i Almanya'ya gitti. Şimdi, yani dolayısıyla insan kaynağını bulur.
2: NATO'da ne oldu biliyor musunuz? NATO ne yaptı biliyor musunuz bize? Bize derken NATO üyelerine 49'dan 2006'ya 77 yılda her ülkenin kendi karakteristik yapısı vardı. Alman ordusu ayrı bir yapı. Tekniği farklı, taktiği farklı. Düzeni farklı, hedefleri farklı, yetiştirme tarzı farklı, eğitim düzeni farklı. Fransa ordusu, lejyoner ordu büyük bir fark var. Amerikan ordusu, yani Patagonya ordusu gibiydi başlangıçta Amerikan ordusu. Ne bileyim, bütün bu ülkelerin kendine has duruşlarını NATO tek bir standartta topladı. Yani evet. NATO'nun 32 tane üyesi, bir tane Amerikalı full star generalin verdiği komutu aynı anda alıyor. Aynı anda sahaya aktarıyor ve uyguluyor.
1: Standartizasyonu sağladı ki bu çok şeydir değil mi? Yani her tabii, şeydir. Hatta
2: ama ben. İşte bu ne oldu? NATO ortadan kalktığında her bir ordu yeniden, Türk ordusu hariç. Türk ordusunun her zaman eğitimi millidir, karakteri milli.

0: Türk ordusunun her bir ferdi, Erden Maraşel'e kadar her bir ferdinin hepsinin ortak özellikleri vardır. Yani erin ayrı, Maraşel'in ayrı değildir.
1: Ve hocam özür dilerim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın burada ne yazıyor şeylerinde? Milattan önce 44 mi yazıyor?
0: 209.
1: Yani
0: Metehan.
1: Metehan'ın onluk sisteme geçmeyi. Sağlık. Yani böyle bir ordu bir yandan da.
0: Türk ordusu onu kaybetmedi. Onu kaybetmedi. Bir de teknoloji ekledik son 20 yılda. Artık dadından yenmez bir ordu noktasına geldi. Bir de arındı. Onu da söyleyelim.
1: Tabii.
0: Gerçekten arındı. Elbette ufak tefek yuvalara saklanmış böyle solucan gibi tipler var. O yağmur yağınca, toprak ıslanınca çıkacak ortam arıyorlar ki ortam asla bir daha olmayacak. Dolayısıyla Türk ordusu özelliğini korudu. Otonomik yapısını korudu, gücünü korudu ama Alman ordusu, Amerikan ordusunun diliyle artık hareket ediyor sahada. Evet. Onun için onların yeniden bir Prusya ordusu kurması biraz zaman alacak.
1: Güya kendine ordusu... cumhuriyetçiyim, Atatürkçiyim diyen bazı tiplerin çıkıp ordu darbe yapmıyor diye ya da öyle bir gündemi yok diye eskiden kağıttan kaplanmış dediğini hatırlıyoruz. Törenlerde askerlere dönüp, ha bu kafa bitti, FETÖ'cülerden arındı, o darbeci kafadan arındı. Ordu az önce dediğiniz gibi... Aslı işiyle ilgileniyor. Aslı işiyle ilgilenince de ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Yani
0: daha keyifli aslı işler. Yani eğitimini aldığınız işte uğraşıyorsunuz siz.
1: Tabii ki.
0: Ya düşünsenize o full star generaller var bizde. Zamanın Çevik birinden tutun da yan yana dizilmiş. Onların hepsi bakın biraz önce bir hikaye anlatmıştım. Burada anlatmayacağım o hikaye ama yani kendi ordusuna karşı bile neredeyse düşmanca. Çünkü ordu dediğiniz şey orta ve alt sınıftan gelen ailenin çocuklarından mürekkeptir. Dolayısıyla o çocukların hepsinin gelenekleri ve kökleri vardır. O yüzden her kışlada bir cami vardır. Mescit vardır en kötü.
2: Daha i̇şte çıkarsınız... o köklerle kavga ettiler ki Türk Silahlı Kuvvetleri asla bir daha egemen bir parti olmasın, güçlü olmaz.
0: Bakın o yani bir aslında planmadı değil mi? Yani bir tabii, programın parçası mı?
2: Tabii ki.
0: O generalleri
2: yani
0: oraya
2: siz aslından getirdiniz. Uzaklaştırırsanız ordudan geriye bir şey kalmaz. Bak biraz önce ne dediniz? Bir misyonu var. Ve o yapısı, özel yapısı hiçbir zaman NATO içindeyken bile bozulmadı. Neden? Çünkü bir aslı var.
1: Evet.
2: Bir ideali var. Şimdi o ideal mesela çok hızlı bir şekilde 15 Temmuz'da o kadar yoğun bir şekilde silahlı kuvvetlerde bir yıkım oldu neredeyse. Yani evet. 200'e yakın general gitti FETÖ'cü olarak gözaltına alındı. Buna rağmen bir ay geçmeden Suriye'de operasyona başladı. Fırat Kalkanı harekatı yapıldı. Tabii. Ve harekat başarılı oldu. Afrin'e gitti, Zeytin Dalı'nda başarılı oldu.
0: Peş peşe.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri peş peşe 4 büyük harekat düzenledi. 4 harekatta
3: zaten
2: da...
3: Zaten onlar engelliyormuş işte harekatı.
2: Harekatta belli. Da sadece tabii. PKK ya da DAEŞ terör örgütü mensuplarıyla savaşmıyoruz. Bahar Kalkan Harekatı'nda Esad'ın güçleriyle savaşıldı. 3000 tane Esad askeri imha edildi.
0: Tabii.
2: Rusya'ya karşı tavır alıyorsunuz. ABD girmeyin demesine rağmen ABD'ye tavır alıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri
3: evet,
2: onlara karşı yani bütün bu bölgedeki güçlere karşı eyvallah olmadığını gösteren ve hızlı bir şekilde sonuç alabilen bir orduya dönüştü. Soruyu burada sormamız lazım. 40 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen bu adamlar, öncekiler, şimdi gördük ki çoğu FETÖ'cüymüş. Niçin aslında terörle mücadelede başarılı olamadılar? Çünkü zaten ipleri başkasına bağlıymış. O teröristlerle aynı yere bağlılarmış.
0: Basit evet. Bir örnek vereyim.
1: Bunlar da var. Bilmiyorum.
0: Buyurun çok hocam. Basit örnek vereyim. Şimdi Doğu Güneydoğu'da kaç yıldır değil mi? 84'ü milat kabul edin Eruh baskınını. Bugüne kadar hala mücadelemiz devam ediyor. Çeşitli yöntem değişiklikleriyle. O tarihlerde mesela imha edilen, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 5 iken Genelkurmay'a gidinceye kadar o 25 oluyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Genelkurmay karargahındaki karar alıcılar yanlış karar verdiriyorlar. Yani toplasanız bir yıl içerisinde diyelim 2500 terörist etkisiz hale getirildi. Duydunuz mu? Gazete siz yazdınız hatta değil mi? 2500 miydi gerçekten o? O rakamı aradaki FETÖ'cüler şişirerek aktarıyorlar yukarıya. Düşünün
1: Genelkurmay... Durum iyi gidiyor falan ya, diyor. Neyse o günler hakikaten geride kaldı evet. Ama değerini bilmek gerekiyor. Şimdi... Genç seyircilerimiz tabii ki o günleri yaşamadılar. Türkiye'nin sivil siyasetinin muktedir olduğu bir döneme denk geldiler ama askeri vesayet hikayesi eski falan da değil yani 2007'de 2008'de
2: çok zor, çok yeniler. Zor. Türkiye'de gerçekleşen bu devrim yani 150 yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşti. Yani 15 işte. Temmuz'la beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu çok kıymetli olduğu için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Olmasaydı olmazdı çünkü. Erdoğan olmasaydı olmazdı bu
1: tabii,
2: iş.
1: Tabii tabii.
2: Yani o açıdan değişen şey 150 yıllık mahkus talih. Öyle bir 20 yıllık 30 yıllık FETÖ ile falan değil. FETÖ'den önceki FETÖ'ler de vardı çünkü. Tabii onlar ki. Da temizlendiler. Tabii. Bütün o bir zihniyet devrimi gerçekleşti. O açıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslına rücu etmesi Türk devleti

0: Etinin aslında rücu etmesi anlamına gelir. Çünkü çürümeyi, bozulmayı oradan aynen başlatmışlardı.
1: İşte bunları eleştirdiğimiz için de o darbeci kafalar bize diyorlardı. Siz işte ordu düşmanısınız falan. İnsan niye ordu düşmanı olur? Yani biz, ordu düşmanı değil, biz darbeci generallere yaptıkları işin yanlış olduğunu anlatıyorduk. Yine de devam edeceğiz. Evet, şimdi ne, Mark Rutte var, genel sekreter. Rutte'nin de gayet iyi. Türkiye ile ve Erdoğan'la da arası. NATO liderleriyle, eski NATO genel sekreteriyle de aramız çok iyiydi.
2: Evet, ya yani evet. Bence onunla daha,
1: o da sempatik bir adamdı.
2: Daha iyiydi gibi sanki.
1: Bunun daha da iyiydi, iyi. Evet. Dediğiniz gibi.
2: Bu da tabii yeni aslında, biraz alışıyor. Çok Amerikancı, çok Trumpçı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tabirimi kusura bakmayın.
3: Trump'a baba diyenlerden yani.
2: Evet. Çok
4: bugün
2: çok Beyaz yakın.
4: Yalnız Melik Bey şöyle baba bir şey bile. 1952'de evet, Türkiye NATO'ya girdi.
1: Evet.
4: O günden beri bir kere Türk genel sekreter olmadı. Bakın dikkat edin. İki tane genel sekreter yardımcısı çıkabilir. Osman Olcay ve Haluk Bayülge, Allah rahmet eylesin.
2: O zaman evet.
4: Genel sekreterlik vermediler hiçbir zaman. Ama İspanya 82'de girdi. İspanya'ya hemen genel sekreter girdi. NATO 55, şey Almanya 55'te girmişti. Mark Rutte'leri falan verdiler.
1: Hristiyanlara veriyorlar herhalde hocam.
4: Yok, o değil. Artık ama değil değişecek. Mi? Hayır, şimdi değişecek. Şu oldu. Bir kere Ümit Haluk Bayülken rahmetli, bütün NATO Atlantik Anlaşması Dernekleri Başkanı Manfred Werner erken ölünce evet, hastalıktan, onu aday namzet göstermişlerdi. Yunanistan veto koymuştu. Ama artık bu sefer bundan sonra ilk defa bir Türk genel sekreter olacak diyorum.
1: Bence Müslüman diye vermiyorlar. Böyle geçsin belki şey yaparlar yani.
0: Gerçi hikaye o, ordunun Avrupa Birliği'nde de aynı hikaye
1: aynı,
0: var.
1: Aynı, orası da Hristiyan Birliği.
2: Ama
1: aynı.
2: Çok da önemi yok hocam yani.
4: Ha, önemi yok ama psikolojik
2: şöyle, şöyle
4: bir şey
2: yani. Yani. Zaten veto hakkımız var. Bizim kritik görevlerde generallerimiz var, çalışıyor. Büyükelçimiz var. Çünkü karar sistemi içerisinde büyükelçiler, sefirler çok önemli. Dolayısıyla bir tane kor general var. Havacı kor general. Askeri temsilci bizim.
4: Temeri.
2: Temere'de. Dolayısıyla yani Türk olsa da olmasa da sonuçta biz çok karar yetkimiz var o anlamda.
1: Evet, şimdi NATO'yu konuşuyoruz. Peki Putin, Bercan nasıl izliyor bu gelişmeleri sence yukarıdan? Ne oluyor diyor Türkiye'de?
3: Yani aslında Türkiye'nin bağımsız duruşu bile Putin için çok büyük kıymetli bir şey. Yani bugün gene işte İstanbul Anlaşması'na gönderme yapmış. İstanbul o mütabakat zaptına diyor Ukrayna'da parafe etmişti onu diyor. O şartlarda tekrar diyor müzakerelere başlayabilir. Yani Türkiye için.
1: İstanbul'da Türkiye'de yapalım diyor Putin
3: tabii,
1: yani.
3: Tabii, evet. Yani Türkiye Rusya için çok önemli, çok kritik bir aktör. Bu nedeni tabii Erdoğan'ın o işte Türkiye'yi getirdiği yeni konum. Yani Türkiye'nin en azından bağımsız davranabilmesi bile Putin için çok büyük bir şey. Yani daha önceki mesela o Suriye krizinde de mesela yani NATO'ya işte hemen Türkiye'nin NATO'ya gitmesi mesela büyük bir tedirginlik yaratmıştı Rusya'da. Yani Türkiye ile Rusya'nın çözemeyeceği bir sorun olmadığını söylüyor Rusya. Zaten Şoigu Hakkari'nin son görüşmesinde de o dile getirilmişti. Yani son 300 yılın paradigması AK Parti döneminde değişti Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında. Yani biraz önce bahsedildi mesela Stalin'in Türkiye'yi tehdit etme şeyleri de. O anlamda da yani Rusya tek başına Türkiye'ye karşı hareket edemez. Yani hareket ettiğinde bütün Avrupa'yı karşısında görür. Yani o 1850 Paris Anlaşması'ndan, Kırım Savaşı'ndan beri o öyledi. Yani Türkiye Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi altında bir ülkedir. Onu mesela şimdiye kadar Türkiye çok iyi kullandı. Onun avantajlarını. Yani hep Türkiye'ye söz verildi. Yani toprak bütünlüğü tanındı Osmanlı'nın. Ama yine Türkiye'yi parçaladılar, böldüler. Yani hep verdikleri sözlerde hiç durmadılar şimdiye kadar. Hı. Sürekli bunun mesela tedirginliğini yaşadık. O hafızalarımızda çok derin kırılmalara, yarılmalara yol açtı. Ama 15 Temmuz'dan sonra Türkiye avantajlı konuma geçti. Yani Türkiye artık Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi altına sığınan bir aktör olmaktan çıkması, daha doğrusu 2000'lerden bu yana Türkiye'nin izlediği o bağımsız politikalar Rusya tarafından hep teşvik edildi. Yani şu iyi niyetle değil tabii. Yani Türkiye'nin NATO'yla, hatta şunu bile teklif ettiği söyleniyor Trump'ın, işte Putin'in Türkiye'ye. Yani gerekirse NATO'dan ayrılın, biz size nükleer güvence bile sağlarız. Yani Türkiye o kanıma gelmiş bir ülke. Yani Türkiye öyle bir ülke ki Samuel Huntington hep diyordu ya böyle.
1: Medeniyetler çatışması.
3: Evet, sallantılı ülke yani böyle sallantıdaki ülke. Yani Türkiye kimden yana giderse o blokun diğer bloka karşı zafer kazanma şansı neredeyse %100 oluyor. Yani Türkiye şimdi şu ortamda yani Çin, Rusya, Amerika arasındaki rekabette diyelim tam kesin bir taraftan tavır koyarsa diğer o ülke kanat diğerine karşı avantajlı konuma
0: bugün
3: geçiyor.
0: Bugün öyle ama. Birinci Dünya Savaşı'nda öyle olmadı.
3: Evet.
0: Öyle olmadı.
3: Birinci Dünya Savaşı'nda evet. Birinci Osmanlı dönemi ama.
4: İşte o yani zaman Türkiye hasta adamdı, Avrupa şimdi Avrupa hasta
3: evet,
4: adam.
3: Birinci Dünya Savaşı'nda da şöyle oldu.

0: yenmek çok zor. Rusya da aynı düşüncede.
1: Şu açıdan yani ben de katılıyorum sana. Yani Türkiye olmasa NATO daha mütecaviz olacak Rusya'ya karşı. Burada bir cephe açmaya çalıştılar açık ve net bir şekilde. Ukrayna sürecinde bizdeki muhalefet de bunu dillendirdi. Açık evet. Açık söylediler. Şimdi bugün başka şeyler söylüyorlar. Yani çoğu da AK Parti'ye falan geçiyor o söyleyen adamların, milletvekillerinin, ama nükleer santrali tartışma konusu yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bunu da. Diğer muhalefet aktörleri de açık açık Batı'ya, Biden'dan çünkü rol bekliyorlardı. Erdoğan'ı gönderin, biz size Türkiye'de Ukrayna gibi Rusya'ya karşı bir cephe açalım. Bu söylemi dillendirdiler. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla Putin elbette ki Erdoğan'ın olduğu bir Türkiye'de bu anlamda kendisini daha da dengede yani. Görüyordur.
0: NATO
1: yani.
0: NATO üyesi bir ülkede nükleer santral inşa etmez. Evet. İşte Gazprom yapalım, Türk boru hattı inşa edelim ve mesela S-400'leri sattı. Mümkün evet. değil yani bunları yapmaz. Bunlar Türkiye'nin ayrıcalıklarından kaynaklanan
2: Türk akımı adını veren de Putin evet, yani.
3: Kendisi, ya evet. Ama şunu bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından NATO bir güvenlik şemsiyesi. Evet doğru, ama bu psikolojik bir bariyerin ötesinde bir şey değil. Yani Allah muhafaza Türkiye'ye herhangi bir ülkenin saldırması durumunda NATO ülkelerinin Türkiye'yi korumayacağını, yalnız bırakacağını, hatta belki de düşmanlarımızın safında olabileceğini de biliyor Türkiye.
2: Tabii, yani tabii, Türkiye'nin ispat edeyim.
3: Öyle değil mi?
2: İspat edeceğim
3: size. Potansiyel en büyük, Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğundan bir potansiyel en büyük tehdidi, düşman tehdidi, hatta bizzat savaştığımız ülke Yunanistan oldu. Yani Allah muhafaza Yunanistan'la bir savaş olması durumunda NATO ülkelerinin savaşı durdurmayı bırakın, Yunanistan'ın safında yer alacağını da bilerek hareket ediyor Türkiye. Aynen. O açıdan NATO'nun, şunu söylemiyoruz. Yani NATO Türkiye'yi bütün düşmanlarından koruyabilecek bir güçtür. O açıdan NATO'nun içinde bulunmamız bize büyük bir güç ve özgüven. Öyle bir şey demiyor Türkiye. Türkiye bugün diyor ki NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü bu kamplaşma içerisinde Rusya'nın da tasallutu. Bakın Rusya ile alakalı ilişkilerimiz, Rusya ilişkilerimiz güzel. Doğru bir noktada ilerliyor. Hatta söylediğin gibi Rusya'ya yönelik mütecaviz durumları engellemek konusunda da Türkiye'nin tutumu aynı. Ama Türkiye'nin şunu unutmayalım. Rusya 1991'de dağıldı. Peşinden ilk yaptığı iş, yani ilk yaptığı iş Çeçenistan'ı işgal etmek oldu. Sonra Dağıstan'ı işgal etti. Sonra Kabardin-Balkarya'ya kadar bütün evet. Çerkez topraklarını işgal etti. Yani Türkiye'nin potansiyel, yani yüzlerce yıldır bir Müslüman duvarı olarak bildiğimiz, yani Kuzey Kafkasya duvarı dediğimiz o duvar. Çünkü altında Gürcistan var, Ermenistan var.
1: Evet.
3: Alt tarafında, Türkiye'nin önünde. Asıl duvar Kuzey Kafkasya'da başlıyordu. Ve bizim açımızdan çok kıymetli. Bir ucu Kırım'a, bir ucu Hazar Denizi'ne uzanan bir hattır o. O hat Müslüman duvarıdır. Çünkü bütün bu söylediğim toplulukların tamamı Müslüman topluluklar. İnguşu, Çeçeni, Çerkezi, Dağıstanlısı. O duvarı geldi 91'de yıktı. Ve şu anda Gürcistan sınırında Rusya. Böyle bir gerçek bir tehdit var mı? Bir potansiyel olarak her zaman Rusya'nın güneye doğru inme potansiyeli var. Bunu da istersem bir saatte Tiflis'i işgal ederek yapabildim dedi zaten Gürcistan.
2: 2008'de yaptı.
3: Yani bunu yaptı evet. Gözümüzün içine soktu. Doğal olarak hani ne Rusya'ya, ne ABD'ye, ne de Batılı herhangi bir güce sırtını dayayabilecek bir konfor alanına sahip değil Türkiye.
1: İşte Erdoğan bunu evet. yapabilir diyorum. Ben ama de onu söylüyorum. Yani bireysel ilişkilerle bunlar biraz da gidiyor. Hakikaten böyle. Putin de çok noktada sağduyulu davrandı. Yani bir FETÖ'cü, polis üniforması giymiş bir FETÖ'cü Rus Büyükelçisi'ni Ankara'da Karlov'u öldürdü. Bir düşünün. Tabii. Allah korusun tersi Türkiye'nin başına gelmiş olsa orada Putin dedi ki ya bunu yapanları biliyoruz dedi. Bunlar evet. anladı yani o FETÖ'cüleri sokmadı evet. da oraya. Şimdi bunların da hakkını uçakları düşürüldü
2: tabii,
1: burada.
2: Tabii. Evet.
1: Dönemin başbakanı çıkıp emri ben verdim bir daha da yaparım dedi. Yani buna rağmen o olgunluğu kaybedilmedi. Ve bunda emin olun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o birebir güven ilişkisi. Putin bunu sık sık ifade ediyor ve Trump gibi de söylemiyor. Erdoğan'ın sözünü tutan ciddi bir insan olduğunu, bir lider olduğunu de, yani bu ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Murat'ın dediği gibi. O dengeyle götürüyor.
3: Evet.
1: Ne NATO ne yoksa orası. Ama komşumuzdur. Yani Rusya'da iyi
3: olacak. Ordusu da Suriye.
2: Melih Bey, Murat Bey çok haklı. NATO'nun Türkiye'yi savunmayacağı belli. Bakın nasıl savunuyor? Hep diyorlar ya 5. madde işte ittifakın bir üyesine saldırırsa hepsine karşı yapılmış olur falan filan. Bu klasik laf. Ama bundan önce 4. madde var. 4. madde bu tehdit var mı yok mu ona bakılıyor önce. Biz bu o zaman Esad varken PKK orada cirit atıyorken gelip bizim Hatay'a, Urfa'ya, Antep'e bombalar atıyor, tehdit varken Biz dedik ki tehdit var ve 91 NATO zirvesine konsept değiştiğinde uluslararası terörizm

0: Yeni tehdit olarak girdi NATO'ya. Gelin dedik, bak dördüncü maddeyi bile çalıştırmadılar.
1: Patriotları vermedikleri için S-400 almadıkmıştık.
0: Ha, ona daha hiç gelmiyorum. Bu yani, dördüncü yani tehdit var mı yok mu onu bile çalıştırmadılar. Sadece bir beşinci madde bir kere çalıştı. Nerede o işte 11 evet. Eylül olayında.
2: Ama hocam Murat şeyi Bey, de bozdu yani. Putin şeyi de bozdu yani. Avrupa'nın bize empoze ettiği o Rus imajını da darmadağın etti.
1: Etti evet. Tabii ki.
2: Türkiye çok kriz dediğin gibi mesela büyükelçisi öldürülmüş. Başka bir ülkede yapılsa Avrupa'da belki de savaş nedeniyle.
1: Çok büyük yani. Bercan evet, değil mi? Yani savaş nedeniyle.
2: Orada diyor. Mesela yani elini uzattı. Türkiye'yi kazanmak için inanılmaz tavizlerde.
0: Ama çoğu akademisyen verdi, şunu dedi.
2: Bulundu. Ama doğru. Şeyde NATO... değil yani tekin bir şeyde değil yani Murat Bey'in dediği gibi. Yani kendi sınırlarında kırmızı çizgilerini çiğnediğinizde inanılmaz şey.
1: Abi dikkatli olacaksın. Kurtlar yani, sofrası ölmek yani, bayılmak farklı yani.
2: Özellikle güney sınırlarında çok hassas.
0: Yani NATO biz NATO üyelerimiz de NATO üyelerinden bize karşı tehditle karşı NATO'dayız. Yani Rusya'dan falan değil bunu diyorlar ki çok doğru. Doğru. Eğer Allah bir NATO'dan çıksak yarın İsrail'i alırlar Güney Kıbrıs'ı Rumaya. Biz onlara veto koyuyoruz şimdi. Dolayısıyla bizi NATO üyelerinden koruyor yani. Evet. Dolayısıyla Rusya'dan falan...
3: Çok doğru.
1: Bir şekilde hayır, NATO doğru. Ama yani neticede şu ortada Rusya'ya karşı bir gerginlik politikası izliyorlar. Mesela Gürcistan'dan bahsetti Murat. Telegraf. İşte NATO Baltık Denizi'nde savaş hazırlığında diyor. Yani Baltıklar'da bir şey çıkacak. Küresel karşılaşmanın yeni merkezi Baltıklar olacak. Şimdi böyle bir hikaye de var. Sürekli bunu kaşıyorlar. Geçen senelerde de bunu söylemişlerdi. Mesela ne diyorlardı? Önce Putin Gürcistan'a girecek, sonra Moldova'ya girecek. 6 ayda Gürcistan'a, sonra Moldova'ya. Evet. Şimdi üzerinden epey zaman
2: Pasifik
1: geçti.
2: Pasifik NATO'sundan bahsediliyor, Baltık NATO'sundan bahsediliyor.
1: Kemal Hocam böyle bir alabilir miyim siz? Şunları biraz bir konuşalım. Sürekli mesela bu, şimdi İsveç'i, Finlandiya'yı aldılar. Putin de dedi ki benim buralar, hani Finlandiya gene belki Rusya sınırında.
3: Evet.
1: Bir tehdit var. İsveç'in neydi yani NATO'ya? Arada geçti NATO'ya girmeleri falan filan.
4: Yani Arktik'le ilgili bir konu
1: savaşı
4: var.
1: Kışkırtan bu bölgede bunu söyleyen, Ukrayna üzerinde bunu görüyoruz. Baltık üzerinde de Batı'da ciddi anlamda bir kışkırtma politikası uygulanıyor bence.
4: Tabii. Şu anda Norveç vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
4: İsveç, Finlandiya yoktu yani NATO'da. İşte son iki o bizim veto hakkımızı kullandığımız iki ülke girdiler. En son geçen sene Finlandiya girdi. Norveç bir kanat ülkesi olarak görülüyordu. Türkiye'de güney kanat ülkesi olarak gözüküyordu. Yani şöyle yarım ay düşünün.
1: Evet.
4: İki cephe. Kızıl Ordu'nun girebileceği iki tane güzergah idi. Şimdi kanat ülke Finlandiya. Norveç mesela ona göre hazırladı kendini hakikaten. Yani yıllardır hakikaten böyle bir taarruz oldu.
1: Gelir Ruslar denizden. Diye.
4: Evet olur diye. Şimdi burada bir senaryo var. O senaryoyu uygulayabilirlerse eğer, biri uygulatırsa Ruslara, kıyamet o zaman kopacaktır.
1: Çok Kaliningrad basit. Üzerinden mi?
4: Tabii. Çok basit. Şimdi burada Estonya, Letonya, Litvanya değil mi? Şu altta Baltık Cumhuriyetleri var. Baltık Denizi burada. Şu Kaliningrad'da Rusların çok önemli nükleer tesisleri var. Nükleer silah depoları var. Ve şurada çok büyük bir donanması var. Rus donanması var. Baltık Denizi'nden sorumlu.
1: Şurada da aslında kıyıları var ama değil mi Baltık'a Rusların yine ama Kaliningrad içeriden mi daha...
4: Tabii yani...
0: Şey, Rusya ile karadan bağlantısı yok Kaliningrad'ın.
1: Tamam da bunun anlamı deniz ne hocam? Baltık Denizi'nin açılması. Tabii, evet. Soruyorum. Baltık'a zaten Rusya'nın kıyısı var diyorum.
0: Var ama bu çok önemli.
1: Tamam, önemli
0: bunu Almanya'dan yani, aldılar.
4: İleri karakol gibi düşünün. Yatırım karakol. Oraya yapmış zamanında. Hmm. Yani bir ada gibi düşünün onu. Kıbrıs gibi düşünün. O stratejik yapıda.
1: Daha önde, daha altta, evet. Daha yakın çıkışa tabii. Belki diye. Evet.
4: Evet yani orada da vardır ama çok kıymeti yok. Burada dediğim gibi çok önceden yapılan yatırımlar var. Ama burada kara bağlantısı yok. Tek bir kara bağlantısı var. Şurası Svalki koridoru dediğimiz. Evet. 110 kilometrelik bir mesafe var orada.
1: Bizim Zengezur Polonya koridoru gibi işlev görecek bir yer yani.
4: Gibi işte. Hakikaten öyle. Yani o 43 kilometrelik, bu 110 kilometrelik. Evet. Ve orada demir yolu var bir tane. Hmm. Bir de karayolu var. Ruslar tüm ikmalini hem vatandaşına hem askerlerine ikmali oradan yapıyor. Belarus üzerinden yapıyor. Şimdi burayı mesela Polonya... İşte Litvanya ile beraber müştereken sınır ya onlar. Şurası Polonya Litvanya sınırı.
1: Evet.
4: Şimdi birisi derse ki biz burayı kapattık. NATO. NATO toprağı çünkü. NATO topraklarına Rus ordusu birlikleri ikmal yapıyor trenle. Oley bakın olaya. Yani dolayısıyla
1: çok önemli.
4: Biz orayı kapattık derlerse o 1. Dünya Savaşı'ndaki o Saraybosna'daki köprünün başında değil mi? Arşidük'ün öldürülmesi Sürkası. Meselesine girer. Tetikleyici. Ufak bir RDX diyoruz. Patlayıcı. Bu 3000 derecelik bir ısı çıkartırsa burada Svalki koridoru ki çıkartır Ruslar. O zaman işgaller başlayabilir. Nereye işgal edersiniz siz? Koridoru. Koridor ne? NATO toprağı. Bunun üzerine NATO toplanmak zorunda. İşte 4 dedi ya, 4. madde toplanıp 5. madde ilan edilsin mi edilmesin mi kararı veriliyor. Orada 5 ilan edilmese de bir karar alınabiliyor. Mesela bizde yapıldı hocam, yok dedik ama 4. madde 4 defa bizim için toplanıldı.
3: İşletildi.
4: Özellikle işte 91'de, 2003'te, 2011'de, 2014'te o DAEŞ ve PKK saldırılarından sonra sukut tehdidine karşı o zaman da Amerikalılar Patriot bataryası yolladı. İtalyanlar Samti bataryası yolladı. Fransızlar yani sadece batarya yolladı. Başında bir tane Amerikalı var, bir tane İtalyan var. Bizim değil.
0: Ama PKK'ya da zaten silah veren Amerika'ydı o da.
4: O da ayrı bir soru tabii. Eğer buradan bir hikaye çıkartabilirlerse eğer, çok rahatlıkla NATO 4. maddeyi işletmek zorunda. Bakın tercih değil, zorunluluk. İşletmek zorunda ve buraya işgal olarak kabul ederlerse 4. madde gereği toplantıda 5. madde ilan etmek zorundalar. Çok hızlı kol ordular plan gereği, Baltık Cumhuriyetlerine yapılan plan gereği oraya müdahale etmek zorunda. İçinde Türk tugayları da olacak. Şimdi bu ne demektir? Orada da tercih yok artık.
3: Bana hala NATO bahane arıyormuş gibi geliyor yani.
4: Ya işte bu tetikleyiciliği yapan ya
1: olabilecek yeri
4: ya
1: gösteriyorsunuz. Evet. Olursa burada olur diyorsunuz. Kaliningrad üzerinden evet, Baltık
4: birinci
1: karışır ama.
4: Birinci yer bu. İkinci yer kuzeyde olabilir. Kuzey Buz Denizi'nde. O da Finlandiya'nın kuzeyi demektir. Yine o denizde, Kuzey Denizi'nden geçiş yapmak isteyen Rus donanması bir şekilde NATO gemileriyle karşı karşıya kalırsa kuzeyden ben bir tetikleyici
1: zaten bekliyorum. Kuzey yakımı da orada vurmadılar mı geldiler? Evet, burayı vurdular öyle. Yani açıkça evet. Rusya'ya saldırdılardı. Putin de ben şey diyor, hepsiyle bunları savaşamam zaten diyor. Bir tane ülkeyiz biz diyor ama yani ta kendilerine varoluş gerekçesi NATO biraz da yaratmak istiyor ama hakikaten Rusya mıdır yani NATO'nun?
4: Ya Ruslar ne oldu biliyor musunuz? 91'den bahsetti hocam. 99'da NATO ile Rusya masaya oturdu.
1: Evet, alalım.
4: Ve diyalog anlaşması kuruldu. Ukrayna ile ve Ruslarla ikili diyalog anlaşması yapıldı. Ve
0: Kuzey barış Atlantik işbirliği bir şey diye bir
4: barış evet. için ortaklık kapsamında bu iki ülke alındı. Ama
0: konsey kuruldu. Bir konsey
4: özellik
0: kuruldu.
4: Verildi. Bu 2014'te dağıldı. Yani 2014'e kadar Ruslarla NATO iç içeydi. Toplantılarına katılıyorlar, tatbikatlarına katılıyorlar.
2: Kırım'ın ilhakıyla beraber. Evet.
4: Ortadan Kırım ilhakıyla beraber ortadan kalktı bu sistem. 2014'ten sonra niye kalktı? Çünkü Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ve Kürdistan'ın o kadar ciddi bir noktaya geldi ki iki ülke, bakın Karadeniz haritası varsa göstereyim.
3: Tamam, bir büyük harita.
4: Şimdi dolayısıyla Kürdistan'la Ukrayna eski hali Ukrayna'nın ikisini aldığınız zaman NATO'ya
3: nice içeride kıstırmış oluyorsunuz.
0: Hançer gibi bakın, Rusya'nın kalbiyle yani, saplanıyor.
4: Heh, şurada bakın. Şuraya kadar NATO toprağı düşünün bakın. Şurada Azak Denizi var.
3: Evet.
4: Yarısı Ukrayna'nın, yarısı Rusların. Kırım Ukrayna'nın toprağı değil mi? Hala evet. Öyle. Şurada bir Tuzla Yarımadası var. Azak'tan Karadeniz'e geçen bir koridor var. Şimdi köprü yaptılar.
1: Köprü var, onu da vurdular. İngilizler vurdular.
4: Ya işte vurdular orayı da, Ukrayna şeyleriyle vurdular. Neyse. Şuradaki geçiş hariç. Bakın şurada, Gürcistan'da şurada. Türkiye zaten NATO üyesi. Şöyle gelin. Ta buraya kadar Ruslar şuraya sıkışmış oluyorlar.
1: Karadeniz'in NATO gölüne çevirecekler yani Ukrayna'da şey Kırım'da olmasa Rusya'nın elinde.
4: Yani Karadeniz'de şurada Sivastopol'da şurada donanmaları var kiralık.
1: Adamlar sıcak denizlere inecek dediler, soğuk denizleri de elinden al yani.
4: Arktik'i de aldılar.
1: Doğru.
4: Oraya da çıkamıyor şu anda. Dolayısıyla böyle tablo içerisinde şurada şuraya adam ne yaptı geldi şuraya aldı bakın. Şuraya aldı, Kırım'ı aldı. Odessa kaldı bir tek şurada. Odessa'yı da alırsa eğer
1: Ukrayna kesiliyor
4: Ukrayna
1: Karadeniz'de.
4: Gitti. NATO üyesi olma şansını ortadan kaldırdı Ukrayna.
1: Ukrayna'nın değeri Karadeniz'e kıyısı olması büyük ihtimalle.
4: Tabii. Yani Karadeniz kıyıdaş. Yani şurada Odessa çok kritik. Hem ticaret koridoru var burada. Tahıl koridoru oradan işliyor. Evet. Bütün o tahıl burada birikiyor Odessa'dan. Dünya pazarlarına aktarılıyor. Azak şu anda Rus gölü oldu komple. Kırım şu anda işgal altında ve ilhak edildi. Herson şurada Mayrapol dahil, Dnieper Nehri şuraya kadar, Kiev burada. Neredeyse doğusunu kontrol altına alabilecek pozisyona geldi. Şimdi bu durumda Gürcistan'a bakın. Şurada Aceristan var, Güney Ossetya var, Abazya var. Şuraları üçe böldü Ruslar. Ortada Cevahati diye bir yer var. Alıska Türklerin olduğu yer, Ermenilerle beraber yaşıyor. Tiflis burada. Tiflis'ten mürekkep bir küçücük ülke haline getirdi. Yani parçalıyor bakın. Kim NATO'ya girmek isterse parçalıyor. Şimdi Belarus girmek istesin, tamamını işgal eder. Tamamını anında.

0: gibi. Şimdi de burada tabii Moldova var. Moldova da aslında ipin ucunda. Öyle gözüküyor. Yani şu kısım ipin ucunda.
1: Transdniester denizle bağlantısı diye özel Rus.
0: Şurada bir yer var. Evet hocamın dediği gibi Transdniester. Şu bölge Rus ayrılıkçılarla mürekkep bir toprak. Yani Doğu Avrupa şey hariç, Baltıklar hariç Rusların kontrolünden çıkarsa Ruslar bunu nükleer savaşa çevirebilir.
2: Çok yani bu bir... telegraf, melegraf şimdi o Avrupa basını bu senaryoları gündeme getirip biraz da hazırlıyorlar, zemin hazırlıyorlar Murat yani. Buralar olacak, buralar olacak. Ukrayna için de bunu yapıyorlardı. Bir yandan da bu gözle bakmak gerekiyor.
0: Almanlar buna hazırlanıyor şu an. Bu savaşa hazırlanıyor.
2: Bu savaşa hazırlanıyor.
0: 300 milyar euroluk, 140 değil o, 300 milyar hocam, euroluk bütçeyi bu Baltık'ta...
1: 124 milyarı harcadı geçen sene.
0: 300 toplama, öyle diyelim. Toplam harcadı, 300 bitti. Milyarlık bir şey var, euroluk bir bütçe var. Bir de Baltık Cumhuriyeti, Baltık Denizi'nde 2 sene önce NATO nükleer tatbikat yaptı. Aynı birkaç gün sonra Ruslar da nükleer tatbikat yaptı. Yani nükleer tatbikat, Svalki Koridoru ve Kuzey Buz Denizi'nde 3 lokasyonda çok ciddi bir şey olabilir.
2: Diyorlardı ki 6 ayda Gürcistan ve Moldova gibi yerlere Putin girecek. 2 yıl içinde Baltık'ta savaş çıkacak. 5 yıl içinde de NATO ile büyük bir çaplı bir savaş. Bu askeri harcamaları arttırmak için de bu senaryoları belki bence çok dile getiriyorlar. Yani evet. Nedense ben bu noktada Avrupa daha güvenilmez geliyor Avrupa'nın söylemleri. Tamam Putin ve Rusya tekilsiz bir komşu falan olabilir. Yani. Eyvallah herkes için. Yani diğerleri de çok böyle şey adamlar falan değiller. Ben bu söylemlerin ciddi anlamda hani bir varoluş gerekçesi yaratmak için de o işte silahlanma için NATO'nun sınırları genişlemesi için bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani
0: olabilir. Çok
2: Putin'den çok da böyle bu yönde.
3: Yani NATO şöyle içerisinde... bir eklemede bulunayım hocam pardon. Yani şimdi o Rusya haritasına bakıyoruz ya. Yani şimdi Soğuk Savaş'tan sonra Amerika'nın iki temel stratejisi vardı. Birincisi Rusya'nın renkli devrimlerle kuşatılması. Şimdi Sırbistan'da 2000 yılında buldozer devrimiyle başladılar buna Balkanlar'da. İşte sonra Kırgızistan'da, işte Gürcistan'da bu devam etti bu devrim. En son işte Ukrayna'daki devrim. Ama yani geldiğimiz aşamada son kertede baktığımızda Putin 2007 yılında bir çıkışı vardı Münih Güvenlik Konferansı. Evet. 2008 Gürcistan Savaşı vardı. En son 2014 işte Kırım'ın ilhakı, Ukrayna Savaşı. Amerika şu kanıya vardı. Yani o 1991'den sonra Rusya'yı renkli devrimlerle çevrelenme politikasında sona gelindi. Amerika artık o politikayı bırakmış durumda. Yani o anlamda
2: Trump'la NATO, birlikte.
3: Evet, Trump'la birlikte. Yani Trump son noktayı koydu. Artık Rusya'yı çevrelenme politikası sona ermiştir. Alaska'da uzlaştılar. Yeni hedef Çin.
2: Doğru.
3: Yani Çin'e karşı Rusya'yı çok zayıflatmak istemiyor Amerika. Yani çok doğru. Çok üzerine gittiğinde tamamen Çin'e teslim olacak bir Rusya var. O da Amerika'nın küresel hegemonyasını sarsan daha büyük bir tehlike.
4: Ama şöyle bir gerçek var. Rusya şu anda kendi doğal sınırlarına zaten çekilmiş durumda. Bakın burada haritada mavi olarak gördüğümüz yerler 30 yıl öncesine kadar Rusya'nın bir parçasıydı.
1: Tabii egemenlik bölgesiydi.
4: Yani orada bütün o Yunanistan dışında kalan bütün toprakların tamamı
2: tabii. Doğru işte Berlin'den geçiyordu.
4: Yani NATO'nun. Evet. Yani hani paktın adı Varşova'ydı. Düşünsenize yani doğal olarak yani bir Polonyalı'nın yerine koyun kendinizi. Rus tehdidi gerçek midir? Gerçek yani bunu yaşadılar. Sırplar için, Hırvatlar için.
3: Ama
4: yani
3: Yugoslavlar için. Veren Amerika'nın kendisi biraz önce Uğur Hoca mesela
1: evet,
3: bahsetti.
1: Yalta'da
3: paylaşıldı o. Şimdi Avrupa'yı paylaşmışsınız. Bir söz var. Yani 2. Dünya Savaşı'nı kazanmışsınız. Galipler Avrupa'yı ikiye bölmüş. İşte Batı Avrupa Amerika'nın güdümünde olacak. Doğu Avrupa Rusya'nın güdümünde. Soğuk Savaş'tan sonra tekrar işte o Doğu Avrupa'yı yeniden şekillendirme
4: i̇şte
3: dönemi başladı.
4: Hocam ben de tam olarak onu söylüyorum.
3: Orada Rusya yani sözler verilmişti.
4: O sözü Polonyalı vermedi ama. Çekoslovakyalı vermedi. O sözü İngilizler verdiler. Ruslar verdiler. Yani bunlar birbirleriyle Batı dünyasıyla Rusya arasında.
3: Onun ceremesini bunlar çekiyor.
4: Evet doğal olarak şu anda yani bu tehdit var mı? Konuştuğumuz şey bu ya. Senin sorun. Yani böyle bir tehdit var mı? Evet ben çok abartıldığını ve askeri harcamalar için özel olarak pompalandığını düşünüyorum. Ama arka planında bir gerçek de var. Yani Polonyalı için Polonyalı'nın yerine koyun. Katyn katliamını yaşamış tabii bir tabii Polonyalı için. Doğru. Rus tehdidi var mı?
2: Benzetmek gibi olmasın İngilizlerle FETÖ'ye ama FETÖ de öyle yapıyordu biliyorsun. Yani bir gerçek zeminde ilerliyordu. Mesela bu davalarda işte bir darbe hikayesi var. Bakıyor. Tabii. Onun ama ne yapıyor? Daha genişletiyordu çeperi ki kendileri de gireyim. Yani
0: bağlamından kopartıyor.
4: Bağlamından kopartıyor. İngiltere FETÖ'yü azaltıyor.
3: Yani Amerika tek süper güç dönemini
0: ciddi bir tehlike var.
3: Bitirdi. 2006'da bitirdi.

0: O döneme kadar yani tek başına hareket ediyordu. Rusya'nın dediklerini aldırmıyordu. Kuşatmaya çalışıyordu. Operasyonlar yapıyordu. Terörle savaş döneminde de İslam dünyasını Rusya'ya rağmen şekillendirmeye çalıştı. Başarısız olunca şimdi Rusya'yla bir uzlaşı süreci var. Yani onu unutmamak lazım. O anlamda diyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani şimdi her atılan bütün adımlar 2015'teki o Suriye'den beri Rusya'yla uzlaşı içinde. Yani ya Ukrayna bence orada mesela Rusya'ya bir şey olarak verildi. Rüşvet.
2: Bunlarda bizim payımıza düşen şeyi beni ilgilendirdiği için tabii söylüyorum. Bütün bu Batı ile Rusya arasındaki bu kriz içerisinde bu gerçek ya da sahte ya da yani Sovyetler dönemi ya da post Sovyet dönemi. Bütün bunlarla ilgili baktığımızda bize düşen ne? Yani buradan.
1: Tabii.
2: Bu bize ne düştü? Yani hangisi önümüzü daha açıyor, hangisi daha fazla tehdit etmiştir bizim
1: öyle
2: dünyamızı? Hani hangisi daha çok tehdittir? Biz nerede durmalıyız? Ne tarafta yer almalıyız diye düşündüğümüzde Afganistan'ı işgal eden Sovyetlerdi yani. Sonra da Amerika geldi işgal etti.
0: Evet.
2: Yani bir önce onlar işgal etti, sonra diğerleri işgal etti. Suriye'de bakın yani biz kiminle karşı karşıya geldik? Rus ordusuyla değil mi? Yani Rusya Esad'ı desteklemeseydi yani şu 60 yıllık Baas diktatörlüğü ne PKK olurdu, büyürdü böyle.
1: Yıkılınca da iyi idare etti ama hocam. Sorun da evet, etmedi. Yani Putin de kompleks yapıp Rusya'ya karıştırırdı. Suriye'yi yapardı yani.
2: Ama bir şey, Rusya dikkatli hareket eden bir devlet yani. Rusya akıllı bir devlet.
1: Evet.
2: Vaziyeti gördükten sonra nerede durması gerektiğini bilir. Amerika da öyle yapar yani. Amerika da sonuna kadar bir şey devam ettirmez ki. Amerika-İran savaşının bugün geldiği nokta da aslında o. Yani bir şeyi test edersiniz, gücünüzün nereye kadar gittiğini görürseniz orada durursunuz. Gücünüzün nereye vardığını hissetmeden hareket ederseniz Hitler gibi yok olur gidersiniz çünkü. Hitler böyle körü körüne giden ideolojik bir şeydi. Bir türlü ikna olmadı. İkna olabilseydi bugün Almanya diye bir güçlü devlet hala vardı. Hitler ve Hitler'in devamı da vardı muhtemelen. Ama Almanya bu kadar büyük, yani o tarihteki kadar büyük bir devlet değildi ama var olurdu. Niçin yok oldu Hitler? Ekonomik açıdan mı yok oldu? Teknoloji, dünyanın en büyük teknolojisine sahipti yani Hitler. Yalan mı? Bugün Amerika'daki bütün nükleer enerjinin her şeyi Hitler'e borçlular yani.
3: Ben bir tehlikeden
2: otomotiv endüstrisi ona borçlular.
3: Ciddi bir risk var şu anda. Artık yani kuruluşundan beri, NATO'nun kuruluşundan beri, hatta Varşova'nın da oluşmasından sonra şöyle bir yöntem geliştirdiler iki tarafta. Her iki taraf ne Varşova topraklarında ne NATO topraklarında savaşmıyor. Bir Darül Harp seçiyorlar bir bölge. İşte Kore gibi, Vietnam gibi, Suriye gibi, Irak gibi. Şimdi seçilen yer Darül Harp dediğimiz yer Ukrayna. Ve Ukrayna'yı kışkırtarak Rusya'yı Avrupa topraklarına saldıracak bir pozisyona getirmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
3: Ha, bu tabii silah almak için mi, savunma sanayini, bütçeyi arttırmak için bilmiyorum ama böyle bir kışkırtma, reel bir kışkırtma. İşte FETÖ'nün o şeyi genişletmesi, bağlamından kopartması gibi Ukrayna'daki bu savaşı da bağlamından kopartıp...
1: Hocam o saydığınız her yerde de ama Batı gelebilir. Haksızdı. Yani şimdi Vietnam'ından tutun şuraya buraya hepsinde yani gelip oraya burayı karıştıran Amerika ve Batılılardı. Aynen. Ben net bir şekilde Küba'sı da şurası da...
0: Tabii. Temelde Amerika'ya yarıyor ama bu savaş. Yani Amerika mesela Fransa üzerindeki, Almanya üzerindeki hegemonyasını biraz kaybetmeye başladı. Yani bu ülkelerin Rusya'yla ilişkileri gelişmeye başladı. Yeni o çok kutupluluk döneminden bahsediliyordu ya.
1: Arkadaşlar bu arada bağlantıları
0: evet,
1: da yapalım.
0: Yani Amerika bundan rahatsız olduğu için şimdi mesela bu savaş çok iyi bir koz olarak kullandı.
1: Evet.
0: Yani Rusya'ya da bence Sykes-Picot anlamında gizli
3: hocam o zaman şunu soralım ya hiç
0: yapmıştır
3: tarihe girmeden. Neden Ukraynalılar yani Zelenski gitti Moskova'da direkt 200 tane kamikaze drone'la rafineriyi vurdu? Bu sorunun cevabını kim verebilir?
0: Çünkü Amerika'nın kendisine dayattığı savaşı kabul edemiyor.
3: Bakın,
0: yani barışı.
3: Kışkırtma işte bu.
0: İşte evet.
3: Bakın tamam kaybettiğin toprakları yeniden kazanmak için belki bir karşı taarruz yaparsın. Nereye yaparsın? Herson'a yaparsın. Kırım'a belki yaparsın. Ya da Arkiv'in güneyine yaparsın. Donbas'a yaparsın. Onu anlarım. Ama sen Moskova'nın merkezinde böyle bir gücün de yok doğru düzgün. Birileri sana öyle bir talimat verdi ki hiç rasyonel değil.
1: Akılla mantıkla izah edilmez. İşte Ukraynalı çocuklar ölüyor hocam.
3: Yani bir de ölenler falan. Orada şimdi doğrudan Ruslar şimdi düşünüyor. Putin bir karar verecek. NATO toplantısı bitsin bakalım ne olacak.
1: Şimdi NATO... bu NATO zirvesi öncesi tabii bir gündemimiz vardı. Hala da devam ediyor İran gündemi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Bugün Trump'ın bir açıklaması vardı. Hızlı bir geçiş yapayım. Eğer İran Hürmüz'den geçiş ücreti alıyorsa anlaşma iptal diyor.
4: En azından 60 gün almayacağı kesin.
2: Ya Kalibaf dedi ya bundan sonra barışla beraber artık şey statü tamamen değişecektir dediği için eskisi gibi olmayacak.
1: Biraz alırız dedi bir para.
2: Yani Trump da buna cevap veriyor. Ama yani niye Trump öyle bir şey? Trump'ın umurunda mı? Trump şundan dolayı umurunda. Çünkü oradan geçecek olan gemiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın, Kuveyt'in petrol gemileri olacak. Yani onlar verecekler bu rüşveti.
4: Evet.
2: Doğal olarak onlar diyorlar ki müttefiklerine, Amerika'ya, yani biz nasıl böyle bir şey rıza gösterebiliriz? Sen bizim adımıza ona bunu söyle diyorlar. Yoksa Trump'ın umurunda değil yani.
0: O çok Katar Başbakanı da bununla ilgili bir açıklama yapıyor.
3: Bir dolar.
0: Katar Başbakanı El Sani.
3: 300
0: milyar dolarlık fonun Körfez ülkelerinden tedarik edileceğini, ama bunun karşılığında da Hürmüz'ün statikosunun bütün bölge tarafından belirlenmesi.
1: Ha, bedava olsun, tamam, altyapınızı güçlendirmek için 300 bin verelim diyorlar, yani onu kabul ettiler. Bakımı,
0: evet, yani Hürmüz'den alacağın para biz başka yollarla sana verelim, ama Hürmüz statüsünü sen tek başına belirlen.
3: Hocam o 300 de öyle doğrudan aynı değil, nakdi değil pardon, şöyle aktarılacak muhtemelen. Şimdi o 80'den kalan bir takım tesisler var, boru hatları var, rafineriler var. Oradaki petrol üretim veya doğalgaz üretim tesisleri çok eski nesil. Onları Amerikan şirketlerine ihaleyle verelim diyorlar. İşte o ihaleye verdikleri meblağ toplayınca 300 milyar dolarlık bir bütçe oluşuyor. Bu da tazminat yerine geçecek diyorlar. Hürmüz'den geçiş yerine değil.
1: Yani bir altyapısı onarılacak yani falan işte.
4: Tazminat
1: yani.
4: Falan
3: onu zaten
4: bu.
3: Daha önce kabul ettiler.
4: Bir de yatırım yani. Öyle şey değil.
0: Yeniden yapılandırma.
3: Sadece evet. 24 milyar dolarlık, ki o 120 kendi milyar dolar İran olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Yani dondurulmuş varlıklar.
1: O kadar da değil o, diyorlar hocam. Şimdi bizim 24, Ekber'e soracağız biraz sonra.
3: 24 gibi bir şey galiba.
1: Yani çünkü ama. O kadar İran'ın hani öyle bir satışı matışı kalmış da yok. O kalsa diyor, hani ciddi sorun çıkarırlardı. O kadar büyük parası var mı dışarıda bilmiyorum.
3: Onun serbest bırakılması konusunu Hürmüz'e dahil edelim.
1: Dahil edildi.
3: Ama bunu İranlılar kabul etmiyor. Diyorlar ki biz onu da alacağız, onu da alacağız. Evet. Parayı da alacağız diyorlar.
1: Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Hemen bir sahadaki arkadaşlarımıza gidelim. Ekber Karabağ İran'da, Tahran'da bizi bekliyor. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Turgut Alp Boyraz nerede? Turgut neredesin hocam? Ürdün'de Turgut'ta. Evet. O zaman Turgut Alp Boyraz'da başlayalım. Diğer arkadaşlarımıza da soralım. Turgut Alp, oradan nasıl görünüyor? Şimdi bu anlaşmaya varıldı gibi ama Hürmüz Boğazı üzerinden hakikaten bu anlaşmanın sekteye uğraması olasılığı var mı? Nasıl görüyorsun?
5: Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı da her taraf, iki tarafta hemfikir, ancak İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesindeki mekanizmaya dönmeyeceğini söylüyor. 60 gün boyunca para alınmayacağı meselesi net. Bunu bu anlaşma metnine yazdılar, mutabakat metnine. Ama 60 gün sonrasında hizmet bedeli adı altında da olsa İran buradan bir ücret almayı istiyor. Bunu da saklamıyor. Bunun için de Umman'la da görüşmeler yapıyor. Ve bir de işte İran Körfezli İdaresi adı altında bir idare kurdu. Ekber muhtemelen detaylarını aktarıyor yayınlarda. Bunun üzerinden buradaki gemi geçişini de regüle etmek istiyor. Yani savaş öncesindeki haline dönmesini istemiyor. Uluslararası su statüsüne geçip tamamen serbest geçmesini istemiyor. Bu konuda ısrarlı. Bunun için İranlı yetkililerin Umman'a yaptığı ziyaretler var. Körfez ülkeleri de bu konuda Umman'ı ziyaret ederek onunla görüşüyorlar. Neden Umman? Çünkü Hürmüz Boğazı'nın bir yakası İran, diğer yakası Umman. İran diyor ki ben Umman'la da görüşüp burada yeni bir mekanizma kuracağım diyor. ABD Başkanı Trump ise buranın bu 60 günün sonunda da ücretsiz kalması konusunda söylem düzeyinde ısrarlı. Ancak anladığımız kadarıyla bunlar müzakereye kalmış durumda. Ve İran'ın elindeki de en önemli koz bu Hürmüz Boğazı meselesi. Bunu anlaşmada daha elini yükseltmek için bir koz olarak mı kullanıyor? Yoksa nihai anlaşmada da bunda ısrarcı olup Hürmüz Boğazı'ndan belli bir ücret alacak mı? Bunu önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız. Şu an hararetli tartışmalardan birisi bu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio Körfez ülkelerini ziyaret ediyor şu anda. Bu da bu bağlamda gerçekleşiyor. Çünkü İran'a saldırırken İsrail'le birlikte Körfez ülkeleriyle herhangi bir istişarede bulunmamıştı Amerika Birleşik Devletleri. Bu anlaşma sürecinde de Körfez ülkeleriyle bir istişarede bulunulmadığı istişareleri var. Onların karanlıkta kaldığı yönünde eleştiriler var, özür diliyorum. Dolayısıyla şu anda Mark Rubio Körfez ülkelerini gezerek bu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğunu Körfez ülkelerine anlatmaya çalışıyor. Belki de anlaşmanın işlemesi için onların oluşturulması noktasına da onlarla bir temas içerisinde yarın Bahreyn'de olacak. Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Burada bütün o Körfez ülkelerinin yöneticileriyle bir

0: bir araya gelecek. Oradan vereceği mesajları da takip ediyor olacağız. Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle ilgili bir netlik yok. Anlaşmada 60 gün içerisinde bir para alınacağı yazıyor. Ama ondan sonrasında buranın idaresinin kendi ellerinde olmasında İran ısrarcı ve adı hizmet bedeli de olsa bir para almakta ısrarlı. Eğer bunu başarırsa İran, Hürmüz Boğazı üzerinde Demokles'in kılıcı gibi İran'ın her zaman etkisi olacaktır. Mesela regülasyonu kendisi yaptığında, pasaportları geç verdiğinde, gemileri yavaşlattığında dünya enerji trafiğinin tıkandığına şahit olacağız. Bir eski büyükelçimiz söylemişti bana, Türkiye'nin ne zaman İran'la bir sıkıntısı olsa bizim tırların, geçen tırların pasaportlarını böyle yavaş uzatmaya başlıyorlar, uzun kuyruklar oluşuyor diye. Şimdi işte onun alternatifleri vesaire var, oluşturulmaya da çalışılıyor. İşte Gürcistan üzerinden var, Zengezur koridoru vesaire. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda da eğer bu etkinliğe sahip olursa, benim anladığım kadarıyla bütün dünya ticaretinin üzerinde de bir etkisi, nasıl diyelim, etkiye, nüfuza etkisi olacak İran'ın. Tabi bunu müzakereler sürecinde koz olarak kullanıp diğer noktalarda Amerika'dan taviz koparmak için mi yapıyor? Gerçekten Hürmüz'ü kontrolünde tutmakta kararlı mı? Bütün bunlar süreç içerisinde görülecek şeyler. ABD Başkanı'nın görevlendirdiği Dışişleri Bakanı da şu an Körfez turunda, dediğim gibi. Bir de belki çok kısa Lübnan ayağı var, Hizbullah meselesi var. Cumartesi gününden bu yana Lübnan'da İran'ın bastırmasıyla, yani görüşmeler devam etmez, İsviçre'ye gelmeyiz, gelsek de teknik müzakerelere geçmeyiz demesinin ardından ABD'nin de İsrail'e baskı uygulamasıyla saha sakinledi. Birkaç istisna dışında bugün güneyde Nebatiye kentinde bir saldırı düzenledi bir araca İsrail. İki kişi hayatını kaybetti Lübnan tarafından. Dün de sınır bölgesinde İsrail askerleri kendi bulundukları bölgelere yaklaştıklarını iddia ettikleri Lübnanlı kişilere ateş açmış. İki kişiyi daha öldürmüştü. İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir talebi yok ama isteseler bile Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan hükümetiyle, Hizbullah bunun içerisinde yok, Lübnan hükümetiyle İsrail hükümetinin temsilcilerinin arasında 5. turu tamamlandı görüşmelerin. Şimdi buna göre İsrail'in pilot bölgeler belirleyip oralarda kalıp kısmen Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyor. Bununla ilgili herhangi bir takvimlendirme ve açıklama, bir karar henüz yayınlanmadı. Hizbullah ise İsrail'in tamamen Lübnan'ın güneyinden çekilmesinde ısrarcı. Dün Hizbullah lideri Naim Kasım da bir televizyona röportaj verdi. Orada şu ifadeleri kullandı. Peyderpey olarak da olsa, bir takvim çerçevesinde de olsa İsrail Lübnan'dan çekilmeli dedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir yanda Lübnan hükümetiyle İsrail'in müzakereleri var, Amerika'nın arabuluculuğunda onların, evet, baskısıyla İsrail'i masaya oturmuş durumda ve pilot bölgelerde kalacaksan bile gerisinden çekil diyorlar. Hizbullah da diyor ki bunu bir an önce hayata geçir. Hizbullah'la İsrail'in de tezleri şu şekilde. İsrail diyor ki ben kalacağım yerlerde kalacağım ama benim askerlerime tırnak içerisinde tehlike oluşturanlar varsa ateş ederim. Hizbullah tarafı da diyor ki sen burada kalırsan bu kaldığın yerleri genişletmeye çalışıyorsun hala. Bunu genişletme çaban olduğunda ben sana karşı koyacağım diyor. Dolayısıyla süreç içerisinde bu ateşkesi sabote etmek, Lübnan'ı hareketlendirmek için İsrail'in önümüzdeki haftalarda muhtemelen çabalarına tanık olabiliriz. Mesela ne gibi? Bir örnek vereyim, sözü sana bırakayım. Bugün Lübnan'ın güneyinde Ayn el-Arab diye bir bölge var mesela. Bizim arkadaşlarımız da, Anadolu Ajansı'ndan ekibimiz de oradaydı. İnsanlar evlerine döndü. Evlerine dönen insanları çektiler. Elektrik yok, su yok, altyapı yok. Ama insanlar yıkılmış da olsa evlerine geri geliyorlar yeniden oraları toparlamak için. Bunun arkasından şöyle bir haber geldi. İsrail ordu konvoyu buldozerlerle birlikte yeniden o köyün yakınına gelmiş. Köyün muhtarıyla görüşmüş, demiş ki saat bugün Türkiye saatiyle 5'e kadar evlerinizi terk etmezseniz burayı yıkacağız diye. Ve bugün bizim çekim yaptığımız, evlerine döndü dediğimiz insanlar yeniden bu tehditin üzerine oradan ayrılmak durumunda kalmışlar. Evet. Yani şu anda çünkü oranın aynı arabada nasıl dönmüşlerdi? Lübnan ordusu İsrail'in tahrip ettiği yolları yeniden yapmıştı, geri dönmüşlerdi. Zaten olması gereken de buydu. Hem Amerika'da, Washington'da devam eden müzakerelere göre hem de İran ile Amerika arasında yapılan mutabakata göre İsrail'in buradan çekilmesi gerekiyor ve bu çekildiği yerleri de Lübnan hükümetine, evet, Lübnan ordusuna devretmesi gerekiyor. Ancak şu an sahada bugün gördüklerimiz bunun tam tersiydi. Yarın Perşembe günü bununla ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Belki de bu sürecin hatırı için, yani bu Amerika-İran arasındaki süreci kurtarmak için belki bir takvimlendirme de olabilir. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama İsrail muhtemelen zamana oynayacak ve tıpkı Gazze'de yaptığı gibi ateşkesi aşındırmaya çalışacak. Ve bir yandan da Amerika ile İran arasındaki bir müzakerelerin çıkmaza girmesini
1: bozmaya da çalışacak.
0: Çok.
1: Türkütel.
0: Bozmaya çalışacak.
2: Soracağımın cevabını verdi. Öyle mi? Şöyle bir kaynaklar şöyle diyor. Yani İsrail ile Amerika anlaştı. İsrail Lübnan'ın güneyinden çekilecek, Hizbullah değil oraları Lübnan ordusuna bırakacak. Turgut ona da bir açıklık getirdi. Evet. Öyle iddialar
0: başından
2: da
0: başından beri yani. Bu Amerika, yani Amerika'nın Lübnan ordusunu eğitmesi ve onların buradaki kontrolü sağlaması yönünde bir şey var. Hizbullah buna karşı çıkmıyor. Yani ben Litani'nin kuzeyine çekilirim burayı alsın diye. Ama orada da şu sorun var, hani Lübnan hükümetinin ordusunun kapasitesi çok ciddi derecede sorunlu. İsrail belli noktalardan çekilmeyi reddediyor. Onlar çekilmeyi reddedince Hizbullah diyor ki senin işgalin bitmediği için ben burada varım diyor. Böyle bir sarmalın içerisinde Lübnan. Açıkçası İsrail'de zaten hani ABD'nin baskısı olmasa kesinlikle buradan çekilmek gibi bir niyeti yok. Asıl niyeti de bu anlaşmayı sabote etmek.
1: Zaten onun için ama uğraşıyor herhalde. İran göreceğiz. Savaşı da devam etsin ki dikkatler gitsin diyor. Turgut Alp, çok teşekkür ederiz. Bölgedeki son gelişmeleri Turgut Alp Boyraz'dan dinledik. Görüşmek üzere hocam.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ekber, şimdi genel bir tarif de aldık. Turgut Alp Boyraz çizdi. Bu Hürmüz konusu İran'da da çok gündem mi? Bu arada sen yine bir mitingin önündesin. Herhalde yine anlaşma olmasın, Amerika'yı işte savaş devam etsin diyen bir kitle var galiba arkada, değil mi?
3: Teşekkür ederim Melih. Esasında İran'da Muharrem ayı etkinlikleri yapılmaktadır. Bu an itibariyle arkamda gördüğünüz bu kitlede esasında bu Muharrem ayı etkinlikleri için bu bölgede hazır bulunmuş. Yani geçtiğimiz günlerin aksine, yani tabii o gösteriler devam etmektedir. Ancak aynı zamanda Muharrem ayı etkinlikleri yapıldığı için, Aşura, Tasura etkinlikleri yapıldığı için işte bu kitlede bunun için burada toplanmış durumda ve esasında burada bir yas etkinliği yapılmaktadır. Dikkat ederseniz herkesin üzerinde siyah vardır ki yas belirtisi olarak, yani bu geceki son birkaç gecedir işte buradaki mitinglerin var, geçtiğimiz günlerle
1: Ekber, hiç kutlama ben görmedim İran'da.
3: Çok oluyor,
1: yani
3: yas çok oluyor.
1: Her şey bir yas bayramı, yani yas herhalde o Kerbela üzerinden şey yapılıyor.
2: Ölüm günü 7 bir hafta, evet, evet, izin var mesela. 7 günlük
3: zaten yaz. Zaten dediğim üzere Muharrem ayı etkinlikleri
4: Kerbela için. Ama bu tabi Muharrem ayı. Muharrem ayı onuna kadar, şuraya kadar böyle devam
1: ediyor. Ya Muharrem ayını anlıyoruz. Kerbela'yı da bir ağıt yakılabilirdi. Evet. Genel olarak İran'da yani her şey kutlama dediğin şey bir yas üzeri gibi böyle. Geçen Pezeşkiyan'da gördüm, yine bir etkinlikteydi. İran kültürü biraz.
4: Cenazeler de çok uzun sürer. Matem ülkesi yani.
1: Matem ülkesi sürekli yani, onu demek istiyorum. Bir yaz, bir, evet, kutlama da onun gibi. Anlamaya çalışıyoruz çünkü. Evet.
3: Evet evet, ben de katılıyorum. Ya biraz burada yaz merasimleri işte kutlamalardan daha fazla oluyor.
1: Şöyle yapalım
3: işte
1: mı?
3: Soruna gelince evet evet, daha ağır
1: olur. Ekber'cim, evet, dönüşte soruya cevap alayım mı? Reklama gidelim çünkü önemli konular var. Pezeşkiyan diyor ki biz de İslam NATO'su kuralım diyor. Şimdi biz NATO zirvesi olacak
4: yeni
1: Türkiye'de.
4: Yeni akıl başına geldi herhalde.
1: Efendim?
4: Yeni akıl başına geldi herhalde.
1: Evet, artık bir rahatlama hali de, evet, söz konusu. Konuşacağımız çok konu var. İrfan'a da, Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan Sapmaz da bizi bekliyor. İrfan'a da Trump'ın gelişiyle ilgili bunlar nasıl konuşuluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl tartışılıyor, bunları soracağız. Bir reklam arası verelim, sonra devam edelim.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: halk bank. A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Su verimliliği sefer.

0: Erberliği paylaşımı yaptı. Tek bir damla dahi önemli dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda su kaynakları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
1: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum.
0: Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı 2023-2033 ile ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.
0: Projeyle suyu verimli kullananlar belgelendirilecek. Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek. Sistem coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından su verimliliği projesiyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye için su verimliliği bilgi sistemini hayata geçirdik. Su verimliliği seferberliğine himayeleriyle öncülük eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: ABD'den İran milli takımına bu kez 2 günlük vize geldi. Daha önce bir günlüğüne verilen giriş izni artırılmış olsa da takımın maç gecesi ülkede konaklamasına yine izin verilmeyecek. Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapıldı. 26 Haziran'da Seattle'da oynanacak Mısır maçı öncesinde İran milli takımının ülkeye giriş süresinin bir gün uzatılarak 2 güne çıkarıldığı duyuruldu. Ancak katı güvenlik protokolleri gereği takımın maç biter bitmez aynı gün ülkeden ayrılması gerekiyor. Bu durum nedeniyle kampını Meksika'da kurmak zorunda kalan İran milli takımı ise karara tepkili. Teknik direktör Emir Galenoi, maç günü yaşanan ani seyahatlerin antrenmanları ve oyuncuların sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
1: Bence dünyanın en kötü koşullarındayız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.
0: Dünya Kupası sahnesine 2 puan yazdıran İran, Mısır'la oynayacağı maçı kazanırsa son 32 turunu garantileyecek. Beraberlik durumundaysa diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İkinci el otomobil piyasasında satışlar azaldı. En büyük etkenlerden biri de sıfır araç kampanyaları.
3: Otomotiv sektöründe özellikle ikinci el araçlardaki satış oranı gitgide azaldı ve son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki otomotiv sektöründeki bu gerileme daha ne kadar devam edecek? Yıl sonuna kadar araç satışlarında artış olacak mı? İşin uzmanı cevaplayacak.
0: Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu piyasadaki durgunluğun sebeplerini sıraladı.
4: Özellikle sıfır araç kampanyalarının fiyatlardaki ciddi düşüşleri ve finans imkanları tabii ki ikinci elle doğal olarak sirayet ediyor. Özellikle sıfır araç kampanyadaki rakamlar da ortaya çıkınca buradaki rakamların bu kadar para verdikten sonra gelip sıfırını alırım gibi düşüncesinde çok büyük etkisi var. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması, BDDK'nın dezenflasyon süreciyle etkili olarak tabii ki bu kredi ulaşımın da daha az olması buradaki satış rakamlarını ciddi manada etkiliyor. Çünkü şu an 2 milyon üzerinde bir araç satın almak isterseniz burada bir kredi kullanma imkanınız yok.
0: Peki ikinci el piyasasında beklentin ne? Satışlar önümüzdeki günlerde artar mı?
4: Mayıs ayında ana majör konu takvim etkisi. Yani oradaki iş günü çok büyük etkisi var. Onu çok birebir piyasaya bir done olarak tutmak çok doğru değil. Çünkü iş günü sayısı çok azdı açıkçası. Ama yıl sonunda ki önümüzdeki günlerde yazda gerçi Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi satış rakamları beklemiyoruz ama özellikle tatil bitiminde piyasa normal rayicine döner diye bekliyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Biz gezmeye geliyoruz. Bir evimiz var. Evet. Yurdumuz.
6: Sıla-i rahim yapıyoruz.
5: Sıla özlemi var.
6: Evet. Kaç gün kalacaksınız?
5: 3 hafta buradayız. Evet.
6: Yazın burada nüfus çok kalabalık oluyor değil mi?
5: Evet, İsveçliler geliyorlar.
6: İsveçliler gelince.
5: Evet, evet. Zaten ben her yerde söylüyorum. Diyorum 100 bin kurulu var İsveç'te diyorum.
0: Kilometrelerce yol kat edip memleketlerine gidiyorlar. Hasret gideriyor, akraba ziyareti yapıyorlar. Konya'nın Kulu ilçesinden birçok kişi zamanında başta İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye göç etmiş. Gurbetçiler yaz aylarında özlem duydukları baba ocaklarına dönüyor. 50 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu yazın neredeyse 3 katına çıkıyor.
7: Kulu'dan göç Avrupa'ya 1950'lerde başladım. 50. yıl anıları diye bir belgesel de çekilmişti Kulu hakkında. Şu an bizim nüfusumuz 40-50 bin köylerimizle beraber ama bugünlerde özellikle İsveç, İskandinav bölgesinden 45-50 bin sadece kuluların yaşadığı bir memleket olması dolayısıyla nüfusumuz 90-100-120 binleri bulacak bir hafta 10 güne kadar.
8: Türkiye'de gurbette en çok gurbetçisi olan ilçelerden birisi Kulu. Gurbetçiler yavaş yavaş dönmeye başladı. Fakat 10 gün sonra buradaki gurbetçi sayısı 100 bini aşacak.
9: Babam gitmişti 1966'da. Tekrar 69'a gitti. 72'de bizi götürdü. Yani çocuktuk yani.
10: Tabii yazı güzel oldu yani. Güneş var, cıvıl cıvıl her taraf.
11: Özlüyor musunuz memleketi?
10: Burayı mı? Gelince özlüyorum ama bir müddet sonra da orayı özlüyorum.
11: Öyle mi?
10: Aynen. Tabii ki özlüyorum memleketim tabii ki.
11: Değil mi?
0: Gurbetçiler ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.
7: Düğün oranımız yazın özellikle çok. Sıla-i Rahim, ziyaret. Düğünlerimiz önce cuma günü başlıyordu, 3 gün sürüyordu. Genelde düğün salonlarında. Aylık ortalama 50-60 düğünün olduğu bir sezon geçiriyoruz.
8: Kulu esnafı gurbetçiler için hazırlıklarını sürdürüyor. Gurbetçilerin en çok aldığı ürünlerden birisi ise gelinlikçi dükkanlarındaki malzemeler.
2: A Haber Radyo.
12: Sebep sonuç devam ediyor. Türkiye'deki NATO zirvesini konuştuk programın ilk bölümlerinde. İran'dan da ilginç bir açıklama var. Pezeşkiyan diyor ki biz de İslam NATO'su kuralım diyor. Uğur hocam olabilir mi?
13: Aklına yeni mi gelmiş? Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir RCD diye bir teşkilat vardı. Türkiye, İran, Pakistan arasında bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na paralel iktisadi işbirliği, mallar, hizmetler, kişiler, sermaye, serbest dolaşsın falan şansımanda. Evet. Hümeyni gelir gelmez bunu lağvetti. Bu çerçevede işte Türkiye'de Seydişehir Alüminyum Tesisleri geliştirdi, Pakistan'da darphane matbaası, bilyalı yatak falan bayağı ortak yatırımlar yapıldı. Bunu ilave etti. Sonra o 3 sene İran-Irak savaşı falan bir izole oldu. ECO diye başka bir şey kurdu. Merkezi Tahran'da. Bu sefer bunda alında Amerika çalıştırmıyor şimdi. Şimdi mi aklına geldi diyeceksiniz. Aslında böyle bir CDP diye Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere arasında gizli bir askeri teşkilat da vardı. Şah zamanında yok değildi, vardı zaten. Hı hı. Bunları bozan CENTO da vardı. Bozan İran'ın yeni yönetimi, yani Hümeyni yönetimiydi. Şimdi bunu söylüyor ama yani buna hani gavurca bir laf vardır, too late diye. Too late.
12: Çok güzel.
13: Yani kim dahil olacak buna, onu da bilelim yani.
14: Evet. Yani. Şöyle söylemek lazım. Mesela neden İran bir İslam NATO'suna ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor şimdi? Çünkü Amerikan istilasına uğradı, işgaline uğradı. Değil mi? Savaş var. İsrail saldırısına uğradı. Yani o 40 küsür yıllık devrimden sonra ilk defa İsrail ve ABD ile gerçek anlamda savaşma noktasına geldi. Peki şimdiye kadar neredeydi derken şu soru gerçekçi bir soru. Yani Afganistan işgal edilirken işgalin parçası olacaksınız. Irak işgal edilirken parçası olacaksınız. Suriye'yi 60 yıl boyunca işgal eden Baas rejiminin en büyük destekçisi olacaksınız. Ve kendi halkına karşı katliam yapan bir rejimi destekleyeceksiniz. Lübnan'da aynı şeyi yapacaksınız. Bütün emperyal işgallerin hepsinde siz o emperyal işgalin karşısında durmak yerine onun bir parçası haline geleceksiniz. İslam NATO'su kurulmalı sözü aslında Türkiye'den yükselen bir ses. Erbakan Hoca mesela bunu defalarca dinlendi. Evet. Niçin bunu söylüyordu? Çünkü emperyalist kuşatmaya karşı Müslüman dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyordu. Ben gerçekten Türkiye'nin önderliğinde bir İslam askeri işbirliğinin kurulması gerektiğine inanıyorum ve bunun gerçek kurtuluşumuz olduğunu düşünüyorum. Pakistan'la, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Türkiye'nin bu büyük
12: Katar.
14: Dört... Tabii ki Katar ama hani dört büyük İslam ülkesi.
12: Kimileri diyorsun bir daha? Pakistan, Türkiye, Mısır, İran.
14: Ve Suudi Arabistan.
13: Ha.
14: Hayır.
13: İran'ın
14: bu ne olursa olsun Pakistan, bu gerçek Arabistan, gerçek Mısır, şu.
12: Ben de İran. Şaşırdım Murat dedim.
13: Hayır. İran işi sulandırmak
14: İran,
13: için girer yani.
14: İran asla. Bu gerçek, tarihsel bir şey söylüyorum. 16. yüzyıldan beri var olan bir gerçeği söylüyorum. İslam dünyası içerisinde İran, İslam dünyasıyla birlikte asla hareket edebilecek bir ülke değil. Buna sosyolojisi de müsait değil, yönetim anlayışı da müsait değil. Hiçbir zaman olmaz. Ama reel bir gerçek karşılığı var mı? Evet, neyin karşılığı var? Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin öncülüğünde dört büyük İslam ülkesi nüfusuyla, asker gücüyle, ekonomisiyle ve birbirleriyle uyumlu siyasetiyle bu dört İslam ülkesinin önderliğinde bir İslam askeri işbirliği teşkilatı kurulması artık bir elzem.
13: Temelleri de atıldı.
12: Peki Pezeşkiyan tam ne diyor? Bir dinleyelim. Bir sesini dinleyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Ekber'e de soracağım.
15: Der nihayet
16: ortak anlayış yaratmak ve bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurmak amacıyla İran olarak Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye dahil olmak üzere İslam ülkelerine dostluk elini uzatıyoruz. Çünkü İslam ümmetinin birliği ve bütünlüğü zorluklarla başa çıkmada kilit bir gerekliliktir.
12: Ekber, çok konuşuluyor mu İslam NATO'su İran'da?
11: Yok, hiç konuşulmuyor. Burada öğrenmiş oldum.
13: Demek ki biz o zaten boşuna konuşuyormuş.
12: Abi Cumhurbaşkanı yani demiş, İran Cumhurbaşkanı nasıl konuşulmaz?
11: Ya şimdi ben gerçeği söyledim. Ben pek ilk az önce öğrenmiş oldum ve o konuşmayı dinledim. Esasında tam olarak NATO'dan bahsetmiyor yeni bir güvenlik anlayışı için. İşte Pakistan, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar için İran'ın işte dostluk elini uzattığını ifade ediyor. Tabii daha önce de benzeri ifadeler İran tarafından dile getirilmişti. Ancak İran'daki yansımalarına bakılırsa dediğim üzere ben İran'da pek bunun yansımasını İran medyasında, İran haber ajanslarında görmediğimi söyleyebilirim.
12: Tabii
11: İran
12: NATO ifadesi bize ait Ekber.
11: Benzeri bir şekilde söylemişler.
12: Biz NATO benzetmesini biz yapıyoruz. Şöyle söylüyor. Yeni bir güvenlik mimarisi kurmak diyor. Tabii ki askeri bir ittifaktan bahsettiği için biz de onu diyoruz ki hani.
14: Ama bu şunu gösteriyor bak. Bu o kadar bak. İran siyasi ikiyüzlülük durumunu en güzel özetleyen bir şey yani. Bak. Türkiye'de Türkiye'ye yönelik yayın yapıyor Ekber ve orada kendi kitlesine, kendi halkına karşı başka bir dil kullanır İran. İslam dünyasına döndüğünde bambaşka bir dil kullanır. Bu her zaman siyasetinin en temel noktası olmuş.
15: İran resmi televizyonu Pezeşkian'a sansür uyguluyor.
12: Ya değil mi, gündeme getirmemesi
15: lazım. Öyle oldu biliyorsun.
14: Gerek yok, gerek yok. O sözler Türkiye duysun diye söylenmiş sözler. Hakikaten kendi halkı duysun diye söylenmiş sözler değil.
13: Dile getirilmiştik zaten. Biz de söyledik. Zaten öyle bir şey değil.
15: Bakın burada ülkeler var ya, bunlar saydığımız ülkeler. En önemli şey askeri pakt kurmakta ortak tehdittir. Ortak tehdit ne bu ülkelerin?
12: İsrail değil mi?
15: İsrail mi? Amerika mı? İsrail mi?
17: Ve orada ilginç bir laf da söylüyor. Herhalde şeyi devamında vardır. Yani doğal olarak da nükleer güç sahibi olduğu için bu paktın lideri de diyor Pakistan olmalı diyor. Pakistan öncülüğünde bir
12: ya pakt. Pakistan'da çok Amerika değil mi Bercan?
17: İşte zaten mesele o.
14: Ya sınırda buradaki daha 3 gün öncesine kadar Pakistan'la İran birbirlerini buldular.
12: Yani çok haberi. Ya. Şimdi İran şey mi diyor yani?
17: Orada ABD'nin... çok iyi bir şeye işaret ettin. Bu o anlamda mesela Amerika'nın aslında İran'ın sisteme entegrasyon çabası.
12: Başka ben bir şey bunu iddia ediyorum. Yani. Bu savaşın sonu yani böyle bitti ve İran entegre olacak sisteme.
17: Bu savaşın sonunda İran
13: ama
17: şu veya bu
13: şekilde. Ama rejimin ılımlaşması lazım. Reformcu olmasa. Yani mevcut rejimle üzerinden. Olmaz bu.
12: Hocam ABD'nin çok affedersiniz Trump'ın umrunda değil. Tabii, İran'daki demokrasi değil. Zaten tabii. Rejimi 3 defa değiştirdin.
13: Değişmişsin demiyorum. Ilımlaşması diyorum.
17: Rejimi daha da
12: ya anladım da zaten ılım değişince şimdi Trump şunu mu düşünüyor sizce yani İran halkında işte baskı var falan filan. Hayır. Adam diyor ki ben zaten rejimi 3 defa değiştirdim dedi. 3. defa. Ve değişince de yani ama rejimin varoluş koşulları ortadan kalkınca rejim yani
14: İran
12: kalmıyordu.
14: İran Batı'yla daha uyumlu bir siyaset izlesin yeter. Kendi ülkesinde ne yapıyorsa yapsın. Kendi bence, ülkesinde soykırım yapmış, katliam yapmış, Kürt'ümü ezmiş, vatandaşını mı ezmiş?
13: Onda da başarılı oldu. Geçen hafta yani, da tartıştık. Petrol Amerika, ve petrokimyadaki devrim muhafızlarının devlet tekelinden vazgeçmesi lazım, liberalleşmesi lazım.
12: İşte olmuyor mu? İrfan'a soralım.

0: İrfan şu an olmuyor mu? Eğer Trump'ın istediği sistem olursa İran petrolünü dolar üzerinden, petrodolar dengesi üzerinden satarsa, yani Venezuela'nın sisteme dahil edilmesi gibi, bu anlamda istediği rejim değişikliği olmuş gibi. Nasıl Trump'ın görüyorsun İrfan? Tabii dedi,
1: belki de odur.
2: Şimdi Donald Trump bu 300 milyar meselesini girerken biraz konuştunuz. Buna biraz açmak istiyorum. Donald Trump bu 300 milyar dolar meselesini kimlere, bizim deyimimizde, keş çekmek istiyor. Hazineden 1 dolar çıkmayacaktı. Şimdi onları biraz araştırdım ben. Malum İran'a ilk etapta işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosu altındaki, kontrolündeki paraların İran'a verilebilmesi için gıda ürünleri ve tarım ürünlerinin verilmesinden bahsediyor Donald Trump. Hemen baktığım zaman ben Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük tarım şirketlerine, gıda şirketlerine baktığım zaman arkasında kimler var? Çok şaşırmayacaksınız. Mesela işte şirket Cargill diye bir şirket var. Dev bir şirket. Tahıl, mısır, soya, yem, yağlı tohumlar. Bu arada İran'ın dışa bağımlı olduğu en büyük alanlar bunlar. İşte ADM, Erkil Deniz, Midland, tahıl, yem, işlenmiş gıda, Bönk Global, soya, mısır yağı tohumları, Louis Dreyfus Company, tahıl, şeker, pamuk, kahve. Ve arkasında kimler çıkıyor bunun? BlackRock, State Street ve Vanguard. Baştan beri şunu söylüyorum. Bu arada tabii Amerika'daki, Orta Batı'daki çiftçileri memnun etme derdinde Donald Trump bir tarafından da ara seçimler yaklaşırken. Onun için Donald Trump'ın İran'ı açarken kafasındaki tek bir niyet var. Bir şekilde oradaki savunma sanayi şirketlerine, bu şekilde işte adını saydığım savunma sanayi şirketlerinin patronları BlackRock, State Street ve Vanguard. Dünyanın en büyük şirket, tarım şirketlerinde arkasında bu şirketler var. Onun için de onları bir şekilde oradan, Orta Doğu'dan Amerikan askerlerini bir şekilde çekip ilk Amerikan başkanlık koltuğuna otururken verdiği sözü yerine getirme çabası içerisinde. Yani içe kapanıp tamamıyla ben artık barış getireceğim mesajı vermişti ama hiçbiri olmadı bunların. Onun için de Donald Trump öncelikle bu paraları bir şekilde kendisine sürekli olarak baskı yapan ABD savunma sanayi şirketleri, finans, bankacılık, aklınıza gelebilecek tüm şirketlerin arkasındaki bu güçleri bu vesileyle oradaki bu 300 milyar dolarlık fonlarla destek eklemek istiyor Donald Trump. O açıdan da şimdi biraz önce bir haber var. Amerikan medyasında konuşulmaya başlandı. İlginç bir iddia. İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın ABD-İran görüşmeleri için İsviçre'de bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Müller'e suikast düzenlemek istediği konuşuluyor. İddiaya göre Mossad ABD-İran barış görüşmelerini sabote etmek ve bölgeyi yeniden savaşa sürüklemek amacıyla Asim Müller'i hedef almak istedi. Pakistan askeri istihbaratının Mossad'ın Pakistan Genelkurmay Başkanı'na yönelik suikast planını tespit ettiğileri söylüyor. Pakistan'ın Asim Müller'in görüşme programında herhangi bir değişiklik yapmadığı ancak İsrail'e çok sert bir mesaj gönderdiği iddia ediliyor. Burası ilginç.
0: Bu nerenin Çünkü haberi İrfan?
2: Heyetimiz bu Brezilyalı Pepe Pablo diye bir gazetecinin, araştırmacı gazetecinin iddiası ve diyor ki burası ilginç, heyetimize dokunursanız sizi haritadan sileriz diyor. Habere göre Pakistan İsrail'e gönderdiği mesaj hiçbir yoruma yer bırakmayacak kadar netti ve bunların da Mossad planından vazgeçti diyor. Pepe Escobar, Brezilya araştırmacı, gazeteci ve yazarın bir iddiası bu. Ama zaten daha önce de çok konuşmuştuk. Sürekli olarak Netanyahu'nun işte bu barış görüşmelerini bir şekilde sabote etmeye çalışacağı ya da çeşitli isimlere suikast girişimleri yapabileceği yönde. Onun için özellikle bunu ben aktarmak istedim. Diğer taraftan şimdi Netanyahu'nun bazı açıklamaları düşmeye başladı. Netanyahu diyor ki İsrail'in Haziran 2025'te İran'a karşı yürüttüğü hareket öncesinde Başkan Trump'ı bilgilendirdiğini ancak hiçbir zaman ona istemediğini verdi. İzin istemedim. Sadece kendisine planımız hakkında bilgi verdim. Sonra diyor ki İran'a giriyoruz çünkü düşmanlarımızın harekete geçmesini öylece oturup beklemeyeceğim. İşte bu yüzden harekete geçeceğiz diyor. Netanyahu daha sonra operasyonun dahil olması nedeniyle Trump'tan övgüyle bahsediyor. İsrail'in yeni doktrininin inisiyatif almak ve saldırmak olduğunu söylüyor. Yaptığımız en önemli şeyin korku bariyerini yıkmak olduğunu söylüyor. Yani tamamıyla İsrail savunma gücünü Amerika'dan bağımsız hale getirme çabaları içerisinde Melih.
0: Evet. Yani Bercan, ne diyorsun? Sisteme oturtursa, Venezuela'yı sisteme dahil etti. Yani Trump tamam, elbette İran'da yatırımlar falan istiyordur da önemli olan bir ülkenin petrodolar sistemi içerisinde kalıyor olması. Evet. ABD'ye çalışıyorsunuz çünkü. ABD'nin olmadığı bir ticari ilişkide ABD'nin evet, parasal gücünü ve doğal olarak ordusunu finanse etmiş oluyorsunuz. Bu kısmen gerçekleşecek mi İran'da? Gelişmeler böyle mi gidiyor?
1: Gerçekleşecek. Çünkü dünyanın aradığı şey şuydu bak.

0: da varmak üzereyle, çünkü Latin Amerika'daki yeni yapılanmalar bunu gösteriyor. Yani 20 ülke var. 600 küsür milyonluk bir nüfusu var şeyin, Latin Amerika'nın. O 20 ülkede son Trump geldikten sonra 10 ülkede ya seçimlerle ya başka yollarla yönetimleri tamamen Trump yanlısı. Evet, evet. İktidarlar iş başına
1: geldi.
0: Hem
1: de deve dişi gibi ülkeler. Evet, yani, solcular molcular dönüyor.
0: Tabii yani. Şimdi orada 3 ülkeyle ilişkileri çok iyi Trump'ın. İşte Meksika, Kolombiya, bir de Panama, yani diğer ülkelerle de Peru'da mesela, evet. Arjantin'le mesela NATO dışı müttefik şeyi var, ilişkisi var. Ama diğer ülkelerde mesela Meksika sol iktidar var, Brezilya'da sol iktidar var. Mesela Brezilya'da Ekim ayında seçimler var. Bolsonaro'nun oğlu seçimlerde Lula da Silva'ya karşı yarışacak.
2: Lula ben solcu değilim diyor,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, solcu değil. O da gitti Trump'la ilişkilerini gene iyileştirdi. Yani şimdi Latin Amerika'da istediğini elde eden bir Trump var. Rusya'da istediğini elde eden bir Trump var. Çin'le mesela son o Pekin zirvesinde ticari anlamda da gerekli bir şeyi sağladı, rutini sağladı. En büyük kriz noktası yani Ukrayna üzerinden Avrupa, Avrupa üzerinden de İsrail'di. Şimdi Avrupa hala sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Ortada da İsrail sıkıntısı var. İsrail'i de Türkiye üzerinden dizayn eden, frenleyen, hizaya sokan bir Amerika var. Yani o anlamda Amerika'nın o
3: çok küresel... Bercan, çok özür diliyorum. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bir ilginç bir iddiası var. Brezilya polisi tarafından ele geçirilen tüm silahlar ABD'den geliyor. Bunu Trump'a yazılı olarak ilettim. Çünkü onunla konuşmak istemiyorum. Trump çok fazla konuşuyor ve çok az dinliyor.
0: Evet, ama yani sonuçta genel politikası Trump'la çatışmama üzerine, yani evet. Brezilya'nın. O işte Ekim'deki seçimlerde de o sonuç belli olacak. Yani ya Trump'ın istediği Bolsonaro'nun oğlu iktidara gelecek ya da Lula da Silva ile devam edecekler. Meksika'da mesela aynı konu. En son Kolombiya'da mesela seçimler oldu.
1: Evet.
0: İşte Peru'da, Şili'de, Costa Rica'da, Honduras'ta. Yani orada Trump'ın dediği oluyor şimdi Latin Amerika'da.
1: Arka bahçesini bir temizliyor.
0: Arka bahçesini tamamen temizliyor. Orta Doğu'ya bakıyorsun. Şimdi, Orta Doğu'da da istediği oluyor. Girecek. Yani Suriye'de olanlar az bir şey değil.
1: Kübalılar da açık. Kübalıların bir şey dediği yok, yazık adamlar. Evet, gelin vallahi, ne diyoruz diyor yani vallahi. Hiç zavallı insanlar.
0: Kübalılarda bir ideoloji şeyi var, saplantısı var. Biraz onun üzerinde bir zafer fotoğrafı elde etmeye çalışıyor belki. Yoksa teslim olmuş Küba. Yani Küba'ya yönelik öyle şey politikaları var ki, yani yaptırımlar, açlık sınırı, yani soykırıma varacak şekilde.
1: Elektrik işte,
0: suikast
1: yok,
0: planları
1: şey
0: hepsinde başarısız oldular. Ama hepsinde açık açık yaptırımlar, yani iç savaşta sürükleme, liderlerini öldürme, işte yaptırımlarla aç bırakma, toplumsal hareketleri tetikleme, iktidarı devirme, bütün projeler yapıyor Amerika. Şimdi Amerika bu kirli süreci geride bıraktığını söylüyor. Yani yeni dönemin bana göre farkı o. Trump o anlamda yani şeyde İran'da biraz sıkıştı ama İran'da da istediğini elde etti. Yani İran'da mesela işte İran şey fotoğrafı veriyor. Ben işte savaşı kazandım. Evet, kazanabilir yani cephede
1: biz kazandık savaşı havasında canım,
0: evet,
1: İran.
0: Yani, evet yani, ama genel resme baktığımızda İran'ı İsrail'e rağmen sisteme entegre etme kolay bir iş değil. Ve şu anda onu adım adım yapan bir Amerika var karşımızda. Buna mesela Çin ve Rusya da bakıyor. Çünkü daha önce eğer Amerika müdahale etmese ne oluyordu? Çin bu sefer Orta Doğu'daki mesela işbirliğini veya diyaloğu sağlayan aktör olarak öne çıkıyordu. Yani bir bakıyorsun Hamas'la işte görüşmeleri yapan, onlara ev sahipliği yapan bir Moskova var, Pekin var. İşte Suudi Arabistan'la İran'ı görüşlerinde bir Pekin vardı, Çin vardı. Şimdi bu resmi Amerika kabul edecek bir aktör değil. Kendisi devreye girip kendi koşullarına göre yeni bir konsensüs veya modus vivendi diyebileceğimiz geçici bir uzlaşı ve anlaşmayı devreye sokuyor. Burada tabii asıl hegemonyası, asıl rakibi gene Çin. Yani Çin'i bir şekilde ya ortaya çıkaran, yükselten Amerika şimdi dur diyor. Bir noktadan sonra frenlemeye çalışıyor. Tıpkı
1: evet.
0: Yani Taliban'da gördüğümüz gibi, El-Kaide'de gördüğümüz gibi önce ortaya çıkarıyor. Bir Frankenstein oluşuyor. Sonra denetlemeye çalışıyor. Bir yere getiriyor ama denetliyor da yani. Şimdi böyle bir Amerika tablosu var karşımızda. İran politikasına da, gelişmelerine de ben bu gözle bakıyorum. Bu gözle.
1: Ekber, İran'da hakikaten o hava var değil mi? Biz kazandık diyorlar. Yani şu sürecin içerisinde ABD'nin bir kazanım elde ettiği falan, öyle bir hava var mı İran'da? Nasıl görülüyor? Biz entegre olacağız havası var mı bir de? Onu merak ediyorum ahalide. Yani bak artık bu sorunlar bitiyor, ABD ile petrol işleri yoluna girecek. Böyle bir hava alıyor musun? Evet. İran'ın bir an önce internet problemini
0: yeni
1: çözmesi.
0: Yeni bir kitap yayınlandı.
1: Yani bu internetteki problem.
0: Onu İsrail devrim muhafızlarında eleman devşirmesin diye internet yayınını yapmadıkları tamam,
1: eyvallah,
0: söyleniyor.
1: Bizim yayınlar
0: ama nereye kadar? İlla ki internet gelecek.
4: Yalnız, İran'da
0: yani İsrail o zaman var. Harekete
4: İran,
0: geçer.
4: İran savaş halinde şu anda.
2: savaş hali

0: ile barış hali çok farklı İran'ın.
1: Şu an hala savaş, barış.
0: Tabii o gerginlik var. O gerginlikten kaynaklı bir sanki birliktelik hissi yaratıyor. Halbuki Mollalar çok büyük ihtimal her şey normalleşince herkes de bir şekilde sisteme ayak uydurur. Yani herkes de anlaşır. Eğer Amerika'dan çok ciddi bir çıkar beklentisi varsa
2: tabii muhaliflerle yani bir uzlaşıya sözleşmeye ihtiyacı var.
0: Savaş halini analiz etmek doğru sonuç vermeyecektir.
1: Bitsin de istemezler, ben onu diyorum yani. O yüzden diyorum yani bir takım koşullar tabii ortadan kalkınca rejimin sac ayakları gidiyor. Sen ambargoyu kaldırdığında, ABD bilmem neyi kaldırdığında rejim ne diye içerideki o antidemokratik uygulamalarını bilmem neyine.
2: Hocam yapabilir.
3: Zaten
2: Melik
3: bu savaşın
2: şey
3: devam etmesini isteyen iki şey var. Bir, katil Netanyahu ve İsrail.
1: Evet.
3: İkincisi devrim muhafızları. Yani ikisi de iktidarını devam ettirmek için. Onun dışında herkes barış istiyor. Bütün dünya, ama bu iki taraf bunlar da güçlü.
1: Videolar çekiyorlar hocam. Çok şaşırtıcı. Mesela devrim muhafızları askerleri. Kardeşim diyor, Tahran'daki takım elbiselilerin karar vereceği bir şey değil bu diyor.
3: Evet.
1: Barış marış.
3: Çünkü devlete çökmüşler.
1: Sistem devam ediyor.
3: Orduya çökmüşler, ekonomiye çökmüşler. Evet. Bırakmak istemiyorlar imtiyazları.
1: Şimdi NATO'lardan bahsediyoruz. Türkiye'de NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da. Pezeşkiyan diyor ki bir İslam NATO'su kuralım biz de, Pakistan'ın içinde yer alacağı, Türkiye'nin içinde yer alacağı. İsrail de diyor ki, bir de İsrail cephesine bakalım. İsrail Diaspora Bakanı Amihai Şikli, Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen, hep bir eksen, askeri eksenler tarif ediliyor. Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Şimdi gözlerimizi daha iyi açalım diyor. Murat'ın saydığı Suudi Arabistan'ı eklememiş bunun içerisinde.
4: Gerek yok yani.
0: İbrahim anlaştı.
1: Bir dinleyelim mi sesini? Bu önemli bir açıklama bence.
5: I was endorsing President Trump. Erdoğan'ın Türkiye'si ve Şahra'nın Suriye'si şu anda İran'dan çok daha endişe verici durumda. İran'ın Şii İmparatorluğu, Esad'ın Suriye'si ve Hizbullah dönemi sona erdi. Yeni eksen Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan eksendir. Ve şimdi gözlerinizi açmanız daha iyi olur.
2: Söylüyor.
1: Murat ne diyor?
2: Çok doğru söylüyor.
1: Doğru mu söylüyor?
2: Çok doğru söylüyor, evet. Yani gerçek Siyonizm için gerçek tehdidin hiçbir zaman İran olmadığını ben düşünüyordum. Ya kendi düşmanı onu öyle tanımlıyor. Gerçek düşman kimdir? Aslında Rüjeyden Türk Silahlı Kuvvetleri Siyonizmin baş belasıdır. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri daha da güçlenir, Türk Devleti güçlenirse Siyonizme burada hayat hakkı tanımaz. Onu gerçek bu. Tarihin gerçeği bu. Tarihin gerçeği bu. O toprak çünkü Türk'ün toprağıdır, Kudüs. Evet.
6: Doğru. Osmanlı zayıflayınca
2: onu Siyonizm çok iyi biliyor. Doğal olarak yeni gelişen konsept ne diyor? Biz yanı başımızda varlığımızı devam ettirebilmemizi neye borçluyduk? Lübnan'ı ve Suriye'yi sürekli kaos içerisinde, karışıklık içerisinde bulundurarak, orada diktatörlük rejimleri kurarak ancak biz varlığımızı devam ettirebildik.
3: Azınlık diktatörlüğü.
2: Evet, azınlık diktatörlüğü yani kurarak.
3: %7 Nusayri ile %90'ı idare etti.
2: O zaman güçsüz bir Suriye,
3: tabii.
2: Güçsüz ordusu olmayan bir Suriye, sürekli darbelerle sarsılan.
3: Lübnan'da da %28 evet, bir şey.
2: Orada da aynı şey. %100'de. Şimdi gerçek şu, onu görüyor düşman. Diyor ki Suriye güçleniyor, üniter bir yapı oluşturuluyor. Türkiye'nin desteğiyle, bakın ihmal ettiğimiz, daha doğrusu unuttuğumuz bir gerçek var. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 defa Suriye'de operasyon yaptı, çok başarılı harekatlar düzenledi mi? Neyi bozdu? PKK terör devletinin kurulmasını engelledi. Kim istiyordu bunu? ABD istiyordu.
3: Ve İsrail.
2: CIA'ye rağmen, İsrail'e rağmen biz bir şeyi bozduk. Peki doğru, kiminle yaptık bunu? Suriye Milli Ordusu'yla. O ordu nerede şu anda? Suriye ordusu oldu. Suriye ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte omuz omuza mücadele vermiş askerlerden oluşuyor.
0: Bir şerh koyabilir
2: şimdi,
0: miyim hocam?
2: Şimdi o ordu
3: şerh hemen ordu.
2: O ordu
0: başka bir şey.
1: Tam zaten kim
2: ordu? Şimdi o ordu Suriye'nin ordusu oldu. O ordu İsrail'e şu anda biraz dur diyebilir. Güçlenene kadar, büyüyene kadar, o ülkede bütünüyle iktidarı ele geçirene kadar, yani güçlü bir Suriye olana kadar İsrail karşısında mümkün olduğunca çatışmasızlık şeyini. Çünkü Şahra'yla geçen hafta konuştular bir röportajda, diyor ki Hizbullah'la görüşebilir misiniz diyor. Masaya oturabilir misiniz? Yani en büyük düşmanıydı çünkü. Diyor ki bizim için önemli olan Suriye'nin ve Lübnan'ın istikrarıdır. İstikrar için ne gerekiyorsa yaparız. Hizbullah'la da otururuz masaya.
1: Trump yani çünkü dedi ki Şahra bitirir bunları,
2: evet,
1: dedi.
2: İsrail'le de otur. Bu şu anlama geliyor. Hizbullah'la oturan, yani açıkça savaştığı düşmanla oturan, İsrail'le sınır anlaşmazlığı yaşayan İsrail'le de oturabiliriz. Ne zamana kadar? Suriye ve Lübnan istikrarda kavuşuncaya kadar. Kavuşması için. Şimdi düşman diyor ki bak Suriye güçleniyor istikrarlı. Türk ordusu orada güçleniyor. Kocaman bir ordu olmuş. Suriye ile adeta Türkiye entegre olmuş durumda. Eğer Lübnan'da da istikrarlı bir hükümet kurulursa, bu azınlıkların kurduğu değil, parçalı bir Lübnan değil, güçlü bir Lübnan kurulursa gerçekten, o zaman yanı başımızdaki tehdit varken biz İran'la niye uğraşalım ki diyor.
1: Bu Cemal Hocam bir şey var sana.
2: Şeyi doğru.
0: Yok, kıymetli hocam çok güzel bir analiz yaptı hakikaten. Evet. Sadece şunu ilave etmek istiyorum. Yani 1923'ten itibaren Yahudi nüfusla veya işte 48'den sonra İsrail'le aramızdaki ilişki tehdit, yani düşman ilişkisi değil. Düşmanca bir ilişki değil. Ne zaman başladı bu hikaye? Gerçekten Filistin davasını içinde hisseden, samimiyetle ve merhametle bu konuya yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımız son 2014 1 Ocak'tan itibaren başladı.
1: Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun altını önemli çizmeliyiz.
0: Evet. Dolayısıyla ondan önce çok özür dileyerek söylerim ki komutanlarımızı da çok şey yapmayayım burada. Tenzih ettiğimiz çok komutan var elbette. FETÖ'cü generaller ve bazı batıcı diye tabir ettiğimiz tırnak içinde generaller bu İsraillerle çok yakın temas halindeydi. O zaman tehdit değildi Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye.
2: Tabii. Ne zaman ben bugün için söylüyorum bunu.
0: Ha, evet, yani...
1: Ya hocam bir asker olarak sağduyuyla hep konuşuyor söylüyor. Ben daha ilerisini söyleyeyim. Yani her tarafı onlar yönetiyorlardı hocam. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan şuraya buraya kadar. Niye bunu söylemiyoruz ki? Yani
0: tabii,
1: yakın ya, zamana kadar
0: öyle. Tabii, böyle, tabii, yani...
1: Kusura bakmasın, hatta o darbeci paşaların çoğu gidip orada o duvara yüzlerini süren adamlar hepsi bravo. İsrail aşılardı.
0: Dolayısıyla
1: yani.
0: O zaman sanki daha müttefik gibiydik. Ya gene tırnak içinde müttefikliği doğru tanımlamak lazım ama burada İsrail ordusu, İsrail Siyonist yapısıyla maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir yapı, Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bir yapı, tüm kurum ve kuruluşlardaki yapılar temas halindeydi. Bunun köprüsünü de Mossad kuruyordu.
2: Doğru.
0: Onun için artı akademik dünyası, medya, iş adamları, buna benzer tüm sektörlerde, yani dominant sektörlerde hep temas halindeydiler. Ve onların İsrail'in ürettiği, Mossad'ın ürettiği, onların sözde aydın kesimini ürettiği bir takım mekanizmalarla biz bu işi anlıyorduk. Ama ta ki o FETÖ denen yapı
1: evet.
0: 1 Ocak 2014'te terör örgütü ilan edilinceye kadar o tarihten itibaren İsrail Türkiye'yi sizin tam tarif ettiğiniz hale getirdi. Şu anda doruk noktasında bu iş. Bakın çıkmışlar bakanlık düzeyinde Türkiye'yi, değil mi, daha önemli bir öncelik tehdit haline gösteriyorlar. Türkiye de bunu yapıyor.
2: Tabii.
0: Evet, Türkiye için de İsrail bir tehdittir artık. Sayın Cumhurbaşkanım söyledi, devlet başkanı söyledi bunu. Ve bununla ilgili MGK'da kararlar %100 alındı. Artı bununla ilgili askeri birlikler plan tatbikatları yapıyorlar ve birlikler oluşturuluyor. Belki Kudüs Tugayları hep havada kalıyor ya, sanki hamaset zannediyor insanlar, bu değil. Bu tür Tugaylar var bizde.
4: Bir de Türkiye sadece kendisini savunmuyor. Erdoğan'ın bir çıkışı da var. Yani biz bölgeyi işte Kürtler olsun, başkaları olsun, Siyonistlere meze yapmayacağız. Yani Siyonizmin sadece Türkiye yönelik politikalarını değil, bölgedeki politikalarını da akamete bırakıyor. En son mesela toplantıda İran üzerinden de gene buna yönelik imaları
3: yani
4: vardı.
3: Yani Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan ve Şam'dan başlar da bunun ifadesi
1: doğru. Doğru. Kemal Hocam çok güzel bir süreci tarif ettiniz. Peki bir de yani teknik olarak bir şey soracağım. Bu İsrailli Bakanı, Diaspora Bakanı'nın söylediği Türkiye, Suriye, Katar askeri açıdan nasıl bir şey tablo şimdi ortaya çıkıyor yan yana geldiklerinde?
0: Teknik olarak söyleyeyim. Suriye'nin, çok açık söyleyeceğim artık, yani, Suriye'nin askeri mimarisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti çizdi. Ve oradaki oluşumlar, tüm yetenekler, taktik yetenekler, kurmay zekası, kurmay eğitimleri ve oradaki bir takım silah sistemleri Türkiye'nin ürettiği sistemler. Sadece bunu elle tutulur silahlar gibi düşünmeyin. Onun kullanımı, taktiği, tekniği, operatif, hatta stratejik eğitim verdiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nda uluslararası ilişkiler kapsamında eğitimini Türkiye'de alan insanlar var, bakan dahil. Dolayısıyla Suriye ile, Suriye Milli Ordusu ile Türk ordusu tam entegre şu an. Bakın NATO üyesi herhangi bir ülkeden daha entegre. Çünkü içinde. İki, Katar'da bizim bir birliğimiz var. Büyük bir birliğimiz
1: büyük
0: var.
1: Büyük bir birlik var.
0: Orada çok önemli yeteneklerimiz var. Katar ordusunun askerleri Türkiye'de ve Katar'da tarafımızdan eğitiliyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin taktik şablonu, doktrinal şablonu Katar ordusu içerisinde de geçerli demektir. O yüzden Katar, Türkiye ve Suriye üçlüsünün bir araya gelerek askeri bir pakt kurması çok daha olası.
1: Şu bize şunu anlamak istiyorum. Katar'a, Suriye'ye bir şey katar Türkiye ile ittifak kurmak. Tabii. Siz de söylediniz, biz zaten oralardık. Peki Türkiye'ye ne katıyor Katar ve Suriye'nin yanında olması, bu İsrailli Bakan'ın çizdiği perspektif üzerinden.
0: Bir kere Körfez bölgesinde biz askeri olarak

0: varsak ve bir ülkenin ev sahipliği ikili anlaşmayla varsak biz körfezi kontrol edebiliriz.
1: Bir körfezde olduğumuz anlamına geliyor bir.
0: Ya Amerika neyse körfezde, Türkiye'de odur. Hatta ABD'nin boşalttığı bazı alanları Türkiye bu anlamda doldurabilir. Çünkü çok güçlü radarlarımız var orada. Bütün deniz resmini, hava resmini Türkiye elde mevcut radarlarla çıkartır, toplar, merkeze aktarır ve oradan bir doktrin ortaya çıkartır. Suriye ne var aşağıda? Golan'dan İsrail'le komşu, Ürdün'le komşu, Irak'la komşu, Lübnan'la komşu. Bakın bir sürü komşu var. Hepsi de problemli. Suriye'de varsak, başta İsrail olmak üzere tüm ülkelerin her türlü hareketini kontrol edebiliriz.
1: Sınırlarımız ilerlemiş oluyor değil mi?
0: Bravo.
1: Aşağıya doğru.
0: Yani tam. Beyrut ve Şam böyle laf olsun diye söylenmiş şeyler.
1: Cumhurbaşkanı bir 15-20 kilometrelik tampon bölge diyordu Suriye'de. Ya. Kaç kilometrelik bir bölge oldu? Güvenli bölge diyordu daha doğrusu.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız hep şöyle söyledi. Şam diyordu. Hatırlar mısınız? İlk defa Beyrut dedi. Şam diye Şam'a harekat yapıldı ve orada eski ne diyelim ona, devlet ne diyelim, rejim mi diyelim artık çöktü.
2: Evet, Esad rejimi.
0: Defoldu gitti. Türkiye yaptı bunu. Tabii ki Suriye ile beraber. Şimdi Beyrut diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne olacak?
1: Ama Cumhurbaşkanı bu açıklıkta
0: Beyrut'ta
1: hiç bunu kabul etmiyor
0: olacak.
1: Hocam.
3: Hayır, zaten şey. Lübnan başbakanı...
1: Bunun altını çizelim mi? Cumhurbaşkanı bu söylediğimizi hiç o açıklıkta kabul etmiyor. Yok ya falan diyorlar. Yani
0: yok
1: sürekli
0: sonra
1: Trump da söylüyor. Yok diyor öyle bir şey falan.
2: İş bittikten sonra söylüyor. O dediği doğru. Yani mesela daha yeni İran'da Türkiye'nin başarılarından ima yoluyla bahsediyor Sayın Erdoğan.
0: Bakın yani, bir şey daha söyleyeyim.
1: Yani.
0: Evet. Bir şey daha söyleyeyim.
2: Hatta
0: havada
2: Trump demişti ya Suriye'deki zaferlerini ben söyleyince kabul
1: Erdoğan
2: etmiyordu
1: dedi.
2: Diyor.
1: Evet.
2: Kabul etmedi.
1: O da estağfurullah
2: diyor.
1: Yok evet.
0: Mütevazılıktan yani. Hocam yani şey değil. Gerçek. Şimdi Suudi Arabistan ve Pakistan değil mi? Bu iki ülke daha var işin içerisinde. Bu iki ülkenin subayları Türkiye'de yetişiyor. Bakın söyle. Yani bu çok eskiden beri yapılan ikili anlaşmalar gereği. O yüzden Suudi Arabistan'ın da entegrasyonu kuvvetle muhtemel Katar'la eşdeğer olabilir. Dolayısıyla Suudi Arabistan konuyu fark etti, konuyu anladı. Oradaki İsrail'in temel tehdit olduğunu anlayınca bir şekilde İran'ı da anladı tehdit olduğunu.
1: Evet.
0: Ve İran, Pakistan, Katar, Suriye ve Türkiye, ben ileride Irak ve Lübnan'ın da bu pakta katılabileceğini ama NATO'daki Estonya gibi düşünün. Yani hiçbir katkısı yok ama gel kardeşim benim kanatlarımı sen de idare et. En azından bölgesel güvenliği. Zaten Hakan Fidan, Sayın Hakan Fidan Cumhurbaşkanı da söylemişti bunu. Bölgeselcilik kavramı çok önemli. Orta Doğu, kullanmıyoruz bu lafı ama diyelim anlaşılsın. Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi bölge ülkeleri tarafından çizilecektir. Bunun evet. liderliğinde Pakistan'da değil, İran'da değil, Türkiye.
1: Peki, bu konuyu konuşalım. Çok önemli Uğur Hocam ama arkadaşlarımız hala attı mı? Ekber kurabildik değil mi? İrfan da kurduk. Ekber'in sesi geliyor.
4: Evet Melih, bilmiyorum. Yani iki kez de senin yayınında böyle bir sıkıntıyı yaşamaktayım. Yani hem sizden hem değerli izleyicilerden özür dilerim. Evet, şu anda internet altyapısı oldukça sıkıntılı. Biliyorsunuz savaş süresince zaten bunca süre 3 ay boyunca zaten internet de kapalıydı. Ancak an itibariyle internet açık olsa da yine hala sıkıntılıdır. Şimdi iki soru bana sormuştunuz. Biz İran'da zafer ettiğini düşünüyor? Şunu belirteyim, yani açık bir şekilde İran'da yönetim taraftarları hem yönetime karşı çıkan insanlar %100 bir şekilde bu savaşı İran'ın götürdüğünü ve İran'ın bundan başarılı bir şekilde çıktığını söylüyor. Hı-hı. Yani çok katı muharifler dahi, yani İran 99 işte bir konuda başarılı olsa sırf o %1'den dolayı İran'ı başarısız gösteren gruplar dahi İran'ın bu süreçte başarılı geçtiğini, bu süreci başarılı olarak bitirdiğini ve savaşı kazandığını söylemektedir. Zaten o 14 maddelik uzlaşmaya da bakıldığında çoğunun İran lehine olduğunu ifade edebiliriz. Entegrasyon meselesine gelince şöyle söyleyeyim, esasında Donald Trump'ın iddiasının aksine tabii İran'da bu süreçte çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü. Ancak iddiaların aksine sistem çökmedi, sistem değişmedi. Ortada herhangi bir değişim, temel bir değişim söz konusu değil. Hatta şunu söyleyeyim, gelenler gidenlere kıyasla daha radikal, daha sert olduğunu ifade edebilirim. O yüzden entegrasyon konusunun da olmayacağını ve sistemin bu şekilde hatta radikalleşerek devam edeceğini söyleyebilirim.
1: Ekonomik olarak da entegrasyon olmaz diyorsun Ekber, yani ekonomik entegrasyon
4: yok, ekonomik,
1: rejimi de anladım.
4: O da olur. O da olmayacaktır. O da olmayacaktır. Şimdi esasında bazı konular çok abartılıyor. Mesela 300 milyar dolar meselesi. Bu yeni de

0: bir mesele de 2015 yılında İran Amerika Birleşik Devletleri ile Obama döneminde de anlaşma yapıldığında Amerikalı şirketler gelip İran'a yatırım yapacaktı. Kaçı geldi İran'a? Hemen hemen çok az geldiler. Bu ilk birkaç tane uçak sattı İran'a, o kadar bitti, arkası gelmedi. Ve şunu da söyleyeyim. 200 milyar dolar meselesi İran'da çok az tartışılıyor. Çok çok az. İran'da esas tartışılan konulardan birincisi İran'ın petrol sektörüne ambargoların kalkması, özellikle petrol sektörüne ambargoların kalkması. Bu konuyla ilgili ilk adımda İsviçre'deki toplantıda atıldı. Diğer taraftan İran'ın varlıklarının serbest bırakılması. Yani bu iki konu diğer meseleden çok tartışılıyor. Bugün Donald Trump dedi ki, az önce İfhan da belirttiği üzere, İran sadece gelip bizden ürün alacak, mısır alacak, Bulgaristan'dan falan alacak. İran diyor öyle bir şey söz konusu değil, o para bizim paramızdır. İstediğimiz ülkeden alırız bunu. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. Gerçi o para İran'ın parası olsa da Amerika'nın bir blokajı vardır. Yani İran nereye harcamak isterse önce Amerika'dan izin alacak.
1: Anladım. İrfan'a da hemen soralım. İrfan, bu arada Trump Rutte ile görüşüyor, NATO Genel Sekreteri'yle.
2: Evet, NATO Genel Sekreteri'yle görüşüyor. Çok kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor bu. Ankara'daki NATO zirvesinin çerçevesini belirleyecek bir temas olarak görülüyor bu. Tabii işte İran sonrası NATO'nun rolü, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı, savunma harcamalarının artırılması gibi konular şu anda gündemde. O açıdan Türkiye ziyareti öncesinde çok fazla da bir şey kalmadı malum. Bu zirve çok önemli. O açıdan da Donald Trump özellikle Ankara zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri ile Beyaz Saray'da görüşmek istedi. Bu arada Kemal Hocam çok önemli bir noktaya geldi. Ona bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran'daki işte yapılanması, ki Zeytin Dalı operasyonu ben 3 ay takip ettim, gördüm o sistemi. Muhteşem bir sistem kuruldu şu anda. Acaba Donald Trump Suriye ilgilensin Lübnan'da Hizbullah'la derken dolayısıyla Türkiye'ye mi bir mesaj veriyor Kemal Hocam? Dolayısıyla Türkiye üzerinden İsrail'e, Netanyahu'ya mı bir mesaj veriyor?
3: Yani şöyle arz edeyim. Bir kere Hizbullah'ın elindeki bir takım silah sistemleri Suriye Milli Ordusu tarafından karşılanamaz. Dolayısıyla mutlaka bir hava harekatına ihtiyaç var. Denizden bir harekatına ihtiyaç var. Kara kısmını Suriye Milli Ordusu belki Türkiye ile müştereken halleder ama tek başına Eşşare ordusunun, Suriye Milli Ordusu'nun Hizbullah'a karşı bir harekat yapması şu anda olası değil. O yüzden dediğiniz doğru. Eşşare hükümetinin böyle bir karar alıp Hizbullah'la yapacağı bir terörle mücadele harekatı, ki terör müdür değil midir tartışılır, Türkiye'nin içinde olması ihtimalini güçlendirir. O yüzden dediğiniz doğru. Dolaylı, sübliminal aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarılan bir mesaj gibi gözüküyor. Ama Beyrut'a bir harekat yapılacaksa bu sefer karşıda İsrail var. Orada İsrail'e karşı bir harekat da söz konusu olur. Onun için çok ince düşünülmesi gereken bir konu ve Orta Doğu'daki savaşı büyütür. Yani Hizbullah'a karşı Türkiye'nin harekat icra etmesi İran'ı da Türkiye'nin karşısına getirir. İran'la Türkiye'nin de karşı karşıya gelme ihtimalini ortaya çıkartır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya çok dikkatle baktı ve en azından şimdilik sessiz kaldı.
1: Evet. İrfan Sapmaz'a, Ekber Karabağ'a çok teşekkür ederiz. Amerika'dan ve İran'dan bize son gelişmeleri aktardılar.
4: Bu konuda bir şey söyleyeyim.
1: Evet, biraz bir canlı dinleyelim Uğur Hocam, sonra gelelim hemen. Rutte ile NATO Genel Sekreteri ile Trump ne konuşuyor bakalım.
5: Sizin ne diyeceğinizi duymak istiyorlar. Sizin liderliğinizi, sizin önderliğinizi, sizin dediğimiz gibi harcamanız hakkında konuşulacak. Bunlar hepsi önemli noktası. Ve tabii ki de Ukrayna noktasında, Ukrayna hala savunması ve istekleri, her şeyleri onlara hala sunuyor olmanız ve veriyor olmanız çok önemli bizim için. Ve bahsettiğimiz gibi savaşın içerisinde olmanız ve savaşta yardımcı olmanız çok önemli. Ve bu zirveyi 4 kez de bekliyorum ve tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde yakın arkadaşı Trump'ı görmek için sabırsızlanıyordur. Bu dediğimiz gibi medya içerisinde bu çok önemli bir nokta. Bu başkanınız ve aynı zamanda özgür dünyanın lideri dediğimiz gibi gerekli olanı veriyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sorusu olan var mıydı? O da bahsettiğimiz gibi oldukça NATO noktasında yeni bir dönüşüme ilerletiyorsun. Bir genel sekreter de ondan bahsetti. NATO'yu daha önce görülmediği bir seviyede değişikliğe uğrattınız. Yapabildiğiniz içerisinde, bunun içerisinde hala da Avrupa'daki ittifaklar yeterli görevini yapıyor mu? Ve peki daha fazla ne yapabilirler? Daha iyi yapabilmek için ne yapmaları gerekiyor?
6: He's been a friend of mine. He's great guy, great leader, great secretary general.
5: Yani buradaki uyumluluğu nasıl sağlanabilir aslında? Bunu da söylemek isteriz, sormak isteriz. Yani şunu söylememe izin verin.

Bahsettiğim gibi harika bir lider, harika bir yönetici, dediğimiz gibi çok önemli birisi ve harika sözü, çok teşekkürler ama harika bir iş çıkardığını söylemem gerekiyor. Ve bana sorarsa kim onun yerinde olsaydı bugün bir toplantı yapıyor olmazdık büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla yarı yolda bırakıldık. Hani yardıma ihtiyaç duymadık İran noktasında. Direkt ilk haftada mahvettik onları. Ama bir yardım ederiz, duymak isterdik. İhtiyacımız yoktu ama en azından bunu duymak istedik. Ve dediğimiz gibi gençler, dediğimiz gibi bütün operasyonun başındaki kişi ve onu arayabilirdim, onu aramadım ama dediğimiz gibi ülkeler arasında bir aslında durumu ölçüyorlardı ama dediğimiz gibi tam hani yardımcı olabilecek bir nokta bulunabilirdi, biraz daha farklı olabilirdi tabii ki de. Ve hayal kırıklığına uğramıştım, İtalya tarafından Birleşik Krallığı tarafı hayal kırıklığına uğramıştım ve oradaki de gitti sonunda. Ve aslında Birleşik Krallığı oldukça hayal kırıklığına, Almanya'dan, Fransa'dan, yani İspanya'da oldukça üzücüydü. Yani sizin bakış açınızdan beseri, hiçbir şey ödemek istemiyorlar. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde her şeyi yapmak istiyorlar. İyi bir grup değiller. İyi bir grup değil. Ancak şunu söyleyebilirim ki buradaki beyefendiye çok büyük bir saygım var. Ve bahsettiğimiz gibi ne olacağını göreceğiz. Yani sorunuza cevap vermem gerekecek olursa. Yani dediğimiz gibi başkanda farklı fikirlerim yok. Hani onun kılığına katılıyorum. Hayal kırıklığına olma nedenlerini anlayabiliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bahsettiğimiz gibi büyük gerilimler olduğunu görüyoruz. Özellikle Almanya'da ilk günden beri. Bazı sorumlulukları halletmeleri gerekiyor teknoloji noktasında ve bunlar bahsettiğimiz gibi bu ülkelerin Amerika'yla olan anlaşmalarını görüyoruz, özellikle NATO noktasında bazı yükümlülükleri bulunmakta yapılması gereken sözler verildi ve bahsettiğimiz gibi bu oldukça farklı bir şekilde olabilirdi. İran noktasında farklı bir platform olarak Amerika için kullanabilirdi üsler. Hani bir hayal kırıklığı olması için nedenler de bulunmakta. Ya asıl soru şu, bu %5'i ödemesini yapıyorlar mı? 6 ay önce bunu kabul etmişlerdi, %5 harcama yapacaklarına dair. Ve şu an öyle bir ödeme yapmıyorlar. Şu an rakamlara baktığınız zaman, Almanya'da örneğe baktığınız zaman birkaç yıl içerisinde dediğimiz gibi bir yılda bunu harcamadık. Çünkü bir abdurma problemi bulunmakta. Ya yapabilirsiniz. Hani Almanya dediğimiz gibi savunma harcamasını arttırıyor. 50 milyar dolara seviyesine gelmesi bekleniyor. Ve dediğimiz gibi Fransa ve İngiltere'nin birleşiminden daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve Polonya da aynı şekilde katkısını sağlıyor. Danimarka gibi ülkeler de aynı şekilde seviye arttırmaya başlıyor İskandinav bölgesinde. Ama bahsettiğimiz gibi hepsi yapmaya devam ediyor ve bu ittifak bu sayede daha iyi bir yere geldiğini görebiliyoruz. Orada sarı elbiseli. Merhabalar. Burada bahsettiğimiz gibi yeni kişi geliyor. Birleşik Krallık'ta yeni bir başbakan geliyor. Ve dediğimiz gibi ülkeler arasındaki ilişkiyi nasıl ilerletebilirler? İyileştirebilirler. Yani dediğimiz gibi bildiğim birisi değil. Oldukça liberal biri olduğunu duydum yeni başbakanın. Yani burada bahsettiğimiz gibi yani pek bir başarı edemeyeceğiz büyük ihtimalle. Hani Keir Starmer'a çok iyi tavsiyeler verdim. Hani Kuzey Denizi açın, Aberdeen'e gittin ve bahsettiğimiz gibi bütün kıtadaki en büyük petrol şeylerinden biriydi Avrupa'nın ve her şeyi kapattılar, çok kötüydü. Hani gözlerime inanamadım. Kuzey Denizi tamamıyla dolu. Bütün petrol şirketi gelip bana geldi. Dediler ki, efendim lütfen Birleşik Krallık'ta erişimi sağlayabilir misiniz? Orada sondaj yapmak isteriz. Hani en güzel şey dediğimiz gibi Norveç'ten alıyorlar petrollerini. Çok büyük bir premium fiyatı duyuyorlar. Dediğimiz gibi bankada 2 ile 3 trilyon arası para bulunmak Norveç için ve Birleşik Krallık tamamıyla yok olmak üzere ve
Kuzey Denizi'nin açmaları gerekiyor ve çok daha fazla şey olacağını görebiliriz. Tarihin iyi anlaşmalarını yapıldığını söyleyebiliriz. Sayın Başkan Trump, dediğimiz gibi dün New York seçimlerinde sosyalistler kazandığını görüyorsun ve iki tane noktada ileride görüyoruz. Siz New York'tansınız. Neden? Sizce bahsettiğimiz gibi Zohran Mandani'nin başta Hakim Jeffrey'den farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani dediğimiz gibi radikal solun

0: kursunda ilerliyorlar. Bu arada bahsettiğimiz gibi demokratlar, sosyalistler, yani komünistler. Yani bahsettiğimiz gibi dün onları konuşmaya dinliyordum. O bir sosyalist değildi.
1: Evet. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte'nin konuşmasından görüntüler izledik. Bercan, tam biz bağlandığımızda da Türkiye konusu gündeme geliyordu. Evet. Rutte diyor ki Erdoğan ve Trump'ın görüşmesini merakla bekliyorum, iki liderin. Nasıl bir mimari ortaya çıkacağına dair önümüzdeki dönem şekillenecek diyor. Bir de Rutte çok böyle minnettar, yani en büyük aktörlerinden birisi NATO'nun, ABD evet. çıkarsa diye çok korkuyor, hissediliyor değil mi yani? Trump iyi yani, korkutmuş yani.
2: İskandinav ülkeleri öyle yani, körfez ülkelerinin Avrupa versiyonu. Yani biz nasıl körfez ülkelerine işte emirlikler veya benzin istasyonları diye bakıyorsak, körfez ülkeleri de Amerika'nın sayesinde 2. Dünya Savaşı sonrası işte o
1: Avrupa'nın körfez ülkeleri onlar.
2: Evet yani çok diğer güzel. İşte Almanya, Fransa ve diğer işte Rusya güçlenmesin diye desteklenmiş ülkeler. Onlar yani Amerika'nın güdümünde olan ülkeleri ve olmaları da doğal. Balkanlardaki Kosova gibi diyelim. Yani onları tabii en büyük şeyleri savunma şemsiyesi, savunma anlamında en güvendikleri güç Amerika. Amerika'nın dışında bir şekilde hareket etmeleri düşünülemez. Ama yani bir bağımsızlıkları da var, özellikleri de var. İşte rasyoneliteleri falan çok iyi, sosyal imkanları çok iyi. Yani bildiğimiz anlamda liberal ülkeler değil de yani sosyalizme yakın ülkeler aslında. Yani devletin böyle sosyal imkanları çok
1: o
2: fazla.
1: O sosyal demokrasinin en çok işlediği yerler o taraflar.
2: Sosyal demokrasinin en çok olduğu, yani belki Kanada'dan sonra Kanada kadar çok
3: para etkili. Çok, nüfus yok.
1: Evet, aynen öyle.
3: Sosyal demokrasi olur işte.
1: Rahat. Marksizm de değil. Yani. Uğur Hocam, siz nasıl okuyorsunuz? Bayağı önemseniyor Türkiye yani.
4: Çok önemli. Yani Türkiye, Trump'ın çok önemli bir iki kere de teyit etmişti. Şimdi üçüncü kere teyit ediyor, evet. Geliyorum diyor. Ve Erdoğan için geliyorum diyor. Yani sizin için gelmiyorum diyor diğer NATO ülkelerine. Erdoğan için geliyorum diyor. Yani sizi adam yerine koymuyorum. Ben bir tek Erdoğan'ı...
1: Onu da her sefer hiç yüz vermiyor. Fark ettiğim evet, o. Evet, çok şey yapıyor. Olarak... Beyefendi diyor. Çok önemli. Böyle bakıyor falan.
4: Ha, çünkü Trump, yani demin de söyledim. Amerika'ya çıkarsan, Türkiye'ye çıkarsan NATO diye bir şey kalmayacak ki. Rutte koltuksuz kalacak elinde sonunda yani. Dolayısıyla onu bol bol yağ çekiyor ki aman sen NATO içinde kal diye. Bak Türkiye'de yapıyoruz. Bir görev biçecekler. Şimdi deminkinden bir şey yapalım. Bu NATO ile de bağlantılı. İşte yani Hizbullah'la Lübnan'da Türkiye savaşı mı? Öyle bir şey yok. Kimse yani ne Hizbullah'ın bizde savaşmaya niyeti var. Hiç öyle bir şey de cesaret de yok. Niyeti de yok. Ne bizim... Sadece böyle bir görev verilebilir. Görev şu ama Hizbullah'la savaşmak değil. Bahaneyi ne buluyordu katil Netanyahu? Asıl Litani Nehri'ne kadar işgal etmek değil mi? Ha orada efendim Hizbullah etkin de oradan füze atıyor da ben oraya gidiyorum falan, bahane. O zaman ne dedi Amerika? Sen karışma dedi. Şara'yı halleder bunu dedi. Ha şimdi ne diyor? Bakın bugün yeni söyledi işte. Hizbullah çekilecek. Hizbullah'ın 90 bin kişilik bir ordu var. Muharip bir ordusu var. Canını okudu İsrail'in yani. 2006'da da geri çekildi. Lübnan ordusu girse. Şimdi Lübnan ordusu 40 bin kişi. İşte generali Marunit Hristiyan, işte albayı Müslüman, o birbirleri şey, emir komuta zinciri yok, bir şey yok. Ha, iş o zaman Türkiye'ye gelecek. Yani nasıl dedi komutanım, işte Suriye'deki orduyu biz idare ettik, şey yaptık, yerleştirdik oraya, Katar'ı biz yerleştirdik. O zaman Lübnan Başbakanı 2 sene önce de geldi. Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz, evet. Dedi. Ha, işte yani biz Hizbullah'la falan savaşmayacağız. Lübnan'ın ordusunu kendisini savunacak hale getireceğiz. Hizbullah çekilecek, Lübnan ordusu girecek ama o da muharip hale gelecek. O da Türkiye sayesinde. Yoksa bizim Hizbullah'la savaşmak gibi ne onun bizle savaşmak ne bizim onunla savaşmak derdimiz, yok.
1: Bu arada yeni çeviriler de geliyor Uğur Hocam. Diyor ki ben Amerika'yı nasıl seviyorsam diyor Trump, Erdoğan da Türkiye'yi öyle seviyor diyor. Yine Türkiye'yle ilgili çok pozitif açıklamalı.
2: Ülkesini seven lider diye hep vurguluyor.
3: Evet, yani ben sahici insanları seviyor aslında. Trump, aynen öyle. Trump da böyle bir.
1: Ya bizim de, ben de çok politikasını onaylıyorum. Bunun tek sebebi Murat biraz doğru. Şu Batı'nın iki yüzlülüğü artık buramıza geldi, tamam mı? Evet. Numaralar böyle yüzüne gülüp alttan hançeri geçirmeler falan. Bu Rutte'ler, Mutte'ler kim? Hepsi böyle adamlar. Bu İngilizler böyle. Amerikalılar da öyleydi, bu demokratları falan. Evet. O köpek balıkları. Evet. Şimdi bakıyorsun Trump yani şey bir adam. Hakikaten o aklından geçeni söylüyor. Yüzüne bakmıyor Rutte'nin orada oturmuş. Bu NATO'ya karşı bir tavır. Bunlar benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu arada Erdoğan'la ilgili o vurguları çok fazla yapmaya başlıyor. Bunun bir sebebi Kemal Hocam şey olabilir mi ya? Netanyahu'yla da arası kötü ya. Ben bu tezi destekliyorum. Gıcık oluyor. Yani Türkiye'den bulsalar şunlar belalarını diyordur ama bir yandan başa da bu zor
5: ya
1: iş.
5: Şöyle, yani
1: belki bir tek onun ötesini sarsan o yani.
5: Aynen. Ya çok zorlayıcı bir analiz aslında da. Ama yine de bakın, Türkiye'nin dışında bölgede İsrail'le baş edecek ülke yok. Lider yok, pakt yok, NATO dahil. Değil mi? Yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla baş başa yapacağı görüşmelerde eminim ki İsrail konusu gündeme geldiğinde, ki onun içerisinde Gazze ve Batı Şeria da var, Doğu Kudüs'te var, İran da elbet olacak. İsrail'in yayılmasını engellemek, Orta Doğu'daki barışın ortadan kaldırılmasını engellemekle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye belki de İsrail'e yaptığı gibi koşulsuz bir destek taahhütünde bulunabilir. Hmm. Yani bu şu demektir, istihbarat faaliyetleri. Yani bu konuda artık CIA'nin kulağını çekecek çok büyük ihtimalle.
1: Evet. Bu arada şu anda siz konuşurken diyor ki ben Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan olmasa ne NATO zirvesine geliyor sizin dediğiniz gibi. Evet. Yani bayağı şu an İsrail'den bu nasıl izleniyor? Kemal Hocam, deminki soru dediğiniz gibi biraz provokatif olabilir o söylediğim şey ama hele böyle bir ortamda. Fakat ben bunu da iddialıyım. Şu açıdan soruyorum. Trump şu an dünya üzerinde en çok kime kızgın olabilir? Adam herkesle bir ilişki geliştiriyor ya da şey yapıyor. Netanyahu değil mi Murat? Yani adam diyor ki bütün işlerimi burada aksatıyorsun.
4: Hamaneyden daha çok
1: onu söylemek için bunu söylüyorum. Yoksa bakıyor İsrail'e böyle şey yapabilecek de potansiyel kim var burada? Kimsenin öyle bir hali yok. Türkiye gibi bir ülke var. Bunun doğruluğu yanlışlığı için söylemiyorum ben. Ama bence böyle bir gerçeklik oluşmuş durumda bu açıdan bunu.
5: Yani bu şu demek değildir. İsrail'le illaki kafa kafaya gelip de bir savaş yapacak anlamı yok.
1: Onu demiyorum. Mücadele... Ona Türkiye karar verir. Ona tabii. Amerika karar vermez.
5: Destek vermeye devam ederse ki Amerikan geleneklerine taban tabanı zıttır bu. Çok önemli bir mücadeleye girerler. Yani gerçekten işte ne bileyim İsrail'in Siyonist yapısıyla, finans yapısıyla, istihbarat yapısıyla, askeri yapısıyla mücadele etmek çok kolay değil. Yani sadece askeri yapısı olsa kolay aslında ama geri kalan bütün sistemler
1: parası, sermayesi, işbirlikçileri.
5: O yüzden zaten kırılgan bir ekonomik durum var şu anda. Toparlanıyor. Bu kırılganlıkta daha da vahim bir tablo çıkmasın için Sayın Cumhurbaşkanımız itidalle gidiyor işin içerisinde.
1: Ya ama Türkiye ana muhalefet liderine şey dedirttiler işte o 7 Ekim ertesi günü. Hamas terör örgütüdür dedi. Çıktı Özgür Ali Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani sonra bu bir güçtür ana muhalefet partisine. Hem de Sosyalist Enternasyonel üyesi. Evet. Kalkıp Hamas sen
3: arkadaş, sonra Sanchez en büyük lider diyorsun.
1: Ya inanılmaz bir şey. Ertesi günü sen niye bu kadar şey yapıyorsun? Yani eleştirmek başka bir şey. Bu savaşı yani şuradan eleştirilebilir. Bu 7 Ekim saldırısının yol açtığı sonuçlar şöyledir diyebilirsiniz. Bu gayet normal bir eleştiri konusu olabilir.
3: Biz de
1: aynı benzer şeyler söyledim açıkçası. Ama kalkıp da Hamas terör örgütüdür falan, arkadaş sen ne iş yapıyorsun? Yani bu büyük güçleri olduğunu da gösteriyor.
5: Hemen talimat alıp hemen söyledi.
1: Ertesi günü
5: talimat. Kendi analizi değil ama yani aldı talimatı hemen söyledi.
2: Aynen. Ama şimdi yeni bir şey var, eğilim var dünyada. Starmer'ın gitmesi, işte Amerika'daki seçimler, Filistin rüzgarı deniliyor da ben onu daha da aşan bir şey bu. Yani anti-Siyonist bir fırtına var. Yani çünkü Filistin rüzgarı veya Filistin yanlısı olmak, Filistin haklarını savunuyorsun. Ama anti-Siyonizme gelmiş noktada insanlık. Niye? Çünkü herkesi Filistinleştirmek istiyorlar. Sadece Filistinleri değil. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki insanlara da zarar veren bir Siyonist lobi var, yapı var. Bunu insanlar fark etmiş ve derin devletler, özellikle büyük ülkeler Siyonizmle ilişkili bütün siyasilerin hayatını bitiriyor. Doğru. Yani Keir Starmer'ın mesela görevden alınması, Amerika'daki işte yeni seçilenlere bak, adaylarına falan hepsi şey anti-Siyonist karakterde insanlar.
1: Murat'cığım hemen söyleyeyim. Az önce söylediğim şey sanki bakın Trump dedi ki Erdoğan İsrail'i sevmiyor dedi. Yani bunun neye dediğini
3: ilgili bir şey söyleyecek.
1: Söylemeniz anlaşılır bir şey değil mi bu?
3: Yani şimdi
2: İsrail'i yönetimi şu anki yönetim şeyini.
3: Neden Erdoğan'ı seviyor? Birincisi şunu görüyor. Gerçek sahici bir lider. İki, Türkiye Erdoğan'la Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç. ABD'nin yeni başkanı, yani Trump da aynı şekilde dünyada istikrarlaştırıcı bir güç olmak istiyor. Çünkü gerçekten ABD ekonomisinin güçlenmesini istiyor. Kendi ülkesinin kalkınmasını istiyor. Her doğal lider gibi.
4: Gayet normal.
3: Ve bakıyor Türkiye'ye, Türkiye'deki liderin de böyle olduğunu düşünüyor. Şimdi bizim
1: ciddi adamları herkes sever ya.
3: Aynen.
1: Böyle.
3: Şimdi bazıları diyor ki efendim sen böyle konuşuyorsun ya. Vay be diyor, Melih'e bak diyor. Eski solcu adam şimdi kalkmış Trumpçı olmuş diyor. Ya da bana dönüp bakıyor benzer şeyler.
1: İslamcı Murat diyor.
3: Şimdi bu niye böyle algılıyor biliyorsun? Neden? Çünkü etiketlerle, kodlarla konuşmaya alışmışlardı. Çünkü küçük ülkelerin küçük insanlarıydılar. Bir şeyi tahlil ederken ya sağa ya solla tahlil ederek ya şu kampta
6: ya şu kampa girmek durumundaydın. Ya Amerikancı olacaktın, ya Mao'cu olacaktın, ya Stalinci olacaktın. Çünkü kendisi hiçbir zaman Türkiye'ye ayakları basarak fikir üretebilecek,

0: Türkiye merkezli düşünebilecek doğru. bir kapasitede olmadıkları için bugün hala orada direnen bazı küçük gruplar var. Solda da var, sağda da var. Onlar sürekli bir şey söylenildiğinde itham ediyorlar ve etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Hayır kardeşim, ne Trumpçı, ne Biden'cı, ne şucu, ne bucu değil. Türkiye'ci olduğumuz için ve Türkiye'ye müspet bakan her şeye müspet bakmaya inandığımız için böyle bakıyoruz.
1: O kadar.
0: Onun idrak edemiyorsan sen Stalinciliğinden, Maoculuğundan, bilmem neciliğinden hala Çin'in yani bültenlerini çevirip hala yayınlamanın Türkiye'ye bir faydası olduğunu zannettiğin için böyle hareket ediyorsun.
2: O meyhanede bir meze Murat. O evet. Amerikan anti-Amerikancılıkları falan. Bunlar hiçbir zaman anti-Amerikancı olmadılar. Yani 15 Temmuz darbesini destekleyen o CIA ajanlarıyla bugün bakın açın sosyal medyayı. Bir adam kendisini hem sosyalist deyip hem yurt dışından o firari FETÖ'cülerin söylemleriyle nasıl bir şey geliştirebilir? Biz bunu niye söylüyoruz? Benim yaşadığım ülkemin bağımsız irade geliştirmiş bir lideri var. Amerika Birleşik Devletleri de başkanı da onunla eşit ilişki kurup bütün dünyaya seslendiği bir şeyde. Türkiye'de ondan bahsediyor. Bunu kastediyoruz.
3: Mesela biraz da şeyden kaynaklanıyor.
2: Onlar yaşasınlar diğer sorunu.
3: Yani ideolojikle jeopolitik bakış açısından kaynaklanıyor. Mesela Trump, bakıyorum ben mesela jeopolitik bir lider. Yani en düşmanıyla bile jeopolitik nedenlerden dolayı mesela barışabiliyor. İdeolojik evet. bakmıyor. Çünkü ideolojiyle jeopolitikanın atlarıdır. Kullanır, yorulunca değiştirir veya işte amacına ulaşıncaya kadar da mesela besler. Ama işi bittikten sonra onu değiştirir. Yani şimdi de Siyonist ideoloji de o anlamda mesela Amerika'nın Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki veya kendi ulusal jeopolitikasına artık bir yük olmaya başladı. Olmuyor. Ve onu değiştirmeye çalışıyor. Şimdi bunu göremeyenler mesela ideolojik baktığınızda mesela ve Siyonist İsrail yönetimi her şeye ideolojik bakıyor. İdeolojik bir fantaziyadan bakıyor. Jeopolitik gerçekleri göremiyor. Ama Türkiye mesela öyle değil. Yani Sayın Erdoğan'ın mesela manevralarını, jeopolitik hamlelerini düşünün. Yeri geliyor mesela kavga da ediyor. Yeri geliyor da en aklımıza gelmeyen anlamda bir barış hamlesi de yapabiliyor. Yani o anlamda jeopolitika dönemindeyiz. Yani bunun dışındaki gözlüklerle bakanlar bence kaybediyor.
2: Bu arada ben sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama o hep hatırlatmayı yapıyorum. Mesela bazı kendisini böyle İslamcı diye tarif eden gazeteler var. Ya da ılımlı İslamcı diyelim. İslamcılara haksızlık olmasın hani hiçbir anlamda. Yani İsrail'e yönelik tek bir kelime yok. Onu böyle retorik olarak arada geçiştiriyorlar. Ama bu süreçte Türkiye ile ilgili Trump ne zaman olumlu açıklama yapsa Uğur Hocam? Nasıl Trump'a vuruyorlar ama inanılmaz.
4: Demek ki Siyonistlerden besleniyorlar bu kadar.
2: Ama işte sureti haktan görünüp hocam. Bu iki üç kelime açık sallayıp şuna buna. Ya bir evet. İsrail ile ilgili bir şey görelim bu gazetelerin.
0: Çünkü Türkiye karşıtılar.
2: Değil mi? O hikaye
0: asıl
2: bu.
0: Asıl mesele o. Türkiye karşıtı. Onların efendileri her zaman değişebilir. Kimi zaman Amerika olur, kimi zaman İsrail olur, kimi zaman Rusya olur. Efendileri
4: her
0: değişebilir.
4: Zaman Siyonistler
0: ama her zaman kesin. Türkiye karşısında yer alır.
2: İtalya onlar rotalar öyle belirliyor. Evet.
3: Yani İthal bir ideolojileri var. Yoksa insan Türkiye karşıtı olmaz.
2: Şimdi
3: yani
2: yarın bakın açın mesela. Son kararları neymiş o gazetelerin? Bir bakın manşetlerine. Allah! Trump Türkiye ile ilgili bir şeyler söylüyor ya. Türkiye'nin pozisyonlarını çıkaran.
3: Son kararları dedin ya. Yani akbabalar gibi hareket edenleri diyorsunuz.
2: Değil mi hocam? Aynen. Yani, tam olarak.
5: Tersten de okuyan var. Mesela Trump birini övüyorsa demek ki onun adamıymış filan. Böyle okuyanlar da var. Sığ tipler. Ama hani yeni dünya düzeni
2: kendileri diyoruz ya. Kendileri öyle oldukları için evet.
5: Yeni dünya düzeni diyoruz ya. O düzen natürel bir düzen değil. Yani tabiat bize böyle bir şey dayatmıyor. Şartlar, koşullar elbette dikkate alınır. Ama Türkiye yüzyılı mesela bu yeni dünya düzeni içerisinde çok otonomik.
3: Tabii bir güç çok var yani. Güç
4: yaslanamaz bir gerçek. Gericik.
5: Yani
4: bunu kim isterse istesin bunu silemez. Yani bu Türkiye gerçeği bu. Yani bu bölgenin en güçlü devleti siyaseten de askeri olarak da ekonomik olarak da bu. Ve gittikçe de artan bir trend. Yani Allah'a çok şükür şey aşağı doğru düşmüyor. Bunu hazmeder hazmedemez o kendi derdi. Evet.
5: Bu benzerini Trump da yaptı. Önce Amerika dedi. Yani Amerika yüzyılı. Biz de Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı dedik ama Hindistan yüzyılı, İngiliz yüzyılı,
4: öyle bir şey yok
5: artık. İsrail yüzyılı yok.
2: Doğru, doğru bak, söylüyorsun. Böyle bir tartışma da yok.
5: Evet.
3: Şey yok. Ve böyle bir de Trump'ın Erdoğan'a kişisel hayranlığı da var. Yani ilk döneminde mesela bazı lobiler tarafından mesela işte Gadre uğradı, tökezledi, kaybetti. Erdoğan'ın kaybetmediğini görüyor. O yüzden de bir hayranlığı var.
2: Tabii kendi yani, gitti evet. Burada devam ediyordu. Biden geldi arada, Erdoğan devam etti. Çok teşekkür ederim. Tüm konuklarıma değerli fikirleri için. Pazartesi aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Programımızda öz kültürümüzün türkülerle nesilden nesile aktarılan değerlerini ve hikayelerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Her türkünün bir hikayesi var elbette. Türküler kimi zaman acıyı, hasreti, sevdayı anlatırken kimi zaman da sevginin en saf halini ve hasreti dile getirdi. Orta Anadolu yöresinden bir türkü, Ankara'da yedim taze meyveyi. İşte bu türkünün hikayesiyle başlayacağız söze. Türkünün sözleri de şöyle. Ankara'da yedim taze meyveyi, boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de aldırmayın künyeyi, söyleyin anama, anam ağlasın, anamdan gayrısı yalan ağlasın.

anamdan. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur der rahmetli Neşet Ertaş. Çünkü türkü, türkün avazı, bebeğin ninnisi, ölümün yası, kısacası türkün yaşam biçimidir. Türk için beşikten ötesi gurbettir. Gurbet yaktıkça türküler yakar Anadolu insanı asırlardır. Türküler bu toprakların hüzne batmış gözyaşı, yürek yangını, can acısıdır.

İşte bu türkü, çeyizi gözyaşına batmış bir gelinin acıklı, yürek yakan hikayesini anlatır. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Cinali köyünde Sefer adında bir genç yeni evlenmiş eşiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Boynunda ve sırtında çıban çıkar. Önemsemez. Çıban iyileşmeyince birçok yere başvursalar da çare bulamazlar. Son çare Ankara'dır. Sefer'i Ankara Numune Hastanesi'ne götürürler. Burada bir süre yatar. Ancak doktorlar bundan hiçbir şey olmaz diyerek Sefer'i köyüne geri gönderirler. Ha bugün, ha yarın iyileşecek derken Sefer iyileşemez. 1942 yılı baharında Sefer 22 yaşında vefat eder. Bu zamansız ölüm aileyi yıkar, perişan eder. Yakınları Sefer'in ardından bir ağıt yakar. Ağıt önce köye, sonra da dilden dile tüm

0: Sefer'in bu acıklı hikayesi aslında o yıllarda yoksulluk ve yoksulluğun kol gezdiği Anadolu'nun bir fotoğrafını çeker bize. Keskinli Hacı Taşan yıllar sonra Sefer için yakılan bu ağdın bazı dörtlüklerini pilav okur. Ankara'da Yedim Taze Meyveyi türküsü zamanla Bozlak türünde bir türküye dönüşür. Bozkır'ın tezenesi rahmetli Neşet Ertaş yıllar sonra Hacı Taşan'ı hayırlanacak. Kim saracak
1: Hacı Vallı? Hacı Taşan'ın rahmetliğin bildiğiniz gibi ayrı bir avazı, ayrı bir sesi, ayrı bir ifadesi vardı. Muharrem Usta Muharrem Usta'ydı ya. Hacı Taşan da Hacı Taşan'dı yani.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Tezene tele değil, yüreğime dokunur. Başka bir programda yüreğimizin bam teline dokunacak başka türkülerle tekrar görüşürüz.

0: İran'ın Genelkurmay Başkanı yatak odasında, dini lideri kaldığı evde, Hamas'ın lideri ise resmi törende nokta operasyonla öldürülmüştü. Akıllardaki soru, İsrail'in bunu nasıl yaptığıydı? İşte o kanlı sistemin detayları ortaya çıktı. CHP'de kaos sürüyor. Özgür Özel ekibinin yeni parti sürecini hızlandırdığı ve 1 Temmuz'dan itibaren toplu istifaların başlayacağı konuşuluyor. En yeni kulisler neler? Elinde kalem görünümlü silahla Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına girmek istedi. Büyük panik yaşattı. Polisler facianın nasıl önüne geçti? Dolandırıcı tüccarlar Türkiye tarımına ciddi zararlar vermeye başladı. Çiftçiden soğanı portakalı yok pahasına aldıkları yetmiyormuş gibi o cüzi parayı bile ödemediler. Üreticiler büyük mağduriyet yaşıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Her gün olduğu gibi bugün de günü noktalarken Gece Ajansı'na başlıyoruz. Yeni bir günde de devam edeceğiz gündemin önemli başlıklarını. Dün neler konuşuldu, bugüne neler yansıdı onları konuşacağız kıymetli konuklarımızla birlikte ve sahadan A Haber muhabirlerinden alacağımız son notlarla birlikte. Gündem oldukça yoğundu. Hem dış hem iç gündeme baktığımızda aslında konuşacak pek çok başlık var. Elimizden geldiğince tüm bu başlıklar üzerinde duracağız konuklarımızla birlikte. Onları da hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere takdim etmek istiyorum. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Sular, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özel, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Tahir Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum ve hukukçu avukat Hadi Dündar bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor ki geride bıraktığımız dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuştu ve çok önemli açıklamaları var. NATO zirvesine Erdoğan için gidiyorum dedi. İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir ülke olduğunu bilmiyorlar ifadesini kullandı. Çok güçlü bir orduları var. NATO'nun güçlü bir üyesidir Türkiye. Muhtemelen önemli bir şey gerçekleştireceğim dedi Ankara'da. Ve savaşa karışmadığına Türkiye'nin özellikle dikkat çekti Donald Trump. Şimdi o detayları paylaşacak arkadaşlarımız birazdan bizlerle. Çünkü bir yanda da İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o müzakere, anlaşma süreci hala gitgelli bir şekilde, resleşmelerin olduğu bir zeminde devam ediyor ve tüm detayları bizlerle birlikte takip ediyor. Ekber Karabağ

0: Bahram'da yine meydanlarda. Ekber hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Tahit. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum ve Washington'da da hem Beyaz Saray'ın hem Pentagon'un adeta nabzını hemen her gün her saatte tutan İrfan Sapmaz. Hoş geldin.
2: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz, öncelikle sıcağı sıcağına bu Donald Trump'ın açıklamalarının detaylarını alalım. Çünkü çok dikkat çeken mesajlar paylaştı. Hem Türkiye ile ilgili, NATO ile ilgili ve bu devam eden müzakere ile ilgili.
2: Evet Tahir, şu an görüşmeler devam ediyor Beyaz Saray'da. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı Donald Trump. Tabii özellikle Türkiye'ye çok dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan ilişkilerine değindi. Kesinlikle bu zirveye Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nedeniyle gideceğinin altını bir kez daha çizdi. Türk ordusundan övgüyle bahsetti ve şu anda NATO Genel Sekreteri ile de görüşmeler basının hemen yaptığı, basına yaptıkları açıklamalar ardından devam ediyor. Tabii özellikle de NATO bu görüşme yalnızca Ankara'daki NATO hazırlıkları açısından değil, İran krizi sonrası yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesi bakımından da çok büyük bir önem taşıyor. Washington'daki diplomatik çevrelere göre Türkiye bu görüşmenin en önemli başlıklarından biri oldu. Bunun temel nedeni şüphesiz bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılacak olması. ABD yönetimi NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke olması. Tabii bir önce Donald Trump canlı yayında tüm dünyaya bunu bir kez daha ilan etmiş oldu. Karadeniz'in ve bölgenin güveninde çok kilit bir aktör olması, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki stratejik bir köprü olması ve İran dosyasındaki önemli bir bölgesel oyuncu olması nedeniyle bu görüşmenin son derece Türkiye açısından da büyük önem kazandığı yönünde ana akımda yorumlar var. Mark Rutte son günlerde yaptığı açıklamalarda Trump'ın İran politikasına açık destek veriyor. Fox News röportajlarında ve Washington temaslarında Avrupa'nın Trump'ın taleplerine daha fazla karşılık verdiğini, İran operasyonlarında lojistik ve üst desteği sağladığını söyledi. Rutte ayrıca Avrupa'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artıracağını vurgulayarak Trump'ın yıllardır dile getirdiği taleplerin karşılık bulduğunu savundu diyebiliriz. Trump'ın mesajı da çok açık ve netti. NATO daha fazlasını yapmalı diyor. Trump NATO müttefiklerinin İran krizinde yeterince yük paylaşmadığından değindi bir kez daha bugünkü görüşmede canlı yayında. Başkan Trump'ın temel mesajlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Avrupa savunma harcamalarını daha da artırmalı. ABD Avrupa'nın güvenlik yükünü tek başına taşımayacak. NATO üyeleri kriz anlarında Washington'a daha fazla destek vermeli. Tabii bu söylem Ankara zirvesinde savunma bütçeleri ve yük paylaşımı tartışmalarının yine ön planda olacağını gösteriyor diyebiliriz. Malum İran meselesi
0: yani
2: de
0: oldukça dolu geliyor anladığımız kadarıyla İrfan.
2: Çok doğru.
0: Başkent Ankara'ya ki son yılların belki de en önemli zirvelerinden birisi olarak tarihe geçecek bir NATO zirvesi olacak.
2: Kesinlikle tabii altını çiziyor Donald Trump. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı o beni çağırdı özel olarak. Onun için gidiyorum diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin adı NATO zirvesinin önünde, NATO'nun önünde. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu açıdan tüm gözler Ankara zirvesinde, NATO zirvesinde olacak. O zamana kadar ama bize gelen haberlere göre de şu anda Donald Trump özellikle çok ciddi bir şekilde Güvenlik Konseyi ekibiyle de NATO zirvesiyle ilgili çok önemli toplantılar yapıyor ve çok ciddi çalışmalar var. Çok büyük dosyalarla Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Donald Trump'ın.
0: Şimdi bir diğer yandan tabii İran Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaları dikkat çeken yine gelişmelere sahne oldu. Ekber, yine meydanlardasın, hem meydanların sesini dinleyeceğim senden ama gün boyunca tartışılan önemli konulardan birisi Hürmüz Boğazı'ydı yine. İran ve Umman arasında bir yeni mekanizmanın oluşacağından bahsediliyor. Amerika ısrarla burada para alınmayacağından ama İran'ın başında olduğu o belki de organizasyonun daha farklı 60 gün sonrasında özellikle senaryolar içerisinde bahsedebileceğinden açıklamalardan en azından bunu anlıyoruz. Nedir son durum?
1: Ederim Tahir'in. Öncelikle arkamdaki insanların neden burada toplandığını size söyleyeyim. Şu şekilde çekilen kişi onları da açık bir şekilde görmüş olasınız. Dikkat ederseniz herkesin üzerinde siyah giyim var. Muharrem ayında etkinlikler yapılıyor. Malum biliyorsunuz Muharrem ayı aynı zamanda Şiilerin üçüncü imamı olan Hazreti İmam Hüseyin'in şehit olduğu ay ve Şii

0: arkamda da görüldüğü şekilde görmek mümkün. O soruna gelince evet, Hürmüz meselesi ciddi bir tartışma söz konusu. Malum biliyorsunuz ki ABD Dışişleri Mark Rubio'nun bölgeye bir ziyareti söz konusuydu. Bu meseleye değindi. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su olduğunu, buradan kimsenin ücret alamayacağını söyledi. Ancak İran aynı görüşte değil, buranın uluslararası su olmadığını, İran ve Umman'ın kıyısı olduğunu ve buranın yönetimiyle ilgili ancak bu iki ülkenin karar vereceğini belirtiyor. Ahmalım'ı hatırlanacağı üzere iki gün önce, önceki gün esasında İran'dan bir üst düzey heyet Umman'a gitmişti ve senin de belirttiğin üzere Umman'da bir mekanizma oluşturuldu. İşte buranın nasıl yönetileceğiyle ilgili. Gün içinde de bu konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. O açıklamada Katar tarafından geldi. Katar'da yetkililer ve Umanlı yetkililer arasında bir iletişim söz konusu oldu. Ve onun ardından gelen açıklamaya göre Katar, İran, Körfez ülkeleri, Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ve Irak'ın da katılımıyla Amerika'nın İran arasında yürütülen müzakerelerden bağımsız bir şekilde bir müzakere sürecini başlatmak istiyor ve bölge ülkelerinin bu sorunu çözmesini istiyor. Tabii bundan sonra eğer bu bölge ülkeleri arasında bu sorun çözülürse nasıl çözülecek? İran malum diyor ki 60 gün boyunca ben buradan ücret almayacağım, ancak 60 gün sonrası buradan işte vergi olmasa dahi farklı sebeplerden dolayı hizmet meselesi olsun buradan ücret alacağım.
1: Ekber, bir konu daha var. Onu da hemen sormak istiyorum. Özellikle geride bıraktığımız gün Batı medyasında da gündem oldu. Bu 300 milyar dolar tartışması. Şimdi evet. Katar Başbakanı'nın bu konuda bir açıklaması var. Yani bu bizim arzuladığımız bir proje ve Körfez ülkeleri bunu finanse edecek şeklinde aktarıldı. Bu İran tarafından nasıl karşılandı ya da karşılanıyor?
0: Tahir, esasında şunu söyleyeyim, ben de geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Bu 300 milyar dolar meselesi İran'da pek tartışılmıyor. İran'da tartışılan neler vardır? Ambargo, özellikle petrol ambargosu ve İran'a yönelik bankacılık ambargosu ve diğer taraftan İran'ın bloke edilmiş paralarının serbest bırakılması. Bu mesele, yani 300 milyar dolar meselesi pek tartışılmıyor. Öyle görünüyor ki İran bu meseleye pek inanmıyor. Daha önce de 2015 yılında da benzeri bir anlaşma İran ve Obama yönetimi arasında yapıldığında Amerikalı şirketler İran'a gelecekti. Ancak bu pek olmadı ve İran'da da herkes hem bilir ki bu Amerika'dan veya Avrupa ülkelerine fazla şirketin İran'a gelerek İran'da yatırım yapacağı pek düşünülmüyor. Ancak hayır, şunu da söyleyeyim ki az önce Mark Rubio'dan bahsettim. Mark Rubio esasında Körfez'e yaptığı ziyaret kapsamında bu meseleyi de ele almış olacak. Çünkü malum biliyorsunuz o 14 maddelik işte uzlaşma metninde bu konuda yer almakları ve özellikle bunun finansmanının bölgedeki Körfez ülkeleri tarafından sağlanması öngörülmektedir.
1: Peki.
2: Hayır, çok özür diliyorum. Tahir. Şimdi evet, Trump'a soruyorlar. Türkiye F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsun Mark Rutte ile yaptığı görüşme sırasında Trump? Evet, sanırım öyle. O bir NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'de yapılması dışında ona gideceğimi sanmıyorum diyor. Rutte, benim için gelir misin diye soruyor bu arada. Bir kez daha.
3: Evet, onu çok mutlu edecek bir hediye paketi hazırlıyor. Diyor.
1: İngiliz medyasında da konu olmuş bu. İşte jet motorları vesaire, savaş uçağı motorları ki daha öncesinde motorları, bunlar konuşulmuştu zaten. Türkiye'den de ilgili açıklamalar yapılmıştı. Ama tam da
3: yani F-35'lerle ilgili bunun ilk kez İrfan'ın dediği gibi bayağı bir şey. Yani şeyler sormuş, soru sormuşlar.
1: Evet, yani F-35 sorusu üzerine bunu söylemesi de bir hayli ilginç. Şimdi bunun detaylarına değineceğim ama dedik ki aramızda çok kıymetli isimlerden birisi emekli Kurmay Albay Çağlar Özer. Şimdi kendisine de sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın açıklamaları net. Diyor ki NATO zirvesine Erdoğan için gidiyorum. O güçlü bir lider. Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir ülke olduğunu insanlar hala bilmiyorlar. Çok güçlü bir ordusu var. Şimdi bu tür açıklamalar geldiğinde insanlar Türkiye'nin büyüklüğünü, Başkan Erdoğan'ın liderliğinin önemini görmezden gelip, özellikle son yıllarda Türkiye'nin elde ettiği başarıları görmezden gelip, kahraman ordumuzun gücünü görmezden gelip işi siyasete yorumlayanlar ve Türkiye'yi Amerikancı bir politika yürütmekle eleştirenler söz konusu. Şimdi bu realiteyle ne kadar

0: uyuşuyor. Sizlerin bu konudaki yorumları bizler için çok önemli.
1: Estağfurullah. Şöyle Tahir Bey, şöyle ifade etmek lazım. Şimdi Trump'ın Türkiye yönelik olarak övgüleri güzel. Aslında Trump'ın Türkiye'yi keşfetmiş olması da güzel. Çünkü aynı Trump özellikle bu teröristsiz bölge, teröristsiz Türkiye konusunda çok talihsiz beyanlar kullanmıştı hatırlayacak olursak. Türkiye bu açılımı yaparken Türklerle Kürtler 2000 yıldır savaşıyor falan gibi çok talihsiz, tarihi gerçeklerden aykırı cümleler kullanmıştı. Ama görünen şu ki Türkiye'nin ve Türkiye'nin milli askeri gücünün, daha doğrusu milli gücünün unsurlarının hemen hemen hepsinin olmazsa, Türkiye olmazsa Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde çok ciddi bir sorun yaşayacağını gören bir Trump var. NATO için. Öncelikle bunu adını koyalım.
0: Sadece Trump da söylemiyor. Avrupalı liderlerden, Avrupa Birliği'nden pek çok ülke bunu dilendiriyor.
1: Tahir Bey, biz İspanya'ya uçak satıyoruz ya. Şimdi bunu fark etmemiş olabilir. Yani Hürjet'i satıyoruz. Romanya'ya geçen bir deniz korvet satıldı. Yani şöyle gelelim. Teknik detaylardan ziyade. Türkiye'nin hem jeostratejik konumu, malum coğrafya değişmez. İkincisi Türkiye'nin özellikle Tahir Bey, bunun altını çizerek söylüyorum. Bakınız, son 20 yılda benim gözlemlediğim, izlediğim, takip ettiğim son derece akılcı ve doğru bir dış politikası ile eskiden hani bu uluslararası ilişkilerde 3 tane güç vardır. Bölgesel, büyük ve süper. Türkiye artık bölgesel güç tanımına sığmıyor. Daha da yukarıya doğru çıkan. Şöyle yapalım. Kafkasya, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, İran krizi dahil, efendim Adalar Denizi, Afrika açılımı, Türkiye'nin bu bölgelerde yapmış olduğu çok sağlıklı dış politikaları ile gerçekten etrafındaki etki ve ilgi alanının genişlemesi, ama altını çizerek söylüyorum, bu Afrika'da bir sömürgeci anlayış değil. Orta Doğu'da da öyle bir anlayış yok. Tamamen barışın kazananı olan mantığı ile ve mümkün olduğu kadar savaşların ve çatışma ortamlarının sonlandırılmasını talep eden, isteyen, bu konuda da başat güç olarak öne çıkan bir Türkiye, doğal olarak ABD'nin hem Orta Doğu politikasında hem de daha değişik coğrafyalarda kendi yanında ve NATO içerisinde de önemli bir güç olarak yanında görmek ister. Şöyle de ifade edeyim Tahir Bey, gerek Rusya, onu unutmayalım lütfen, Çin için aynı şey uzakta kaldığı için, Rusya ve ABD Türkiye'nin şartları ne olursa olsun yanında görmek isteyen politikaları hep sürdürmüşlerdir.
0: Geçtiğimiz günlerde Putin'in açıklamaları, Sayın Fidan'ı kabulündeki açıklamaları evet. Da ortada. Evet. Trump'ın açıklamaları da evet. Ortada.
1: Ben hep şunu söylerim Tahir Bey. Bugün Rusya-Ukrayna krizinde her iki ülkede sorsalar Türkiye arabulucu olsun derler. Bakın net. Çünkü güven veren bir ülke pozisyonuna geldiniz. Hı. Neden? Rusya-Ukrayna krizinden bir örnek vererek devam edeyim. Efendim bakınız, o Montreux Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye krize rağmen, savaşa rağmen tarafsızlığını ve uluslararası hukuksal yükümlülüklerini son derece doğru bir şekilde yerine getirmiştir. Getirmeye de devam ediyor. Aksi davranışları, hukuksuzlukları da dile getirmekten de çekinmiyor. Örneğin 2014'te Kırım'ın haksız işgalini de facto duruma göre de bu haksızdır diyebilecek kadar da önemli bir adım atan Türkiye var. Şimdi Trump'ın ifadeleri dikkatle analiz ediyordur Sayın Cumhurbaşkanı, öyle tahmin ediyorum. Karar vericiler son derece dengeli bir politika, gerçekten bunu hakkını vermek gerekir. F-35 konusu gündeme gelir umarım. Çünkü orada bizim çok ciddi bir hak ettiğimiz ve henüz almak için beklediğimiz ve anlamsızca bir gerekçeyle elimizden alınan uçaklarımız var. Daha başka ne olabilir? Şunu söyleyeyim bakınız, özellikle NATO ile ilgili vurgulamak istediğim konu şu. Türkiye özellikle bu İran-ABD savaşında da Tahir Bey, savaşa sokulmak için katil İsrail üzerinden bir takım varyasyonlar yapıldı. Füzeler atıldı vesaire. Orada bile Türkiye hakikaten belki de siyaset tarihine, savaş tarihine geçecek çok doğru kararlar verdi ve bu tuzağa düşmedi.
0: Ona da değiniyor.
1: Değiniyor mu? Evet, ben yoldaydım, tam takip edemedim ama herhalde şey.
0: Diyor ki savaşa karışmadı. İran'la savaşa girecek en olası adaylardan birisiydi.
1: O tuzağı katil İsrail çok güzel tezgahlamaya kalktı Tahir Bey. Türkiye tabii, o şimdi bir de şöyle
0: hatta
1: var.
0: Hatta şunu söylüyor. Belki de İran tarafında olabilirdi. Çünkü İsrail'i sevmediğini biliyoruz. Evet. Ve haliyle Türkiye'nin bu süreçte de yine yürüttüğü, şimdi pek çok Avrupa ülkesini bu nedenlerden dolayı yaptırıma maruz bırakıyor. Evet. Hala görüyoruz. Aksine bugün Türkiye'de F-35 sorununu çözmek için

0: ekibim uğraşıyor diyor.
1: Şimdi bakınız çok doğru şunu ifade edeyim. Şimdi o neden tabii Türkiye'nin kıymetini anlamaya çalışıyor. Bir, geniş bir coğrafya, etki ve ilgi alanı genişleyen ama irredentist yani yayılmacı, soykırımcı, efendime söyleyeyim işte sömürgeci bir Türkiye olmadığını fark ediyor. Gücün farkında. Bir de ikincisi Türkiye duygusal kararlar vermiyor Tahir Bey. Bakın bu çok önemli. Yani bölgesinde, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında ateş çemberiyle hakikaten çok zor bir süreçten geçiyor. Çok görüyor yani burada bir güçlü bir liderlik var, akıl var, mantık var. Şimdi bakıyor adam görüyor ya bak adama diyor tuzak kurmaya kalktılar Türkiye'ye. Girmedi savaşa. Duygusal karar vermiyor. Atacağı adımın arkasında neler gelebileceğini bilen. Bir de şu var tabii bunu ifade etmek lazım. Biz daha öyle 100 yıllık 200 yıllık şey değiliz ki. Biz kabile şey kaç bin yıllık bir devlet geleneği var. Evet. Çok analizden geçiyor. Bakın o savaşa girmeden kastettiğin arkasında neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Velev ki Allah korusun o füzeler bize isabet etmiş olsaydı doğal olarak bir NATO ülkesine bir saldırı olduğu için hepimizin tahmin ettiği 5. maddenin devreye girmesi farklı bir coğrafyayı şekillendirirdi. Yine Nahçıvan'a atılan dronlar konusunda da Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımıyla Azerbaycan, Can Azerbaycan'da bu konuda Türkiye'nin öngörmüş olduğu çerçevede sağlıklı yaklaşımı buradaki ikinci bir krizi ve yeni bir cepheyi açtırmadı. Bu önemli. Trump tabii ne için geliyor? Ben ayrıca bizim açımızdan, Türkiye cephesinden baktığında ben neye bakarım onu söyleyeyim. Ben hakkım olan F-35'i eğer müjde derse, müjdeden kastettiği buysa yine aynı şekilde siz de biraz önce ifade ettiniz. Şey motorlarımız Kaan motorları yani
0: İngiliz medyasında da bugün konu olmuştu. Onlar da önemli. Gündeminde bunlar var demişti.
1: Ya bir de yıllarca Türkiye Avrupa karşısında böyle sanki şey durumuna düşürülmeye kalkışıldı. Muhtaç gelir iste. Hayır hayır o dönemler bitti. O dönemler bitti. Bakın İngiltere'yle ne yaptık biz? Eurofighter anlaşmasını yaptık değil mi? Üstad alacağız uçakları evet. İnşallah. Kaan konusunda Türkiye önemli bir adım attı. Şimdi savunma sanayindeki hani bunu çok dillendiriyoruz ama hakikaten gözle görülen elle tutulan somut olağanüstü bir ilerleme var. Bunu Trump görmüyor mu? Görüyor. Analistleri görmüyor mu? Görüyor. Şimdi diğer ülkeler yani NATO'nun Türkiye hariç 31 ülkesinin de çekindiği bir konu var. O da Rusya-Ukrayna savaşının velev ki nihayet ermesinden sonra oluşabilecek yeni bir Avrupa güvenlik şeyi var. Şekli ortaya çıkacak. Batı ya da daha doğrusu Avrupa, Merkez Avrupa, Rusya'nın Ukrayna sorununu hallettikten sonra potansiyel bir tehdit olarak Avrupa içlerine doğru tekrar bir yayılma saldırı olasılığını hep o çekinceyle yaşıyorlar. Alman Savunma Bakanı ve Alman Genelkurmayı bundan iki ay önce strateji konseptini yayınladı, savunma konseptini. Rusya birinci tehlikedir dedi. Şimdi bu tedirginlik var, kabul. ABD'nin gitmesini istemiyorlar, kabul. Trump da diyor ki kardeşim hatta bu en son Savaş Bakanlığı yapmış olduğu toplantıda onların ifadesini kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bedavacılık dönemi bitti diyor. Bedavacılık döneminden kastettiği NATO'nun vizyonunu üçe ayırmışlar. 1-0, 2-0, 3-0 yani sürüm anlamında. 1-0 bir kuruluş dönemi. İlk güçlü NATO. NATO 2-0 dediği NATO'nun aksi görevlerinden uzaklaştığı daha çok ikincil görevlere yöneldi ki bu ciddi manada eksiklik olarak görüyorlar. Yeniden NATO'nun kuruluş felsefesine dönüp sürdürülebilir, caydırıcı bir güç olmasını isteyen bir ABD var. Ancak ABD İşte bedavacılık dönemi bitti derken diyor ki 30 o ülkelere %2,5 %5'e çıkaracaksınız. Şimdi, bu Ankara'da güçlü bir şekilde elin alacaktır. Onlar konuşulur, edilir.
0: Orada ilginç bir nokta Avrupa siyasetiyle Amerikan siyaseti son zamanlarda belki de bu güvenlik işte çemberinden ya da şemsiyesi artık adına ne dersek diyelim gerek NATO gerekse Avrupa'nın daha yerel mimarisinden ortak buluştuğu nokta Türkiye. Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu konum, askeri olarak gelmiş olduğu konum, diplomatik olarak gelmiş olduğu konum ve savunma sanayi olarak geldiği konum. Şimdi benzer açıklamalar Rusya'dan da geliyor. Hazır savaşa değinmişken Ekber'e de sormak istiyorum. Türkiye'nin bu savaş sürecinde ve müzakere sürecindeki rolü, açıklamaları ve sahadaki tutumu İran tarafından nasıl karşılandı Ekber?
2: Tabii şöyle söyleyeyim, İran resmi olarak ister İran lideri, ister İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bu konuyla ilgili Türkiye'ye teşekkür etti. Hatta hatırlayalım İran lideri mesaj yayınlarında az önce değerli hocam belirtti. İşte bir İran Türkiye'de ve Nahçıvan'a yönelik saldırılar söz konusu olmuştu. İran lideri özellikle Türkiye'nin ismini kaydederek bunun bir tahta kayrak operasyonu olduğunu ifade etmişti.

0: Türkiye ile güzel ilişkilerinin, iyi ilişkilerinin olduğunu bizzat kendisi ifade etti. İran'ın yeni lideri Mustafa Hamenei. Mesut Pezeşkian da defalarca Türkiye'nin bu tutumundan dolayı işte savaş boyunca İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü bu savaşta işte onları kınadığından ve İran'ın yanında olduğundan dolayı defalarca teşekkürlerini bildirdi. Yani İran'da yönetim bu konuyla ilgili Türkiye'ye teşekkür. Esasında Türkiye'de bu süreçte savaş boyunca ve aynı zamanda ateşkes süreci boyunca ciddi anlamda bu savaşın durması için çaba sarf etti. Gerçi burada arabulucu olarak Pakistan ön plana çıkmaktadır, Katar ön plana çıkmaktadır. Ancak Türkiye'nin de ciddi katkıları söz konusu oldu.
1: Hatırlayalım ki
0: bu uzlaşma mesajı yayınlandığında Pakistan doğrudan Türkiye'den teşekkür etti. Yani teşekkür ettiği ülkelerden birisi işte Türkiye'ydi. Ve bu da hem İran tarafından hem Pakistan tarafından ve değerli hocalarım da belirttiği üzere işte Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Türkiye'nin bu konuyla ilgili ağırlığını göstermektedir.
2: Şimdi Bercan Tutay, bu gelen açıklamaları hep birlikte takip ediyoruz. Ama bir şekilde dedik ya, işte Trump'ın bu açıklamalarının hani realiteden uzak bir şekilde yorumlayanlar var. İşte Türkiye'yi Amerikan çıkarlarıyla birlikte çalışmakla itham edenler var. İşte ama görüyoruz, Rusya da aynı açıklamaları yapıyor. İran da açıklamaları yapıyor. İki ülkenin ya da birden farklı ülke, fazla ülkenin çıkarlarının aynı doğrultuda buluşması, sahada ve masada yürütmüş olduğu, gerek diplomasi gerek askeri strateji, yürütmüş olduğu bu projeler nezdinde, attığı adımlar nezdinde çıkarlarının aynı noktada buluşması bu ülkeleri birbirinin çıkarlarına hizmet ediyor anlamına mı geliyor şeklinde yorum yapmalı?
3: Yok, yani öyle bir konumda değil Türkiye. Belki eskiden olsaydı mesela daha büyük bir aktörün güdümünde, onun politikaları ekseninde ve paralelinde çalışan bir ülkeden bahsedebilirdik. Ama ona rağmen bile komutanım da dile getirdi. Yani Türkiye'nin dünyadaki 2-3 en köklü diplomasi geleneğine, devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduğunu unutmayalım. Yani sonuçta karşımızdaki, dünyadaki şu anki bütün ülkeler, BM'ye üye diyelim, 193 üyenin %99'u işte 150, 200 yıllık, 300 yıllık bir geçmişe sahip. Yani bir diplomasi anlamında Fransa, İngiltere ve Türkiye gibi birkaç köklü ülke var, Rusya var veya Çin var. Onun dışındaki yani diğer ülkelerin Türkiye ile hem bölgesel diplomaside, jeopolitik diyelim gidişatta, dünyanın nereye yöneldiğinde, büyük güçlerin arzularının, hedeflerin ne olduğu konusunda Türkiye kadar tecrübeli olması imkansız bir şey. Erdoğan da sık sık dile getiriyor. Yani zamanında aldığımız önlemler bizi bu noktaya getirdi diyor. Yani önceden jeopolitik bakış açısıyla dünya nereye gittiğini görüp ona göre önlemler almak çok önemli bir şey. Bu anlamda ya da bir de devletlerin şöyle bir avantajı vardır. Biz bireyler birbirimizin niyetini bilmeyiz ama devletler bilir. Yani her devlet bir başka devletin niyetinin ne olduğunu kesin olarak bilir. Ve ona göre gücü yettiği ölçüde önlemler alır. Şimdi Türkiye artık gücü yeten, yani kendini eskiden tartışmalar vardı. İşte Doğu Batı mı, Türkiye'nin ekseni mi kayıyor tartışmaları vardı. Daha sonra o süreçten işte Türkiye kendisi eksen olmaya başladı. Şimdi yeni süreçte Türkiye artık kendi sistemini kuran bir aktör konumunda. Şimdi Amerika bunu görüyor. Yani Rusya bunu görüyor. En zayıf konumunda bile Türkiye çok güçlü bir aktördü. Yani işte stratejisiyle, o sahip olduğu imparatorluk refleksiyle, asabiyesiyle, tarihiyle, çünkü jeokültürel derinliği çok fazla derin. Dünyadaki en etkili aktörden bahsediyoruz. Yani Afrika'da köklerimiz var, Balkanlar'da var, Kafkaslar'da var, Orta Asya'da, Güney Asya'da. Yani Adriyatik'ten Pasifik'e kadar uzanan inanılmaz bir jeopolitik derinlik var. Veya Hazar'dan ta şeye kadar, Somali'ye kadar. Yani Habeş vilayetinden bahsedelim mesela. Bilad-ı Habeş diye, veya Habeş Bilad-ı Habeş diye. Şimdi bizim konuştuğumuz mesela o Kızıldeniz kıyısındaki bütün ülkeler Osmanlı'nın bir vilayeti. Yani Somali, Eritre, Sudan, işte Etiyopya, Somaliland ve
2: karşıda Yemen'de
3: yani,
2: de evet, vardı.
3: Yani o ülkelerin hepsi bir şey. Veya Bilad-ı Şam denilince mesela birkaç ülke bir yerde birleşiyor. Yani bir eyalet altında birleşmiş durumda. Şimdi böyle bir ülke, bir imparatorluktan gelen bir ülke var. Türkiye onun için, yani yeni Türkiye yüzyılından bahsediliyor. Tabii bizim en eksik ayağımız savunma sanayiydi. Yani siyasi iradeydi. Bu ikisi bir araya gelince Türkiye'nin şahlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu en iyi gören de

0: Zaten bizim rakibimiz olan ve küresel jeopolitik hedefleri olan ülkeler, yani Putin bunu çok iyi görüyor. İşte kendince çok uzak olduğu için tam şey demese de o da görüyor. Amerika çok iyi görüyor. Türkiye'nin ne olduğunu, gücünü, kapasitesini, yapıp edemediklerini. Şimdi tecrübelerimiz de bunu gösteriyor. 15 Temmuz'dan sonraki şahlanışımız ortada.
1: Ben yani, Can Tutar, gazetecilik tecrübenize ve hafızanıza dayanarak da sormak istiyorum. Şimdi bugün sözde tırnak içerisinde bunu ifade ediyorum. Anti-Amerikan görünen söylemleriyle, hatta bugün işte Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili söylemlerini bile bu maksatta eleştiren bir muhalefetimiz var malum. Evet. Şimdi öyle bir senaryo hani düşünelim. Aynı tam da böyle bir dönemde Amerikan düşmanlığı üzerinden bir yönetim söz konusu olsaydı, ki Türkiye belki de NATO üye müttefikleri içerisinde Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına en çok karşı çıkan ve plan projelerini en çok bozan ülkedir. Bunun da altını çizmek lazım. Nasıl bir tablo ortaya çıkardı?
0: Yani basitinden şöyle bir tablo ortaya çıkardı. İşte Gazze'deki soykırım devam ederken Türkiye'de hükümetin işte Hamas'a terör örgütü dediğini duyardık. Nitekim Özgür Özel işte CHP muhalif dedi de, yani şimdi böyle bir İslam ülkesi bir ülke Gazze'deki soykırımda İsrail ile işbirliği halinde olurdu ve İran'a yönelik saldırılarda tamamen işte İran'ın karşısında yer alırdı. İşte Körfez'e yönelik operasyonlarda Siyonist projelerin içerisinde yer alırdı. Veya sessiz kalırdı en azından, yani direkt.
1: Yani tarih belki evet, olacaklar üzerinden ya da ihtimaller üzerinden yazılmaz ama gözümüzün önünde böyle bir tablo vardı.
0: Muhalefet öyle zaten. Muhalefet
1: yani Rusya'nın Avrupa ülkelerine evet, uyguladıkları o diplomasi eğer veya olmasaydı.
0: Suriye'deki mesela, Suriye'deki iç savaşa mesela sessiz kalırdık. Oradaki yani o ülkelerinden ateşten kaçan insanları kapı dışarı ederdik. Çünkü yani onlara göre Orta Doğu bir bataklık, ilgilenmememiz lazım şeklinde bir bakış açıları var. Avrupa'nın kapılarında yalvarır dururduk. Yani gene kendileri zaten mektuplarından bunu görüyoruz. Niye bize yardım edin şeklinde. Yani Müslüman ülkelerden, sana umutla bakan ülkelerden, sana kapılarını açan ülkelerden kaçıyorsun. Seni kabul etmeyenlere ise yaranmaya çalışıyorsun. Elinde de bir imkanın da yok. Yani savunma sanayin gelişemezdi. Rusya ile ilişkilerin iyi olmazdı. Tekrar düşman, yani Avrupa'nın veya emperyal ülkelerin istediği şekilde komşularınla ilişkiler içerisinde olurdun. Şimdi böyle bir bu denklemi, bu ezberi bozabilecek bir Türkiye olmazdı. Yani eski Türkiye'nin daha kötüsü olurdu. Tam kaosun ortasında tamamen zayıflatılmış. Şimdi bize hep Sayın Erdoğan da sürekli dile getiriyor. Etrafımızda işte ateş çemberi, ama bu ateş çemberi içerisinde Türkiye bir istikrar adası. O istikrar adası olmazdı. Yani şimdiki muhalefet eğer iktidarda olsaydı, zaten siyasetleri yıllardır Erdoğan'a karşı, Türkiye'ye karşı, bölgeye karşı, akla karşı dile getirdikleri stratejilerde zaten bunu gösteriyor. Yani böyle bir tablo ortaya çıkardı.
1: Şimdi İrfan Sapmaz, şunu da merak ediyoruz. Bugüne kadar F-35 konusuyla ilgili her ne kadar Donald Trump Amerikan yasaları vesaire, S-400 nedeniyle Amerikan yasalarını vesaire işaret etse de, bizler bunu çok iyi biliyoruz. Hatta sadece bizler bunu söylemiyoruz. Bizzat kendileri de söylüyor. Başta İsrail ve onun bugünlerdeki en yakın müttefiki Yunanistan. Şimdi en başta Türkiye'nin F-35 sahibi olamaması için Amerika'da çok büyük gerçekten de mücadeleler vermiş lobilerden bahsediyoruz. Yani bugün her ne kadar Yahudi lobisinden bahsetsek de Rum lobisinin de Amerika'da güçlü bir lobi.
0: Bir üç lobi vardı karşımıza. Ermeni, Rum, Yahudi lobisi. Aynı anda Yahudi lobisi saldırıyorlardı.
1: Şimdi bu duruma en çok üzüleceklerin de ve bu süreci baltalamak isteyenlerin de onlar olacağını biliyoruz. Belki de Trump'ın Türkiye yolculuğu öncesinde karşılıklı olarak bu kazanımların olmaması için ciddi mücadele sergileyeceklerini tahmin edebiliyoruz. Bu F-35 olabilir, bu savunma anlamında başka projelerde olabilir. Bu sürpriz paket artık ne olacaksa onu da göreceğiz. Şimdi bu süreçte Donald Trump'ın bunlara rağmen, bu saymış olduğumuz lobilere, güçlere rağmen, müttefiklerine rağmen neler yapabileceğini tahmin etmek herhalde zor olmasa gerek şu anki real politikte.
2: Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump'ın Rutte ile görüşme sırasında bazıları Türk ordusunun gücünün farkında değil derken mesajın saniye.

0: zannediyorum nereye verilmek istendiğini tartışmaya ve konuşmaya gerek yok. Bunu İsrail'e veriyor hiç şüphesiz bu mesajı. İkincisi bu Ermeni ve Yunan lobilerine biraz gelmek istiyorum. Artık Ermeni lobilerin çok fazla bir aktifliği söz konusu değil. Yunan lobileri için de hemen hemen aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü Donald Trump gelişiyle birlikte başkent Washington DC'de Beyaz Saray çerçevesinde yaklaşık 10-15 kişiden oluşan bir kendisiyle beraber çalışan çok yakın bir ekip var. Bu iki hem Yunan lobisinin hem de Ermeni lobisinin artık Donald Trump'ın gelişiyle birlikte bu çember içerisine giremediği ve etkileyemediğini çok açık ve net olarak benim kendi çok yakın kaynaklarımdan biliyorum. Ama tabii İsrail lobisini küçümsemek olmaz. O açıdan da Donald Trump'la aslında Netanyahu'nun çatışmasının ben en çok bize Türkiye'ye yaradığını düşünüyorum. Dikkat ederseniz Donald Trump'ın verdiği Türkiye ile ilgili yaptığı her övgü dolu sözler, işte Türk ordusu ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili Türkiye'nin bölgedeki ya da tüm küresel çaptaki gücünü anlatırken Donald Trump bunları bilinçli olarak söylüyor. Bilinçli olarak mesaj gönderiyor. Nereye gönderiyor bu mesajı? Hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki İsrail lobilerine. Hiç şüphesiz Netanyahu'ya gönderiyor bu mesajları ama Donald Trump
1: sosyal medyada hemen almışlar o mesajları İrfan. Hemen veriyorlar yani.
0: Almışlar değil mi? Evet anında yani aynı şeyi görüyoruz demek. Onların oradan gördüğünü de ben buradan görüyorum. Yani onun için Türkiye dediği anda Donald Trump birinci derecedeki mesajı İsrail'e, Amerika'daki İsrail lobilerine. O açıdan şu anda Donald Trump, ben her zaman altını çiziyorum. Donald Trump'ın burada 2,5 senesi kaldı. Türkiye için ben Donald Trump bir şans olduğunu düşünüyorum. İlk kez biz Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ABD başkanı nezdinde bu kadar Türkiye ile ortak çalışma arzusu içerisinde olan, Sayın Cumhurbaşkanı ile ortak çalışma arzusu içerisinde olan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Bu çok önemli. O açıdan da Donald Trump şimdi bu İran meselesiyle ilgili çok ciddi bir çatışma içerisinde. İşte buna J.D. Vance de katıldı. İşte Marco Rubio Orta Doğu'ya gitti. Üç Arap ülkesi ile tamamıyla artık bu olayı çözme adına bir takım girişimlerde bulunacak.
2: İrfan, Donald Trump'ın İran şu anda meselesi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin o devlet politikası, yıllarca işte derin Amerika vesaire de denildi, gölge Amerika vesaire de denildi. Onların Orta Doğu'da başta Suriye olmak üzere uyguladıkları farklı politikalar, projeler olduğunu da hepimiz biliyoruz. İşte sözde bir terör devleti üzerinden, yani bunlar için yıllarca uğraş veren bir Amerika var, ilmek ilmek dokuyan bir Amerika tarihi olduğunu, siyaseti olduğunu da biliyoruz. Ama şimdi bugün baktığımızda hem bu planları değiştirme konusunda sahadaki ve diplomasideki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ikna ettiği bir Amerika var, proje plan değişikliğine gittiği bir Amerika Birleşik Devletleri var. İran konusunda da bugün İran'la anlaşan ve en azından anlaşma maddelerinde İran'ın lehine pek çok madde olduğu görünen bir Amerika var. Yani Donald Trump, hani böyle bazen kullanılır ya magazin manşeti gibi, neler yaptı neler, yani neler oldu neler. Anladığım kadarıyla Amerika'nın sil baştan yeniden yazılan bir siyaset strateji belgesi söz konusu olacak Trump'tan sonra.
0: Şimdi ben Amerika deyince aslında ayırmak istiyorum. Onu bir ikiye ayırmak istiyorum. Bir Amerikan derin devleti, Amerika'daki derin yapı, establishment diyorlar buna. Nerede bunlar malum tamamıyla kırcal damarlara kadar girmişler ve Amerika'daki bu küresel çaptaki bu yapıyı kontrol ediyorlar. İşte 2 milyonluk bir memur kesiminden bahsediyoruz. 18 aylık istihbarat servisi, başta tabii bunun merkezi kalbi CIA artı Pentagon, işte Kongre, Senato. O açıdan da ben Amerika demezdim ona Tahir. Donald Trump'ın yönetim çemberi içerisindeki insanlarla bunları ben ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Onun için ben hep Donald Trump döneminden konuşuyorum. Donald Trump döneminin Türkiye için bir şans olduğundan bahsediyorum. 2,5 sene sonra biz Amerika dediğimiz zaman boşa düşebiliriz. Bunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Çünkü Donald Trump'ın bu politikalarından çok ciddi şekilde rahatsız olan kesimler var. Şimdi işte en son Salı günü tekrar bir savaş yetkileri yasası için bir oylama yapıldı. 50-48 Cumhuriyetçiler kaybetti. Yani Cumhuriyetçilerin içerisindeki İsrail yanlıları da buna destek verdiler. O açıdan ben orada topyekun buna bir Amerika olarak adlandırmak istemezdim.

0: Ama Donald Trump ve Donald Trump'ın siyasetine onay verenler, cumhuriyetçiler, MAGA'cılar, bunlar evet Donald Trump kesinlikle artık ne yapmak istediğini biliyoruz biz, görüyoruz. O açıdan da bu İran meselesini Donald Trump kesinlikle bir sonlandırmak istiyor, bitirmek istiyor. Başka çaresi ve yolu yok Donald Trump'ın. Onun için de bunun kendisinden sonra gelecek olan şu an itibariyle İşte iki aday görünüyor. Marco Rubio ve J.D. Vance. J.D. Vance'in de kendisine tam destek vermesinden son derece memnun olduğunu, yine en son yaptığı son 48 saat içerisinde İran'la ilgili yaptığı konuşmalardan da net olarak anlıyoruz ki son derece memnun. Biraz Marco Rubio geri planda kaldı ve J.D. Vance İran meselelerine, hatırlarsın Tahir, konuşmuştu. Çok fazla girmek istemedi aslında ama şu anda Cenevre'deki potansiyelini çok beğeniyor Donald Trump.
1: İrfan açıdan orada
2: bir topa girdi.
1: Trump'la sınırlı dikildi. Olabilir ama J.D. Vance'den de bahsetti. O da Türkiye yalnız. Yani J.D. Vance gelirse o dediğin çizgi devam eder Trump sonrası.
0: O devam eder. Kesinlikle. Bana
2: güçlü
0: göre Marco Rubio tehlikeli.
2: Vance güçlü mü görünüyor
0: J.D. Vance
2: sonra?
0: Güçlü. Şu anda güçlü, sempatik bir insan. Çok sempatik bir insan. J.D. Vance. Marco Rubio yüzü çok asık, çok düşük. Bir gurur abidesi, bir kibir abidesi gibi. Amerikalılar bu tip insanlar çok fazla sevmezler. O açıdan da mesela Donald Trump'ın en çok sevdikleri yönleri sürekli gülüyor, gülümsüyor. Etrafındakileri çok fazla övüyor. Onları ön plana çıkartıyor. J.D. Vance de çok yumuşak huylu ve çok sempatik bir insan.
2: Yani ama Amerika'da bugün seçim zaman olsa diye bir cümle kursam, devamında ne geleceğini tahmin ediyorsun o sorunun.
0: J.D. Vance bana göre de J.D. Vance'in de gelmesi gerekir. Yani Türkiye açısından özellikle, çünkü 2,5 sene kaldı Donald Trump'ın, J.D. Vance gelirse Türkiye için de ben bir şans olacağını düşünüyorum. Çok açık ve net konuştu İsrail konusunda. Siz 9 milyonluk bir ülkesiniz diyor. Biz veriyoruz sizin silahlarınızı. Biz size yardım ediyoruz. Siz şimdi diyor bizi sabote ediyorsunuz sürekli diyor. Çok açık ve net konuştu. O açıdan da Donald Trump, Amerika derken ben orada biraz tedbirli davranıyorum Tahir. Donald Trump demeyi tercih ediyorum o açıdan. Çünkü bu derin yapıyı etkisiz hale getirmek öyle kolay bir iş değil. Bu 100 yıldır artık kılcal damarlara kadar girmişler. Trilyon dolarlık fonlar. Hep şunun altını çiziyorum. Onun için Donald Trump İran'a yönelik ekonomik paketlerden bahsederken ben onları biraz açmaya özen gösteriyorum. İşte en son 300 milyar dolar meselesi. Tabii ki sevgili kardeşim Ekber, İran'da konuşulmuyor diyor. Ama bunun bir önemi yok İran'da konuşulup konuşulmamasının. Donald Trump'ın kafasındakinin ne olduğuna bakmak lazım. Bu para kaynaklarını nereden alarak Netanyahu ve bölgedeki, yani buradaki Amerika'daki uzantılarını nasıl etkisizleştirmeye çalışıyor? Ben dikkat ederseniz onları biraz daha kılcal damarlardan girerek anlatıyorum.
2: Ya, o çünkü konuda başka konuşması, bir toplumun konuşması gereken belki de bölge aslında Körfez ülkeleri olması belki de gerekir ki orada da tartışmaya açılmıyor bile. Bu konular neden Amerika'nın tüm suçlarının ya da savaşlarının bedelini biz ödüyoruz
1: İrfan'a
2: diye.
1: Orada bir şey sorayım.
2: Ama o konuda da o ülkelerin en azından ara bulucu ve bölgenin huzuru, refahı için önce olduklarını, bu sayede katkıda bulunduklarını da söyleyebiliriz. Son sorunuzu da alayım.
1: Hem bilgisi de olabilir, belki bakmıştır da. Yani Trump şey diyor, yani Erdoğan için onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyor. Yani F-35'ten bahsettin. Onun dışında belki başka bir şey de olabilir mi, olamaz mı? Yani bir duyumların var mı? Ne olabilir?
0: Çok büyük ihtimalle F-35'ten bahsediyor Donald Trump şu anda, evet. F-35'ten bahsediyor. Büyük ihtimalle o konuşuluyor en azından şu anda. Onun dışında tabii hediye olarak ne getirecek onu şu anda net olarak bilmiyorum Bercan.
2: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Önemli gelişmelerin artık yaşanacağı bir sürece giriyoruz. NATO zirvesine kadar pek çok önemli başlık olabilir ki Donald Trump'ın bu anlamda yapacağı açıklamalar, Amerika'nın programı da belli olacaktır. Trump'ın programı da, o paketler de yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Belki Rusya-Ukrayna savaşının bu süreçte özellikle tarafların son yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye'nin bu anlamdaki girişimleri, orada da bir antlaşma ya da bir ateşkes
1: Putin
2: durumunu ortaya
1: çıkıyorsa
2: Trump'ın Ankara'ya gelişiyle birlikte bu NATO zirvesi daha farklı bir önem kazanacaktır. Her ne kadar arabulucu kim olursa olsun günün sonunda tüm zaferleri kendisi üstleniyor. O ayrı bir konu.

0: Ama şunu görüyoruz en azından. Ülkeniz ne kadar büyük olursa olsun, ülkeniz ne kadar güçlü olursa olsun, eğer yürüttüğü diplomasi ile birlikte, yürüttüğü siyasetle birlikte güçlü bir lideri yoksa, bu ülkelerin bu güçlü liderler arasında yok olduğunu, ezildiğini görüyoruz. O yüzden bugün Donald Trump Başkan Erdoğan'dan bahsediyor. Ama bir Starmer'dan bahsetmiyor, bir Macron'dan bahsetmiyor ya da Merz'den bahsetmiyor. Trump Putin'den bahsediyor, Erdoğan'dan bahsediyor, Xi Jinping'den bahsediyor. Bu ülkelerin pek çoğu, hani derler ya, beş benzemez, ortak çıkarları olmuş olsa da her birinin ayrı politikası, dış politikası ve iç politikası var. Ama bu noktada belki de Türkiye'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Neden? Çünkü uluslararası hukuk çerçevesinde bu bahsetmiş olduğumuz dört büyük ülke, dörtisinden bahsettik. İşte Putin, Xi Jinping, Trump ve Sayın Erdoğan. Haliyle uluslararası hukuk çerçevesinde adım atıp başka ülkelerin toprağında herhangi bir plan proje üzerinde gitmeyen, aksine onların toprak bütünlüğünü koruması ve toplumsal huzuru, refahını sağlayabilmesi için mücadele eden ve bunları yaparken de uluslararası hukuk ve anlaşmalar ekseninden çıkmayan tek ülke herhalde Türkiye, değil mi?
1: Aynen öyle. Çünkü görüyoruz ki Türkiye gerçekten nereye giderse gitsin o halkın haklarını ön planda tutuyor. Yani kendi çıkarlarından ziyade o halkın çıkarlarını ön planda tutup ona göre hareket ediyor. Bunun en büyük örneğini biz Suriye'de gördük. Çünkü Suriye üzerinde Türkiye'nin çok güçlü bir söze sahip olduğunu gördük. Ve bu güçlü söze sahip olmasına rağmen Suriye'nin bütünlüğünü savundu. Ve Suriye'nin bütünlüğüne yönelik bütün adımları ve bütün görüşmeleri gerçekleştirdi. Böyle olunca da
0: aynısı sizin İran'da az önce oldu. İran savaşının İran'ın parçalanması savaşının ilk günlerinde konuşulurken, bunlar dillendirilirken NATO içerisinden müttefik olup da hayır, İran parçalanmamalı, İran'ın toprak bütünlüğü sağlanmalı şeklinde bir duruş sergileyen tek ülkeydi Türkiye.
1: O da güçlü bir devletin göstergesi. Şimdi güçlü devlet diye baktığınızda sizin karşınıza birkaç tane kriter çıkar. Bunlardan bir tanesi siyasi bir irade. Güçlü bir irade olması gerekir. Hı hı. Güçlü bir irade ile birlikte diplomasinin de, o güçlü iradenin iyi bir diplomasi yürütmesi gerekir. İyi diplomasi de tek başına yetmiyor. Reel bir politika, akılcı bir politika da ortaya koyması gerekiyor. Bunun yanında bütün bu söylediklerinizi, yaptıklarınızı destekleyici bir güce de sahip olmanız lazım. Evet. Savunma sanayi gibi. Ve Türkiye'ye baktığınızda akılcı politika yürütüyor mu? Reel politikalarına baktığımızda işte Karabağ'a bakın, Suriye'ye bakalım, İran mevzusuna bakalım, Filistin'e bakalım, Libya'ya bakalım. Az önce komutanım anlattı, Afrika'ya gidelim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin elinin değdiği her yerde orada öyle bir akılcı, reel bir politika ortaya koyuyor ki günün sonunda hem kendi ülkesi kazanıyor, hem gittiği yer çok ciddi anlamda bir kazanç içerisine giriyor. Bu ekonomik de olabilir, aynı zamanda hayata bakış açısı olarak da söyleyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda diplomasiyi öyle bir şekilde yürütüyor ki Türkiye'nin konumundan ziyade Türkiye'nin ortaya koyduğu politikanın da artık gerçekçi ve zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bakın,
0: bugün Ermenistan, yıllardır biraz önce bahsettik, lobileriyle Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde neler neler yaptılar Türkiye aleyhine, ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye ile iyi ilişkiler üzerinden Ermenistan'da seçim kazanan bir başbakan var.
2: Soykırımın yalan olduğunu söylediler. Bakın, bu söylenecek hiç aklınıza gelir miydi?
0: Ve bunlarla Ermenistan'da seçim kazanan, Karabağ'da yenilgiye uğrayan bir başbakan, tüm bu gerçeklerle, Türkiye gerçeğiyle, Türkiye ile iyi ilişkilerle birlikte seçim kazandı. Yani bu bölgedeki
3: İlginç
0: dönüm
3: bir şey, evet.
0: Noktalarından...
3: Bugün de mesela Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. 2030 yılına kadar diyor Türkiye'de bütün sorunlarımızı çözmeyi hedefliyoruz. Yani önlerine öyle bir hüküm
2: kazanmışlar. Tabii hocam, evet.
0: Ama karşımızda bambaşka bir yeni adeta cephe oluşturmaya çalışanlar var. Tüm uluslararası hukuku hiçe sayanlar.
1: Ama onlar da bakın, dikkat ederseniz güç belli.

0: bir yere kadardır. Ve o işin içinden çıkamadığınız zaman da sizin başınıza bela oluyor. Biz bunu nerede gördük? ABD Irak'a girdi mi? Girdi ve başına bela olarak çıktı mı? Çıktı. Rusya'ya bakıyorsunuz, Ukrayna konusunda işte bir zorbalık içerisine girdi mi? Girdi ve şu an oradan çıkamıyor. Rusya gibi bir ülkenin Ukrayna gibi küçücük bir ülkeye karşı o kadar büyük bir savunma sanayine ya da teknolojiye sahip olan bir ülkenin küçük bir ülkeye karşı ne kadar aciz olduğunu bize gösterdi. Diğer tarafta ABD gibi bir ülkenin uluslararası hukuku ve hakları ihlal ederek İran gibi bir ülkeye girmeye çalıştığında nasıl işin içinden çıkılamaz bir hal aldığını ve zarar gördüğünü görüyoruz. Türkiye'ye bakalım, işte biz karşılaştırma yaptığımızda uluslararası hukuk ve adalet duygusu aslında. Çünkü adil olmanız gerekiyor, insancıl ve insanı merkeze koyan bir politika da yürütmeniz lazım. Türkiye tamamen bunu yapıyor. Etrafınızda Suriye ile ilgili istediğiniz şeyi istediğiniz gibi istediğiniz kadar ülkenize katabilir misiniz toprağını? Yapabilirdiniz. Çünkü bir yönetim yok. Yönetimini dahi sizin belirlediğiniz bir ülkede istediğiniz şekilde istediğiniz hakkı kendinize geçirebilirdiniz. Böyle bir yola başvurmadı. Tam aksine onların hakkını korumaya çalıştı. Irak gibi bir ülkeye bakın. Türkiye istediği şekilde, istediği gibi hareket edemez mi orada? Eğer isteseydi edebilirdi. Ama bununla ilgili de hiçbir adım atmıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, biz işte mavi vatanda bazı işlemler yapabilmemiz adına gidiyoruz Libya'yla anlaşmayı ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki biz burada bir hak arama durumuna girdiğimizde en azından uluslararası hukuk açısından bir zarar görmeyelim. Yunanistan İşte gidiyor Rum kesimiyle ya da İsrail'le, Yemen'le birlikte hareket ederek bir Türkiye'yi mavi vatandan çıkartmaya çalışıyor. Bizim yine sığındığımız yer, diyoruz ki uluslararası hukuk çerçevesinde gidelim, ona göre hareket edelim. Çünkü sizin buradaki haklılığınız, gücünüz tamamen nereden geliyor? O güçlü irade, güçlü iradeyle birlikte hukuk sistemini tam anlamıyla ortaya koyarak.
1: İşte bu liderlikle birlikte hareket eden Türkiye, bu çalışma disipliniyle ve bu konjonktürde hareket eden bir Türkiye, o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı tarafından
2: Adi Bey'in işareti de
1: bu
2: çok
1: şekilde
2: önemli bir şey
1: dillendirildi.
2: yani.
1: Şu sesi hazır isterseniz bir
2: Hukuk ve güç.
1: dinleyelim. Neden işte Türkiye güçlü ve neden bugün Trump bu şekilde bahsediyor? Neden Putin Türkiye'nin bu gücünden bahsediyor? İsterseniz bir dinleyelim o açıklamalarını bugünkü. Devam edelim.
3: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam. Saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Şimdi açıklamalar bu şekildeydi. Bir cümlesi aslında durumu da özetleyen, neyin ne olduğunu da özetleyen bir cümle. Hani Türkiye'nin askeri gücünü, zaten bunlar bilinen gerçekler ama şurayı, burada bir durabilir miyiz arkadaşından rica edeceğim. Diyor ki bir önceki kare, ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seviyorum. O evet. Türkiye'yi seviyor. Nokta. Hı. Şimdi bu ülkenin menfaatleri için bir, yani dünyanın neresinde olursa olsun bir ülke kendi ülkesinin gerçekten menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinde işte manzara
2: İşte orada öbür liderlere bir işaret var. Öbürleri şunu demeye çalışıyor. Biraz da yani Siyonist lobilere veya başka merkezlere hizmet ediyorlar diyor. Erdoğan kendi ülkesi için çalışıyor.
4: Birçok ülke
2: çünkü küreselcilere hizmet ettiği için Trump'ın en çok kızdığı noktalardan bir tanesi de o. Hatta Macron'u açıkça suçlamıştı.
1: Evet.
2: Sen küreselcilerin yeşil politikalarını uyguladığın için geçen yıllarda bu sarı ceketlerin şeyleri vardı, isyanları falan, evet, sokak gösterileri. O yüzden bu haldesin.
1: Yani kendi milli politikalarını uygularsan önce, evet, başka ülkelerin ya da güçlerin
2: lobilerin,
1: çıkarlarını,
2: evet,
1: yani öncelediklerinde neler yaşandı hepimizin malumu. Şimdi bir bu var, bir de bir başka gerçek daha var. Biraz önce dedim ya, karşımızda da uluslararası hukuku çiğneyenler cephesi oluşuyor bir şekilde. Hemen yanımızda Yunanistan Adalar Denizi'nde neler yaptığı malum, uluslararası hukuku çiğneyerek. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adeta İsrail askerlerine ülkeyi peşkeş çektiği gibi bir gerçek var. Şimdi bunun dışında bir şeyleri tırmandırmaya çalışan Balkanlarda da bazı gruplar var, biliyoruz.
0: Maalesef.
1: Özellikle Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırplar olduğunu biliyoruz. Ve ilginçtir. Netanyahu Balkanlarda ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Bosna Hersek'teki Sırpların lideriyle bir araya geldi ve o görüşmede bazı önemli detaylar vardı. Netanyahu'nun Bosna ile ilgili haberini verebilirsek arkadaşlarından rica edeyim. Ardından da üzerine konuşalım. Netanyahu'nu Somaliland'i de buraya eklememiz gerekiyor belki. Onu da konuşacağız.
4: Kudüs'te diplomatik kriz yaşatan görüşme gerçekleşti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren soykırımcı Netanyahu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Jaška Svijanović ile bir araya geldi. Görüşmede yalnızca Sırp entitesinin bayrağının yer alması, Bosna Hersek Devlet Bayrağı'nınsa kullanılmaması dikkat çekti. Tel Aviv yönetimi bu adımla Bosna Hersek'in kurumsal kimliğini de görmezden geldi. Görüşmede İsrail Dışişleri Bakanı da Sırpları İsrail'in gerçek dostları olarak nitelendirdi. Somali'de ayrılıkçı Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıyan İsrail'in Suriye'de Dürzi gruplara verdiği desteğin ardından ayrılıkçı Sırplarla teması yeni jeopolitik tartışmaları da gündeme taşıdı.
1: Çağlar Hocam, sizleri de böyle davet edeceğim. Bu konu üzerinde belki durmamız gereken noktalardan birisi. Çünkü Türkiye'nin bölgede varlık gösterdiği ve huzura kavuşması için mücadele ettiği noktalardan bahsediyoruz. Ve tartışmalı ne kadar alanlarsa son günlerde İsrail oralarda bitiyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu adım da herhalde böyle görmezden gelinecek bir adım değil.
5: Asla. Bir kere şunu ortaya koyalım sevgili Tahir Bey. Bu tam bir diplomatik nezaketsizlik ve tam bir cahillik diyorum, bakınız buna. Hem cehalet var hem nezaketsizlik, bu kışkırtıcılık açık ve net. Nedir bu olayın özü? Hinterland'ı genişleyen, çok kıymetli bir arkadaşım vardı, onun cümlesini kullanacağım, onu atfen söyleyeyim. Türkosfer diyen bir şey var. Etki ve ilgi alanımız genişliyor. Karşısında başına gelebilecekleri gören ya da öyle öngören, kendince bir takım hayalleri olan soykırımcı katil İsrail ve başındaki adam, haydut devlet, nerede bir Türk etki ilgi alanı izi varsa karşısına çıkmaya çalışıyor. Neresi? Biraz önce ifade ettik, Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs yönetimi tarafında. Somaliland'de. Şimdi de enteresan bir şekilde Balkanlar'da. Evet, Bosna.
1: Orada Suriye
5: zaten
1: Dürziler üzerinden yapmaya çalışıyor.
5: Dera ve Süveyda bölgesi. Maalesef şu anda da halen ateşkesi ihlal ederek de Lübnan'da da 4000'den fazla insanı katleden, efendim Güney Lübnan'ın da çok ciddi alanda da, bak bunu da tırnak içinde söylüyorum Tahir Bey, onu atlamayalım ne olur. 1 milyondan fazla insan yer değiştirdi, ateşkes yapıyorum gibi gözüküyor ama hani İran dedi ya, ben bu müzakerelere başlamam için ilk şart Lübnan'daki ateşkes, evet, olacak, ama ciddi anlamda da toprak kazandı. Yani ciddi bir işgali var bunun. Onu da unutmayalım lütfen.
1: Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana bile 2000'e yakın Filistinli katledildi.
5: Katledildi
1: hala.
5: Çocuklar vesaire. O tarafa artık inanın vicdanımız sızıyor. Şimdi şuraya onların vicdanı sızlaması lazım da. Balkanlar konusu. Adam bakıyor diyor, ben nereye kışkırtabilirim? Türkiye'nin izini nereden silebilirim? Neden Bosna Hersek? Bosna Hersek'in yapısını biliyoruz ki, bizim evladı Fatihan diye bildiğimiz bir alan. 1992-95 arasında Avrupa'nın göbeğinde bir Müslüman katliamı oldu. Avrupa'nın sesi çıkmadı. Çıkmadı. Bile bile o Müslüman insanlar, Bosnalılar katliamlara maruz kaldılar. Efendim şimdi burada onun içerisinde biliyorsunuz özel bir Sırp şeyi de var. Bu hanımefendinin gittiği alan, evet, bölge. Orayı kışkırtmaya çalışıyor. Balkanlar kışkırtılmaya çalışıyor.
1: İlginçtir. Balkanlarda sadece Bosna Hersek özelinde değil, işte Sırbistan'ı da, yani diğer ülkelerle ilgili de yaşanan daha önce yakın tarihte çok fazla yaşandı bu. Bu ülkeler arasında yaşanan krizlerde bile

0: Bu ülkelerin yani birbirleri arasında düşmanlık olan ülkelerin bile krizi çözmek için müracaat ettikleri yer Türkiye'ydi. Başkan Erdoğan'dan özellikle ricacı
1: Tabii
0: olurlardı.
1: ki.
0: Siz çözün bu krizi diye.
1: Halen de öyle.
0: Ama ilginçtir. Netanyahu'nun adı geçmezdi o bölgelerde.
1: İşte enteresan bir çıkış. Bakın Kosova, Karadağ, efendime söyleyeyim Arnavutluk bu ülkelere Sayın Cumhurbaşkanı gittiği zaman yani Balkanlarda da olağanüstü bir ilgi,
0: Evet.
1: olağanüstü bir güven içerisinde gidiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki etkisi. İsrail burada kendince, bakınız, istediği, onu da şöyle söyleyeyim, çok da abartmıyorum ben. İstediği kadar kışkırtmaya çalışsın. Türkiye çok aklı selim bir politikayla orada da onu
0: Yani
1: enterler.
0: bu fitne ateşi tutmaz.
1: Tutmaz, tutmaz. Bakın burada bakın şimdi bayrağın olmaması ne kadar büyük bir diplomatik nezaketsizlik.
0: Sırp bayrağının orada.
1: Olur mu? Bu bir Bosna Hersek Devleti'nin bir diplomatı. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatını gidip başka bir bayrakla karşılayabilir misiniz? Bu tamam tipik işte hani İsrail'in o tutum, şey pervasız tutumu diyelim. Ancak şöyle bir şey var. Burada yakmaya çalıştığı fitne ateşi başlamaz. Başlamaz. Bunu çok müsterih olun başlamaz. Bu girişimi yapacak. Ya kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun sıkıldığı, ezildiği, daha doğrusu ikinci plana itildiği konu hele ki İran son İran şeyde süreci içerisinde ABD ve özellikle Trump tarafından da yani yaka silkelendiği bir İsrail hükümeti, bir devleti, katil Netanyahu profili var dünyada şu anda. Onu ayrıca konuşuruz. Burada tabii ki Türkiye'nin biraz önce ifade ettik ya üstadım. Ya biz tabii böyle 100 yıllık, 150 yıllık devlet olmadığımız için orayı da çok iyi inceleyen diplomatlarımız, haricecilerimiz, devlet adamlarımız var. 2003, 2000 küsur yıllık bir devletiz. Bakılacak ne olduğu, ne olmaya çalışıldığı görülür. Hiç merak etmeyin ona göre çok müthiş bir adım atılır ve o kalır orada. Bakın bir örnek vereyim ben size.
0: Buyurun.
1: Biraz önce kıymetli üstadım ifade etti. Suriye örneğinde. Bakın bu Suriye coğrafyasında. Karabağ, Dağlık Karabağ, o muhteşem zafer, İran durumu bu süreçteki Türk tezlerinin ABD'ye kabul ettirilebilmesi çok önemli bir diplomatik zaferdir. Bunu siyaset tarihi yazacaktır. Bakın çok önemli. Çünkü Suriye'de ABD ne yapacağına karar veremeyen bir Trump'ın birinci dönemini de ikinci dönemini de gördük. Çok böyle hani mikro cerrahi yaparak adım adım limel işleyen bir Türk dış politikası Suriye'deki tezini ABD'ye kabul ettirmiş.
0: Şu da bir mesaj olabilir mi? Çok özür dileyerek size de
1: Estağfurullah.
0: sormak istiyorum. Hizbullah konusunda İsrail'e beceriksiz olarak yüklenen Donald Trump, İsrail'e ülkesinde yani giriştiği o işgaller ya da farklı planlar devam ederken Suriye üzerinden mesaj veriyor.
1: Tabii.
0: Yani sen Hizbullah'ı yok etmeyi beceremedin ama ülkesini böyle işgale giriştiğin ve henüz gücünü çok hafife aldığın Suriye Hizbullah'ı yok edebilir şeklinde de bir mesaj veriyor orada.
1: Şunu görmeye çalışıyor Tahir Bey. Bakınız Trump her ne kadar biz onu ekonomist işte ticari bakar falan derken Trump da kendini evrildi gelişti. Bunu da inkar etmeyelim bir kenara koymayalım.
0: Dünya değişiyor.
1: Şey yapıyor biraz patavatsızlık yaptı özellikle bizim coğrafyamız değil ama şu anda bunu gördü. Bakın neyi gördü? Orta Doğu coğrafyası dediğimiz hadi Doğu Akdeniz'i kenarda bırakalım bu coğrafya içerisinde. Suriye, İran, Irak, Karabağ, Kafkasya, güneye doğru inilen hatta Türkiye'yi arkasına almadan ya da Türkiye ile birlikte hareket etmeden bölge sorunlarının çözülemeyeceğini gördü. Bakın onu idrak etti. Suriye tezi dedim ya demin Türk tezimiz
0: Evet.
1: özür dilerim Suriye konusundaki Türk tezini kabul etti. Irak konusunda bakınız şey özür dilerim İran konusunda siz yanılmıyorsam siz söylediniz. O 28 Şubat'tan sonraki 3-5 gün içerisinde Trump şu ifadeyi söylemişti İran'a karşı. Çok iyi hatırlayalım. Siz biz dışarıdan siz içeriden dediği 5 Kürt grubu vardı. Ayrılıkçı Kürt diyelim yanlış anlaşılmasın. Onlar bir araya
0: Terörist mi?
1: gelmedi. Gelemediler. Türkiye nokta dokunuşunu yaptı. Bu da çok önemli bir hamledir. Velev ki tersten okuyalım. Bir araya gelselerdi. Ülkemize atılmaya gayret gösterilen füzeler düşseydi o coğrafya değişirdi üstadım. Türkiye NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde öyle ya da böyle efendim meşru müdafaa 51. madde çerçevesinde kuzeybatısına İran'ın bir cephe açsaydı bugün farklı bir coğrafya, farklı bir konjonktür içerisindeydik. Türkiye bu tuzaklara kendince İsrail'in kurmaya çalıştığı sahte bayrak Siz de ifade ettiniz, Sayın Pezeşkian demişti, biz yapmadık sonra.

0: çıktı ortaya ne oldu? Bu tuzaklara düşmeyen bir üst akıl var, bir Türk aklı var. Bununla da yani bu görebilmek çok önemlidir bunu. Belki duygusal davranıp da anlık refleksler gösterse o çok farklı boyuta götürürdü. İsrail bunu deniyor üstadım. Suriye'de deniyor, Lübnan'da deniyor. Şimdi Bosna Hersek'te denemeye kalktı. Somaliland'de diyor ama Türkiye onların hepsini, hani bu ben bir iyi niyet temennası olarak söylemiyorum, muhakkak bir karşı politikayla orada çürütülecektir. Bunlar kışkırtıcı cümlelerdir. Bir şey söylemek istiyorum, hatırlayın lütfen. Aynı bu Kaydut Devleti'nin yetkilileri şunu kullanmış, şu ifadeyi de kullandılardı Suriye ile ilgili. Biz Suriye'de PKK'yı yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. Türkiye NATO'dan çıkacak, biz ABD ile beraber Türkiye'yi işgal edeceğiz. Ya böyle fantastik hayal, deli dolu saçma sapan şeyler konuşuyor ama karşılarında kıymetli Hadi Bey çok güzel ifade etti. Onun bıraktığı yerden devam edeyim. Yani şimdi önemli olan dış politikada savrulmamaktır. Önemli olan yalpalamamaktır, kararlı gitmektir. Kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli ve sağlıklı gitmeniz gerekir. Şimdi Türk aklı gerçekten bu anlamda yapanlardan Allah razı olsun çok doğru ve düzgün ilerliyor. Mesela.
1: Şimdi şöyle bir çember, bu çemberin bir de batıda ve kuzeyde olduğunu da
0: ben ona en son askeri güçle şey yapacağım, entegre edeceğim. Hı hı. Ermenistan örneğini verdiniz Tahir Bey. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bakınız 5 sene önce 2020'deki Ermenistan, şimdi Paşinyan'ın Türkiye'nin bakış açısını görmüş olması, kazan kazan politikası. Olayları çok iyi analiz eden bir şey var. Siyasi bir figür var. Başbakan adam gene devam ediyor.
1: Yani ne kadar sosyal medya paylaşımları böyle ilginç ve
0: ilginç olsa adam bateri çalıyor falan filan ama şunu görüyor. Bak diyor ki adam, ya ben diyor yıllarca Ruslar tarafından kandırıldık, soykırım yalan, Karabağ Azerbaycanlılarındır diyerek şunu düşündü. Biz eğer bu fantastik şeylerle gündemimizi meşgul edip tarihin muamma olan bölümlerine takılıp kalırsak ilerleyemeyeceğiz.
1: İşte Ağrı Dağı konusu,
0: evet, Ağrı Dağı,
1: Büyük Ermenistan, evet, haritası.
0: Evet. Şimdi bakın yakınlarda anayasa değişikliği de olacak orada, biliyorum. Batı Ermenistan hayallerinden falan çıkaracaklar onu. Anlaşma geliyor yakında. Zengezur koridoru vesaire falan. Şimdi bunları koyduğunuzda bunu Ermenistan, şimdi bakın benim çocukluğum gençliğimde hani Ermenistan'ın o soykırım hayallerinin dış politik alanındaki yansımalarıyla geçti. Asala denen kanlı terör örgütü 42 tane Allah rahmet eylesin diplomatımızı ve görevlerini şehit eden bir yapı vardı. Buradan buraya gelen bir Ermenistan'ı o bakış açısını değiştirebilmek siyasi bir ne diyelim buna, diplomatik bir zaferdir. Bakın illa silahla olmaz. Bu da diploma. Adam düşündü, ben dedi kardeşim burada minicik alanda kaldım, gelişmem lazım. Buradan İran'a inelim. Bakın şu anda da biz hani evet üstadım söyledi, Katar, Pakistan gibi gözükse de arkada gözükmeyen arabulucu değil, hatta itici güçlerden biridir Türkiye. Ben çok samimi söylüyorum size, öyle hissediyorum. Yani hissiyat olur mu, olabilir. Trump her ne kadar Asım Münir'i, Pakistanlı Maraş Ali'yi veyahut da Pakistan Başbakanı'nı dinlediğinden iki misli kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da telkinlerini ve görüşmelerini ve müzakerelerinden sonra karar verdiğini öngörebiliyorum.
1: Şu tablodan bile belki gerek çıkarımı yapabiliriz. Yani Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki o savaşın sona erme süreci, Karabağ'ın işgalden kurtarılma süreci, ki sonrasında bu iki düşman ülkeyi aynı sohbet ortamında bile bir araya getiren isim, hayır, Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Evet. Ama biz ne gördük? İşte bu savaşı bitiren, bu savaşın sona erdiren kahraman olarak kendisini açıkladığını biliyoruz. Diye, yani evet, gerçeklerin tabii. perde arkasında neler neler var. Bunları da yakından görüyoruz. Çok ama ilginç bir nokta var hocam.
0: Evet,
1: şimdi İsrail-İran itirafı diye bir haberimiz var. Bunu anlatacağım. Neden? Şimdi biz bugün İran Savaşı'nda şunları konuştuk. İşte evet, içeriye girmeye çalıştılar. Oradaki ayrılıkçı grupları kışkırtmaya çalıştılar. Silahlandırmaya çalıştırdılar. Terör örgütlerini silahlandırdılar ki İran bölünsün. Ama yeni değilmiş. Şimdi 2021 yılında da İran'da sokaklar yine karışmıştı. İşte Mahsa Amini protestoları vesaire, o olaylardan bahsediyorduk. Geride bıraktığımız gün bir itiraf geldi. Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten. Diyor ki İran hükümetini devirebilmek için, burası önemli, belki buradan çıkarabileceğimiz payeler de olabilir. Tabii. 2021'deki protestolarda İran'a on binlerce Starlink sistemini kaçak yollarla soktuk diyor.

0: ve neticesinde hayatlarını kaybettiler. Yani pek çok isim var işte, bakıyoruz Mecit Şehriyari ile başlayan, ardından Muhsin Fahrizade gibi önemli isimlerin öldürülmesine ve devamında son bu savaşlar sürecinde Kasım Süleyman'dan tutun da Ali Hamaney'in öldürülmesine varıncaya kadar bir süreçten bahsediyoruz. Haliyle bunlar ilk değil, son olmayacak. Ama görünen o ki bu tür toplumsal olaylarda kimlerin nasıl, ne şekilde çalıştığı yıllar sonra da olsa ortaya çıkıyor. Bir o itirafa bir bakalım.
1: Tabii ki.
0: Üzerine yeniden yorumlarınızı isteyeceğim.
2: Protestocuların koordine olmasına ve nihayetinde hükümeti devirmesine olanak sağlamak için on binlerce Starlink alıcısını kaçak yollarla İran'a soktuk.
3: Yıllar sonra gelen itiraf, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Eski Başbakan Naftali Bennett, İran'da 2021 yılında patlak veren kanlı protestolara verilen desteği ilk kez açık açık anlattı.
2: İran'da her protesto olduğunda ne oluyor? İnterneti kapatıyorlar ve iletişim kesiliyor. Yani başlattığım şey, internetin ve sosyal ağların kesintisiz çalışmasını sağlayacak bir süreçti.
3: Tahran yönetimi 5 yıl önceki protestolarda İsrail'i hedef göstermiş, Tel Aviv'i ülkeye Starlink alıcıları göndermekle suçlamıştı. Hükümet politikalarının tamamını yalan ve aldatmaca üzerine kuran İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak işgal altındaki Kudüs'te kamera karşısına geçen Bennett, mevcut hükümeti eleştirmek isterken o yalanı gün yüzüne çıkardı.
2: Protestocuların koordine olmasına ve nihayetinde hükümeti devirmesine olanak sağlamak için on binlerce Starlink alıcısını kaçak yollarla İran'a soktuk.
3: Bennett'in skandal açıklamaları, İsrail'in bölgedeki istikrarı ve huzuru hedef alan çabalarının ne kadar eskiye dayandığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
2: İşte harika haber. Ülkeniz özgürlüğüne kavuştuğu anda İsrail'in en iyi su uzmanları en son teknoloji ve bilgi birikimiyle İran'ın her şehrine akın edecek. İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyunu tuzdan arındırmasına yardımcı olacağız.
0: Şimdi böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yani geçmişte de vardı. Biz ülkemizde de o toplumsal olaylarda hani dış güçler olarak ifade ediyoruz ya bazen. İşte hangi ülkelerin, hangi istihbarat gruplarının faaliyet gösterdiğini tahmin
4: hatta
0: edebiliyoruz.
4: Hatta dalga geçerlerdi. Yine mi dış güçler diye.
0: Değil mi?
4: Muhalifler şey yapar.
5: Sadece
4: yine mi dış güçler derler değil mi?
5: Bercan Hocam, yakın son 2 yıl içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'a yönelik ya da diğer istihbarat örgütlerine yönelik yaptığı operasyonları bir check ettiğimizde tamamen gerçekten Türkiye üzerinde nasıl bir oyunun döndüğünü görebiliyoruz. Burada İran'daki mevzu da aynı şekilde. Birinden başlıyor, bakın bir fizik profesöründen başlıyor.
0: Evet.
5: Nereye kadar gidiyor? Cumhurbaşkanlığına suikast girişimine kadar devam ediyor önüne almadığınızda. Ancak biz geçtiğimiz günlerde dahi Mersin'de bir şahıs gözaltına alındı ve 12 yıllık bir takibin sonucunda ortaya çıkartılan bir Mossad operasyonu oluşturuldu ve MİT tarafından bu ortaya çıkartıldı. Şimdi MİT'in böyle çalıştığı bir ortamda Türkiye'de hiçbir istihbarat örgütü kendisine bir alan bulamıyor. Yoksa her ülkenin başka bir ülkenin iç işlerine karışmak, içini karıştırmak, siyasi anlamda bir istikrarsızlık durumunu oluşturmak ya da en azından kritik olan dönemlerde kendi isteklerini ya da kendi politikalarını orada uygulatmak adına her türlü olaya başvuruyorlar. Biz İran'da Trump çıkıp açık açık söylemedi mi yani? Evet. Ben sizi destekliyorum, yakın zamanda da size yardım gelecek diye açıklama yaptı.
4: Direnin geliyoruz
5: dedi.
4: Silah verdik.
0: Biz Amerika'dan benzer cümleleri Türkiye'deki birileri için destek açıklamalarını da hatırlıyoruz. Yani bugün Trump değil ama işte bundan önceki başkan Biden
4: yönetiminde, evet.
0: Sonrasında bunu örtmek için ya da bunu yalanlamak için hayır bizi siz destekleyemezsiniz yarışına girenler de oldu.
1: Biden'ın ekibi hatırlıyorsunuz Kudüs'e gittikleri zaman biz buraya Yahudi olarak geldik diyen ekipler de onlar yani. Blinken'ın ifadesi.
0: Bu mentalite vardı orada. Toplumsal olayların hemen hepsinde bir terör grubunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bir terör örgütünün ve terör örgütlerinin de hep bu istihbarat örgütlerinin maşası gayet olarak faaliyet görüttüğü bir gerçek. Hatta son olarak bu Ankara'daydı, yanlış hatırlamıyorsam DAEŞ'li bir isim şey yapıldı.
1: dün.

0: amaç sosyal medya üzerinden NATO ile ilgili bir
1: güvensizlik, belirsizlik, korku, panik yaratmaya çalışmak.
0: Evet, yaratmak ve Türkiye'yi güvensiz olarak göstermek. Evet. İşte ne olacak günün sonunda? İşte Donald Trump diyecek ki, ya Amerika diyecek ki burada güvensiz bir durum var, gitmeyelim. Avrupa'dan bazı liderler diyecek ki gitmeyelim. Bunların hepsinin ardında kimlerin olduğu o kadar bariz belli ki.
2: Şunu da es geçmememiz gerekiyor. Bakın dünden beridir Ankara'da alınan güvenlik önlemleriyle ilgili eleştiriler sosyal medyada paylaşılıyor. Ve bunu paylaşanlar ne yazık ki bizim kendi vatandaşlarımız. Bizim NATO gibi bir toplantıya ev sahibi olacak Ankara'nın tamamen oraya gelen liderlerin güvenliğini sağlayacak, Türkiye'nin gerçekten uluslararası arenada karizmasını en üst seviyeye çıkartabilecek bir toplantıyı sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ve ne kadar güvenlik önlemi gerekiyorsa hepsinin alınması lazım. Ki çok şükür ki burada devleti yönetenlerin gerçekten devlet adamı oldukları, akıl ve ortaya koyacakları iradenin çok güzel olduğunu görüyoruz. Bugün 209 kişi gözaltına alındı. Bütün terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bakın dikkat ederseniz daha önümüzde çok fazla bir zaman var. Buna rağmen çok ciddi anlamda bir çalışma yürütülüyor. Bunlar gözaltına alındıktan sonra bundan sonra tehlike nerede varsa, nerede bir sorun, sıkıntı oluşacaksa bunlarla ilgili de operasyonlar yapılacaktır.
0: Şimdi bir yani oradan boyutu var. Bir de içeride, hani içerideki tehlikenin yanı sıra şimdi pek çok cephede savaştan bahsediyoruz. Yani aşağıda İsrail'in neler yaptığı malum. İran hemen burada, yani NATO için düşman olarak görünen bir ülke. Hemen kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Biz içerideki bu işte bazı satılmışlardan ya da kandırılmışlardan bahsederken, bu ülkelerin içerisinde özellikle bazı grupların neler yapabildiğini görüyoruz. Hı. Haliyle tam da etrafımız böyle savaşlarla, ateş çemberiyle çevrilmişken böylesine kritik bir zirvenin bir kere Türkiye ev sahipliğinde yapılması bile önemli. Bu tür güvenlik tedbirleri de herhalde çok olmasa gerek yani.
1: Gayet tabii. Şimdi Üstad çok hassas bir noktaya değindi. Türkiye için bir gurur meselesidir bu. 6-7 Temmuz NATO 32 devletin, hele ki Amerika Başkanı gelecek. Şimdi bakınız, çok güzel bir şey çizdiniz Hinterland. Dünyadaki bütün terör örgütleri birilerinin başasıdır. Bazı ülkelerin başasıdır. Ben olağan şüpheli her zaman İsrail'i görürüm. Çok hassas bir süreçten geçiliyor. Şimdi bir örnek verelim. Bu ilk müzakere Pakistan'da olduğunda, Pakistan'da o toplantının yapıldığı alanı ve etrafını komple boşalttılar. Bırakın emniyet tedbirini, içeriye hiç kimseyi almadılar.
3: Bazen bütün şehirde İslamabad'da okullar tatil ilan
0: edildi. Başkan yardımcısı, başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı gitmişti.
1: Hocam dedi ki işte içeride, doğru ya, çok yanlış ya. Bakın bir şunu idrak edelim. 32 devlet başkanı geliyor. Yanılmıyorsam devlet başkanı da başbakan veyahut da üst düzey kişiler. 2 gün ya fazla değil. Burada Allah muhafaza, en ufak bir konu ciddi bir itibar kaybı yaratır. İnşallah olmaz. Alınacak olan güvenlik tedbirlerinin hiçbir şekilde insanları böyle rahatsız etmemesi gerekir. Yani bu olması gereken bu. Ne yapılsın? Şimdi şöyle tam tersten okuyalım. Caddeler açık olsun, her yer açık olsun. Siz teröristlere şey açarsınız, yani eylem için uygun alanı açarsınız. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin münakaşası bile olmaz.
0: Peki bir ilave daha yapmak istiyorum bu konuya. Zamanlama acaba sadece bize mi manidar geliyor? Yoksa siz de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Böylesine kritik bir zirveye giderken, işte bu tür iddialar üzerinden örgütlenenler varken, Türkiye'de eş zamanlı olarak adeta başlatılmış gibi 90'ların o Türkiye'sine dönüştürülmesine yönelik bazı hareketler var. Her ne kadar bireysel görünse de bunların zamanlaması manidar. İşte başörtülere yönelik yapılan saldırılar eş zamanlı. İşte geçtiğimiz gün Zonguldak'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Hafızların töreni öncesinde icazet töreni nedeniyle yürüyüşler organize edilmiş, ellerde dövizlerle ve bunlar son zamanlarda sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başlamış.
1: Olabilir.
3: O dediğin önemli. Bir de böyle durumlarda, pardon hocam, hemen keseyim. Yani Türkiye'nin o psikolojik şeyini

0: cehalet ve ruhiyesini sarsacak karşı saldırılar da yapabiliyor.
1: Biz i̇şte dışarıya böyle bir görüntü vermeye çalışıyoruz.
2: Türkiye'miz bakın o kırılganlığı aşıyor artık. Türkiye o karşılıklı hoşgörüyü, efendim fikirlere, inançlara, yaşam biçimine saygı virajını döndü çoktan Türkiye. Hı hı. İşte bu, işte şunu söylemek gerekiyor. Çok klişe değil ama demek istediğim. Yükselen bir güç görüyor ortada? Ekonomi, milli gücüyle vesaireyle. İşte bu işte İsrail'in olağan şüphe dediğim unsurların ve benzerlerinin ya da aparatlarının ne yapalım da işte bu süreci, ilerleyen süreci, yükselen sürece bir çelme takalım çabalarıdır. İran buna çok önemli bir örnektir. Bakın siz bu rolü koyduğunuzda şöyle tek tek baktım, çok kıymetli insanlarmış. Yani çok da güzel bir çalışma olmuş. Evet. Nükleer fizikçiler, kuantum fizikçileri, efendim araştırma, bunlar fizik profesörleri, bunlar bir devletin beyin adamları, önemli adamlar. Ama hepsini istihbarat çalışması, suikastlerle etkisiz hale getirmişler, öldürmüşler. İsrail'in uzun vadede kafasında bir şey oluşturdu üstad, bunu kaçırmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı ta 2 sene önceydi yanılmıyorsam. İşte İsrail'in yayılabilirliğine yönelik proaktif bir düşünce ortaya koymuştu. Yani burayı da kısıtlı olmadığına dair. Şimdi bakınız, Suriye'deki devrimden sonra Dera ve Süveyda bölgesi İsrail toprakları tarafından henüz İsrail tarafından topraklarına katılmamakla birlikte Dürzilerin bir himaye altına alındı ve genişleme ile ilgili. Lübnan hakeza öyle. İran'ı denedi, beceremedi, kriz içerisinde. Somaliland'de denemeye çalışıyor olmuyor. Bosna Hersek'e koydu, krizler peş peşe geliyor.
1: Irak'ta üstlerinin çıkması gibi.
2: Irak'ta üstlerinin. Evet, gizli üstün çıkması. Şimdi bu bir çabalama, bir genişleme, bir çirkin bir şeyin tezahürüdür bunda. Ama işte hocam da ifade etti. Şimdi bizim tabii ki 2000 yıllık bir devletiz, yani kolay değil. Türkiye'nin kurumsallaşmış, kemikleşmiş devasa bir devlet aklı vardır. 24 saat yani kimin nerede ne yaptığını bilen bir ülkeyiz biz. Bakın ufak tefek zaman zaman oluyor işte ama onun haricinde genel anlamda ileriye doğru giden ve son zamanlarda özellikle ki asker kökenli olduğum için söylüyorum. Irak sahasında, Irak'ta, Suriye'de muhteşem operasyonlar, operasyon kelimesini olumsuz anlamda söylemiyorum. Karşı istihbarat anlamında ve yurt içinde de çok başarılara imza atan ve bir o kadar da tevazu sahibi olan bir milli istihbarat teşkilatımız var. Bir o kadar da tevazu. İşi bitiriyor, çekiliyor kenara. Onun reklamına girmiyor. Çünkü asıl olan iştir diyor. Şimdi İsrail'in mentalitesini biliyor muyuz? Biliyoruz. Neler yaptığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Biraz önce o cep telefonlarını söyledik. Hatta üzülerek söylüyorum. Eski İran Cumhurbaşkanı'nın Ahmedinejad'ın o klişeleşti siyaset tarihine giren bir cümlesi var. Mossad'a karşı örgüt ekip kurdum. Hepsi İsrail ajanı.
1: Başındaki adam.
2: Başındaki adam dedi. Şimdi buradan nereye gelmeye çalışıyoruz? Zamanlamayı sordunuz. Çok haklısınız. Terör örgütleri bunu çok hassasiyete takip ederler. Nasıl zedeleyebilirim? Nasıl bir kırılgan bir zemin oluşturabilirim? Veya olabilecek bir olumsuzluğu Türkiye'ye... Çünkü neden? Türkiye yükselen bir güç, gelişen bir güç. Ne yaparım da ayağına çelme takarım. Ama Türkiye bunda... Ben bakın çok net söylüyorum, Allah saklasın ama... Bizim çalışma arkadaşlar, devlet çalışanlarımız, görevlilerimiz... Gerçekten herhalde şimdi 3-5 gün öncesinden değil... Aylar öncesinden böyle... mikro cerrahi çalışmaları yapıyorlardır. Yani yanılmıyorsam bir devlet başkanının koşu parkuru bile belirleniyor, gideceği yer vesaire. Biraz da tabii Büyük Türk Milleti'nin Ankara'da yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımıza 2-3 günlük sabır telakki etmekte fayda var.
1: Peki.
2: Önemli bir imtihan veriyor Türkiye. Hepimizin faydasına olacak. Ben şu F-35 ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim Tahir?
1: Son olarak onunla ilgili bir cümle alayım. Yorumunuz kalmasın.
2: Sadece bir şey hatırlatacağım. Tom Barak öyle ya da böyle inişli çıkışlı bir figüratif gösterdi ama hatırlayın lütfen, 1-2 ay önce bu F-35'leri halledeceğiz. 1-2 ay sonra bu konu tatlıya bağlanacak diye bir sinyalini vermişti. Hı hı. Üzerine Trump'ın bu ifadesini koyduğunuzda bir resim çıkıyor ortaya. Ama umarım, ümit ederim ki S-400'leri elden çıkarın demezler. Bu bizim milli egemenliğimize müdahale olur. Yani bağımsız bir ülkeyiz.
3: Komutanım onu derse dahi hiçbir önemi yok bence. Ya çünkü ama onun böyle alternatifini bir... çoktan ürettiler yani.
2: Hayır,
3: ya da oradaki değil. Teknolojiye çoktan sahip olabildiler
2: bir
3: yani.
2: Bir şey oraya bir katkıda bulunayım.
1: Onunla bize bunu teknik çalışmalar yapılıyor diyor.
2: Bir teknik bize bunu diyebileceği kadar Yunanistan'a da demeli üstad. Orada da evet, S-300'ler var. O da NATO ülkesi. Sadece bunu ifade etmek
1: istedim. Şimdi bizlerin bu yöndeki o çalışmalarından bahsettik. İran'ın zaaflarıydı tüm bu suikastlarda, savaş boyunca devam eden o suikastlardaki istihbarat zafiyetlerinden bahsettik ama görünen o ki İran da bu noktada bazı dersler çıkarıyor bu anlamda da.

0: çalışmalar yapıyor. Hatta ilginç bir not, geçtiğimiz günlerde yine konuşmuştuk burada. İran bu anlaşmalara çalışırken psikologlarla birlikte çalışmış. Hatta sadece psikologlar değil, onlardan aldığı tavsiyeler üzerine harekete geçiyorlar. Ona göre o anlaşma zeminini oluşturuyorlar, anlaşmaya gidiyorlar. Sadece psikologlar değil, aynı zamanda Trump'ın yazdığı bir kitap da,
1: müzakere,
0: anlaşma sanatı kitabına da çalıştıkları iddia ediliyor. Bir bakalım ona.
2: ABD ile İran arasında İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tehdit dolu mesajlar görüşmeleri çökme noktasına getirdi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi o anlarda neler yaşandığını yazdı. Trump paylaşım yaptığı sırada İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın haberi yoktu. Telefonunu yanına almamıştı. Sonrasında Trump'ın mesajı hakkında bilgilendirildi.
3: Görüşmelerin tam ortasında Trump'ın Cumhurbaşkanımızı, müzakere ekibini tehdit ettiğini ve topraklarımızı olası bir saldırıdan bahsettiğini duydum. Vance'e tehdit altında müzakere yapılmayacağını söyledim. Görüşmeleri sonlandırdım.
2: Gazeteye göre Trump'ın bu tehditleri İran heyeti için sürpriz olmadı. Heyet, Trump'ın hem 1987 yılında yazdığı anlaşma sanatı kitabına çalışmıştı, hem de başkanın olası çıkışları hakkında psikologlardan tavsiyeler almıştı.
3: Amerikan tarafı arabulucuların da hazır bulunacağı başka bir toplantı daha düzenlemekte ısrar etti. Ancak biz bunu kabul etmedik. Katar ve Pakistan arabulucuları da bize geldi ve biz de onlara sizinle görüşeceğimizi, ancak Amerikan tarafıyla görüşmeyeceğimizi söyledik.
2: 1987 yılında Trump'ın yazdığı kitapta ABD Başkanı başarılı olabilmek için sınırların zorlanması, pazarlık gücünün son ana kadar kullanılması, medya ve algı yönetimi üzerinde duruyordu. İran heyetinde İsviçre'de psikolog yoktu ama heyet üyeleri daha önceki tavsiyelere göre hareket etti.
0: Şimdi ülke gündemine döneceğiz. Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından birisi, her ne kadar son dönemde sadece CHP içerisindeki o yolsuzluk, rüşvet davalarını, soruşturmalarını ve CHP'deki o koltuk kavgalarını konuşsak da Türkiye'nin bu bölgesel gelişmelerle birlikte yürüttüğü önemli politikalar var. Bölgeyi de yakından ilgilendiren terörsüz Türkiye süreci. Şimdi bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı ki özellikle bu kapsamda süreç yasasının meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor. Şimdi herkesin merak ettiği bazı konular var. Bu yasalar derken neler var bunlar içerisinde? İşte terör örgütü PKK'dan mı bahsediyoruz, tüm terör örgütlerinden mi bahsediyoruz? Bunun gibi pek çok detay var. Arkadaşlarımız buna dair bir haber derledi. Ona bakalım hemen.
2: Süreç yasası için geri sayım başladı. Meclis tatile girmeden son olarak bu teklif ele alınacak.
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki günlerde kritik bir eşik daha aşılacak. AK Parti hazırlıklarını tamamladı. Yasa taslağı meclise geldikten sonra başta MHP olmak üzere diğer partilerle de istişare süreci işletilecek. Ardından Meclis Adalet Komisyonu ve son olarak Genel Kurul'da ele alınacak. 12 maddeden oluşacak olan yasal düzenleme PKK terör örgütüne özgü olacak. Diğer terör örgütlerini kapsamayacak şekilde silah bırakan örgüt tanımlaması yapılacak. Yasada infaz düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Cezalarda sınıflandırma yapılacak. Suça karışmayanlar için ceza söz konusu olmayacak. Suça karıştığı tespit edilenler için farklı bir cezalandırma olacak. Örgüt yöneticileri içinse daha yüksek cezalar uygulanacak. 10 binin üzerinde örgüt üyesinin Türkiye'ye dönüş yapacağı belirtiliyor. Avrupa, Irak, İran ve Suriye'de 21.800 örgüt mensubu olduğu ifade ediliyor. Eve dönüşler için belli bir süre tanınacak yasada. Bu sürenin 3 ay olabileceği belirtiliyor. Denetimli serbestlik uygulaması da yasada yer alacak hükümlerden olacak. Tek bir süre olmayacak, farklı suçlar için farklı denetimli serbestlik süreleri uygulanacak. Türkiye'ye dönen örgüt mensupları için yargılama süreci olacak. Bu sürede de gelenlerin nerede tutulacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
0: Şimdi bu konu Türkiye'nin en önemli konularından birisi. Şüphesiz ki artık mecliste gündeme geldikçe ve resmiyete büründükçe bunlar daha net tartışılacak.

0: konuşulacaktır. Bunun dışında bunun üzerinden maalesef siyaset devşirmeye çalışanlar da var. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve gelelim Türkiye'nin en çok konuştuğu gündem başlıklarından birine. CHP içerisindeki kaos hızla büyüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu artık genel başkan olarak daha çok faaliyette bulunduğu şu günlerde herkes Özgür Özel'in o B planı olarak ifade ettiği yeni parti ya da başka partiyle ilgili ne zaman harekete geçeceklerini merak ediyordu ki yavaş yavaş kulisler o konuda da hareketlendi. Özgür Özel ve beraberindekilerin 1 Temmuz'dan itibaren toplu bir şekilde partiden istifaya başlayacakları ve hatta 24 Temmuz'da da yeni partilerini ilan edilecekleri konuştu.
1: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
2: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: CHP kulisleri hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yeni arınma hazırlıkları konuşulurken Özgür Özel kanadında ise yeni parti iddiaları alevlenmiş durumda. Öyle ki gözler 1 Temmuz'a çevrildi.
4: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında görüş farkı var. Ekrem İmamoğlu bir an önce ayrılmak istiyor. Özgür Özel ise sonuna kadar kalınmasını istiyor.
3: Özgür Özel'in 1 Temmuz'da son grup toplantısını yapması ve ardından parti içinde toplu istifaların başlayacağı öne sürüldü.
5: Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
1: Eğer partiye mahkeme kayyım atarsa ben buna itiraz ederim. Çünkü 100 yıllık bir partiyi kayyım yönetemez. Ama mutlak mutlak kararı verirse ben mecburum gitmeye.
3: İddiaya göre Özel ekibi yol haritasını da netleştirdi. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda önce mahkemeye başvurup Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni bir çağrı heyetinin talep edileceği, istenen sonucun alınmaması durumundaysa 24 Temmuz'da yeni partinin resmen ilan edileceği söyleniyor.
5: Mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar.
3: CHP'deki kriz ve belirsizlik devam ederken dikkat çeken başka bir iddia daha gündeme geldi.
6: Ya Kemal Bey'in bu yolsuzluk iddialarını bilmemesi mümkün mü? Kemal Bey kendi bürokrat, ya Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince böyle bakmış ya. Vay anasını demiş. Evi görünce evin içinde
5: ne varmış ya?
6: Ya şimdi her şeyi ne araştırmayın var boş ver.
3: Kılıçdaroğlu kendisi hakkında 2017 yılında gerçekleşen bir toplantıda bize yakın kanalları finanse edelim yönünde talimat verdiğini öne süren gazeteci Şaban Sevinç hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar gerçeği yansıtmıyor diyen Kılıçdaroğlu tazminat davası açtı. Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısının ardından Malatya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Malatya il başkanlığına atanan Hakan Satılmış ve yönetimi iddiaya göre gece saatlerinde çilingirle parti binasına girdi. Sabah saatlerinde binaya gelen eski yönetim durumu protesto edip içeri girmek isteyince arbede çıktı. Polis müdahale etti.
0: Hukuksal süreci sizler de yakından takip ediyorsunuz Türkiye'de. Şimdi bir yanda Türkiye'nin gerçekten çok önemli gündem başlıkları var. Bakın Donald Trump'ın gündeminde Türkiye, Avrupa'nın gündeminde Türkiye. Dönüyoruz terörsüz Türkiye süreci gibi tarihin en önemli belki siyasetlerinden birisi, söz konusu politikalarından birisi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgenin de yakından takip ettiği terörsüz bölge konusu Türkiye'nin ana gündemleri bunlarken etrafımızda devam eden savaşlar hakeza CHP içerisindeki koltuk savaşları, yargı süreçleri, o kendilerinin başlattığı bu süreçler Türkiye siyasetinin, Türkiye gündeminin ana sorunu gibi gösterilmeye çalışılıyor. Türkiye'ye mal edilmeye çalışılıyor.
7: Yani Türkiye'nin ana sorunu olsa dahi Türkiye'ye bir faydası var mı yani? Yok, çünkü buradaki soruna baktığımızda sorunun temelinde ne var? Birilerinin yolsuzluğu var. Birilerinin şaibeye karışma durumu var. Birilerinin kendi içlerinde çıkıp bu yolsuzluğa ve şaibeye karışanlara karşı kendi koltuğunu koruma derdi.

0: var. Şimdi böyle bir durumun Türkiye'nin konusu ya da Türkiye'nin gündemi ya da Türkiye'nin bir sorunu olma ihtimali söz konusu olabilir mi? Olamaz. Tek bir konu hakkında belki birkaç bir şey sarf edilebilir. O da Türkiye siyasetinin temiz kalması adına. Çünkü ana muhalefet partisinin içeriğindeki parti içi demokrasiye zarar verebilecek hareketler varsa Türkiye demokrasisine de zarar verebilir. Bu açıdan belki değerlendirilebilir ama bu kadar uzun bir süre gündem yapılmaması gerekir.
1: Hadi Bey, en başından beri sizlerle bu bir hukukçu olarak elimizden geldiğince bu konuları sizlerle konuşuyoruz. Ve cümlelerimizin hepsinin başında iddianame yani soruşturma ve kovuşturmaya konu olmuş bilgiler, belgeler ve ifadeler hatta itiraflar üzerinden bahsediyoruz. Ve cümlelerimizin hepsinin başında şu geçiyor. CHP'li şu ismin itirafları, CHP'li şu ismin
0: Başvurusu.
1: şikayetleri
0: Aynen öyle.
1: Süreciyle başlayan bir durum. İşte tabii bir de bunun bir yolsuzluklar durumu söz konusu. Pek çoğunda da itirafçıların aldım verdim diyenlerin günün sonunda kabul edenlerin yine CHP'li olduğu bir süreçten bahsediyor. Öyle ilginç bir noktaya geldik ki Büyükada'da malum Adalar Belediyesi ile ilgili de bir soruşturma
0: Evet, son
1: söz konusu.
0: günlerde.
1: Hani böyle hastanelerden, müteahhitlerden vesaire o rüşvet iddialarını şöyle bir kenara bırakalım. Son iddia şu şekilde gündemde olan bir kiliseden İskan ücreti adı altında 3 milyon liralık bir bedel alındı.
0: Her belediye baktığında kendi gücün yettiği şekilde bir ne yazık ki illegal işe bulaştığını gösteriyor bize. Bakın burada çok daha tuhaf bir durum var. Normal şartlarda bir siyasi partide bir usulsüz durum ortaya çıktığında diğer bütün belediyeler ya da işte o siyasi partinin diğer üyeleri kendisine bir çekidüzen verir. Ancak biz burada farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü İmamoğlu tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük belediyesi kendisinde bulunan ona yönelik bir operasyon gerçekleşmiş. Ama ondan sonra genel merkezin bu yolsuzluğu destekleme politikasını ortaya koyduğu andan itibaren diğer bütün belediyeler aynı yola başvurmaya başladı. Manavgat'taki o baklava kutularını biz bu görüntü o günlerden sonra gördük. Özkan Yalım dosyası ondan sonra ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş dosyası, Beşiktaş dosyası, Beykoz dosyası, Ataşehir dosyası, Büyükçekmece, Avcılar, Gazi Osman Paşa, bütün bu dosyalar bu olaydan sonra ortaya çıktı ve bunların hiçbir şekilde geri adım atmadı. Çünkü genel merkez tarafından, genel başkan tarafından, genel başkanın A takımı tarafından eğer bu ne yazık ki bu tür suçlar destekleniyorsa diğer belediye gücünün yettiği kime yetiyorsa ona yönelik ne yazık ki bir menfaat ilişkisi içerisine girmiş. Bakın sizden az önce anlattığınız bir dini yapıdan bahsediyoruz. Bir
1: Ya hani dedim
0: mabetten
1: ya
0: bahsediyoruz.
1: işte otellerden işte sahillerdeki yapılaşmadan hadi müteahhitlerden hastanelerden bunları geçtik. O kolilerden baklava kutularından yenileri de var bu arada o iddiaların. Yani bir kiliseden bile ismini de ifade etmekte fayda var. Büyükada'daki bir Rum Ortodoks Kilisesi bu. Harç adı altında 3 milyon liralık bir rüşvet iddiası var.
0: Çok vahim bir durum yani. Gerçekten çok vahim bir durum. Ancak bak az önce söylediğimiz gibi eğer bir siyasi partinin genel merkezinde rüşvetler alınıp veriliyorsa ne yazık ki Muhittin Böcek dosyasında biz onu gördük yani. Tabii daha genel merkez tarafından bunun böyle olmadığına yönelik ya da kendisine yönelik bir soruşturma başlatmadığından dolayı hali hazırda Muhittin Böcek'in söyledikleri geçerli olmuş oluyor. Genel merkezde siz eğer rüşveti alıp veriyorsanız ya da genel merkezde bulunan genel başkan bir belediye başkanından ne yazık ki bir para ilişkisi içerisine girmişse ki mesajlar ortaya çıktı. Bununla ilgili kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapılmadı. Diğer taraftan genel merkezdeki bir araç kamu malıyla, kamunun parasıyla dizayn ediliyorsa aynı şekilde A takımında bulunan bütün şahıslar neredeyse yolsuzluk dosyalarının içerisinde ismi geçiyorsa O zaman belediyelerin yaptığı

0: çok normal bir şekilde karşılanıyor
1: siz
0: yani.
1: Siz yakından takip ediyorsunuz da bu süreçleri. Yani biz duymadık haberci olarak, siz duydunuz mu bir hukukçu olarak? İtirafçılar diyoruz ya hep, yani aldık verdik diyenler bile. Şimdi bunlar hakkında mesela Muhittin Böcek, mesela Uşak Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Özkan Yalım ya da diğer belediyelerdeki özel kalemler, yardımcılar ya da İmamoğlu suç örgütündeki iddia edilen örgüt yöneticilerinden itirafçı olanlar. Bunlar hakkında kaç kişi hakkında acaba iddiaların odağındaki isimler tarafından bir dava başlatıldı, tazminat davası açıldı?
0: Kamuoyuna yansıyan hiçbiri. Çünkü davayı açan ya da işte itirafçı olan kişi zaten anlattığı olaylar dosyanın içerisinde delillendirildiği için çıkıp şunu söyleyemiyor. Ya ben sana işte sen bu rüşveti istedin ya da bu parayı istedin. Ben de gittim şu şahıstan aldım, şuraya teslim ettim denildiğinde bu sadece bir söylemle kalmadığından dolayı dosya içerisinde. Çünkü aynı saatte görüşmeler var, para çekimi var, teslimi var. Teslim alan kişi teslim aldığını söylüyor. Bu silsile böyle delillendirildiğinden dolayı çıkıp bununla ilgili hiçbir şekilde bir dosya açmaya da dava açmaya da şikayette bulunma gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir iftira olmadığı aslında yani anlaşılıyor.
1: En net örnek Muhittin Böcek. Muhittin Böcek isim isim verdi. Özkan Yalım isim isim, Özgür Özel'den tutun da karşı bir tazminat davası vesaire hiçbir şey söz konusu
0: Veli
1: değil.
0: Veli Ağbaba ile ilgili 100 bin doları kargoyla gönderildiği iddiası vardı. Ki biz bunu gördüğümüzde kesinlikle dedik ya, büyük ihtimalle bir yanlış anlaşılmadır. Böyle bir durum söz konusu olmaz. 100 bin doları kargoyla bir yere gönderemezsiniz. Yani aklı selim olan bir insan bunu yapamaz diye düşündük. Sonra Veli Ağbaba çıktı, bunu kabul etti.
1: İşte yani, bunlar görmezden geliniyor. İlginçtir. Ve bunlar siyasi bir konuya evriliyor. O da ilginç. Ama her geçen gün de yenileri ekleniyor. Tıpkı Adalar Belediyesi ve Silifke Belediyesi'nde olduğu gibi.
0: Bu sistem devam ettikçe, yani bu yolsuzluk ve şaibeler ya da hukuka aykırı eylemleri destekleme durumu organizeli bir şekilde ortada durdukça yenileri hep gelecektir yani.
1: Neler
0: Çünkü
1: oldu?
0: Kahraman ilan ediliyor. Çünkü bir belediye başkanı düşünün, yolsuzluktan dolayı gözaltına alınıyorsanız bir siyasi parti için vazgeçilmez oluyorsunuz. Bir sonraki belediye başkanlığınızı garantilemiş oluyorsunuz.
1: Çok ilginç.
0: Böyle bir durumda hangi belediye başkanı çıkıp yolsuzluk yapmaz ki?
1: İşte çok ilginç
0: ya
1: bir durum.
0: Ya da kendisini yargıyla, kullukla karşı karşıya bırakmaz ki.
1: Şimdi bir genel başkandı, görmezden geldi ama CHP'de 13 yıl genel başkanlık yapmış. Üstelik bu isimlerin Cumhurbaşkanı adayı yaptığı bir lideriydi. Kemal Kılıçdaroğlu, o bunları gündeme getirdiği için hain ilan ediliyor. Görünen o ki daha çok hain ilan edilecek. Çünkü CHP'li o adı rüşvet ve yolsuzluğa karışan belediyelere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hangi belediyelerdi, neler iddia edildi, bir de ona bakalım.
2: Gerçekten de hakkı da bu yani başkanım.
3: En kötü yüz. Bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem.
4: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
5: CHP'li 24 belediye başkanı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu. Listeye son eklenen Adalar ve Silifke belediye başkanları da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
2: Ne zaman yazık etsem? Canavar gibi konuşuyorum.
5: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığına ilişkin ses kayıtları tartışılırken bu kez belediyenin Rum Kilisesi'ni dahi haraca bağladığı iddiaları dosyaya girdi. Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi'nden harçtan muaf olmasına rağmen iskan ücreti adı altında 3 milyon lira tahsil ettikleri öne sürüldü.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yozsu kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
5: Silifke'de ise belediye başkanı Mustafa Turgut'un 2 yıl önceki bir konserden 3 milyon lira rüşvet aldığı iddiası gündemde. Rüşvet paraları

0: Belediye logolu bardak kolilerinde taşındığı, hatta bir teslimat sırasında araçta belediye başkanı Turgut'un bulunduğu da. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koçsa aldığı kararın arka planına dair çarpıcı cümleler kurdu.
1: Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı.
2: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
3: Şimdi bu yolsuzluk soruşturmaları gündemdeki yerini tutuyor. Belediyeler, maalesef CHP'li belediyeler bu konularla gündemde. Benzer bir örneğini İzmir'de de yaşamıştık. İzmir'in şu anda CHP'li mevcut belediye başkanı, hatırlayalım. Önceki CHP'li belediye başkanını bile dava etmişti. Ama bir şekilde bu yolsuzlukların olmasını, rüşvet konularını sırf siyasi gerekçelerle ya da kariyer gerekçeleriyle mübah görenler var. Bir de buna karşı çıkan CHP'liler var. İşte o mübah görenlerin yanında yer alan bir isim vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etmişti. Gündeminde CHP içerisindeki bu konular, koltuk savaşları var İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, ama İzmirli'nin gündemi bambaşka. İzmir'in meşhur, hatta 2300 yıllık diyebileceğimiz kadar meşhur tarihi olan Kadife Kale semti. Bugün CHP'lilerin hizmetlerinden ziyade o bölgedeki büyük bir çöp yığınıyla, çöp sıkıntısıyla gündem. Bakalım.
4: İzmir'de hizmet tamamen bitmiş durumda.
5: İzmir'in tarihi mirası kaderine terk edildi. Kadife Kale çöplüğe döndü.
4: 27 yıldır İzmir'i yöneten Cumhuriyet Halk Partisi. Ve tek yaptığı iş çöpleri toplamaktı. Ama maalesef son 2 yıldır bunu da yapamaz duruma geldi.
5: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu bitmek bilmiyor. 2300 yıllık köklü tarihe ev sahipliği yapan Kadife Kale'nin eski halinden eser yok.
6: İzmir'in tarihi Kadife Kale semtinin yamaçlarındayız şu anda. Bulunduğumuz alanda körfez manzaralı çöp yığınları oluştu. Ve işte bu çöp yığınlarına Konak Belediyesi ise aylardır duyarsız kaldı.
4: Bütün mahallelerde çöp konteynerler dolu. Her yerde, her tarafta çöpler dolu. İnsanlar ne yapsın?
6: Konak Belediyesi'ne ait olan bu alanda yaklaşık 2-3 aydır başta evsel hafriyat malzemeleriyle birlikte envai çeşit atık bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi de Konak Belediyesi'nin budadığı palmiye ağaçlarının atıkları da var.
5: Atıklar halk sağlığını tehdit ederken tarihi yarımada kokudan geçilmez bir hal aldı.
7: Bu bir aydır değil, iki aydır değil. Üç aydır değil yani bu. Bak, ateşe veriyor millet artık. Koku gitsin diye ateşe veriyor millet.
4: İlaçlama da yapılmadı. Sivrisinekler hiç kimse pencerelerini açamıyor. Ya yerel yönetimler İzmir'i düşürdükleri duruma bakın ya. Kendi işlerindeki kavga yüzünden hizmeti tamamen unutmuş durumdalar.
6: Kadife Kale semtindeki işte bu çok geniş bir alandaki çöp sorununu Konak Belediyesi bir an evvel çözmek yerine şu anda bulunduğumuz Hacı Ali Efendi Caddesi'ni işte bu bariyerlerle araç trafiğine kapatmakta buldu.
4: Şu anda iki taraftan yolu kapattılar. Ve insanlar ta Yeşildere'den dönmek zorunda kalıyorlar. Yani buraya asfalt dökeceklerine, bu yolu açacaklarına, sırf insanlar çöp dökmesin diye yolu kapatmakla buldu.
3: Bercant da bir anda işte bu rüşvet, yolsuzluk soruşturmaları gündemde tutulmuyor CHP tarafından. Yani bunlar görmezden geliniyor. Ama vatandaş niçin oy verdi? Vatandaş mesela Ekrem İmamoğlu'na ya da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Cumhurbaşkanı adayı olsunlar diye mi oy verdi? Yoksa İstanbul'un trafiğini çözsünler, İzmir'i çöpten kurtarsınlar, Ankara'yı susuzluktan kurtarsınlar diye mi?
8: Hizmet etsinler diye
3: oy verdiler. Yani yerel seçimlerdeki oy vermenin gerekçesi Değil mi?
8: Evet, tabii.

0: Yani sonuçta hizmet. Hizmet elde etmek için, güvenlik, istikrar, huzur, refah elde etmek için insanlar siyasetçilere oy veriyor. Yani yerel yönetimlerde de olsun, ulusal siyasette de olsun hedef bu. Yani refah, güvenlik ve istikrar. Şimdi bu üç kriteride CHP'li belediyelerin çoğunun karşılamadığını görüyoruz. İşte Hadi Bey söyledi, siz sordunuz. Yani diyor hiçbiri de itiraz etmiyor bu iddialara. Yani iddiaların doğru olduğunu zımnen kabul etmiş oluyorlar.
1: Yani biri size evet. dese ki işte siz yolsuzluk
0: hayır, öyle değil.
1: Yaptınız.
0: Yani karşı iddiada da bulunuyorlar.
1: Siz bunu yapmasanız işte karşı dava açarsınız
0: iftira. Bu tabloya rağmen bir de CHP tabanına bakıyorsun veya o kendi suçlananlara bakıyorsun. Olayı iyi yani hayır ben işte yapmadım bana iftira atıyorsunuz demek yerine olayı siyasi arenaya çekiyorlar. İşte bize siyasi operasyon çekiliyor mantığıyla hareket ediyorlar. Ama bunu yani eskiden mesela bu iddialara bu tür diyelim operasyonlara bunların iddialarına yabancı medya dış ülkelere çok büyük destek verirdi. Şimdi bakıyorsun mesela dışarıdan da o destek yok. Yani dışarıdan,
1: neden? Onu neye bağlamanız?
0: Yani, değişen gerekiyor. Bir dünya var. Yani burada şimdi CHP'nin Türkiye'nin taleplerine seslenemeyeceği, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamayacağı, toplumsal anlamda Türkiye'yi yönetemeyen bir ülkenin, bir partinin diyelim, bir oluşumun veya bir siyasi kadronun dışarıdaki ülkeler nezdinde, o ülkeyle, Türkiye'yle çalışmak isteyen ülkeler nezdinde daha büyük toplumsal sorunlara yol açması bekleniyor. Yani yol açacağı görülüyor. Şimdi kendi ülkende istikrar sağlayabileceksin ki tabanın olacak ki dışarıda da bir ülke seninle çalışabilsin, rahat edebilsin. Şimdi öyle bir tablosu yok Türkiye'nin.
1: Yani Avrupa CHP'den daha çok Türk yargısına güveniyor ve son sözü bekliyor herhalde. Yani, İtimat ediyor.
0: Evet yani onu yapmak zorunda. Onlar da artık gerçeği yavaş yavaş görmeye başladılar. Yani CHP'deki yani başka bir ülkede bu iddialar karşısında bir siyasi liderin yani siyasi hayatı biter. Medeni ölü haline gelirler. Siyasi parti ise mesela kapatılır, çok ağır soruşturmalar açılır. Bir de bunu biz sadece yolsuzluk diye görüyoruz. Yani Hadi Bey daha iyi bil. Bence bu bir ulusal servetin çalınması meselesi. Yani kamu kaynaklarının böyle çarçur edilmesi karşısında yani vatandaşların mesela mahkemelere gidip işte bunları dava etmesi, bireysel aşıdan dava etmesi imkanı var mı yok mu?
2: Şöyle yani şimdi kamu davası
0: diye
2: zaten bunlar kamu davası olduğundan dolayı bütün vatandaşların adına devlet bu işi yürütüyor. Yürüttüğünden dolayı da herhangi bir şekilde bir vatandaşın gidip bununla ayrıca ilgili ekstra şikayetçi olmasına gerek yok. Fakat bu olaylar ortaya çıkmadan önce her vatandaşın bunu yapıyor olması gerekir diye. Ya da belediyede çalışan, belediyede meclis üyesi olan arkadaşların bu işleri gördükleri, bildikleri andan itibaren bu konuyla ilgili yargı yoluna başvurması gerekirdi. Zaten dosyaların içerisine baktığımızda duyarlı olan vatandaştan başvuruları üzerine bu operasyonların yapıldığını görüyoruz.
1: Duyarlı
2: çünkü
1: olan CHP'li vatandaşların ya da siyasetçilerin başvuruları üzerine pek çok soru
2: soruyorlar. Aynen öyle yani çünkü şunu görüyoruz. Mesela diyelim ki İBB soruşturmasında 143 tane eylem var. Neredeyse her eylem için birileri önceden gitmiş savcılıkta başvurular yapmış, başvuruları, dilekçeleri, belgeleri, bilgileri paylaşmış. Paylaşıp savcılık bunları birleştirdiği zaman ortada bir örgütün olduğu ortaya çıkmıştır yani. Ve dosyada bir örgütlü yapıya bürünmüş, örgütlü yapı olarak iddianamesi hazırlanmıştır. Yoksa öyle bir anda savcılar oturup bir gün içerisinde ya böyle bir işte örgüt var bununla ilgili bir şeyler yazalım çizelim diye bir durum söz konusu olmamıştır.
1: Bir
2: yani
1: günde olacak
2: onun,
1: bir iddianame değil.
2: Onun belli bir hazırlığı vardır ve bu hazırlık içerisinde de genelde bu konularla ilgili muhatap olan insanların oradaki hukuka aykırı olan eylemleri gördüklerinde dolayı da elindeki belge ve bilgilerle gidip başvuru yapması. Örneğin rüşvet talep ediliyor bir iş merkezinden. Hı-hı. Rüşvet verilmediği zaman kendisine bir ceza kesiliyor. Cezayı götürüp idare mahkemesinden iptal ediliyor. Bu belli bir süreç demek. Bu süreci yaşayan şahıslar ne yapıyor? Bunu yargıya taşıyor. Yargıya taşıdığında da iddianamenin içerisinde örgütlü olan yapının bir eylemi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta ihale fesat karıştırma eylemi. 3 tane 5 tane şirket giriyor. Bu 3-5 şirketin girdiği ihaleyi iptal ediyorlar. Daha sonra yeni bir ihale yapıp bu yeni ihaleye sadece kendilerinin kurduğu 5 şirketi dahil edip kendi aralarında hangisine vermek istiyorlarsa veriyorlar.

0: Ona göre i̇şte kamuoyu zarara uğrattıkları görülüyor.
1: En iyi bilenler de onlar olmasına rağmen bir şekilde
2: üstü örtülüyor. Buna rağmen mesele tabanı bir kitle hala bunlara inanıyor. Evet,
1: maalesef. Yani o
0: ama şunu unutmamak lazım. Çok özür dileyerek.
1: Çok kısa
0: dileyerek
1: bir yorum rica edeceğim.
0: Eğer siz sosyal medyada 30 binin üzerinde troll hesaba sahipseniz, 575 tane büyük hesaba sahipseniz, aynı zamanda 2900 tane FETÖ'cülerin hesabı sizi destekliyorsa, siz istediğiniz şekilde, istediğiniz gibi ülkenin siyasetini manipüle edebilirsiniz. Evet. Seçmenin kafasını manipüle edebilirsiniz. Kesinlikle efendim, gerçeğin insanlara aktarılması konusunda engelleyici hareketlerde bulunabilirsiniz. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz Mercan Hoca?
1: Dediğimizde bir konu daha var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü bunu açıklıyor. Evet. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tarafından 30 binin üzerinde troll hesaba bir para aktarım durumu söz konusu.
1: Şimdi bunu normalleştirenler olduğu gibi bazı konular daha var. Onları da süremiz bitmeden değinmek istiyorum. Hatta toplumun değindiği bazı konular da var. Sosyal medyanın bu konuda adeta alan açtığı ve bazı siyasilerin de maalesef ki ön çektiği bir şey var. İstanbul'da bir özel okul yönetimi geçtiğimiz gün bir erkek öğretmenin artık kadın olarak görevine devam etmesine izin veriyor. Yetmezmiş gibi velileri de cinsel kimlik gelişimi seminerine davet ediyor. İşte hep konuşuyoruz işte o cinsiyet değişimleri konusu, o LGBT konusu, cinsiyetsizleştirme politikaları vesaire. Sosyal medya bunun en önemli yayılma araçlarından birisi, en önemli destekçilerinden birisi. Şimdi bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. Ama vatandaş ne düşünüyor? Arkadaşlarımız sokaktaydı. Merve İzci Özmen ve Niyazi Kurt sokağa çıktı. Bir de vatandaşların özellikle toplumun büyük tepkisini çeken bu konuyla ilgili görüşlerini aldı. A Haber mikrofonuna izleyelim.

0: Bir öğretmenin cinsiyet değişikliği yaptıktan sonra öğrencilere ders vermeye devam etmesi büyük bir yankı uyandırdı. Veliler olaya tepki gösterirken öğrencilerse örnek aldıkları öğretmenin yeni halini görünce neye uğradığını şaşırdı. Peki çocukların tam da bir şeyleri öğrenme yaşındayken böyle bir olayla karşılaşmaları ne derece doğru? Vatandaşa soracağız, söz millette. Çocuğunuzun böyle bir öğretmenden ders almasını ister misiniz?
1: Açıkçası istemem. Yani ben kendi çocuklarıma elimden geldiği kadar onlara daha iyi bir gelecek sağlayarak daha iyi davranmaya çalışıyorum. Daha örnek olacak şeyleri göstermeye çalışıyorum çocuklarıma. O yüzden istemem yani. Benim iki kızım bir oğlum var. 17 yaşında bir kızım var. 15-16 yaşına girecek bir kızım daha var. 7 yaşında bir oğlum var. Açıkçası öğretmenlerin kılık kıyafetinden tutun normalde okulda veya herhangi bir davranışı bile çocuklarımı etkileyebiliyor. Eve geldiklerinde olumsuz bir şeyler. Ayrımcılık olduğunda her şey. Zaten biz arkadaş gibi, kızlarım da eşit olarak yakınız birbirimize. Anlatıyorlar her şeyi. Böyle bir durumda karşılaşmak istemem açıkçası. Ben de olumsuz derdim yani. Çünkü bir eğitmen olarak eğitmensiniz ve çocuklara örnek oluyorsunuz. Çocuklarımın da güzel örnekler almasını isterim.
2: Özel eğitim öğretmenim ben. Çocuklar 0-6 yaş döneminde, erken çocukluk döneminde, çocuk yaş döneminde cinsiyet rolleri üstlenmiş oluyor. İşte annesini fark etme, babasını fark etme, toplumdaki okul ortamında veya toplumda nasıl bir birey olacağını öğrenmiş oluyor. Evet. Ve bu dönemi zor geçirirse eğer, atlatamazsa veya annesine veya babasına bağlı kalırsa bu zorlaşabilir. Bu yüzden öğretmen de cinsiyetle ilgili kendisi de rol model olmalı bu konuda.
3: Kesinlikle öğretmenin hani o okulda da görev yapmasını istemem. Çocuklarımızın da ona yanında olmasını istemem. Çünkü en büyük şey öğretmendir yani. Bu hepimizin zamanından geçti diye. Öğretmen başta şeydir çocuk için. Onu örnek alıp bu şeyde hani tetikler yani çocukları. Ben öyle düşünüyorum. Çocuk büyütürken çok tedirgin oluyorsun. Artık korkuyorsun yani. Hani çocuğunu salmakta, şey yapmakta. Yani bunlar çok ürkütüyor. Artık gençler arasında da korkuyorsun okullarda. Çünkü hani o kadar örnekler, saçma sapan örnekler var ki çocukların önünde.
4: Biz zaten ülke olarak Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bu helak olmuş bir kavmin göstergesi cinsiyet değiştirmek. Benim

0: Çocuğun da örnek aldığı bir insanın cinsiyet değiştirdiğini görüp de ona örnek alırsa o okula da yollamak istemem, o öğretmene de yollamak istemem. Çünkü biz Müslümanlar olarak bazı şeylere sahip, değerlere sahip insanlarız. Eğer buna engel olamazsak, sesimizi çıkarmasak daha başka yerlere de gidecektir bu. Ben gerçekten hareketleri hoşuma giderse öğretmene ayrıyeten teşekkür ediyorum. İşte siz emek veriyorsunuz ama gerçekten çocuğun fıtratını dahi değiştirecek bir derece gelirse ne okula yollarım ne de öğretmene yollarım.
1: Yani öğretmenler bakıldığı zaman topluma örnek olan bireyler. Bizler de onları örnek alıyoruz. Tabii ki çocuklarımız da. Bu şekilde cinsiyet değiştirerek toplumu olumsuz yönde aile yapısını sarsacak şekilde ilerlemesini onaylamıyorum. Öyle olmasını da istemem. Mümkün olduğunca aile yapısını koruyacak, ilerleyecek, o şekilde yani ilerleyecek şekilde davranılmasını, öğretmenlerin de bu şekilde değerlendirilip bu şekilde eğitim vermelerini isterim.
2: Yani çocukları etkiliyorsa bence öğretmen olmaması lazım yani. Öyle düşünüyorum. Sonuçta çocuk daha çok küçük ve hani her şeye heves duyabilir. Mesela benim öğretmenim şarkı söylerse ben de şarkı söyleme ilgi duyabilirim yani. Öyle.
3: Yani buna kesinlikle Müslüman edilmemesi lazım. Biz Avrupalı değiliz. Biz nihayetinde Asyalıyız. Kültürümüz belli. İnancımız belli. Böyle bir tane çürük elma bütün kasadaki elmaları çürütür. Ama kendi tercihidir. Kendi yaşar. Ama o örnek olacak bir kişi böyle bir şey yapmaması lazım. Özendirir yani. Özendirir. O çocuklar yarın bir gün yani şu anda çocuk ne tarafa çekersen o tarafa gider. Yani çocuğun bir kişiliği oturmamış. Böyle bir şeye müsamaha edilmemesi lazım zaten. O dünyada bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Neyi planlıyorlar bilmiyorum. Onun için bizim onlara önlem almamız lazım. Toplumumuzu bozar, geleceğimizi bozar.
4: Benim de torunum var, anaokuluna gidiyor. Düşünün ki yani bu çocuğun şimdi öğretmeni bir cinsiyet değiştirmiş birisi. Sorsa gelse evde, bu nedir? Kadın mı, erkek bu? Bu hangisi yani? Nasıl izah edecek aile bunu? Bizim ne dinimize ne geleneğimize uyan bir şeydir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Okullarımızda, şeylerimizde biz bunu istemiyoruz yani.

0: sözü millet söyledi. Şimdi devam edelim. Malum Türkiye'de hemen her mevsimde üreticilerin, özellikle meyve sebze üreticilerin, çiftçilerin mağduriyetleri söz konusu. Genellikle onlarla marketteki o makas farkı konuşuluyor, gündeme geliyor ama bu kez başka bir durum. Yani ne zirai donlar ne kuraklık değil onların zararlarının ana gündemi. Alamadıkları ödemeler yüzünden dertliler. Hatta iddialarına göre soğanlarını, portakallarını tüccara veren çiftler aylar geçmesine rağmen hala paralarını alamadılar. Bir de onlara kulak verin.
1: Sona yakın bir soğan kaptırdık.
2: Tarlada emek, elde dert kaldı. Hatay'da üreticiler tüccara verdikleri mahsulün parasını alamadı.
3: İşçi paralarını dahi ben ödedim. Ödemeyince
1: İyi niyetimizin kurban olduk. Senet çek almadık.
4: Onlar tam da dedikleri gibi iyi niyetlerinin kurbanı oldular. Binbir emekte tarımsal ürünler ürettiler ve bir tüccara sattılar. Ama o tüccardan satmış oldukları ürünlerin parasını alamadılar.
2: Üstelik mağdurların içinde kanser tedavisi gören bir çiftçi de vardı.
1: Kanser hastasıyım. İlaç alacaktık yani.
3: Bu adam kanser hastası. Bu adamın parasını yemeyin. Ayın 15'ini attı. 3 gün, 5 gün. İyi ki ben vermemişim soğanı.
2: Aylarca çalıştılar, ürettiler. Topladıkları ürünleri teslim ettiler. Sıra çabalarının karşılığını almaya gelince kapılar yüzlerine kapandı.
1: Pazartesi paranız elinde dedi. Yetti. Her gün pazartesi, cuma, iki ay oldu.
5: Bir senenin emeğini yiyor yani.
2: Kiminin soğanı, kiminin portakalı gitmişti. Verilen tarihler geçti. İddiaya göre beklenen para bir türlü gelmedi.
4: Olayda adı geçen tüccar sadece onları dolandırmadı. İlçede pek çok çiftçi yine...

0: aynı tüccar dolandırdı. Tahmini vurgun ise 2 milyon liranın üzerinde.
1: Fırsatçılar çok. Üretici de bir an evvel malımı vereyim diye veriyor yani.
2: Onlar hem emeklerinden oldu hem de masraflarla baş başa kaldılar.
3: Kimden duysan o para ödemez diyor. Herkes aynısını yapmış.
1: Narenciye'de de olmuş bu durum. Yazık bu üreticilere.
2: Çiftçinin tek talebi ise belli. Alın terinin karşılığını almak.
4: Şimdi Halil Dündar, genellikle işte bu fırsatçıların, halcilerin tabii mesleğini hakkaniyetli bir şekilde yürütenlere saygımız sonsuz. Vatandaşı mağdur etmeden o fiyatlamayı yapanlara saygımız sonsuz ama genellikle böyle tüketiciyi mağdur edenleri konuşuyorduk. Meğer arkada üretici de çok ciddi büyük mağduriyetler yaşayabiliyormuş. Bir örnekleri de bu.
5: Evet, ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Mesela üretici az önce dikkat ederseniz haberin içerisinde çek almadıklarını, senet almadıklarını, bir sözleşme imzalamadıkları, ticarete bakıldığında ticaretin temelinde tabii ki güven vardır ama güveni de tesis eden gerçekten sözleşmeler olması gerekir. Hem aynı zamanda bizim kültürümüzde de bu var, dinimizde de bu var, ayrıyeten hukukumuzda da bu var. Siz bir yere bir talepte bulunduğunuzda hemen ilk başta size neyi söyler? Önünüzde elinizde bir sözleşmeniz var mı? Bu konuyla ilgili hangi şartlarda anlaşma sağladınız? Kim neyi ne zaman ödeyecekti? Hangi görevi yerine getirmedi? İfa etmesi gereken eylem neydi de bunu ifa edemedi? Niçin bu talepte bulunuyorsun diye bu sorulara muhatap olursunuz ve bunun karşılığında da elinizde belge, bilgi, senet, çek ya da bununla ilgili bir sözleşmenin oluyor olması gerekir. Ancak ne yazık ki bunun olmadığını, yani iyi niyetin kurbanı olduklarını, güvenin kurbanı olduklarını görüyoruz. Tabi burada birkaç farklı husus karşımıza çıkıyor.
4: Şunu merak ediyoruz Halil Dündar. Genellikle hani böyle bazı bölgelerde yapılır. Adi sözleşme, hani tarafların kendi aralarında işte
5: sözlü olarak da
4: şöyle
5: sözleşme.
4: Şöyle bir belgeye. Ya ben şu kadar mal karşılığında şu kadar para verdim ya da alacağım demek.
5: Yeterli
4: sadece iki
5: oluyor.
4: Tarafın imzasının olması yeterli mi?
5: Yeterli.
4: Yoksa noter...
5: İsterse peçeteye yaz. Bakın peçete öyle kağıdına mi yaz. Hiç önemli değil. Yeter ki orada yazılı bir evrak olsun ve onu sunabilsin. Fakat tabii ki burada
4: yani noter
5: bunun...
4: şartı gerekmiyor değil
5: gerek,
4: mi? Hukuksal
5: gerek
4: anlamda
5: yok,
4: bir
5: gerek yok ya, diyorum ya size, yani peçeteye dahi yazabilirsiniz yani bunu.
4: Ya da yani o pazarlık esnasında bir kamera,
5: hak araması adına.
4: Ancak bir görüşme, bir video çekilebilir karşı taraflar.
5: Aynen arası öyle. Ya da bununla ilgili mağdur olmamak adına her şeyin belirtiliyor olması lazım. Yani biraz daha böyle profesyonelce gitmek gerekiyor. Onun için tacir dediğimizde, üretici dediğimiz tacirdir yani. Tacir dediğimizde taciri diğer vatandaşlardan ayırıyor olmamız lazım. Çünkü bazı şeyleri öngörüyor olması gerekir. Ondan dolayı tacir kelimesi farklıdır. Tacir gibi davranması istenir, tacir gibi düşünmesi istenir. Kanun da bunu söyler. Ha bu olmadı diye mağdur mu olması gerekiyor? Hayır, tabii ki de mağdur olmaması gerekir. Fakat uğraştırır. Sizin kendinizi ifade etmeniz uzun bir zamana yayılır. Ya da işte böyle mağdur edildiğinizde alacağınızı işte 3 gün, 5 gün içerisinde, 1 ay içerisinde almanız gereken alacağınızı, çalışanlarınızın maaşlarının ödenmesi gereken zamandan önce almanız gereken alacağınızı 5 ay sonra alabiliyorsunuz, 1 yıl sonra alabiliyorsunuz. Bu da ne yazık ki mağdur ediyor. Bunun da mağdur edilmemesi gerekiyor. Tabii bunun altında birkaç farklı husus var.
4: Son 30 saniye, yarım bir kaldı.
5: Birkaç farklı husus var bunun altında. Şimdi siz eğer üretici kendisini güvende hissetmezse ya da işte malını elinde tutacağı, elimde kalacak korkusuyla hareket etmezse o zaman böyle fırsatçıların eline de bütün mallarını vermezler. Hı. Onun için bir hal yasası konuşuluyordu. Sayın Berat Albayrak zamanında hal yasası ile ilgili bir çalışma yürütülüyordu. Ne yazık ki hayata geçmedi. Bugüne kadar da hayata geçirilmiş bir durumla karşılaşmadık. Bu hal yasasının bir an önce gelmesi gerekir. Eğer bu hal yasası gelirse o zaman üretici elindeki malı çok rahat bir şekilde satıcıya ulaştırabilir ya da en azından bu işin taşımasını yapan, transferini yapan, aracılığını yapan kişiye çok daha rahat bir şekilde o kanuni güvenceye dayanarak işlem yapabilir. Bu konu ne yazık ki ciddi anlamda bir eksiklikle karşı karşıya. Yani.
4: Umarız ki bir an önce gelir, yani rafta kalmaz o konu, çünkü mağduriyetler o konuda çok yaşanıyor. Bereketli bir sezon dileyelim üreticilerimize özellikle.

0: Ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Ama önce sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul Esenyurt'ta bir otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İki kişinin yaralandığı o kazada hem otomobil hem de motosiklet alev topuna döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Seyir halindeki otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki iki kişi çarpışmanın şiddetiyle yere savrularak yaralandı. Kazada hem motosiklet hem de otomobil alev aldı. Zaman zamansa patlamalar yaşandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ve otomobildeki yangınsa itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ve teyit tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yetiştirebileceğimiz kadar yetiştireceğiz dedi. Erdoğan, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme yapacağını da sözlerini de ekledi.
1: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeleri ele aldı. Düzenlemelerin meclis tatile girmeden yetişip yetişmeyeceği sorusuna işte bu sözlerle yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ve teyit tespit çalışmalarını ele alan Başkan Erdoğan, soruyu konuyu yakından takip eden AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'e yönlendirdi.
3: Ne yapacak dediniz?
4: Esnafı olarak efendim teyit mekanizması izlemeyle beraber bu süreci, silah bırakma sürecini güçlendirecek yapısal, geçici ve müstakilli kanun. Mekanizma eşgüdü bari.
2: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la baş başa görüşme olup olmayacağı da soruldu Başkan Erdoğan'a.
1: Büyük ihtimalle olur.
2: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bırakması da gündemdeydi. Başkan Erdoğan daha önce Meloni'ye sigarayı bırakması konusunda telkinlerde bulunmuştu. Fransa'da yapılan G7 zirvesinde Meloni'nin sigaraya veda ettiğini açıklaması Başkan Erdoğan tarafından takdirle karşılandı.
1: Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem.
2: Ayrıca Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız açıklamasını ele alan Başkan Erdoğan olumlu gelişmeleri teyit etti.
0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump da NATO zirvesine katılacağını bir kez daha dile getirdi. Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamalarda Trump, NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım dedi. Trump, Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle geleceğim ifadelerini kullandı.
5: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Türkiye 7-8 Temmuz tarihinde NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO ülkesi ülkenin lideri ve 8 devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya gelecekler efendim. Başkentteki NATO zirvesi hazırlıklarına gelin şimdi bir yakından bakalım.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
6: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu

0: liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
0: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
1: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
0: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
1: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
0: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
0: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
0: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: Efendim, İngiltere'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından UK Defence Journal, Türk savunma sanayinin başarısını manşetlerine taşıdı. Haberde Kızıl Elma'nın özelliklerinden övgüyle bahsedildi.
3: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli, bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
4: Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaklarımız dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez İngiliz savunma sanayi yayını UK Defence Journal, Kızıl Elma'nın başarıyla geçtiği testleri manşetlerine taşıdı. Testlerde Bayraktar Kızıl Elma, Leonardo'nun geliştirdiği M346 jetleriyle aynı görevde yer almıştı. Tamamen yerli ve akıllı algoritmalarla pistten otonom olarak havalanan Kızıl Elma, gökyüzünde İtalyan jetlerine sorunsuz olarak katılmıştı. Havadaki bu kritik birleşmenin ardından kontrol insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. Kızıl Elma, İtalyan pilotların havadan verdiği tüm komutları anında ve kusursuzca yerine getirdi. Böylece dünyanın en büyük askeri güçlerinin milyarlarca dolar harcayarak üzerinde çalıştığı insanlı insansız takım çalışması konsepti Türk mühendislerinin teknolojisiyle sahada gerçeğe dönüşmüş oldu. İngiliz basını bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu yazdı. UK Defence Journal, Türkiye'nin modern hava muharebesinde bir ilke imza attığına dikkati çekti. Analizlerde Türkiye'nin bu somut adımla küresel teknoloji yarışında rakiplerinin çok önüne geçtiğini vurguladı. Habere göre şimdi tüm dünyanın gözü Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın ardından ilerleyen dönemde TCG Anadolu gemisinden de görev yapabilecek olan Kızıl Elma'ya çevrildi.

0: Somaliland yönetimini tanıyan ve Suriye'deki Dürzi grupları destekleyen İsrail bu kez de Balkanlarda gerilimi arttıracak skandal bir adım attı. Netanyahu, Bosna Hersek'teki Sırpların lideriyle bir araya geldi. Görüşmede sadece Sırp bayrağının bulunması dikkatleri çekti.
1: Kudüs'te diplomatik kriz yaşatan görüşme gerçekleşti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren soykırımcı Netanyahu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Jelška Svijanović'le bir araya geldi. Görüşmede yalnızca Sırp entitesinin bayrağının yer alması, Bosna Hersek Devlet Bayrağı'nınsa kullanılmaması dikkat çekti. Tel Aviv yönetimi bu adımla Bosna Hersek'in kurumsal kimliğini de görmezden geldi. Görüşmede İsrail Dışişleri Bakanı da Sırpları İsrail'in gerçek dostları olarak nitelendirdi. Somali'de ayrılıkçı Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıyan İsrail'in Suriye'de Dürzi gruplara verdiği desteğin ardından ayrılıkçı Sırplarla teması yeni jeopolitik tartışmaları da gündeme taşıdı.
0: Efendim, Gazze'de koca bir halk bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ateşkese rağmen kenti vurmayı sürdürüyor. Soykırım ordusunun çadırları hedef alan son saldırısında biri çocuk, en az iki kişi hayatını kaybetti. Harabeye dönen alanda eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü.
1: Harabe evler, yıkık dökük mahalleler, her gün bombalanan çadır kentler, taş üstünde taş kalmayan bir kent. İşte burası Gazze. Filistinliler 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesle birlikte çatışmaların bittiğini düşünmüş, hayatlarını yeniden kurma hayaline kavuşmuşlardı. Ancak savaşın gölgesi Gazze'yi hiçbir zaman terk etmedi. Çünkü işgalci İsrail her geçen gün kenti bomba yağmuruna tutuyor. İsrail'in son saldırısı Han Yunus'ta yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapıldı. Tel Aviv'e bağlı insansız hava araçlarının bölgeyi bomba yağmuruna tutması sonucu hayatını kaybedenler oldu. Ölenlerden biri çocuktu.
2: Herkesin tahliye edildiğini gördük. Çocuklarım hala çadırda uyuyordu. Çocukları bir anda kaptık. Yürüyemeyen, tekerlekli sandalyesi olan annemizi de aldık. Bilmiyorum, birkaç dakika içinde buradan ayrılır ayrılmaz burası bombalandı. Çok büyük bir patlamaydı. Burada iki çadır vardı ve çevremizde komşularımızın çadırları da hasar gördü.
1: Saldırının ardından önceden çadırın bulunduğu alanda koca bir delik kaldı. Evsiz kalan Gazzelilerden kimi geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kimi ise birbirlerine sarılarak acılarını gözyaşlarıyla paylaştı.
3: Ateşkes diye bir şey kesinlikle yok. Her gün suikastlar, katliamlar, saldırılar oluyor. Bu ateşkes sadece bir hile. Televizyon kanallarında geçici bir haber parçası. Sahada gerçek bir ateşkes yok. Her gün yerinden edilme yaşanıyor. Gece yarısı denize sürüldük ve gece yarısı hedef alındık.
1: İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazzeli'yi katletti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian savaş sonrası ilk kez ülkeden ayrılarak Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bizzat karşıladığı Pezeşkian, füzelerimiz asla müzakere konusu olmayacak mesajı verdi. Pezeşkian'a İslamabad yönetiminden de bu konuda tam destek geldi.
4: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve İsrail İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
1: Savaş sonrası ilk ziyaretini Pakistan'a yaptı. İslamabad yönetimine arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian füze meselesine kapıyı kapattı.
4: Füze kapasitemizin kısıtlanması mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır.
1: Pakistan'ın savaş uçaklarının sağladığı güvenlikle İslamabad'a inen Pezeşkian, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İran füzeleri vardı. Tahran'a bu konuda tam destek veren Şerif sert ifadeler kullandı.
2: Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ınsa sahip olmaması gerektiği gibi bir çifte standart kabul edilemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
1: Pezeşkian da savunmamız asla müzakere konusu olmayacak dedi.
4: Eğer füzelerimiz olmasaydı ABD ve

0: İsrail, İran'ı Gazze'ye çevirirdi. Savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
1: Kritik ziyarete karşılıklı dayanışma mesajları damgasını vururken, Pezeşkiyan'ın programı kapsamında fidan diktiği anlarda gündem oldu. İran liderinin dikim sırasında sembolik olarak bir iki kürek atıp bırakması gerekiyordu. Ancak işçi geçmişinden sık sık övgüyle bahseden Pezeşkiyan, kendini öylesine kaptırdı ki Pakistan lideri yeter dedikçe toprak atmaya devam etti. Pezeşkiyan'ı fazla müdahalede bulunmadan durdurmaya çalışan Şerif'in zor anları izleyenleri gülümsetti. Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktora unvanı da verildi.
2: Ve siyasetteki gelişmelere bir bakalım efendim. CHP yönetimi Özgür Özel'in kurultay çağrısına meydan okudu. Genel merkez kaynakları Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler, yarışalım. Madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. İşte ayrıntılar.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Yürümekle yollar aşınmaz dedi, Özgür Özel'e rest çekti. CHP Genel Merkez Kaynakları Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Eylül'de başlayacak olağan kurultay sürecini hatırlatan kaynaklar, Özgür Özel ve arkadaşları gelsinler yarışalım, madem arkalarında halk desteği var, üye desteği varsa zaten seçilirler dedi. Gelin kongreleri yapalım, yarışalım, 4-5 ay daha sabredelim ama arkadaşların kayyum talepleri var ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayı itibariyle başlayacak. Genel merkezde kongre takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. İlçe ve il kongrelerini ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
1: Partide yaşanan istifaları da değerlendiren kaynaklar, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, Özgür Özel'in ayrılması da partiye zarar verir ama ben bu arkadaşların başka bir siyasi yolculuğa çıkmak istediklerini düşünüyorum yorumunu yaptı.
7: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
7: Olabilir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının yankıları da sürüyor. Genel merkez Cemil Tugay'la istifa sürecinde temas sağladı. Tugay'ın İzmir İl Başkanı ataması ile ilgili benim fikrim alınmadı diyerek genel merkeze tepki gösterdiği öğrenildi. Genel merkez kaynakları kendisi muhtara verir gibi benim istediğim il başkanını görevlendireceksiniz dedi. Bu olmaz değerlendirmesinde bulundu. Ümit Dikbayır'ın istifası ile ilgili de yaptığı açıklamaya baktığımızda parti aidiyeti ile ilgili problemleri olduğu anlaşılıyor yorumu yapıldı.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor efendim. Toplantıda ihracı istenen il başkanlarının tedbir kararına ilişkin itirazları değerlendirilecek. Peki yeni ihraçlar olur mu? Cevabı haberimizde olacak.
5: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. İhracı istenen il başkanlarının tedbir kararlarına itirazları görüşülecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte arınma süreci de başladı. 9 milletvekili 3 belediye başkanının ardından aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu bazı il başkanları görevden alındı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.
5: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alınırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
1: Daha önce 3'ü eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. Son MYK'da da Kayseri il başkanının ihracı istendi, Antalya il başkanı ise görevden alındı.
9: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber fesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber

0: görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: İl başkanları tedbir kararına itiraz etmişti. Yüksek Disiplin Kurulu itirazları değerlendirecek. YDK'nın bir sonraki toplantısında ise MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gün gün yeni gelişmeler yaşanırken çember de daralıyor. Operasyonlarını sürdüren polis 3 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltı sayısı da 8'e yükselmiş oldu. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklu bulunuyor.
1: Erhan Karaal soruşturmasında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
3: Neden kaçırdınız?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran'da evinin önünden kaçırıldı. Zanlılar izlerini kaybettirmek için birkaç otomobil değiştirmişti. Üstelik Karaal'ı kaçıranların 3'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Polis adım adım iz sürdü. Bir gün sonra da nefes kesen operasyonla Karaal'ı kurtardı.
4: Devam. Yürü.
5: Devam.
1: İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı mahkemece tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi. Kocaeli'deki villada 5 kişi daha yakalandı.
6: Yapılan son operasyonlarda Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelileri saklamakla görevli olduğu tahmin edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.
1: Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: İBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor efendim. Çalışmaların tamamlanması sonrası düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Peki haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak mağduriyete mi yol açıyor yoksa kazanç kapısına mı çevriliyor? A Haber ekibi Ankara'da sokağa çıktı ve vatandaşa bu soruyu yöneltti.
7: Kötü bir şey yapmamalı gerekiyor. Yani insanların da dikkatli olması gerekiyor.
8: Uzun zamandır böyle bir şey gündemde. Bunu hala bilmeyip de kullandıran varsa bence kendi ayaklarına sıkıyor.
1: Haksız menfaat karşılığında banka hesabı veya hesap bilgilerini başkalarının kullanımını açanlara yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Peki çıkar için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak mağduriyete mi yol açıyor yoksa kazanç kapısına mı çevriliyor?
9: Kazanç kapısına çevirdiler bence.
10: Ya bu bir kumarla aynı şey, eşdeğer bir şeydir. Yani kumar oynamak nasıl tehlikeli bir şeyse para karşılığı hesabını kullananlar da ülkenin kara para aklamasına, terörün finanse edilmesine kaynaklık sağlıyorlar.
11: Bir kazanç kapısı haline döndürülmüş durumda IBAN hesaplarının kiralanması. Özellikle bir takım suçlarda bu isimler, bu şahısların IBAN hesapları kullanılıyor. Ve bu IBAN hesapları kiralayarak karşılığında belli bir miktarda para ödeniyor. Tabii asgari ücretin üzerinde para ödendiği için kişiler dışarıda iş bulmak yerine bunu kolay kazanç kapısı zannedip böyle suçların içerisine iştirak edebiliyorlar. Yardımı yataklık etmiş olabiliyorlar. Bundan dolayı da ceza alabiliyorlar. Bu işler işte 3 yıldan başlayıp 10 yıla kadar hapis cezasına dönebilecek şekilde riskler barındırıyor.
12: O tartışmalı bir konu. Adamın çok ihtiyacı varsa ne yapsın adam ya?
13: Banka hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlar hakkında vatandaş iki ayrı görüşe sahip. Kimi gerçekten bu insanların mağdur olduğunu, kimi ise bilerek ve isteyerek IBAN adresini komisyon karşılığı başkalarına kullandıranların bu işi kazanç kapısına çevirdiklerini düşünüyor.
1: Peki dolandırıcılar ya da bahis çetelerinin hedefinde kimler var?
11: Özellikle öğrencileri hedefliyorlar. Bir de kolay gelir elde etmek isteyen kişileri, işsizleri bu anlamda hızlıca hedefliyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu ya Telegram aracılığıyla ya da farklı sosyal medya aracılığıyla bir şekilde IBAN'larının kullanılmasına yönelik sanki yeni bir iş fırsatı varmışçasına yansıtıyorlar.
1: Avukat Mehmet Yılmazer hesap bilgilerinin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
11: Vatandaşların duyarlı olmasında, dikkatli olmasında fayda görüyoruz. Kişilere yatırım yaptırmak amacıyla da bunu yapabiliyorlar. Bu hesap numaralarını kişilerin her zaman paylaşmamaları, bilmedikleri şahıslarla, üçüncü kişilerle paylaşmamaları çok ciddi önem arz ediyor, onu söyleyebilirim.

0: Efendim 24 İslam ülkesinden 31 genç Müslüman kadını Ankara'da buluşturan Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı sona erdi. Programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç kadınların sözünü geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz dedi.
1: Sevgili gençler, burada geçirdiğimiz süre boyunca hep birlikte çok kıymetli konuları ele aldık. Liderliği konuştuk. Temsili, katılımı, adaleti, insan haklarını konuştuk.
2: Ankara'da düzenlenen Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı sona erdi. Programa İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 18-30 yaş arası 31 genç Müslüman kadın katıldı.
1: İslam ülkelerinden genç kadınları ortak bir ses ve ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturmaya gayret edeceğiz.
2: İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınların bir araya geldiği etkinlikle kültürler arası etkileşimi güçlendirmek amaçlandı. Liderlik programının kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç kadınların geleceğin inşasındaki rolüne vurgu yaptı.
1: Belki bazılarınız akademide yol alacak, bazılarınız diplomaside görev üstlenecek, kiminiz sivil toplumda çalışacak, kamuda, medyada, girişimcilikte, kültürde, eğitimde, sosyal politikalarda iz bırakacaksınız. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda genç kadınların sözünü geleceğin inşasında stratejik bir değer olarak görüyoruz.
2: Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından katılımcılara başarı sertifikaları verildi.
0: Efendim kadınların mühendisliğe ilgisi giderek artıyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 artarak 163 bini aştı. YÖK Başkanı Erol Öz var. Kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
3: Kadınlar mühendislik alanlarına artık daha çok ilgi gösteriyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 arttı. Mühendislik bölümlerinde 2016'da 146.766 kadın öğrenci bulunurken bu yıl itibariyle sayı 163.105'e yükseldi. 2016'da mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı %27,5 iken bu oran bu yıl %31,6'ya ulaştı. Buna göre mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı son 10 yılda %15 arttı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 516.471 mühendislik öğrencisiyle ulaşılan %31,6'lık kadın oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
2: Kadın öğrencilerimizin mühendislik programlarına ilgisinin artması ülkemizin nitelikli insan kaynağını daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadın mühendisin yetişmesini, araştırma geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsiyoruz.
0: Öğrenci affı için çalışma tamamlandı efendim. Teklif önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek. Teklifin tatile girmeden önce yasalaşması planlanıyor.
2: Öğrenci affında sona gelindi. Teklif verilecek. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor.
4: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için son nokta konuldu. Önümüzdeki günlerde teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
2: Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için AK Parti çalışmasını tamamladı. Yasal düzenlemeye son şekli verildi. Düzenlemeden daha önceki af fırsatlarını kaçıran binlerce kişi yararlanabilecek. Düzenleme 2022 affından yararlanamayan, başvurmayan öğrencileri de kapsayacak. Terörle ağır disiplin suçunu gerektiren yüz kızartıcı suç işleyenler kapsam dışında kalacak. Bunun dışında bir kısıtlama olmadan yüz binlerce öğrenciye 2026-27 eğitim öğretim yılında okullarına dönme imkanı sağlanacak. Yapılan araştırmaya göre üniversiteden ilişiği kesilen öğrenci sayısı

0: sayısı 1 milyonun üzerinde. 2022'de çıkan haftan sadece 40 bin öğrenci yararlanmıştı. Çıkacak olan haftanda yaklaşık 300 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor.
1: Yargıtay, banyonun ışığını çok yaktın ya da çok çay demleme diyen kocayı kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme aşırı cimriliğin boşanma ve maddi tazminat sebebi olabileceğine hükmetti. A Haber muhabiri Abdullah Ünver de sokağa çıktı, vatandaşlara mikrofon uzattı. İzleyelim efendim.
2: Cimri insanı bilmiyorum ya, kimse tahammül edemez diye düşünüyorum. Suyu fazla kullanmamak güzel bir şey, elektriği fazla kullanmamak güzel bir şey.
3: Eşine sürekli banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen vatandaşa kötü haber Yargıtay'dan geldi.
0: Yüksek Mahkeme elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturtmak, ısınma kısıtlamasına gitmek ya da yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamayı boşanma ve maddi tazminat sebebi saydı.
4: Bence de mantıklı yani. Çünkü yani tek taraflı olmalı, egoist bir yaşam olmaması lazım. Eşler de evin içinde eşit olmalı.
5: Eşini, çocuğunu, yuvasını seven bir insan mutlaka cömert davranmalıdır.
6: Bana kalırsa insan yaşaması için ne gerekiyorsa hepsini yapmalı. Yani niye kazanıyoruz? Yaşamak için değil mi? Yani kazandığımızı biriktirip sonra hastalıkta ya da yaşlılıkta harcayacağımıza her şeyi zamanında yapabiliyorsak, yaşayabiliyorsak ne mutlu bence.
2: Bence de zaten mantıklı. Ya cimri olan insan her konuda cimridir zaten. Duygusal anlamda da öyle. Arkadaşlıkta bile tahammülüm yok yani.
0: Yargıtay'ın kararını destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da var.
7: Yargıtay'a karar vermiş, haklı vermiş ama evde o geçmez ya.
8: İstesek de olamayız diyorsun.
7: Olamayız evde, imkan yok, kapıda kalırız ya.
9: Ya fazla israf olan şeylerden tabii ki vazgeçeriz yani, kapatırız. Fazla yanan ışığı kapatırız. Ama yaşadığımız odanın ışığını da kapatmayız. Yiyecek ve içecekten kısılmaz. Bu bir sorun değil bence.
10: Ya çok kötü bir şey ya, öyle olur mu? Yani ben boşarım eşim öyle bir şey yapsa.
8: Eşiniz yapıyor mu cimrilik?
10: Yok, yapmıyor. Biz gayet güzel geçiniyoruz, yapıyoruz yani her şeyi normal bir şekilde. Zaten şu şartlarda biraz tutumlu olmak gerekiyor, cimrilik değil de.
8: Cimri insanla yaşanmaz yani.
10: Yaşanmaz. Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Devlet Su İşleri Türkiye geneli yağış ve baraj doluluk oranlarına ilk kez erişime açtı. Verilere göre yağışlar geçen yıla göre %76,4 arttı. Barajların aktif doluluk oranı %81,4'e ulaştı. 3 büyük şehirden İstanbul'da baraj doluluğu %66,2, Ankara'da %39,2, İzmir'de ise %45,6 olarak ölçüldü.
0: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye geneli yağış verileriyle baraj doluluk oranlarını ilk kez paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde yağışlar 2025 su yılına göre %76,4, uzun yıllar ortalamasına göre de %31,4 artış gösterdi. Ülkedeki barajların aktif doluluk oranları da 2024'te %63,1 iken 2025'te %53,2'ye geriledi. Söz konusu oran bu yılın 22 Haziran tarihi itibarıyla %81,4'e ulaştı. Barajların aktif su miktarları ise 2024'te 59,3 milyar metreküp, 2025'te 50,4 milyar metreküp, 22 Haziran itibarıyla ise 77 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Verilerde 4 büyük şehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yer verildi. Buna göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı geçen yıl %70,9 olarak tespit edilirken, söz konusu oran bu yıl 22 Haziran itibarıyla %66,2 olarak hesaplandı. Ankara'da geçen yıl %18,4 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı %39,2, İzmir'de geçen yıl %7,5 olan doluluk oranı %45,6, Bursa'da ise geçen yıl %74,1 olarak tespit edilen doluluk oranı %89,2 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin yağışbarajdoluluk.dsi.gov.tr sayfasından günlük olarak paylaşılacak.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattığı su verimliliği seferberliğiyle su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Projeyle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi sağlanıyor.

0: Alınacak.
1: Su verimliliği seferberliği paylaşımı yaptı. Tek bir damla dahi önemli dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda su kaynakları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
2: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum.
1: Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim değişikliğine karşı kırılgan yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
2: Değişen iklime uyum çerçevesinde su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı 2023-2033'te ülkede su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması adına kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda yasal ve teknik çalışmalarla değişen iklim koşullarına uyum kapasitesi artırılıyor.
1: Projeyle suyu verimli kullananlar belgelendirilecek. Belgelendirme süreçleri dijitalden yürütülecek. Sistem coğrafi bilgi sistemi tabanlı ve e-devlet entegrasyonlu olarak tasarlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından su verimliliği projesiyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında risklere hazırlıklı ve krizlere dayanıklı bir Türkiye için su verimliliği bilgi sistemini hayata geçirdik. Su verimliliği seferberliğine himayeleriyle öncülük eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı.
0: Büyük şehirlerde yaşamak gören bireyler için bile her geçen gün zorlaşıyor. Milyonlarca nüfuslu İstanbul'da görme engelli bir birey olarak bağımsız hareket edebilmek adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Doğuştan görme engelli sosyolog Esra Durmuş her gün sokakta karşılaştığı görünen ve görünmeyen engelleri A Haber'e anlattı.

0: İstanbul Türkiye'nin en kalabalık metropol şehri. Peki görme engelli vatandaşlar İstanbul'da hangi zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor? Hangi çözümleri üretiyorlar? Engelli vatandaşımız Esra Durmuş'la beraberiz.
1: En büyük zorluk kaldırımda yürürken yaşıyoruz. Aslında çok küçük bir detaymış gibi görünüyor ama bizim için gerçekten çok önemli. Ama kaldırımda ağaç, direk, esnafların bıraktığı eşyalar, bazen motorla geçiyorlar, bisikletle geçiyorlar. Kaldırım çukur olabiliyor. Kaldırımda yürürken yolda yürümeye göre çok daha fazla zorlanıyorum.
0: Bir vatandaş olarak sizler de metrobüs veya metro gibi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz. Burada karşılaştığınız zorluklar neler?
1: Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum. Burada da sesli anons sistemlerinin açık olmaması ya da çok kısık sesle çalıştırılması bizi maalesef zorluyor. Durağı kaçırmayayım diye tetikte olmam gerekiyor. Bir görüşüm var. %5'in altında görüyorum. Hiç görüşüm olmasa muhtemelen günde 50 kişiye çarpardım diye düşünüyorum. Bunun için de şöyle bir çözüm buldum. Zil taktım bastonuma. Çok kalabalık olduğunu hissettiğimde ya da insanların üzerime doğru yürüdüğünü hissettiğimde zili çalıp geçiyorum. Belki küçük bir detay gibi görünebilir ama trafik ışıklarının da sesli olması bizim için büyük kolaylık sağlıyor. Yine kimseden destek almadan rahat rahat tek başıma karşıdan karşıya geçebiliyorum. Ama hala birçok yerde sesli trafik ışığı yok maalesef.

0: Esra Hanım, görme engelli vatandaşların İstanbul'da karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de görme engelliler için bir sarı çizgi yolu vardır. O yolun üzerine araç park etmeyi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya zaten kaldırımlarla alakalı söylediğim şeylerin birçoğu sarı çizgiler için de geçerli maalesef. Çoğu zaman sarı çizgiyi kullanmak istemiyorum. Çünkü aynı şekilde araba park edebiliyorlar, motosiklet park edebiliyorlar. Tam dümdüz ilerlerken direkt çıkıyor karşıma. Yani yine sarı çizgiden yürürken de hep temkinli olmak zorunda kalıyorum. O yüzden de tercih etmiyorum.
0: Şu anda geldiğimiz yer bir otobüs durağı. Peki kendisi otobüs

0: durağında otobüslerin geldiğini, hangi otobüsün nasıl geldiğini nasıl anlıyor bir de kendisine soralım.
1: İnsanlar da çoğu zaman yardımcı oluyorlar. Eğer durakta kimseyi bulamazsam da direkt otobüs şoförüne soruyorum. Burada da yine sesi anons sistemleri açık olsa otobüs durağı geldiğinde hangi otobüs olduğunu kimseye sormadan bulmuş oluruz. Ama açık olmadığı zamanlarda da bu şekilde hallediyorum.
0: Metrobüs kullanırken özellikle bir ara var. Aslında evet. Tüm vatandaşların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Bu konu hakkında ne söylersiniz?
1: Evet, ben en çok metrobüsten inerken zorlanıyorum. Çünkü bir boşluk oluyor. O boşluğa ayağım girmesin diye emin olamıyorum. Yani ayağımı büyük mü açmam gerekiyor, küçük mü açmam gerekiyor? Birkaç kez sakılmışlığım da var ama diğer toplu taşımalarda bunu yaşamıyorum. Hala engelli kişileri gördüğünde acıyan ve acıdığını belli eden bazı kişiler var. Ben bunu çok yaşıyorum. Tanıdıklarımdan da duyuyorum. Yolda yürüyorum mesela. Özellikle de kadınlardan çok duyuyorum. Ah canım, çok da gençmiş, çok da güzelmiş. Rabbim şifa versin, Allah yardımcısı olsun gibi birçok şey söylüyorlar. Bunu iyi niyetli olarak yapıyorlar aslında, biliyorum ama yapmasalar çok daha iyi olur. Ben bunu sıkıntı etmiyorum mesela. Gülüp geçebiliyorum ama herkesin kaldırma gücü aynı değil.
0: Bazı vatandaşların aslında sizin söylemiş olduğunuz başlıkta olumsuz anladığı zamanlarda da fark ediyoruz ki görme engelli vatandaşlar bazen bastonsuz da çıkabiliyorlar değil mi?
1: Görme engelli arkadaşlarımızın birçoğunun baston kullanmak istememesinde yine insanların verdiği tepkilerin büyük önemi var maalesef. Görme engelli arkadaşlarıma da şunu tavsiye ediyorum. Kimin ne düşüneceğini, ne soracağını, ne söyleyeceğini lütfen düşünmeyin. Çünkü tek başına bir şeyler yapmak kadar güzel bir şey yok.
2: Efendim, İstanbul Sarıyer'de 2 ay önce çıkan bir yangın bir apartmanın çatısını küle çevirmişti. 22 dairelik o apartmanda o günden bu yana çivi çakılamadı. Çatı olmadığı için yağan her yağmurda bütün apartmanını su basıyor. Tadilat sözü veren belediyedense ses yok.
3: Geçen yıl çatıyı sıfırdan yaptık, akıyordu. Yeniden yaptık, onardık. Onların da taksitlerini ödemeye devam ediyoruz. Borcu bitmeyen bir çatımız var ama ikinci kez çatımızı yapmak zorundayız.
4: Bir kıvılcımla başladı, borcu bitmeden küle döndü. İki aydır çatısız kalan apartman sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı.
3: Çatı katında yaşayan komşularımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Alt kattaki bir komşumuz o da terk etti. Diğer komşumuz da bir odasını kullanarak şu anda yaşamaya çalışıyor.
4: 22 ailenin hayatını kabusa çeviren olayda yangın kadar söndürme çalışmaları sırasında yaşananlar da zararı büyüttü. Bina adeta sular altında kaldı.
3: Soğutma çalışmaları nedeniyle çatı katındaki dairelerden sonra alt katlara ve benim oturduğum 3. kata kadar sular indi. Aynı zamanda tüm binanın kanalizasyon boruları komple yandı ve her yağan yağmur dere gibi merdivenden aşağı akıyor, gidiyor.
5: İkinci katta olduğum halde laminatları falan hep kabardı, şişti yani. Çünkü yağan yağmurların suyu komple aşağı indi. İtfaiyelerin suyu komple aşağı indi.
6: Söndürmek için verilen sulardan ve yağmurdan gelen sulardan evimde çok rütubet oldu. Dolaplarım çürüdü, düşüyor. Kapılarım örtülmüyor, şişti.
4: Maddi zararlarının her geçen gün arttığını söyleyen apartman sakinleri soluğu belediyede aldı. Yardım talebinde bulundu. İddiaya göre yetkililer destek sözü verdi ancak o sözler tutulmadı.
5: Mağduruz, hepimiz bina olarak mağduruz. Binada çatıyor. Çatıyor. Verilen sözleri yerine getirmediler. Kötü durumdayız yani.
4: Her yağmurda evleri bir kez daha su altında kalan apartman sakinleri şimdi yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.
3: Bütün herkes burada mağdur. 22 dairenin tamamı şu anda yağan her yağmurda mağdurlar.
6: Şu anda evime halen gene yağmur sularından akıyor. Mutfağımın fayansları bile çatladı. Duvarlarımız su aldığı için duvarlarımız da tehlike altındadır. Şu anda çok mağdur durumdayız.
2: Kırıkkale'deki imha sahasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl, memleketi Çankırı'da TAPA uzmanı İdris Tayyip Durmuş da Ankara'da toprağa verildi.
7: Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden iki kişi sonsuzluğa uğurlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl için memleketi Çankırı'da tören yapıldı. Yakınları, sevenleri törende güçlükle ayakta durdu. Patlayıcı madde uzmanı Turan Göl kılınan cenaze namazı sonucu

0: Arası toprağa verildi. Göl, 2000-2024 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde çeşitli kadrolarda görev yaptı ve 23 Eylül 2024'te de emekli oldu. 48 yaşındaki Göl, evli ve iki çocuk babasıydı. Aynı patlamada vefat eden TAPA uzmanı İdris Tayyip Duruş için de Ankara'da tören düzenlendi. Yakınları 30 yaşındaki şehide son kez baktı. Evli ve bir çocuk babası olan Duruş, cenaze namazının ardından defnedildi. Allahu Ekber.
1: Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını hazırladı. 3 sanık için olası kasla, kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
2: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu. Enkaz altında kalan bir kişi de yaralanmıştı. Felaketin simgesi haline gelen apartmanın giriş katındaki pastanenin kolon ve perde duvarın tadilat sırasında kesildiği, projeye aykırı çekme kat yapıldığı belirlenmişti. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, İç Mimar Ertan Danacı ve Fenli Mesul Mehmet Tekin'le Kahramanmaraş Belediyesi'nden ilgili 7 çalışan hakkında dava açıldı. Sanıklar 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Mütalada yıkımın göz göre göre geldiği vurgulandı. Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı hakkında olası kasta kasten öldürme ve olası kasta kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Mehmet Tekin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye çalışanları Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ve Veli Çiftaslan'ın ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyetinin kararını açıklaması beklenen bir sonraki duruşma 6 Temmuz'da görülecek.
1: Efendim, Ankara Pursaklar'da kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Pazar yerinde başlayan o tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı ve ard arda ateşlenen kuru sıkı tabancayla şiddetlenen o kavgada 2 kişi yaralandı.
0: Silahla servis şoförüne saldırdı, sopayla karşılık buldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki kavga meydan savaşını aratmadı. Kadına laf atma iddiası ortalığı karıştırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Semt pazarı önünde servis şoförü bir adamla tartıştı. Öfkeden deliye dönen servis şoförü silahına sarıldı, araya çevredekiler girdi. Servis şoförü aracına bindi ancak bu kez diğer şahıs silah çekti. Üst üste tetiğe bastı, defalarca ateş etti. Servis şoförü ise üzerine doğrultulan namluya rağmen elindeki sopayla saldırıya geçti. Tabanca kuru sıkı çıktı, barutu bitti. Saldırgan silahın kabzasıyla şoföre vurmaya devam etti. İki kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi 81 ilde güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor. O sistemlerin kullanıldığı illerden biri de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi. Burcu Özüduru ve Şükrü Can Çankaya o merkeze gitti ve şehrin güvenliğinin son teknoloji cihazlarla nasıl sağlandığına tanıklık etti.
3: Burası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi.

0: Şehrin Güvenliği Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemi de buradan sağlanıyor.
1: İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalanmak şart olmuştur.
2: İhbar ilk olarak 112'ye geliyor. Ardındansa telsiz operatörüne. Onun ilk işi ise öncelikle o gelen adresi haritadan kontrol etmek. Ardından da bölgeye ilgili birimi yönlendirmek.
3: Merkez 5418 Derince Eğitim Araştırma Hastanesi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi acil kısmı otoparklarda çıkış engel araçları olduğu bilgisi, vatandaşın mağduriyet yaşadığı bilgisi var, tamam, ekipse gelebilecek.
0: CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.
1: Kamuya açık alanlara yerleştirdiğimiz, kent güvenlik yönetim sistemi olarak tabir ettiğimiz, kısaca KGS olarak telaffuz ettiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameraları, yine ilimizdeki araç hareketliliklerini tespit ve analiz etmek için kullandığımız plaka tanıma sistemine ait yine yüksek çözünürlüklü kameralar.
2: Kent güvenliği yönetim sisteminde kullanılan kameralar Aselsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli kameralar. Ekipler ise bu noktada özellikle 7/24 esasına dayanarak kentin güvenliğini sağlayan o kameraları bu dev ekranlardan izliyor.
0: Yapay zeka destekli analizleri içeren 150 bin aşkın odakan yaka kamerası da sahada güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.
2: Kent güvenlik yönetim sistemine polis ekiplerinin yakasında bulunan yaka kameraları da dahil. Bu şekilde ekipler kimlik kontrolü yaparken aracın içerisinde bulunan kişilerin de o kameralar sayesinde yüz taramasını yapıyor.
0: Odakan kameralar her türlü ışık ve hava koşulunda 7 gün 24 saat boyunca yüksek performans ve üstün görüntü kalitesi sunuyor.
4: İstanbul Kartal'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracı elindeki sopayla kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçakladı. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Kapısına dayanan ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Kartal'da 61 yaşındaki Niyazi Tangelip iddiaya göre elinde sopayla kiracısının kapısına dayandı ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içinde büyüdü. Ev sahibi Tangelip elindeki sopayla kiracısının üzerine yürüdü. Gözü dönen kiracı yaşlı adamı tam boğazından bıçakladı. Aldığı ağır darbeyle yere yığılan Tangelip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı kiracı, polisin takibi sonucunda suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.
4: Denizli'de 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput evinde ölü bulundu efendim. Bir süredir iş yeri ruhsatı almaya çalışan Çaput'un yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdi. Bıraktığı mektupla da Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçi olduğu öğrenildi.
0: Yaşamına son veren genç iş insanı geride bıraktığı mektupta belediyeden şikayetçi oldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. İş adamı eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben bir de mektup bıraktı. Mehmet Çaput mektubunda Pamukkale Belediyesi'ni suçladı. Belediye personeli bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıklarla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim, bu da son isteğim ifadelerini kullandı. Mehmet Çaput'un yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı öğrenildi. Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadı ve bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
4: Malatya'da kaybolan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Genç kadın cansız bedenini bulmak için de çalışmalar devam ediyor.
5: Aysel Yıldırım cinayetinde 4 kişi tutuklandı. Öldürülen kadının cesedi aranıyor. Malatya'da 19 Mart'ta kaybolan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Titiz çalışma sonucu Aysel Yıldırım'ın Aykut Aslan'ın kaldığı Yeşilyurt ilçesi Yavuz

0: Selim mahallesindeki binaya girdikten sonra bir daha çıkmadığı ortaya konuldu. Aynı gece Aykut Aslan'ın ticari bir aracı apartmana geri geri yanaştırdığı ve araca bazı eşyalar yükleyerek bölgeden ayrıldığı kameraya yansıdı. Aykut Aslan'ın kayıp kadının cep telefonunu da satmaya çalıştığı, olay günü Yıldırım'a tehdit içerikli ifadeler kullandığı da tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Aykut Aslan'ın da olduğu 5 şüpheli yakalandı.
1: Aysel Yıldırım 19 Mart'ta evinden çıkmış, bir daha geri dönmemişti. 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma neticesinde 4'ü tutuklandı. Birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ekipler Aysel Yıldırım'ın cep telefonunun en son kaybolduğu gün Aykut Aslan'ın evine 20 kilometre uzaklıktaki yakınca mevkisinde sinyal verdiği bilgisine ulaştı.
1: Aysel Yıldırım cinayetinde polis ve jandarma ekipleri gizlilik içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Cinayetin yaşandığı gün Aysel Yıldırım'ın telefonundan en son sinyal alınan nokta Yakıncaydı ve polisin, jandarmanın şu anda arama yaptığı nokta, yoğunlaştığı nokta Yakınca.
0: Jandarma ve polis kadının cansız bedenine ulaşmak için bölgeyi didik didik tarıyor.
2: Ağrı'nın bereketli topraklarında devlet desteğiyle çilek bahçeleri kuruldu. %75 hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan bu bahçeler çiftçilere teslim ediliyor.
3: İklim olarak da alternatif ürünlerin üretimi için uygun bir iklime sahip güzel de bir kaliteli toprağımız var. Bunu değerlendirip üreticilerimizin gelirini arttırmak istiyoruz. Bu anlamda çilek yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesini bu yıl faaliyete geçirdik.
0: Ağrı'da alternatif ürün yetiştirmek için önemli bir çalışma yapıldı. Çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında 100 çiftçiye bahçeler kuruluyor.
4: Ağrı'da ürün çeşitliliğini arttırmak, üretime ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çilek bahçeleri kurulmaya devam ediliyor. %75 hibe desteğiyle kurulan çilek bahçelerinden bir tanesindeyiz. Bulunduğumuz alanda fide dikimi ve ekipman desteği sağlandıktan sonra çiftçiye teslim edildi.
3: Birliğimizin destekleri ve özel idaresinin katkısıyla hayata geçen projemizin toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon. Bunun 4,5 milyon özel idare katkısı, 1,5 milyon da çiftçi katkısı, %75 hibeli bir proje. Projemiz tam anlamıyla tam bir çilek bahçesi kurulumunu kapsıyor. Burada kişi başı 500 metrekare alanda 3000 adet çilek fidesi, sulama sistemleri, mulç naylonu gibi aparatların tamamını kapsıyor.
0: Proje hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak.
3: Fide ve malzeme teslimlerini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz bahçede de kurulumları yapıldı. İnşallah bu yıl bu bahçelerden hasatımızı da yapacağız. Çilek özellikle soğuğu seven, soğuğa karşı dayanıklı bir ürün olduğu için, çok yıllık bir bitki olduğu için de bölgemiz için çok önemli bir gelir oluşturuyor.
4: Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Ağrı'da iklim koşullarının da göz önünde bulundurulmasıyla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında yıllık 270 tonluk çilek üretimi hedefleniyor.
3: Yıllık dekara 1500-2000 ton arası ürün elde edildiği için iyi bir gelir kapısı oluşturuyor. Özellikle bizim iklimin gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olması çileğin şeker oranının artmasını ve daha lezzetli olmasına sebep oluyor.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu'ya hoş geldiniz. Bugün gündemimize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla başlayacağız. Biliyorsunuz NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleştirilecek. Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı da grup toplantısı sonrası gazetecilere bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'la NATO zirvesinde büyük ihtimalle baş başa görüşeceğiz dedi. Samet, sesi var mı? Hemen o sesle başlayalım programa.
1: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmesi olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.